0: Avrupa kupalarını da tamamlayacağız. Haftaya da rövanş karşılaşmaları olacak. Bu ara Galatasaray'da Avusturya'da 24'ünde ve 27'sinde iki tane İtalyan takımıyla Monza ve Venezia'yla hazırlık karşılaşmaları yapacak. Onları da yine Esport Plus'tan yayınlayacağımızı hatırlatalım ve programı da kapatalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah.
2: Teşekkürler.
0: Evet, az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.

0: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımız bugün saat 14'e kadar sürecek. 14'e kadar sürecek olan programımızda önemli konu ve konuklarımız olacak. Kulüp yöneticileri, muhabir arkadaşlarımız bizlerle birlikte olacak. 13-14 diliminde ise bugün çarşamba, çarşamba günleri Reşat Yılmaz'la birlikte sizlerden gelen soruları ve tüm takımlarımızı konuşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birazdan hattımızda

0: konuklarımız olacak. Aranın ardından bağlantı sağlanırsa ilk konuğumuz Hasan Yavuz Bakır olacak. Hasan Yavuz Bakır'la birlikte Rize Spor'un gündemini değerlendireceğiz. Rize Spor, Beşiktaş'tan Tayyip Talhasan Uç'la 2 yıllık anlaşma sağlandı. Oyuncu bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a gitti. Tayyip Talhasan Uç'un ardından Ahmet Kutucu'la Galatasaray'dan kiralandı. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu da kiralık olarak kadrosuna kattı. Ahmet Kutucu'nun, sevgili dinleyenler, maaşını Çaykur Rizespor takımı ödeyecek. Kiralama bedeli yok. Satın alma opsiyonu yok sözleşmesinde. Zaten bu detayları da paylaşacağız sevgili dinleyenler. Bağlantı sağlandığında Hasan Yavuz Bakır'a da soracağız. Rize Spor Teknik Direktörü Recep Uçar'la yoluna devam ediyor. Önemli hamleler yaptı. Hem stopere hem de hücum hattına takviye gerçekleştirdi. Yapılan birkaç transfer daha vardı bu iki isim öncesinde. Transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Detayları da kendisiyle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuklarımız arasında yer alacak. Hasan Yavuz Bakır'ın ardından Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu bizlerle birlikte olacak. Sonrasında ise Hakan Gündoğar. Hakan Gündoğar'la birlikte de en çok merak edilen transfer gelişmesine Muhammed Salah'la ilgili son durumu konuşacağız. Hakan Gündoğar, yapmış olduğumuz bağlantılarda hem Trossard hem de Nubel transferiyle ilgili kesin ve net bilgileri paylaşmış. Dediği tarihlerde de her iki transfer açıklanmıştı. Hem Nubel hem de Trossard'la ilgili vermiş olduğu bilgiler gerçeğe dönüşmüştü. Radyo Spor'da özel olarak paylaşmıştı. Bugünkü konumuz da Muhammed Salah ve Muhammed Salah dışında Van Dijk iddiası da vardı Beşiktaş için. Van Dijk'ın menajerinin İstanbul'a geldiğinden söz edildi. Hepsini detaylı bir şekilde Hakan Gündoğar'la konuşacağız sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hemen mesajları kontrol ediyorum. Mesajları kontrol etmeden önce de Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Radyo Spor'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Gelen mesajlar var. İlk mesaj Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Tüm konuklarına selam olsun. Batıkan kardeşime de selam olsun. Dinleyenlerin hepsine selam olsun. Rabbim sizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin demiş Hüseyin Mecit. Çok teşekkür ederim kardeşim. Derfin Yunus tane mesajını göndermiş. Selamlar. Transfer ateşine hoş geldin Salim Manav. Günün anlam ve önemini paylaşıyorum demiş. 22 Temmuz Dünya Beyin Günü'nde bu yıl migren gibi önemli ve zor bir konu gündeme getiriliyormuş. Teşekkür ederim. Rahatsızlıkları olanlara da Rabbimden acil şifalar diliyorum. Hemen kontrol ediyorum. Kolay gelsin güzel insan Salim Bey. Sefaköy'den satılmış saat. İşim gereği uzun süre Radyo Spor dinleyemiyorum. Mesaj yazamadım. Buradan size ve Batıkan kardeşime, Radyo Spor çalışanlarına, konuklarına, tüm dinleyenlerine selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız demiş. Ben de tüm çalışan emekçi arkadaşlarıma, benden yaşça büyük abilerime, kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Rabbim yardımcılar olsun. Saatlerimiz 12.12. Şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bu bölümde planladığımız bağlantılar Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor basın sözcüsü ve yöneticisi, Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu, muhabir Hakan Gündoğar. Bu üç ismi bu bölümde bağlantı gerçekleştireceğiz. Eğer müsait olurlarsa sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Çaykur Rizespor'daki transfer gelişmelerinden bahsetmiştim. Çaykur Rizespor'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Birazdan Ajans Spor'da da özel bir habere imza atacağız. Özel iki habere imza atacağız. Detayları takip edebilirsiniz Ajans Spor'dan. Ajans Spor'da haber yayınlandığı andan itibaren ben de sizlerle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Gençler Birliği ile ilgili bir transfer gelişmesi. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, birazdan sizlerle paylaşacağım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çaykur Rizespor basın sözcüsü ve yöneticisi Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Transferde hızlı bir giriş yaptı Çaykur Rizespor. Hafta sonu iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Tayyip Talhasan Uç bonservisiyle geldi. 2 yıllık sözleşme imzalandı. Ahmet Kutucuysa Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil oldu. Özellikle de Ahmet Kutucu'nun transferinde merak edilen olaylar var, merak edilen detaylar var. Kiralama bedeli ve opsiyonu var mı?
1: Şimdi kulüpler arasında zaman zaman anlaşmalarla ilgili sponsorlar da diyecekler de çok fazla örneği var. Anlaşmaların detayları çok tabii kulüplerin kendi özelliğinde kalması gereken hususlar. Biz Ahmet Kutucu'yu çok isteyen bir kulüptük. Evet. Ahmet de bu anlamda bizim beklentilerimize çok pozitif yaklaştı. Ahmet de ilk etapta kiralık anlaşma yaptık. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Biz de Ahmet de mutlu olacak buna inandığımızdan. Ondan sonra şartları, değerlendirici şartları konuşacağız. Bunun dışında rizesi olarak biz bu transferin hem Ahmet hem de Tayyip transferine mutlu olduğumuzu etmek istiyoruz. Ahmet malum bizde kendini kanıtlamış yetenekli bir kardeşimiz, milli futbolcumuz, tekrar bize sporla beraber milli takım sürecine tekrar başlayacaktır diye inanıyoruz. Tayyip Talha da aynı şekilde tecrübeli futbolcumuz. Her ikisinde takımımızda güç kapasitelerini, bu yetkileklerimizle ilgili bize yardımcı olacaklarına inanıyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, daha önce de yapmış olduğunuz transferler vardı. Yaz transfer dönemi sizin adınıza nasıl geçiyor? Özellikle de Dünya Kupası'nın oynandığı sezonlarda yaz transfer dönemleri biraz daha durağan olur ama Çaykur Rizespor şu ana kadar takviyelerini sürdürüyor, kamp çalışmalarına devam ediyor. Sizin adınıza nasıl geçti? Nasıl geçiyor bu yaz transfer dönemi Hasan Bey?
1: Yaptığımız planlama kapsamında ilerliyoruz. Eksiklerimizi belirlemiştik ve bu alanda çalışmalarımız vardı. Mevkilerimiz için oyuncu alternatiflerimiz mevcut. Bu anlamda gayet iyi gidiyor. İlk tercihlerimizle şu ana kadar anlaştık diyebiliriz. Amacımız süreci mümkün olduğu kadar az hatayla kapatmak. İlk etapta defans bölgesinde eksiklerimizi giderdik. Şimdi Ahmet ve Tayyip'ten sonra da yine biz bu anlamda 3-4 transfer daha yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şunu söylemeliyim ki bizim sporun transfer politikası son yıllarda benzer süreçte ilerliyor. Özellikle genç oyuncuların da kadromuzda olmasını önemsiyoruz. Dünya Kupası sezonunda gerçekten zor oluyor bu dediğiniz gibi bu süreçler. Ama biz bu anlamda şu ana kadar bir zorluk yaşamadık. Dediğimiz gibi erken planlamanın sanırım faydasını görüyoruz. Tabii ki erken planlama kadroyu bir arada şekillendirme anlamına gelmiyor. Bazen yanlış yorumlanabiliyor. Biz en azından doğru tercihleri spor menfaatleri kapsamında olgunlaştırarak ilerlemek istiyoruz. Bu konuda şu ana kadar gayet iyi bir süreç yaşadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de eksik bölgelerimizle ilgili acele etmeden doğru tercihler üzerinde ilerleyerek kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz bu bölümde Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey, yeni sezonda Çaykur Rizespor'da hedefler nelerdir? Çünkü sizin bir projeniz vardı. Genç oyuncuları kadronuza dahil ettiniz. Bu oyuncuların satışı ile ilgili bu oyuncuların satışı, oynayıp tekrardan takıma bonservis kazandırması.

0: böyle bir hedef vardı. Kiralık olarak gelen oyuncuların zaman zaman satın alma opsiyonları kullanıldı. Genel anlamda Çaykur Rizespor'da hedefler nelerdir?
1: 3 yılın ilk 10'da yer alan bir kulüp
0: Evet.
1: olma özelliğimiz oluştu. İşte
0: Küme düşme korkusu yaşamadınız.
1: evet 9. 8. olduk bu sene. Bizim için oldukça pozitif bir durum bu. Tabii ilk hedefimiz daha ileri. Her sene biraz daha ileri gitmek şüphesiz. Bu yıl daha başarılı olmak için sonuç anlamında 8. ligden yukarıda olmamız lazım. 7. 6. olmamız lazım. Bu rakamları telaffuz etmek yerine biz bu anlamda söylemlerimizi bir önceki yıldan daha iyi olmalıyızın üzerinde kuruyoruz. Şüphesiz bildiğiniz üzere ilk 10'da olan takımlar dönemsel performansların da devreye girmesiyle beraber 6. da olabiliyor, 5. de olabiliyor, 8. de olabiliyor. Bu anlamda biz ana hedef olarak ilk 10'daki yerimizi korumak ve bir üst hedefte bir önceki yıla göre daha iyi yere ulaşmak. İnşallah bu yıl, geçen yıl yaşadığımız bazı şanssızlıklar vardı. Onları yaşamayacağız. Oyuncularımızın form düzeylerinin daha erken gerçekleşmesi, zaman zaman mutsuz olduğumuz durumların yaşanmaması gibi bazı hedeflerimiz var. Bunlar gerçekleşirse bir önceki yıla göre daha iyi olacağımıza inancımız tam. Sonuçta bir artık takımın bir iskeleti var. O iskelet üzerine biz eklemeler yapıyoruz. Bu sürecinde Rizespor menfaati kapsamında gelişeceğini düşünüyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hasan Yavuz Bakır sohbetimiz devam ediyor. Hasan Bey, iki transfer hamlesi geldi hafta sonunda. Yapılacak olan transferler var mı?
1: Evet, önümüzdeki süreçte 4-5 transfer daha yapabiliriz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda hocamızın da isteklerini, işte bizlerin hedeflerini birleştirip bu doğrultuda bazı mevkilere takviyeler yapacağız. Bazı mevkilere ilaveler de yapacağız. Şimdi tabii ki süreci takip ediyoruz. Dünya Kupası'ndan sonra bazı işte tabii gelişmeler daha netleşebiliyor. Biz her zaman konuşuyoruz sezon başlarında. Oyuncuları istemek yetmiyor, mali anlamda anlaşmak yetmiyor. Onların da şehirle bütünleşmesi konusundaki süreci de atlatmak lazım. Zaman zaman bunu yine yaşamaya devam ediyoruz. Oyuncuların özellikle Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dışında zaman zaman kulüpler zorlanıyor onları ikna etmekle ilgili. Bu da tabii bir gerçek. Onun için parası anlamda anlaşmış olduğumuz oyuncuların bir de şehirle ilgili sosyal durumla ilgili iknalara gerekebiliyor. Biz bu anlamda kadromuza takviyeler yapmaya devam edeceğiz. Bu sayı anlamında illa sayısal bir şey söylemek gerekirse 4 de olabilir, 5 de olabilir. Evet. Mesela sol bek mevkinde bir oyuncu daha işte takip ediyoruz. Onu da kadromuza katmakla ilgili çalışıyoruz. Orta saha takviyemiz de olabilir. Forvet hattına bir takviyemiz daha olabilir. Bütün bunları değerlendiriyoruz. Öte yandan da kadromuzda bulunan ama gelişim süreçleriyle ilgili daha sürekli oynayacakları kulüplerde olmaları gereken oyuncularımızın da transferini takip ediyoruz. Bir planlama dahilinde hem iç hem dış transfer konusunda süreç devam ediyor.
0: Erdem Can Polat ve Seyfettin Anlı Yaşar, teknik direktör Recep Uçar'ın raporu doğrultusunda kampa katılmadı. İkinci etap kampına katılmadı. Erdem Can Polat'la ilgili Esenler Erokspor'a kiralık olarak gideceği yönünde haberler var. Doğru mu?
1: Hem Erdem hem Anıl'la ilgili onların tabii hocamızın raporu bu arkadaşlarımızın başarısıyla ilgili değil. Biz bu arkadaşlarımızın daha uzun süre forma giyebilecekleri, daha çok forma giyebilecekleri sezon yaşamaları önemsiyoruz. Bu arkadaşlarımızın Rizespor'a hizmetlerinin daha uzun süre devam edeceğine de inançımız tam. Onun için oynayabilecekleri kulüpler anlamında çalışmalar yapılıyor. Şu anda netleşen bir kulüp yok ama bu her iki kardeşimiz için de ve yine ona benzer bazı futbolcularımız için de kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Onların ve Rizespor'un hedefleri kapsamında en doğru kulübü seçeceğimizi düşünüyoruz.
0: Peki Hasan Bey, Fayer'in durumuyla ilgili raporunuz nedir? Çünkü ben

0: Geçtiğimiz hafta Mustafa Hoca'yı, Mustafa Gürsel Hoca'yı, Esenler Erok Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel Hoca'yı yayınımıza bağladım. Faya'yı tekrardan kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz. Çaykur Rizespor'un cevabını bekliyoruz demişti. Sizin yeni sezon planlamanızda yer alacak mı oyuncu, yoksa oynaması için tekrardan kiralık
1: Ya
0: gönderme durumunda mı olacak?
1: Faye Senegal'de Ümit Milli pozisyonunda oynarken biz kadromuza katmıştık.
0: Evet.
1: Sonra 2 yıl Ereksspor'da forma giydi. Epeyce tecrübe kazandı. Çok yetenekli bir oyuncu.
0: Evet.
1: Şu an Slovenya kampımızda, kampımızın sonunda Faye ile ilgili karar vereceğiz. Henüz bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Gayet iyi durumda, iyi çalışıyor. Hocamız da performansından memnun. Slovenya kampı bittikten sonra tekrar bu durumu değerlendireceğiz.
0: Yine gündemdeki isimlerden birisi Kızıl Yıldız forması giyen Gambiyalı 6 numara Mahmudo Bayo. Listenizde var mı? Son bilgiler, oyuncuyla anlaşıldığı, kulübüyle görüşmelerin devam ettiği yönündeydi. Dün paylaşılan bilgilerde, Rize yerel basınında paylaşılan bilgilerde kulüpler anlaşma sağlayamadı denildi.
1: Biz normalde Bayo konusunda aslında ilk transferimiz Bayo olacaktı.
0: Evet.
1: Planlamamız, çalışmamız oydu. Fakat olmadı. Bahsettiğim gibi farklı unsurlar devreye girdi. Bizim için Bayo transferi kapandı şu an.
0: Yani şu an için Bayo
1: Evet,
0: transferi
1: buradan kapandı.
0: kapandı diyebiliriz.
1: Evet, kapandı değil.
0: Yani bir de merak edilen konulardan birisi şu. Dün teknik direktör, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal da dile getirdi. Yabancı kuralının 12 artı 2 olması yönünde bir mesaj verdi. Gornik Zagreb maçından sonra. Sizin kulüp olarak bu konuyla ilgili tasarrufunuz nedir?
1: Biz 10 artı 4'ü sağlanan kulüplerden bir tanesiyiz. Çünkü bu anlamda genç oyuncu yatırımımız 3-4 yıldır devam ettiği için bizim kulüp menfaatimiz anlamında 10 artı 4 formülü üzerinde bizim görüşümüz devam ediyor.
0: Peki sizinle birlikte bu görüşü savunan kulüpler var mı, Sayın Bakır?
1: Bununla ilgili bir net bilgim yok. Yanlış bilgi paylaşmak istemem
0: Ama Çaykur
1: ama
0: Rizespor bu
1: vardır. Var
0: konuyu
1: ama
0: savunuyor.
1: evet, yani Rizespor dışında da vardır ama kimlerin olduğunu söylemem mümkün.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Hasan Bey, özellikle de Çaykur Rizespor takımı transferde politikasını değiştirmiş demiştim. Son 3 sezondur ilk 10'da bitiren bir takım. Bu noktada sizin tesisleşme ve stadyum zeminiyle ilgili de önemli çalışmalarınız vardı. Tesisleşme ve stadyum zemini noktasında son durum nedir? Gerçekten çok güzel bir zemin inşa ettiniz. Bu ulusal basında da birçok kez haber değeri taşıdı. Neler söylersiniz bu iki konu ve içine altyapıyı da dahil edebilirim.
1: Stadyumla ilgili şey yaptığımız çalışmanın sonucunda gerçekten Türkiye'nin en iyi stadyumlarından sahalarının bir tanesi ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Stadyumda bir kısmı iyileştirmeler yaptık. Taraftarımızın daha rahat maç seyretmeleri için bu anlamda yeniliklerimizi yaptık. Devreye bu yıl onlar da devreye girdiler. Altyapı tesisimiz anlamında binamız oldukça modern, güzel binamız var ama saha problemimiz var. Biz tabii Rize'nin yer problemi, coğrafi şartların ötürü, yer problemi ötürü daha sorununu aşamıyoruz. İlk etapta tek hedefimiz Rize Spor altyapısı için, hatta A takım için yeni saha alanları oluşturmak. Bunu da gerçekleştirebilirsek Rize Spor'un tesis anlamında, saha anlamında bir problemi kalmayacaktır.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz devam ediyor. Hasan Bey, Mithat Pala Trabzonspor iddiası gündeme geliyor devamlı. Var mı bir gelişme?
1: Mithat Pala'da olduğu gibi hiçbir futbolcumuzla ilgili resmi bir teklifin olmadığını bir kez daha söyleyebilirim. Kulübümüze ulaşan bir teklif yok. Gerek Mithat, gerek Taha, gerek diğer oyuncularımız, bütün oyuncularımızla ilgili teklifleri açık olduğumuzu tekrarlayabilirim. Rizespor oyuncu alıp yetiştirip satmayı da hedefliyor. Bu anlamda bir teklif yok şu an için. Tabii ki bu resmi teklif olmadan da diğer konuşmaların kulüpler bazında çok bir anlamı olmuyor. Bizler de basından okuyoruz ama biz şu an için Rizespor futbolcularına herhangi bir teklif gelmediğini, bir kulübün talip olmadığını belirtmek istiyorum. O sadece yurt dışından bazı oyuncularımızla ilgili görüşmeleri yaptık bazı kulüplerle. O görüşmelerde daha çok genç oyuncularımızın üzerinde yoğunlaşıyor. Genç oyuncularımızın farklı ülkelerden teklif aldıklarını, biz de bu oyuncularımızı satmak yerine kiralamakla ilgili yöntem üzerine çalıştığımızı söyleyebilirim. Onun dışında başka herhangi bir teklif yok şu an için.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hasan Yavuz Bakır sohbetimiz devam ediyor. Peki Hasan Bey, ifade ettiğiniz gibi gelen tekliflere açıksınız. Zaten sizin bakış açınız değerini bulduğunda bir oyuncu gönderebilir kulüp menfaatleri doğrultusunda, bunu savunuyorsunuz. Altyapıyla ilgili konuştuk. Mithat Palay'la ilgili konuştuk. Yapılacak olan transferlerden bahsettiniz. Hedeflerinizden bahsettiniz. Çaykur Rizespor taraftarına, siz de Rize'de yaşıyorsunuz. Taraftarla iç içesiniz. Mesajınız neler olur? Fikstür de açıklandı yakın dönemde.
1: Taraftarımız tabii ki bir kulüp için taraftar çok önemli. Taraftarın gücü takımın sahadaki gücüne ciddi anlamda katkı yapıyor. Taraftarımız son yıllarda olumsuz zamanlarda kulübümüze destek oldular. İnanıyoruz ki bu yılda daha güçlü bir şekilde bize destek olmaya, takıma destek olmaya devam edecekler. Sonuçta biz de takım için, onlar da takım için çaba sarf ediyor. Ortak paydamız Rizespor. İnşallah bu yıl hep beraber daha huzur, daha güzel sonuçlar, daha başarılı sonuçlar alacağız. Geçen yıl Türkiye Süper Ligi'nde 8. olarak kulüp tarihinde bir ilki beraber gerçekleştirdik. Bu yıl da inşallah bir adım ilerisini yine beraber gerçekleştirdik.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır'da. Hasan Bey, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Çok çok sağ olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yavuz Bakır'dı. Şimdi saatlerimiz 12.32. İkinci aramıza gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan müsait olursa konuğumuz Hakan Gündoğar olacak. Hakan Gündoğar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan Hakan Gündoğar bizlerle birlikte olacak. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Hakan Gündoğar'la birlikte gelişmeleri konuşacağız. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, tüm gelişmelerle ilgili Hakan Gündoğar yayınımızda aktaracak. Yayınımızda Hakan Gündoğar Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmelerini konuşacağız. Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Bağlantı sağlanırsa hattımızda Hakan Gündoğar olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Ulaşabildin mi Batıkan? Ben mesaj atayım kendisine. Hakan Gündoğar'a mesaj atayım. Tekrardan arayabilirsin. Yanlışlıkla kapattım diye hemen ben kendisine yazmadan mesaj atmış. Hakan abi bizlerden telefon bekliyor. Kendisine yazabilirsin. Hakan abi bizlerden telefon bekliyor. Hemen kendisiyle bağlantı sağlayalım sevgili dinleyenler. Hakan Gündoğar bizimle birlikte olacak birazdan. Hakan Gündoğar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş'ta gündemdeki konulardan en önemlisi şu anda sizlerle de paylaşalım. En önemli konulardan birisi Muhammed Salah. Muhammed Salah'la ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Sadece Beşiktaş taraftarının değil, kamuoyunun merak ettiği, en çok merak ettiği konulardan birisi. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Hakan Gündoğar. Hakan Gündoğar'la birlikte Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşacağız. Hakan abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Salim, iyi yayınlar.
0: Hakan abi, en çok merak edilen konulardan birisi Muhammed Salah transferi. Hatta ben de yayına girmeden önce haberleri kontrol ettim. Haberleri kontrol ettiğimde Doğan Gündoğdu Sözcü gazetesinden zaman zaman yayınımızda konuklarımız arasında da yer alır. Cumhurbaşkanı Recep

0: Tayyip Erdoğan ülke tanıtımı adına önemli olan Muhammed Salah için Serdar Adalı'dan bilgi aldı. Adalı Salah transferi için gaza basmış durumda diyor. Sendeki detaylar nelerdir Hakan abi? Birçok transferi ilk kez yayınımızda paylaştın. Muhammed Salah'la ilgili son durum nedir?
1: Şimdi Doğan'ın haberini gerçekten alkışlıyorum. Çok güzel bir haber ve evet, ben doğruluk payının da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tutumu da oldukça olumlu. Çünkü Muhammed Salah Arap ülkeleri, Arap Yarımadası için çok önemli bir figür. Şimdi turizm açısından ülkemizde bulunan, ülkemize gelen Arap Yarımadası'ndaki vatandaşlar burada Muhammed Salah'ın olmasından dolayı mutluluk duyarlar. Bu bir gerçek. Muhammed Salah Liverpool'da oynarken yapmış olduğu paylaşımlarla da nasıl bir Müslüman olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Önemli bir figür. Öncelikle işin bu kısmını çok olumlu karşıladığımı söyleyeyim. Bir yandan şöyle şunu da belirteyim sevgili Salim. Yani herhangi bir Süper Lig takımından bir futbolcu almıyorsunuz. Premier Lig'de sağ kanat oynayıp 4 kez gol kralı olmuş. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Premier Lig şampiyonlukları var. Kupaları var. Var oğlu var Muhammed Salah'ta. Zor bir transfer.
0: Evet.
1: O gün sana bağlandığımda da söyledim. Tabii ki sevgili Candaş Tolga Işık attıktan sonra tweet'i hepimiz Muhammed Salah Beşiktaş'a hayırlı olsun dedik. Çünkü Candaş Tolga Işık alelade bir gazeteci değil. Beşiktaş yönetiminde bulunmuş, Beşiktaş'ın iletişiminden sorumlu olmuş bir insan böyle bir tweet atarsa herkes bu transferin kap bildirimi olarak görür. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra başkanın açıklamasından sonra zaten herkes frene bastı. Evet. Haklı olarak. Başkan da haklı olarak yani görüşmelere bu verilen haberlerin sekteye uğrattığını söyledi. Şimdi dediğim gibi kolay bir transfer değil. Sıkı pazarlıklar sonucu. Ben daha önceki yayınlarımda da sık sık dile getirdim. Muhammed Salah'ın alacağı ücret, menajerin alacağı ücret, bunlar yazılıyor ama işin diğer tarafları hiç kimse bunu detaylandıramıyor. Bakın evet, burada uçak biletleri, çocukların okuyacağı okul, gidecekleri yerler, kalacakları ev, senede kaç kez ülkesine gidip gelecek, bunların hepsinin planlamaları yapılıyor. Uçak biletleri, şimdi diyecekler ki ya kardeşim buna mı bakıyorlar? Bakılmak zorunda. Bunlar da hepsi üst üste konduğunda çok ciddi meblağlar oluyor. Bunların da hepsinin pazarlık masasında konuşulduğunu biliyoruz. O yüzden hani evet her şey olumlu gidiyor. Menajerlerle dün gece görüşüldü. İndirim talep edildi. Cevap verilecek. Ama öyle alelade bir transferden bahsetmiyoruz. Muhammed Salah isminden bahsediyoruz. Pardon. Doğan'ın da haberleştirdiği gibi bu isim kendi ülkesi Mısır'da yapılan seçimlerde Mısır halkının oy pusulasına 3 milyon Mısır halkının oy pusulasına ismini yazdığı bir adamdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani böyle şey bir transfer olarak görmeyin. Kolay bir transfer ha bitti ha bitecek olarak gözükmesi doğru değil. Bence çok olumlu şekilde sonuçlanacak. Onu söyleyeyim, ben buna yürekten inanıyorum. Doğan'ın yaptığı haberde %100 benim bu inancımın artmasında etkendir. Muhammed Salah ve ülkemizin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Başkan'ı aradıysa Doğan'ın haberi, haberinde olduğu gibi olumlu bakıyordur. %100 ben de aynı görüşteyim. Çok ciddi bir turizm katkısı sağlayacaktır. Prestij açısından, PR açısından çok önemli bir transferdir. Ülkemiz adına da çok önemli bir transferdir. Ben o yüzden olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama bugün veya yarın dersem çok büyük hata etmiş olurum. Daha önceki transferlerdeki gibi. Çünkü alelade futbolcu değil. Gerçekten değil. Yani öncelikle bunu kavramamız lazım. Ve yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de şu. Bence en büyük hata. Pardon Salim, hastayım.
0: Estağfurullah biraz abi. Geçmiş olsun. Sen de yoğun bir tempoda çalışıyorsun.
1: Evet evet.
0: Hem yani Beşiktaş transfer gelişmeleri hem de bilindiği üzere TJK TV'de de evet, dijital içeriklerden sorumlu yönetmensin diye biliyorum. Genel müdürsün diye biliyorum. Doğru değil mi abi?
1: İçerik üreticisiyim, evet.
0: İçerik üreticisiyim. Yani,

0: Ya bu da çok enteresan. Keşke yani bu Trossard transferini doya doya yaşayıp şu Midland maçını geçtikten sonra Muhammed Salah heyecanı başlasaydı. Ya ben tek umudum var, tek isteğim var. Beşiktaş'ın Midland'ı rahat bir şekilde geçmesi. Yani ben sadece yarınki maçı düşünüyorum. Tabii ki Muhammed Salah çok büyük bir isim. Çok büyük bir transfer olacak. Ama öncelik bence Midland maçı olması gerekiyor şu anda. Şu aşamada. Çok önemli ya. Midland maçı hakikaten çok önemli Salih.
1: Savaş Bey şunu yazmış. Salah'ın sözleşmesi kim bilir kaç sayfa olacak. Çok uzun sözleşmeler oluyor bu oyuncularda demiş. Selamlar, ben Sami. Muhammed Salah ve menajeri taraftar yüzünden Beşiktaş'tan çok ücret alacak demiş. Taraftarın baskısı yüzünden. Katılır
0: mısın? Hiç alakası yok. Hayır, hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ya bu durumların gerçekten ben bir alakası yok.
1: Menajeri de kızmış Yusuf Yel. Menajeri demiş çok fazla komisyon istiyor demiş. Başkan Bey de açıkladı, Serdar Bey. %35 dedi.
0: Şimdi onun da son transferi olacak büyük ihtimalle. Yani şimdi tamam biz menajere kızıyoruz ama bahsettiğimiz isim Muhammed Salah'ın menajeri ve son sözleşmesi.
1: Son sözleşmesi.
0: Ya adam isteyebilir, pazarlık yapılıyor zaten. Bu pazarlıklarda düşecektir mutlaka. Yani adamın da son yani sözleşmesi.
1: Son vurgulu mu diyorsun abi?
0: E tabii ki adam son futbol yani son belki de.
1: Son kurşun.
0: Belki de menajerliği bırakacak yani. Muhammed Salah'tan kazanacağı son para abi bu yani.
1: Başka yani oyuncusu tamam, yok diyebiliyorum menajerin.
0: Efendim?
1: Menajerin başka oyuncusu yok diye biliyorum. Bazı menajerler bak, oluyor, tek bir oyuncusu tabii oluyor.
0: Tabii ki. Ya biraz evvelki beyefendi çok güzel söylemiş. Yani herkes şunu düşünüyor. Sözleşmede sadece Muhammed Salah 2 yıl içinde şu parayı alacaktır, menajeri şu parayı alacaktır falan diye düşünüyor. Vallahi değil. Sayfa sayfa sözleşmeler oluyor. Beyefendi çok doğru söylemiş yani.
1: Evet.
0: Çok haklı o konuda. Yani dediğim gibi Salim bak inan bana o sözleşmelerde her şey var.
1: Çocukların aklın, gideceği okul.
0: Aklına gelmeyecek şeyler var yani.
1: Ev durumu, ondan sonra tabii, kendilerine tabii. Eşlik edecek olan emekçi insanlar, tabii. Şofördür, tabii. Evindeki yardımcılar.
0: Gelecek misafirleri. Bak yemin ediyorum sana bazılarına ne oluyor biliyor musun? Mesela kulüp ev tutuyor. Adam diyor ki gelecek arkadaşlarım ve yakınlarım için de etrafında bir daire daha kiralanmasını talep ediyorum yazıyor sözleşmesinde. Var bunları yaşadım ben ya.
1: Evet.
0: Yani neler var yani o sözleşme. Bu Muhammed Salah da var diye demiyorum. Bilmiyorum onun sözleşmesinin ne olduğunu çünkü.
1: Yok, yani doğru şey yani bu normal. Sonuçta ailesiyle
0: tabii
1: birlikte geliyor.
0: Tabii ki böyle oluyor.
1: Zaman zaman özel okullar problem olabiliyor.
0: Tabii ki. Yani mesela şimdi Arapça öğrenim gören bir okul isteyebilir. İngilizce isteyebilir. Fransızca isteyebilir. Almanca isteyebilir. İtalyanca isteyebilir. Yani her şey olabilir yani. Hani bunları da karşılıyor kulüpler. Böyle büyük yıldızların da gelmesinde bunlar normal karşılanıyor açıkçası.
1: Bu arada
0: yaşanıyor. Bunları çok yaşadık.
1: Evet. İki haberim var. Ajans Spor'da yayınladım Hakan abi. Hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ile konuştum. Carlo Holsten'in MLS ekibi Louis City'ye 6 milyon dolar karşılığında transfer olduğunu doğruladı kendisi. Yapmış olduğum konuşmada transferi doğruladı. Yayına girmeden önce Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak'la kısa bir görüşme gerçekleştirdim. Arda Bey'e İrfan Can Eğribayat'ın transferdeki son durumunu sordum. İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'den gelecek olan cevabı bekliyoruz dedi. Bilindiği üzere hem İrfan Can Eğribayat için hem de Tarık Çetin için Gençler Birliği Kulübü Fenerbahçe'ye teklif yapmıştı. İrfan Can Eğribayat bir aksilik olmazsa Gençler Birliği'ne transfer olacak. Bu iki bilgiyi hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaştım transfer ateşinde. Tekrardan Beşiktaş'a döndüğümüzde Salah.
0: Şimdi çok kısa bir şey söyleyeyim.
1: Buyur abi.
0: Şöyle çok kısa bir şey söyleyeyim.
1: Tabii ki.
0: Ben Holse gittiği için dedim ki yani çok büyük kayıp ve daha yüksek bonservis lazım demiştim. Fakat son sene Simic'e kalmak istemiyormuş.
1: Evet.
0: Böyle bakınca da çok iyi bir bonservis gelir elde etmişler. Ama evet. Holse hakikaten çok iyi futbolcu bu arada. Yani
1: çok iyi futbolcu.
0: Müthiş futbolcu. Ben çok beğendim.
1: Baştan da zaten söz vermişti Holse'yi. Uzatmazsan gönderirim bonservis, uygun bir bonservis bedeli karşılığında diye.
0: Yani çok güzel bir şekilde yollar ayrılmış. İrfan Cam Eribayat'la ilgili de şunu söyleyeyim. İşte bazen anlık yaptığınız reaksiyonlar sizi nerelere götürüyor? Bak İrfan Can

0: Fenerbahçe'nin as kalecisiydi. Livakovic'den sonra. Hatırlayın.
1: Mehmet.
0: Çok uzun süre ilk 11'inde oynadı Fenerbahçe'nin. İyi performanslar pardon. İyi performanslar göstermişti. Ama geldiğimiz noktada bak Samsunspor'a gitti, olmadı. Şimdi Gençler Birliği istiyor. Yani böyle genç ve yetenekli bir kalecinin yapmış olduğu hareketler, yapmış olduğu paylaşımlar kendisini nereye getirdi? Ben çok iyi bir kaleci olduğuna inanıyorum. Adanalıdır bir daha üstün üstlük.
1: Evet.
0: Sanırım da. Yani çok üzüldüm. Keşke o dönem özellikle Trabzonspor maçlarında yapmış olduklarını yapmasaydı. Mesela Tarık Çetin. Bence çok iyi bir kaleci. Her takıma gidebilir mesela Tarık.
1: Evet.
0: Tarık mesela efendi bir çocuk. Kulübesinde oturur. Sesini çıkarmaz. Görev verildiğinde en iyi şekilde yapar. Geçen sene ben Tarık'ı mesela çok takdir ettim. Çok takdir ettim ve bak o maçların karşılığında sözleşme uzatarak aldı. Ama İrfan Can çok uzun süre 11'de oynamasına rağmen maalesef işte bir anlık gaflete kapılıp yapmış olduğu paylaşımlar, tribünlere yapmış olduğu hareketlerden dolayı bütün kendisine olan sempatiyi kaybetti. Üzücü bir nokta. İnşallah yeniden toparlar. Çünkü bizim kaleciye de ihtiyacımız var. Milli takımımız için, milli takımlarımız için. O yüzden Allah onun da yolunu açık etsin. Salah konusu. Ben sana şöyle söyleyeyim Salim. Bugün bu işin kokusu tamamen çıkar. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Ben de herhangi bir olumsuzluk yok. Umarım benim dediğim gibi olur. Benim istediğim, arzuladığım gibi olur. Çok büyük bir yıldızdan bahsediyoruz. Sadece Beşiktaş için değil, ülkemiz için de çok önemli bir transfer olacak. İnşallah en kısa sürede olumlu bir şekilde sonuçlanır.
2: Yani şunu söyleyeyim Hakan abi. En son Nubel konusunda bugün netleşir dedin, netleşti. Trossard'da 16 Temmuz Salı günü dedin, netleşti. Salah'ta da bugünü işaret ediyorsun.
0: Ben bu akşam saatlerinde artık olayın nihayete ereceğini düşünüyorum. Olumlu veya olumsuz mutlaka bir sonuç alınacaktır ama ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum.
2: Peki bendeki bilgi şu Salah konusunda. Salah santrafor pozisyonunda da oynayabilir şeklinde. Hem Önder Hoca hem de İtalyano Hoca kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun dışında yani santrafor pozisyonu için hayal edilen isim, hedefteki isim Vlahovic. Vlahovic noktasında bir reaksiyon alınacak mı? Gündeme gelen iddialar var. Van Dijk iddiası var. Van Dijk
0: yok,
2: önemli bir
0: kesin
2: isim.
0: Yok. Kesin yok Van Dijk.
2: Doğrulatamadın değil mi abi?
0: Yok, kesinlikle yok. Yani kesinlikle yok. Sadece PR çalışması. Yani Türkiye'ye bir şekilde getirme çalışması Van Dijk. Başka bir şey değil. Yani Beşiktaş'ın alakası yok.
2: Yani şu da vardı.
0: Söyleyebilirim.
2: Başkan Bey, Önder Hoca ve İtalyano Hoca orta saha ve santrafora takviyeler yapılacak ve sol stopere. Sol stoper ve orta saha için duyduğum benim winner bir isim olacak. Yani winner isimler, CV'si olan isimler olacak denildi.
0: Şimdi baştan başlayayım. Sana şöyle söyleyeyim. Salah santrafor pozisyonunda oynayabilir mi? İnsanlar şunu unutuyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı oldu.
2: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam. Tam 4 kez.
2: Hatta Premier Lig'in unutulmaz oyuncularından birisi Thierry Henry'dir. Hala gollerini izleriz. Zaman zaman Salah Thierry Henry ile kıyaslandı ve Thierry Henry'den daha iyi mi sorusu akıllara geldi.
0: Yani bitiriciliği inanılmaz iyi. Gol koklaması çok iyi. Sağ kanat oynamasına rağmen bir futbolcu zaman zaman tabii ki santraforda oynadı ama yani 4 kez gol kralı olan bir adam tabii ki santrafor oynayabilir. Yani bunlar da mesela bana çok komik geliyor. Ya Muhammed Salah deseniz ki santrafor oynar mısın? Tabii ki oynar yani. Bunu sormaz bile Önder Hoca. Anlatabiliyor muyum? Önder Hoca'dan daha iyi hiçbirimiz bilemeyiz onu da vereceğini. Veya İtalyan'dan daha iyi biz bilemeyiz. Ya konuşmuşlardır neler yani ne yapabiliriz? Daha iyi bir işte senden daha nasıl fazla katkı alabiliriz? Bunların hepsi konuşulmuştur mutlaka. Ama yani santrafor oynar mı gerçekten komik bir soru olur yani Muhammed Salah için. Onu sana söyleyeyim Salim.
2: Yani biri de futbolun dili bir. Yani her pozisyonda oynayabilir. Ben de aynı görüşteyim seninle Hakan abi.
0: Yani ben mesela orta saha Højbjerg gelirse bak çok net söylüyorum. Ben Endidi'nin gideceğini düşünüyorum bu arada. Ben Endidi'yle ben Endidi'nin Arap Yarımadası'na transfer olacağını düşünüyorum. Yerine Højbjerg alınırsa Beşiktaş çok başka bir şey olur. Bambaşka bir takım olur. Öyle söyleyeyim sana.
2: Direkt Højbjerg çok beğeniyorum. Højbjerg ismini söyledin. Gündemde mi?
0: Var. Önerilen futbolcular arasında var.
2: Önemli keşke olsun.
0: Olsa. Yani hemen olsun.

0: Bak hemen. Yani keşke bu maça yetiştirilseydi, oynasaydı çok farklı bir durumdan bahsederdik. Çok büyük futbolcu bence. Yani ben çok beğeniyorum. Ya bir de Orkun, Salih, Hoiberg'i düşünemiyorum bile. Bambaşka bir şeyden bahsederiz.
1: Sol stoper yani için var mı?
0: Sol stoper, vallahi birçok isim gündeme geldi ama sol stoperle ilgili net bir bilgim yok. Ama Brezilya'daki futbolcu, özellikle Önder Hoca'nın istediğini çok iyi biliyorum. Sol stoperi, Leo.
1: Evet.
0: Yanlış söylememişsin de Leo.
1: Leo'nun da teklifi kabul ettiği gelen bilgiler arasında Hakan abi.
0: Vallahi Önder Hoca istiyorsa gelsin. Mutlaka takıma katkı sağlar. Bu işin çünkü piri Önder Hoca.
1: Yani gerçekten çok ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu da söylediler, vurguladılar.
0: Evet, yani eğer Önder Hoca bu futbolcunun Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorsa hemen olmasını dilerim.
1: Yani gerçekten yoğun bir mesai geçiriyorlar. Gökhan Hoca'dan biliyorum.
0: Tabii yani... Gökhan abi, Önder Hoca, Melih Bey, Melih Aydoğdu. Yani tesiste kalkıyorlar yani.
1: Evet.
0: Bir de bu akşam kamp var. Başladı kamp. Yani yarınki maç çok çok önemli. Çok fazla bir önemi var yani Beşiktaş için.
1: Evet. Muhtemel 11'i biliyor musun abi, muhtemel 11'i?
0: Kalede Nübel oynayacak.
1: Evet.
0: Murillo, Agbado, Jalo, Rıdvan. Salih önlerinde.
1: Evet.
0: Orkun. Sağ tarafta Sermi. Ortada Olaytan. Solda İlhan Fakıllı. O 11'iyle çıkmasını bekliyorum. Hocanın şeylerinden, hazırlık maçlarındaki dizilimlerinden kafamda böyle bir kurgu çıkardım. Ama Nübel oynar yani yarın. Ama Ottara oynayamaz.
1: Evet.
0: Ottara henüz tam olarak hazır değil.
1: Trossard'ın zaten oynamayacağını ilk kez radyosunda.
0: Trossard zaten yazılmadı. Evet.
1: Evet, normal. Yazılmadı. Sen de ilk transfer bittiğinde de, bitmeden önce de gelse oynayamayacak demiştin. Nitekim öyle oldu Hakan abi.
0: Yani bekliyoruz bakalım. O da inşallah en kısa sürede katılacak Beşiktaş'a. Ve mutlaka çok ciddi katkı verecek. Çok çok ümitliyim. Çok ümitliyim yani.
1: Çok teşekkür ederim Hakan abi, değerli yorumlar.
0: Ben teşekkür için. Ederim. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak.
1: Rica
0: iyi yayınlar.
1: Hoşça kal. Kendine iyi bak. Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hakan Gündoğar'dı. Muhammed Salah transferiyle ilgili bugün gelişmeler olacağını yayınımızda paylaştı. Ben de bugün gelişmeleri yakından takip edeceğim. Bugün gelişmeler yaşanacağını, hatta bu gelişmelerin olumlu olacağını ifade etti. Saatlerimiz 12.56. Şimdi reklam, saat başı haberler ve at yarışı bandımız var. Ardından ikinci bölümde önemli konu ve konuklarımızla bizler burada olacağız. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Kısa bir mola verelim, ardından buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli transfer gelişmeleri var. Bunları da paylaşacağım. Ajans Spor'da ve Radyo Spor'da özel haberini paylaşmıştım. Sizlerle de bir kez daha paylaşmak istiyorum. Yayına girmeden önce, Radyo Spor'daki yayınıma girmeden önce Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak'la konuştum. İrfan Can'a İrbayat teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz dedi. İrfan Can'a İrbayat Gençler Birliği kulübünün teklifini kabul etti. Fenerbahçe'den gelecek cevap bekleniyor. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Carlo Holse'nin transfer detayına dair bir görüşme gerçekleştirdim. Carlo Holse'nin MLS ekibi Louis City'ye 6 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında transfer olduğunu doğruladı. Başkan resmen bu transferi doğruladı. Ben de bu transfer gelişmesiyle ilgili detaylara ulaştım. Detay şu şekilde. Louis City squash şefi Colin Rooney

0: 27 Nisan'daki Alanyaspor Samsun maçını, Samsun Spor maçını izliyor. Horsey'i ilk kez orada görüyor. Maçta Horsey ile ilgili olumlu rapor sunuyor ve Alanyaspor'dan, Alanyaspor'daki squat arkadaşlardan bilgiler alıyor ve bu bilgiler ışığında Carlo Holse'nin MLS ekibine transferi gerçekleşiyor sevgili dinleyenler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor squat ekibi Alanyaspor Samsun Spor maçına. Squat ekibindeki squat şefi isim de paylaşalım. Squat şefi Colin Roney. Colin Roney'nin olumlu raporu doğrultusunda bu transfer 22 Temmuz tarihinde gerçekleşiyor. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Tüm mesajları kontrol edeceğim. Birçok gelen mesaj var. Dinleyenimiz Çağlayan Bey yazmış. Hemen kontrol edelim. Beşiktaş'ın Salah'a verecek parası yok. Kulüpleri batırmayın, iflas ettirmeyin. Bu tür transferleri popoflamayın demiş. Direkt düşüncesini dile getirmiş. İsmail Kartal'la ilgili bir soru var. Bunu da cevaplayacağım. Dinleyenimiz yazmış. Hemen kontrol edelim dinleyenimizin mesajını. İsmail Kartal'da taktik maktik yok. Bam bam bam. Kazanamayınca da herkes suçlu, o hep haklı demiş. Ali Esen eleştirmiş. Fakat ben dünkü maç üzerinde, dünkü maçın Fenerbahçe'nin yeni sezon oynayacağı futbola bir ışık olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü Fenerbahçe'nin eksikleri çok. Dün ilk 11'de sahaya çıkan oyuncuların sezonun başlangıcını düşündüğümüzde, ilk 5 haftalık süreçten sonra, 6. 7. haftadan sonra o ilk 11'deki birçok ismin değişeceğini düşünüyorum. Dünkü maçı da takip ettim. İlk kez Greenwood forma şansı buldu. Maçın ikinci yarısında sahaya çıktı. Son bölümde forma şansı buldu. Taraftar dünkü maçta tribünleri tıka basa doldurdu. Yani Fenerbahçe'nin özellikle de sezon başında taraftarı sezon başı başlangıç itibariyle önemli işlere imza atıyor. Bunu da paylaşalım. Her sezon yıkılmış olmasına rağmen yoluna devam ediyor. Fenerbahçe taraftarını da bu konuda kutluyorum. Merhaba abi, ben Erkan. Dünyada futbol değişti. Artık iki şekli var. İki şekil takım var. Bir kapanan, topu karşı tarafa veren. İki karşı tarafa devamlı atak yapan. Biz dünkü maçta karşı tarafa atak yapan takımdık. Bunun başarılı olabilmesi için paslarımızın çok hızlı ve seri olması lazım. Ki karşı tarafın kilidini açabilelim. Bence Fenerbahçe durup sadece bu hızlı pas trafiğine nasıl geliştirir ona çalışmalı demiş. Güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum dinleyenimize. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir mesaj diyeyim. Sorudan ziyade bir mesaj. Dünya futbolu değişti. Dünya futbolunda kapanan takım kapanmasıyla birlikte, yani kapanan takımlar var. Hızlı kontra atakta şans buluyor. Hızlı kontra atakta bulduğu şansı gole çevirebilirse direkt kapalı savunmanın aşına devam ediyor ve atak oynayan takımlar var. Atak oyununu da genellikle set hücumu şeklinde yapıyorlar. Hızlı bir şekilde paslaşarak hem oyuncular hem de oyuncular topla birlikte rakip sahasında ikinci ve üçüncü bölgesinde konumlanıyor. Burada önemli olan ifade ettiğin gibi tempolu oyun. Yani dünkü maç özelinde Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bize belli başlı doneler verebilir. Ancak durağan oynanmaz. Yani o arzuladığınız futbol hızlı ve tempolu oynanır, coşkulu oynanır. Hatırlayalım, Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın bir önceki döneminde bu futbolu oynamaya çalıştı ve başarılı oldu. Her ne kadar ligi ikinci de bitirse önemli bir puan topladı. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol, hocanın oynattığı futbol kamuoyundan geçer, not almıştı. Şimdi saatlerimiz 13.11, kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu. Sayın Kutlu, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Salim, şükür iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Sayın Başkan, transfer çalışmaları devam ediyor. Dün de Yusuf Abdoğlu kadroya dahil oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yapılacak olan transferler var mı bu süreçte?
2: Ya tabii, çünkü biz transferleri Cafer hocamızın yani bilgisi dahilinde, onun listesindeki oyuncu havuzundan yani birebir tanıdığımız, izlediğimiz, yani bildiğimiz oyuncular doğrultusunda, yani Cafer hocanın öncülüğünde ve transfer komitemizin öncülüğünde, yani yavaş yavaş, fazla acele etmeden nokta transferlerimizi bitirdikten sonra tabii de genç oyuncu transferlerimiz olacak. Yetenekli genç, yani ileride yani bu takıma her türlü katkı sağlayacak, yani alternatif oyuncular konusunda da şeyimiz var. Yani Cafer Hoca gerçekten, yani transfer konusunda gerçekten yani çok bilgili, çok havuzu dolu, yani gece gündüz maç izleyen, her sezon havuzuna yani onlarca, yüzlerce oyuncu katan iyi bir hoca. İnşallah onun doğrusuna transferlerimizde şöyle baktığımız zaman, yani hep patlama yapacak oyuncular, hep kendini ispatlamış oyuncular. Bazıları sakatlıktan çıkmıştır, bazıları cezadan çıkmıştır. Yani iyi bir ekip oluşturuyoruz. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek tabii. Bazı ortamlar, şeyler ekonomik olarak yani kendimizi üzmeden, sıkmadan, borca harca girmeden öyle bir politika izliyoruz. Tabii transferlerimiz devam edecek tabii, transfer bitene kadar. Yani eksik gördüğümüz yerlere transferler başlıyor. Şöyle baktığımız zaman takımın omurgasını oluşturacak bir yapıya büründük.
0: Evet.
2: Yani bir omurgayı oluşturdu. Yani iyi bir kadroyu yapılanmasına doğru yol alıyoruz yani.
0: Takımın renkleri de değişti Sayın Başkan. Eski renklere geri döndünüz.
2: Zaten biz Salim, sen de biliyorsun. Ben çocukluktan ve yönetimde çoğu arkadaşlarımız çocukluktan hep iyi bir adama sıkıyorlar. Zaten biz daha baldayken, küçüklükteyken zaten rengimiz turuncu beyazdı. Şimdi yani bizde turuncu beyaz bir sevdası var. Yani Adana ya turuncu beyaz sevdası olur ya mavi lacivert sevdası olur. Evet. Bizim de sevdamız turuncu beyaz.
0: Evet.
2: Artık dedik yani o turuncu beyaz sevdayı en azından heyecanlı bir şekilde yani Adana halkına izlettirecek bir takım olsun. O renklere büründük. Yani tabii Adana'da çok sayıda şey de var. Yani olumlu yönde şey de var. Tabi insanların şeyi illa turuncu beyaz yap o şeyi de var. O izlenimleri de çok büyüdü. Ondan renklerimiz eskiye geri döndük. Turuncu beyaz renklerimize yeniden kavuştuk yani desem yalan olmaz. Sonuçta turuncu beyaz bizim sevdamızdır her zaman.
0: Peki bu renklere. Sayın Başkan, halkın ilgisi nasıl Adana FK takımına?
2: Ya halkın ilgisi her sezon üstüne koyarak da gidiyor. Sonuçta bu şehrin takımı. Yani iyi bir cami olmayı tabii, cami olmak hemen 3 senede 5 senede olmaz. Evet. Ama iyi sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yani kitlemiz her geçen gün üstüne koyarak da gidiyor. Yani güzel, temiz, güzel bir cami oluşturuyoruz. Güzel bir taraftar kitlesi oluşturuyoruz. Yani tabii bu işler biraz zaman alıyor ama biz yani bu bazı işleri çoğunu başarıyoruz yavaş yavaş. İnşallah halkın tepkisi, ilgisi Adana FK'ya her zaman iyidir. Yani zaten son maçlara baktığımız zaman Elazığ maçında zaten Sizat full şey oldu. Yani ben bu sene de daha iyi olacağından ben eminim. İyi bir ambiyanstan inşallah ilk maçta da iyi bir girişten yani takım daha iyi yerlere gelecek. İyi bir taraftar kitlemizden, iyi bir camiayla her geçen üstüne olaraktan daha iyi yerlere geleceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu, sohbetimiz sürüyor. Menderes Bey, Cafer Hoca geldi. Cafer Hoca sizin 3. ligde de planlamanız içinde yer alan birisiydi. O dönem sportif direktördü. Sonrasında şampiyonluk yaşadınız. Şampiyonluk yaşadıktan sonra kendisi kariyerine teknik

0: direktör olarak devam etti. Güvendiğiniz isimlerden birisi Cafer Hoca. Cafer Hoca ile çalışmalar nasıl gidiyor? İnceleyip sık dokuyorsunuz ve kamp çalışmaları da başladı. Bu noktada kampınız hangi şehirlerde olacak? Hoca ile uyum nasıl?
1: Şimdi Cafer Hoca bizim memleketimizin insanı. Bizim şehrimizin insanı. Bu şehri iyi biliyor. Yani futbolda inanılmaz kendisine hocalıkta, yani scoutlukta, sportif direktörlükte yani inanılmaz başarılarla yoluna dolu düzgün devam ediyor. Şey benim gerçekten şey hoca konusunda şöyle baktım bak 5 senede bir dünya hocayla çalıştır. Ama şöyle Cafer Hoca geldi ya benim gözüm hiçbir zaman arkada değil.
0: Evet.
1: Yani gözüm arkada olacak bir hoca değil. Çünkü bu işler hep çalışmaktan geçer.
0: Evet.
1: Cafer kendini inanılmaz işine veriyor. İnanılmaz konsantre oluyor. İnanılmaz çalışıyor. Yani desem gecesini gündüzünü kulüpte geçiriyor. Oyuncu izlemekten geçiriyor. Yani bir oyuncu tasfiyeyle, önerilerle oyuncuyu kimse Cafer'e oyuncu aldırttıramaz. Ancak izlediği, inandığı oyuncu olur. Yani ya kulübe katkı yapacak, ileride bir iki sene sonra satacağımız oyuncu olur. Veya hedefe götürecek oyuncuları inceleyip sırt dokuyan bir hoca.
0: Evet.
1: Gerçekten bu yönden dolayı Cafer'e yani eleştirecek hiçbir konu yok. Hiç, ama illaki üstüne koyaraktan gidiyor Cafer. Yani bak her sene üzerine koyaraktan gidiyor. Demin de dedim ya iyi çalışıyor. Dersini iyi çalışıyor Cafer. Yani bu konudan dolayı biraz şanslı işte. Cafer burada bir sene, iki sene, üç sene daha üst liglerden teklif gelene kadar Cafer burada. Ne olursa olsun şampiyon da olsak yani ligi ortada da bitirsek, playoff'ta da bitirsek artık en azından gözümüz arkada kalmayacak bir hocamız var. En azından kendi şehrimizin insanı. Bu yönden dolayı bir sıkıntı sorunumuz yok. Kamp dönemimizde de Adana'da başladık bir haftadır 10 gündür. Herhalde cumartesi mi bitecek? Pazartesi herhalde Kızılcaman kampımız başlıyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Kızılcaman kampından sonra herhalde bir 3 gün izin verip ondan sonra da Erciyes kampımız başlayacak. Erciyes kampından sonra zaten takım Adana'ya gelecek. Adana'da Erzincan maçının son hazırlıklarını yap. Erzincan maçına hazırlanacağız.
0: Peki Sayın Başkan, Beşiktaş Başkanı Serdar Bey ile de zaman zaman görüşüyorsunuz. Beşiktaş'tan kadronuzu alacağınız oyuncu var mı kiralık olarak?
1: Ya bizim almak istediğimiz iki oyuncu vardı. Serdar Başkan da Allah var. Yani ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Hatta şöyle de bir şey yapayım dedi, jest yapayım dedi Adana'ya. Dedi oyuncularla ben anlaşırım, peşinatlarını biz veririz. Siz ona göre dedi çocuklar orada oynatırsınız. Çocukların bir tane Fahri diye bir oyuncu vardı. O birinci ligde gitmek istediğini belirtti.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir de bizim eski oyuncumuz Beşiktaş'tan geçen sene kiraladığımız oyuncu vardı Yusuf Çalayır. Ona çaprazı kopmuştu. Onu istedik. Onda biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Yani şu an için Beşiktaş'tan daha da istediğimiz şu an bir oyuncu yok.
0: Yusuf Can olacak mı peki? Yusuf Can'ın transferi gerçekleşecek mi Sayın Başkan?
1: Yusuf Çalayır mı? Beşiktaş'taki.
0: Evet.
1: İşte dedim ya o çaprazla dolayı işte Eylül'ün başında sahalara dönecek. Onun biraz zamana ihtiyacı var. Yoksa onun transferinden yana bir sorun sıkıntı yok. Biz onu zaten Serdar Başkan'dan bonservisine istemiştik.
0: Evet.
1: İşte burada çaprazı gitti. Yani inşallah Eylül'ün başında inşallah gelir orada çalışmalara Beşiktaş kulübünde devam ediyor.
0: Evet.
1: Orada daha hazır bir şekilde inşallah Adana'ya getiririz onu da.
0: Evet, transfer bu şekilde. Peki, Adana futbolu gerçekten çok zor günler geçiriyor. Adana Spor, Demir Spor zor günler geçiriyor. Siz devamlı destek çağrısında bulunuyorsunuz Adana Spor, bir FK ve diğer Adana takımlar için. Bir hareket var mı şehirde?
1: Hiçbir hareket yok. Bizim şehrin üzerine gerçekten ölü toprak serilmiş. Yani hiçbir yerden yani en ufak bir destek alıyor musunuz desen? Sade aldığımız Sarıyer Kola Osmanoğlu sağ olsun o destekledi. Demirspor'a da zaten Demirspor Sarıyer Kola'nın üzerine Demirspor Kola'sına yetişçi yaptı. Onlara da o şekilde destek veriyor. Başka da yani Adana'da öyle destek olacak yani ne bileyim o kadar şey yapıyoruz da ama en ufak bir destek yok Adana'da maalesef.
0: Peki, destek konusunda
1: sıkıntımız
0: Sayın Başkan.

0: Bu sezon hedefler nelerdir peki takımınızda?
1: Ya şey, burası Adana. Adana şehri ne olursa olsun en kötü günde bile her zaman hedefini oynayan bir şehirdir. Bizim hedefimiz her zaman, yine diyorum, biz yani burada bu yönetim Cafer Hoca'nın olduğu yer, bizim olduğumuz yerde hedefsiz bir takım kurma şansımız zaten yok. İstesek de biz kuramayız. Sonuçta biz her zaman için hedefe oynayan bir grup olduğumuzdan dolayı, yani öyle bir arzulu istekli bir grup olduğumuzdan dolayı, yine hedefimiz gene diyorum üstüne basa basa, ben şampiyonluk demiyorum, biz gizli bu ligin gizli favorisi olacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Menderes Kutlu. Peki Sayın Başkan, kombine satışı ne durumda, başladınız mı?
1: Diyeyim ya, bu şehrin üzerinde ölü toprak serildiğinden dolayı gerçekten biz kombine satışlarına hiç de ağırlık vermedik. Biz satışı reklamlara biraz ağırlık verdik. Orada bile yani sıkıntı var. Bu sene gerçekten her yerde, şehrin her yerinde sıkıntı var. Ondan dolayı ne satışı reklamlarda istediğimiz düzeye gelebildik. Daha kombine satışlarına başlamadık. Bu transferlerimiz biraz daha şekillensin. Ondan sonra kombine satışlarına başlayacağız. İnşallah kombine satışlarında

0: güzel bir stat. Ya artık biz ta birinci lige çıkana kadar biz buradayız. Zaten adalet gücüyle biz Aloş Fikir'de bizim statta oynayacağız. Demirspor'la da Adanaspor büyük statta oynayacaklar. Evet. Yani stat paylaşımı Adana'da 4 takım olduğundan dolayı bu şekilde yaptık.
1: Siz yaz sigortayla, yaz sigorta adalet gücüyle
0: evet. Birlikte maçlar. Evet, adalet gücüyle Levent Bey'le görüştük. Yani her şeyde anlaştık. Artık bir hafta onlar, bir hafta biz. Artık şeyde 4 tane takım olduğundan dolayı artık şeyde her hafta bir iki tane maç var yani.
1: Evet.
0: Onun için işte biraz Adana o futbola küskünlüğü biraz bir taraf atarsa şeyde haftanın iki günü en azından maç seyretme imkanına kavuşacak. Yani bu konudan dolayı Adana'la biraz daha futbola ilgilerini alakalarını daha iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde bekliyoruz yani.
1: Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Mesajınız ne olur taraftara, Adana halkına?
0: Bizi desteklemeye devam etsinler, bizi izlemeye devam etsinler. Ben gene üstüne basa basa diyorum. Biz şampiyonluk kelimesini ağzımıza almıyoruz. Ama bu ligin en gizli favorisi, en can yakacak takımı biz olacağız.
1: Evet, zaten siz Cafer Hoca...
0: Erzincan maçıyla zaten bunun başlangıcını yapacağız. Erzincan maçıyla bu başlangıcı yaptığımız takdirde, tabii taraftarımızın çok büyük desteği lazım bize. Erzincan maçını şimdiden kimse randevularını başka bir yere vermesinler. Abiş Fikersiz adına ayın kaçında da Erzincan maçımız... Ayın 5'inde, 5 Eylül'de herkese Aloş Fikest adına bekliyoruz çünkü çünkü ligin yani en şey para harcayan takımı ama biz çok para harcayan takımları biz Adana'da yerine bir ettiğimiz takımlar var. İnşallah Erzincan'a da burada en güzel şekilde misafir edip ağırlayacağız ama eli boş göndereceğiz Erzincan'a. Onun için taraflarımızın çok büyük desteğe ihtiyacımız var. 5 Eylül'de Aloş Fikest adına inşallah hep beraber bütün Adana'ya konuşuruz orada.
1: Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Adana 01 FK Başkanı Menderes. Kutluyla Adana 01 FK takımı da ilk maçını iç sahada Erzincan Spor'la oynayacak. Tüm liglerde fikstür çekimi de tamamlandı. Bunun da altını çizmiş olalım. Tüm liglerde fikstür açıklandı. Fikstürler açıklandı sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.30. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Bu bölümde Reşat Yılmaz bizlerle birlikte, Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Her çarşamba olduğu gibi son bölümde Reşat Hoca konuğumuz olacak. Şimdi bağlantı sağlandı. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk sevgili Salim. Çok şükür iyiyim. Herkese hayırlı günler. Sana da iyi yayınlar.
1: Hocam dün yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Hem yerel basında hem de ulusal basında ses getirdi. Adana Spor'la ilgili. Dün bir basın toplantısı düzenlendi. O basın toplantısında siz de konuştunuz.
3: Ya şöyle, yani Adana Spor gerçekten de bu şehrin çok önemli bir markası. Yani ülkemizi 3 kez Avrupa Kupalarında temsil etmiş, gol kuralları çıkartmış, Türk futboluna çok önemli oyuncular kazandırmış. Önemli bir marka Adana Spor. Portakaldan turuncusunu, pamuktan beyazını almış bir marka Adana Spor takımı. Ama gelinen noktada gittikçe eriyen bir Adana Spor görüyoruz. Her geçen gün Ergin Güleli Başkan'ın belki işlerin kötü olmasından kaynaklanan, belki durumunun iyi olmamasından kaynaklanan nedenlerden dolayı Adana Spor kaderine terk edilmiş durumda. Şehirden zaten hiçbir destek yok. Zaten istemiyorlar da desteği. Dolayısıyla geçen sene küme düştü. Genç oyuncularla U19 takımına lige katıldı. Bu yıl yaprak kıvrılamıyor. Belki bir sahip çıkan olur diye umut ediyoruz. Özellikle Turbeyler taraftarlar grubu bu konuda çok duyarlı, çok hassas. Dün de bir basına bir açıklama yapma gereği hissettiler. Bizi davet ettiler. Camiada bir büyük olarak görüyorlar bizi de. Teşekkür ederim onlara. Onlarla beraberdik. Böyle bir açıklama

0: açıklama yaptık. Yani Adana Spor'un aslında çok büyük borçları yok. Adana Spor'un kurtulabilir borçları var. Çok cüzi miktarlar aslında. Ama tabii aşıyor, boyumuzu aşıyor. Bizlerin boyunu aşıyor, taraftarların boyunu aşıyor. Her gün göreli bir şey yapamıyor. Belli ki imkansızlıkları var. O yüzden de Adana Spor göz göre göre bu ligden de amatöre düşecek. Bölgesel amatöre düşecek büyük bir ihtimalle böyle giderse. Serzenişlerde bulunuyoruz ama hiç kimse bu serzenişlerimize olumlu bir yanıt vermiyor. Koskoca Adana Spor takımı işte geçen yıl küme düştü ama bir önceki yıl Tefe birincilikteyken 300 kişiye 500 kişi oynarken birdenbire devir oldu. Bir umut ışığı doğdu. 13-14 bin taraftar geldi tribünlere. Yani böyle bir takımın göz göre göre kaderine terk edilmesi Adana'nın bir ayıbı. Yani siyasilerimize sesleniyoruz özellikle. Adana Spor yani bir markadır. Adana Spor bu şehrin göz bebeğidir. Adana Spor için lütfen bir şeyler yapın diyoruz ama bu serzenişlerimize kimse cevap vermiyor. Taraftarlar, yüzlerce telefon alıyorum, mesaj alıyorum. Adana Spor yaşasın diye. Bir kurtuluş mücadelesi vermeye çalışıyoruz ama nereye kadar onu da bilemiyorum sevgili Salim. Geçmiş dönemlerde biliyorsun İstanbul Spor bir kayyum heyeti geldi. İşte bu yıl Eyüp Spor'a geldi. Böyle bir şey olabilir mi Adana Spor'a da? Çünkü göz göre göre gidiyor yani. Bununla ilgili Sayın Ömer Çelik beyefendi, Adana'mızın içinden çıkmış bir bakan, AK Parti sözcüsü. Yani ona serzenişlerde bulunduk. İnşallah bir cevap alabiliriz. Çünkü Adana Spor'un öyle bitmiş ölmüş borcu yok yani. Kurtulabilir borçları var. Çok yüzü miktarlar yani. Dolayısıyla inşallah bu serzenişlerimize bir cevap gelir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. 140 milyon TL değil mi hocam?
0: Yani 40 milyon olmasa da yani 200-300 milyon TL'ye Adana Spor takımı düzeye çıkar. Ama tabii burada Ergin Göleli'nin, Bayram Akgül'ün yani bunların birazcık duyarlı olmasında fayda var. Çünkü bu takım amatör kümeye düştüğünde Bayram Akgül hiçbir şey kazanamayacak. Ergin Göleli hiçbir şey kazanamayacak. Yani herkes kaybedecek. Adana Spor kaybedecek. Taraftarlar kaybedecek. Onlar kaybedecek. Şehir kaybedecek. Binlerce taraftarların hayalleri çöpe gidecek. Umutları olan altyapı çocuklarımızın hayalleri çöpe gidecek. Yazık olacak yani. O yüzden herkesin el birliğiyle Adana Spor'un kurtulması anlamında duyarlı olması lazım. Fedakarlık yapması lazım. Bunun için inşallah bu serzenişlerimize Bayram Akgül, Ergin Göleli, siyasiler, sivil toplum örgütleri, belediye başkanları inşallah duyarlı olurlar.
1: Hocam yani 140 milyon TL güncel olarak kapanabilecek bir borç. Bunun da altını çizmiş olalım. Euro bazında hesapladığımızda yaklaşık 3 milyon euro. Belki daha az bir seviyede de kapanabilir bu borçlar.
0: Tabii canım, şimdi yani senin alacağın var diyelim, zaten amatör kümeye düşüyor. 10 liraysa 3 liraya 5 liraya razı olmaz mısın? Ne olursun yani, herkes razı olur. Yani kurtulabilir Adana Spor. Gerçekten cüzi miktarlar. Ha, bizler için büyük paralar, senin benim için büyük paralar ama Adana Spor gibi binlerce taraftarı olan ve böyle bir hamle olduğunda inanın o yeni şehir Adana istadı tıklım tıklım dolar yani. Bunu gösterdi zaten Adana Spor taraftarları. Ama işte maalesef şehrimizde duyarlı insanlar yok. Özellikle siyasilerin birazcık kulak vermeleri lazım.
1: Hocam dünkü maçı da yakından takip ettiniz. Bu bölüme evet. Bir virgül koyalım. Hı-hı. Hemen hocam dünkü maçla ilgili izlenimlerinizi merak ediyorum. Gornik Zabre maçıyla ilgili. Ne dersiniz?
0: Hani Dünya Kupası finali Arjantin-İspanya maçı gibi oldu. Fenerbahçe İspanya gibi oynadı. Rakip zaten birinci bölgesinde bekleyip ani çıkışlarla, kontrataklarla geçiş oyunu oynamaya çalıştı. Tabii hazır olmayan oyuncular var. Kadronun içerisine Ederson katılacak, Greenwood katılacak, Asensio hazır olduğunda takımın içerisinde olacak. Ama şunu gördük, belki oyundan çıktı Ake, Eytin Ake ama işte Fenerbahçe'nin içinde bir stoper, aradığı stoper oydu bence. Bazı oyuncular bence misyonu doldurdu. Bunlara da çok ısrar etmemek lazım. Bir an evvel onları yollamak lazım. İsmail Kartal'ın bazı oyuncular konusunda ısrar etmemesi lazım. Yani Fred artık Fenerbahçe'ye çok bir şey veremez. Bunu net söyleyeyim yani. İşte İrfan Can Kahveci veremez. Hakan Yandaş veremez. Yani bunlar veremezler. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için bir şey yapamaz. Dolayısıyla bunlarla yani evvel yolları ayırmak lazım. Tabii Vedat Muriç gelecek ön tarafa. Vedat Muriç geldiğinde arkasında Asensio olacak. İşte Greenwood oynayacak. Dolayısıyla mesela Kerem de düşündürücü. Arap ülkelerinden teklif varsa bir an evvel Fenerbahçe'nin göndermesi lazım. Onu da söyleyeyim. Yani Nene'ydi, Kerem'di. Yani daha böyle üst düzey oyunculara ihtiyacı var. Orta sahasında sıkıntı yaşamaz. Kante dönecek. İsmail dönecek. Onu ki Asensio hazır olduğuna gelecek. Dolayısıyla Fenerbahçe iyi bir kadro oluşumu içerisinde. Osterwalde'nin sol bekte oynaması bence çok pozitif oldu. Archibald mesela kesinlikle gönderilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla Semedo'nun bu sene daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ake ile birlikte Şikayınız daha iyi form tutacaktır bence. Dolayısıyla Fenerbahçe dün evet daha pozitif oynadı. Rakip tabii kontrollü oynamayı, geçiş oyunu oynamayı tercih etti ama Fenerbahçe'nin pas trafiği iyiydi. Bartu fena işler yapmadı bence orta sahada. Gendüz'e iyi işler yaptı bence. Dolayısıyla Fenerbahçe bir tane daha oyuncu alması lazım. Özellikle sol kenar alması lazım. Oradaki problemleri çözecek bir oyuncu olması lazım. Yani. Şimdi Beşiktaş'ta Salah konuşuluyor. Trossard atıldı kenarlardaki oyuncuları düşünebiliyor musun? Ben Greenwood'u aldım. Greenwood'un yanında sol tarafta da iyi bir oyuncu şart. Belki o Aydın mesela hiç çıkarılmaması gereken oyunculardan bir tanesi. Bunun üstüne durmak lazım. Yani İspan Kahveci yerine Oğuz Aydın'ı daha ön plana çıkartmak lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam oynanan futbolu yani oynanan futbolun şablonunu taraftar beğense de gelen mesajlar bu oyunun tempolu olması gerektiği yönünde. Ben de ilk 11'de dünkü ilk 11'deki oyuncuların büyük bölümünün yeni sezon içerisinde değişeceğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yani yapılan transferlerden yola çıkarak İsmail Hoca'nın kafasındaki futbol sahaya yansır mı?
0: Ya yansıyabilir. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro. Güçlü bir orta sahaya sahip yani. Gendüzi, Kante, İsmail, Asensio yani bunlar hakikaten iyi oyuncular. Çok iyi oyuncular. Yani dolayısıyla ön tarafta mesela Taliskan var. 10 numarada oynatabilirsin Taliskan'ı. Vedat'ın yokluğunda dün santrafor mevkiinde oynar. Ama bir sol kenar oyuncusu almasında fayda var. Ha, Oğuz Greenwood yapabilirsin oraları. Ya ben Nene'den de çok faydalanacağını düşünmüyorum. Musabma'yı gönderecekler anladığım kadarıyla. Yani Musabma birazcık daha İrfan Can Kahveci'den, Kerem'den, İrfan Can Kahveci'den daha iyi performans gösterir diye tahmin ediyorum ama yani şu var. Tabii ki mümkün karşılaşma Fenerbahçe için çok büyük bir ölçü değil. Daha ligin başı, rakip zayıf bir rakip. Çok büyük bir ölçü değil. Kadronuz tam anlamıyla ilk 11'iniz oluşmuş anlamında değil. Birçok oyuncunuz hazır değil. Çok büyük paralar verip aldığınız Greenwood daha hazır değil. Asensio hazır değil. Kante daha ortalıkta yok. Vedat Muriç ortalıkta yok. Kadro değişecek. Artı yani Fenerbahçe takımı bu oyunu oynamak istiyorsa işte İspanya örneğindeki gibi set oyunlarında çok hızlı yön değiştirmeniz lazım. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. Özellikle rakibin dengesini, dikkatini dağıtmanız lazım. Bunu yapabildiğinizde zaten set oyuncusu da çok faydalı olur ve sonuca gidersiniz. Ama durağan bir şekilde aldım verdim döndüm aldım verdim daha yavaş yaparsanız sonuca gidemezsiniz. Rakibin dengesini bozamazsınız. Dolayısıyla bunun üzerine odaklanması lazım. Ha, dün mesela rakip tamam bir ölçü değil. Rakip zayıftı Fenerbahçe'ye göre ama şunu gözlemledik mesela top rakibe geçtiğinde Fenerbahçe geri kazanmak adına çok çabuk hamleler yapmaya başladı. Yani herkes topu kazanmak için hani 5 saniyede 6 saniye topu kazanalım mantığı vardır ya. Bunun çalışmasını yaptı bence. Bunun üstünde duruyorlar bence. Bu da çok olumlu bir gelişme Fenerbahçe adına. Ya. Fenerbahçe'nin yani bu tip oyun oynamak istiyorsanız top rakipteyken çabuk kazanmanız lazım. Ve çok çabuk orta saha forvet hattında yer değiştirmeniz lazım. set oyunu oynarken. Bunu yapabilirse Fenerbahçe takımı, bu oyunu geliştirebilirse, evet Fenerbahçe takımı Süper Lig'in zaten hep favori takımlarından bir tanesi. Dolayısıyla Avrupa'da da başarılı olur.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz sohbetimiz devam ediyor. Gelen birçok soru var, onları da cevaplayacağız. Hocam isterseniz gelen sorulardan
0: tabii ki
1: yola çıkarak devam edelim. Sevgili Salim, Fenerbahçe seri paslaşmalarının olması için ilk 11'de Fred, Bartu aynı anda oynamaz. Hatta hiç oynamamaları gerek. Kante, Asensio, Greenwood gibi çabuk düşünen ve uygulayan oyuncuların bir arada oynaması gerek. Çünkü ilerideki santraforlarla en hızlı servisi, ilerideki santraforlara en hızlı servisi bu oyuncular yapabilir demiş. Nedim abi, Nedim Bey, teşekkür ediyorum.
0: Çok da güzel yazmış. Yani Bartu evet dün iyi oynadı ama tabii orada İsmail var, Kante var, Gendüzi var. Yani zor, işi çok zor. Fred'in işi çok zor yani. Fred eski Fred değil. Tabii bu oyuncuları Fred falan göndermek de öyle kolay değil. Yani bunların maliyetleri var, kontratları var, tazminatları var. Kolay değil ama yani Fenerbahçe takımının artık Fred'e bel bağlamaması lazım. Yani
1: hocam bazen tam o konuyla ilgili de bir soru var. Dinleyenimiz yazmış. Fenerbahçe'nin bir yıl önceki şampiyonluk iddiası... Özür diliyorum.
0: Geçmiş olsun.
1: Fenerbahçe'nin bir yıl önceki şampiyonluk iddiası ikinci devrenin başında da Fred'in satılmamasıyla sona ermişti. Fenerbahçe stratejik hatalar yapmaya devam ediyor. Sonuç olarak yurt dışından oyuncular Fenerbahçe'ye gelmek istemiyorlar. Sadece sorunlu oyuncular veyahut da sorunlu olan oyuncular burayı gelmeyi tercih ediyor. Bunları siz programlarınızda değinene kadar defalarca kez kopyalayıp yazacağım demiş. Zaten okuyorum abi. Ben gelen mesajlarda küfür, hakaret yoksa eleştiri olabilir. Okuyorum. Yani devamlı yazmaya gerek yok Ersun Bey. Teşekkür ederim mesajınız için. İkinci mesajı da okuyayım. Fenerbahçe bu futbolcu düşünce yapısıyla asla başarılı olamaz. Kendine özgüven olmayan, biraz daha fiziksel gücünü arttırmaya çalışmayı düşünmeyen ve daha önceden pas antrenmanları yapmamış, yaratıcılıktan uzak, ezbere bölge topu oynamayla futbolda başarı beklemesi çok zor. Bu konuda kulüp yöneticileri durumun gerçekten incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Farkında değiller. Yalnızca Talisca'nın veya çok nadir durumda Asensio ve Fred'in şut çekebileceği, 9-10 yaşından beri futbol eğitimi alan futbolcularla nasıl bir yaratıcı futbol oynanabileceği büyük soru işareti, bir kez daha hayal kırıklığıyla geçecek bir sezonun başındayız. İnanın Trabzon spor formasıyla oynasam, bütün oyuncular Fenerbahçe formasını giydirip oynatılsa üst üste 5 defa şampiyon olurlardı demiş. Gerçekten üzgünüm demiş. Üzgün olabilirsiniz ama devamlı aynı mesajları attığınızda da okumadığımız zaman da eleştiriyorsunuz. Okudum. Derfin Yunustane yazmış. Çok... hocam selamlar Reşat Yılmaz hocam, hoş geldin. Basın toplantısında İsmail Kartal hoca Semedo'ya sen ileri git, geri gelmesen de olur denir mi? Bir de basın mensuplarının takımına yakınan sorularına doğru düzgün cevap vermedi sanki. Kayıt görevi tam anlamadım soruyu hocam. Adana Spor'la ilgili hakikaten ses getirdiğinizi söylemiş. Yani Semedo'yla ilgili Erdem Akbaş yayınımızda konuğumuzdu. Semedo ayrılabilir dedi.
0: Yani Semedo iyi bir oyuncu. Herhalde dersen ki geçen yıl çok büyük katkılar sağladı mı? Sağlamadı. Çok büyük katkılar ama sağlamayacağı anlamına da gelmez. Evet. Semedo'yu gönderip yerine kimi alacaksınız? O da soru işareti. Mert Müldür var orada ama yani Semedo bilmiyorum yani, kaybedilmemesi gereken bir oyuncu. Yani Fenerbahçe ve İsmail Kartal'la ilgili mesajlardan da şimdi sen okudun. Yani sezon başı birdenbire böyle takımı İsmail Kartal'ı yerden vurmak, yerden yere vurmak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Evet. Daha sezon başı. Bunlar çalışma döneminde teknik taktik idmanları yapıyorlar. Hazır olmayan oyuncuları var. Dolayısıyla dün de yani tamam rakip belki ölçü değil ama dün de Fenerbahçe takımı işte kötü oynamadı yani. Onu da söyleyeyim. Gerek yok yani, birden yerden yere vurmaya gerek yok. Daha sezon başı Fenerbahçe'nin çok daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Çok daha yerlere geleceğini düşünüyorum.
1: Hocam gelen bir mesaj var. Adana Spor taraftarı 100 TL bağış yapsa borç kapanır demiş dinleyenimiz Caner Bey. Düzeltiyorum ismini. Özgün Bey. Özgün Gökoğlu yazmış. Teşekkür ederim.
0: Ya Ergin Gölen ne yapmak istediğini, Adana Spor Başkanı'nın ne yapmak istediğini bilmiyor ki Adana Spor taraftarları. Yani Fenerbahçe Ali Koç döneminde bile yardım kampanyası düzenlemedi mi?
1: Evet.
0: Yani Adana Spor'da düzenleyebilir. Ama Sayın Başkan Ergin Gölen ne yapmak istediğini bilmiyorsun ki yani.
1: Evet.
0: Destek istemiyor, bir şey istemiyor. Ne devretmek istiyor. Yani hiçbir şey belli değil yani Adana Spor'da. Dolayısıyla bir birlik, beraberlik, bir kenetlenme olsa evet. Adana Spor taraftarları bırakın 100 TL'yi. Çok daha fazlasını bağış olarak Adana Spor'a destek verebilirler yani.
1: Evet.
0: Yani bunun için bir organize olmak lazım.
1: Evet. Hocam, Salim Bey selamlar. Kocaeli'den Bülent. Reşat Hocam'a bir sorum olacak. Adana Demirspor, Adana Spor Türk futbolu için çok önemli lokomotif. Neden Adana halkı iyi gün dostu, iyi giderken herkes tribünde yerini alır? Önemli olan kötü durumda sahip çıkmak. Adana halkı ve Türk futbolunun buna ihtiyacı var demiş.
0: Ya doğru söylemiş yani. Taraftarlar evet elin ama bıktırıyorlar yani taraftarlar. Geliyor iki tane insan işte Murat Sancak, Ergin Gönül'ü. Takımlarımızı batırdılar ve gittiler yani. Yazık günah yani. Keşke hiç gelmeselerdi.
1: Evet. Salim abi, Münih'ten Niyazi, ben iyi yayınlar diliyorum. Yayın ihalesi ne zaman yapılacak ya da bir düzenleme olacak mı? Mevcut yayıncı kuruluş devam ediyor. Niyazi Bey'e, Münih'e selamlarımızı gönderelim. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe yabancı kuralının değişmesini beklediği için transferleri bekletiyorlar. Dün de İsmail Kartal bunu ağzından kaçırdı. İsmail Kartal'ın iletişim konusunda eğitim alması gerekiyor bence. Fred Asensio'nun yerini almaya çalışıyor. Fred satılmalı. İsmail Kartal eskiye özlem yüzünden Asensio'yu kaybetmez umarım. Sağ kanatta İrfan Can yerine neden Oğuz Aydın'la başlamadı anlamıyorum demiş dinleyenimiz. Katılır mısınız?
0: Katılırım. %100 katılırım. Yani.
1: Gökhan Bey Oğuz Aydın, yazmış.
0: İrfan Can meselesine katılırım. Oğuz Aydın kazanılması gerekir.
1: Selam merhaba, İzmir'den Uğur. Hala hiç ders alınmamış. Santrafor, santrafor, santrafor. Ne zaman çözmeyi düşünüyorlar bu konuyu? Böyle bir şey olabilir mi? Hala net bir golcü yok demiş Fenerbahçe taraftarı.
0: Katılır Vedat Muriç hocam? Ama Vedat Muriç var. Yani Vedat Muriç daha nasıl bir golcü alabilirsin ki yani?
1: Evet.
0: La Liga'da bu kadar gol atmış. 20'nin üzerinde gol atmış bir golcü.
1: La Liga'da gol krallığında ikinci sıradaydı hocam.
0: Yani almışlar sakatlandı. Tamam olabilir. Bunlar var. Ama tabii ki dediği doğru. Santrafor çok önemli. Galatasaray'ın şu şampiyonluklarına bakar mısınız? Ya, Icardi, Osimhen. Yani Icardi belki
1: son onun öncesinde sonunda. Gomis hocam.
0: Yani dolayısıyla santrafor ya atan çok önemli. Atanla tutan derler ya. Evet. Atanla tutan çok önemli. Galatasaray'ın başarısındaki en önemli etken santrafor mevkiinde dünya yıldızı Icardi, Osimhen gibi golcüleri getirmesi.
1: Evet. Derfin Yunuslu'na bir haber paylaşmış. Türkiye TFF 3. ligine düşen Adana Spor'da Turbeyler grubu 200 milyon TL karşılığında kulübü devralmaya hazır olduklarını duyurdu diyor. Reşat Hocam'a sorar mısın bu haber doğru mu?
0: Doğru doğru almaya hazırlar. İşte burada Ergin Göleli'ye iş düşüyor yani tamam demesi lazım. Yani yapacak bir şey yok. Yoksa bu takım göz göre göre amatöre düşecek yani bölgesel amatöre düşecek.
1: Evet. Peki hocam devam edelim gelen sorularla. İyi yayınlar İzmir'den Hakan Bey. Salim Bey, Reşat Hocam'a sormak istiyorum. Ekran başında tribünde karşılaşma izleyen insanların hepsi hemen hemen konularla alakalı aynı fikirde. Bu insanların gördüğünü teknik direktör görmüyor mu? Ben 85 dakika boyunca İrfan Can'ın kötü futboluna katlanmak zorunda mıyım demiş Hakan Bey. Ne dersiniz hocam?
0: Doğru söylüyor. Katılıyorum. Yani bazen işte teknik direktörler duygusal olabiliyor. Hani geçmiş dönemde başarıyı İrfan Can'dı, Fred'di bunlarla. Yani belki şampiyon olamadı ama o kadar puan topladı yani. Ondan evet. Dolayı yani tekrar onları kazanabilir miyim mantığıyla hareket etmeye çalışıyor ama futbolda duygusallık yoktur Salim.
1: Evet. Hocam devam edelim. Akın Bey'den güzel bir mesaj. Salim abi merhaba. Kayseri'den Akın ben. Milli takımımızın da Paraguay ve Avustralya maçlarında olduğu gibi Türk futbolunda geriye çekilip oyunu birinci bölgede kabul eden takımlara karşı zorlandığını görüyoruz. Bence bunun üstüne gidilmeli. Ne dersiniz sizler bu konuda? Ne der Reşat Yılmaz bu konuda?
0: Tabii ki burada yani oyunu hızlı oynamak lazım. Biraz önce söyledim yani. kapanan takımlara karşı hareketli olmak lazım. Orta sahada, hücum bölgesinde hareketli olmak lazım. Yer değiştirmek lazım. Boş alanları görmek lazım. Kaçmak lazım. Yani bunları yapmanız, topu evet. hızlı çevirmeniz lazım. Yani rakibin dengesini, dikkatini dağıtmanız lazım. Yoksa yerleşik savunmada rakip konumlandığı zaman, kaymaları iyi yaptığı zaman, siz de hareketli olmadığınız zaman o zaman sonuca gidemezsiniz. Yani tıkanırsın. Kontrataklarda da hızlı süratli oyuncuları varsa atacakları bir golle de mağlup olabilirsiniz yani.
1: Hocam devam edelim sorularla. Peş peşe gelen sorular var. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Reşat hocama sorar mısın? Yabancı konusunda futbolcular, yabancı futbolcu konusunda kulüpler mi haklı yoksa Türkiye Futbol Federasyonu mu demiş dinleyenimiz. İsmini de okuyalım. Tuncay Bey.
0: Yani 23 yaş altı kontenjan meselesi doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki Türk futbolunda kulüplerimiz yabancı oyuncular konusunda tercihlerini tabii ki genç oyunculardan yanında kullanmalılar. Gelecek vadeden alıp oynatıp parlatıp satabilecekleri oyunculara yönelmeliler. Doğru ama yani bunu bir sınırlandırmak çok doğru bir yaklaşım değil de Salim. Ben kulüpleri haklı buluyorum.
1: Evet. Hocam gelen bir mesaj var. Salim Bey iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Her sene Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan en son şey Hoca Asensio çekişmesidir. İsmail Kartal ne yapıp edip Asensio'yu takıma monte edip kesinlikle ona hem mevkisel hem de mental olarak rahatlık vermelidir. Herkese selamlar. Ayrıca Adana Demirspor taraftarı cebimizde yoktu. Canımızdan verdik diyecek bir başkan daha bulamaz. Adana halkı acilen takımına sahip çıkmalıdır demiş. Bunu söyleyen kimdi? Rahmetli Bekir Çınar'dı. Mekanı cennet olsun diyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Saygı ve rahmetle analım. Selam Salim Bey, Reşat Hoca'ya sorar mısın? Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında Lemina Galatasaray'ın oynadığı topu gördüğümüz halde yönetim de Lemina'ya kontrat uzattı demiş. Lemina'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasmandaki futbolunu eleştirmiş. Dün 2 yıllık sözleşme uzatıldı. Ne dersiniz?
0: Yani kadroda olmalı Lemina. Tabii o bölgede de bu sene ciddi anlamda rekabet olacak. Yani Galatasaray takımı belki çok fazla transfer yapmadı ama ciddi bir kadro kalitesi var zaten Galatasaray'ın. Dolayısıyla bundan sonrasında bir iki tane daha yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Galatasaray haliyle ligi hazır.
1: Son bir mesajla da bitirelim hocam. Norveç'ten balıkların en güzel olduğu ülkelerden birisidir. Balıkçılığıyla ünlüdür. Sahilden güzel bir fotoğraf yollamış Yavuz Bey. Selam Norveç'ten Reşat hocama selam olsun. Fenerbahçe daha yeni hazırlık içinde. Daha gelecek olanlar var. Niye bu baskı, niye bu eleştiri anlamıyorum. Takım yine ilk resmi maçına çıkıyor Salim kardeşim. Seni çok seviyorum, Reşat hocamı çok seviyorum demiş.
0: Eksik olmasın, selamlar.
1: Yekta Tekin iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyorum. Yekta'yı da birebir de tanıdığım arkadaşım. Selamlar olsun, o da mesai içerisinde bizi dinliyor. Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen sevgilerini, saygılarını yazmış.

0: Hoşça kalın.
1: Görüşürüz. Saygılar.
0: Sağ olun
1: Hayırlı
0: hocam. Saygılar, sevgiler. Sevgili dinleyenler, son konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Sizlerden gelen mesajları cevaplamaya gayret gösterdim. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimizden özür diliyorum. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün çarşamba 14-15 diliminde 14-15 diliminde sevgili dinleyenler Hattrick programında Gence Boran, Ali Erim, Mert Elam sizlerle birlikte olacak. Ve yayın içerisinde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da basın toplantısı yer alacak. Bunun da duyurusunu yapalım. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor'u seviyorum.
1: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
3: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Bugün ben Burak Alaca, sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar abi, hoş geldin.
6: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum, hoş bulduk, sen de hoş geldin.
5: Hoş buldum, evet. Bugünün gündemi herhalde Fenerbahçe'nin dün oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçı. Dün Polonya ekibi Gorniki 1-0'lık skorla Talisca'nın güzel frikiyle mağlup etti Fenerbahçe.
6: Evet, Fenerbahçe için önemli galibiyet. Daha farklı bir skor bekliyordum ben. İki top direkten döndü. Onlar olsaydı aslında benim tahminim tutacaktı. Yani 3 gollü bir galibiyet bekliyordum ama olmadı. Şans da yanında değildi Fenerbahçe'nin. Rakip de tahminimizden iyi, disiplinli bir takım çıktı aslında.
5: Oturmuş bir takım, evet.
6: Evet, yani disiplinli bir takım. Çok fazla boşluk da bırakmadılar. Fenerbahçe'ye karşı hücum edemediler belki ama kendi kalelerini de iyi savundular. En azından az da olsa bir ümitle kendi ülkelerine bu rövanşı taşıdılar bence. Onlar için önemliydi, değerliydi. Yani burada turu kaybetmeden gittiler. Podolski'nin açıklamalarına da baktım zaten. İşte kendi sahamızda çevirmeye çalışacağız dedi Podolski. Onlar için güzel bir skor diye düşünüyorum ben. Fenerbahçe için de oyun fena değil. Yine baskılı bir oyun. Tahmin ettiğimiz oyun Fenerbahçe'den ama belki de Şerif'i daha erken mi girebilirdi ya da ilk 11 mi başlayabilirdi bilmiyorum. Onun olması bir şeyleri değiştirebilir miydi? Bunu şu anda bilmemiz mümkün değil. Ama iyi oynayan oyuncular da vardı. İşte mesela İrfan Can bence daha iyi olması gereken bir oyuncu Fenerbahçe için. Çok beğenmedim ben İrfan Can'ı. Ama çok da göze batan yani performansıyla negatif diyebileceğimiz bir oyuncu da çok fazla olmadı Fenerbahçe'de. Greenwood kendini gösteremedi tabii, son bölümde girdi. Fizik olarak eksik.
5: Bir kafa vuruşu var. Direğin biraz üstünden çıkan.
6: Evet, ama yeni bir takıma geldi. İşte ortama da alışmaya çalışıyor. Vücut dilinden anladığım kadarıyla işte maç sonu İsmail tribünlere götürdü onu. İşte üçlü çektirmeye çalıştığı bir hani ortama da adaptasyon süreci için biraz zaman vermemiz gerekecek Greenwood anladığım kadarıyla. Ama Fenerbahçe toparlayacaktır. Yani daha iyi olacaktır.
5: Pozitif bir oyunu var ama işte tabii henüz aslında ilk 11 oyuncuların olmaması, biraz mecburiyetten deneysel bir kadro, yeni bir teknik direktör. Çok üretken görmedim Fenerbahçe'yi, açık söyleyeyim. Yani çok kaçan tehlikeli net pozisyonlarda yoktu gol haricinde.
6: Evet, yani direkten dönen toplar var. Bunun dışında Fenerbahçe zorladı. Ama rakip de yani bazı pozisyonlarda mesela son anda rakibin dokunup uzaklaştırdığı pozisyonlar da oldu. Özellikle Semedo'nun son çizgiye inip çevirdiği toplarda Fenerbahçe ciddi tehlikeler yarattı. Sadece orada son vuruş yapacak oyuncuya top gelmedi. Onlar yerini bulsaydı Fenerbahçe için daha net bir skor olabilirdi diye düşünüyorum.
5: Dün ilk yarıda Ake'yi beğendin mi diye soracağım ama ona da çok fazla bir iş düşmedi aslında bakarsan.
6: Yani dünkü mücadele özellikle Ake için, yani savunmada oynayan bir oyuncu için çok hani not verebileceğimiz bir maç değildi bence.
5: Evet.
6: Ama oyun kurulumunda vardı. Skriniar'la bir uyumu olduğunu ben gördüm. İşte kanatlara top aktarımı güzeldi. Oyun kurma konusunda bir sıkıntısı yoktu. İşte Gendouzi'yi stoperlerin arasına sokup Fenerbahçe iki kanadı da öne çıkaran bir oyun yapısına sahip. Dün bunu da net bir şekilde gördük. Hücumda mümkün olduğunca çok oyuncu bulundurmaya çalışan bir Fenerbahçe. Fred bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sanki ondan geçmiş gibi geldi bana. Hatta yani seninle yaptığımız Fenerbahçe 11'inde ben gönderebileceğim oyunculara Fred'i yazmıştım. Hatırlarsan. Yani 10+4 devam edecekse ki etmesi lazım. Ben de bununla ilgili bir paylaşım da yaptım. Tepki de aldım. İnsanlar bunun bir futbol paylaşımı olduğunu düşündüler ama bu bir sosyo-kültürel paylaşımdı benim Instagram hesabımdan yaptığım. Çünkü yani kurumsallık olması lazım değil mi? Yani
5: bir standartın olması lazım.
6: Standartın olması lazım. Bir ay önce transfer dönemi başlamış. 16-4'e ben en başından beri karşıyım zaten. Ama bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltemezsiniz. Şu anda o kuralın değişmesi başka bir yanlışı gündeme getirir. Bu yanlış da nedir? Diğer takımların hakkını yersiniz siz. Çünkü diğer takımlar buna göre planlama yaptı, transfer yaptı. Belki de bazı takımlar oyuncuları fırsat transferlerini kaçırdılar 16-4 yüzünden. Şimdi ben yeniden 16-4'ü dere geçilirken getirdim dememesi lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Ne Galatasaray istedi diye ne Fenerbahçe istedi diye. Bu yanlış karar verildi bir kere, en azından bir karardır. Devam etmesi lazım bu yanlışın.
5: Ya burada şey var, büyük takımlar şu anda biraz bastırıyor 16-4'ün değiştirilmesi için, ama burada ufak bütçeyle planlamasını yapan, ona göre hareket eden, belki yabancılarını elden çıkartan Anadolu takımları için hakkaniyetli bir durum olmaz. Katılıyorum, güzel bir yorum.
6: Tabii ya, olmaz tabii ki. Hatta Daron Acemoğlu'ndan örnek verdim yani. Daron Acemoğlu'nun Nobel kazandı. Diyor ki coğrafya kaderdir. Onun dediği coğrafya 50 kilometre doğuda, 20 kilometre batıda olmanız değil. Sizin kurumlarınızın gerçekten kurumsal bir kimliği var mı yok mu? Buna bakıyor.
5: Kültür.
6: Kültürüne bakıyor Daron Acemoğlu. Hakka, hukuka, hakkaniyete, gelecek planlamasına uygun şekilde yönetiliyor mu? Mesela işte Kuzey Kore, Güney Kore örneğini verir. Aynı yarımadada yaşayan iki halk ama farklı bir hayat sürüyorlar.
5: Çok
6: bu,
5: farklı.
6: Yani coğrafya aynı ama kaderleri farklı. Bu kurumlardan kaynaklı, yönetimlerden kaynaklı, insanların tercihlerinden kaynaklı. Şimdi sen tamam bir yanlış yaptın, 16-4 yanlış. Altını 50 kere çiziyorum, yanlış. Ama bir ay önce başlamış bir transfer döneminde de artık değiştiremezsin bu yanlışı. Başka bir yanlış olur.
5: Ya burada mesela şeyi görüyorsundur abi, İngiltere'de mesela bir oyuncu vizesi uygulaması var, işte milli takım maç kotası, yeterlikler vesaire, performans verilerine, son sezonda oynadığı maça bakıyorlar. Hı hı. Ve senelerdir aynı bu mesele. Bir revizyona da gerek yok iyi bir şey yaparsan.
6: Ya Türkiye'de yine dediğim konuya geleceğiz. Hı. Kurumların işleyişi. Türkiye'de bir günde üniversite kapatılıp açılabiliyor. Yabancı kuralı işte hala 5 kez söylenmiş olmasına rağmen değiştirilmeyecek diye hala insanlar değiştirilebilir gözüyle bakıyorsa, burada bir kurumsallık yok demektir.
5: Karara itibar etmiyorlar.
6: Karara itibar etmiyorlar. Artı yani itibar etseler bile demek ki değişebileceğini düşünüyorlar. Değişebileceğini düşünmek bile bir problem aslında.
5: Örnekleri var ama geçmişte, haklı var. Yani bu tamamen...
6: Tabii işte o Türkiye'nin işte geri kalmışlığının nedeni bu. Kurumlarının kurumsal olmaması. Yanlış bir karar vermişsin 16-4'le. Vaktin varken değiştirebilirdin, transfer sezonu başlamadan. Değiştirmediysen eğer bu yanlışla bu sezon devam etmek zorundasın.
5: Bence şu an asıl dönülmesi gereken nokta, şu an artık 16-4 değil, sene 8+.
6: 8+'yı değiştirmen lazım tabii canım. Ya, mesela dün Lemina 2 yıllık sözleşme imzaladı ya. Gelecek sene de kadroda var. Peki nasıl 10 yabancını 8'e düşüreceksin?
5: Bir de burada şöyle bir durum var abi. Buraya getirdiğin yabancılara, özellikle iyi olanlar için söylüyorum bunu, İkna etmek açısından çok ciddi şartlar sunduğun için adam gitmek de istemiyor.
6: Ya tabii gitmek istemez. Niye istesin ki? Sen şimdi bir yıllık sözleşme yapabiliyor musun futbolcuyla? En az 2 yıl yapıyorsun. En az.
5: O da uzatırken baştan daha fazla.
6: Ya baştan 3 yapıyorsun. Sonra uzatırken 2 diyorsun. Tamam, oyuncu şimdi gelecek sene 8'e mesela nasıl inecek takımlar? Bunun hiçbir planlaması yapılmış mı federasyon tarafından? Yapılmamış.
5: Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela hatırlarsın abi, Ahmet Nurçebi döneminde, Hasan Arat döneminde gelen oyuncular hala Beşiktaş'ın kadrosuna gönderemiyorsun ki.
6: Ya gönderemezsin. Bir de şu da olmaz. Ya Türkiye'de her sene işte eğitim sistemi değişiyor, transferlerde yabancı kuralı değişiyor. Yani böyle hareket edersen, gelişmen bir plan yapman, orta vadede, uzun vadede yani bir kalkınma planı oluşturman mümkün değil. Hükümetler ne yapar? 5 yıllık kalkınma planı. Bunlar uzun vadeli kalkınma planlarıdır mesela.
5: Orta uzun.
6: Orta uzundur. Şimdi sen her sene bir şeyi değiştirirsen kalkınma mümkün mü?
5: Mümkün değil.
6: Değil, imkansız yani.
5: İvme kazanamıyorsun.
6: Hiçbir şey de kazanamıyorsun. Standardan olmuyor işte, eğitim değişiyor. Futbola geliyoruz, spora geliyoruz. İşte kurallar değişiyor. Yabancı kuralı değişiyor. Şimdi Türkiye için şey de olmaz. İngiltere'deki sistem olmaz.
5: Vize sistemi.
6: Vize sistemi olmaz. Neden olmaz? İşte 10 kere milli takım forma, yani oradaki kural ne? Son bir yılda %75 oranında milli takım formasını giyme zorunluluğu. Türkiye'ye zaten oyuncu gelmek istemiyor. Bunu yapamazsın ama şunu yapabilirsin. 30 yaş üstü 2 oyuncu alabilirsin diyebilirsin.
5: Mesela.
6: Bu daha mantıklı bir çözüm olur. Türkiye için, Türkiye standartları için.
5: Burada birden fazla öneri var. Mesela Uğur Meleke'nin yaptığı bir liste vardı. Görmüşsündür belki, o da TFF adayı olmayla alakalı bir düşüncesini söylerken. Bu oyuncu vizesi konusunda 30 yaş üstü kısıtlamadan falan kendisi de bahsetmişti mesela.
6: En mantıklısı, biz burada çok dile getirdik Ersin abiyle yaptığımız programlarda. Ama

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo

0: 5 kere eğer resmi hesaplardan ve bizzat federasyon başkanının ağzından kural değişmeyecek deniyorsa ve bir ay sonra hala federasyon değiştirir değiştirmez, ben orada değilim, net bir şekilde kendimi anlatayım insanlara. Hala biz bunu düşünüyorsak burada problem
1: Biat
0: var.
1: etmiyorsun federasyon kurallarını.
0: Hayır, biat etmiyorsun, o da değil. Biz her an her şeyin değişebileceği bir coğrafyada yaşıyoruz
1: Doğru.
0: demektir. İşte bu kötü bir şey, bu iyi bir şey değil. Her an her şeyin değişebileceği bir coğrafya güvensiz bir coğrafyadır. Bir şeyin yani kuralı vardır ve o kural uygulanır, doğru veya yanlış.
1: Yarın ne geleceğini bilmeden yaşıyorsun.
0: Yani yarın ne geleceğini bilmeden yaşamak kadar zor bir şey var mı? Yok.
1: Boşa kürek çekiyorsun. Şu an yaptığın her şeyin yarına garantisi yoksa insanın
0: Yok
1: şevki de
0: tabii.
1: kalmaz ki.
0: Aynen öyle. Onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Ya benim o itirazım şey değil. İşte Fenerbahçe istedi, kural değişecek. Ben orada değilim. Ben sosyokültürel bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Ülkenin halini insanlara anlatmaya çalışıyorum burada.
1: Ya
0: Yani
1: bu...
0: çok Galatasaray itiraz etti mesela. Ya burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon noktasında değilim ben. Yani bu şekilde ilerlemez Türk futbolu.
1: Yani bu çok tartışılıyor, bir standart yakalanamıyor. Hala dediğin gibi değişecek değişmeyecek söylentileri ortada. Ya kendi verdiği federasyonda karar tam olarak arkasında mı onu da bilmiyoruz mesela. Yani açıklıyorlar değişmeyecek diye ama hala değişebileceğinin hepimiz farkındayız ya mesela.
0: Tabii
1: Bu
0: tabii
1: bence
0: işte
1: büyük
0: o
1: problem.
0: kötü, işte problem o. Hala mesela yarın federasyon başkanı çıktı dedi ki değiştirdim. Şaşıracak mıyız?
1: Yok.
0: Yok. Problem bu zaten. Biz şaşırmamız lazım. Bu ülkede hiçbir şeye şaşırmıyor olmamız
1: Şaşırma yetisini kaybetmek tehlikeli.
0: o kadar saçma bir şey ki yani. En büyük problem şaşırmayı unuttuk biz bu ülkede.
1: Maalesef, maalesef. Her konuda. Bir reklamımız varmış abi. Dilersen oraya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Biraz mesajlara bakalım ama öncesinde bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Burada çağrıda bulunalım size. Yani sadece Fenerbahçe'nin futbolunun ötesinde biraz daha sosyolojik problemlere burada Mehmet abi biraz daha vurgu yaptı. Bence önemli bu arada. Hepimizin hayatında bir tesiri var. Yani futbol doğrudan etkilemiyor ama bugün kalkıp hastaneye gittiğinde de bu belki liyakat problemleri önüne sorunlar çıkartıyor.
0: Her yerde,
1: Çamaşırları
0: her
1: işte de
0: yerde.
1: çıkartıyor. Ondan kaçamazsın.
0: Hı. İşte normal kaçman lazım. Kaçabiliyor olman
1: Ama bunu
0: lazım.
1: birey bazında yapmak çok zor ya.
0: Hı.
1: Toplumsal farkındalık gerektiren bir şey.
0: İşte evet, işte orada Darolma Cemoğlu'nun dediği coğrafya kaderdir muhabbeti orada devreye giriyor işte.
1: Ya burada şey var işte, reklamda da konuşuyorduk ya, işte bu bahsettiğin kurumsal standart yakalanamıyor vesaire ama balık baştan kokar derler ya, bunu şahıs bazlı söylemiyorum. Son işte 7-8 federasyon başkanına bakar mısın? Yani kulüp başkanlığı falan yaptılar ama hiçbirinin branşı spor değil, ne bileyim sporla alakalı bir daha önce bir yöneticilik geçmişleri yok. Kulüp başkanlığını tenzih ediyorum ama burada şey var, şimdi radyoyu mesela restoran işleten birini radyonun başına geçirirsen burada işlerin yolunda gideceğini düşünüyor muyuz mesela?
0: Güzel yemek yeriz. Ama yayıncılık konusunda
1: Ciddi şüpheler var.
0: pek ümitli olmam. Ya mesela federasyon derken Şenol Güneş'i getir mesela.
1: Fatih Terim'i
0: Fatih
1: getir,
0: Terim'i
1: Şenol
0: getir
1: Güneş'i
0: yani.
1: getir.
0: Ama ya ona da başkaları karşı çıkacak işte. Fatih Terim çok Galatasaraylı kimliğiyle ön planda diye ona karşı çıkanlar olur. İşte Şenol Güneş'e çok edebi sözler söylüyor diye karşı çıkan olur. Ya mutlaka onlara da karşı çıkanlar olur ama doğrusu bu.
1: Ne
0: Şenol
1: istiyoruz biz
0: Güneş'in
1: peki abi?
0: gelmesi, Fatih Terim'in gelmesi. Biz ne istiyoruz? Biraz da siyasi bir kimliğin oraya gelmesini istiyoruz. Türkiye'nin çünkü gerçeği bu. Yani siyasi birileri de olacak. Siyaset bağlantıları da olacak. Bütün federasyonların başkanlarına bak, hepsinin siyasi bağlantıları var. Yoksa oraya gelmeleri mümkün değil zaten.
1: Yani burada halk bazında söylüyorum, biz ne istiyoruz derken hani
0: Tabii tabii
1: Şenol
0: anladım
1: Güneş
0: ben
1: gelse
0: senin
1: mırın kırın
0: dediğini.
1: edecek bir kitle var, Fatih Terim gelse var, ne olsun istiyoruz biz mesela, memnun muyuz halimizden, o da değil.
0: Herkes kendi çıkarına uygun insanın gelmesini
1: Bu da
0: istiyor.
1: yanlış değil mi ya?
0: Mesela işte Fenerbahçelere sorsan der ki Ali Koç gelsin kardeşim, federasyon başkanı Ali Koç olsun der. Galatasaraylılar Fatih Terim der. İşte Beşiktaşlılar işte derler ki Rıza Çalımbay,
1: Şenol Güneş de der
0: Şenol Güneş
1: Beşiktaş'ta.
0: derler belki.
1: Vallahi bilmiyorum abi, burada genel bir
0: Ama doğrusu bu isimlerdir yani.
1: farkındalık
0: Fatih
1: konusunda sıkıntı var ama.
0: Terim'dir, Şenol
1: Farkındalık konusunda ciddi sıkıntımız var ya.
0: Güneş'tir. Hı? Ya oraya katılıyorum ama herkes de kendi çıkarını düşünüyor maalesef. Yani şeyi düşünmüyor. Futbolu konuşuyoruz ya. Futbolu düşünmüyor. Takımının geleceği açısından bu isim doğru isim mi? İşte Fatih Terim gelse federasyon başkanı olsa muhtemelen düşünüyordur şimdi Fenerbahçeliler. Galatasaray'ın şampiyonluk sayıları daha da artar diye düşünüyorlardır. Ne yaparlar burada? İstemezler. Şimdi ama futbolun geleceğini düşünenler Fatih Terim'i isterler.
1: Adam 50 yılını vermiş hayatını futbola.
0: Evet yani. Ve söylediği her şey de doğru çıkıyor adamın.
1: Ha biliyorsun onunla ilgili de Dünya Kupası'nda yaptığı bir yorum üzerine ileri geri konuşmalar olmuştu.
0: Orada Sayın Başkanımızın, Federasyon Başkanımızın yani anlayamaması diyorum ben. Yanlış yönlendirilmesi mi diyeyim, ne diyeyim
1: yanlış
0: yani.
1: Yanlış yorumladı diyelim.
0: Ya da yanlış yorumladı diyelim. Yani çünkü orada ifade edelim yapıcı bir söz söylüyor, eleştiri de yapmıyor. Olması gerekeni söylüyor yani çocukları rahat bırakın diyor. Ama herhalde Galatasaraylı kimliği olduğu için Sayın Federasyon Başkanımız hemen sert bir tepki koydu. Galatasaray'la ilgili problem olduğunu biliyoruz Sayın Başkanı yani. Onu gizlemenin bir anlamı yok. Fatih Terim yerine başka biri bu açıklamaları yapsa muhtemelen cevap vermezdi.
1: Yani bu da enteresan ya. Çünkü şeyi söyleyeyim abi, bu ülkede milli takımla alakalı yapıcı ya da kırıcı bir eleştiri yapacak birkaç kişi varsa bunlardan biri Fatih Terim'dir.
0: Bir numaralı.
1: Şenol Güneş de bunlardan biridir mesela. Onlara aynen. Eleştirisine bir şekilde kulak asmak zorundasın. Yani milli takım tarihine baktığında en iyi dönemler işte Euro 2028, 2002 Dünya Kupası hep bu adamların yönettiği düzlemlerde ortaya çıkıyor. Şu anki tabloyla alakalı Fatih Terim bir eleştiri yapıyorsa acaba ne demek istiyor diye oturup düşünmen lazım.
0: İşte
1: cevap vereceğini.
0: Orada dediğim gibi Fatih Terim olması, bir de adının federasyon başkanlığıyla anılıyor olması kulislerde alçak sesle de olsa rahatsız etmiş olabilir Hacı Osmanoğlu'nu.
1: İlginç. WhatsApp hattımızı bir söyleyelim sonra mesajlara bakalım. Enteresan mesajlar var bu arada. Dünkü yemek mezunum da hala bugüne taşındığını görüyorum birkaç mesajdan göz ucuyla.
0: Gireriz yemek konusuna.
1: Tabii canım.
0: Önemli.
1: 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 olur. Radyo Spor WhatsApp hattında mesajları yağmur gibi bekliyoruz. Şu an mesajlara giriyoruz. Allah sonumuzu hayretsin diye başlıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Mehmet Bey'e selamlar. Sabahtan beri konuşulmayan bir konuya değinmek istiyorum. Dün Gornik taraftarı önce Fenerbahçeli taraftarlara sonra polisimize bir kavga içerisinde tutuştu. Gornik takımına aşık bir taraftar grubu o gün Gornik'in maçı varsa hayat duruyor orada olacak. Orada olacak taraftarımıza küçük bir uyarım olsun. Bunu bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Tekrardan iyi yayınlar. Mustafa Demirkaya demiş. Deplasmana gidecek Fenerbahçe taraftarlarına küçük bir uyarıda bulunmuş.
0: Yani demek ki Polonya'yı bilen bir dinleyicimiz.
1: Orada öyle şeyler olur mu ya? Meşhur Kiev deplasmanları işte. Beşiktaş'ın meşhur Zafer Algöz'ün anlattığı bir Napoli deplasmanı vardı Sicilya'da biliyorsun.
0: Evet. Ya olabilir bilmiyorum. Ben hiç bulunmadım Polonya'da bir futbol maçında. Voleybol maçlarında çok bulundum Polonya'da ama hiç futbol maçında bulunmadım. Bilmiyorum atmosferi. Ama dinleyicimizin böyle bir tespiti varsa doğrudur.
1: Voleybol taraftarında böyle bir hararet söz konusu mu taraftar bazında?
0: Yok. Hararet yok. Yani hararet dediğim böyle taşkınlık maşkınlık yok. Gelirler işte ellerinde işte
1: döner bıçağı falan demeyeceksin.
0: Yok döner bıçağı yok. Kılıç var. Kılıç da yine. İşte ellerinde ne bileyim böyle ses çıkaran aletler oluyor. Şak şak vuruyorlar birbirlerine. O öyle şeylerle falan geliyorlar. İşte destekliyorlar takımlarını. Sayı olunca alkışlıyorlar öyle. Sonra gidiyorlar yani. Evet, bir taşkınlık nezih bir ortam oluyor voleybol maçlarında.
1: Bakın futbolda
0: hiç görmedim böyle taşkınlık vesaire. Ama şehirden şehire gidenleri gördüm yani voleybol önemli Polonya için. Şehir değiştirenleri gördüm
1: major
0: yolda.
1: Major spor ama Polonya'da. Rusya'daki tabii. Buz hokeyi gibi mesela. Ne
0: tabii bileyim. Tabii yani major sporlardan biri.
1: Mehmet abi iyi yayınlar. Fenerbahçe değerlendiriyorsunuz. Abi Fenerbahçe'de Kerem'deki inanılmaz düşüşe ne diyorsunuz? Ben bu kadar vasatın altında olmasına açıkçası inanamıyorum diye bir yorum yapmış.
0: Ya Kerem için şunu söyleyelim. Kerem her zaman böyle pivot santrforlarla başarılı olan bir oyuncu. Mesela Icardi ile Alveri çok iyi yapardı. Kanattan hemen ceza sahasına girip gol asist katkısı verirdi.
1: Duvar olabilecek biri lazım.
0: Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin dünkü kadrosunda böyle biri yoktu.
1: Şimdi, Pavlidis de öyleydi mesela.
0: Pavlidis de öyleydi. Orada da gol asist katkısı çok fazlaydı. Her zaman kendisini ceza sahası için atan bir oyuncu. Kerem böyle bir forvet geldiği, daha doğrusu böyle bir santrfor geldiği anda Kerem'in katkısı da artacaktır diye düşünüyorum. Kerem dün yine hareketliydi, yine çalışkandı. Bazıları eleştirmiş ama yani Kerem böyle bir oyuncu, top kaptırır, koşar, mücadele eder, savunma arkasına gider, ceza sahasına girer, arar, kovalar yani Kerem'in alamet farikası bu. Ama bir tane sırtı dönük oynayacak, duvar olacak bir oyuncuyla oynarsa çok daha verimli oluyor. Bunu gördük.
1: Ya burada Kerem'in farkında olmak lazım. Eğer Kerem'in farkında olmazsan eleştirilerin sonu gelmez. Kerem topla birlikte üretebilen bir oyuncu değil işte. Ön alan baskısı yapar, duvar bulduğu zaman onu bir şekilde kullanabilir, savunma arkasında koşu atar ama topu ayağına aldığında Kerem'in direkt topla bir şey üretmesini beklemek bence çok biraz hayalcilik olur. O yüzden çok eleştirmeye de gerek yok. Böyleydi çünkü.
0: Böyle bir oyuncu yani top kaybı sayısı fazla olabilir. Savunma yardımı az olabilir Kerem'in. Ama işte gol yollarında da bence etkili bir oyuncu.
1: Yani katılırım.
0: Eğer bir pivot santriforum varsa yani 20 üstü her sene gol katkısı alırsın Kerem'den.
1: Ya bugüne kadar da öyle oldu.
0: Hep de öyle oldu. Geçen sene de öyle oldu. Yine çok eleştirildi ama 20 üstü gol katkısı verdi yine.
1: Kerem burada doğru anlamak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet yani hataları da olacak ya da eksikleri de olacak ama faydalı.
1: Spor Kazan ekibine başarılar. Öncelikle iyi yayınlar. Fransa Nis'ten Ali Sözen. Programınızı can kulağıyla dinliyorum. Ama fakat lakin bizim takımlar sezon başı ortası sonu olsa bile Avrupa'dan hangi takımla oynarsa oynasınlar kendi ülkelerinin birincilik takımlarıyla hatta ikincilik takımlarıyla bile zorlanırlar. Havanda su dövüyoruz, futbolumuz hasta. 10-15 üzerinde neymiş bu? 10-15 üzerinde çalışın sonuç olsun. Diğer branşlardan esin alınabilir demiş Ali Bey. Havanda su dövüyoruz diyebilir miyiz Türk futbolu için? Bence fena bir benzetme değil.
0: Evet, güzel bir benzetme. Ya ilerlemiyoruz maalesef.
1: Göle mayaç alıyoruz,
0: aynen öyle. Dinleyicilerimize de ben mesela şunu söylüyorum. Mesaj atarken kısa ve öz atarlarsa daha net oluyor. Bazen uzun oluyor.
1: Bağlamdan kopuyor.
0: Evet, yani anlayamıyoruz biz. O kadar zeki değiliz. Kısa atarsanız daha bizim için de kolay olur.
1: Ya güzel bir toparlama oldu, evet. Okurken biraz zorlandım açıkçası. Çünkü evet. Şey oluyor, cümle işte devrik cümle falan kurdum, onlarda arkası kesilmiyor. İyice bambaşka bir yere gidiyoruz.
0: Tabii yani mesela arkadaşını atar gibi atıyor burada ama sen canlı yayında önceden okumadan okursan toparlamakta güçlük çekersin.
1: Uzun mesajları da önceden okuyamıyorsun biliyorsun. Burada uzun sessizliklere çok fazla hakkımız olmadığı için.
0: Evet, evet, evet.
1: Yabancı kuralı yanlış dediniz ancak bu yanlış da olsa devam etmeli düşüncesi var. Yanlışın neresinden dönsek kar değil mi? Diye bir Tuncay Bey'den soru gelmiş. Yani bu erken yabancı kuralın değişmesi konusunda da zararın neresinden dönersek kar bakış açısı var ama burada dediğim müşkül durumda kalacak, düşük bütçeye çok takım olur ya.
0: Federasyon başkanının söylediği en doğru laf bu süreçte şuydu: 18 kulübün tamamı kabul ediyorsa dedi, ben kabul ederim. Bu doğru. 17 kulüp yetersiz. 18. kulüp belki de bu takımlardan daha önce planlamasını yaptı. Oyuncuları ellerinden çıkardı dediğin gibi. Belki de Türk oyuncuları ederinden daha fazla para ödeyerek belki transfer etti. Sen onun rızasını almadan değiştirirsen kuralı, o zaman bu takıma haksızlık etmiş olursun.
1: Müşkül durumda bırakırsın.
0: Evet.
1: Yenilebilir çiçeklerle bezenmiş ahtapotlu lahmacunumu yedikten sonra sizi dinleme keyfi tarif edilemez. Hepinize iyi yayınlar demiş. Afiyet olsun diyeceğim ama olur mu bilmiyorum bu afiyet ya.
0: Ya şimdi zorlama bir lahmacun ya ahtapot.
1: Lahmacundan başka bir şey diyeceğim arada abi yani. Ayrı ayrı güzel ama yenilebilir çiçek konusunda yokum ama hani ahtapot Ege mutfağı falan okey. Lahmacun okay. Da kendi başına güzel
0: lahmacun
1: ama.
0: Lahmacun efsanedir ya, en sevdiğim yemeklerden biridir. Yani.
1: Bu kadar füzyon mutfağına girmek gerek yok,
0: yok
1: ama.
0: Yok çok da zorlamayalım.
1: Yenilebilir çiçek detayı da dün abi insanların aklına soktun gerçekten.
0: Yani yenilebilir çiçek olmadan ben yiyemiyorum ya. Doymuyorum yani.
1: Allah Allah. Tadımlık mıdır, doyumluk mudur abi? Yani ya, oturup mesela yarım kilo çiçek yaptırıyor musun, kuru yemiş çiçeği? Bana bir yarım kilo papatya verir misin?
0: Yenilebilir şey papatya.
1: Film izlerken falan atıyor musun abi?
0: Ya işte tabağın yanına koyuyorum, arada karıştırıyorum pilavla beraber. Çok iyi gidiyor.
1: Çok iyi. Dün kuru pilav vardı, keşke yemekhanede de olsaydı. Yenilebilir çiçekli vallahi. Sunumu
0: ya
1: hiç
0: beğenmedim. Bunu yönetime iletelim yani. Yenilebilir çiçek niye yok? Aç kalıyoruz.
1: Burada düz kuru pilav yiyoruz. Keyif almadım vallahi.
0: Evet yani
1: vallahi.
0: Olmaz.
1: Evet. Asensio Galatasaray'a gelsin. 30 yaş. Asensio Galatasaray dediğiniz C ile yazmışlar. Bu acaba Real Madrid'deki genç stoperden mi bahsediliyor?
0: Genç. Neydi onun adı?
1: Raul Asensio.
0: Raul Asensio. Bugün öyle haberler de vardı.
1: Ben artık yetişemiyorum abi ya.
0: Ya yetişip yetişmeme konusu değil de çok tepki var Galatasaray yönetimine. Oraya da geliriz. Galatasaray konusunda konuşuruz.
1: Asensio doğru oyuncu mudur? Kısa bir cevap alayım, yine üzerine konuşalım.
0: Raul mu?
1: Evet, Raul. Öteki gelmez artık herhalde. Sürpriz olur.
0: Ya Raul Asensio'yu ya ben doğru mudur yanlış mıdır yorumu yapacak kadar izlemedim ya. Ya o kadar emin değilim oyuncudan, bilmiyorum yani.
1: Bence kabiliyetli bir oyuncu. Ayakları falan fena değil ama çok sakar. Pozisyon bilgisi falan biraz problem. Yani Süper Lig'de götürebilir belki ama Daha iyisi olabilir.
0: Yani ben o kadar izlemedim oyuncuyu. Denk gelmedim.

0: 30 yaş üstü iki oyuncu şartı gelirse yetenekli oyuncun 30'a yaklaşınca Avrupa kulüpleri ucuza almaya çalışmaz mı? Mesela Osimhen 30'a gelince senin elin zayıf, Avrupa kulüplerinin eli güçlü olmaz mı? Burada şey var ama oyuncunun sözleşme imzaladığı yaş önemli ya, mesela 1 Ocak 2003 sonrası oyuncularda da var ya şu an o durum, hani
1: Evet.
0: o standardı karşılıyorken imzaladığında yaşı aşması problem olmuyor sözleşmesi devam ederken.
1: Tabii ki, tabii ki. İlk alışta, ilk sözleşmede 30 yaş üstü sınırı getirmen lazım.
0: Size gelişi neyse o.
1: Gelişi, evet, gelişi neyse o.
0: Ankara'dan Gürsel. İsmail Kartal maçtan sonra kadro kalitemiz rakipten bir tık üstün dedi. Rakibin 25 milyon kadro değeri var. İki katı para verdiğin sadece bir tane oyuncu var. 10 tık üstün kadro değeri olarak iyi yayınlar. Bu da ilginç bir yorum olmuş. Bir tık üstün görmüş İsmail Hoca'nın.
1: Ya şimdi orada
0: Mütevazılık.
1: şöyle, yani rakibi de rencide etmemek lazım. Takımının da iyi olduğunu belirtmen lazım. Biz 10 gömlek üstünüz diyemez bir basın
0: Hiç girmeyebilir
1: toplantısında
0: buna.
1: teknik direktör. Hiç girmeyebilir tabii ki. Biz daha iyi takımız demeyebilirsin. Başka bir kelime kullanırsın. Yani öyle bir soru mu geldi bilmiyorum, yani kadroyu kıyaslayacak basın toplantısında bu tarz bir soru geldi, ona mı cevap verdi bilmiyorum tabii soruyu. Ama yani şeyde diyemezsin, biz 5 gömlek üstün takımız da diyemezsin basın toplantısında, yani
0: Ya
1: kimse kimseye demez.
0: bir tık da samimi değil mesela. Bir şey dememek bence daha doğru.
1: Yani soruya bağlı. Soruyu bilmem lazım.
0: Orada şey var ya bir daha, karşı taraf da mesela aradaki siklet farkının farkındadır. Hani bir tık daha iyi kadro izlemek onlar açısından da bir tık çok hoş karşılanmayabilir diye düşünüyorum.
1: İşte kadroları kıyaslarsanız Fenerbahçe'yi nerede görüyorsunuz şeklinde bir soru gelmişse bir tık iyiyiz demiş olabilir yani. Onu orada şey diyemem
0: Kötü bir
1: hocaya.
0: soru bu da bu arada. Hangi gazeteci sorduysa.
1: Ha, yani kötü sorular bol bol var zaten ya. Gazetecilerin
0: Ya bu şey gibi abi,
1: çok çok
0: kaşını gözünün rengini sormak gibi bir şey olmuş sanki.
1: ya belki dediler ki işte ya Fenerbahçe çok iyi kadro ama 1-0'lık skor yetersiz kaldı hocam demişlerdir. Bilmiyorum yani, izlemedim ben basın toplantısının
0: Ben de
1: tamamını.
0: görmedim.
1: Belirli bölümlerini izledim de kesitleri, soruları bilmiyorum. Böyle bir soru geldiyse belki soruya göre böyle bir cevap vermiş olabilir İsmail Kartal.
0: Olabilir, bir yarış aramız varmış. Dilersen ona gidelim abi. Sonrasında mesajlarla dönelim. Çok sayıda mesajımız var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçim.
0: Mesajlarla dönelim. Çok sayıda mesajımız var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yarış aramız vardı sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte. Mesajlarla devam edelim mi abi?
1: Edelim edelim.
0: Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent. Fenerbahçemizde bazı sorunlar var iken bir de İsmail Hoca'nın gergin tavırları. Ayrıca Asensio işine takılması işin içinden çıkılmaz bir hale getirebilir bizi. Tavsiyem Asensio'ya sorumluluk verip arkasına yaslanıp izlemesi. Yoksa ömrü kısa olur. Zaten tahammül seviyemiz hayli düşmüş durumda. İyi yayınlar Mehmet Bey'e de selamlar demiş.
1: Ya dün Asensio ile ilgili yaptığı açıklama gündem olduğu birçok yerde gördüm ben. İnsanlar eleştirdiler. Ya eleştirmek için çok mu zorluyoruz bazen olayları diye de düşünmedim değil. Yani hazır görmedik dedi, oynatmadık dedi adam İsmail Kartal.
0: Gayet basit bir açıklama aslında, kabul edilebilir.
1: Yani niye bunun üstüne bu kadar gidildi ki? Yani İsmail Kartal bunu dememeli mi? Yani diyemeyecek bir teknik direktör mü? O zaman niye Fenerbahçe'nin başında?
0: Ya bir de burada oyuncuyla ilgili söylediği bir kötü bir şey de yok.
1: Ya hazır görmedik dedi.
0: Bu kadar.
1: O daha başka bir ifadesi yok. Bu kadar yani, hazır görme.
0: Ya bir de burada oyuncuyla ilgili söylediği bir kötü bir şey de yok.
1: Ya hazır görmedik dedi.
0: Bu kadar.
1: O daha başka bir ifadesi yok. Bu kadar yani, hazır görmediğimiz için oynatmadık dedi. Hatta %70'inde dedi, maç sonrasında flash röportajda %70-75'inde olduğu için dedi, risk almadık dedi, oynatmadık dedi. Sonra bunun üstüne işte yorumcuların yorumlarını gördüm. Sosyal medyayı gördüm. Bir tane işte kit yayıncıları var, onları gördüm. Ben anlamadım yani niye eleştirildi.
0: Gereksiz bir infial yaratılmış.
1: Gereksiz bir infial oldu gerçekten. Ya onu da desin yani bir takımın teknik direktörü, gerek yani hazır görmediğimiz için oynatmadık dedi. Bir yanlış, ya bizim kaçırdığımız bir ifade mi var, dinleyicilerimiz yazarsa
0: Neden
1: sevinirim.
0: kadro dışı bırakılmış gibi bir muamele gösteriliyor mesela bu açıklamaya?
1: Yani belki haftaya o ilk 11 oynayacak. Şimdi ben bazen bu eleştirileri de anlayamıyorum. Yani İsmail Kartal tamam işte bir Mourinho karizması yok diyelim. Hadi.
0: Okey.
1: Okey, tamam, bunu kabul ettik. İşte o yüzden mi sürekli İsmail Kartal'a vuruluyor? Parantez içinde söylüyorum yani.
0: Yani burada

0: Bülent Bey'in söylediği doğru. Fenerbahçe taraftarında pek fazla tahammül kalmadığı için biraz böyle oluyor abi.
1: Ya evet, tahammülsüzlük var. Bunu kabul ediyorum. Yani tribünlerde de var o gerginlik her puan kaybında mesela. Hatta geçen sene miydi oyuncuların 2 senedir oyunculardan duyduğumuz şey şu: iç sahada daha büyük baskı hissediyoruz. O taraftarın gerginliğinden kaynaklı 13 yıldır işte şampiyonluğun gelmemiş olması, gelememiş olması bir baskı oluşturuyor tribünlerde. İşte gol de gecikince homurtular yükseliyor, oyuncuların üzerindeki baskı yükseliyor vesaire. Ama İsmail Kartal üstünde daha ilk resmi maçta gereğinden fazla eleştiri gördüm ben. Buna da pek yani bunu da pek hoş karşılamadım.
0: Daha şimdiden bence çok hoş değil, katılıyorum bu konuda.
1: Çünkü sosyal medyada da gördüm. Mesela işte açıklamasını veriyorlar. Basın toplantısındaki açıklamaları. Altta Fenerbahçeli mi, hangi takımı tuttuğu da belli değil. İşte böyle giderse, böyle konuşursa işte zaten sezon sonunu göremez tarzında çok yorum okudum. Yani ki İsmail Kartal Fenerbahçe'yle çok hem güzel futbol oynattı, hem 99 puan aldı,
0: Gol rekoru kırdı.
1: gol rekoru kırdı. Bence yani daha ilk maçtaki kazanılmış bir maçın ardından attı, hem 99 puan aldı,
0: Gol rekoru kırdı.
1: gol rekoru kırdı. Bence yani daha ilk maçtaki kazanılmış bir maçın ardından bu yorumlar pek sağlıklı gelmiyor bana.
0: Yani çok erken ya. Daha bunları konuşmak için.
1: Erkenin erkeni.
0: Daha birinci maça çıktın. O da şey hani ne diyor, zayıf bir rakibe
1: Takımın
0: karşı yarı
1: yarısı yok
0: maçta çıktın.
1: zaten. Bu takımın büyük bir ölçüde değişecek.
0: Bartu ile Fred'le çıktın orta sahada işte. Daha
1: Evet.
0: ötesi berisi yok herhalde.
1: Yani bu takım değişecek. Kalede işte Mert oynadı. İşte forvetsiz oynadın. Bir tane forvet kişi gel. Santrfor gelecek. Forvet demeyelim de santrfor gelecek. Ederson gelecek. Yani orta sahan oturacak.
0: Sağ
1: Kante
0: kenara
1: gelecek.
0: Greenwood'u atacaksın.
1: Kante gelecek daha. Yani Greenwood içeride olacak dediğin gibi. Bu takım başka bir hüviyete kavuşacak. Yani Asensio gelecek. Yani Fenerbahçe iyi kadro zaten. Teknik direktör de iyi. Sadece bir ifade üzerinden, yani hazır görmedik, oynatmadık ifadesi üstünden de eleştirilmesi bana sağlıklı gelmedi.
0: Ki bu arada şey var biliyorsun,
1: Yani Moriç gelecek daha.
0: oyuncunun da bu ifadesini kabul ettiğini söyledi. Yani şey teknik direktör sensin, patron sensin diye bir yanıtının olduğunu da İsmail Kartal söyledi Asensio'nun. Oyuncu da durumu kabullenmiş, bir problem görmüyor.
1: Yani Asensio bu maçta oynasa ne olur, oynamasa ne olur? Adam 4 tane Şampiyonlar Ligi kazanmış.
0: Onun için de çok anlamlı
1: Yani
0: bir
1: niye
0: şey değil tabii ki.
1: anla, ya hazırlık maçı gibi bir maç onun için kariyerine baktığımızda. Ben Asensio olsam ya oynatma zaten bu maçta benim derim.
0: Çok dert değil.
1: Ya dert değil. Değil mi? Ya Asensio da dert etmemiştir bu negatif yorumları yapanlar kadar.
0: Yani. Bakalım bakalım. Seattle der ki Fenerbahçe iyi oynadı dediniz. Kendi sahasında zar zor bir golle bitirdi. Fenerbahçe ve ikinci maçta %51-49'la gidecek deplasmana. Zira kendi sahasında skoru bence garanti olarak almadı. Benim gördüğüm çok fazla yan ve geri pas vardı. Ataklarda da bir düzen görmedim diye bir Fenerbahçe eleştirisi yapmış.
1: Şimdi bir pozisyon vermedi bir kere rakibe. Bu önemliydi bence. Artı rövanşta daha açık oynayan bir rakip, gol atmak zorunda oynayan bir rakip olacak karşısında. Daha fazla geniş alan bulacak. Ve orada da Kerem gibi, Talişka gibi bitirici oyuncularla ben daha rahat bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum ben deplasmanda Fenerbahçe'nin. Ya o yüzden ben, yani tamam skor 1-0, ben de zaten 3 tane atar Fenerbahçe diyordum. İki top direkten döndü. Ya son paslar yerini bulsa yine o goller geliyordu, gelebilirdi. Özellikle Semedo'nun geliştirdiği ataklarda, son çizgiye indiği pozisyonlarda. Olabilir yani, beğenilmemiş de olabilir ama daha sezonun başı, yüklemelerin yeni yapıldığı dönem. Ya çok fazla da bir şey beklememek lazım ya. Ağustos'tayız. Şey, Temmuz'dayız. Ağustos bile gelmedi. Temmuz'dayız daha.
0: Bir de bu çok endişe verici bir eşleşme değil ya. Bundan sonraki turlarda daha sıkı bir rakip geldiğinde bu hani kaygıları taşıyabilirsin ama şu an bir şekilde geçecek Fenerbahçe. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bu kadar ortalığı aleve vermeye erkenden gerek var mı?
1: Evet. Yani bak Gasparik de ne dedi? Çok çok güçlü bir takımla yüzleştik dedi. Bayağı problem çıkardı Fenerbahçe bize dedi. Deplasmanda da bu problemler olacak. Bir hafta daha Fenerbahçe futbolunun üstüne koyacak. Ya dediğim gibi daha Temmuz ayındayız.
0: Takımlar
1: Ya
0: toplanalı
1: Dünya
0: 15
1: Kupası
0: gün oldu zaten.
1: finali oynananı 2-3 gün oldu ya, değil mi?
0: Takımlar toplanalı 15 gün oldu.
1: Evet. Yani ne bekliyoruz Fenerbahçe şimdi, uçsun kaçsın mı? Şu anda uçması kaçması

0: çok büyük zarar verir sezon içinde Fenerbahçe'ye zaten.
1: Erken sakatlıklar vesaire patlayabilir.
0: Artı çok erken. Eylül'de de formdan düşersin.
1: Kötü olur.
0: Evet.
1: Bursa'dan taksici Serhat, iyi yayınlar Burak Bey. Mehmet abime de selamlar, sevgiler. İrfancan kahveci çok durağan değil miydi? Ayağına top geldiğinde atakları direkt kaleye değil de sanki bir soluk alma derdinde bir görüntüsü vardı diyor.
0: Biraz evet, İrfan'la yollar ayrılabilir gibi düşünüyorum ben de Fenerbahçe'de. Ya tabii teknik direktörün kararı bu ama İrfan'da bir tempo kaybı görüyorum.
1: Göze
0: çok teknik.
1: Görülür.
0: Yani bir tane Semedo'ya galiba mükemmel bir pas attı böyle yukarıdan. Koşu yoluna müthiş bir pastı o. Semedo da içeriye çevirdi işte, o geçmeyen toplardan biriydi o. Geçseydi işte Kerem çok rahat bir pozisyonda belki de gol yapacaktı. Teknik tabii ki baki kalıyor ama temposu düşmüş.
1: Vücudun el vermesi lazım
0: evet,
1: uygulamaya.
0: Yani, tempo düşmüş.
1: İyi yayınlar, kısa bir mesaj atayım. Salah transferi ne durumda?
0: Bugün galiba Sayın Başkan Serdar Adalı bir kez daha Salah'la yüz yüze görüşecek. Ve artık bir noktada nihai kararın verilmesini ben bekliyorum. Bugün yarın bu durumun netleşeceğini düşünüyorum. Şöyle bir şey olmuş galiba Beşiktaş'ta. Yöneticilerden bu haberin erken çıkması neticesinde biraz menajeri el yükseltmiş. Yani ben örnek veriyorum. Tamamen sayıyı da afaki söyleyeyim. 10'a bitecek bir transfer. Şu anda 12 seviyelerine gelmiş. Bu haber sızdığı için mesela, bu haber sızmasa, basına ulaşmasa, Beşiktaş taraftarının haberi olmasa Salah'la Beşiktaş'ın ilgilendiğinden belki 10'a bitecek transfer. Şimdi 12 seviyelerine gelmiş. Başkan biraz bu konuda dertli.
1: Burada
0: aldığım duyumlar böyle.
1: Bu yüzden basına sızdırıyor olabilir mi?
0: Tabii olabilir, tabii.
1: Ya olabilir değil, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hadi çok şey yapmayayım. Net ifadeler kullanmak istemiyordum ama. Yani her seferinde basına biraz daha davuduk olduktan sonra artan fiyatları görüyoruz. Menajerler sızdırıyordur böyle bir görüşme olduğunu, temas olduğunu, iyi gittiğini. Taraftarın arzusunu kıramayacağı için yönetimler oyuncu ve menajer cephesinde eli güçleniyor. Onlar da bunu çok kolaylıkla uyguluyordur herhalde. Biraz prim vermemek lazım sanki.
0: Hele hele de Türkiye gibi ülkelerde transferin çok fazla talep edildiği ülkelerde bu işe yarar. Güzel bir taktik.
1: Güzel bir
0: ya taktik. Ben menajer olsam yapar mıyım? Yaparım tabii, niye yapmayayım ki? 300 bin komisyon alacağım ama 400 bin alırım.
1: Basın mensubu olarak bunu doğru buluyor musun?
0: Menajerden gelen haberi basın mensubu yazar. Gazetecinin işi budur.
1: Ya burada şeyden ötürü söylüyorum. Hani bir görüşme oldu, bir haber değeri taşıyorsa elbette paylaşırsın ama bu art niyetli bir hamlenin bir parçası olmak gibi de ya bir yandan.
0: Onu doğrulatman lazım tabii yani. Gerçekten oldu mu olmadı mı, bir ilgi var mı? Yani tek taraflı olmaması lazım. Birkaç yerden doğrulatman lazım. Diyelim ben menajerim, seni aradım işte, elimde bir oyuncu var, Beşiktaş ilgileniyor dedim. Sen pat diye yazarsan bu gazetecilik olmaz zaten. Senin gidip onu yöneticilerden de onaylatman lazım.
1: Duyumculuk olur.
0: Evet, o duyumculuk olur onu. Ben böyle bir şey duydum olur. O gazetecilik değil ki.
1: Eskişehir'den selamlar. Galatasaray neden transfer yapmıyor? Fırtına öncesi sessizlik olabilir mi?
0: Zannetmiyorum çünkü 9 yabancısı zaten var. Bir tane yaş sınırı olmayan oyuncu alabilir. 2 tane de genç oyuncu alabilir. 3 tane transfer yapacak Galatasaray. Türk oyuncu almadıklarına göre, yani Aral gibi, işte Emin Bayram gibi oyuncularla hiç ilgilenmediklerine göre demek ki Türk oyuncu almayacaklar. 3 transferle de bence noktalayacaklar. Benim düşüncem bu.
1: Bundan
0: parayı
1: sonra
0: 10 numaraya verecekler.
1: Leslie dahil mi?
0: Yok, Leslie'den sonra 2 transfer. Genç oyuncu. Bir tane de 10 numaraya parayı bastırıp alacaklar. Parayı 10 numaraya harcayacaklar anladığım kadarıyla.
1: Santrfor için aklında bir hamle var mı abi?
0: Santrfor için Ponomarenko galiba olmuyor. Çok yüksek bir talebi var kulübünün. Bunun dışında John Duran Benfica'ya gitti. Başka da yazılan bir isim olmadı herhalde.
1: Şu ana kadar görmedik.
0: Yani şu ana kadar da görmedik. Evet, biraz ağır davranan bir yönetim. Transfer süreçleri hep böyle oldu Galatasaray'da. Dursun Özbek yönetiminin yoğurt yiyiş şekli bu. Yani böyle yapıyorlar transferleri. Bekleyip görmekte fayda var.
1: Geçtiğimiz yıllarda taraftarın bu kadar gözüne batmamıştı ama ilginç bir
0: hep
1: şekilde.
0: Hep battı.
1: Bu kadar tepki ben hatırlamıyorum ya.
0: Ya 2 yıl sağ bek aradılar. 2 yıl bulamadılar. En sonunda
1: devşirdiler Şalay'ı.
0: Yok. Yelert'i aldılar 11 verip panik transferi. Bulamayınca oyuncu.
1: Nerede acaba şu an? Southampton'da kiralıklı, bakalım şu an ne yapıyor?
0: Yelert kadroda ama kadroda düşünülmüyor. Henüz bir yere gitmedi. Tabii geri döndü. Southampton da istemedi. Yelerti. Şimdi çok baskı ya haklı görüyorum ben taraftarı. Galatasaray yönetimi ya şimdi şeyi de bilmiyoruz. Şimdi transfer kolay bir süreç değil. Örnek veriyorum. Tamamen örnek. Bilmiyorum. Bruno Fernandes'e Galatasaray talip. Değil mi?
1: Aha.
0: Yalanlanmadı. Şöyle bir diyalog olmuş olabilir mi? Ya Manchester United, tamam biz bu oyuncuyu size verebiliriz. Şartlarımız bu. Ama onun yerine bir oyuncu almamız koşuluyla bizi bekler misiniz?
1: Vakit istiyorlar. Öyle aslında.
0: Demiş olabilir mi bilmiyorum ben şu anda. Sadece geçtiğimiz seneki transferde yaşananlardan yola çıkarak söylüyorum. Geçtiğimiz sene neler yaşandı? Donnarumma'nın işte City'ye gitmesini bekledi. Galatasaray Ederson'un boşa çıkmasını ve Ederson'u almayı planlıyordu, değil mi?
1: Araya Fenerbahçe girdi.
0: Sonuna kadar Galatasaray Ederson'u bekledi. Donnarumma'nın City'ye gitmesini bekledi. Bekledi. Olmayınca Uğurcan'ı aldı. Şimdi buna benzer bir bekleme süreci var mı acaba Bruno Fernandes'de diyorum aklımda. Çünkü geçen seneden bunu tecrübe ettik, değil mi? Var mı yok mu bilmiyorum. Yönetim bunu tabii ki tek bilen mecra. Böyle bir şey olabilir. Bu bir fiyatların düşmesini bekliyor olabilirler. Bu iki. Kuralın hala değişme ihtimali olduğunu belki onlar da Fenerbahçe gibi düşünüyorlardır. Bu üç. Başka da aklıma bir neden gelmiyor transferlerin bekletilmesi konusunda. Ya bu üç neden olabilir Galatasaray'ın bekliyor olmasının nedeni. Şimdi şu da olabilir. Dört. İşte Saray'a ilgi vardır. Singo'ya ilgi var. Sanchez'e ilgi var. Bu oyuncuları kaça satarız? İşte bu oyuncuların yerine kimleri alırız? Biraz da bu nedenle de bekliyor olabilirler.
1: Yani olabilir. Bir reklamımız varmış abi. Galatasaray'la ilgili zaten ilerleyen bölümde yine konuşacağız. Bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. İlk saati bitirdik abi. Mesajlarla gitmenin de güzel yanı, her konuya bir şekilde değiniyorsun aslında.
0: Evet, yani nabzı tutuyoruz. Halkın nabzını tutuyoruz bu şekilde.
1: Tabii bu çok güzel bir yorum oldu abi. sorun aslında uzun mesaj değil. Noktalamasız atılan konuşma dili olan mesajlar. İnsanlar doğru konuşmadığı gibi doğru da yazmıyor.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin sezonun ilk zorlu sınavında portakallı ama portakalı yetersiz kalmış ördek tadı verdi. Umut vaat ediyor ama zaman lazım. Bu da ilginç bir yorummuş. Portakallı ama portakalı az.
0: Portakal az gelmiş. Yani portakallı ördek sever misin?
1: Hiç denemedim desem. Yani bu da benim eksiğim olsun abi. Senin yorumun nedir portakallı ördek hakkında? Denemiş gibisin.
0: Abi portakallı ördek iyi yapılırsa güzel oluyor ya. Kuru olmaması lazım.
1: Ben Asya mutfağına çok yokum ya.
0: Asya mutfağı evet. Ben de yokum çok.
1: Soya soslu hiç sevmem
0: ben
1: mesela.
0: Mesela sushi yiyemiyorum. Ben denizden ne çıksa yiyen biri olarak sushi yiyemeyen biriyim yani pişmeden. Pişmiş olması lazım bir şeylerin.
1: Ben sushi yiyorum ama orada da şeyim var abi, yani herhalde bilmiyorum bizim kültürel psikoloji olarak mı, hani tadımlık bir şey var. Ben doyumluk olmadığı için oraya gidip yemek yemeyi manalı bulmuyorum. O yüzden tercih etmiyorum mesela.
0: Ama tadı sana hitap ediyor mu?
1: Fena değil, bir aram vardır ama işte şimdi 32'li set tek başına yesen saçma.
0: Yok olmaz. Abartı olur.
1: 8'li yesen yediğinden hiçbir şey anlamadan kalkacaksın.
0: Ya bir yok. Ben benim menümde yok mesela.
1: Dengeyi kuramadım orada.
0: Yok. Benim menümde yok. Hatta ben Japonya'da yememe rağmen hatta beni özel olarak götürdüler. Hadi burada yersen olur dediler.
1: Menbahında
0: yok, yine olmadı, bende karşılık bulmadı yani.
1: Yavan bir şey aslında. Soya sosu falan da ben çok sevmem mesela. Bana çok şey geliyor, fazla tuzlu geliyor, hoşlanmıyorum.
0: O da yemeğine göre, kıvamına göre, yemeğine göre değişiyor. Bazen ben beğeniyorum yani, atarım.
1: Wasabi sever misin abi?
0: Yok, çok taraftarı değilim.
1: Ben wasabi'nin yakma biçiminin hastasıyım. Hani boğazlı değil, genzi artık burnundan falan çıkan bir acısı var. Çok enteresan.
0: İşte hastayken bir kaşık o seni iyileştirir.
1: Denenebilir. Bulursak evet. Tabii. Hani şey, elimizin altında sürekli wasabi olmuyor ama bu fikri bir değerlendireceğim.
0: Kışın insanı ısıtır.
1: Tabii.
0: Tabii. Soğuklarda iyi gider.
1: Kızarmış ekmekle falan öyle güzel oluyor ama ya.
0: Wasabi.
1: Tabii ama hani şey, oturup ne denir ona, tereyağı sürer gibi değil ekmeği. Bir tane atarsın, bir tane. Bitti ya. Yani. O kadar. Devamlı olacak bir şey değil, sağlıklı değil. Merhaba, İstanbul'dan Mustafa. Fenerliyim. Osterwold'de Fred, Bartu, Kerem, İrfancan hala ilk 11 kurarak yeni bir oyun ve başarı beklemek hayalcilik. Daha durun, birçok oyuncu hazır değil. Kampa geç katılanlar var, yeni transferler var yani. Bu rakibe karşı da yaparsın mı 11'i ya, bu kadar abartmayalım.
0: Evet evet, yani daha değişecek, kadro da değişecek. 4-5 oyuncu girecek, 4-5 oyuncu çıkacak. Yani
1: değişmeyen tek şey değişimi kendisidir.
0: Değişecek ya. Haftaya biraz daha farklı bir kadro göreceğiz sahada. Ondan sonraki turda daha farklı bir kadro göreceğiz. Lig başlarken daha farklı. Yavaş yavaş oturacak yani. Şimdiden sezonun genellemesini yapabileceğimiz bir veri almadık Fenerbahçe'den.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim. Portakallı ördek benzetmesi, bak bu mesaj 20 dakika önce gelmiş bir mesaj bu arada. Hani birbirinden bağımsız bir tane daha gelmiş. Merhaba, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Erdal. Muhammed Salah'ın güzel haberini verin abi. Fırında portakallı ördek yemeye Çin'e hep beraber gidelim. Hesaplar benden, seviliyorsunuz.
0: Ya veremedik şu ana kadar da, bakalım verebilir miyiz? Belki bugün biz yayındayken bir açıklama olur.
1: Abi de Çin'e 15-16 saat uçuşulmaz gibi ya.
0: Ya Türkiye'de de yapılır ya.
1: Yani.
0: Portakallı ördek.
1: Kebap şeye de gidebiliriz.
0: İlla ördek yemek zorunda da değiliz.
1: Yani. Ama teşekkürler, güzel haberler bekliyoruz inşallah. Bakalım bugün herhalde biraz daha net bir zemine oturacak transfer, olup olmamak yönünde diye düşünüyorum.
0: Evet, bugün yarın bir hareket bekliyorum ben o konuda. Ya ilgi kesin, belli konularda anlaşma da oldu. Galiba menajerinin istekleri arttı bu ilgiden dolayı. Orada bir orta yol aranıyor, bunu söyleyeyim.
1: Bakalım. Aşçılar Diyarı Mengen Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen, sevgiler Burak kardeşim. Söz uçar yazı kalır, o yüzden yazarak söylemek istedim. Yakında ligimizin perdesi açılıyor. Senaryosu yazılmamış bir perde olmasını diliyorum ve temenni ediyorum demiş.
0: Yani senaryo yazılmamıştır tabii, yani niye yazılsın ki?
1: Yani. Senaryo yazılsa bundan daha iyi yazılır bu arada ya. Gerçekten bir senaristin elinden çıktığına inanmıyorum bunun ya.
0: Yani işte yönetmenimiz Christopher Nolan olmasın da.
1: Yani hangara uçak sokabilir. Şeyleri ver kendisin.
0: Evet yani Nolan ya, herkes çok övüyor ama castingde bir problem var ya son filminde.
1: Ya orada yani ben de sevmedim ve ilginç de bir şey var. Bütçe, çok büyük bütçeli filmler yarısı da castinge gidiyor. Sürekli böyle şey, top class aktörleri işte Matt Damon'u kullanmış, Zendaya, Tom Holland'ı kullanmış bu filmde de mesela. Ama casting mesela, ben şeyi hiç beğenmedim. Aşil karakterini hiç beğenmedim. Yani Truva'yı izlemiş biri olarak bana hiç geçmedi o Aşil.
0: İşte Aşil geçmiyor, Helen geçmiyor.
1: Helen de geçmiyor.
0: Helen işte, o problem bu iki karakterde zaten. Orada da kendi imzasını atmaya çalıştı herhalde. Yani o efsanenin tamamen dışında iki karakter seçerek.
1: Ya bir de biliyorsun bu Truva mitolojisi Yunan kökenlerinden geliyor. Yani fenotip olarak da bu kadar uzakta seçimler yapılması bana mantıklı gelmiyor.
0: Bana da mantıklı gelmiyor. Ben orada mesafeliyim Nolan'a bu filmde. O ya sadece bu iki karakter için.
1: Bilet bulunamıyormuş bu arada IMAX'te. Dün bir arkadaşımla konuştum. Cuma'ya ancak alabildim dedi mesela. Ta Salı'dan. Şu an bir izdiham var ama yani bu film iki ay falan muhtemelen vizyonda kalacak.
0: Öbür endişeye gerek var mı? İki aydan fazla da kalabilir ama Türkiye'deki IMAX gerçek IMAX değil ki.
1: Olan salonlarda da tam vermiyor.
0: Dünyada 41 tane varmış. Bu filmin tam boyutlarıyla izlenebildiği.
1: Yani. Ben tam IMAX'e
0: gitmem.
1: IMAX'e de gitmem bu arada ya.
0: Niye?
1: Tam randımanlı izleyemeyeceksen. Buradaki salonlar özelinde söylüyorum.
0: Evet, evet, tam randımanlı burada da izlenmiyormuş. Yani 41 tane dünyada salon varmış. Christopher Nolan'ın çektiği kadrajı gösteren. Ama o herhangi biri Türkiye'de değil.
1: Enteresan bu arada. Normal IMAX'leri karşılayan salonlar var burada. Nolan'ın yaptığı ekstra bir şey var herhalde. Bir yarış aramız varmış abi. Bunu arada biraz tartışalım. O arada da yarışa gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlara dönüyorum abi istersen.
0: Tabii tabii.
1: Bayağı bir mesajımız var. Hatta şöyle söyleyeyim. Evet, 60'a yakın şu an hala okumamış mesajlar. Merhabalar.
0: Eritelim.
1: Tabii. Eritelim, burada hiç kimsenin sorularını da cevapsız bırakmayalım. Merhaba, Kayseri'den Akın ben. Bir sorum olacak. Türk futbolunda gelirler yükseldi. Buna bağlantılı olarak da oyuncular artık Türkiye'ye geliyor ama bunu bir başarıya bir türlü dönüştüremiyoruz. Bu nasıl düzelecek hocam? Buna da bir yorum yapabilir misiniz?
0: Aslında geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde fena işler yapmadı Galatasaray. Orada bir yere kadar geldiler bence. O yükselttiler kendi derecelerini. diye düşünüyorum ki yeni sistem eski sistemden daha zor. Bunun altını ısrarla çiziyorum ben. Çünkü her torbadan iki takımla oynuyorsun. Çok zor.
1: Avrupa'ya gitmek
0: lazım. İçeride dışarıda evet. Bir hayli zor gerçekten tur geçmek. Çeyrek finalin kapısına kadar geldiler. O yüzden Galatasaray'a geçen sene başarılı buluyorum. Diğer takımlarımıza baktığımızda yani Fenerbahçe de ilerleyebilirdi. Orada şanssız bir eşleşme oldu Fenerbahçe için. Yani Premier Lig ekibiyle eşleşmek bir şanssızlıktı bence. Bir de orada biraz da akıllar hani Galatasaray puan kaybediyor. Akıllarda biraz da lig de vardı. Belki biraz lig ön plana taşındı Fenerbahçe için. Bir önceki sezonda da bu oldu çünkü. İsmail Kartal döneminde de lig biraz daha fazla önemsenmişti. Ben başarının geleceğini de düşünüyorum şahsen. Yani bunlar bir günde olmuyor, bir senede olmuyor. Yani PSG örneğini verdik, City örneğini verdik geçtiğimiz yayınlarda. Yıllarca beklediler. İşte Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanabilmek için milyarlarca lira, dolar harcadılar. Ya geçen seneki performanslardan bu iki takım üzerinde ben yeterli verim alındığını düşünüyorum. Fenerbahçe biraz daha ileri gidebilirdi sadece.
1: Burada başarı kıstası nedir abi peki senin için? Atıyorum Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamak mı?
0: Çeyrek, yarı mı? Çeyrek başarıdır. Büyük başarıdır bence. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek. Daha ötesi de Türk takımı için olmaz zaten bence kısa vadede. Yani kimi alırsan al olmaz diye düşünüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final. Konferansta da bence final.
1: Bakalım, ümit ediyorum güzel bir sezon olur takımlarımız için de Avrupa'da bu yatırımların karşılığını almak anlamında. Selamlar Burak Bey. Bugün ilk defa Fenerbahçe taraftarının bir konuda hemfikir olduğunu gözlemledim. İsmail Kartal'ın basın toplantılarındaki gereksiz konuşmaları herkesi yıldırmış. Sürekli olarak kendini ispatlamaya çalışması ve ısrarla ben biz çerçevesinde konuşması mutlak suretle desteğe ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor demiş. Böyle bir yorum gelmiş.
0: Bunun nedeni evet ben biz var İsmail Kartal'ın açıklamalarında ama bunun nedeni herhalde o hak ettiği saygıyı görmediğini hissediyor. İşte ben bunları yaptım ama o saygı bana gösterilmiyor.
1: Bu kulüp bazında mı oyuncu bazında mı abi kastettiğin?
0: Yok yani İsmail Kartal diyor ki işte ben 99 puan aldım, Avrupa'da en çok puanı ben topladım. İşte Süper Kupa kazandım ama hak ettiğim saygıyı görmüyorum diyor kendi içinde ve bunu hissediyor iliklerine kadar ve böyle olunca da diyor ki ben bunları yaptım ve benci bizci konuşmalar bu nedenle ortaya çıkıyor İsmail Kartal'da.
1: O da baskı altında.
0: Tabi baskı altında. Yani kendini ispatlamaya çalışıyor. Sahada olduğu kadar basın toplantılarıyla da yaptığı açıklamalarla da.
1: Fenerbahçe'nin en büyük sorunu iç saha maçları demiş Ankara'dan Tuğlahan Güler.
0: Evet buna değindik zaten, katılıyorum.
1: Merhaba iyi yayınlar, İstanbul'dan Burak ben. Sayın İsmail Kartal'ın basın açıklamalarını hayretle dinledim. Kimse uyarmıyor mu kendisini ya da ne bileyim bir iletişim ekibi yok mu? Taraftarlar çok takılmış İsmail Hoca'nın açıklamalarına.
0: Ben bir daha yayından çıkınca dinleyeceğim ya. Yani o kadar problemli ne söyledi İsmail Kartal?
1: Burada bununla ilgili bir mesaj gelmiş. Dikkat etmemişsiniz sanırım. İsmail Kartal'da üstenci bir tavır, agresif bir mizaç, böyle bir sert duruş açıklamalarda da umarsızca olunca kötü gözüktü demiş mesela.
0: Bir daha dinleyeceğim ben onu basın toplantısını. Yani 13-14 dakikamızı alır. Ben o kadar dikkatimi çekmedi benim.
1: Eğer İsmail Kartal Asensio ile çalışmayı düşünmüyorsa hemen Galatasaray'a alalım demiş ama yani bu çıkarım nasıl yapıldı ben anlamadım ya. Ben kendi gördüğüm kısmından basın toplantısının Asensio ile gemileri yaktığı algısı var şu an anladım ama ben öyle bir şey idrak etmedim.
0: Hazır değil de oynatmadık dedi. Biz hazır görünce oynayacak dedi. Biz ifadesine çok takılmış insanlar. Yani Asensio istediği zaman değil biz işte istediğimiz zaman oynayacak vurgusu yaptı İsmail Kartal. Doğru bir vurgu. Yani Asensio kendi kendine forma verecek hali yok.
1: Ne teknik heyeti de kastediyor orada. Kapsayıcı bir şey söylüyor. Bence orada da bir yanlışlık yok.
0: Yani doğrusunu söyledi bence. İşte Mourinho söylerse vay kral oluyor. İsmail Kartal söyleyince olmuyor.
1: Yani. Yani Fenerbahçe taraftarının İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla alakalı gerçekten bir rahatsızlıkları var. Onu görebiliyoruz.
0: Bundan sonra yani bu tepki muhtemelen gidecektir kendisine. Burada bir toparlama olur.
1: Takıldıkları nokta neymiş biliyor musun taraftarların? Açıklamaları gördüğümde bak o detayı yine bir masaya yatıralım. Asensio %100 hazırım demesine rağmen İsmail Kartal sen şu an %75 durumdasın. Ben istediğimde hazır gördüğümde oynayacaksın açıklaması var. Asensio en %100 hazır olduğunu söylemesine rağmen oynamadığı için bir rahatsızlık var.
0: Demek ki daha fazla mesela Asensio'nun %100'ü İsmail Kartal'ın %75'ine denk geliyor demek ki.
1: Yani. Erkenden bunlara girmek sıkıntı ya.
0: Tabii canım daha çok erken. Yani Fenerbahçe taraftarının şu anda İsmail Kartal'a sahip çıkması lazım. Eleştirmek yerine

0: kalkacaktır da lütfen oyunculara protesto etmeyin. Bundan kaçınmanız gerekiyor diye de bir mesaj atmış kendisi.
1: Evet, katılıyorum. Bu yoruma katılıyorum.
0: Bakalım. Bir sürü mesajımız var. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Dünya Kupası'nda şu kategorilere 10 üzerinden puanlar verseniz kaç puan verirdiniz demiş. Turnuvanın geneline başlayalım abi. 5-6 kategori var. Turnuvanın geneline kaç puan verirsin?
1: Ya bütün maçları izleyemedik de bir saatten dolayı. Turnuvanın geneli çok eleştirildi turnuva. 10 üzerinden mi?
0: Ben 5 vereceğim.
1: O kadar sıfırcı değilim ya ben. 7 veriyorum.
0: Stadyumlar.
1: Stadyumlar iyiydi.
0: Ben de 7-8 veririm stadyumlara.
1: Stadyumlar 8,5.
0: Taraftar ve ambiyans.
1: Ha, ambiyans yoktu. Dünya
0: Taraftar vardı, ambiyans yoktu.
1: Ambiyans yoktu, evet, bu Dünya Kupası'nda ambiyans yoktu. 6.
0: Ben de 6 diyorum buna. Hakem yönetimleri. Ben yarı finalden itibaren mesela çok beğendim hakem yönetimlerini.
1: Grup aşamasında ve çeyrek finale kadar olan bölümde gerçekten sıkıntılar vardı. Hem VAR konusunda sıkıntılar vardı, hem hakem yönetimi konusunda sıkıntılar vardı. Orada da bir 7 diyelim hadi.
0: Ben 6 diyeyim.
1: Hadi.
0: Yeni kurallar. Su molasını dahil
1: Su
0: ederek.
1: hariç.
0: Aynen.
1: Ya suyu, o su molası değil, reklam molası ya, Amerika'daki yayıncılar için.
0: Yani bence yeni kurallar 10 üstünden 10, su molasını da hesaba katınca 7'ye düşüyor.
1: Su molasız, evet, 10. Bende de 10.
0: Gayet iyi, oyun akışını hızlandıracak şeyler. Yayın. Bu genel Amerikan rejisi için
1: Amerikan
0: yoksa bizim
1: rejisi
0: için mi?
1: için herhalde. Biz yayıncılık yapamadık ki.
0: Ya da Amerika'dan nakden aktardık, evet.
1: 8. Daha fazlasını bekliyordum ben.
0: Ya çok prodüksiyonlu bir şeyler olmadı.
1: Evet, ben daha, yani Amerikan yayıncılığını bilen biri olarak daha fazlasını bekliyordum.
0: Ben de 7 derim.
1: Evet.
0: Bakalım. Bir Fenerbahçe, yine İsmail Hoca eleştirilerini geçiyorum yanlış anlamazsanız. Hani çok aynı konuya saplanıp kaldık.
1: Evet, oralara
0: Bakalım.
1: geçelim. Biraz olsun ama anladık, biz de anladık eleştirilerin nedenini.
0: Okey. Yani en azından burada değerlendirmeye çalıştık. Tabii farklı fikirleri olan, farklı düşünceleri olanlara da saygı duyuyoruz buradan. Tur şansımızı yüzde kaç görüyorsunuz? Ben bir Beşiktaşlı olarak çok düşük görüyorum. Maalesef karşımızdaki rakip çok hazır demiş Mijant eşleşmesi için.
1: Of. Ya Beşiktaş tabii hazır değil rakibi kadar. Mijlant da son yıllarda adından söz ettiren ekiplerden biri aslında. Ya ben burada şansları %50-50 görüyorum diyebilirim. Benim istemediğim bir eşleşmeydi. Özellikle Beşiktaş için ilk turda Kuzey takımı gelmesini istemedim. Ve maalesef Kuzey takımı geldi. Orada Beşiktaş sorun yaşayabilir.
0: Orada farkındasındır abi, şey, daha doğrusu biliyorsundur, 26'sında da bir Danimarka Ligi başlıyor. Yani onlar hazırlıklara da daha erken başladı bizden.
1: Evet, daha erken başladılar. Şu konuda Beşiktaş taraftarı ümitli olabilir. İtalyano'nun Avrupa kupalarındaki başarısı. Buraları biliyor.
0: Kadro çok ters ayakta, eksik yakalandı bence. Bu biraz
1: Kadro, evet, olmadı daha. Oturmadı.
0: muhtemel 11'e dilersen bir bakalım
1: Ama
0: yarına
1: yine de
0: kadar.
1: çok eksik değil ya Beşiktaş.
0: Reklam aramız varmış abi. Reklamdan sonra bir muhtemel 11'e bakalım. Ne eksik ne gedik üzerine konuşuruz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yarın oynanacak Beşiktaş-Mijdant maçının muhtemel 11'lerini paylaşalım, üzerine konuşalım istersen abi.
1: Tabii ki.
0: Kalede yeni transfer Nübel'in olması bekleniyor. Savunmada Agbado-Emirhan ikilisi, sağ bekte Murillo, solda Rıdvan. Orta sahanın gerisinde Kartal Kayra ile Salih Özcan. Önlerinde Orkun Kökçü, solda Olaytan, sağda Çerni, enişte de Yang Yeo'nun olması bekleniyor.
1: O hatta
0: Altlara şu an muhtemel 11'de gözükmüyor. Kadroda olması bekleniyor ama.
1: yani geçen tabii Trossard yetişse çok daha farklı bir şey konuşacak olur, konuşuyor olurduk ama ya bu kadronun da bir şekilde ben ya tur ortak olduğunu en kötü düşünüyorum. Yani çok Beşiktaş kötü bir rakiple eşleşti. Kabul ediyorum bunu. Ama bu eleneceği anlamına da gelmez. Beşiktaş'ın da sonuçta bir

0: tarihsel kültürü var. İtalyano'nun Avrupa'da finalleri var. Ben ümitsiz değilim Beşiktaş'tan. Ya kendi evinde taraftarıyla ben iyi bir baskı kuracağını düşünüyorum. Galibiyete yakın olur bence Beşiktaş burada ama deplasmanı ne getirir bilemiyorum.
1: Yarın iyi bir skor almak lazım ama.
0: Evet. Deplasman biraz sıkıntılı.
1: Burada Beşiktaş'ın avantajlarından biri işte Aral Şimşir ayrıldı biliyorsun.
0: Evet.
1: Mijdant'tan oranın önemli oyuncuları var işte. Frank Kulinoju bunlardan biri. Han Beom savunmada Güney Koreli. Castillo yine Fabian Castillo orta sahada önemli oyunculardan biri. Onların da ayrılmasını bekliyordum. Talep vardı ama bu maça kadar yetişmedi onların transferi de.
0: Evet. Yani onlarda da bir hareketlilik var. Onlar da tam oturtmadı kadroyu henüz. Beşiktaş da oturtmadı. Yani hazırlık dönemi için çok yani lige hazırlık dönemi için çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum iki takım arasında. Belki bir tık daha iyi olabilir onlar.
1: Onların da ligi başlıyor. Onlar evet. Daha erken başladı hazırlığa.
0: Aynen.
1: Yani burada Beşiktaş'ın 11'inde eğer Trossard olsaydı şayet Olaitan, Salih Özcan, Orkun Kökçü üçlüsü güzel olurdu mesela.
0: Evet işte bir Trossard sanki orada eksik kalan parça gibi. Yani şu an için tabii ki şu anki kadroda diyorum. O olsa daha farklı şeyler düşünebilirdik. Yine de yani ben ortada görüyorum turu.
1: Öyle maçın oyun olarak bir öngörün var mı? Mesela Beşiktaş baskılı mı bekliyoruz?
0: Baskılı tabii Beşiktaş baskılı.
1: Artık oynuyor. Topu rakibe bırakan Beşiktaş görüntüsünden kurtuluyor mu üzerine itibariyle?
0: Kesinlikle. Yani Italiano zaten böyle bir teknik direktör. Artı Önder Özen de bunun zaten Italiano'nun imza törenini hatırla. Bunu oynayacağız dedi. Yani önde oynayacağız. Rakip yarı alanda oynayacağız. En çok koşan takım olacağız ve topu en kısa sürede GDA'sı en düşük takım biz olacağız dedi. Bunun sözünü verdi. Yani bu yoğun bir baskı demek. Yani riskli bir futbol oynayacak Beşiktaş. Yoğun baskılı. Topu kaptırdığı topu en kısa sürede almaya çalışan bir Beşiktaş göreceğiz.
1: Burada yeni transferlerden de gördüğüm kadarıyla şu an Salih Özcan ve Nübel yerine ilk 11'de olacak. Beklenen bu.
0: İşte Uat Tara yok. Trossard yok. Bakacağız. Yani ortada tur.
1: Ya ben biraz endişeliydim açıkçası ama işte kaleci transferinin bilhassa yetişmesi. Kalecisiz gitme ihtimalin vardı çünkü. Yani şu an ortada olduğunu düşünüyorum. Evet, Midtjylland bence iyi bir takım. Son Danimarka ikincisi biliyorsun. Aarhus orada seneler sonra şampiyon oldu. Midtjylland'ın önünde. İyi bir takım. Gerçekten yetenekli oyuncuları var ama Dolmabahçe'de bir Avrupa atmosferinde kaldırabilirler mi bilmiyoruz. Burası Beşiktaş Danimarka Ligi takımı değil netice itibariyle. Bisiklet farkı var.
0: O atmosferlere alıştılar ama son yıllarda Avrupa'da. Evet. Sürekli olarak yer aldıkları için o atmosferlere de alıştılar. Ama Beşiktaş'ın atmosferi tabii ki daha farklı olacak diğer karşılaştıkları takımlara göre. Ya burada Beşiktaş iki farklı kazanırsa turu alır ama tek farkta bile zorlanır.
1: İkinci maça sence Trossard yetişir mi? Burada Salah ismi de mesela yine yetişir mi yetişmez mi?
0: Salah yetişmez. Bir hafta yok mu?
1: Bugün bir haber vardı abi. Önder Özen'in Salah'a bir ne zaman takıma katılabilirsin sorusu üzerine Salah 6 Ağustos cevabını veriyor. Önder Özen burada ikinci maçta ya da en kötü ihtimalle bir sonraki turda oynamanı istiyoruz diyor. Salah da buna ikna oluyor gibi bir haber vardı bugün.
0: İşte rövanşı yetişmiyor. Salah hiçbir türlü yetişmez. Yani bugün anlaştık deseler yarın gelse kaç gün kalıyor? 6 gün.
1: Bir üst turu.
0: Yetişmiyor yani. Bir üst turu yetişir.
1: Bir de Dünya Kupası'da oynayıp geldi. Yani o tatil hakkı da var açık söylemek gerekirse.
0: Tabii yani rövanş yetişmesine imkan yok ama bir üst turda olabilir. Trossard ama bence rövanşta olur. Bana kalırsa.
1: Ya burada iyi bir skor almak çok önemli ya.
0: Her zaman öyle iç sahada Avrupa Kupalarında. İç sahada kaybetmeyeceksin.
1: Norveç deplasmanı düzeltiyorum. Danimarka deplasmanı sence peki Temmuz sonu itibariyle handikaplı mıdır?
0: Çok iyidir.
1: Ne çok sıcak ne çok soğuk.
0: Evet yani kar çamur soğuk olmadan serin bir akşamda güzel bir futbol oynarsın.
1: Beşiktaş
0: bu Türkiye'ye göre serin tabii.
1: Bu eşleşmeyi geçerse bundan sonraki eşleşmeler kolay olacakmış gibi gözüküyor. Seri başı olarak çıkacak o yüzden bu kritik.
0: Orada da Tromsø var galiba.
1: Tromsø da fena bir dönem geçirmiyor son 2 yıldır Norveç liginde ama orada artık Vikingler, Molde de biraz düştü gerçi ama Bodø götürüyor. Tromsø o orta şeker bir takım.
0: Evet. İşte Galatasaray'la eşleştiğinde de orta şekerdi, eledi. Ama o zaman kar çamur vardı.
1: Tabii.
0: Öyle bir dezavantajı vardı Galatasaray'ın. Ama yine de çok kötü takım diye herkes lanse etmişti.
1: Çok kötü takım değil onu söyleyebilirim
0: ama
1: ben.
0: Ama şu anda daha iyi bir takım.
1: Norveç ligine de göz ucuyla bakıyorum. Orada da şey çok saçma geliyor. Şey var biliyorsun mesela, takımlar sürekli eksik maç oynuyor. Maç erteleniyor, bir şey oluyor. Şu an zirvede mesela lider takımın 14 maçı var. İkincinin 12 var. Üçüncünün 11 var falan. İlginç bir lig ama. Viking'le Bodo arasında gidip geliyor bu sene. Yine Tromsø orada çok iddialı olacak mı gibi gözükmüyor. Ama iyi başladılar sezon, onu söyleyeyim.
0: Hı hı.
1: Yani.
0: Ya önce adım adım gidelim. Önce bir bu takımı geçelim. Mijland'ı geçelim.
1: %50-%50 görüyorum
0: evet,
1: diyorsun.
0: Ben de öyle görüyorum.
1: Bakalım Beşiktaş'a başarılar diliyoruz Mijland karşılaşmasında. Vincenzo Italiano ile birlikte de ilk ciddi sınavına çıkacak Beşiktaş.
0: Ya şimdi şu nedenle, şimdi Mijland'ı da bu sezon izlemedim. Beşiktaş'ın da hazırlık maçları dışında elimizde veri yok. Şimdi ilk maçlardan sonra hem Beşiktaş'ın oynamak istediği oyunu daha net göreceğiz, hem de bu oyunu ne kadar oynayabiliyor onu daha net göreceğiz. Yani bizim için de analiz yapmanın zor olduğu dönemler. Çünkü i̇lk hazırlık maçları çok fazla bir şey ifade etmiyor.
1: E tabi. Ya bir de hazırlık maçlarını çok daha düşük siklet takımlara karşı oynuyorsun. Geniş rotasyonlar. Bir de
0: evet.
1: Ya şey, yarınki maçta Beşiktaş'ın önce teoride ne yapmaya çalıştığını anlayacağız. Sonra da pratikte ne kadar iyi uyguladığına bir bazı ipuçları olacak.
0: Ya mesela şöyle bir kıyas yapayım dinleyicilerimiz için. Şimdi mesela yarın Galatasaray'ın maçı olsa ne oynayacağını biliyoruz. Aynı teknik direktör, aynı kadro. Ne oynayacağı belli. İsmail Kartal'ın da ne oynayacağını biliyorduk. Geçmiş dönemden tecrübemizde. Ama şimdi Italiano geldi, kadro değişti Beşiktaş'ta ve net olarak bilmiyoruz.
1: Ne tabii.
0: Yani o yüzden analiz yapması daha zor bir takım Beşiktaş. Mijland'ı da izlemediğimiz için.
1: Mijland geçen sezon abi çok kolektif bir takım. Geçiş hücumlarını hızlı oynayabilen belli teknik kapasitesi yüksek oyuncular var işte. Burada dediğim gibi Franculino Ju diye bir oyuncu var. Geçen sene ağır bir sakatlık yaşadı. Bilmiyorum yarın ne durumda olacak ama... Benfica altyapısından aldıkları bir oyuncu abi. Sprint özelliği var. Topla nispeten becerikli. Fena bir bitirici değil. Hakikaten çok iyi forvet. Kanada evrettiler biraz ama mesela Fabian Castillo yine orta sahada. Ekvadorlu. O da mesela çok bu Caicedo var ya Chelsea'de.
0: Evet.
1: Aynı hemşerisi zaten. Onun light versiyonu gibi falan. Orada da ilginç cevherler var.
0: Caicedo Junior diyebilir miyiz?
1: Yani Junior olabilir evet. Senior değil.
0: Şöyle kuzey takımlarının hepsi disiplinli zaten.
1: Onda bir base yok. Evet.
0: Yani o hepsi belli bir disiplinle oynuyor. Kadro kaliteleri belki çok yüksek olmuyor işte. Geçtiğimiz yılın Bodo örneğini verebiliriz. 50-55 milyon euroluk kadro değeriyle neler yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde gördük.
1: İnter'e dediler.
0: O yüzden kuzey takımları her zaman problem. Bizim gibi hani çok da dengeli olmayan takımlar karşısında. Mijland'ın da ben hani geçtiğimiz yıllardaki maçlarından bildiğimiz kadarıyla belli bir seviyesi var. Belli bir seviyenin altında top oynamıyorlar zaten.
1: Norveç örneği var mesela milli takım bazında da.
0: Evet. Yani belli bir seviyenin altına düşmeyen bir takım. Burada Beşiktaş belirleyici faktör olacak. Yani güçlü taraf çünkü Beşiktaş. O gücünü ne kadar sahaya yansıtabileceğini biz göreceğiz. Beşiktaş'ın takım oyunu olarak Mijland önde olacaktır bana kalırsa. Ama bireysel yetenek olarak da Beşiktaş önünde olacaktır.
1: Burada dünkü maça benzer bir şey görebilir miyiz? Bence siklet farkı o kadar bariz değil ama yani takım oyunu olarak biraz daha oyunu tutabilme, direnç gösterebilme anlamında Mijland daha etkili olabilir ama bireysel yetenekler, seyirci avantajıyla birlikte falan Beşiktaş daha öne çıkıyor.
0: Yani taraftar da itecek, itici bir güç olacak Beşiktaş için. Belki de erken bir golle daha güzel bir skor olabilir Beşiktaş adına.
1: Çok tatlı olur.
0: Yani birçok şey vaat eden bir mücadele aslında. Yani ben merakla bekliyorum Beşiktaş'ı.
1: Evet, yarın göreceğiz. Saatler 21'de oynanacak mücadele Dolmabahçe'de. Bu akşam da bir maçımız var. Dilersen onunla da. Ya öncesinde Vincenzo Italiano'nun bazı açıklamaları varmış maç öncesi. Onları aktaralım dilersen abi.
0: Hı hı.
1: Aramızda çok fazla genç oyuncu vardı ve milli takım olayı da biraz bizim canımızı yaktı. Çünkü geç geldiler. Keşke hepsiyle beraber ilk günden itibaren idman yapabilseydik. O zaman çok güzel olurdu ama maalesef Avrupa Kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryoyla karşılaşabiliyoruz. Son 10 gündür dediklerimizi son 10 gündür tam kadro beraber çalışıyoruz. Bence çocuklar sahada dediklerimi gösterebilecek. Yarın da Mijland karşısında zor bir maç oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü ve iyi bir takım ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Bence yarın İyi anlamlı bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum.
0: Ya pozitif konuşmuş. Tabii her takım için o Dünya Kupası'ndan gelen oyuncuların geç katılması bir handikap. Mijland'ın var mıydı Dünya Kupası'nda oyuncusu bilmiyorum.
1: Zannetmiyorum.
0: Şu anda.
1: Fabian Castillo Ekvador'daydı. Bir de Han Beom bildiğim kadarıyla Güney Kore'deydi stoper.
0: Fizik olarak daha hazır bir takım olacak Midtjylland. Bu kesin.
1: Devam edeyim abi açıklamalarla. Ben ve ekibim çok heyecanlıyız çünkü yarın ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta ilk maçımıza çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçın oynanacağına eminim. Taraftarımızla ilk defa beraber olacağız. Bu durumdan dolayı çok heyecanlıyız ve tabii ki maç da çok önemli ama bakalım. Taraftarlarımızın da bilmesi gerekiyor ki bu bizim daha ilk maçımız. Bu sezona başlangıcımız olacak ve daha çok çalışmamız gereken çok fazla şey var. Ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Biz yarından itibaren kuvvetimiz ve daha iyi taraflarımızla sahada iyi bir performans sergileyip şu ana kadar çalıştığımız her şeyi göstermeye çalışacağız demiş.
0: Artık futbolcuların konuşma zamanı. Futbolcular konuşacak bundan sonra. İtalyano da açıklamalarını yaptı.
1: Evet, biz de açıklamalar.
0: Yani biz de bekliyoruz. Dediğim gibi hiçbir resmi mücadelede izleyemediğimiz için Beşiktaş'ı özellikle işte mesela Calo Agbadu ikilisi yazanlar var muhtemel 11'de. Sen Emirhan dedin. Emirhan yazanlar var. İşte Salih Orkun, Kartal üçlüsü diyenler var orta sahada.
1: Senin tercihin ne olurdu abi?
0: Solda İlhan mesela.
1: İlhan Fakılı.
0: Fakılı. Ya bilmiyoruz biz nasıl oynayacak mesela. Sağda Çerni. Bazı kadro eksiklikleri var Beşiktaş'ta. Göreceğiz. Yani şu anda çok daha kestiremiyorum ben Beşiktaş'ı.
1: Solda Olaytan yazılmış benim gördüğüm muhtemelde mesela.
0: İşte Olaytan diyen var. İlhan diyen var. Bilemiyorum. Farklı 11'ler gördüm ben Beşiktaş'ta. Demek ki muhabir arkadaşlarımızın da kafasında tam oturmamış.
1: Ya biliyorsun bazı maçları basına kapalı yaptılar. Yayını olmayan bazı antrenmanlar basına kapalı yapıldı vesaire. Bence bir sürü basın mensubu için yakından takip edenler de dahil yarın ortaya çıkacak tablo sürpriz olabilir.
0: Evet sürpriz olabilir.
1: Bu akşam bir maç daha var abi. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu. Temsilcimiz Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek.
0: Ya Başakşehir onlar da bütçeleri el verdiğince kadrolarını revize ettiler. Onlar için de tabii rakibi çok tanımıyoruz. Bu aşamalarda rakipleri tanımamamız bizim en büyük handikapımız olabilir ama analizlerini muhtemelen ekipler yapıyorlardır. Başakşehir'e de ben başarılar diliyorum.
1: Bir yarış aramız varmış abi. İstersen hızlıca oraya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Biraz mesajlara bakalım. O yüzden WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Gündemi konuştuk. Biraz da zamansız konulara girebiliriz. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Biraz sohbet edelim, laflayalım. Bize de deşarj olur. Size de eminim ki deşarj olacaktır. Gelen birkaç mesaja bakalım abi. Diğer mesajları beklerken.
0: Tabii ki.
1: İyi yayınlar abiler. Sizi keyifle dinliyorum. İnanıyorum Muhammed Salah haberini Radyo Spor'da alacağım sizi dinlerken. İnancım bu şekilde. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey yazmış.
0: Hayırlısı diyelim. Her şeyin hayırlısı.
1: Tabii.
0: Bizim bir saatimiz kaldı yayında. Belki bizden sonraki arkadaşlar size bu haberi verebilir. Belki biz verebiliriz. Belli olmaz.
1: Yarın bu saatte de olabilir.
0: Yarın da olabilir.
1: İyi haber olsun da acelesi yok herhalde.
0: Tabii yani bekliyor Beşiktaş taraftarı.
1: Ben şeyleri çok gördüm abi. İnsanlar forma falan bastırmaya başlamış Muhammed Salah.
0: Şimdiden. Açıklama gelmeden.
1: Şey değil tabii. Neden o? Kulüp resmi olarak değil ama gidip işte mağazadan alırken Salah ismi falan bastıran bir sürü insan var. Forma numarası bile belli değil ama 11 bastırmışlar mesela.
0: Peki diyelim transfer olmadı. Ne olacak? Sıkıntı olur.
1: Forma 6000...
0: Çok acele etmeyelim ya.
1: Forma 6100 lira galiba abi. İsim bastırmayla birlikte bir 6500 lira falan. Giymezsin de o formayı muhtemelen. İçine sinmez bir daha o saatten sonra.
0: Salah yazılı forma değil mi? Evet.
1: Bir de Salah tutup rakibin bir takıma gitse o formayı mesela yakarsın muhtemelen.
0: Yani. Çok erken davranmayalım ya, biraz sabırlı olalım. Biz sence coğrafya olarak...
1: Tez canlıyız
0: ya.
1: Tez canlıyız.
0: Hemen her şey olsun istiyoruz.
1: İlginç değil mi bazı...
0: Çabuk zengin olalım mesela. Hemen zengin olalım.
1: O insanı hataya sürüklüyor ya bence. Evet. Yani Hemen her şey olsun istiyoruz. Bir de çok analitik düşündüğümüzde ben düşünmüyorum.
0: Biraz yemeği de hızlı yiyoruz.
1: Her şeyin şehvetine çok çabuk kapılabiliyoruz mesela. Yani çok analitik düşünmüyoruz. Salah hemen bitsin. Hemen yönetim bugün istese menajerin istediği şartlarda bitirir de zarar etmeye gerek var mı?
0: Gerek yok.
1: Analitik düşünmüyoruz maalesef. Biraz da tezcanlık var.
0: Evet, aynen öyle.
1: Yemeği de hızlı yiyoruz. Bu da mesela ilginç bir tespit sosyolojik.
0: Tabii de hızlı yiyoruz. Yani çok her şeyi

0: bir an önce bitirme, sonuçlandırma daha doğrusu isteği var bizde.
1: Süreçten keyif alamıyoruz pek fazla.
0: Ya mesela gidiyorsun İtalyanlara, yavaş yavaş keyif sohbete de ah, İspanyollar işte. Mesela. Akşam 9'da yemeğe gidiyor adam. Biz 9'da çayı bile bitirmiş oluyoruz yani.
1: Çay bisküvi dizi.
0: Aynen. Ama adamlar 9'da oturuyor 11'e kadar. Sohbet, muhabbet öyle yavaş yavaş. Hem sohbetin tadını alıyor hem yemeğin tadını alıyor. Ama biz hemen oturduğumuzda yemeğimiz gelsin. Niye garson bize bakmadı? Yemek niye gecikti?
1: Hayattan çok keyif almıyor muyuz acaba ya?
0: Almayı bilmiyoruz sanki.
1: Sonuç odaklı, süreç odaklı değiliz. Güzel
0: evet,
1: bir şey
0: evet. Senin. Sonuç. Biz direkt sonuca bakıyoruz.
1: Ya süreç keyifliyse mesela bazı şeyleri de kaçırıyor olabilir miyiz?
0: Ya hayatı kaçırıyoruz ben diye düşünüyorum bazen.
1: Ya bu bize has bir şey mi peki?
0: Ya her kültürü bilmiyorum ama Türkiye'den Türkiye'de yaptığım gözlemler de bunu söyleyebiliyorum. Yani yemeği hızlı yeriz, ne bileyim işte çabuk zengin olmaya çalışırız. Bu nedenle çok dolandırılırız. Yani sürekli bir dolandırılma vardır Türk insanında. Maalesef. Çünkü çabuk para kazanma hevesi vardır insanların. Bu da tabii dolandırıcıların işine gelen bir durum.
1: Ağına düşeriz.
0: Yani işte transfer hemen bitsin. İşte parası neyse verin kardeşim. Kendi parasıymış gibi. Alın gelin.
1: Şartlar detaylar.
0: 2 milyon euro nedir falan.
1: Aslında şey değil mi, çalışmak 2 milyon euro kazanmak için 45 yıl falan çalışıyoruz. Yani işleri iyi derse o da.
0: 45 yıldır çok kazanıyorsun iyi.
1: İyi giderse tabii.
0: Tabii, tabii yani.
1: Yani ilginç. Çoğu şey yapmak için yaptığımızı düşünüyorum ben ya. Yemek yemek de hızlı yiyorsun diyorsun ya, yediğinden keyif almıyorsun. Aslında ne yediğinin de bir önemi yok.
0: Evet hemen yani, karnın doydu mu doydu.
1: Kendini şişirmeye, her şeyi yapmak için yapıyoruz. O iyi bir şey değil. Ben uzun yol severim. Sağa sola izleye izleye, rahat rahat, yavaş yavaş, sindire sindire gitmeyi. Ama eşim ve çocuklar bir an önce gidelim ister mesela demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Mustafa Dürüst Bey.
0: Ya şoförken çok sağa sola izlememenizi tavsiye ederim.
1: O anda keyif almaktan bahsetmiş süreçten ya. O bir şey değil.
0: Şoför sizseniz diyorum da bunu. Belki eşiniz kullanıyordur.
1: Kendini ihbar etmiş gibi oluyor.
0: Yani. Plakayı yazarsanız.
1: Bunu metafor olarak alabiliriz ya. Genel evet. Hayattan keyif evet. Almak üzerinden.
0: Aynen öyle.
1: Burak Bey yayınlar. Yalova'dan Harun. Beşiktaş maçı için tur ortada demek Beşiktaş'a haksızlık gibi geliyor. Rakip 50 yıl önce final oynamış. 40 yıl önce yarı final oynamışlar falan ama şimdi neredeler? Beşiktaş'ın ilk zorlu sınavı sezon başı olması münasebetiyle evet biraz zorlu geçecek ama bizim Beşiktaş'ımız kötü takım değil. Kaldı ki maç Dolmabahçe'de ve bir taraftar gerçeği var. Bence Beşiktaş olmasa taraftar yener. Yoluna bakar demiş. Mehmet Bey'e selamlar demiş Harun Bey. Kendisi de bir Fenerbahçe'yi bu arada. Güzel temennileri de bence olumlu o yüzden.
0: Teşekkürler.
1: İzmir'den Halil Demir. Abiler yarınki maçtan önce salı açıklansa maçta taraftarlar stadı coştururlar. Yine coştursunlar.
0: Ya her türlü coşkulu olur zaten Beşiktaş tribünü. Şimdi böyle deyince dinleyicimiz aklıma Ziyech'in tribünden, maç sonu tribündeki görüntüsü geldi. Galatasaray transfer etmişti. Böyle bir şey olsa muazzam olmaz mı?
1: Kazanırsa
0: güzel olur. Salah tribünde mesela yarın.
1: Kazanırsa maçta. Güzel olur.
0: Ya maç esnasında diyelim Salah tribüne geldi. Böyle bir şey oldu. Ekstrem bir şey söylüyorum şu anda. Olacağından değil de çok müthiş bir şey olmaz mı? Harika bir şey.
1: Loca'da maç izlerken Salah görüntülense.
0: Tabii.
1: İlginç olur. Bir dinleyicimiz şu an zannediyorum kasıtlı olmayan bir şekilde bize ses kaydı gönderiyor ama neyse, yazılı olarak da mesajınızı atmışsınız, ona döneceğim ses kaydına. Burada açamıyorum affınıza sığınarak.
0: Görüntülü arayanlar oluyor bazen.
1: Görüntülü arayın aynen, burada sesinizi çıkartmazsanız eşlik edebilirsiniz. İspanya'dan selamlar, İngiltere'den Erkan. Benim hani biraz işte. Kafam karıştı. Normalde İngiltere'de yaşayıp İspanya'da olan biri zannediyorum. Başka bir anlam çıkıyor mu?
0: Bir daha okusana. İngiltere'den Erkan Bey bizim daimi dinleyicimiz. Ha,
1: İspanya'dan selamlar, İngiltere'den Erkan.
0: Tamam, o yüzden hani İngiltere'den demiş. Mahlas. Tanıyoruz kendisini çünkü İngiltere'den her zaman bize mesaj attığı için demek ki İspanya'ya geçmiş.
1: Yani evet tamam, şimdi kafamda taşlar yerine oturdu. Burak şu Salah gelsin de maçın falan önemi yok, sadece odak Salah'ın imzası demiş. Yani Salah geliyorsa abi Avrupa'da da biraz rekabetçi olalım ya. Konferans yani. Liginde oynamasın Salah. Hani öncelik bu olmaz bence.
0: Ya Salah'la bir yarı final kovalasın Beşiktaş ya Avrupa'da. Salah, Trossard kanatları, aralarında Orkun. İleride iyi bir forvet.
1: Çok fena.
0: Ne güzel bir hücum attı bence.
1: Ve iyi bir sol
0: kanatlar da oturdu. Ya bekler yani kanatlardan.
1: Mourinho, Outlara benim için biraz soru işareti ama Mourinho orada artık net bir isim. Hani Rıdvan Outlara bir şekilde iyi tutarsa götürür.
0: Kale güzel.
1: Kaleci Alman milli takımında şu an Neuer'in bırakmasıyla birlikte birinci kalecisi.
0: Bir numaralı kaleci daha ne olsun yani.
1: İyi bir sol stoper, iyi bir 8 numara, iyi bir

0: santrfor. Sonra da devam ki.
1: Güzel güzel yani, güzel bir kadro oluşturuyor Beşiktaş. Nokta transferler ya, ben bu bakış açısını sevdim.
0: Şey artık ne denir ona? Zar atmak yok. Net.
1: Evet, net oynuyor Beşiktaş. Bu açıdan güzel.
0: Hayırlı yayınlar. Ben İzmir'den Vahit. Trabzonspor'da gelen oyuncuların, giden oyuncuların hakkında gelen ve giden oyuncular hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz demiş.
1: Satışta niye para kazandı Trabzonspor?
0: Vayvu gidebilir şimdi. Ulay'dan 30 kazandım.
1: Evet, o da gidebilir. Öyle bir dedikodu da var. Her an orada da bir gelişme olabilir.
0: Fulham'ın istediği söyleniyor.
1: Evet, yani Premier Lig'e gidebilir, İngiltere'ye gidebilir. Yani ben son, özellikle şöyle söyleyeyim, Fatih Tekke geldikten sonraki hamlelerin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela transferlerin başarılı olma yüzdesi diğer takımlara nazaran daha iyi Trabzonspor'da. Ya genç de aldığında onu parlatabiliyor.
0: Diğerlerine nazaran bir de daha deneysel transferlere gidiyorlar. Hani gidip Trossard'ı getiriyorsun mesela, ne olduğu zaten belli ama
1: Belli.
0: adam Ocak ayında Batagov sakat diye Avusturya Ligi'nden, Wolfsberger'den gidiyor 5,5 milyona Vayvu diye bir Çibuke Vayvu diye bir stoper alıyor ki kapalı kutu 5,5 milyon veriyorsun. Adam 30'a 6 ay sonra almaya çalışıyorlar senden. Başka bir şey.
1: Artı bir de genç oyuncuları alıp oynatıyor. Yani sen mesela cesaret edemiyorsun, çok rekabetçisin diye zirvede. Örnek veriyorum işte Galatasaray, Fenerbahçe. Ki Fenerbahçe de oynatıyor. Ama Trabzonspor düzenli oynatıp iyi de para kazanıyor.
0: Ulay burada bunlardan biri, Folcarelli
1: Evet.
0: bunlardan biri.
1: Para da kazanıyorsun. Yani dün de konuştuk seninle, benim bir takımım olsa, iddiasız bir takım orta sıralarda mücadelede, mutlaka 17-18 yaşındaki gençlerim 2-3 tane sahaya atarım, düzenli oynatırım. Bunların hep alıcısı oluyor çünkü.
0: Evet. Ya bir de şey var, ne denir ona? Çok büyük meblağlar da harcamadın hiç mesela. Ulay geçen sezon o kadar fark yarattı. 5,5 milyona Bastia'dan almışsın mesela.
1: Evet, yani sportif direktöre ihtiyacı olan kulüpler varsa bize ulaşabilirler
0: Buradan selamlar,
1: buradan.
0: sevgiler. Futbol menajeri senelerce oynadık. Aktifte takip ediyoruz. Hani vardır bir şeyler izledi. Bakalım bakalım bakalım. İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat. Trabzonspor taraftarıyım. Beşiktaşlı Çerni Trabzonspor haberleri duyduk ama gerçeklik payı var mı? Olursa Trabzonspor'a yararı olur mu? Teşekkürler demiş.
1: Zannetmiyorum yani böyle bir şey.
0: Yarar olur mu? Bence olur.
1: Ya Çerni Trabzonspor'da olur bence.
0: Ben katılıyorum, hem fikrim.
1: Fatih Tekke verim alır Çerni'den.
0: Salah gelirse sence peki bir içeriden çıkma durumu söz konusu olur mu?
1: Bence çıkılmalı. Ya Çerni'den önce Raşitsa'dan çıkılmalı. Hani
0: Raşitsa'dan haber de çıkmıyor abi.
1: evet, yani
0: Saklandı.
1: Raşitsa evet çalılıklar arasında kayboldu.
0: Terk-i
1: Yani
0: diyar eyledi.
1: ilk çıkılacak oyuncu Raşitsa bence Beşiktaş'ta o pozisyon için. Sportif direktör derken bilgin var mı? Çok merak ettim. Altay'da bir belirsizlik vardı. Hiçbir şey duydun mu Altay ile ilgili, Altay Spor'la?
0: Ahmet Nur Çebi'nin orada kulübü satın alma girişimlerinin başarısız sonuçlandığını gördüm. Onun
1: Sonra
0: haricinde bir de...
1: çekildi Ahmet Nur Çebi o
0: Evet.
1: olaydan. İşte maddi destek sağlayacaktı, olmadı. Başkanlık seçimi vardı. Başkan adayı çıkmadı. Kulüp borç içinde zaten. En sonunda son bir iki hafta önce yeniden bir seçim olacaktı. Sonrasında haber kesildi. Ben de takip edemedim. Altay'ı merak ettim. Bilen varsa yazabilir.
0: Evet,
1: Altay'da son durum çok. Çünkü köklü kulüplerden biri Türkiye'de Altay.
0: Tabii 0538 052 14 87 diyelim. Benzeri bir durum Karşıyaka'da da vardı. Başkan adayı zor bulup seçim yaptılar. Hala mesela basketbol takımında hamleler başlamadı.
1: Hı. Yani mesela Altay için de gelişime hani mesela dernekler yasasına uygunsa bir satış olabilir mi? Bir talibi var mı kulübün? Çünkü çok fazla borcu da var.
0: Altın Ordu mesela benzeri bir durumda. A takımı kapattı adamlar.
1: Yani böyle durumlar var. Merak ediyorum.
0: Bakalım böyle kulüplerin inşallah sonu hayır olur. Türk futboluna çok zamanda katma değer katmış köklü kulüpler ve şehir takımları. O yüzden de görmek de isteriz yani. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Almanya'dan Hakan. Bu Galatasaray'ın transfer yapmaması fırtına öncesi sessizlik mi yoksa kadro yeter düşüncesi mi? Çünkü rakipleri acayip derecede iyi transferler yapıyor ve yapmaya devam ediyor ama Galatasaray'da tık olmaması beni çıldırtıyor.
1: Haklı. Ya dinleyicimiz haklı. Galatasaray taraftarı dün galiba, ben çok fazla takip etmiyorum ama bir hashtag açmış, transferler nerede diye. Sen takip ettin mi bilmiyorum. Bunu hep Galatasaray'da görmeye başladık son yıllarda. Dediğim gibi Dursun Özbek yönetiminin vazgeçilmezi oldu bu. İşte son günleri bırakıyorlar transferleri. Ya dediğim gibi bunun da nedenlerini az önce saydım. İşte bekliyor olabilirler. Bazı oyunculardan haber bekliyor olabilirler. kuralın değişmesini bekliyor olabilirler. İçlerine sinen oyuncular çok pahalı geliyor olabilir. Sürekli başka oyunculara gitmek zorunda kalıyor olabilirler. Bilmiyorum nedenini, içinde olmadığım için. Muhabir arkadaşlarımızdan da net bilgi gelmiyor bu konuda. Onlar da tabii çok sert eleştiremiyorlar çünkü haber kaynakları yöneticiler, onları da anlayabiliyorum. Ama taraftarı haklı bulduğumu söyleyeyim. Yani taraftar haklı. Şu takıma en azından iki tane Türk oyuncu alınması gerekiyordu mutlaka.
0: Burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı sükseli transferler de Galatasaray taraftarının tepkisini biraz arttırmıştır diye düşünüyorum yönetime karşı.
1: Son 4 yılın şampiyonu olmasaydı Galatasaray, bu tepkiler misliyle olurdu. Şu andaki tepkiler Galatasaray için evet ciddi tepki, ama geçen senenin şampiyonu takım olmasaydı bu takım, bu tepkiler kat be kat fazla olurdu.
0: Güven mi?
1: Yönetime. Ya güvenden ziyade en azından bir şey var.
0: Kredi.
1: Kredi var. Bir kredi tanıyor Galatasaray yönetimine taraftar. Ama planlamanın yanlış yapıldığını düşünüyorum. Ben sportif direktör olsam böyle bir planlama yapmam. Ne olursa olsun Aral'ı alırdım. Ne olursa olsun Emin'i alırdım. Türk oyuncu alırdım yani.
0: Yani.
1: Ya bütçemden kısardım, yabancı bütçemden Türk oyuncu alırdım.
0: Bunlar oynatabileceğin de oyuncular bu arada.
1: İşte niye buralara gidilmiyor anlamıyorum yani.
0: Canos'un takıntısı oluştu biraz.
1: Bir de Can tam 10 numara da değil ki. Can 10 numara değil, Can 9.5.
0: Ara bir pozisyon.
1: Ara pozisyondaki bir oyuncu. Yani Can senin 10 numara ihtiyacını karşılayacak bir oyuncu değil bence. Ya bu benim düşüncem, bilmiyorum.
0: Ya bu arada ne Nürnberg döneminde ne de şeyde Eintracht Frankfurt'ta biraz daha ikinci forvet gibiydi. Hiçbir zaman hani orta sahanın bir parçası olarak zaten Can'ın uzunu görmedik.
1: Tabii yani 4-4-1-1 gibi ya da 4-4-2 gibi oynatır seni Can Uzun. Ya bana öyle geliyor. Ya da 4-2 işte 3-1-1 gibi.
0: Mertens benzeri diyebilir miyiz abi? Neden diye sorarsan hani Mertens tabii oyun kurma özelliği de olan bir oyuncuydu ama Napoli döneminde Mertens'in de aslında santrfor orijinli bir oyuncu olduğunu, orta sahada çok mücadelede bulunmadığını aslında Galatasaray döneminde biraz daha ileride bir oyuncu olduğunu düşününce rol olarak benzeri bir rol biçilebilir mi canım?
1: Napoli'deki Mertens'e uyar.
0: Evet.
1: Ama Galatasaray'daki Mertens'in ikamesi değil.
0: Tam 10 numaraydı Galatasaray'daki.
1: Tabii ki. Ya savunmaya da gelirdi. Bazen savunmadaki son adam olurdu. Kontralarda en gerideki adam olarak görürdük Mertens'i. Ama Can öyle bir oyuncu değil.
0: Bakalım burada nasıl bu süreç ilerleyecek göreceğiz.
1: Ya benim en büyük eleştirim Galatasaray yönetimine stoper yedeğin yok. Şimdi Davinson'un yedeği Arda, Abdülkerim'in yedeği Metehan, böyle büyük farklar olur mu? As oyuncu ile yedek oyuncu arasında.
0: İkamet çek oyuncular yok arkadaş.
1: Şimdi Emin varken, Emin'i ben alırım bir kere. Türk.
0: Eski oyuncu.
1: Barış'ın yedeği yok. Barış'ın yedeği olarak ya da yedek demem ikinci kanat oyuncum olarak Aral'ı alırım. Türk. Yani bunlar da düşünecek bir yer. Yani düşünmeni gerektirecek bir durum yok. Ya Aral'a olur mu? İşte Emin ne yapar? Bunları düşünmemen gerekir. Metehan'dan döndü, Arda'dan döndü Emin. Evet. Şimdi Aral zaten kimsenin olmadığı bir yere gelecek. Çünkü dediğim gibi Barış'ın yedeği yok.
0: 10 numara da oynayabiliyor Aral bu arada.
1: 10 numaraya da koyabilirsin yeri geldiğinde. Hani 10 numara alacaksın ama 10 numaram diyelim sakatlandı, cezalı. Aral'ı oraya da koyabilirsin. Yani niye buraları düşünmüyor? Planlamayı çok yanlış yapıyor Galatasaray. Yani bu geçen sene bunun cezasını çektiler Şampiyonlar Ligi'nde. Yani oyuncu değiştiremeden maç bitirdiler. Ama demek ki bir ders çıkarma yok.
0: Bakalım bir plan var mı, ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu an çok iyi ilerlemiyor o yönde. Bir reklamımız varmış abi. Dilersen reklama gidelim, sonrasında devam edin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda son yarım saate giriyoruz. Mesajlarımız var. Biraz sohbet edelim dedik genel gündemi de değerlendirdikten sonra. Mesajlarınız için 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. Dün bayağı renkli bir sohbet olmuştu hayata dair, yemeğe dair. Bugün sosyolojiden girince insanların biraz içi karardı. İştahları da kapandı öyle tahmin ediyorum.
1: Yok ya, gelir yine saat 5 oldu ya, 5 çayı zamanı. Mesela iyi bir
0: gün tabağı
1: nasıl yapılır mesela?
0: Dün konuşmuştuk bunu. Evet
1: i̇yi
0: abi.
1: Bir gün tabağı.
0: Ne olur iyi bir gün tabağında? Aa,
1: kısır olur. Yaprak banko. Sarma olur. Banko.
0: Banko.
1: Böyle ya hiç. Islak kek olur ya da işte çikolatalı bisküvi pastası olur mutlaka.
0: Hangisini tercih edersin?
1: Ben bisküvi pastası.
0: Ben de ıslak keke bir yükseldim şu an.
1: O da olur. İkisi de olur.
0: İnan hiç fark etmez.
1: Fark etmiyor şu an. Tam çay saati ya.
0: Börek?
1: Börek olur. Peynirli.
0: Rulo mu tepsi böreği mi?
1: Tepsi böreği ya.
0: Öyle mi? O da yani, kuru oluyor ya.
1: Yok ya, güzel böyle. Harika gider.
0: Ortasına
1: gelmiş. Rulo da olabilir yani. Köşe verirlerse. Sigara böreği diyorsun sen.
0: Evet, köşe verirlerse hemen.
1: O da olabilir. Ya köşeyi vermesinler misafirlikte ya. Köşeyi, ayıp ya. Köşeyi evde hani odada saklanan kocalar genelde
0: ya. Ya da çocuklar.
1: Ya da çocuklar yani. O yüzden
0: patates salatası.
1: Patates salatası olabilir.
0: Makarna salatası mı, patates salatası mı?
1: Patates ya.
0: Makarna.
1: Böyle ekşili, böyle soğanlı ekşili.
0: Ona şimdi hardal falan da koymaya başlamışlar. Bu kadar yorum katmayalım. 100 yıldır yapılan bir şey Allah aşkına.
1: Başka ne olabilir? böyle mercimekli çiğ köfte olabilir.
0: Abi şeyle kısırla çok şişirebilir bulgur.
1: Ha doğru, kısır varken olmaz.
0: Soda
1: olmaz,
0: içmek zorunda kalırsın üstüne. Menüye ekleyeyim.
1: Kısırı unuttum ben. Kısır varken olmaz.
0: Kısır mı mercimek köftesi mi?
1: Kısır ya, benim bir numaram kısırdır yani. Bol ekşili. Kısırdır.
0: Ben çok, kısır yemesi daha kolay ya kaşıkla falan. Ben katıldım şu an.
1: Kısır kısır. Yani bundan güzel bir tabak yaptık bence.
0: Evet, tatlı biraz az kaldı ama.
1: Tatlı ne olabilir mesela?
0: Bu ıslak keki vişne dolgulu yapılabilir mi ya? Çok iyi olmaz mı? Annem yapar buradan, kendisine de selamlar.
1: O da ya, o da bir yorumdur, olabilir. Olabilir ama tatlı mesela ne olabilir?
0: Sütlü tatlı, tavuk göğsü mesela.
1: Olur, tavuk göğsü olur. Ama zaten şeyimiz sütlü ya, çikolatamız ya da kekimiz.
0: Revani?
1: Revani olabilir.
0: İyi bir revani.
1: İyi bir revani gider.
0: Gider.
1: Evet.
0: Her yerde her şartta gider.
1: Aynen.
0: Siz yorum yapmak isteyen varsa siz de gün tabaklarınızı yazabilirsiniz. Böyle bir beş çay vesaire deyince. Çay da hiç sevmem abi ama gün tabağına varım ya. Ben çay içmem genelde. Kahve
1: ama gün tabağının yanında mecbur. Ya o adettir yani.
0: Yani artık o saatten sonra gün tabağı gelmişse zehir olsun.
1: Yani neredeyse yani sünnettir ya o.
0: Tabii.
1: Yani çay içeceksin. Sevmesen de içeceksin.
0: Değil mi? Gün tabağı gelmişken o saatten sonra zehir olsa içersin.
1: Tabii canım yani.
0: Tabii canım. Devam ediyorum. Ben bugün diyete başladım. Henüz birinci gün, insaf edin diye bir yorum gelmiş Can Bey'den. Can Lafçı.
1: Ya, zor iş ya diyet.
0: Gerek kolaylık versin. Hayattan biraz keyif almak lazım bence. Yani çok...
1: Ya şöyle dikkat edersin. Yürürsün bol bol. En güzel diyet.
0: Ben şöyle bakıyorum abi, çok aşırıya kaçmadıkça hani artık yürürken nefes nefese kalmayacak ya da ne bileyim kalp damar kontrollerini tabii yaptırmak lazım ama gündelikte keyif alıyorsan keyif al ya, sal biraz. Çok da hani mesela dün bir arkadaşımla konuşuyorum, işte feca dürüm istiyor canım dedi ama işte diyetteyim, spor yapıyorum falan, kendimi kasacağım, ne gerek var ya?
1: Git dürümü niye, sporunu yap diyorsun.
0: Ay, canım bir şey istemiş ya, canın da kıymetini bil kardeşim.
1: Ya işte azimli de olmak lazım.
0: Bir de burası spor kanalında şu an bunu söylemek de ayrı bir ironi oldu bu arada. Bakalım. Abi yaşları yakın olsan Bayern, ha bu soru bize gelmemiş pardon. Ha şimdi elmalı pay kurabiye üstü tarçınlı.
1: Ha olur, elmalı tarçınlı kurabiye olur.
0: Of ya.
1: Fena oldu, evet.
0: Rulo ama şey hani milföy biçiminde gibi düşün, evet, ama evet. Şey sütle gerçekten akar.
1: Hatta onu çok iyi yapan bir pastane de var. Böyle Sultanahmet'le Sirkeci arasında bir yerde. Çok meşhurdur. Söylemeyelim adını da reklam olur.
0: Şu an adını biliyor gibiyim, biliyor musun? Reklamda soracağım. Çok meşhur mesela portakallı kurabiye yapan portakal kabuklu bir yer vardır Beşiktaş'ta. Çok yüz küsur yıllık bir yer, bilir misin?
1: Nerede? Köy içinde mi?
0: Annem oranın hastasıdır, köy içinde.
1: Köy içinde biliyorum orayı.
0: Fırın.
1: Evet.
0: İnanılmaz iyi. İnanılmaz evet, iyi.
1: Köy içinde.
0: Hı-hı. Ben tansiyonum düştü şu anda, devam edeyim.
1: Devam edemeyeceğim diyeceksin zannettim.
0: Edelim abi, iyidir. Pastane sandviç arası acuka, çocukluğumuz annemizle güzel günlerde geçti.
1: Oo.
0: Fena bir şey gelmiş şu an.
1: Yorum mu?
0: Bir
1: tabak mı?
0: Tabak geldi. Bak göstereyim de abi sana, ondan sonra.
1: Fotoğraflı tabak mı geldi?
0: Fotoğraf da gönderebilirsiniz ya. Gözümüzde canlansın. Şu an saat 5 itibariyle kahvaltıyla duruyoruz.
1: Olur,
0: tabii.
1: Olur.
0: Şey tansiyonumuz düşmeye başladı. Yani o yüzden görsek daha iyi olur. İdrak konusunda bazı küçük sıkıntılar olabiliyor. Dağda kısır yaptıydım. Hem de somonlu.
1: Somonlu
0: Seattle'dan. Somonlu kısır.
1: İddialı ya.
0: Bak füzyon mutfağıdır bu işte mesela.
1: İddialı. Somonlu kısır.
0: Ama bak mesela bulgur ağırlıklı bir kısır değil bu. Biraz daha salata modelinde bir şey olmuş gibi düşünüyorum.
1: Ya bu tam bizim kısır değil.
0: Kısır değil bu hani.
1: Evet yani.
0: Chia tohumlu salata diyebilirsin.
1: Evet. Yani bu sağlıklı kısır. Bu diğer kısırı gibi bir şey olmuş. Aynen. Çok çok sebzeli.
0: Yine fena değil de kısır kısır iyidir ya.
1: Ya şu anda senin önüne ne koysak yersin ya. Sende tansiyon kalmadı.
0: Vallahi evi arayayım da kısır yapsınlar bari akşam bir burada nispet yapmış Erkan Bey. Seni bilmiyorum ama benim şu an hani ailem şehir dışında olduğu için bize kısır yapacak biri yok. Hani bulursan yersin bir pastanede falan da yani.
1: Bende de yok evet.
0: Nispet gibi olmuş abi.
1: Ben de bekar hayatı yaşıyorum bugünlerde.
0: Zor bir durum. Kendimden biliyorum.
1: Evet zor.
0: Yani geçenlerde eve yardıma gelen abla o kadar yemek yapmaya tenezzül etmemişim ki dolaptaki her şey çöpe gitti mesela.
1: Hanım dinlemiyor şimdi. Hanımdan uzak kalmak değil de çocuklardan uzak kalmak zor öyle diyeyim.
0: İnşallah dinlemiyor.
1: İnşallah dinlemiyor.
0: Şu an kendisi dinliyor. Buradan sevgiler tabii ki Mehmet abi şaka yapıyor şu anda yani.
1: Evet tabii canım.
0: Böyle şaka. Küçük şeyler için hiç büyük hadiseler çıkmasına gerek yok. Bunlar küçük latifeler. Evi arayayım da kısa yapsınlar. Bakalım ne var. İşin sonu kokoreçe kadar gider demiş Mustafa Dürüst. Ben kokoreç sevmem mesela. Bu kötü bir yorumu bilmiyorum ama.
1: Ben kokoreç severim. Ben de midye yemem mesela.
0: Midye de yemem ben. Hı-hı. Bana steril gelmiyor.
1: Bana da gelmiyor. O yüzden yemem. Ama güvendiğim yerden kokoreç yerim.
0: Ama midye tava mesela olur. O hani belli bir ısıda piştiği için ona kabulüm. Hı-hı. İyi de kumlarından temizlenirse tıkır tıkır ediyor.
1: İşte o da sevmiyorum. çok taraftarı değilim ya ben midyenin. Hı-hı. Ama tepsi yiyen adam da bilirim yani.
0: Ya bana çok derin bir steril gelmiyor. Bir bana de yeme gelmiyor. Şekli falan ayaküstü hoşuma gitmiyor. Geçen bir şey denedim abi. Bir aramız varmış. Yarış arası ona gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, gastronomi turumuza kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim Spor Kazanı'nda. Mesajlar geliyor abi. İştahım hayli kabardı. Devam edeyim istersen.
1: Varsa güzel tarifler.
0: Oho neler. Evet burada Vedat Parlak'tan gastronomiye bir katkı geldi. Amerikanlı Goralı mı? Hemen anladım mesela. Goralı da mesela iyi büfeler değildir ama yeni büfeler değil de böyle sokak ortası eski böyle özellikle İskele yakınlarındaki büfelerde olayı başka oluyor. Bana sorarsan Goralı mesela.
1: Daha mı iyi oluyor?
0: Daha mı bilmiyorum nostaljik hissettirdiği için mi yoksa adamlar...
1: Ortamdan dolayı.
0: Vedat abi şu an keyif çatıyor rejide. Bizde yaklaşık 20 dakikamız kaldı. İnşallah bize de nasip olur.
1: İnşallah.
0: Sever misin Vedat büfe ürünlerini?
1: Bitirmezse bütün yemekleri.
0: Vallahi ki bayağı iştahlı şu an gördüğüm kadarıyla. Sever misin büfe ürünlerini abi?
1: Şöyle mesela ıslak hamburger severim. Yemesi çok kolay oluyor. Lık lık gidiyor ya.
0: Evet.
1: Islak hamburger severim. Ama şeyi aramam mesela Goralı'dır ne bileyim. Sosisli iyi yapılan yerde severim.
0: Ben Ayvalıkçıyım ya.
1: Ha Ayvalık tostu. Aa o da güzel. Aynen. O da iyidir. Bir de kumru güzel.
0: Kumrunun iyisini çok tereyağlı yapıyorlar. Ben tereyağı sevmiyorum mesela.
1: Kumru da iyidir. Artı bir de hani İzmir yolunda tost.
0: Susurluk tostu.
1: Evet.
0: Eyvahlar olsun. İnanılmaz bir şey abi. Susurluk ayranı ve susurluk tostu hakikaten yani şu an kalkar giderim öyle söyleyeyim.
1: Hadi gidelim. güzel yani. Onlar olur.
0: Gün tabağında sigara böreği olmazsa olmaz, Rus salatasına da yokuz demiş. Rus salatası mı, Rus mu, Amerikan mı?
1: Ya
0: politik
1: onun,
0: bir soru değil.
1: Şöyle, onların tarihini ben okumuştum yani niye Rus, birinin niye Rus diyorlar, birinin niye Amerikan diyorlar. Sonra unuttum. Yeniden bir bakayım ona. Çok taraftarı değilim ya ben de. İkisinin de değilim yani. Çok aramam, sevmem yani. Tabağıma koysalar da yemem.
0: Bu Beşiktaş'ta bahsettiğimiz kurabiyeci için fırın eski 100 yıllık adını vermeyelim. Bir anlatı okuma yazma bilmediği için kendisi imza yerine Arapça 7 ve 8 yazarmış arka arkaya. O yüzden mekanın ismi buradan gelmiş. Biraz da spoiler olmak ise
1: tuzağa düştü. İyi ki vermedin ya.
0: İşletme sahibi mi yazdı acaba bilmiyorum ama biraz tuzağa düşürdüler.
1: Vermemen iyi oldu.
0: Gereksiz bilgi candır demiş. Burada bizi ters ayakta bıraktı dinleyicimiz. Ama 7-8 ne? Her şey olabilir.
1: Tabii.
0: Biraz da çaba... Antalya'ya buyurun beraber yiyelim demiş Ali Bey. Oo,
1: afiyet olsun.
0: Bir neredeyse kazanla kısır. Buradan Vedat abinin de görebileceği şekilde bir göstermek istiyorum.
1: İşte bak marul da olacak. Marul da kısırı var. Marulun arasına koyacaksın, gömeceksin.
0: İyi bir turşu da olması lazım.
1: Evet turşu da.
0: Kısır peki çay mı ayran mı yanında?
1: Ayran.
0: Bence de ayran. Ayran.
1: Ama beş çayında mecburen yani dediğimiz gibi sünnet artık o. Çay içeceğiz. Ayran. Beş çayı dışındaki kısırlarda ayran.
0: Evet yani Dün lahmacun, bugün yine yemek muhabbeti. İki gündür tam bu saatlerde size denk geliyorum. Resmen bizi acıktırdınız. Evde hanım olmayınca sistem zaten çökmüş durumda. Bir de siz böyle anlatınca menemen yapmayı bile gurme yemeği gibi düşünmeye başladım demiş.
1: Çakallı menemen. Çakallı menemen.
0: Peki menemen soğanlı mıdır, soğansız mıdır?
1: Hadi soğanlı canım, tartışmasız.
0: Toplumu ikiye bölen bir soru.
1: Tartışmam, soğanlı.
0: Ben de soğansızdayım mesela.
1: O zaman menemen olmaz ki, başka bir şey olur.
0: Niye olmasın abi?
1: Ya menemenin aslı soğanlıdır ya şimdi.
0: Ben de hemfikirim mesela orada.
1: Soğanlıdır ya. Vedat Milorcu'yum ben, soğanlı.
0: Diyorum ya, bu işte tüm toplumu ikiye bölen konulardan biridir. O yüzden bir
1: ikiye bölündük biz burada.
0: Mutabakata varmamız kolay değil. Kendimi Ramazan ayında zannettim, iftar programını çevirdiniz iyice demiş.
1: Teşekkür ederiz. Ya işte transferlerde bir hareketlilik olmayınca biz de ne yapalım?
0: Yani gelinen nokta bu.
1: Evet.
0: Transferlerin hepsini konuştuk, maçları da konuştuk. Hani burada kaseti başa sarsak sıkılmaz mısınız?
1: Ya bu konular da gerekli ya, hayat.
0: Reality.
1: Hayatın içinden.
0: Kapanışta sevgili Mehmet Sevinç'ten sağlıklı fit tarifler alacağız.
1: Alırız.
0: Var mıdır abi?
1: Bir reklama gidelim sonra.
0: Tamam, önce bir reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün temsilcimiz Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında kendi evinde Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla karşı karşıya geldi. Kadro kalite farkı sebebiyle tabii daha rahat bir maç olması beklenebilirdi ama öyle olmadı. Inter Turku'da Finlandiya Ligi'nde sezona devam ediyor. Sezon hatta belli bir kısmında geçtiler. Fizik olarak çok daha hazır bir takımdı Başakşehir'e göre ve maça da gerçekten Finlandiya ekibi iyi bir başlangıç yaptı. İlk bölümde net pozisyonlara girdi. Onlardan bir tanesinde de 16. dakikada öne geçmeyi başardı. Başakşehir de tabii ki bu bölümde pozisyon buldu. Ömer Ali Şahinler'le net bir pozisyonda yalanlanamadı ama golü de kalesinde gördü. Sonrasında bir baskı kurdu. Orada da yine girdiği pozisyonlar var. Yusuf Sarı'nın organizasyonu maç boyunca iyiydi. Onun tarafı iyi çalıştı Başakşehir'de. Nitekim golde onun kullandığı bir köşe vuruşuyla geldi dakika 54'te. Emin Bayram golü atan isim oldu Başakşehir'in yaz döneminde en çok bonservis harcadığı isim. Westerlo'dan transfer edildi Emin Bayram. Hatırlayacaksınızdır Galatasaray altyapısı çıkışlı bir oyuncu. Belçika'ya gitmişti. Türkiye'ye dönüşü de Başakşehir'li oldu. Nuri Şahin ona ilk resmi maçta ilk 11'de forma şansı verdi. Ve genel olarak o da iyi bir karşılaşma çıkardı topu oyuna sokmadan şimdi savunma tarafında ve elbette attığı golle dikkatleri üzerine çekti. İkinci yarı ilk yarıya kıyasla Başakşehir daha derli toplu gözüktü. Rakibine çok daha az pozisyon verdi. İkinci yarının başında Brnić'in hatasında aslında rakibe önemli bir fırsat verildi ama onu iyi savuşturdu Başakşehir. Ondan sonra da dediğim gibi ilk yarıya kıyasla, ilk yarının hatta ilk 15-20 dakikalık bölümüne kıyasla ikinci yarıdaki savunma performansı Başakşehir'in gayet yeterli gözüktü. Ama tabii işin hücum tarafı sıkıntı. Orada böyle bir rakibe karşı daha fazla gol atıp skor avantajını sağlaması gerekiyordu Başakşehir'in. İşini Finlandiya deplasmanına bırakmış oldu. O da Başakşehir açısından pek İyi bir tablo değil. Nuri Şahin maç sonu yaptığı açıklamada gayet ümitli konuştu. İkinci yarıdaki oyunla alakalı ve revanşla alakalı olarak ama futbol bu tabii ki belli olmaz. Keşke daha farklı bir skor olsaydı. Bir önceki gün de benzer şeyleri söyledik. Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe yine kazandı ama tek farkta kaldı. Başakşehir berabere kalarak Finlandiya'ya revanşa gitmek durumunda kalıyor. Başakşehir'de dün ilk 11'de yeni transfer olarak sadece iki isim vardı. Şu ana kadar yaz transfer döneminde öyle müthiş bir revizyon görmedik Başakşehir'den. Sağ stoperi Emin Bayram ve sol beki Karbovnik ki operi de takımda hala ama ceza sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemedi. Karbovnik sağ ayaklı bir sol bek performansı gördük. O da enteresan bir profil. Nuri Şahin taktiğinde bayağı merkeze de deplase oldu. Şut imkanları buldu kendine ama onları değerlendiremedi. Onun haricinde 9 oyuncu geçen sezondan devam eden isimler. Oyuna sonradan giren 5 oyuncunun tamamı da geçen sezon takımda olan isimlerdi Başakşehir'de. Bir hoca ve kadro istikrarı gözüküyor Başakşehir'de. Bakalım bunun avantajını ikinci maçta gösterebilecekler mi hep beraber göreceğiz. Avançlar'da zaten hemen gelecek hafta oynanacak ve 3. eleme turuna çıkacak takım

belli olacak. Dün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda 3 maç daha oynandı. 20'deki maçta Omonia Kayrat Almaty'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ufak da olsa bir avantaj kazandı. Levski Sofia Craiova'yı 1-0 mağlup etti yine kendi evinde. Ve günün yani sürpriz diyebileceğimiz bir sonucu Arnavutluk ekibi Egnatia Çelye ile 3-3 berabere kaldı. 6 gole sahne oldu bu. Karşılaşma Çelye maçın favorisiydi ama Arnavut ekibi 3-3'ü buldu. 3 gol birden attı ki onlar da tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda mücadele ediyorlar. İlk kez ilk eleme turunu geçmişler. Petrokup önünde rövanşı 6-1 kazanarak turlamıştı Egnatia. Bu turun ilk maçında da 3 gol attılar. Ama hala tabii avantajlı konumda değiller. Çelye deplasmana gidecekler. Orada da işleri kolay olmayacak. Konferans liginde Başakşehir'in maçı haricinde 5 maç daha oynandı. Burada da bakıyorum deplasman ekiplerinin genelde kazandığı bir akşam olmuş. Braga Zeleznikar'ı deplasmanda 1-0 yeniyor. Dinamo Minsk Nefçi'yi 4-2 yeniyor. Riga Vardar'ı 3-2 mağlup ediyor. Evinde kazanan tek takım Bohemians. Balkan'ı 2-1 mağlup ediyor. Günün golsüz biten tek maçında da Spartak Tırnava CSKA 1948 evet Bulgar takımı onunla 0-0 berabere kalıyor. Bugün günlerden Perşembe, bugün de hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu karşılaşmaları var. Temsilcimiz Beşiktaş'ta bu akşam sahaya çıkıyor. Saat 21'de Danimarka ekibi Midtjylland'le Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek. Dün basın toplantıları yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte takım kaptanı Orkun Kökçü basın karşısına geçtiler. Onların açıklamalarını konuşuruz. Dün bizim öğlen programa denk geldi Etre'ye. Oradan detaylar var. Onlara bakacağız. Muhtemel 11 ve nasıl bir maç olur? Mitchell'en ne durumda? Onlar ne yapıyor? Bu maça da bir ön bakış atacağız elbette. Onun haricinde dediğim gibi çok sayıda bugün karşılaşma var. Günün mesela önemli maçlarından biri Senegal-Benfica karşılaşması. Benfica da Avrupa Ligi'nde yolunda devam ediyor. İkinci eleme turunda onlar da Senegal deplasmanında elemelere başlayacaklar. Peki dün başka neler oldu? Tabii transfer gündemi her gün hareketli, transfer dönemi içerisindeyiz. Her gün haberler çıkıyor. Dün de gördüğüm kadarıyla ağırlıklı olarak bir Rafael Leao gündemi vardı. Birkaç gün önce Galatasaray'la adı anıldı. Leao'nun Galatasaray'la ilgili bilgi aldı. Galatasaray'ın da menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği söyleniyordu. Dün Fenerbahçe'nin de bu transferde dahil olabileceğini okuduk. Yani Milan kulübü de herhalde oyuncunun menajeri de böyle gidebileceği takımları öneriyor oyuncusunu. Beşiktaş'a da, Fenerbahçe'ye de, Galatasaray'a da önerildiği söylendi. Ama hani Galatasaray o bölge için şu anda Barış Alper var. Çok düşünüyor mu tartışılır. Beşiktaş zaten Trossard'ı sol tarafa aldı. Beşiktaş pek düşünmeyecektir Rafael Leao'yu. Fenerbahçe'nin düşünebileceği söyleniyor ama Fenerbahçe'nin de yabancı kuralıyla alakalı bir sıkıntısı var. 10+4'te. Ama İsmail Kartal'ın da bir taraftan hem kanat oynayacak hem santrfor oynayabilecek bir oyuncu istediği de konuşuluyor. Leao da açıkçası bu profile uyan isimlerden bir tanesi. Bakalım yani Leao konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Muhammed Salah konusunda ki bugün gelecektir yine dinleyicilerimizden mesajlar. Yeni bir gelişme yok. Oyuncu dün Yunanistan'a tatile gitti. Saat 19.01'de de bir paylaşım yapmış sosyal medyasından. O önüme düştü. Hani 19.01'de değil 2 dakika sonra yapsaydı ortalık herhalde yangın yerine dönerdi demiş bir Twitter kullanıcısı. Gerçekten de öyle, 19.03'de olsa farklı olabilirdi. Denk de gelmiş olabilirdi ama 19.01'de atmış Muhammed Salah. Onunla ilgili dediğim gibi sıcak yeni bir gelişme yok. Bugünü de bakacağız neler olup bittiğine.
Evet, benim paylaşacağım haberler dünden özet bu şekilde olsun. Bir ara

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması bugün 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Dün Başakşehir Avrupa Kupalarında Konferans Ligi'nde bu sezonki ilk karşılaşmasına çıktı. 3 takımımız Avrupa Kupalarında ikinci eleme turundan başladı. Fenerbahçe ile Salı günü başladık. Şampiyonlar Ligi'nde dün Konferans Ligi'nde Başakşehir'in maçı vardı ve bugün de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda ilk karşılaşması oynanacak. Türk futbolu adına yoğun bir döneme başladık. Lig henüz başlamasa da Avrupa macerası başladı. Bu arada bir şöyle de kendi kendime araya gireyim. Girişte özeti yaptım ama şunu söylemeyi unuttum. Bugün Amirli Kadın Voleybol takımımızın da Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile önemli bir karşılaşması var saat 11'de. 4 saatten az bir zaman kaldı. O maç var. Radyo Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. Aygün abinin programı 10 ile 11 arasında olacak. 11'den itibaren artık ne kadar sürerse o maç Radyo Spor'da olacak. Çok net favoriyiz Kanada karşısında. Kanada'nın başında da tanıdık bir isim Guidetti var teknik sorumlu olarak. Ama biz dediğim gibi daha favoriyiz. Dün iki çeyrek final maçı da oynandı. İtalyanlar Hollanda'yı rahat geçti 3-0'la. Diğer çeyrek finalde de favori olan Brezilya Japonya'yı 3-1'le mağlup etmeyi başardı. Bugünden beklentimiz de bizim tabii 3-0 3-1'le kazanıp yarı finale çıkmamız. Diğer maç da 14.30'da ABD ile Çin arasında. Orada da ABD'nin kazanması bekleniyor. Bizim de muhtemel rakibimiz ABD gözüküyor yarı finalde. Yarı final karşılaşmaları da cumartesi günü oynanacak Milletler Ligi'nde. Orada kazandı pazar günkü finale çıkacak. Üçüncülük maçı da olacak. Millilere de şimdiden başarılar dileyelim. Program içerisinde bir tur daha iddia bölümünde konuşuruz. Onu da hatırlatmış olayım ve döneyim tekrar Başakşehir maçına. Dün Inter Turku karşısındaydı Başakşehir. Rakibin gücü, kadro değeri, kalitesine bakıldığında, Başakşehir'e bakıldığında tabii ki Başakşehir'in rahat kazanması beklenen, gereken bir karşılaşmaydı. İddia oranları da açıkçası Başakşehir'i çok çok net favori olarak gösteriyordu. Ama öyle bir maç başlangıcı oldu ki açıkçası benim için de herhalde birçok futbol sever için de izleyen Başakşehir için de büyük bir hayal kırıklığıydı. Inter Turku çok rahat Başakşehir kalesine gitmeyi başardı. O gittiği pozisyonlarda bir tanesinde golü de buldu. Gole dönüşmeyen de atakları oldu ama çok rahat o savunma hattını kırmayı başardı Inter Turku. Gol de gelince tabii turla ilgili açıkçası bir endişem oluştu. Yani yine mi bir erken turda kolay bir takıma karşı böyle zorluk yaşayacağız diye. Neyse sonra Başakşehir biraz toparladı. O ilk bölümde de Ömer Ali Şahiner'le bir gole yaklaştık aslında, olmadı. Sonra yine Yusuf'un ortasında Brniç'in kafa vuruşu net bir pozisyondu. 1-1'e daha erken getirebilirdik. Şomurodov'la yine Başakşehir'in kaçırdığı pozisyon, direkten dönen pozisyon. Daha fazla baskı, daha az

0: verilen pozisyon ilerleyen bölümde oldu. İkinci yarının başında da bir pozisyon verdik. Bunun için hatasında. Allah'tan orada rakip değerlendiremedi. Orada 2-0'a gelse çok daha farklı bir maç senaryosu olabilirdi. Orada skor 1-0'da kaldı ve 54'te kornerden Yusuf Sarı'nın ortasıyla Emin Bayram golü attı. Ve Başakşehir 54'te beraberliği buldu. Sonrasında Nuri Şahin dokunuşlar yapmaya başladı oyuncu değişiklikleriyle. Faizullah evi aldı. Savunmada iki sağ ayaklı stoperle oynuyordu. Opoku'yu aldı. Bir sola dönmüş oldu. Emin Bayram'la birlikte ikisi oynadılar. Nuno da Costa Selke oyuna girdiler 69'da. Yine hani ilk yarıya kıyasla daha iyi, daha baskılı bir oyun ama net gol pozisyonu üretmekte de zorlanan bir Başakşehir gördük. Pozisyonlar vardı o bölümde. Girilen en net pozisyon herhalde Bırn için kaçırdıydı. Oyundan çıkmadan önce kafa vuruşu. Kale boşken yukarı doğru vurdu oyuncu. Ve maç bir birlik eşitlikle sona erdi. Açıkçası yani dediğim gibi kimsenin çok da beklemediği bir taraftan. Ama bir taraftan da herhalde çok da şaşırmadı da demek lazım. Yani çünkü bu tarz maçlarda takımlarımız kim olursa olsun hani dört büyükler de olsa Başakşehir, Samsun, Sivas kim oynuyorsa zorlanabiliyorlar. Rakip de sonuçta hani ligine devam eden bir takım. Spiker değil de muhabir arkadaşımız maç sonu röportajında TRT'de sormuş. Ya 26 ya 27. resmi maçları bu sezon diyor. Nuri Şahin de tabii ki diyor bizden o konuda öndeler ama bu sığınılacak bir bahane değil. Biz de daha kaliteli takımız. Hani o kaliteyi sahaya yansıtmamız gerekiyordu diyor haliyle. Ama hani yansıtsa da belki o kaliteyi sonuç olarak, skor olarak o farkı gösteremedik dünkü karşılaşmada. Umarız hani Finlandiya'da bir kazaya kurban gitmeyiz de 3. eleme turuna yükseliriz. Yoksa bu turda elendin, geçmiş olsun yani. Daha gidebileceğin UEFA henüz bir turnuva icat etmedi. 4. turnuva.
1: Bundan sonra son Ziraat şansın. Türkiye Kupası oluyor.
0: Yani evet. Avrupa
1: sonra
0: gidiyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'na son çıkış var.
0: Aynen öyle.
1: Başka bir kupaya çıkış yok. Valla ben söyleyecektim, sen söyledin. Yani bir taraftan insan garipsiyor. Bir taraftan da normal karşılıyor. Dün maçı izlerken de ben aynı şeyleri düşündüm. Hani bakıyorsun iki takımın kadro kalitesi arasında ciddi bir fark var. Fakat o kadro kalitesi sahaya tam anlamıyla yansıyor mu dersen orada sıkıntılar yaşıyoruz. Orada sıkıntı yaşadığımız noktada da zaten o harcadığımız para ve kadro kalitesinin de pek bir esprisi olmuyor açıkçası. Dün işte biraz Inter Türkiye'ye bakarken hani kadro değeri olarak gerçekten mütevazi. 4-4,5 milyon euroluk bir kadro değerinden bahsediyoruz. Evet, kendi liginde son iki sezonda başarılı bir takım. Hatta ondan öncesinde de yani istikrar olarak gayet iyiler. Ama bahsettiğimiz kadro değerleri, bahsettiğimiz ligin kalitesiyle hani bizim ligde oynanan futbol, bizim ligde harcanan para, bizim ligin rekabeti arasında ciddi bir fark var. Evet, fizik olarak daha hazır. Bunu Nur Şahin de söyledi. Ama aynı zamanda yine teknik direktörümüzün söylediği, hani tamam bunun fizik olarak diyor onlarla yarışmamız mümkün değil ama bizim de kalitemiz var. Bunun sahaya yansıması lazım. Bunun sahaya yansıması için de tabii ki takımların sisteminin ve organizasyonun biraz daha üst seviyede olması lazım. Mesela ilk 10-15 dakikalık oyun, hani neden öyle bir oyun çıktı onu da pek anlamak mümkün değil. Çünkü o bölümde hani bir pozisyonumuz var. Fakat maç rahat bir şekilde 2-0'a da gelebilirdi. Ha, 2-0'a gelmesi demek Başakşehir'in Inter Turku'ya eleneceği anlamına gelmiyor. Fakat neden bu kadar kendi işimizi zora sokuyoruz? Ya da böyle sürekli bir geri dönme çabası içerisindeyiz. Bunu pek insan anlayamıyor bizim karşılaşmaları izlerken. O biraz garip. Hep böyle bir zorlanıyoruz. Yani elesek de zorlanıyoruz. İşte elendiğimiz zaman da ucundan dönüyoruz. Mesela milli takım için de Dünya Kupası o şekilde oldu. Yani normalde normal şartlarda, ki anormal bir şart da yok şu an ortada. Hani dünkü karşılaşma öncesinde Başakşehir'de biz seninle işte acaba nasıl bir 11 çıkacak demiştik. Şumurodov'dan bahsetmiştik. Oynuyor yani, bir şey yok oyuncunun. Fakat buna rağmen zorlanıyoruz genel olarak. Bu da bence biraz sistemle, organizasyonla, işte kısmen bu karşılaşma için fizik gücüyle söylenebilir. Ya bu takıma elenir mi Başakşehir? Yok, yani deplasmanda da mağlup edilebilecek bir takım Inter Turku. Ama insan bir taraftan işte iyi bir futbol bekliyor, iyi bir sonuç bekliyor. Diğer taraftan da izlerken böyle normal karşılıyorsun. Garip duygular, yani bizim takımların evet. Avrupa maçlarını izlerken insan garip duygulara bürünüyor.
0: Dün hani Başakşehir'in avantajı az önce de bahsettim. Hani yeni bir takım değil. Geçen sezondan devam eden teknik direktörü var. Devam eden 9 oyuncusu, oyuna giren 5 oyuncunun tamamı. Yani süre alan 16 oyuncudan 14'ü geçen sezonda takımda olan, Nuri Şahin'i bilen, birbirlerini bilen isimler. İki değişiklik vardı işte. Sol bek Karbonik. O da sağ ayaklı bir sol bekmiş. O garip geldi yani. Bunu bilerek tercih etmiş demek ki Nuri Şahin. Operi sol ayaklı bir sol bekti. Burada da bekleri böyle içeride merkezileştirdiği için Nuri Şahin zaman zaman böyle Guardiola da yapıyor ya. Karbonik'i de herhalde o yüzden tercih etti. O da zaman zaman etkili oldu ama savunmada mesela o ilk 15 dakikalık bölümde hatalar yapmadı değil. Bir de Emin Bayram vardı ki o da hani ligi bilen bir oyuncu sonuçta. Maçında iyilerinden bir tanesiydi. Hani o farkı çok sanki gösteremedi Başakşehir. En çok dikkat çeken oyuncu da benim nazarımda herhalde birçok kişi de öyledir. Yusuf Sarı oldu aynen. Dünkü karşılaşmada. Yani çok hareketli, çok yetenekli bir oyuncu Yusuf. Zaman zaman kolay sakatlanıyor. Dün bir sıkıntısı olmadı herhalde 90 dakikayı. Tamamladı ama top ayağına geldiğinde hani sağına da çekebilir, soluna da çekebilir. Çok dar alanda topu soluna çekip çok hızlı ortada yapabiliyor mesela. O da çok büyük bir yetenek. İkinci yarıda ki ortalarından biri mesela öyleydi. Çok hani topu soluna neredeyse çekmeden orta yaptı ve hani böyle stoperlerin uzaklaştıracağı ön direğe giden ortalar da değil.
1: Orta kaliteleri de iyi.
0: Çok iyi ortalar yaptı dün. Hem ilk yarıda o yaptığı Brniç'e orta ki asist olması gerekiyordu. Brniç o da iyi vurdu. Yere doğru vurdu. Kaleci ayağıyla çıkardı. Yani diğer ortaları çok iyi. Kornerdeki ortası zaten Emin Bayram'ın kafası, oradaki organizasyon da iyi ama Yusuf'un ortası olmadan olmazdı. Bu takımın en büyük hücum silahlarından biri gibi gözüküyor. Şomurodov da yine hani ben farklıyım diyor bence oyun tarzıyla. Geçen sezonda önünde bir santrforla oynamıştı Selke Bertu. Dün de Bertu ile oynadı. Daha böyle serbest rolde Şomurodov. O işleri de çok iyi yapıyor.
1: Dün o direkten dönen pozisyondaki topu çekişi
0: evet.
1: Ve şutu çıkarışı ki o da hani çok kısa bir süre içerisinde çok sert bir şut çıkardı.
0: Evet, çok soğukkanlı orada. Soğukkanlı kalabiliyor. Sağına çekti, şutunu çekti. Yani bir şey var. Işık var tabii ki Başakşehir'de. Belki orta sahanın merkezi biraz renksiz gibi. Umut Güneş ve Kemen. İşte oyuna sonradan giren de kim oldu? İşte Berat
1: evet.
0: Oldu. Hani buraya belki bir takviye Başakşehir'de fark yaratabilir gibi düşünüyorum ben. Yedekte de Onur Ergün ve Berkay Özcan var. Yani Berkay da bir ara kadro dışı kalmıştı galiba. Dönmüş herhalde.
1: Berkay'ı biliyorsun ikimiz de beğeniyoruz. Ama o da tam anlamıyla hani Başakşehir'de istediklerini yapamadı, orası kesin.
0: Evet, olmadı.
1: Transferden sonra istediklerini yapamadı.
0: Adı hani Galatasaray'la falan anıldı, düştü sonrasında milli takıma kadar yükselen bir oyuncu aslında.
1: Ben bu yaz transfer döneminde Beşiktaş için de okudum.
0: Öyle mi?
1: Berkay'ı.
0: Olabilirdi. Ve diğer oyuncu da işte ne dedik? Onur Ergün, Berat, Berkay. Yani buraya belki bir takviye olabilir gibi düşünüyorum Başakşehir'de ki daha transfer dönemi de uzun. Temmuz ayının son haftasındayız. Eylül ayının ilk haftasına kadar vakti var Başakşehir'in. Hani Brniç solda hareketli bir oyuncu. İşte Karbonik zaten sol beke gelmiş. Ömer Ali takım kaptanı. Stoperler herhalde çok değişmeyecektir. Opoku Bağ'ın yerine bence ilk 11'e girer. Kalede zaten herhangi bir tartışma yok Başakşehir'de. Muhammed var. Hücum hattı zaten yani 4 santrforu var aslında Başakşehir'in. Hadi Şomurodov 10 numara gibi de oynuyor ama Nuno da Costa, Selke gibi 2 deneyim var yedek kulübesinde. Zaten hani bu turu geçmek için çok yeterli bir kadro kalitesi var Başakşehir'in. Hani burada bir bahanesi yok. Hani Umut Kemen oynamasının da bir bahanesi yok. Benim söylediğim biraz daha hani sezon içi için ama bu tur için yani transfer olmasa da zaten Başakşehir'in güle oynaya turu geçmesini bekliyorduk ama öyle olmadı. Bakalım revanşta neler olacak.
1: Yani genelde bir tempo sorunu var bizdeki takımların. Dün mesela Başakşehir'de izlerken oyunun temposunun yeteri kadar yükselmediğini hemen hemen herkes görmüştür. Böyle bir hani sıradan bir

0: Avrupa takımı, bir Orta Avrupa takımı, bir Kuzey Avrupa takımı izlediğimiz zaman temponun bize göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tempoyu bence yükseltemediğimiz için ya da istediğimiz kadar yükseltemediğimiz için bu oyuncuların kalitesinin ortaya çıkması da biraz işi işte bizim adımıza zorlaştırıyor. Yani o belki yüksek tempoyla kaliteyi çok daha rahat sahaya yansıtacağız. Ama oyun duranlaştıkça bizim takımları doğal olarak savunmak da kolaylaşıyor. Öyle bir şeyimiz var bence. Genel bir sıkıntımız var. Çünkü genelde hep set oynamaya çalışıyoruz. Set oynamaya çalıştığımız zaman da yani mutlaka birinin bir şey yapmasını bekliyoruz. Çünkü orada da hücum setlerinin pek uygulandığını genelde görmüyoruz. Yani o da çok seyrek oluyor. Hani işte sen mesela dün maçı anlatırken ne diyorsun? Yusuf Sarı çok hareketli ama çok kısa sürede topu çekip işte orta yapabiliyor. Evet, bunu yapabiliyor ama mesela Yusuf'un kendi bekiyle oynarken ya da oraya yaklaşan bir merkez orta saha oyuncusu ya da oraya yaklaşan bir 10 numarayla yaptığı ikili üçlü atraksiyonları maç içerisinde çok fazla görmüyoruz. Bunlar aslında daha işi kolaylaştıracak şeyler ama bizde işte kanat oyuncusu mutlaka bir şey, ekstra bir şey yapması gerekiyor. Merkezde 10 numara oynayan oyuncunun ekstra bir şey yapması gerekiyor. Ya da sol tarafta oynayan oyuncu ya da santrafor. Hep oralara oyunu çözmek için şeyimiz kalıyor. Ne derler? Yani çözümümüz orası oluyor. Ne yazık ki. Bence temel problem bu. Eğer onu belli bir noktaya çekebilirsek, o zaman sanki biraz daha bu tarz maçları rahat çözeriz gibi gözüküyor. Ligdeki temponun genel olarak çok düşük olması bu tarz karşılaşmalarda bizi zorluyor. Hatta bunu sadece hani Başakşehir, işte Samsun, hani Süper Lig'de Konferans Ligi, Avrupa Ligi'ni kovalayan takımlar için değil, bence büyük takımlar için de söyleyebiliriz. Onlarda da genelde bir tempo sorunu oluyor. O tempo arttıkça ya da tempoyu belli bir noktaya çektikçe o zaman rakiplerin de çözülme ihtimali doğal olarak daha kolay. Ama az yapabiliyoruz bunu. Yani bütün sezon boyunca izlersen bizim karşılaşmaları, Avrupa'daki maçlarımızı, hep böyle bir tıkanma, hep böyle bir noktada kaosa dönen bir oyun var bizim için.
1: Orada da hani mesela tempo sorunu deyince bu turnuvada mesela İspanya düşündüm, çok uç bir örnek ama İspanya'da çok tempolu oynamadı değil mi
0: Yok.
1: işin hücum tarafında, ama mesela işin savunma kısmını acayip iyi yaptılar. Hani bizde tempo sorunu var hücumda, işte maçın başında da gördük, savunmada da büyük sorunlar var. Nuri Şahin de söylemiş, taçtan gol yedik diyor. Gerçekten de ben maçı izlerken o gözle bakmamıştım ama gerçekten sağ taraftaki taçla başlayan organizasyon soldan golle
0: Bomboş bir
1: sonuçlanıyor.
0: şey.
1: Bomboş kaldı oyuncu orada. Hani işin savunma kısmını yapabilsek belki o tempo sorunu evet bir problem ama yine 1-0 2-0'la maçı kazanabiliriz. Çünkü sezon başı belki o tempoyu bulmak gerçekten kolay olmayabilir rakibin önünde. Sonunda sonuçta senin de ilk resmi karşılaşman. Ama işte savunman da iyi gözükmedi karşılaşmanın ilk yarısında özellikle. Hücumda da zorlanınca böyle bir skor ortaya çıktı. Rövanşta artık en azından daha iyi bir savunma performansı. En azından geriye düşmemek herhalde kritik olacak. Bir tane de golü artık Yusuf'un organizasyonuyla, Şomurodov'un bireysel yeteneğiyle belki bulabilirsin.
0: Tabii orada tempo derken hani ben sadece dünkü maç üzerinde söylemedim. Genel olarak bizim bir ligde tempo problemimiz var. Avrupa'da oynayan takımlara da yansıyor demek istedim. Artı tempo olarak da şunu düşünmeyin. Yani takım çıktı deli gibi yüksek bir tempo ile oynuyor değil. Zaman zaman tempoyu yükselttiği zaman o 10-15 dakikalık bölümlerde rakibi çözebilir. Ondan sonra zaten gene rölantiye dönebilirsiniz ama bizim tempomuz pek istediğimiz seviyelere çıkmıyor. Yani maç içerisinde de zıplamamız, o temponun yükselmesi çok çok seyrek gözüküyor. O da bir problem. Çünkü mesela Inter Turku gibi bir takım için zaten 45 dakika yüksek tempo ile oynamana gerek yok. Yani bir 10-15 dakika maçın temposunu belli bir seviyeye çeksen zaten o zaman onları savunmada zorlaman, onları bireysel olarak hata yapması, senin çok daha rahat alan ve zaman bulman da beraberinde gelecek. Onu da pek ne yazık ki takımlar yapamıyor. Yani sezon başı farkındayım ama 10-15 dakika bekleyebilirsin artık. Çünkü Avrupa kupalarında biraz sezon başı bahanesini kullanmamız da eskimeye başladı. Artık takımların yani bu dönemde oynayacağını bilip ona göre bir hazırlık döneminden geçmesi gerekiyor. Yani sezon başı işte zorlanıyoruz. Tamam,

0: sezon başı zorlanıyorsunuz anlıyoruz. Ama bu tarihlerde oynanıyor. Ve bunun bir şeyi de yok. Hani elendin elendin işte, sen ne diyorsun, artık gidebileceğin bir yer yok.
1: Tabii konferans liginde öyle.
0: Yani belli bir seviyede girmen gerekiyor bu karşılaşmalara.
1: Yani Nuri Şahin'in dün bahsetmedim yayında ama maç öncesindeki basın toplantısında oyuncularından özür diledi. Normalden çok daha az tatil yaptılar. Erken çağırdım. Bir kuzey takımıyla eşleşebiliriz diye, ki nitekim de eşleştik diyor. Aslında hani kendince zaten normale göre daha erken çağırmış ama demek ki bu da yeterli olmadı. Yani orada bilmiyorum antrenmanlarda mı bir sıkıntı var. Oyuncular mı mental olarak çok işin içine giremediler, tatilleri kısa kesildiği için bilemiyorum ama yeterli olmadı yani dünkü karşılaşmaya baktığımızda. Rakip de bu arada çok genç, dinamik bir takım. Yine ön tarafta atlet oyuncuları bulmuşlar. Sağ kanat, sol kanat, center for, orta sahada bir isim. Gencecik Afrikalı oyuncular. Bir tanesi 2006'lı, bir tanesi 2003'lü, biri de 2004'lü, o ileri uçtaki isimlerin. Orta sahadaki de 2002 doğumlu. Hepsinin de bu arada memleketi farklı. Biri Ganalı, biri Nijeryalı, biri Burkina, yok Sierra Leone'li. Farklı oyuncular bulmuşlar. Bu tarz maçlardan da şey çıkıyor aslında. Böyle transfer edebileceğin oyuncular. Dün hani dikkatini çeken böyle bir isim oldu mu mesela? Hani ben de böyle net bir isim değil de ön taraf hareketli gibi bir şey kaldı.
0: Evet, aynen öyle. Hani ben de ön tarafa bakarken öyle çok yetenekli oyuncular vay be dedirtmiyor hiçbiri, evet. Ama o hareketlilikte bir fark yaratıyor.
1: O takımlar kesin. İçin evet. Farklı. Belki Başakşehir'e gelseler çok sıradan oyunculara dönüşebilirler, evet. Ama o takım için Inter Turku seviyesinde iyi gözüküyor.
0: Mesela golde ben Jepta'nın sağına çektiğinde öyle bir vuruş çıkartabileceğini düşünmemiştim. Hı-hı. Vuruş iyiydi mesela.
1: Evet.
0: Vuruş kaliteliydi. Öyle bir şey yapamaz diye düşünüyordum. Yani birebir kaldı ama baktım böyle acaba ne yapacak dedim. Sağına çekti. Ha dedim artık oradan bir şey olmaz. Tam ben onu dedim, gol oldu.
1: Tam köşeye, yanağlara gitti şutu. Onlar da dediğim gibi genç bir takım. Bir not da, son not olsun. Nuri Şahin'in oynattığı oyunda hani şeyi çok net görüyoruz herhalde değil mi? Yani kanatları Yusuf ve Brniç'i böyle çizgide konumlamaya çalışıyor. Bekleri de bayağı içeri çekiyor. O sol taraftaki Carbonic zaten sürekli içeri girdi. Ömer Şahin'in o ilk yarıda girdiği pozisyon yine o çok şey tabir ama half space'ten yaptığı koşu, Yusuf'un onu değerlendirmesi bayağı merkezi olarak destek veriyorlar. Kağıt üzerinde hani güzel bir anlayış olduğunu hissediyorsun hani Başakşehir'de. Herhalde bunun biraz daha zaman zaman o temponun yükselmesi, daha çok baskı altına almak rakibi gerekiyor. Maç ritmiyle de herhalde onu kazanır ama işte maç ritmi olması için de bu turu da geçmesi gerekiyor Başakşehir'in kesinlikle. Bir sonraki turdaki rakipleri de kağıt üzerinde kolay takımlardı Başakşehir'in. Yani buradan bir gol yemeyelim rövanş karşılaşmasında. Diyelim 7.38, araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın bir

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla cepte TEP, cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz dinleyici mesajlarını okuyarak başlayayım bu bölüme. İlk mesajlardan biri Zafer Bey'den gelmiş. Az önce ben takımları saydım zorlanan Avrupa'da böyle aklıma gelen Samsunspor zorlanmadı demiş. Başakşehir maçında da 2 oynamış 11 oranı vardı. Berabere bitti demiş. Evet denilebilecek bir riskmiş yani dünkü ilk 15 dakikada 20 dakikadaki oyunu görünce. Mehmet Ünlü o da Konferans Ligi önlemeleri Inter Toto Kupası seviyesinde. Başakşehir'in bu turlarda hiç zorlanmaması gerekiyor. Maalesef Nuri Şahin'in ismi ile teknik direktörlüğü aynı orantıda gitmiyor. Çok büyük beklenti var kendisinden ama bu hiç sahaya yansımıyor diyor. Zaten hani bilmiyorum ben hala erken olduğunu düşünüyorum ama böyle giderse şey gibi olur hani Çağdaş Atan gibi olur, Emre Belözoğlu gibi olur. Nuri Şahin hani çok fark yaratamazsa bir yerde o ışığı söner. Yani sonsuza kadar da kredisi yok insanların. Yani futbolculuk kariyerlerinden gelen bir şey var. Nuri Şahin'in bu arada Antalya Spor'da o yenilmezlik serisiyle de bir iz bırakmışlığı var. Ama dediğim gibi bu da bir yere kadar. Yani o şeyi taşıyamıyorsunuz başarı gelmediği müddetçe ya da fark yaratamadığınız müddetçe. O yüzden evet bir yerde böyle giderse gider.
1: Sanki Dortmund kartını çok erken kullandığı gibi değil mi?
0: Yani Dortmund'da kullandı sonuçta ama hani Dortmund'u
2: zamansızdı yani.
0: Reddetmek de kolay değil. Yani bir daha öyle bir fırsat gelir mi?
2: Gelirdi ya. Dortmund'da gelirdi.
0: Zaten önce yardımcı olarak gitti bu arada. Hani direkt hoca da olmadı aslında. Önce yardımcı oldu. Şeyin,
2: ama biraz erkendi.
0: Terzic
2: zamansızdı.
0: Terzic ekibindeydi. Evet. Sonra Terzic gitti. O geldi. Biraz evet yani kariyerinin, teknik direktör kariyerinin başında oldu. Ama işte Ali abi o da belli olmuyor ki. Yani Guardiola da çok genç yaşta mesela Barcelona'nın başına geçti. Orada tuttu. Adam B takımından çat diye A takıma gitti.
2: Ya doğru
0: hiç
2: ama
0: tecrübesi olmadan mesela.
2: İşte çok hep şey örnekler veriyoruz. Yani çok dünyanın en iyi teknik adamlarından birinin örneğini verdik şimdi.
0: İşte ama yani bilemezsin ki doğal, nasıl olduğunu.
2: Doğal şeyi.
0: O zaman dünyanın en iyi teknik direktörü değildi ama Ali abi. Ya
2: değildi
0: Nuri
2: ama
0: Şahin gibi biriydi. Kimse Guardiola çok iyi teknik direktör olacak diyor muydu? Hani B takımının hocasıydı. Şu an en iyi teknik direktör oldu adam. Ne bileyim Zidane da öyle olmadı mı? Zidane da çat diye bir anda Real Madrid'in başında buldu kendi yardımcıyken. Çok deneyim kazanmadan gitti. Hani farkındayım ben de sende bu arada hemfikirim. Belli bir yol kat edip gitmek, adım adım çıkmak bence de daha doğru. Ama demeye çalıştığım ters örnekler de var. Hani öyle de başarı gelebiliyor.
2: Yani geliyor da işte hani orada biraz nasıl söyleyeyim bir özel yetenek işi ortaya çıkıyor. Özel yetenek dediğin zaman da tabii sadece teknik direktörde bitmiyor. Anki takımla uyumun biraz şartların da sana uygun olması lazım. Yani takımın tabii da kadrosunun işte seninle uyumu, kadrosunun dengesi diyelim. Her şeyin uygun olması gerekiyor. Teknik direktörlük sadece direkt seninle biten bir şey değil. Fakat ne olursa olsun işin içinde çok farklı bir teknik adam profili olunca herkes için de aynı şeyi söylemek doğru olmuyor. Yani o hani böyle %1, %2'den bahsediliyor bence böyle durumlarda. Hani gitti çok başarılı oldu diyoruz ya, örneği veriyoruz. %1, %2 oluyor. Diğerleri daha normal bir örnek oluyor bizim için. Belki Nuri Şahin biraz daha bir istikrarlı bir teknik direktörden sonra Dortmund kartını kullansaydı, ondan sonra Almanya kapısı daha rahat ve şey açılmıştı.

0: şu an Nuri Şahin için. Hani tekrar toparlanma, tekrar bir kendini hatırlatma, tekrar abi hoca iyi futbol oynatıyor dedirtebilmek için. Onu da bence herhalde görüyordur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki diğer takımlara, diğer kulüplere bakıp Başakşehir'e de bakınca onun da bir şansı var orada.
1: Şu an hani Mehmet Ünlü bir tablo çizdi. Mesela yaz döneminde Italiano göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın adı Nuri Şahin'le geçiyordu diye.
0: Geçti tabii.
1: Fenerbahçe için de yerli adaylardan biri olduğu söylendi. Yani şu an hala belli bir popülerliği var Nuri Şahin'in. Ama bu da dediğim gibi sonsuza kadar sürmez. Yani İlhan Palut için de geçerli. Mesela Çağdaş Atan'ın şeyi söndü. Yıldızı söndü kesinlikle. Şimdi ne yapıyor Çağdaş Hoca? Boşta mı? Hala.
0: Boşta galiba.
1: Büyüklerle adı anılmıyor. Bir ara acaba olur mu deniyordu. İlhan Palut için deniyor hala. O geçen sezon kupayı da alsaydı daha farklı şeyler konuşulabilirdi. Olmadı. Nuri Şahin'de de bakalım yani bir yere kadar götürür bu algıyla ama işte bir yerden sonra da somut şeyler göstermesi gerekiyor. Bu illa tabii kupa olmasına da gerek yok. Olsa iyi olur ama büyük maçlarda gösterdiğin performans, işte ligde zirveyi zorlayan bir takım olabilmek bunlar gerekiyor.
0: İstikrarlı yapmadan, bir süreç.
1: Tabii yani istikrar gerekiyor. Düzenli sonuçlar, iyi sonuç alman gerekiyor. Bunları yaparsa yine büyükler için bir aday haline gelebilir. Hangi takımımız olursa olsun ön elemelerde önüne gelen dünyanın en kötü takımı bile olsa yüreğimiz ağzımızda izliyoruz demiş Saner Turan gönderdiği mesajda.
0: Yani ben de katılıyorum ona biraz. Evet. Bu eleme dönemi.
1: Şimdi bugünkü maç en yüreğimizin ağzımızda olacağı maç evet. olacak. Yani bu iki karşılaşmaya
0: çok
1: göre.
0: Çok daha zorlu.
1: Kıyasla Mitchell'in maçı çok daha zorlu. Mustafa Demirkaya. Bizim yanılgımız kendimizi dev aynasında görmek. Fenerbahçe Gornik karşısında 5 atar, 4-5 atar. Başakşehir fark atar diyoruz. Bugün de Beşiktaş'ın daha çok zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü unuttuğumuz bir şey var. Bu takımlar ligi başladı. Fizik olarak, mantalite olarak, kaf olarak hazırlar demiş. Mitchell'in ligi
0: başlamadı
1: bu daha. Bu hafta başlayacak. Bizim gibiler ama bizden bir tık daha önce hazırlıklara başlayıp daha çok hazırlık maçı, daha erken hazırlık maçları yaptılar. Orada bir farkları var ama onun haricinde Inter Turku gibi bir durumu yok Mitchell'in. Orada çok önümüzde olmamaları lazım. Normal şartlar altında. Nedim Küçük, o da bu dönemde takımdan hazır olabilmesi için Haziran 29'da sezonu açmanız gerekir demiş. Başakşehir işte Nuri Şahin'i söyledim o.
0: Öyle açtılar zaten.
1: Hani normalden de erken açtıklarını söylüyor. Tam tarihi ben de bilmiyorum ama hani normale göre çok daha az tatil vermiş de planlanandan geriye çekmiş yani Nuri Şahin. O konuda bir eksiklik olduğunu zannetmiyorum. Hakan
0: yani ilk turu oynayacak takımlar genelde bizim için ilk tur ikinci eleme turu olarak geçiyor son yıllarda. Hep zaten 27 Haziran 28 Haziran o şeyde açıyorlar. Yani yaklaşık bir aylık bir hazırlıkla. Bir ay demeyelim de yani 3 hafta gibi bir hazırlıkla bu karşılaşmaya çıkıyor bizim takımlar. Yani senelerden beri böyle ikinci eleme turunu oynayacak takım. Haziran ayının sonunda açıyor.
1: Bir dinleyicimiz Hakan Çağanoğlu'nun fotoğraflarını göndermiş. Bayburt'ta Konursu beldesinde tatildeymiş. Baba ocağına gitmiş Hakan Çağanoğlu. Bu ara transferle ilgili haberi de çıkmıyor.
0: Çıkmıyor.
1: Hakan Çağanoğlu'nun. Hakan Safi başkan olamadı. O Fenerbahçe defteri şimdilik kapandı. Galatasaray orta sahaya Lesti'yi aldı. Lemina'yı takımda tuttu. Torreira takımda. Oraya bir takviye konuşulmuyor şu anda. 10 numara. Kanat. Yedek santrfor. Olursa bir de galiba stoper transferi. Inter'de de bir yıllık sözleşmesi var Hakan Çağanoğlu'nun. Türkiye'den başka bir ilgi de hani Beşiktaş şu ana kadar gündeme gelmedi. Şimdilik Süper Lig yolu en azından bu sezon pek yakın gözükmüyor Hakan için. Belki sözleşmesi bittikten sonraki yani gelecek sezon
0: ya da Ocak ayında daha böyle
1: biterken değil mi?
0: Şey bir rakamla hani mütevazi bir rakamla eğer Inter'de işleri gitmezse 6 ay kala sözleşmesinin bitmesini işte 3-5 milyon euroya ihtiyacı olan bir kulüp Hakan'a gidebilir.
1: Aynen. Yine böyle haberler uzun süre Hakan'la ilgili. Görebiz Hakan için de yani kötü oluyor bunlar. Ders çıkardı mı bilmiyorum. Geçtiğimiz iki transfer döneminden ama çok adı yıprandı. Umarım hani üçüncü seferde aynı hataya düşmez. Yani bir şey çıkıyorsa sonunu getirir diye ümit ediyorum kendi için yani. Yoksa

0: Hatta var tabii bunlar ama bunlarla baş etmek de kolay değil yani. Hakan bence çok yıprandı şey konusunda. Dünya Kupası'nda daha da yıprandı üzerine. Zor yani Hakan'ın da işi Türkiye'de. Adım adım çıkmak daha doğru ama teklif gelince kim hayır daha hazır değilim diyebilir ki demiş Sinan Bardak dinleyicimiz. Yani evet zor yani denebilir. Tabii ki denebilir. Deniyor da yani hazır olmayan isimler oluyor. Mesela yine uç örnek olacak değil mi ya? Zidane diyeceğim de. Adam 5 senedir çalıştırmıyor takım. Kimler kimler gitmiştir herhalde Zidane'a. Adam hayır dedi. Şimdi Fransa ile geri dönüyor mesela.
1: Ama hazır olmak şöyle de düşünebilirsiniz. Hani siz kendinizi hazır hissedebilirsiniz de bir de CV'nizin de oradaki kalma sürenizi biraz daha uzatacak bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Benim onu da kastettiğimi unutmayın.
0: Kredinizin yüksek
1: Evet,
0: olması mı?
1: kredinin biraz daha yüksek olması lazım. Şimdi bir şeyler başararak gittiğinde, bir şeyler ortaya koyarak gittiğinde senin zaten oraya bir tercih edilme sebebin var ama bir de hani beklentiyi de belli ölçüde karşılamış olarak gidiyorsun oraya. Bir şeyler başarmış olarak gidiyorsun oraya. O daha farklı. Hani potansiyelli, genç, tamam bu takımda daha önce oynamış, bildiğimiz bir insan. Başarılı olacağına inanıyoruz tarzında size kapıyı açtıklarında o zaman çok fazla uzun ömürlü olmuyor. Çünkü bu takımlardaki oyuncular da bakıyorlar. Yani senin sadece iyi oyuncu olman yetmiyor. Hoca olarak ne yaptın? Ne kadar ikna edicisin? O yüzden dedim hani teknik direktör olarak sadece sende bitmiyor olay. Belki Nuri Şahin şu an hazır. Ama gittiği anda işte ona da o zamanı tanıyacak bir CV gerekiyor mutlaka. En üst seviyelerden bahsediyoruz. Çok daha zorlu takımlarla mücadele ediyorlar, oynuyorlar. Baskı da bunda bir faktör. Şimdi mesela Arne Slot gibi bir teknik adam, Liverpool gibi genelde menajer değiştirmekte çok tutucu olan bir kulüpte mesela sadece ki şampiyonluğa rağmen bir kötü sezonda yolları ayırmak durumunda kaldı. Yani gitti adam, hiçbir şey yoktu o sezona dair Klopp sonrasında. Genel bir beklenti yoktu. Şampiyonluğu aldı, çok büyük bir kredi koydu cebine. O krediyle ona transfer musluklarını açtılar akıl almaz bir şekilde. 400-500 milyon pound gibi Liverpool'un son dönemde harcamadığı bir parayı harcadı. Ama kötü bir sezonda hadi dediler güle güle senle olmayacak
0: Ki
1: yani.
0: kalıyor gibi de gözüküyordu da son anda değil mi değişti
1: Evet
0: yani? Ama
1: yani
0: gönderdiler öyle
1: ama
0: veya
1: gitti
0: böyle.
1: gene de. Ve hani Liverpool'un gerçekten teknik adam tarihine bakarsanız sayılı hani o kadar da tutucu bir kulüp teknik adam değiştirme konusunda. Ki o da mesela Feyenoord'da zannedersem şampiyon olamamıştı ama iyi futbol oynatarak değil mi?
0: Bir önceki
1: Bir
0: sezonda
1: önceki
0: şampiyon
1: sezon
0: yapıp
1: bir
0: son
1: şey değil mi?
0: sezonda yapamamıştı ama ona
1: Yapamamıştı.
0: rağmen galiba
1: Evet.
0: tercih edilmişti diye benim de aklımda kaldı.
1: Böyle şeyler olabiliyor. O yüzden evet hani belki siz hayır demek istemiyorsunuz ama oraya gittiğiniz zaman o anda işler biraz sizin adınıza zorlaşıyor.
0: Nuri Şahin bence geçen sezon iyi bir dönem geçirdi. Hala hayal kurduruyor demiş Ercüment Bey. Mehmet Ünlü yine Nuri Şahin'le ilgili yazmış. Sıradan okuyorum mesajları. Futbolu çok iyi biliyor. Her basın toplantısı oyunun taktik yönünü çok iyi anlatabiliyor. Kariyerinden bağımsız futbol bilgisinden dolayı hep kendisinden beklenti var ama bunu oyunculara aktarmada sıkıntı yaşıyor diye bir tespit yapmış. Kocaeli'den Onur Akta İsmail Kartal'la ilgili bir eleştiri yapmış. Konudan hani konuştuğumuz konudan bağımsız. Bu da direkt dün sosyal medyada benzerini gördüm. Yani sosyal medyanın etkisi de gerçekten çok fazla. Dinleyicimiz de tahmin ediyorum ki sosyal medyada fazla vakit geçirmiş bu konuda. Önüne de baya bir şey düşmüş gibi. İsmail Kartal'la ilgili yapılan en büyük eleştirilerden biri basın toplantında sürekli ben demesi. Hani dinleyicimiz de onu yazmış. Greenwood'a ben onay verdim. Asensio'ya ben hazır dediğim zaman oynar dedim. Sürekli ben diyor. O konuda bir şey oluştu. Daha önce de vardı galiba 3. döneminde sürekli ben demesi. Bu dönemde bayağı dikkat çekiyor İsmail Kartal'ın bu açıklamalarındaki
1: Peki
0: tarzı.
1: ben sana sorayım haksız bir eleştiri mi?
0: Yok bence haklı bir eleştiri.
1: Bence de haklı bir eleştiri. Dinlerken onu fark ediyor
0: Tabii.
1: insanlar. Hele bir de böyle senin dediğin gibi bir iki şey okumuşsa bu konuyla alakalı olarak o zaman daha da algıda seçicilik oluyor.
0: Evet, önüne de sürekli o tarz şeyler de düşüyor ve o düşüncen de güçleniyor ister istemez. Etkileniyorsun yani. İsmail Hoca'nın da nacizane buradan bir ders çıkarması kendi hayrına olur yani. Tabii ki sağ sonuçlar alındığı müddetçe bunlar da yine teferruat kalıyor bu arada. Şu an ilk maç hani 1-0 bitti, yakın geçti. Hani 5-0 bitse bugün İsmail Kartal'ın beni de bu kadar hani insanların gündeminde olmazdı herhalde.
1: Doğru, fakat orada bir bence insanlar alt metinde bir ispat çabası olduğunu hissettiği için bu eleştirileri yapıyorlar.
0: Tabii haklı, ben de aynı fikirdeyim yani. O İsmail Kartal şey algısı oluştu en sonunda da, yani Aykut Kocaman olacakken bir günde Fenerbahçe'ye geldi. Hani biraz tabirim yine yanlış anlaşılabilir mi ama hani kolay lokma gibi bir şey algı oluştu. Hani ne zaman denirse gelir, ne zaman git denirse gider. Hani ama ben böyle değilim işte. Greenwood'a da ben onay verdim. Asensio'ya bak hazır değilsin dedim, oynatmıyorum diyerek bana da öyle hissettiriyor açıkçası İsmail Kartal, ama hani gerek de yok bence de. Ama tabii şimdi dün konuştuğum gibi yani onun hayatı sonuçta. Ben buradan bir öneri buluyorum ama şu an İsmail Hoca pek öyle düşünmüyor demek ki.
1: Evet. Fakat mesela şimdi sen söyledin ya. Şimdi Greenwood'a ben onay verdim demek.
0: Olmaz tabii ya.
1: İşin özünde biraz hani trajikomik bir cümle oluyor.
0: Bu arada ben şunu da itiraf edeyim. Bu cümleyi gerçekten kurdum, onu da bilmiyorum ha. Herkes yazıyor diye söylüyorum. Hmm. Şimdi sosyal medyada üretildiyse de o da benim hatam olsun. Tamam, ama dün de okuduğum için dinleyicimiz de yazmış. Çünkü bazen olmayan şeyler de böyle sosyal medyada bir yayılıyor. Ben de doğruymuş gibi söylüyorum. Şimdi,
1: İşte hep seninle konuşmuş. Önün arkasına da bakmak gerekiyor cümlenin.
0: Eleştirirken de, ama işte o hatayı da düşüyoruz. Bir ara vaktimiz geldi. Ondan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
10: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Dinleyicimiz Sinan Bardak, sizin için açtım dinledim İsmail Kartal'ın açıklamalarını diyor. Başkanımız yönetimimizle hep birlikte onay verdik demiş Greenwood transfer için. O da saçma ama başka konuşmasına onay verdim dedi mi bilmiyorum diye devam etmiş dinleyicimiz mesajında. Gerçekten hani başıma da geldiği için böyle şeyler hani sosyal medyada görüyorum. Doğru diye kabul edip de devam ediyorum. Yani bu herkesin artık düştüğü bir yanılgı günümüz sosyal medya çağında. Bir de şey de çok farklı gerçekten ya. Birini böyle izlemekle o kişinin dediklerini sosyal medyadan okumak arasında da büyük bir fark var. Yani önü arkasını bilmiyorsun, vücut dilini bilmiyorsun. Şimdi dün Ali abiye bahsettim ya, bir tane İsmail Kartal'ın bir mimiği, bir jesti vardı. Bu 12 artı 2 kuralı gelebilir dedi. Mesela şimdi onu okumak başka. Onu izlediğimde ben çok farklı şeyler canlandı. Bayağı içeriden bilgi almış gibi. Hani bir hava atıyor gibi İsmail Kartal. Bakın hani duruyor, bir es veriyor. Hani o çok farklı bir algı. Dün de ilginçtir. Okuduğum kitapta yine buna benzer bir örnek önüme düştü. Amerika'daki bir seçimde, çok eskiden böyle 1900 artık televizyonda olduğu, radyonun da olduğu ama böyle televizyonun çok fazla olmadığı dönemlerde iki başkan adayı bir şeye çıkıyorlar. İşte tartışma programı oluyor onlarda, neyse karşılıklı. Bir tanesi böyle çok hasta, yorgun, enerjisi düşük. Diğeri de çok canlı. Televizyondan izleyenler o hasta olanın hani durumunun kötü olduğunu anlıyorlar ve kötü bir program geçti diyorlar. Radyodan dinleyenler de gayet iyi bir program oldu diyorlar. Yani izlemekle dinlemek arasında ya da okumak, benim verdiğim az önceki örnekte kendi adıma, çok fark oluyor. Bunu zaman zaman yaşıyoruz ama bizim de her şeyi böyle izleme şeyimiz de olmuyor. İlla bir şeyleri es geçiyoruz. O yüzden yazılı şeyler üzerinden yaptığımız yorumlar da bazen sağlıksız olabiliyor. En tabii ki doğrusu aslında o hani yüz yüze iletişim. Çünkü insan sadece sözleriyle değil, vücut diliyle, gözleriyle, işte her şeyiyle bir mesaj veriyor aslında karşı tarafa. Biz bu açıdan radyoda hani şanslıyız ya da şanssızız bilmiyorum. Vücut dilimiz falan çok karizmatik olsa radyo bizi mesela daha kötü gösterir. Ama az önceki verdiğim örnekte böyle kötü gözüküyorsak kamera önünde, onun olmaması bir avantaj. İşte Amerikan başkanı gibi hasta falan ama adam radyoda çıktığı için millet iyi program geçirdi zannediyor. İzleyenler tam tersini düşünüyor. Radyonun da işte dediğim gibi kimine göre avantaj. Ben kendi adıma bir avantaj olduğunu düşünüyorum radyoda program yapmamın. Öyle, İsmail Kartal'dan çıktık. Yine konu bir şekilde İsmail Hoca'ya geldi.
1: Evet. Artı bir de insanların kamuoyunda oluşan imajlarını da değiştirmek çok kolay değil. Bir de o var. Hani genel geçer bir görüş oluşuyor kişilerle alakalı olarak. Ondan sonra çok istikrarlı bir şekilde onu tersini yaparsanız ancak bir şeyler değişebilir.
0: Evet.
1: Ama hani normal kendi standartınızla devam ettiğinizde o pek fazla insanlara geçmiyor. İsmail Kartal'ın da oturan bir imajı var. Ya bu kesin, çünkü İsmail Kartal'ı futbol kamuoyu ilk kez görmüyor. Bu 4. Fenerbahçe teknik direktörlüğü. Artık 3 aşağı 5 yukarı İsmail Kartal'la ilgili çoğu kişinin kafasında belli bir kalıp oturduğu için hani İsmail Kartal şunu söyledi, bunu söylediden ziyade söylemiştir, yapmıştır gibi bir şey de var. Yani İsmail Kartal işte. Hani ya da İsmail Kartal'ı sevenler de işte çok iyi futbol oynatıyor, çok iyi futbol oynatıyor, çok iyi futbol oynatıyor mesela. Onlar da oraya takılı kalmış durumda. O da pek değişmiyor.
0: O da kalıp. Yani o da kalıp işte. O da değişmesi zor şu anda. Aksi yani, yine mümkün çok değil yani.
1: Mesela bunun da işte bir avantajı var. Çünkü İsmail Kartal dendiği zaman mesela Aykut Kocaman'ın yerine Fenerbahçe'nin başına geçmesine sevinen çok fazla insan vardı.
0: Çünkü Aykut Kocaman'da da bir kalıp oluştu.
1: Aynen öyle.
0: Oynattığı futbolla
1: ilgili. Aynen öyle. Bu da işte sosyal medyayla biraz daha da yerleşiyor. Çünkü Dünya Kupası sırasında biraz dikkatli bakan herkes sosyal medyada nasıl bir şey döndüğünü fark etmiştir. Hani algı üzerine gerçek anlamda. Hani burada Ronaldo'dan başladık. İşte mesela benim gibi Ronaldo'dan pek az

0: etmeyenler Ronaldo haberlerini okudukça belki daha fazla şey yaptı. Yani oyuncuya karşı bilendi. Ondan sonra işte Messi ile alakalı olarak olumsuz düşünenler turnuvanın %90'ında bir şey söyleyemedi. Ama son karşılaşmada Messi kaybedince bu kez onlar işte gördünüz mü demeye başladı. Bütün turnuva boyunca hemen hemen her takımla alakalı olarak birçok şey okundu. Yani böyle bir ortam. Böyle bir ortamdan zaten hani normalde bir insanın sağ çıkması ya da yara almadan çıkması da çok kolay değil. O yüzden biraz doğruyla yanlışın, haklıyla haksızın karıştığı bir ortam. Yani onu da unutmamak gerekiyor. Böyle her söylenene de, her yazılana da çok fazla büyük tepki vermeye gerek yok. Ben yıllardan beri aynı şeyi söylüyorum. Mesela bir şey söylüyoruz burada. İşte bazıları inanılmaz sinirleniyor böyle. Yani saat sabahın 7.37'si, tamam mı? Bir anda böyle çok sinirleniyor. Adam bir şeyi tetikliyor. Ben de diyorum ki ya, bu kadar önemli bir şey söylemiyoruz. Ya burada konuştuğumuz şeyler, sizin bu kadar tepki vereceğiniz, bu kadar sinirleneceğiniz, hayatınızın normal akışını değiştireceğiniz şeyler değil. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Ben ya da sen ne söylemiş olabilirsin? Yani anlatabildim mi? Ne kadar önemi olabilir söylediğimiz şeylere? Sosyal medyaya da biraz öyle bakmak lazım. Yani günümüzdeki yorumlara, değerlendirmelere. Yani dinle. Hoşuna gidiyorsa devam et. Gitmiyorsa devam etme. Kanalı değiştir. Kapat. Müzik dinle. Hiçbir şey dinleme. Sadece kendi kafanın sesini dinle. Hani illa gün içerisinde örnek veriyorum. Sosyal medyada 2 saat dolaşmak zorunda değilsin. Hani kafanı onunla doldurmak zorunda değilsin. Bir günde yapma mesela. Kafan bozuksa. Sinirli hissediyorsan, duyduğun ses, duyduğun yorum seni daha da sinirli hale getiriyorsa kapayı ver ya. Hani o kadar zor şeyler değil bunlar. O tepkiyi vermek yerine, hani kendini daha da sinirli bir pozisyona getirmek yerine hemen başka yola sapabilirsin. Yani kolay yola sap bence. İnsanlar biraz onu unutuyorlar. İlla bir tepki vermek zorunda hissediyor. Mesela sevdiği biriyle alakalı olarak olumsuz bir şey yok. Onun altına bir şey yazmak zorunda hissediyor. Yazmak zorunda değilsin. Hani öyle bir tepki vermek zorunda değilsin, hemen geç. Ben onu yapıyorum mesela kendi adıma. Hı hı. Kaç yani, oradan kaç deyim yerindeyse. O bulunduğun noktadan kaç. Çünkü seni daha sinirli ve huysuz biri haline getirecek. Orada bulunduğun noktada. Daha böyle olumsuz bir şeyle. Yani senin adın olumsuz. Hani insanlar da bunu, yorum yapanlar da bazıları tabii ki kasten yapıyor ama hani sen mesela bir şey söylerken ben seni tanıyorum. Hani sen bunu kasten birine kötülük yapmak için ya da birilerini kaşımak için yapmıyorsun. Ben seninle yıllardan beri program yapıyorum. Ama mesela sen bir şey söylerken senin söylediklerinden insanlar bu kadar rahatsız oluyorsa, tamam mı? Yani hemen kaçabilir oradan. Hı hı. Kaçtığı anda da rahatlar. Çünkü öteki türlü diyorum ya, daha gergin olacaksın. Günün daha gergin geçecek. O gerginliği trafiğe yansıtacaksın. Eşine yansıtacaksın. Yansıtıyorsun. Gerek yok yani. Çünkü o kadar fazla olumsuzluk var ki. O olumsuzlukların da hayatına direkt bir şeyi var, neticesi var. Konuşulan neticede de futbol yani. Hani gerçekten çok önemli değil. Arrigo Sacchi'nin lafı var ya yani. Hı hı. En önemsiz şeyler içerisinde en önemlisi diyor futbol. Ama cümlenin başlangıcı nasıl? En önemsiz şeyler içerisinde diyor yani. Yani hayatta en önemsiz şeyler içerisinde en önemlisi diyor. Müthiş bir tespit. Futbolla alakalı olarak yani. Hani ne olabilir? Ne kadar sinirlenebilirsin futbolla alakalı olarak? Yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyorum ben yani. Hani Barış abinin de kendine belirlediği bir şey vardı ya radyoda, misyon vardı. Ben de bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ben de bunu görev kabul ettim kendime. Yani bu kadar önemsemeyin. Yani bu kadar böyle kendinizi parçalayacak, sinir harbi haline getirecek, eşinizle dostunuzla kavgalı hale getirecek bir şey değil futbol. Güzel, eğlenceli ama çok önemli değil.
1: Şimdi yine Ali abi, bu dediğinin üzerine bir geçmişten yine bir araştırma anlatmak istiyorum. O da yine dün okudum sıcağı sıcağına. Bence konuyla da ufaktan bir ilgisi var. Amerika'da galiba yıllar önce 2 tane denek grubunu topluyorlar. 11'er tane 2 farklı grup çocuklar. Ve genelde benzer statülerden, eğitim olarak, işte ekonomik olarak benzer ailelerin çocukları. 11'ini bir kampta tutuyorlar. Kendi işlerinde böyle güzel vakit geçiriyorlar. Normal, makul çocuklar. Diğer kampta yine 11 çocuk var. Onlar da ayrı ayrı, birbirlerine hiç haberleri yok. Normal şekilde kamp yapıyorlar. Herhangi bir problem yok. Sonra deneyin amacı iki farklı grubu spor organizasyonlarıyla, yarışmalarla karşı karşıya getirmek. İşte ne bileyim, kriket maçı yapıyorlar, işte koşu yarışı yapıyorlar ve birbirleriyle rekabet etmeye başladıkları andan itibaren düşmanca tavırlar geliştirmeye başlıyor bu çocuklar. Ki 22'sinin de, yani 11-1, 11 bir taraf ya, daha önce birbirlerini tanımışlıkları yok. Alakasız ailelerin de çocukları aynı zamanda. Hani bir düşman besleyecek, kim besleyecek ya da sempati
0: edecek. Önyargı, bir şey yok.
1: Hiçbir şey yok. Birbirini hiç tanımıyorlar. Ama ne zaman ki o iki grup birbirleriyle tanıştırılıyor ve takım olarak yarışmaya başlıyorlar, acayip düşmanca tavırlar sergilemeye başlıyor bu çocuklar. Bir grup işte kaybediyor bir maçı, diğer grubun bayrağını yakıyor.
0: Parades.
1: Mesela işte. Bir grup kaybediyor, diğer grubun çadırına girip işte zorbalık yapıyor diğerine. Normal makul insanlarken ne zaman rekabete giriyorlar, kendilerini o grubun bir parçası hissettiği anda ve kaybettiği anda geçmiş olsun. Bizim futbolda, şimdi sen söyledin ya, dinleyici mesela benim bir yorumuma çok alınıyor. Çünkü o X takımını tutuyor, ben Y takımı taraftarıyım ve o X takımıyla ilgili çok hoşuna gitmeyecek şeyler söylüyorum ve doğal bir tepki veriyor aslında kendince. Çünkü kendini o gruba, işte takıma çok bağlı hissediyor. Yani takıma söylemiş gibi değil de sanki onun şahsına ben o eleştiri yapıyormuşum gibi üzerine alınıyor. Bu kadar da fazla bir grubun parçası hissedersen, ki bizde fanatiklik diyebilirsin buna taraftarlıktan da öte.
0: Doğal
1: İnsanlar çok
0: yani.
1: Doğal yani. Ben valla insanları da hani anlama konusunda çaba sarf ediyorum bir yerde. Özellikle şeyde artık. Yani benle ilgili bir şey yoksa anlamaya çaba sarf ediyorum. Benle ilgili varsa tepkimi gösteriyorum artık. Geçenlerde de şey aklıma geldi. Dün söyleyecektim de sonra aklıma geldi. İşte sen araba kullanırken ben sağ koltuğumda sana mesela kızıyordum. Hani niye trafikte bu kadar sinirleniyorsun falan. Kendim geçince senden beter oldum. Bana yapılınca gerçekten, çünkü benim de nevrim dönüyor. Ama hani bana olmayan insanların böyle verdikleri tepkilere bakınca anlayabiliyorum ya. Çok normal, kendilerini o takımın acayip bir neferi hissediyorlar. O grubun bir parçası hissetmek istiyorlar ve gerçekten o grubun parçasıyken davranışlarınla bireyken davranışların arasında dağlar kadar fark olabiliyor senin de etrafında. Çok makul insan Fenerbahçe maçı olduğunda acayip bir şeye dönüşüyor diyorsun. Senin evet, de yakın evet, arkadaşların evet, var. Yani bu da normal aslında. İnsanoğlunun hamurunda olan bir şey. Ama İlla da böyle olmak zorunda da değil bu arada.
0: Yani ben hani de onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Burada da yani. Bunun farkına varıp ben böyle davranmayabilir mi de yapabilir. İnsanoğlunun zaten diğer canlılardan farkı da bu. Hani mantıklı düşünebilen bir insan olması. Bir nimet bence. Aynı zamanda zor da, ama bunu da yapabilir tabii ki insanlar. Ama işte bu çok ekstra efor istiyor Ali abi. Doğalı, insan en kolay yaptığı şey tepki vermek. Ama zor olan işte o tepkiyi verdikten sonra, ya ben ne yapıyorum, bu acaba yaptım doğru mu diye düşünüp bunu değiştirmeye çalışmak o kadar zor ki. Hani sosyal medyadaki algıyı değiştirmek gibi düşün. Yani o algının sana yerleşmesi çok kolay, akışında yani okuyorsun, o algıya kapılıyorsun. Ama onu değiştirmek için acayip bir emek harcaman lazım. Araştırman lazım belki o. İşte Messi ile ilgili bir algıyı değiştirmek şu an çok kolay değil. Çünkü insanlar okuyor, algı yerleşti. Bunun değişmesi için daha da senin araştırman lazım, sorgulaman lazım. Bu da zor bir şey. Yani şey.
0: De sesinin çıkması lazım, duyulman da lazım.
1: Evet.
0: Onu yapan insan sayısı az çünkü.
1: Evet. O da zor. O yüzden hani bilmiyorum ya, zor işler. İnsan olmak zor.
0: Zor olduğu kesin ama hani genel olarak mesela ben şeye de üzülüyorum. 19-18 yaşında insanlar böyle şeyler yapabilirler. Hani daha hayat tecrübesi az, daha eğitimi tamamlanmamış. Ondan sonra bir kimlik arayışı içerisinde. Onlar mesela bana çok garip gelmiyor. Ama kelli felli adamların hani bu işlere kapılması, anlatabildim mi? Oralarda bu tarz tepkileri vermesi, sadece onun için yaşaması, o bana çok garip geliyor. Mesela ben genelde o tarz insanlara da daha çok tepki gösteriyorum. Mesela bir genç öyle bir şey söylüyorsa çok etkilemiyor beni. Çünkü hani o zaten daha anlama aşamasında. Ama artık sen gelmişsin 30-35 yaşına. Aile kurmuşsun, işin var. Çalışıyorsun. İşte ya birinin yanında çalışıyorsun ya kendi işin var. Hani artık hayatta bazı şeyleri geride bırakmışsın. Tecrübe olarak yaş olarak

0: Doluluk olarak. Oralarda benim mesela benim de o tarz insanlara karşı tahammülüm çok azalıyor. Böyle garip bir fanatizm, garip bir tepki gördüğümde herhangi bir şeye dair. Hani o sen dedi ya kendine ait hissetme. Ya kendini tabii ki bir yere ait hissetmek en kolayı, en güvenli ortamı. Ama onun da yaş aldıkça belli bir seviyede hani uzaya çıkan mekik gibi bazı şeyleri bırakman
1: Tabii.
0: gerekiyor geride.
1: Ya yine o takımı tut, maçlarını izle,
0: Tabii canım.
1: galibiyette sevin, mağlubiyette üzül ama hani daha olgun bir tepki ver
0: Evet
1: diyorsun değil mi? Yani daha
0: tabii
1: olgun
0: yani,
1: olmasını bekliyorsun o insanları.
0: o beni daha çok mesela şey yapıyor açıkçası etkiliyor. Bunlar yani hemen hemen herkesin herhalde karşılaştığı problemler diye düşünüyorum.
1: Birkaç mesajı reklamdan sonra okuyayım. 8.16 yapmışız saatleri. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: dünya katılım var.
7: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
9: Milyoner'de espor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati espor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, espor heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray

0: Sport Plus'ta.
1: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: At yarışı.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.20 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla bu bölüme başlayalım. İzmir'den Cemalettin hayırlı yayınlar demiş. Kayınçomla aram çok...

0: Çok iyi, kardeş gibiyiz. O Fenerbahçeli, ben Galatasaraylıyım. Konu mevzu futbol olduğunda bildiğiniz kavga ediyoruz demiş. Az önce çizdiğim tabloyu düşününce çok daha normal değil. Yani bu kavgalar özellikle bizde, bizim kültürümüzde. İnsan onda da var yani. Belki diğer ülkelerde bunun dozu daha düşük ama her yerde olan bir şey bu. Yani bir gruplaşma olduğunda, iki tarafa bölündüğünde kendi tarafını çok tutuyorsun, kendinden olanı savunuyorsun. Bunu mesela yöneticiler de yapıyorlar. Zaman zaman eleştiriyoruz da biz. Hani bir tribünde olay oluyor. O kişi karakola götürülüyor. Kötü bir şey yapmış. Yani sahaya ne bileyim yabancı madde atmış, birine saldırmış. Rakibe bir şey yapmış. Ama onu savunuyor. Çünkü kendinden. Bu dediğim gibi işin bir taraftan doğası. Ama illa böyle yapmak zorunda da değil insanoğlu. Hani doğası bu ama insan olmanın artılarından biri de hani tersini de yapabiliyor olabilmesi, düşünebilmesi. Onu da tekrar vurgulayayım. Mehmet Ünlü, bu rekabet durumu sadece sporda olan bir şey değil. Hayatın her alanında var. İş yerinde var, trafikte var, akrabalık ilişkilerinde var, komşulukta var. Birisi sizden daha iyi pozisyona geldiğinde, önünüze geçtiğinde içinizden de olsa o kişiyi rakip olarak görüyorsunuz demiş. Doğru. Biz tabii konumuz spor, futbol olduğu için ben onun üzerinden örnek verdim ama %100 doğru. Ya trafikte de ben benzer şeyleri yaşıyorum. Bir rekabete giriyorum. Karşımdakiyle böyle biri önümü kestiğinde ya da ne bileyim geçtiğinde oluyor. Diğer konulara da katılıyorum. Bir başka mesaj, daha ilginç olan demiş, insanlar tuttukları takımı doğuştan birileri tarafından seçtirilmiş oluyor. Kendi iradeleri dışında seçtirilmiş takım için dost düşman ediniyorlar demiş. Bu hani garip ve ilginç gelmiş dinleyicimize. Yani hem evet hem hayır. Sonuçta ailemizi de kendimiz seçmiyoruz ama onu da ölümüne savunuyoruz yani bir şekilde. Burada takımımızda bilinçli olarak seçmesek de evet onu acayip savunuyoruz. Yani
1: Aile somut bir kan. Kanlı canlı. Yani takımla senin öyle bir bağın yok. Ailen değil.
0: ama işte o bağ oluşuyor işte küçükken. Ailen gibi oluyor senin o takım. Küçük yaşta bir de başlattıysa baban seni maçları izletmeye, stada götürmeye, o da senin ailenin bir parçası oluyor. Yani baban seviyor. İşte ne bileyim abin var, abin seviyor. Amcaların seviyor. Sen de bakıyorsun bu önemli bir şey demek ya. Bu bizim aile için önemli bir şey. Ailenin bir parçası gibi oluyor o takımda, değil mi? Öyle değil mi?
2: Öyle de hani ne bileyim ya.
0: O yüzden bilmiyorum. Ben onu da anlayabiliyorum. Yani çok evet kendin seçmiyorsun bilinçli ama sonuçta küçük yaşta o sevgiyi verdiklerinde sana o senin doğalın gibi geliyor artık yani. Bir hayatının bir parçası, bir kimliğinin bir parçası gibi o takımlar yani. Çünkü Türkiye'de en zor değişen şeylerden biri bu takım tutma yani takımını değiştiren bizi dinleyenlerden mesela kaç kişi vardır?
2: Senin etrafında var mı takımını değiştiren?
0: Var.
2: Kaç? Kaç kişi var? Mesela bu yaşına kadar takım değiştiren kaç kişiyle senin çevrende tanıştın?
0: Bir. İki.
2: İki.
0: Dayım da var. Dayımı da sayayım. Beşiktaş'tan Bursa Spor. Bursa'da da esnaf biraz o da etkili oldu. Diğer arkadaşım da benim liseden arkadaşım. O da Beşiktaş'tan Galatasaray'a.
2: Aynen.
0: Orada kültürün tabii etkisiyle birlikte Galatasaray Lisesi falan onunla alakalı. Ki her tabii Beşiktaşlar Fenerbahçe'yle de Galatasaray'a dönmüyor tabii ama onun öyle bir şeyi vardı.
2: Evet. Ben de şöyle bir
0: Nadir.
2: şey söyleyeyim. Benim de çevremde takım değiştiren sayısı medyada takım değiştiren sayısından daha az. Yani medyada daha çok görüyorum
0: Tabii.
2: takım değiştireni.
0: O evet o çok var.
2: Benim çevremde de Onur diye bir arkadaşım vardı. Biz ortaokul, lisedeyken iyi bir Fenerbahçeliydi. Ondan sonra Bursasporlu oldu o da.
0: Ha benim dayım gibi olmuş o da.
2: O da oldu. Ben başka tanımıyorum. Benim
0: Hı.
2: çevremde yok. Ben görmedim takım
0: Benim de iki
2: değiştireni.
0: işte.
2: İşte yüzde kaç dersen kim bilir kaçtır. Ama medyada daha çok mesela takım
0: Hı.
2: değiştiren. O da şaka gibi.
0: Evet. Peki konuyla alakalı olarak dinleyicimiz Murat demiş ki Mert Elam'ın izni falan mı bitti artık tatile gitmiyor demiş.
2: Geçen gün insan kaynaklarından Radyospor'un izin listesi geldi. Kimin ne kadar izinli olduğuna dair.
0: Hı.
2: Mert Elam yine üst sıralarda yer alıyor.
0: Benden öte sen mi varsın? Aygün abim var.
2: Yok, Aygün abi yok senden. Aygün abi daha az.
0: Benden öte olmaması lazım zaten.
2: Evet işte senden öte bir şey var. Özgür var. Teknikteki arkadaşımız.
0: Ha, onu sayma.
2: Sonra iki. Yayıncı olarak. Ben. Üç. Sen olarak. Ben listeye itiraz edeceğim insan kaynaklarına. Yapı var diyeceğim yani. Bu nasıl bir liste? Adam sürekli tatilde ve sürekli en çok izni olan insanlardan biri.
0: Evet.
2: Anlamıyorum.
0: Kaç günüm? 50 falan mı yine? 50 civarı mı?
2: Tam ona bakmadım. 50 vardı daha. Önce kapattım listeyi hemen. Evet, söylerim sana kaç gün olur tam olarak. Ya, gerçi şeyden de görebilirsin.
0: Ben de bakabilirim de. Ondan şey, görebilirsin. Sisteme girmedim. Yakın zamanda bir planımız var tabii ki bizim de. Yazı boş geçireceğimi düşünmediniz herhalde. ben Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçtim. Oğlum ve eşim için diyor dinleyicimiz Özgün Bey.
2: Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçmiş.
0: Evet, oğlum ve eşim için demiş.
2: Evet.
0: Başakşehir'i nasıl doğuştan seçebilirsin diye bir mesaj gelmiş. İşte babadan kaynaklı bilmiyorum, seçebilirsin belki.
2: Başakşehir falan kurduysa kurucularından biri sence olabilir herhalde.
0: Yani işte zor ama hani olmayacak iş değil. Günaydın, 10 yaşında Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçtim. 40 senedir de ailede lakabım Dönek diye anılıyor demiş.
2: Nereden nereye geçmiş?
0: Yılmaz Bey. Beşiktaş'tan Galatasaray'a.
2: Beşiktaş'tan Galatasaray'a.
0: Ama 10 yaşında geçmiş yani. O da sayılmaz.
2: Hayır,
0: çocukkenki
2: sayılmaz.
0: Değil. Tabii yani canım. Daha böyle bilinçli olduğunda artık. O sayılmaz. Bizim kastettiğimiz o. Çocukken çok olmuştur canım takım değiştiren. Amcası Fener forması almıştır. Fenerbahçe'ye geçmiştir. Dayısı
2: tabii,
0: işte,
2: tabii,
0: Galatasaray
2: tabii,
0: almıştır.
2: Tabii.
0: Galatasaray'a geçmiştir.
2: Öyle 8-10 yaşında değiştiriniz takımı, o bir şey değil o.
0: Kesin aile parçası gibi oluyor demiş dinleyicimiz Ercüment Bey. Örneği kendimden vereyim. 79 doğumluyum. Seninle jenerasyon yakın. Beşiktaş taraftarıyım. Divan kurulu üyesiyim. Divan kurulu üyesi olmak için 25 yılını kulüpte genel kurulu üyesi olarak tamamlaman gerek. Ben 2 senedir üyeyim. Nasıl bir aile parçası olarak görmeyeyim takımımı?
2: Görün canım. Demiş. Yani görmekte bir
0: zaten problem
2: şey yok.
0: Burada
2: tabii.
0: Bizim tartıştığımız görmek aynen. Değil. Görüp çok abartılı tepkiler vermek, tabii. İnsanlarla kavga etmek, bir oradan da huzursuzluk çıkarmak hani genel olarak söylediğimiz yoksa tabii ki görün güzel bir şey yani bir gruba ait hissetmek gerçekten konforlu da bir şey.
2: Tabii bir de futbol bu kadar güzel bir şey olmasa, keyifli bir şey olmasa dünyada tabii. Milyarlarca insan deli mi bunun peşinden koşsun? Hı hı. Bu söylenen ayrı bir şey. Onun keyfini yaşamak ayrı bir şey ama işte diğer tarafını eğer ön plana çıkartıyorsanız hani takımla alakalı bir eleştiride, söylenen bir şeyde, bir başarısızlıkta, bir mağlubiyette hayatınız kararıyorsa ya da siz başkalarının hayatını karartıyorsanız mesela o da bence oradaki ayrım da yapılabilir. Mağlubiyete çok üzülüp herhangi bir tepki vermeyen bir insana da çok fazla bir şey diyemezsin. Evet. Sonuçta kimseye bir zararı yok kendinden başka.
0: Üzülmek de hayatın içinde evet. Var. Normal
2: kendinden
0: bir şey.
2: Kendinden başka bir zararı yok ama hani böyle bir olumsuzluk durumunda etrafının hayatını karartıyorsa sosyal medyada kendi oyuncusunun, iş yerinde arkadaşının, evinde eşinin, çocuğunun, ailesinin, işte trafikte de buna yansıyorsa, bunun gibi şeyler oluyorsa benim eleştirim ona ve bunun çok olduğunu düşünüyorum ve görüyorum.
0: Çok zaten evet. Dün ailecek maçtaydık. Başakşehir'in kadro kalitesiyle turu geçeceğine inanıyoruz. Çorlu'dan Kadir Hoca. Dinleyicimiz. Çocukların üzerinde Galatasaray üstü var. Ellerinde de Başakşehir atkısı tutmuşlar. Maçı da kale arkasından takip etmişler. Metin Akverdi Ankara'dan Beşiktaş'ın Avrupa maçını sadece Sport Plus'tan mı vereceksiniz? Hı-hı. Selamlar demiş. Evet. Sadece Sport Plus'ta olacak karşılaşma bugün. Saat 21'de. Şimdi birazdan reklama gideceğiz. Reklamdan dönüşte de Beşiktaş'la devam edeceğiz. Onu da hatırlatayım. Yine benzer bir mesaj gelmiş. Televizyonda izleyebilecek miyiz diye. Spor Plus'tan karşılaşmayı izleyebileceksiniz. Burhan Bey, siz gelin bizim oralarda güreşlerde yaşananlara bakın diye bir mesaj göndermiş. Kırkpınar yağlı güreşleri mi kastediyor acaba? Herhalde. Oradaki rekabetten bahsetmiş. Yusuf Yel, Fenerbahçeliyim. Galatasaraylılarla tartışmaya girmiyorum. Çünkü anlaşamıyoruz. Kimse kendi olumsuz tarafını görmüyor. O yüzden gerek yok diyerek bence güzel. Kendi de herhalde farkında kendi takımın olumsuz yanlarını görmediğini karşı tarafında farkında. Hiç o tartışmaya girmeyerek güzel yapıyor. Evet, yeni mesajlar da gelmiş. İstanbul'dan Erdal

0: 11 yaşıma kadar tüm sülalem gibi Galatasaraylıydım. Sonra eniştem çikolatayla parayla Beşiktaşlı yaptı beni. Hanım şey babası rahmetli hep söylenirmiş. Hanım bu hastanede karıştı galiba diye. Hı. Yine genç yaşta ama olmuş. 7 yaşında yine Beşiktaş'la Fener arasına gidip gelen bir dinleyicimiz Cemil Turan farkıyla Fenerbahçeli oldum.
1: Güzel.
0: Diye kendinden örnek vermiş. Sizi de Bursa Spor'u tutmaya davet ediyorum diyor Murat Selek. Ya Bursa'yı da bu saatten sonra böyle tutmak şey ama sempatim var tabii ki benim şehrimin takımı Bursa Spor'a. Şimdi yeni de Iheanacho'yu aldılar değil mi?
1: Hı hı, hı.
0: Keleç Iheanacho takıma geldi. Yabancı transferleri fena gözükmüyor şu ana kadar Bursa Spor'un. Benim de tabii dayım işte Bursa Sporlu. İşte halamın kocası, kuzenim Furkan dinliyorsa onlar da selam olsun, arada dinliyorlar. Geçen de Bursa'ya gittiğimizde Alp'in mevlidi için onlarla görüştüm. Onlar da şey anlattılar. Geçen sezon daha Büyük Lig'e çıkacağı kesinleşmemişken işte kombineler satışa çıkıyor. Çok büyük bir kısmı yenileniyor. Yeni sezon için zaten çıktıktan sonra da bitiyor kombineler. Daha hani sezon bitmeden tam olarak bütün kombine satışlarını yapıyor Bursa Spor. Şehirde acayip bir şey var. İlgi var Bursa Spor'a. Zaten hani tribünlerini görüyoruz sosyal medyada. Bu sezon bir de birinci ligde olacaklar. Yine iddialı bir kadro kuruyor Bursa Spor. Yani bu tarz takımların seyircisi olan, atmosferi olan takımların ben en üst ligde olmasını hep tercih ediyorum. Bursa Spor'da birinci ligde o gözle izleyeceğim. Hani Süper Lig'e çıkmasını beklediğim takımlardan bir tanesi. Daha ötesi yok herhalde şu anda birinci ligde. Bursa Spor'un tribün desteğini geçebilecek bir takım olduğunu zannetmiyorum stat kapasitesi itibariyle de.
1: Ümraniye, takım, Pendik,
0: Iğdır.
1: Iğdır gibi takımlar yarışabilir. Iğdır'ı bilmiyoruz ama ya. Biliyor muyuz? Ben hiç bilmiyorum valla.
0: Yani Bursa Spor'la yarışması mümkün olduğunu zannetmiyorum. Şimdi ben de bilmiyorum da yani, aklıma Iğdır geldi.
1: Benim ilk, şey Pendik yani.
0: Pendik, Ümraniye.
1: Yani Bursa bir futbol şehri. Erokspor. Zaten hani sonuçta dört büyükler dışında çıkan ilk şampiyon. Onun bile çok büyük bir değeri var. Ama tabii üst üste kötü yönetimler, kötü kararlarla beraber Bursa Spor darmadağın oldu. Fakat Bursa Spor'un yaptığı iyi iş aynı şekilde hani tabela değiştirmeden küllerinden doğmaya çalışması oldu ve küllerinden doğması oldu.
0: Tabii.
1: Yani bu bence takdire değer. Çok da Türkiye'de gördüğüm bir şey değil açıkçası. Aynen. O bakımdan ben Bursa Spor'u çok takdir ediyorum. Çünkü düştüğü yer kolay hazmedilebilecek bir yer değil. Yani Bursa şehrinin büyüklüğü, yarattığı ekonomi, taraftar potansiyeli, geçmişiyle beraber düşündüğünde çok kolay hazmedemeyebilirsin bu durumu. Ama Bursa Spor ondan ders çıkartarak yavaş yavaş yukarı doğru gelmeye başladı. Belki bu sene çıkacaklar, belki çıkamayacaklar. Ama en azından adımlar doğru. Bir yerde de zaten hak ettiği yere Süper Lig'e kavuşacaktır.
0: Evet, şu an o ivmeyi aldı Bursa Spor. Son kaç sezon? 3-4 sezondur bir yükselen ivmesi var alttan gelen. Bu transfer döneminde de şimdi tek tek transferlere de bakayım, hazır Bursa Spor konuşuyoruz. Lewis Baker Trabzonspor'dan hatırlarsınız belki, orta sahaydı Bursa Spor. Onu transfer etti. Hatırlıyor musun Lewis Baker'ı? Hatırlamadın mı?
1: Hatırlamadım valla.
0: Tipini bakayım. Görsen belki hatırlarsın ya. Hmm, bir merkez tamam. Orta saha oyuncusuydu sezonunda.
1: Kaç yaşına gelmiş?
0: 31 daha.
1: 31.
0: Şey değil. Trabzonspor'da da 2020-21 sezonunda forma giymiş kiralık olarak. Chelsea'den almış Trabzonspor dönem. Bursa Spor'da Stock City'den bedelsiz olarak kadrosuna katmış. Tanıdık isimlerden biri. Lincoln diğer bir tanıdık isim. Fenerbahçe'den ve Hull City'den tanıdığımız Lincoln'de Bursa Spor'a.
1: Lincoln Henrique bence oldu. Çok iyi bir transfer.
0: Portekiz'den gelmiş. Evet. Iheanacho'yu zaten bilmeyen yoktur bence futbol piyasasında. Celtic'den bedelsiz olarak takıma katıldı. Bunlar benim tanıdıklarım. Benim tanımadığım da 5-6 transfer daha var Bursa Spor'da. Bakalım birinci ligde nasıl bir dönem geçirecekler. Nihat Çetin, futbol kulübü taraftarlığı kadar insanın işine yaramayıp bu kadar sıkı sıkıya bağlanılan ve insanı bu kadar yıpratan maddi manevi başka bir şey var mı acaba demiş. Burada ben şeye katılmıyorum tabii, insanın işine

0: yaramadı. Burada da işte insan işine yarayan kısmı kendini o gruba ait hissetme şeyi. Yarıyor yani. Bakmayın. Çok gereksiz bir şey gibi gözüküyor bazen
1: Güçlüyken
0: ama.
1: sen de güçlü oluyorsun.
0: E tabii ya, sen hava atıyorsun o takımın başarısı. Senin başarınmış gibi oluyor. Ya da başarısızken bile en azından bir grubun parçasısın yani. O bile bir konfor.
1: Beraber üzülebileceğin insanlar oluyor.
0: E tabii yani beraber, evet beraber bir şey yapıyorsun. Yani insanoğlu sonuçta bir toplulukla yaşayan birisi. Tek başına kimse öyle hayatta kalamıyor. Birilerine muhtaçsın. Bir grubun parçası olduğunda da bu konforlu bir şey. İnsanlar boşuna hani futbol takım taraftarlığı var, derneklere üye olmuyor, lokallere gitmiyor. Hep böyle bir grupla, değil mi? Bizim için de öyle. Ben de şimdi hafta sonu ne bileyim Galatasaray Adası'na gidiyorum. Orada hem tabii ki keyifli vakit geçirmek, hem arkadaşlarımı görmek, onlarla vakit geçirmek. İşte geçen TSD'ye gittik. Orada da benzer şekilde. Orada insanlar var, tanıdıklarım var. Onlarla birlikte bir ortak paydada buluşmak konforlu bir şey. Yani futbol takım taraftarlığı da bu işe yarıyor kesinlikle. O yüzden çok boş bir şey değil yani. Bu kadar boş olsa bu kadar insan zaten takım taraftarlığı yapmazdı. Altı dolu olmasa. İstanbul'dan İlhan Mamaş, kesinlikle haklısınız ama bu kadar fazla uçlarda yaşamamızın sebebi bence ülkenin ekonomik ve diğer hali demiş. Evet, zaten bu hani Almanya'da da taraftarlık var ama yaşadıkları seviye farklı tabii ki o taraftarlığı, o fanatikliği. Evet, biz biraz uçlarda yaşıyoruz. Bunun ekonomik anlamda, kültür anlamda etkileri var. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yoksa her yerde var rekabet. Yani Almanya'da da taraftarlar arasında rekabet var. Geçen ne oldu? 1860 Münih taraftarı mı? Bayern Münih şampiyonluk kutlamalarında Bayern'e hakaret içeren mi ne bir şey hazırlamışlar. Sanki kutlama mesajı gibi ama tersi bir mesaj galiba kutlamalarda. Hani öyle bir şey yapmışlar Almanya'da. Hani Almanya'dan beklemezsin normalde böyle şeyler ama oluyor yani. O seviyede de, o rekabette böyle şeyler yaşanabiliyor.
1: Ya mesela işte bakış açısı gerçekten çok önemli. Kupa boyunca işte BBC, Sky Sports, tabii İngiliz taraftarları takip etti. Orada röportajlar yapıyorlar. İngiliz taraftarları sordular işte futbolla alakalı olarak neleri gördünüz, olumlu ya da olumsuz, Amerika için soruyor İngiliz taraftarlara. İşte zaten hepsi futbola sakır demelerine acayip bozuluyorlar. Önce onu söylüyorlar. Fakat birkaç tanesi de taraftarların davranışı dedi mesela. Çok yumuşak dedi, yani bu kabul edilebilir bir şey değil dedi. Spiker de dedi ki, soran o Amerikalı, çok kibarız değil mi dedi. Hani çok şeyiz, light'ız değil mi dedi. Öylesiniz diyor. Yani mesela İngiliz taraftarlar onu hoşlarına gitmemiş tribüne gittiğinde. Tribünde o şeyi hoşuna gitmemişler. Çünkü ben de o kültüre gittiğimde fark ediyorum, yani gittikleri karşılaşmalarda yani dertleri gerçekten takım falan çok değil. Hani ya da kazanmış kaybetmek olmak çok büyük dert değil. Mesela orada öyle bir bakış açısı var. Tabii ki kazanmak önemli ama hani bizim kazanmaya verdiğimiz değerle orada kazanıp kaybetmeye verilen değer arasında çok büyük bir uçurum olduğunu oraya giden hemen herkes görüp anlayabiliyor. Mesela bu da İngiliz taraftarları rahatsız etmiş stadyumda. Bu ne diyorlar yani, böyle futbol mu olur? Yani futbol bu değil, çok light onlara göre. Mesela o da bir bakış açısı. Hani bu topraklara uygulamak mümkün değil. Ama bizim de bence ülke olarak bu konuda uçta olduğumuzu artık biraz anlayıp bunu törpülememiz gerektiğini de biraz yavaş yavaş böyle insanlara anlatmamız gerekiyor. Yani o kadar da olmayalım. Yani o
0: O
1: kadar
0: da
1: light olmayalım.
0: abartı belki.
1: Efendim?
0: O da abartı belki o
1: Evet,
0: kadar da
1: işte
0: yani.
1: hani onlar öyle bakmıyorlar çünkü. Yani gidiyor orada işte, zaten stadyumları gördünüz. Belki stadyumların içinde görmüşsünüzdür. Yani stadyumun içine girdiğin zaman alışveriş merkezi gibi diyorlar. O videolara da rastlamışsınızdır. Yani adam giriyor mesela, Avrupalı bir futbol sever, stadın içine giriyor, inanamıyor yani. Bu ne diyor böyle? Yani ne alaka diyor yani mesela doğal olarak stadyumda. Tamam, belki o bir uç. Amerikan spor kültürü farklı bir noktada. Fakat biz de yani kendi spora bakışımızdaki hataları ya da ne kadar uça gittiğimizi özellikle futbol konusunda bir artık anlamamız gerekiyor. Benim derdim onunla alakalı. Ben demiyorum ki yani hiç takmayın, hiç önemsemeyin, hiç üzülmeyin, hiç sevinmeyin. Öyle bir derdim yok benim. Bunda, bu duyguları yaşayın. Ama yaşarken de hani hangi seviyede yaşadığınızı da bir anlayın diye, benim bütün derdim o.
0: Dün Genco abi geldi yayın öncesi. Yukarıda Mehmet Sevinç'le biz otururken dedi ki Mehmet Sevinç, Amerika'dan böyle hiç anlatacağım bir anı yok mu? Hakkında ne kaldı diye. İzin almadım ama anlatmakta da bir sakınca görmüyorum. Şöyle bir şey anlattı Genco abi. Amerika-Türkiye maçı için dışarıda bir yere gitmişler. Orada 8 kişilik bir Türk grubuyla Genco abi arkadaş grubuyla maçı izliyor. Geri kalan herkes Amerikalı. Maç tabii çok iddialı bir maç değil sonuçta ama Genco abi de böyle arkadaşlarını ayarlamış. Tam o geri sayımda, ondan geriye sayılıyor ya başlama düdüğünden önce. O diye üçlü çektirmeye başlamış. Üçlüyü çektirmişler. Sonra Amerikalılar falan tabii garip garip bakmışlar. O mekanın sahibi hanımefendi de sonra gelmiş. Bayağı coşkulu olunca bu grup. Siz ne kadar coşkulusunuz, hani buradaki atmosferi değiştirdiniz falan, size işte bir şeyler ısmarlayalım falan demişler. Bayağı hoşlarına gitmiş yani. Onlarda öyle bir coşku falan tabii yok. Bizim o tutku yok.
1: Evet, aynen.
0: Var ve Amerikalı'nın da hoşuna gitmiş. Bak, maçta da bir çok iddialı olmadığı için belki hoşuna gitti. Sonra Genco abi tabii dönüyor. O grup yine aynı yere gidiyor başka bir maçı izlemeye. Hani sizi aradık tarzı bir şey demişler. Hani o sizin coşkunuzu, iyi ki geldiniz deyip yine bir şeyler ısmarlamışlar. Yani onlar da aslında böyle şeyleri istiyorlar belki ama şeylerinde yok. Hamurlarında yok onlar.
1: Evet, pek yok gerçekten.
0: Bizde o kültür var, coşku var. Amerikalılar daha sakin şekilde karşılaşmaları izliyorlar. Diyelim 8.42 biraz uzattık. Araya gidiyoruz. Aradan dönüşte de Beşiktaş'la devam ediyoruz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.44 saatlerimiz Beşiktaş'la devam edeceğiz dedim ama bir mesaj ben de geçmiş bir anıyı canlandırdı. Onu okuyup öyle Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Dinleyicimiz Fenerbahçe maçı çıkışı bir yerlerde bir şeyler içerken hiç tanımadığım 3 kişiyle tanıştım. İşlerimizden konuşurken dün birisiyle ortak bir şey iş yaptık. Aynı takım taraftarıysanız birbirinize kayıtsız şartsız güveniyorsunuz. Bu bile bir artı ve güzel bir bağ kurma nedeniyle örnek demiş. Benim de geçmişte Galatasaray Lisesi

0: Mesela benim liseden, alt dönemimden bir kardeşim. Onunla da öyle bir bağ oluşuyor insanı, yani o grubun parçası sonuçta. Aynı gruptanız, aynı liseden mezunuz. O sıcaklık oluyor. Taraftarlıkta da var işte, lokaller, dernekler. Farklı hani dinler bile söylenebilir burada. Bir dinleyicimiz yazmış. O gerçekten farklı bir şey. Peki Beşiktaş'a çok lafı uzatmadan geçeyim. Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'i konuk edecek. Espor Plus'tan canlı olarak yayınlanacağını söyledik. Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecekmiş. Dün de basın toplantıları yapıldı. Vincenzo Italiano ile birlikte Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundular. Yani açıklamalardan bahsedebileceğim benim aklımda kalan Italiano'nun ana oyunculardan bir kısmının çok geç tabii takıma katılıp 10 gündür falan takımla birlikte çalışıyor olmasından biraz şikayet etti ki bu hem şikayet hem tespit tabii ki, yapacak da fazla bir şey yok Dünya Kupası sebebiyle, ama tam takım olarak uzun süre çalışamamaktan bahsetti. Ama Fenerbahçe maçında da gördük. Yani o milli takımdan dönen isimlerin de işte Semedo mesela başta olmak üzere performansı iyi gözüktü. O yüzden Beşiktaş'ta da iyi bir performans görme ihtimalimiz var. Bir de Orkun'un söylediklerinden şey aklımda kaldı. Geçen sezon böyle geldim, hemen maça çıktım, çok hazırlanma durumum olmadı, ama bu sezon hani hem takımı tanıyorum, hem zaten kaptan, hem bir de takımla da birlikte çalıştı. Daha farklı bir Orkun görebiliriz geçen sezondan, çünkü girmekte Orkun çok zorlanmıştı. Fizik olarak da, belki uyum olarak da. Şimdi hem fizik olarak bence belli bir seviyede artık, onu ben de ikna oldum. Dünya Kupası'ndan dönenler öyle çok şey kaybetmemişler. Hem takımı tanıyor hem kaptan. Orkun'un iyi olması merkezde, Beşiktaş'ın iyi olması demek. Bu da Beşiktaş'ın bir artı unsur, ama işte çok da artı sayamıyoruz bu karşılaşma öncesinde. Trossard listede yok. İşte Santrfor transferi daha yok. Sağ kanda bir takviye düşünüyordu Salah, o yok. Orta sahada bir de Endidi sakatlandı Beşiktaş'ta. Bu eksiklerle birlikte kadro kalitesi tabii biraz daha gerilemiş oldu siyah beyaz ekibin. Bir de rakibin Midtjylland olması. Geçen sezonu Avrupa Ligi'nde çok iyi geçirdiler. Lig aşamasında. Son 6 turunda Nottingham'a penaltılarla kaybetti bu takım. Farklı bir anlayış Midtjylland. Bizim tam zorlanacağımız, bize ters gelecek takımların şeyi gibi, böyle en üst noktası gibi elemelerde, hani bundan daha zorlayacak, hani potansiyel olarak söylüyorum kağıt üzerinde, bir takım kolay kolay bulamazsın. Maalesef kurada da öyle bir talihsizliği oldu Beşiktaş'ın, ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ta bugün kendi en iyisini ortaya koymak ve avantajlı da bir skor almak durumunda kendi evinde oynayacağı için. Rövanş daha da zor olabilir çünkü deplasmanda.
1: Evet, son 9 sene Danimarka'da bir sezonu ayırıyorsunuz. 2022-2023 sezonu. Onun dışındaki 8 sezonda Midtjylland ya 1 ya 2 oldu. Ciddi bir istikrar yakalamış durumdalar. Orada herkesin bildiği üzere Kopenhag ligi domine eden takımdı. Ama Midtjylland son dönemde yaptığı çıkışla ya 1 ya 2 oluyor. İşte tek sezonun dışında. Ve bu kulüp 1999 yılında kuruldu. Yani aslında öyle geçmişi de çok köklü, büyük bir kulüp değil. Hı hı. 1999 yılında kurulup sportif başarıyı da böyle istikrar hale getirmek de zaten organizasyonun ne kadar başarılı olduğunu bir göstergesi. Son zamanlarda Avrupa Kupalarında adını sürekli duymuşsunuzdur. Adını sürekli görmüşsünüzdür. Ve işte geçen sezonda Avrupa Ligi lig aşamasında son derece başarılı bir yıl geçirdiler. 8 karşılaşmanın 6'sını kazanıp birinde berabere kalıp sadece tek mağlubiyetle lig aşamasını geçtiler. Ondan sonra Nottingham'a elendiler, ama iyi de bir iş yaptılar. Tabii hemen Nottingham'a elenmediler de elendikleri nokta Nottingham'dı. Ve Avrupa'da işte özellikle böyle bazı kulüpler yönetimleriyle, yaptıklarıyla, futbola getirdikleri farklı bakış açılarıyla biliniyor, tanınıyor. Midtjylland de onlardan bir tanesi olarak kabul ediliyor. Bu işin sağ dışı tarafı. Sağ içi

0: tarafında da oynadıkları oyun, işte az önce sen de söyledin, yani ne yazık ki bizim takımların oynadığı oyunun antitezi gibi gözüküyor. Yani biz en çok kimle oynamak istemeyiz? İşte böyle takımlarla oynamak istemeyiz. Defalarca gördük ne kadar zorlandığımızı, ne hallere düştüğümüzü. O yüzden ben de bugün endişeli Beşiktaşlılar tarafındayım. Yani bu maçla alakalı olarak ciddi anlamda endişelerim var. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, acaba nasıl olacak diye düşünüyorum. O yüzden de dün şöyle bir şey söyledim. Belki de hani bu karşılaşmaları sadece bir 90 dakika ya da bir iç saha karşılaşması olarak değerlendirip çok risk almak yerine 180 dakikalık bir tur olarak düşünüp ona göre bir strateji belirlemek bana daha mantıklı geldi. Dün de mesela Nuri Şahin dedi ki haftaya çok daha diri olacağımıza eminim dedi. Onun sebebi ne? Çünkü takım bir hafta daha çalışacak. Bu işte hazırlık döneminde 1-2 haftanın çok büyük fark ettiğini defalarca anlatmaya çalıştık. Mitchell'en de Beşiktaş'tan yaklaşık bir 2 hafta önce, bir 10 gün önce bu işlere başlıyor. Fizik olarak daha önde olduğunu söylemek gerekiyor. Ama dün şunu da ekledik. Yani iki takımın sezon öncesi hazırlık başlangıç tarihi aynı olsa dahi Beşiktaş fizik olarak geride kalabilir. Bu çok anormal bir şey değil. Avrupa'daki birçok takım geri kalabilir Mitchell'en karşısında. Orada çok garip bir durum yok. O yüzden de bu karşılaşmalarda onların iyi yaptığı şeyleri minimize edecek bir anlayış önemli. Bu anlayış ne? Evet, belki siz iç sahada oynayacaksınız. Belki kağıt üzerinde kadro kaliteniz daha yüksek. İşte taraftarınız daha iyi, stadınız daha büyük, beklenti daha büyük. Fakat bu işler daha çok stratejiyle başarıya ulaşabilecek işler diye düşünmekteyim. O yüzden bugün mesela ben Beşiktaş'ın özellikle Ndidi de yokken çok büyük riskler alması gerektiğini düşünmüyorum kendi adıma. Neden Ndidi önemli? Çünkü ikinci bölgede, üçüncü bölgede kapılan toplarla çok hızlı üzerinize geldikleri için onlara set çekecek oyunculara ihtiyacınız var. O atak başlamadan durdurabilecek oyunculara ihtiyacınız var. Ya da işte az önce sen ne dedin? Hani İspanya'da çok yüksek tempolu oynamıyor ama top sürekli onlarda. Pas kalitesi yüksek. Dolayısıyla rakibin sizin kalenize gelme ihtimalini azaltıyorsun. Şimdi Beşiktaş'ta öyle bir durum yok. Yani Beşiktaş evet topa daha fazla sahip olabilir. Ama topa sahip olurken Beşiktaş'ın atak bitirme ihtimali işte onu üst düzeyde yapan takımlara göre daha düşük. Yani bir yerde top kaybı olup Beşiktaş geri koşmak zorunda kalabilir. İşte o geri koşmaları ne kadar minimize edersen bu rakipler karşısında o kadar şansın artıyor. Artı işte sen dün güzel bir şey bulmuşsun Twitter'da. Bu adamların geçen sene Avrupa'da attığı gollerin büyük bir oranı duran toplardan gelmiş.
1: 20 golün 9'unu duran toplardan bulmuşlar, evet. Avrupa Ligi'nde.
0: Buna mutlaka Beşiktaş teknik heyeti de çalışmıştır. Bu ne anlama geliyor? Rakip topla senin yarı alanına geçtiğinde anlamsız fauller yapmayacaksın. Yani bu 2 kere 2 4. Orada oyuncuya yaklaşman gerekiyor. Ama yaklaşırken de özellikle sırtı kaleye dönükse sen o fauli yapmak zorunda değilsen o duran topu vermemelisin. Kornerlerde yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Yani orada olabilir. Ama taç bile, taç atışları bile, kalene yakın olacak taç atışlarının bile tehlikeli olabileceği ortada. Artı işte sen yine Başakşehir'le alakalı olarak konuşurken ne dedin? Hani bizim takımlar, ben dedim ki tempo ile alakalı problem var. Evet, tempo ile alakalı problem var ama dedin sen savunmada da değiliz dedin. Hı hı. Genelde onu da beceremiyoruz. Yani savunmada kaldığımızda da iyi savunduğumuzu kimse iddia edemez. O yüzden tekrar söylüyorum, ben endişeliyim yani. Bu maçtan ciddi şekilde çekiniyorum, korkuyorum. Beşiktaş'ın iyi olmasını tabii ki istiyorum. Fakat bugün zor bir rakip var. O yüzden de Beşiktaş'ın biraz daha sakin, az risk alarak, kalesinde az tehlike görerek. Yani 0-0 bitmesi bu maçın mesela Beşiktaş'ın kötü bir şey değildir. 1-1 bitmesi kötü bir şey değildir. Galibiyet çok iyi olur. Çok çok iyi olur Beşiktaş adına. Ama Beşiktaş mağlup olmadığı sürece, yani oraya kazanmak zorunda olarak gitmeyecek bir Beşiktaş, turun içinde olacak bir Beşiktaş eleyerek dönebilir. Ama ilk maçtan o avantajı vermemek gerekir. Artı ne yazık ki biliyorsunuz bizim takımların artık ağırlığı yabancı dahi olsa gol yedikten sonra çok kolay çözülüyoruz. Yani Mitchell'in gol yemesiyle Beşiktaş'ın gol yemesi arasında ne yazık ki ciddi bir fark oldu son dönemde. Onlar aynı futbola devam edebiliyorlar. Skordan bağımsız. Ama bizim oyunumuz, her şeyimiz değişiyor. Psikolojimiz, her şeyimiz değişiyor. Yani sahadaki oyuncudan kulübedeki teknik direktöre, taraftara kadar, hatta spikerin sesine kadar değişiyor ne yazık ki. Böyle bir ülkeyiz. Yani bizde iyi olabilmemiz için her şeyin bizim lehimize olması gerekiyor. İşler biraz kötü gittiğinde çok kolay bir dağılma şeyine sahibiz. O yüzden de hani Beşiktaş risk almadan, belki tempoyu çok yükseltmeden, hani dün mesela Başakşehir tempoyu yükseltemedi diye bir eleştiri yaptık. Bence doğru bir tespit. Ama mesela bugün Beşiktaş'ın tempoyu çok yükseltmesine gerek olduğunu ben düşünmüyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
13: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
14: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: QNB'ye geçiyorum.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
16: Beşiktaş yeni sezonu Midland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
17: Radyo Spor.
16: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midland arasındaki Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması bugün 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.01 saatlerimiz Beşiktaş Midtjylland maçından bahsediyoruz. Rakibin biraz hani tehlikeli olması. Şimdi Ali abi de çekindiğinden bahsetti maç için. Bazı dinleyiciler de hani rakibimiz kim de bu kadar fazla çekiniyoruz? Hani bir Real Madrid mi? İşte ne bileyim Roma mı? Atalanta mı? Denmiş.
1: İşte rakibimiz kim ki tabii diye ki diye
0: değil bu
1: konferans rakip. Liginde ikinci eleme oynayan takım durumuna geldi Beşiktaş. Yani bunu unutmasınlar dinleyiciler. Ne yazık ki hani bu takım Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkan takımken yani Konferans Ligi'ne gidemeyen bir takım haline geldi. Bunu unutmayın. Yani geçen sene Beşiktaş Konferans Ligi'ne giremedi.
0: Midtjylland son 4-5 yıldır istikrarlı şekilde Avrupa'da mücadele eden bir takım.
1: Yani bu işi bu kadar basitleştirmeyelim lütfen. Beşiktaş kulüp olarak Midtjylland'dan çok daha büyük bir kulüp. 5 kat, 10 kat daha büyük olabilir ama bu sportif başarı hikayesinin şeyini değiştirmiyor, gerçekliğini değiştirmiyor. Yani Beşiktaş geçen sene Konferans Ligi'ne adım atamazken bu takım Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 3. sırada bitirdi.
0: Aynen.
1: Aston Villa, Lyon ve Midtjylland'ti. Kaç takım arasında?
0: 36 işte.
1: 36 takım arasında. 3. sırada bitirdiler 8 karşılaşmada. Az önce söyledim. Yani ligde bir sezon aç sürekli 1 ya da 2'ler. Çok iyi oyuncular buluyorlar. Sistemleri var. Oyuncu alıp satıyorlar. Yani bugün Trabzonspor'a transfer olan Aral'ı bulan, oynatan, parlatan 13-14 milyon euroya satan bu kulüp. Böyle satışları var.
0: Trabzon şimdi Osoro'yu istiyor. Yine Midtjylland'in sağ kanat oyuncusu.
1: Evet, onun da piyasa değeri 15-20 milyon eurolarda. Çok aynen. Şey bir oyuncu. Yani bu oyuncuları buluyorlar. O yüzden lütfen öyle düşünmeyelim. Yani kulübün büyüklüğü başka bir şey. Sportif anlamda ortaya koydukları başka bir şey. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Yani Beşiktaş rekorları kırarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktı. Ondan sonra Avrupa'da bir sezonu yok Beşiktaş'ın. Yani Avrupa Ligi'ni bıraktım. Konferans Ligi'nde sezonu yok Beşiktaş'ın. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden de hani rakip kim ki, kim ki diye diye işte bugün 23 Temmuz'da siz ikinci elemede oynuyorsunuz. Ben mesela endişeliyim. Normalde benim de hiç endişem olmaması gerekir. Hani şunu diyebilmen lazım. Yani ne olacak? Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turundan bahsediyoruz. Ne olacak yani? Beşiktaş gözü kapalı geçer. Öyle diyemiyorum. Öyle görsem söylerim. Hani rakibi öyle görsem, baktığımda gördüklerim öyle olsa söylerim. Öyle görmüyorum. Ha, inşallah öyle olur.
0: Evet, o da bir ihtimal.
1: Yani, tabii canım olabilir. İnşallah öyle olur. İnşallah ben yanılırım yani. Yarın burada Beşiktaş'ın galibiyetini ne kadar iyi oynadığını konuşuruz. Ama maçtan önce gördüklerim öyle değil şu an.
0: Ben de Midtjylland'in geçmiş satışlarına bir bakmak şimdi aklıma geldi. Dün o kadar Midtjylland'ı araştırdım da. Adamların mesela en büyük satışı 2018'de Sørloth olmuş. 16 milyon euro sadece. Mesela Midtjylland deyince ben 25'e satmışlardır, 30'a satmışlardır falan diye düşünüyorum. Bizim satışlarımız falan Midtjylland'den daha iyi. Bu kadar aslında oyuncu buluyorlar, parlatıyorlar ama çok yüksek bedellerle de şu ana kadar satamamışlar. Aral bile kaç etti Trabzonspor'a giderken?
1: 13
0: milyon euro. 14,5 var. 7'ler, 8'ler falan var. Öyle çok da şey satamamışlar ama çok iyi takım. Yani takım olarak çok farklı bir takım. Ben dün...
1: Bir de mesela o bantta kaç satış yapmışlar?
0: Ha, çok satışlar var bu
1: işte
0: arada.
1: Önemli olan o.
0: Satış sayıları da çok, adet olarak da çok. Oralarda var.
1: Hani şey olarak düşünmeyin da. Yani illa bir oyuncuyu sattılar 40 milyona, oyuncu ondan sonra uçtu gitti. Yani bu işin basamakları var. Şimdi mesela Ulay örneğini o yüzden vermedik mi? Ya yani Trabzonspor bir basamak, Fiorentina da bir basamak oyuncu için. Şeye de bakmak lazım. İkinci satışa da bakmak lazım. Yani oyuncu sattılar, oyuncu ondan sonra ne yaptı?
0: Şimdi Diomande diye bir oyuncuyu zamanında satmışlar Sporting'e 14,5 milyon euroya. O Diomande açıklanmadı galiba ama Nottingham Forest'ta 40 milyon euroya gidecek stoper oyuncu, Fildişi sahilli. Dün yine paylaştığım detaylardan biri Midtjylland'le alakalı. Bir Portekiz 2. liginde takım satın almışlar. 2023-24 sezonun başında ki işte buldukları genç oyuncuları oraya gönderip orada pişmelerini sağlıyorlar. Bu Diomande'yi de daha o takımı satın almadan bir sene önce o takıma kiralamışlar. Adam da Midtjylland'de dakika alamadan Sporting'e 14,5 milyon euroya gitmiş. Benim sevdiğim tarzda transferlerden bu. Atalanta da bunu yapmıştı galiba, Amad Diallo'da. Hiç süre vermeden kiralık dönemindeki performansıyla acayip bir satış yapmış.

0: Michelin'de de böyle bir özellik var. Ve buradan da şey aklıma geldi. Dün öyle bitirdim attığım tweetleri. Trabzonspor'un Portekiz 2. liginde bir takım alma şeyi vardı, planı vardı. Geçen sezon bayağı yaklaştığı söylendi. O gündem kalktı galiba. Bir şey, hareketlilik okumadık bununla alakalı olarak. Hani sen daha çok mesela yurt içinde Trabzon'a yakın bir pilot takımın olması gerektiğinden ya da İstanbul takımları için İstanbul'a yakın olması gerektiğinden bahsediyorsun. Yurt dışı biraz iddialı bizim takımlar için ama Mitchell'in kendi dengesi içerisinde demek ki makul bir şey olarak düşünmüşler ki Portekiz'e takım satın almışlar. Geçen sezon Nottingham'ı elenirken Mitchell'in ilk 11'nin 5'i o kiralık, o takımda kiralık olarak oynamışlar. Orada tecrübe kazanmış isimler. Sonra gelmişler A takımda Mitchell'de önemli işlere imza atmışlar. Yalnız çok büyük başarı hikayesi gibi başlayan hikaye bu takımın 2024-25 sezonunda 3. lige düşmesiyle dağılıp gidiyor. Geçen sezon ve bu sezon hiç oyuncu gönderememişler. Oradaki kurallar gereği. Orada bir hata yapmış Mitchell'en. Yani şöyle toz pembe değil. Bakış açıları tabii ki çok iyi ama
1: pilot takımda bir şey duvara çarpmışlar.
0: Sıkıntı olmuşlar oldu. Yani küme düşünce bütün şey plan değişmiş. Onu da bilgi olarak söyleyeyim. Rakibimiz tehlikeli bir takım. Dün hocaları Thulberg şöyle bir şey söylemiş. Bir yıldır bu kulüpteyim. Geçen sene karar aldık. Herhangi bir maçta rakip takım hakkında konuşmuyoruz. Biz sadece kendimize odaklanıyoruz. Bu Beşiktaş'a bir saygısızlık değil ama kendi oyuncularıma odaklandım ve onlarla ilgili konuşuyorum demiş. Bu da değişik bir çıkış. Bir
1: İlginçmiş.
0: Başka takımda, rakip takımla ilgili
1: konuşuyoruz. Dedikodularla, polemiklerle uğraşamayız demek istiyorlar herhalde.
0: Ya güzel bir yöntem bence. Yani rakiple ilgili hiç konuşmamak da tabii ne kadar doğru ama konuşup rakibi motive edeceğine hiç konuşmamak ve bunu her takıma uygulamak.
1: Evet,
0: işte Beşiktaş'a özelse Beşiktaş bundan da bir mesaj çıkarır. Adam onu da söyleme ihtiyacı hissetmiş. Yani sadece size değil. Sizi konuşmuyor değiliz biz. Hiçbir rakibimizi konuşmuyoruz. Boşuna gaza gelmeyin diye uyarıyı da yapmış. Çıkan diğer oyuncu da Christensen. O da benim Salzburg'dan çok yakından bildiğim. Sonra kariyeri işte Bundesliga'ya da gitti. İngiltere'ye de gitti. Şimdi Mitchell'e yetiştiği takıma geri dönmüş. Ve kaptan olarak da dönmüş oyuncu. Daha yeni gelmesine rağmen takım kaptanı, iyi bir sağ bek, çok fizik kalitesi yüksek bir oyuncu. Karşısında da kim olacak? İlhan Fakılı olacak. Bir aksilik olmazsa. Christensen işi kolay değil. Christensen sinir bozucu sağ beklerden biri bence. O da sezona çok iyi hazırlandık, fit durumdayız demiş. Zor maç olacak ama kendimize inancımız yüksek. Savaşmak için geldik diyor. Gerçekten bu arada en iyi bildiği şey oyuncunun savaşmak, mücadele etmek. Frankfurt'ta oynarken burada mücadele etmiştim. Atmosferle ilgili söylenenlerin hepsi doğru. Herkesin dediğine katılıyorum. Buradaki atmosfere şapka çıkarıyorum demiş.
1: Beşiktaş'ın herhalde çok iyi oynayıp 3-1 kaybettiği maçtan bahsediyor.
0: Evet.
1: Hatırlıyor musun? Brezilyalı
0: kaleci coşmuştu değil mi?
1: Coşmuştu ama Beşiktaş çok iyi oynamıştı gerçekten. Ona rağmen kaybetmişti. Belki de o maçta oynadı herhalde. Ondan bahsediyor.
0: Herhalde o karşılaşmadır. Bugün de kapalı gişe olur.
1: Tabii, karşılaşma.
0: Bir bilet satışıyla ilgili bir sıkıntı yok. Fenerbahçe taraftarı da Gornik maçında doldurdu gördüğüm kadarıyla. Beşiktaş taraftarında sonuçta yeni sezon, yeni bir başlangıç, yeni umutlar. Bir taraftan Trossard transferi olmuş. Salah transferinin eli kulağında çok hani olumsuz bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Şu anda çok olumlu bir tablo da yok. Arada dengede gidiyor. Ama hani hala olabilir Salah transferi. O yüzden taraftar da heyecanlıdır, motivedir. Akşam güzel bir atmosfer yaratacağından eminim. Takım da bu atmosferi destekleyebilirse oynayacağı oyunda tadından yenmez. Keyifli bir maç izleriz. Ama Ali abin dediği gibi sanki biraz tempoyu düşürmek, fazla risk almamak böyle tehlikeli bir takıma karşı daha iyi olabilir. Sonuçta Başakşehir için temponun yükselmesi neden bekliyoruz? Çünkü rakibi zayıf bir takım. Kendi avantajımızı öne çıkarmamız lazım. Burada rakip oyun olarak bizden daha güçlü bir takım gibi gözüküyor. Cami olarak değil ama o yüzden tempoyu düşürmek aradaki farkı azaltabilir. O yüzden diyorsun.
1: Tabii temponun düşmesi.
0: Yoksa yüksek bir tempoda Mitchell'den daha takım gözüküyor. O yüzden sıkıntı çıkarabilirler Beşiktaş'a. Ama yani İtalyan'da
1: sen 3 kere 4 kere takım olarak geriye koşabilirsin. Ama onlar 5'e 6'ya hazırlar. Yani o fizik gücü farkını da es geçmemek gerekiyor. bir noktada özellikle bu tarz mücadelelerde 65-70'ten sonra o fiziki şeyi farkı görebilirsin. Zorlanabilirsin. O yüzden oyunun temposunun artması demek. Mesela o son bölümde alacağın risk de yine ciddi anlamda sana büyük sıkıntılar yaratabilir.
0: Bir de NDD'nin olmaması da bir handikap.
1: Yani NDD'yi bu kadar arayacağın bir karşılaşma olmazdı herhalde. NDD ile ilgili düşüncelerimi biliyorsun ama bu maçta olmazsa olmaz adam NDD'ydi yani.
0: Rövanşta da olması beklenmiyor. O da yine bir handikap rövanş için. Peki bu maçta Felix Udokai'nin cezası var. Evet, ben de unutmuştum şimdi. Ali abi bana reklam arasında hatırlattı. Kırmızı kart cezası var. Udokai o yüzden yok. Endid'in sakatlığı var. Yok. Trossard listede olmadığı için ve herhalde tatilde izinli olduğu için de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Nasıl bir muhtemel bekleniyor Beşiktaş'ta? Kalede Nübel olacak. Sağ bekte Murillo. Sol bekte Rıdvan Yazan da var. Uattara Yazan da var. Bilemiyorum. Agbadun'un yanında yine ikisinde yazan var. Emirhan ve Calo alternatifleri var. Merkezde benim beklentim Salih, Orkun, Olaytan ama Olaytan yerine Kartal yazan yine muhtemeller var. Ön tarafla ilgili herhangi bir değişiklik yok herhalde. İlhan, Çerni ve orada herkes hemfikir ama stoperde, sol bekte ve merkezde farklı alternatifleri var.
1: Evet, İtalyan'da. İlhan'la alakalı olarak da dün İtalyano beni şaşırttı dedi olumlu yönde. Bu çok güzel bir övgü tabii oyuncu için. Bakalım bugün gözlerde bir anlamda onun üzerinde olacak. Beşiktaş'ın santraforu geçen sene takıma kulübe uyum sağlamıştı. Onun bir avantajı var. Yani ekstra şutları olan, bayağı mücadele eden, İtalyano'nun da sevdiği tarzda bir oyuncu. Yani o mücadeleyi, o presi sana verir, sana mutlaka katar. Çerni öyle bir oyuncu. Eylhan da genç oyuncu olduğu için o çabayı mutlaka gösterecektir. Orkun'la alakalı olarak, Olaytan'la alakalı olarak zaten o tarz maçı isteme, çaba, istekle alakalı gene bir sıkıntı yok. Salih'in de ben uyum döneminde çok öyle zorlanacağını düşünmüyorum. Yani o da kısa sürede adapte olacaktır Beşiktaş'a. Öyle düşünüyorum. Ama burada tabii fiziki güç, biraz takımın üretkenliği için oyunun nasıl olacağı, bunlar çok önemli. İşte Beşiktaş hazırlık karşılaşmalarında biz yayıncıydık. Doruk Beşiktaş'ı anlatırken işte bek kullanımından bahsetti. Zaman zaman İtalyan'a bekleri içeri doğru itti. Onu gördük. Bunun yanında gerçekten de söylediği gibi topa daha fazla sahip olmaya çalışan, top ayağında tutmaya çalışan ama bununla birlikte topu kaybettiğinde de önde çok adamla iyi pres yapmaya çalışan bir takım gördük. Bunlar zaten hocadan beklenenlerdi. O anlayışını da uygulatmaya çalışıyor. Bugün Beşiktaş'ta bundan mutlaka bölümler sunacaktır karşılaşma içerisinde. İşte bu arada belki hani senle burada çok esprisini yaptık, geyiğini yaptık ama az önce senin verdiğin istatistikle beraber asıl olan noktalardan bir tanesi de duran toplara dikkat etmek olacak. Hani hep söyleriz duran top esprisini, geyiğini ama bu karşılaşmada yine özellikle duran toplara Beşiktaş'ın gerçek anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Oradan da bir sıkıntı olmazsa o zaman Beşiktaş kaliteli oyuncularıyla biraz daha galibiyete yakın olacaktır. Tabii benim kafamdaki kurgu işte rakibe bakıp Beşiktaş'a bakıp düşük tempo olması gerektiği ama belki Italiano çok daha farklı bir şey planladı, gördü. Ne yapmaya çalıştığını da hep beraber akşam göreceğiz. İşte bir aksilik olmazsa da yarın sabah seninle burada çıkıp maçı konuşacağız.
0: Sen yerinde izleyeceğini söyledin mi?
1: Evet, yayıncıyız zaten. Maçı biz yayınlayacağız. Maç öncesi sağ kenarında Murat Fevzi Tanırlı, Emre Özcan ve Engin Kealoğlu olacak. Kadromuz da güçlü sağ kenarında. Maçı Can Öndurgu anlatacak. Emre Özcan yorumlayacak. Maçtan sonra da yine aynı ekip röportajlarla birlikte orada olacak. Güzel bir yayın, güzel bir maç bekliyoruz.
0: Sen sağ zemininden mi izleyeceksin, tribünden mi izleyeceksin?
1: Herhalde tribüne çıkarız.
0: Zemin çünkü zorluyordu seni.
1: Evet, hani evet, ben sevmiyorum zaten o şeyi de. Zaten anladım. Orada duramıyorsun. Yani seni de tribüne alıyorlar mutlaka.
0: Öyle mi?
1: Tabii duramıyorsun. Herhalde basın tribüne çıkıp oradan izlerim.
0: Evet, 9-15 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Radyo Spor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
5: Borusan Next. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
12: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümüne geldik. BTC Türk'ü açtım. Bitcoin'in fiyatı son birkaç günde benzer 65.655 dolar. Yatay bir seyir var, 65.000 doların üzerinde kaldı Bitcoin. Bakalım yeni hamlesi nereye doğru olacak? Yukarı doğru mu 70.000 dolar üzeri, yoksa tekrar geri mi çekilecek? Şu an bir karar aşamasında gözüküyor. TL olarak da 3.097.179'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. Bugün Beşiktaş-Mitchell'en maçı var. Bir süreden beri bu maçı konuşuyoruz. İddiadaki oranlara baktığımızda Beşiktaş'ın galibiyetine 1.89'luk bir oran verilmiş. Mitchell'en galibiyeti 2.96. Beraberlikte de 3.04 oranı. 2.5 gol üstü 1.64. 2.5 gol altı 1.70. Gayet yakın oranlar. Beşiktaş'ın da galibiyete bir adım yakın olduğu düşünülüyor iddiadaki oranlara bakılırsa. Sen 1.89'dan Beşiktaş galibiyeti dener misin? Cevabını tahmin etmekle birlikte sorayım yine de.
3: Denemem ama bir dinleyicimiz şöyle demiş. Bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Ben bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş bugün darmadağın eder onları diyorum demiş. Ve sana inat bir Galatasaraylı olarak neyim var neyim yok Beşiktaş'a basacağım demiş.
0: Hey maşallah.
3: Neyi var neyi yok, 1.89'dan Beşiktaş'a oynayacak dinleyiciler.

0: İzleyicimiz. İnşallah da kazanır.
1: İnşallah.
0: Eğer dediğini yaparsa, ama neyi var neyi yoksa oynamasın. Daha böyle kendini üzmeyecek bir rakamla oynasın. Ben Beşiktaş'ı oynamam bu akşam. Özellikle maç başlangıcında hiç oynamam. Belki maç başladıktan sonra, hani oyunu gördükten sonra, atmosferi gördükten sonra, o zaman canlı da düşünebilirim. Ama şu aşamada düşünmüyorum. O yüzden de ben mesela Karabağ'a oynarım CSK Sofya karşısında.
1: Bir 31.
0: Oran biraz düşükmüş ama belki 1 ve 1.5 gol üstü, 2.5 gol üstü gibi bir şey yapılabilir. Mesela Tromsø'ye oynarım bugün. Beşiktaş'ın olası rakiplerinden bir tanesi. Kralova'yı ağırlıyorlar. Twente'ye oynarım mesela Ferencváros karşısında. Ama Beşiktaş karşılaşması için açıkçası ben daha çok iki takımın da skor etmesi üzerinden giderdim.
1: Hı hı.
0: Gol var. Bence bu maçın ideal tercihi olur.
1: Ya dün benim için iyi bir gün olmadı iddiada. 4 maç yazdım. Teki tuttu. O da Başakşehir maçı. Ben de orada karşılıklı gol var tercihini yazmıştım. 1-1 bitti. Beşiktaş Michelin'de de fena bir tahmin değil. Karşılıklı gol var. Bugün Sengalen Benfica saat 21'de. Bu maç da gördüğüm kadarıyla iddia.com'dan canlı olarak da takip edilebilecek, izlenebilecek. Hı hı. Benfica 1.26 ile maçın favorisi olan takım. Ajax Vojvodina deplasmanda 1.38'de yine favori. Dinamo Kiev PAOK günün böyle denk sayılabilecek maçlarından bir tanesi 20'de. Maç saatleri de farklı olduğu için böyle göz ucuyla belki diğerlerine de bakabilirsiniz diyelim. Voleybolda bugün saat 11'de birazdan 1.5 saat içerisinde yaklaşık Amili Kadın Voleybol takımımızın Kanada ile Milletler Ligi çeyrek finalinde bir maçı var. Kazanan takım Milletler Ligi'nde yarı finale yükselecek. Çin'de oynanıyor bu final etabı karşılaşmalar. O yüzden erken bir saatte. Milliler iddiada 1.10 ile favori. Kanada galibiyetine de 3.39'luk bir oran verilmiş. Beklentimiz, temennimiz bugün Fener Sultanları'nın rahat bir galibiyetle yarı finale çıkması. Maalesef son iki sezonda Milletler Ligi'nde çeyrek finalde biz elendik. Turnuvaları 6. olarak bitirmiştik. 2023'te tarihimizdeki ilk şampiyonluğu yaşamıştık Milletler Ligi'nde. Şimdi de en azından bir yarı final görmek istiyoruz. Yarı finalden sonrası gerçekten zorlu. Yani orada ABD ile büyük ihtimal oynayacağız. ABD ile biz geçen bizim programa denk gelen maçtı. 3-2 bitmiş, kaybetmiştik. Kafa kafaya da oynadık.
0: Tamam, kazanabilirdik aynen.
1: Kazanabileceğimiz ki son sette öyle 5-5 6-6'ya kadar dengede gidiyordu. Sonra fark açılmıştı. Ama kolay değil. Kolay maç yok gerçekten. Diğer tarafta da Brezilya ile İtalya olacak. Onlardan kim gelirse gelsin zorlu rakipler olacak finalde. Umarız hani şansımız yanımızda olur da yarı final final. Yarı final görmek tabii şansa bağlı değil. O artık büyük oranda öyle olacak. Ama yarı finalde ve finalde, olası finalde biraz da maç günü şansına ihtiyacımız var. Kanada'da tanıdık bir isim var. Giovanni Guidetti takımın baş antrenörü. Japonya'da Ferhat Akbaş yine bir Türk isim. O takımı çalıştırıyor. Gerçi onlar dün elendiler Brezilya. Onunla karşı karşıya gelmeyeceğiz. Geçen yıl galiba Milletler Ligi'nde biz Ferhat Akbaş'ın Japonya'sına çeyrek finalde kaybetmiştik.
0: Doğru.
1: Şimdi oynamayacağız. Kanada'da da Guidetti'yi üzmek istiyoruz. Kanada'da tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmış. Onlar hani buraların gediklisi olan bir takım değil. Biz çok daha tecrübeliyiz burada onlardan oyuncu kalitesi olarak. Hoca faktörü tabii Guidetti'nin tecrübesi var ama voleybolda da bir yere kadar etki ediyor. O yüzden bugün ben pek zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yarı finale çıkacağız. Radyospor'dan da karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu takımla bu arada Milletler Ligi'nde biz daha önce 4 kez oynamışız. 4'ünde karşılaşmalarını kazanmışız. Son 12 maçta Kanada'ya karşı 11 kez kazanmışız. Çok büyük bir üstünlüğümüz var. Formumuz iyi. Kadro kalitemiz şu anda iyi. Sakatlıkla ilgili bir sıkıntımız yoksa bugün sürpriz olması çok kolay değil. Millilere başarılar dileyelim. Günün diğer maçı voleybolda 14.30'da son çeyrek final ABD-Çin. Orada da ABD çok net favori 1.08 galibiyeti. Çin galibiyetine de 3.66'lık bir oran verilmiş. Bunları değerlendirebilirsiniz.

0: Körceğiz'den Ali Osman Bey akşamki Beşiktaş maçı radyodan yayınlanacak mı diye sormuş. Tabii ki biz reklamları da dönüyor Radyo Spor'da. Esport Plus'ta canlı olarak izleyebilirsiniz. Radyo Spor'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz karşılaşmayı. İmkanınız yoksa dışarıdaysanız, izleyemiyorsanız televizyon. Radyo Spor'dan da maçı canlı takip etme şansınız var. Direkt olarak maç yayınını basıyoruz değil mi? Herhangi farklı bir spiker yok. Bizde. Yani Canan Duygu ve Emre Özcan anlatımıyla karşılaşmayı dinleyebilirsiniz. Şimdi günün gelişmelerine bakıyorum. Beşiktaş Midtjylland maçını konuştuktan sonra Trabzonspor kamp kadrosunu açıklamış. Sabah açıklamış olmalı. Herkes yeni geçti. Kamp kadrosunda Lundstrand ve Batista Mendy kendilerine yer bulamamışlar. Zaten Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunu yaparken kadroda düşünülmeyen isimlerden ikisiydi bu iki isim. Draguş da aslında yeni sezonda pek düşünülmez diye tahmin ediyorduk ama Draguş mesela kamp kadrosuna dahil edilmiş. Şu anda Draguş aslında ileri uçta da oynayan, kanatta da oynayan çok yönlü bir isim. Şu an ileri uçta Onuachu ve Umut Nayır takımdalar. Kanatlarda Aral, Saviolo, Metehan ve Thierry Karadeniz var. Thierry tabii daha genç ama Draguş da büyük ihtimalle oradaki rotasyon hala tam olarak tamamlanmadığı için bir sağ kanat arayışı var biliyorsunuz Trabzonspor'un. Şimdilik takımda tutulmuş gözüküyor ama orta saha rotasyonu Trabzonspor'un kalabalık. Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Yabol Folcarelli, Buçuari, Malinovski, Ozan Tufan ve ön tarafta da Ernest Muçi var. Herhalde oradaki kalabalıktan da kaynaklı Mendy ve Lundstrand bu kamp kadrosunda tercih edilmediler. Onlar da artık kendilerine kulüp bulacaklardır. Transfer dönemi bitmeden de Trabzonspor'dan ayrılacaklardır. Draguş'un da durumu herhalde o yapılacak transferlere göre değişecek. Ama ben yine de takımda kalma ihtimalini çok düşük görüyorum. Onun haricinde bir sürpriz yok. Onuachu kamp kadrosunda. Weivu Fulham'a transferi konuşuluyordu. O ortadan kalktı gibi.
1: Orada da Diop aslında Ipswich'e gitti. Sürekli oynayan Fulham'ın stoperi Ipswich'e transfer oldu. Bence hala o olabilir. Zaten geçen hafta sen bir söylemiştin hani artık kalacak gibi gözüküyor. Ben de acaba Premier Lig oyuncuyu hani bir böyle şey yapar diye cezbeder diye konuşmuştum. Sonra bir iki gün gene yaptılar işte Diop gitti, Weivu satılıyor, eli kulağında dediler. İki gün oldu ondan sonra gene durdu haberler klasik şekilde. Belki başka alternatiflere bakıyorlar. O da olabilir.
0: Tabii
1: olabilir. Başka alternatiflerle görüşüyorlar. Hani Weivu listede ama belki başka adaylarla görüşülüyor. Ama o da hani olursa çok büyük sürpriz olmaz.
0: Evet.
1: Yani bir arayış var çünkü orada.
0: Ben de şaşırmam. Sabaha karşı Ali abi MLS'te iyi bir karşılaşma oynanmış. Inter Miami ile Chicago Fire. Lewandowski Chicago'ya gitti. Oynadı Inter mı? Miami'de oynamış. Oynamış. İlk 11'de çıkmış. Inter Miami'de tabii Messi yok. Parades gibi
1: çılgın. Köle değil diyorsun.
0: Çılgın diyeceğim. Deli diyecektim. Sen köle dedin. Değil. Messi yok. Depay falan da yok herhalde. Ama Luis Suarez karşılaşmada oynadı. Bir tarafta Luis Suarez, diğer tarafta da Lewandowski.
1: Casemiro'yu da aldılar.
0: Inter Miami evet.
1: Casemiro'yu da kadroya dahil ettiler. Casemiro ile de opsiyonlu bir sözleşme yapmışlar. 2 yılda bir opsiyonu var sözleşmenin. Casemiro için de ama artık zamanı gelmişti açıkçası.
0: Evet, o United'da Avrupa futbolundaki miadını doldurdu. Şimdi MLS'de rahat rahat kariyerini sonlandırır. Keyfi de olur Messi ile forma şansı bulmak. Inter Miami maçı 3-2 yenmiş, kazanmış. Messi'siz olmasına rağmen. Lewandowski gol atamamış. 62'de de oyundan çıkmış. Hüseyin abi sabah tweet atmış şimdi ondan da gördüm.

0: Luis Suarez de 2 golle maçın oyuncusu ödülünü almış. O da 39 yaşında, Messi ile yaşıt. Diziyle ilgili çok sıkıntıları oldu hep söylendi ama hiç bana mısın demiyor.
1: Müthiş adam ya. Yani Suarez'in tabii bir sürü defosu var da, yani golcü olarak olağanüstü bir adam. Geçenlerde böyle bir şeyine denk geldim. Gollerini derlemişler. Neler yapmış yani Barcelona döneminde attığı goller, verdiği paslar. İnsan izleyince etkilenmemesi mümkün değil. Bir ara hani Uruguay'a gitmişti. Orada işte senin söylediğin değil mi? O dönem hani bir takımında oynadı, artık yürümekte zorlanıyorum, koşmakta zorlanıyorum demişti. Ondan sonra bir baktık, Inter Miami'de golleri atmaya devam ediyor. Herhalde bir şekilde o sağlık problemi de çözüldü. Yani Inter Miami'de olan oyunculara baktığında enteresan bir takım kurdular.
0: De Paul hani orada. Messi, çok Arjantinli Suarez'i var bu arada. Evet. Acayip Arjantinli var. Brezilyası var mıydı?
1: Casemiro'yu da aldılar.
0: Casemiro var. Bir Brezilyalı. İşte stoperde bir tane var.
1: Busquets bıraktı. Hı-hı. Ama hani onlar da oradan yolu geçen oyuncular oldular. Sonuçta David Beckham, Messi konuşuyorlardır, bakıyorlardır. Oyuncuları da işte böyle transfer ediyorlar. Orada da rahat ya, ben hep söylüyorum yani Messi'nin bence bu Dünya Kupası'nda iyi işler yapmasının sebeplerinden biri MLS'teki oyundur. Az önce anlattığımız Amerikalıların mantığıdır. Yani baskıdan, öyle bir 20 senenin ardından neredeyse sıfır baskının olduğu bir ortamda top oynamak rahatlatıcıdır. Belki yani Suarez'in iyileşmesinde bile o etkili Bilmiyorum. Olabilir, biliyor musun?
0: Olabilir. Bir istatistik paylaşacağım. Şöyle Opta paylaşmış bundan bir hafta kadar önce. Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ki Arjantin'le kazandıkları ve yaptıkları, bir de önce yaptıkları ve kazanamadıkları. Barcelona'dan önce 9 turnuvaya katılmış Arjantin'de, sonra 4 turnuvaya katılmış. İşte Barcelona'dayken 46 maça çıkmış Arjantin'de, sonrasında 26 maça çıkmış.
1: Barcelona'daki 46 maça çıkmış olamaz ya. Mümkün değil.
0: Pardon, ne oluyor? Bu büyük turnuvalardaki şeyi.
1: Tamam.
0: Büyük turnuvalardaki Copa Amerika ve Dünya Kupası.
1: Finallerde oynadığı maç sayısı.
0: Finallerdeki maç sayısı. 15 gol atarken 46 maçta. Sonra 26 maçta 20 gol atmış. Gol rakamları artmış. İkisinde de dörder kez finale kalmış. Ama Barcelona döneminde hiç şampiyonluğu yokken, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 3 şampiyonluk yaşamış. Tabii bir kısmı Paris Saint Germain, yine baskının olduğu bir yerde, fizik olarak da zorlandığı bir yerde, ama işte MLS'le birlikte de milli takımdaki performansının bu noktada olması çok şaşırtıcı olmasa gerek.
1: Mesela orada da Paris Saint-Germain döneminde de hani takımdan ziyade biraz sanki Paris problem olmuş gibi gözüküyordu Messi ve ailesine. Barcelona'dan sonra Paris'e alışamadık. Çocuklar da alışamadı, eşim de alışamadı, ben de alışamadım diye bir açıklaması vardı Messi'nin. Mesela Miami ile alakalı olarak hiç öyle bir şey okumadık, duymadık. Tabii Hispanik kültürün çok yoğun olduğu bir yer.
0: Tabii
1: kendi ülkesine gibisi. Yakın. İklim olarak tabii şeye göre çok daha farklı. Paris'e göre çok daha farklı. Barcelona'ya daha yakın, hatta Barcelona'dan da daha sıcak bir yer. O bile çok etkili olmuş olabilir. Yani Paris Saint Germain'de böyle Messi miydi diye insan soruyor kendine. Ama etkilemiş yani şehir, yaşam, iklim. Oyuncuyu etkilemiş bu. Bazı Güney Amerikalı oyuncularda, özellikle Arjantinli oyuncularda çevreye ve iklime karşı uyum Brezilyalı oyunculara göre genel olarak çok geride gözüküyor. Carlos Tevez'in enteresan bir açıklaması var, onu okudun mu?
0: Söylemiştin galiba, da denk gelmiştim.
1: Carlos Tevez United'a gidiyor. United'a gittikten sonra bunu Manchester'da çok böyle elit bir mahalleye doğal olarak şey yapıyorlar, yerleştiriyorlar. Orada evi var. Geceleri uyuyamamaya başlıyor. Sebebi de Arjantin'de o kadar fakir bir aileden çıkmış ki oradaki gece sürekli gürültü, kavga, ondan sonra ses, bağırış, çağırış. Orası diyor ölüm sessizliğine sahipti diyor. Ve alışamamış adam oraya. Ondan sonra demiş ki beni daha böyle şey bir yere alın. Sıkıntılı bir bölgeye alın demiş.
0: Bunu duymamışım ben.
1: Ve öyle yapmışlar.
0: Çok iyiymiş.
1: Adamı oraya almışlar. Ondan sonra biraz daha kendine gelmiş mesela İngiltere'de.
0: Çok iyi hikaye.
1: Yani düşün bak, çevreye adaptasyonla alakalı enteresan bir örnek. Tabii Tevez uç bir adam. Hani onun işte biliyorsun İngilizceye uyumu, şeye uyumu çok kolay değildi ama başından böyle bir şey geçmiş. Yani çok ilginç. Böyle şeyler olabiliyor yani. Mesela Messi'nin de hani çok uzun bir kariyeri var. Ben Messi'nin

0: sağ dışıyla alakalı herhangi bir şikayetini pek hatırlamıyorum. Şartlarla alakalı olarak. Şöyleydi böyleydi bir bahane üreten öyle bir şey hiç duymadım bugüne kadar. Mesela ama Paris'in iklimiyle alakalı olarak, şehirle alakalı olarak Barcelona'ya göre kıyasladığı zaman tabii belki bir de ilk değişiklik olmanın da verdiği bir zorluk olabilir. Sonuçta ilk kez o kabuktan çıkıp başka bir şehre gitti. Onun da bir zorluğu olmuş olabilir ama mesela o etkilemiş belli adamı. Ama işte Miami'de öyle bir şeyle oynamadı. Öyle bir problemle karşılaşmadı. Bunlar yani işte bazen futbolda her şeyin sadece oyuncuyu al, transfer et, iyi oyuncu, ondan sonra sana performans vermesin olduğunun bir kanıtı.
1: Hı hı. Bu Messi Ronaldo kıyaslamalarında da genelde söylenen şey, işte Ronaldo Premier Lig'e gitti, oranın tozunu attı. La Liga'ya gitti, oranın tozunu attı. İtalya'ya gitti, Juventus'a iyi işler yaptı. İşte Suudi Arabistan'a, değil mi? Sonra evet. Ama kronolojik olarak öyle gidiyor. Messi sadece işte La Liga'da iyi işler yaptı, sonra Fransa'ya gitti. Ama Ronaldo gibi Premier Lig'e gitse o kadar fark yaratamazdı deniyor. Kısmen de bu örneklerden katılıyorum galiba. Yapamazdı. Ya
0: olabilir. Bunu tabii bilemeyiz.
1: Ya bilemeyiz ama bence ihtimali fazlaydı. Yapamama ihtimali fazlaydı.
0: Geçen gün başka biri daha bir şey yazmış. Mesela bu adamın diyorlar işte Iniesta ve Xavi olmadan biteceğini herkes söylüyordu. İşte 39 yaşında Dünya Kupası'nda arkasında oynayan oyuncularla yaptıklarına bakın diyor mesela. O da bir şey. Tabii. Bir başka bakış tabii. açısı.
1: Aynen.
0: Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor işte. Xavi ile Iniesta bana o pasları verirken ben de o golleri atarım tarzı böyle hani garip garip eleştiriler vardı. Ama onu bilemeyiz. Fakat tabii yani Ronaldo'nun da o diğer büyük liglerde senin söylediğin gibi belli dönemlerde tozunu atması bir gerçek.
1: Hı
0: hı. Onu da yaptı adam yani.
1: Yaptı
0: herkesin
1: canım,
0: göz önünde.
1: Hakkını vermek lazım adamın. Bir de Tevez'in verdiğin örnekte hani adam sese alışık gece yatarken sessizlikte sıkıntı yaşıyor. Aslında ona da alışabilirdi Tevez ama pek o sıkıntıyı yaşamayı göze alamamış. Yoksa sonuçta nasıl o alışkanlık oluştuysa sessizliğe de insan bir yerde alışır.
0: Yani aslında iyi alışmak daha çok iyi, daha kolay yani.
1: Daha
0: ona bir haftada alışırsın normalde oh mis gibi dersin. Değil mi? Ama nasıl yalnız hissettiyse artık kendini.
1: Çok zor hissetmiş. Şeyde. Ona baş edememiş belli
0: evet,
1: ki.
0: O yalnızlık duygusuyla evet. baş edemediği için adam ses istemiş yani oturduğu yerde.
1: Ben de şeye...
0: Mecidiyeköy'e çağırıyoruz onu. Mecidiyeköy Tevez için ideal bir şey ortam.
1: Evet Mecidiyeköy binalarda dip dibi olduğu
0: gelsin,
1: için.
0: Benim alt dairemde otursun.
1: Ya. Şey bende şöyle bir endişem var şimdi. Sabah programı yapıyoruz seninle 2019'dan bu yana işte gece uykularımız benim maksimum 7 saat oluyor. Hafta sonları böyle bir 8 saat aralıksız uyuyamıyorum.
0: Hmm.
1: Artık o şeyimi mi kaybettim diye böyle kendi kendime endişe duyuyordum ama sonra böyle okudukça da biraz yani öyle alışırım yani 8 saate de insan tabii alışır. Tabii 9 çok... saate de alışır. Şu an alışacak bir ortamım yok. 5 gün böyle uyuduğum için.
0: Bir hafta 10 gün.
1: Değil mi? Bir hafta 10 gün. Ya bir hafta tatile gidiyorum. Tatilde de olmuyor da. Belki 15 gün, 20 gün böyle 2-3 haftaya ihtiyacı var insanın.
0: Ama orada bir de sen de her zaman için döneceğini bilme şeyi var. Şimdi farz et sen sabah sporunu yapmadın. Artık sabah sporu senin hayatında olmadığı noktada zaten
1: bir haftada dönebilir.
0: Tamam. Onu
1: doğru.
0: Geri döneceğini biliyor
1: çünkü
0: bir taraf.
1: Ben evet.
0: Öteki tarafta o düğme kapanacak tamamen.
1: Tabii. Tatildeyken de sonuçta evet pazartesi tekrar iş başı diyorum uyku düzeni konusunda. O yani insan alışıyor. Yani demeye çalıştım o. İnsan her şeye alışıyor. Biraz ama sabretmesi biraz tabii. üzerinde durması lazım. Diyelim kaç oldu saat? 9.39 aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla cepte TEP, CepteTep işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki tep.
7: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: 9.42 saatlerimiz, dinleyicimiz Mustafa Dürüst. Çocukluğumda Bakırköy'den Fener yoluna taşınmıştık. Evimiz demir yolun hemen kenarındaydı. 15 gün dizel lokomotif sesinden geceleri hiç uyamadık. Ama ondan sonra tren biren hiçbir şeyin sesini duymuyor insan demiş. Az önce verdiğimiz örneklere benzer bir örnek. Gerçekten öyle insan oldu. Alışıyor o seslere de. Ben de bu şu an oturduğum eve taşındığımda İlk iki gece falan dalmakta, uyumakta inanılmaz zorlandım. Çünkü direkt cadde üzeri...
1: Ses mi geliyor?
0: Çok ses geliyordu. Hmm. Alışık değilim yani. Araba sesleri vuuu, ona takılmıştım. Şu an hak getire yani. İstediği kadar geçsin arabalar. İnsanın umurunda olmuyor. Alışıyor. Alışınca her şey kolay. Peki şimdi son bölümdeyiz. Son bölümde de transfer gündeminde dün bir Leo gündemi yine oluştu. Dün Galatasaray üzerinde konuşmuştuk. Oyuncu Antalya'da tatilde şu anda, Galatasaray'ın bilgisi olduğu söylendi. Ve Fenerbahçe'nin de şu anda devrede olabileceği söyleniyor. Yalnız burada da insanoğlu tabii hemen farklı şeyler düşünüyor. Sosyal medya önüme düştü. Mesela Fenerbahçeliler şöyle demişler. Galatasaraylılar şimdi Fenerbahçe'nin ilgilendiğini söyleyip bakın Fenerbahçe'nin elinden Leao'yu aldık demek için Fenerbahçe'ye ilgili haberleri çıktı gibi şeyler. Çünkü bir Galatasaraylılardan önce çıktı. Burhan Can Terzi galiba. Hani Fenerbahçe muhabirleri neden yazmıyor? Fenerbahçe'nin de bilgisi var'a getirdi. Gerçekten de o ana kadar Fenerbahçe'nin ilgilendiğine dair Fenerbahçeli bir yorumcudan ya da muhabirden görmemiştim haber. Fakat akşama doğru çıktı. Yağız mesela önerildi demiş Fenerbahçe'ye. Ve Türkiye'ye gelmeye karar verirse oyuncu Fenerbahçe denklemde yer alabilir diyor. Erdem Akbaş galiba yine Aspor'un Fenerbahçe muhabiri, o da bilgiden bahsetti. Bir transfer yarışı olabilir mi Leao'da? Gerçi çok da mantıklı gözükmüyor yabancı kuralından dolayı. Yani Fenerbahçe'de biz mevcut kadroyu yerine oturtamıyoruz. Bir de santrfor gelebilir diye konuşuluyor. Leao ne yapılacak? Galatasaray'ın zaten tek hakkı var gözüküyor ve şimdi bugün Nevzat Dindar da Milliyet'te haber yapmış. O hakkı 10 numaradan. Bruno Fernandes, Brahim Diaz gibi isimlerden kullanacak diyor. Can Uzun'u yazan yok bu arada. O da enteresan. Şu şartlarda çok kolay gözükmüyor. Zaten Beşiktaş'ın Trossard transferle birlikte pek mümkün değil. Sağda da oynayabilse aslında Salah'ın olmadığı senaryoda Leao'ya gidebilir ama Leao da solda oynamayı seven bir oyuncu. Trossard da solda oynamayı seven bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş bence denklemde olmaz. Yani olursa Galatasaray Fenerbahçe'den biri ama o da zor gözüküyor şu anki şartlarda.
1: Yani sanki biraz menajer arayışı içerisinde gibi bir durum insan seziyor.
0: Yani bizi de kullanıp bizim takımları kullanıp da bir transfer gibi.
1: Yo hani Leao Türkiye'ye gelebilir ama hani bu Fenerbahçe Galatasaray bizim için çok fark etmez. Leao'yu düşünür müsünüz? Leao'yu almak ister misiniz? Hani normalde çünkü yani iki takımın da kadrosuna ve yabancı kuralına baktığında şu an sol öne Leao alternatifi işleri olduğundan daha da karmaşık hale getiriyor. Hı hı. Hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için. Yani Leao da tamam değerli bir oyuncu ama çok pahalı bir transfer olacak. Üstüne bir de istikrar sorunu olan bir oyuncu. Hani böyle gözün kapalı da bende Leao var ben uçup kaçarım. Ben diyemezdim mesela Leao'yu beğenmeme rağmen bende ama hangi Leao diye insan bir soruyor. Yani çünkü ben maçlarını izliyorum arada, böyle açıyorum Milan'ın maçını bir 15-20 dakika izliyorum. Leao var mı yok mu anlamıyorsun. Ondan sonra mesela bir maçını izlemiyorum. Akşam bir bakıyorum işte Leao şov yaptı falan böyle bir esportta şey hemen paylaşım geliyor. Şöyle yaptı böyle yaptı. Hangi Leao?
0: Bu Dünya Kupası'nda sen hangi maçla oyuna girdikten sonra hiç beğenmemiştin Leao'yu doğru mu hatırlıyorum?

0: Başka bir çözüm yok çünkü.
1: Evet, Barış ama kalırsa. Okan Burkay'ın oralarda çok da şey yapan bir adam değil.
0: Yani bir maç oynattı ikisini.
1: Evet, yani çok fazla sistemi değiştirmeye çalışan bir adam değil. Belki hani Icardi sakatlanmasa Osimhen'le beraber biraz daha öyle bir Galatasaray görebilirdik. Yani bilmiyorum, ben sanki menajerin bir arayışı diye düşünüyorum böyle. Acaba olur mu? Hani birbirine kırdırabilir miyiz? Heyecan yarattıktan sonra bir şey çıkar mı? Ya da çok iyi bir kontrat kapabilir miyiz? Sonuçta bütün herkesin gözü Türkiye'deki kontratlarda, acayip acayip kontratlar
0: menajer
1: veriyoruz.
0: Menajer çok doğru bir strateji uyguluyor yani. Kendi açısından ve oyuncusu açısından. Olması gereken o da işte bizim takımların bu oyunlara ya da şeylere çok gelmemesi lazım. Yoksa menajerin işi tabii ki oyuncusu en iyi kontratı bulmak. En iyi şartlarda takımı bulmak. Bu kadar para saçan takımlar varken de, bir de Avrupa'dayken bu takımlar, Suudi Arabistan'da değilken, tabii ki ilk bizi düşünecek yani. Bize de gelecek. Bizden de umduğunu bulamazsa nereye gider onu bilemiyorum. Premier Lig herhalde.
1: Ya gider, her yere gider. Her yere gidebilir.
0: Yani ama şartları kötü olur.
1: Öyle bir önce biraz daha şey olur. Hani belki direkt 11 olmaz. Rotasyon olma ihtimali olabilir. Onu da çok istemeyecektir. Yoksa Leao'yu herkes ister ama işte diyorum ya, ben o tarz oyunculardan bizim takımlar özelinde uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok geniş imkanların olur. Çok geniş bir kadron olur. O zaman belki öyle bir şey yapabilirsin de, bizde Leao dediğin zaman insanlardaki algı tüm sezon boyunca takımı alıp götürecek, taşıyacak oyuncu anlamına geliyor. Yani öyle bir yıldız olarak konumluyoruz biz. O zaman hayal kırıklığı büyük oluyor. Ondan sonra oyuncu başlıyor şey yapmaya, zorlanmaya başlıyor. İşte nasıl göndeririz, ne yaparız, ne ederiz? Bir sürü sana problem getiriyor. Mesela hani bana deseydin ki Leao mu, Trossard mı? Ben Trossard'ı tercih ederim. Her türlü. Ama bu mesela Fenerbahçe için de gündeme gelse öyle, Galatasaray için de gündeme gelse öyle. Çünkü bir tanesi güvenilir bir oyuncu. Belki o kadar yetenekli, o kadar böyle spektaküler bir oyuncu değil. Hani Leao gibi atıp böyle geçmez, öyle acayip bir şey de yapmaz ama etki de bırakmaz belki, ama çok daha güvenebileceğim bir oyuncu tüm sezon boyunca. Ve sana o 34 haftada vereceklerinin toplamı ya da ortalaması büyük ihtimalle Leao'nunkinden daha fazla olacak. Bence de bizim takımların böyle oyunculara ihtiyacı var. Yani bu paraları verdiğinde ben seni 3 maç için ya da 3 maçta yaptıkların için 10 milyon euro vermeyeyim ben sana. Ben sana 8 milyon euro vereyim ya da 7 milyon euro vereyim, biraz daha az vereyim. Ama sen bana daha ortalama, yüksek bir standartı tüm sezon boyunca sağla. Ben onun peşinde koşardım. O yüzden mesela Trossard bana daha mantıklı geliyor.
0: Salah da herhalde Leao'ya kıyasla. Daha
1: Salah da öyle. Salah da tabii istihar konusunda, sakatlık konusunda çok farklı bir şey oyuncu. Çok farklı bir boyutta hatta yani.
0: Peki bu Leao haberleri birkaç gün daha herhalde sürer diye düşünüyorum. Ama hala olgunlaşan bir durumda yok. Sadece böyle kulüplere önerildiği, kulüplerin de biraz ilgi duyduğu ama şartlar itibariyle öncelikle vermediğini anlıyoruz. Galatasaray'ın 10 numarada az önce bahsettiğim ilk önceliği Bruno Fernandes. O defter de hala kapanmamış belli ki. Muhabirler yazıyorlar. Can Uzun şu anda pek gündemde yok. Galatasaray'ın o artı bir kontenjan hakkını 10 numaradan yana kullanacağı söyleniyor. Geçen o Dejan'ın röportajında Okan Burak'a hani kimi tercih edersiniz, Bruno Fernandes mi Can mı, galiba o tarz bir soru sorulmuştu. İkisini birden isterim demişti. İkisini birden alması Galatasaray'ın çok mantıklı gözükmüyor. Çok yapılabilir bir operasyon gibi gözükmüyor bonservis ücretleri ve özellikle Bruno Fernandes'in yıllık ücreti de düşünüldüğünde. Galatasaray oraya tek nokta atışı bir hamle yapacak. O U23 kontenjanından da yedek santrforu çekmeye çalışacak. Bir de yedek kanat oyuncusu almaya çalışacağını bugün Nevzat Dindar Milliyet Gazetesi'ndeki haberinde paylaşmış. Hatta İsmail Kartal'ın 12+2 çıkışına da karşı çıkmış Galatasaray. Biz Icardi'yi bu yüzden gönderdik. 12+2 olsa kalırdı. Şimdi 10+4'e göre biz bütün planlamamızı yapıyoruz. Bu saatten sonra değişmesine karşıyız diyormuş habere göre Galatasaray cephesi.
1: Yani tabii Galatasaray'ın Icardi'yi o yüzden göndermediği ortada yani. Ona da Galatasaray'ın pek sığınmaması lazım. Yani Icardi öyle kontenjan için düşünülecek bir oyuncu değil. Yani Icardi'yi ilk ona koyamıyorsan zaten ne işi var? Yani Icardi'nin çok öyle değil tabii o.
0: Evet, haber dili öyle yazılmış. Ben de öyle olduğunu düşünmüyorum. O haber dikkatimi çekmişti. Başka Brahim Diaz haberlerini söylüyorum Galatasaray'da. O da Jose Mourinho'nun yeni sezondaki planlamasını bekliyor demiş Kaya Temel Galatasaray.

0: muhabiri. Galatasaray oyuncunun menajer olan babasıyla bir görüşme gerçekleştirdi diyor Brahim Diaz. Ve şu an Bruno Fernandes en çok uğurlu iki isim. Enciso kayboldu bu ara ortadan. Can Uzun yok. Brahim Diaz ve Bruno Fernandes üzerinden gidiyor. Perde arkasında ama Can ve Enciso ile de görüşülüyor olabilir. Enciso da o U23 kontenjanından bir isim. Galatasaray'ın elini rahatlatabilir. Sol kanada O23 bir takviye yapabilir. 23 yaş üstü. Leao gibi. Orada yani, elini rahatlatır.
1: Bruno Fernandes mi, Brahim Diaz mı derseniz, yani benim 10 takımım olsa ondan da Bruno Fernandes isterim, beni biliyorsun.
0: Ama maliyetini düşünürsen şimdi adam Osimhen parası istemiş galiba.
1: İster. İster.
0: Brahim o kadar isteyemez.
1: Yok. Brahim Diaz'ın zannedersem sözleşmesinin son yılıymış Real Madrid'de. Bonservis bedeli olarak da işte Real Madrid zannedersem 25 istiyor. Bizimkiler 15 veriyor ya da 20 veriyor tarzında bir şey okumuştum. Yani oradaki rakamlar herhalde 20 milyon euro bandında olacak Brahim Diaz için. Ama ikisi profil olarak da çok farklı oyuncular. Yani Bruno Fernandes'in son yıllarda acı çeken Manchester United'daki istatistiklerine bakarsanız, bunu sadece gol asist olarak düşünmeyin. Orada da zaten rakamları, ama mesela Premier Lig'de akan oyunda pozisyon yaratma, arkadaşlarına şut pası verme gibi istatistiklerde de hep yukarıda Bruno Fernandes. Duran toplarda da çok iyi asistler yapabiliyor. Yani Bruno Fernandes ile Brahim Diaz o yüzden çok çok farklı profiller. Yani ikisi de aynı pozisyon oyuncusu gibi ama çok farklı. O yüzden hani Galatasaray'ın bence aradığı profil de Brahim Diaz'dan ziyade Bruno Fernandes tarzı bir oyuncu. Bruno Fernandes alabilirse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bile farklı şeyler düşünebilir. Zaten şeyi oraya konumlar. Yani şu kadroya bir de Bruno Fernandes ekleyebilirse bence onu çok farklılaştırır. Ama tabii kolay değildir. Yani Bruno Fernandes Suudi Arabistan'dan anormal teklifler aldıktan sonra gitmemişti. Şimdi geçenlerde de konuşmuştuk Bruno Fernandes, herhalde 15-20 gün önce. Bilmiyorum, onun da böyle United'da enteresan bir şeyi var. Neyi ispatlamaya çalışıyorsa o takımda, yani hani adam kendi adına bireysel olarak her şeyi yaptı da o takımdan bir şey olmuyor işte. Yani orada neyi ispatlamaya
0: çalışıyor? Altyapısından falan çıkmadığına, ne bileyim, Harry Kane gibi olursun Tottenham'da yani, uzun yıllar kalırsın.
1: İnadım da. İnat dedi yani, United'la bir şey kazanacağım, Premier Lig'i kazanacağım inadı var adamda. Enteresan yani. Ama olmayacak yani, Bruno Fernandes'e söyleyebiliriz. Yani çok zor o takımla istediği başarıları, istediği istikrarı yakalaması ama o da öyle bir inat yaptı yani. İllaki başarılı olacağım diyor. Hayırlısı olsun. Allah yardımcısı olsun yani, yani kalırsa. Ama Galatasaray'a gelirse yani Galatasaray çok büyük iş yapar.
0: Ronaldo ile de pek anlaşamadığı için senin de sempati beslediğin isimlerden biri diye düşünüyorum. Bugün şey konuştuk ya, işte gruplaşma, rekabet. Hmm. Sonuçta Ronaldo'nun karşısındaki grupta gözüküyor Bruno Fernandes.
1: Yok ya, Bruno Fernandes'i ben hep severdim yani, Ronaldo'dan bağımsız. Ama ister yani, senin dediğin gibi şey parası ister.
0: Osimhen parası yani. O da tabii Galatasaray'ın problemi diyelim. 9.55 saatlerimiz, programın sonuna geldik. Yaklaşık bir saat sonra Amelie Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile oynayacak. Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebileceksiniz. Başarılar diliyoruz. Akşam saat 21'de de Beşiktaş Mitchell'in önünde olacak. Yine Radyo Spor'dan dinleyebiliyorsunuz. İki takımıza da başarılar diliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraberiz ama bugün 11.30 olmuyor galiba. 11'e kadar sizlerle beraberiz. Çünkü bugün günlerden Beşiktaş. Çünkü bugün günlerden Filenin Sultanları.

0: Tabii detayına birazdan gireceğim. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numaralı telefonumuz şu an itibariyle açılmış vaziyettedir. Sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz için telefonumuz açık. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız Yeni Çağ'sı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Evet, Başakşehir turu rövanşe bıraktı. Maalesef UEFA Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında Başakşehir dün akşam Inter Turku ile 1-1 beraber kaldı. Bu eşleşmenin rövanşı gelecek hafta Finlandiya'da oynanacak. Evet, bugün Filenin Sultanları saat 11'de Filenin Sultanları. Amirlik kadın voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek. Bugün saat 11'de başlayacak olan karşılaşmayı Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Esport ve Esport Plus'tan da canlı olarak takip edebilirsiniz. Tabii ki bir de ne var? Bu akşam Beşiktaş'ımızın maçı var. Beşiktaş maçını da Avrupa Kupa yolculuğunda Beşiktaş'ımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Esport Plus'tan da Beşiktaş maçımızı da rahatlıkla takip edebilirsiniz. Detaylara birazdan gireceğiz. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İzmir'den Gürkan ben.
0: Buyurun Gürkan Bey. O kadar heyecandan sonra Gürkan Bey'in böyle bir sakin girişi benim bir yandan indirdi aşağıya.
1: Sakin mi girdim?
0: Sakin gel. O kadar heyecanlı girdim. Bugün Filenin Sultanları diyorum. Beşiktaş'ımızın maçı var diyorum. Yanıyoruz diyorum. Zaferler diyorum.
1: Bizdeki tecrübe bizde yok. Öyle
0: tecrübeyle yani. Alaka. Estağfurullah. Olur mu öyle şey?
1: Heyecanımızı yansıtamıyoruz.
0: Buyurun Gürkan Bey.
1: Şimdi biliyorsunuz bir 10+4 diye bir kural var.
0: Evet.
1: Ve bu kural yüzünden Galatasaray tırmalıyor.
0: Evet.
1: Yani işte bir tane yabancı hakkı var alabileceği.
0: Doğru.
1: 4 haricinde ve onun için uğraşıyor. Hani
0: doğru.
1: 10 numaraya mı alsa, forvete mi alsa, kanada mı alsa düşünüp duruyor. Hı hı. Bu noktada böyleyken durum İsmail Kartal diyor ki ne biliyorsunuz belki 12+2 olabilir diyor. Yani İsmail Kartal bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu hani
0: eğer ben değişene ihtimal vermiyorum ya. Açık söyleyeyim
1: yani
0: sana.
1: Eğer bu gerçekten 12+2'ye evrilecekse yıllardan beri söylenen yapının Fenerbahçe'ye hizmeti olmuş olmayacak mı bu? Yani en çok şu anda 12+2 ya da 14 yabancı en çok vallahi Fenerbahçe'ye yapacak.
0: 12+2 de Fenerbahçe'ye yaramaz. 14+6 da Fenerbahçe'ye yaramaz. 15+8 de Fenerbahçe'ye yaramaz.
1: Yaramaz evet. Hı. Ama yani en azından hı, bir faydası olur gene de yani yabancılar hakkında. Şimdi eğer böyle olacaksa bunun şimdiden söylenmesi gerekiyor ki eğer bir şey biliniyorsa ve böyle bir ihtimal varsa yani bu deklare edilmeli ki takımlar ona göre programını yapsın. Yani
0: siz değişeceğine inanıyor musunuz Gürkan Bey?
1: Ben değişebilir diyorum. Ben
0: sezonun açılmasına ne kadar kaldı sevgili Gürkan Bey?
1: Valla ne kadar kaldı bilmiyorum. Bir ay mı kaldı?
0: Bir aydan daha az kaldı.
1: Yani bir aydan daha az kaldı ama şu anda mevcut yabancılarla devam edebilmeleri neye bağlı Aygün Bey? Ben onu çok bilmiyorum.
0: Mevcut şu anda yabancıları kadrodan çıkartmak için şu an Fenerbahçe Spor Kulübü uğraşıyor bütün takımlarda olduğu gibi. Uğraşılıyor şu anda. Kolay değil ki. Adamlara şimdi bakın.
1: Ama henüz daha kadrolar verilmedi değil mi?
0: Neler verilmedi?
1: Kadrolar verilmedi.
0: Daha tam işte şu anda eldekini boşaltmaya çalışıyorsun. Takaslara gitmeye çalışıyorsun.
1: Ne kadar zamanları var bunun için? Ne kadar zamanları var bunun için?
0: Transfer dönemin bitinceye kadar zamanın var.
1: Bitinceye kadar tabii zamanları
0: ki
1: var.
0: Tabii ki.
1: Yani ben bunun değişebileceğine inanıyorum. Burası Türkiye, neler değişmiyor. Her şey değişebilir yani. Her şey olabilir. 15 kulüp istiyor denir. İşte hepimiz istiyoruz denir. İşte herkes buna hemfikir denir. İşte arada birkaç tanesi istemiyoruz der. Biz kendimizi ona, mesela Trabzon, Galatasaray der ki biz kendimizi bugüne kadar ona göre ayarladık. Haydi istemiyoruz diyebilir.
0: Evet.
1: Yani bilmiyorum yani bir şeyler Türkiye'de. Ama hani olursa da keşke bunlar böyle önceden bilinse de biz de o bir tane hakkımız için bu kadar
0: uğraşmamız. Ya sonuna kadar hak veriyorum. Aynı dediğin doğru. Ama bu kural geçen. Bak şimdi ben burada da söyleyeyim Gürkan Bey.
1: Yani.
0: Ben burada dedim ki bu kural değişmesin diyenlerden biriyim. Belki dinlemişsinizdir. Ya bu kural geçen sene çıktı. Ona göre ayağına yorganını ona göre uzatacaksın diyenlerden biriyim ben. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bunu ben söyledim. Bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Bak Fenerbahçe yaramamasına rağmen söylüyorum. Doğru mu? Ben değişmemesi gerekiyor. Bu kural geçen sene. Önümüzdeki sene 8+6 diyorlar galiba. Abi ona göre ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız.
1: Yani evet ben sadece İsmail Kartal'ın çıkışına takıldım. Zaten herkes onun röportaj şeklinde takıldı ya.
0: Ondan dolayı diyorsun. Yani. Anladım. Peki.
1: Onu ona söyledim. Peki. Yani. O yüzden hani
0: Ne demek istediğini anladım, anladım.
1: Anladınız mı?
0: Çok iyi anladım. Tamam, çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Aygün. Görüşmek üzere, saygılar. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Malum transfer dönemi, gazeteler ve sosyal medya her gün yeni bir isim yazıyor. Bir haberde geliyor deniyor, birkaç saat sonra transfer iptal. Ya dün Leo ile ilgili ortaya bir şey atıldı arkadaşlar. İşte ya bu ara menajerler maalesef bizim bazı medya mensup arkadaşları da yanlış bilgilendiriyorlar. İşte birbirlerine çarpıştırıp bir şekilde aynı şeyde de olduğu gibi ya mesela yazıyoruz ya işte Salah transferi. Menajer bir anda %35 zam falan isterim muhabbetine getirdi. Öyle bir noktaya getirdi ki Beşiktaş kulübü almak zorunda. O noktaya geldi. Menajer de tabii o takım istiyor, bu takım istiyor falan filan. Geleceğiz, gelmeyeceğiz ayaklarıyla. Bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Bazı ya Leo ile ilgili Fenerbahçe'nin alakası bile yok. Ama dünden itibaren bakıyorum Galatasaray muhabir arkadaşlara yanlış bilgi verilmiş. Fenerbahçe de istiyor, Fenerbahçe devreye girdi falan filan. Yok öyle bir şey ya. Leo ile ilgili Fenerbahçe devreye girmedi arkadaşlar. Yapmayın bak, bu tip haberler yapıyorsunuz, kulübünüzü de zor duruma sokuyorsunuz. Menajer iki sanki varmış gibi, Fener istiyor, Beşiktaş istiyor, Galatasaray istiyor, Trabzon istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Hemen aman hemen tweetler atıyorsunuz, Galatasaray'da devreye girmiş, Fener'de devreye girmiş falan filan. Adamın fiyatı bir anda birden üçe çıkıyor, menajerin fiyatı beşten ona çıkıyor. Yapmayın bunları ya, yapmayın. Fenerbahçe'nin isteği yok. Ben dün sosyal medyada şeyde de söyledim, YouTube'da da söyledim. Öyle bir düşüncesi yok Fenerbahçe'nin. Menajer oyununa gelmeyin diyorum ama hala birkaç tane Galatasaray muhabir arkadaş ısrarla bunu yazıyorlar. Yazık, günah ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den Uğur.
0: Uğur Bey, hoş geldiniz. Sağ olun.
2: Nasılsınız?
0: İyiyim Uğur Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu mevcut konuyla alakalı birkaç şeyler Kerem da ben edeceğim müsaadenizle.
0: Estağfurullah Uğur Bey.
2: Şimdi bu az önceki arkadaş yani cevap veriyor gibi olacak ama yani her konuyu Fenerbahçe'ye getirmekten lütfen vazgeçsinler. 14 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, Galatasaray değil bir kere. 14 yılda 8 şampiyonluk alan Galatasaray, Fenerbahçe değil. Bunu bir kere bir kenara koyalım. İkincisi de kesinlikle size katılıyorum. Bu her sezon temsil pilavı gibi bu yabancı kuralıyla uğraşmaktan lütfen federasyonumuz vazgeçsin.
0: Doğru.
2: Çok rica ediyorum. Tek işiniz bu olmasın artık. Bakın bütün kulüpler, bütün Anadolu kulüpleri kepenk kapatıyor. Lütfen bunlara kafa yorsunlar.
0: Doğru.
2: Yani amatöre düşen kulüpler, onlarca kulüp var. Malatyaspor'un ikinci takımı da yeni Malatyaspor da düştü.
0: Maalesef.
2: Denizli Spor düştü.
0: Maalesef.
2: Lütfen konularımız bunlar olsun.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru.
2: Anlatabiliyor muyum?
0: Doğru.
2: Fenerbahçe'mle ilgili de bir şey söylemek
0: buyurun
2: istiyorum.
0: Efendim.
2: Lütfen bu santrafor işi lütfen bir an evvel çözülsün. En acil konumuz santraforken hala santraforumuz yok. Ve hala Talisca ile çıkıyoruz. Maalesef 3-0, 4-0 bitecek maç. 1-0 bitti. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok
2: teşekkür
0: teşekkürler
2: ederim.
0: Kendinize çok iyi.
2: Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sinan'ı okuduk zaten. Sinan Bey, sevgili Sinan Bey'in uzun zaten. Belli bir kısmını okumuş olduk. Diğerlerine geçelim. Aygün abicim, günü iyi yayınlar. Bugün programında her dakikanın iyi değerlendirmen lazım. Program filinin Sultanları maçı ne diye bir saat olacak. Mustafa Demirkaya bak, benden iyi biliyor ya. Ben bile burada öğrendim. Mustafa sen ne zaman öğrendin ya? Yayında mı söylediler? Şeyler, Ali Erimler mi söyledi? Ha, bak ben kaçırmışım. Mustafa sen benden önce vallahi davranmışsın. Yemin ediyorum 9.59. Ben 10.10'da öğrendim Mustafa ya. Yayına girmeden önce öğrendim sevgili kardeşim. Ankara Taş Hocanlar Ali, Aygün abi, X'teki Galatasaray sayfaları Leo Fenerbahçe transferi pompalamayalım. Haberleri doğru mu diyor? Değil kardeşim. Demin onu söyledim kardeşim benim. Bu menajerlere inanmayın arkadaşlar. Vay vay. Aygün abi günaydın. Acun ben. Artvin'den iyi yayınlar diyorum. İsmail hocamın söylediği yabancı kuralı değişir konseye gibi bir gelişiniz, bir bilginiz var mı? Ben değişen ihtimal vermiyorum. Ama bana da öyle bir şey var ki yapıştı ki. Ben değişmez diyorum, değişiyor. O gelecek diyorum, gelmiyor. Gelmeyecek diyorum, geliyor. Hayatım da ters köşeye döndü ya. İddiayı bundan sonra öyle oynamak lazım. Hakikaten kazanamaz diyeyim. Sen kazanır oyna. Ekmeği gördün mü ya? Şahane de bir ekmek yapmış. Afiyet şeker olsun kardeşim benim. Aygün abi günaydın, kolay gelsin. Seni çok seviyorum ama bizi üzüyorsun. Sadece 1,5 saat seni dinliyoruz. İyi ki varsın. Almanya Oberhausen. Oberhausen'den Güngör Gülmez'e sevgilerimizi iletelim. Vallahi Almanya'yı özledim ya. Epeydir de gitmedim. O kadar çok Türk var ki vallahi, yemin ediyorum. Sesini duymak ne güzel bir duygu demiş. Teşekkürler ya, sen ne güzel bir insansın. Ölümüne Fenerbahçeli kardeşimiz. Teşekkür ederiz sevgili kardeşim benim. Allah razı olsun abi. Abi gün abi günaydın. Mutlu günler. İstanbul'dan Erdiben seni Ceren'imle birlikte dinliyorum. Sabah sabah sesini duymak ne kadar enerjik. Bugün Beşiktaş'a bir Fenerbahçe olarak başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ımız bugün günlerden hem filenin sultanları hem de Beşiktaş'ımızın günü. İnşallah iki tane zaferle bugün ayrılacağız. Yarın tabii benim programa yetişmez Filenin Sultanları. Yarın o konuyu konuşacağız. Beşiktaş'ımız da

0: bu akşam keyifle izleyeceğiz. Tribünler dolu, şahane bir atmosfer, çarşı maça hazır, Beşiktaş maça hazır, galibiyete hazırız, turu getirecek gollere hazırız. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
7: Günaydın, Frankfurt'tan selamlar. Ben Mehmet. TFF ve veteran futbolculara karşı 10+4 uygulaması yapıldı. Ben katılıyorum. Bence de çok mantıklı ama yöntem yanlış. Bence 10 futbolcu 30 yaşa kadar olmalı ve artı 4 30 üstü olmalı demiş dinleyicimiz. Şu an hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Günaydın sevgili Fatih.
8: Günaydın, ne kadar enerjik ve güzel bir günaydındı öyle.
7: Bugün ayrı bir keyfim yerinde çünkü bugün Filenin Sultanları'nın saat 11'de maçı var sevgili Fatih. Evet. 11'den sonra Radyo Spor canlı yayına girecek. Esport, Esport Plus canlı yayında olacak. Akşamda Beşiktaş'ımızın maçı var. Yani güzel iki tane maç izleyeceğiz. İnşallah yarın programımızı zaferlerle elde ettiğimiz bir şekilde açarız diye düşünüyorum. Ne diyorsun sevgili
8: İnşallah,
7: Fatih?
8: İnşallah. Yani

0: temennimiz bu şekilde, kalbimiz çocuklarımızla birlikte. İnşallah çok başarılı olacaklar.
1: Dilek, istersen yabancı kuralından başlayalım. Demin bir dinleyicimiz de bağlandı. İşte İsmail Hoca 12 artı 2 olabilir, neden olmasın gibi bir şey söyledi dedi. Büyük ihtimalle 12 artı 2'ye dönecek işte falan filan dedi. Ben artık döneceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü ligin başlamasına çok az bir zaman kaldı. 10 artı 4 devam edecek gibi gözüküyor. Sana gelen bu konuda bir bilgi var mı sevgili Fatih Demirkol? Neler söylersin?
0: Federasyon kanadıyla, yönetimle görüştüğümüzde kesinlikle geri adım atmayacaklarını söylüyorlar. Hatta ancak şöyle olur ifadesini kendileri kullanıyor. 18 kulüpte toplanıp imzayı toplarsa bir tane bile fire olmadan.
2: Doğru.
0: Eğer bir tane bile fire olursa bunu masaya getirmeyiz. Ama hepsi birden derlerse ki bizim buna ihtiyacımız var ve ne olursa olsun değiştirmemiz lazım, o zaman değiştiririz. Onun dışında değişmez diyorlar. Ve bunu söylerken de şöyle ifade ediyorlar. Bu bugün aldığımız bir karar değil. 2 yıl önce biz bunu duyurduk kulüplere. Ve 2 yıldır diyoruz ki 2026-27 sezonunda 10 artı 4'ü uygulayacağız diyoruz. Ama bugün sanki yeniymiş gibi kulüplerin tepki vermesini anlamak mümkün değil diyorlar.
1: Doğru. Bana gelen bilgi de o yönde. Sanki değişmeyecek yönünde. Onu da tekrar söyleyelim. Hayır. Bir şey sana söyleyeceğim. İsmail, oradan direkt başlayayım istersen ya Fatih. Direkt bir iletişim sıkıntısı yaşıyor olabilir mi İsmail kardeşim? Bakıyorsun, açıklamalara bakıyorsun. Biraz gergin görüyorum İsmail Hoca'yı. İletişim anlamında aslında Mustafa Sapmaz da geldi. Sevgili Mustafa da aslında iyi bir iletişimcidir. Çok iyidir. Çok da severim. Orada senin gibi bir isme de ihtiyaç olduğu bir kez daha ortaya çıktı sevgili Fatih Demirkol. Onu da sana söyleyeyim. İletişim anlamında yani şimdi ne durup dururken bir Asensio olayı ortaya patladı. Sonra ertesi gün onu kurtarmaya çalıştı. Sorudan sonra dedi ki işte %100 hazırım dedi Asensio ama bence %70 dedi. %70 falan dedi. Yani bir iletişimsizlik yaşanıyor. Devamı 99 puanda kaldığını görürüz İsmail Kartal'ın. Oradan başlayalım istersen sevgili Fatih Demirkol. Neler söylersin?
0: Şimdi İsmail Hoca'nın bir kere bu iletişimle ilgili sıkıntıları bugünün sıkıntısı değil. İsmail Hoca içinde ne varsa hemen söyleyen, içi dışı bir, fikirlerini olduğu gibi anlatmayı seven, samimi bir şekilde fikirlerini paylaşan bir isim. Hep de öyleydi. Yani bu İsmail Hoca'nın bugünkü bir konusu değil. Hı hı. Fakat iletişim işte ne kadar önemli ortaya çıkıyor. Camianın çok iyi tanıdığı bir isim olmasına rağmen ve özellikle yaşanan süreçlerde çok ciddi bir camia desteği almış olmasına rağmen neyi ne zaman nasıl söyleyeceğiniz ne kadar önemliymiş bunu İsmail Hoca yaşayarak görüyor. Neden bunu söylüyorum? Şimdi İsmail Hoca'nın aslında ne demek istediğini, aslında takımın içindeki o diyalogları şeffaf bir şekilde camia ile paylaşmak istediğini anlıyoruz. Ama camianın psikolojisi buna uygun değil. Yeni tartışmaların, yeni kavgaların, takım içinde bunca yıldır yaşanan çekişmelerin acısını camia çok çekti. Yeni bir Asensio İsmail Kartal krizine falan hiç hazır değil insanlar.
1: Evet.
0: Aman problem çıkmasın, sessiz sedasız şu lige başlayalım, şampiyon olalım, mutlu olalım, bunu bir istiyor insanlar. Bir şey daha çözmekle uğraşmak istemiyorlar. Dolayısıyla buralarda İsmail Hoca'nın biraz daha dikkatli olması lazım. Ve iletişim stratejisi anlamında da mutlaka Mustafa Sapmaz'dan destek alması lazım. İletişim meselesi biraz şöyledir. Siz diyelim ki doktorsunuz ve dünyanın en önemli ilacını buldunuz. Hayat kurtaracaksınız ama hasta kabul etmediği sürece olmuyor işte. Hastanın önce ona ihtiyaç duyması, hastanın kendini teslim etmesi, onay vermesi, tamam ben tedavi olacağım ve bunu sizinle yapacağım demesi lazım. Yani Mustafa Sapmaz dünyanın en iyi iletişimcisidir ama onun ilacını, onun söylediği şeyleri hastanın bir kabul etmesi lazım. Bunu bir benzetme olarak söylüyorum. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın buna ikna olması lazım. Eğer buna ikna olmazsa sezon biraz zor geçecek, onu görüyoruz.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Yani gereksiz bir şekilde çok farklı bir polemik ortaya çıktı. Peki Fenerbahçe'yi ilk izledin mi? Avrupa maçını izlemişsindir %100. Nasıl buldun? Neler yanlış yapıldı? Kadro tercihlerinde bir sıkıntı var mı? Neler söylersin sevgili Fatih Demirkol? Gornik Zagreb maçıyla ilgili.
0: Şöyle, şu an elde olan kadroyla alakalı zaten çok fazla bir tartışma yapacağımız bir durum yok.
1: Aynı kadro. Bir tek Netanyahu değişikliği vardı sadece ilk 11'de baktığımız zaman. Geçen seneki aynı kadro.
0: Evet evet, yani Ake için de acele edilmeyebilirdi ama ne bileyim oynamak istemiştir futbolcu, iyiyim demiştir, denenmiştir. ağrı hissedince risk edilmeyerek çıkarılmıştır. Zaten problem olmadığı da açıklandı. Bu sevindirici bir gelişme. Ama şu anda zaten hazırlık aşaması devam ediyor. Hala Fenerbahçe sezona hazır diyemeyiz. Bu ön eleme maçlarını genellikle neden öyle oluyor bilmiyorum ama hep böyle olur. Ön eleme maçlarını genellikle biz pek resmi maçtan saymayız. Genellikle hem taraftarların hem kulüplerin hem çoğu zaman teknik direktörlerin bakış açısı ilk lig maçına göredir. Oraya kadar idare ederiz. Nasıl olsa geçeriz. Oraya takımın hazır olması lazım anlamındadır bakış. Ve çoğu zaman ilk haftaları da yani ilk haftaların günah olmaz şeklinde değerlendirirler. Yani işte 4. 5. maç itibarıyla biz kendimizi göstereceğiz derler. Halbuki ilk maç da ligde, lig için söylüyorum, ilk maç da 3 puandır. Halbuki ilk ön eleme maçı da bir eleme maçıdır. Eğer burada küçücük de olsa bir yol kazasına gelirseniz koskoca Şampiyonlar Ligi'ni kaybedersiniz.
1: Doğru.
0: O yüzden bunlar çok ciddidir. Buna göre hazırlanmak gereklidir. Buna göre transfer yapmak gereklidir. Ama genellikle Türkiye'de bu işler yıllardır. Ben kendimi bildim bileli. Böyle olmuyor. Yani kervan yolda diziliyor. Yavaş yavaş işte takımlar hazırlanıyor. Futbolcuların hala sezon öncesi hazırlık dolgunluklarını görüyoruz. Fenerbahçe'de de onu gördük. Organizasyonla ilgili sıkıntılar vardı. Futbolcuların birbirine uyumu, İsmail Hoca'nın istediği futbolun sahaya yansıması ile ilgili sıkıntılar vardı. Bunlarla ilgili sürece ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ama genel olarak oyunun hakimiydi, topa sahipti, iştahlı bir takım gördük. Tempoyu yükseltmeye çalıştılar, bu çok güzeldi. Oyunu kanatlara yaymaya çalıştılar. Özellikle oyunu enlemesine genişletme çabası güzeldi. Dar bir alanda oynamaya çalışıyor Fenerbahçe. Aşağı yukarı 20-30 metrelik bir mesafede takımın boyu tutulmaya çalışılıyor. Bunun için ciddi bir çaba var. Onları gördük. Sızma koşullara önem veriyor İsmail Hoca. Sürpriz isimleri işin içine katmaya çalışıyor. Bunlar güzeldi. Ama onların asıl nereye doğru evrildiğini ve Fenerbahçe'nin ne oynadığını biz şimdi değil de önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Sadece ipuçları gördük. Ne yapmaya çalıştıkları ile ilgili ipuçları gördük.
1: Ama şunu sana söyleyeyim, yani 1-0'lık bir skor çok tehlikeli bir skor. Yani 3-4 olacak bir maç 1-0'la bitti. Ben rakip çok hızlı. Özellikle Fenerbahçe'nin arkaya atılan toplarda Skriniar'ın çok büyük sıkıntılar yaşadığını gördük Fatih. Zor durdurdu. Çok geri kaçırdı. Devamlı faullerle durdurmaya çalıştı. Yani orada Fenerbahçe'yi sıkıntılı bir süreç bekliyor.
0: Şimdi zaten burada stoper tandeminde benim de kafamı kurcalayan konu biraz bu. Şimdi günümüz futbolunda özellikle stoper tandeminde tercih edilen şudur. Bir tane stoper daha sabit kalır, arkayı toplar, diğeri rakibe çıkar. Rakibe çıkan daha atletik seçilir ve eğer ikisi de bunu yapıyorsa bunu dönüşümlü olarak yaparlar. İşte tek forvetle oynayan rakip karşısında bir tanesi onu alır, adam adama gibi oynar, ona yapışır. Bir tanesi de alanı toplar, alanı temizler. Burada Skriniar çok hareketli ve geçen sezon özellikle rakibe çıkma konusunda Osterwolde'yi ileri iteliyor. Öne çıkan, rakibi kovalayan, orta sahaya kadar takip eden, hamleyi yapan oydu. Daha önce Bekao'ydu bu işi doğru yapan. Bu kez Ake, Skriniar ikisi de çıkmıyor rakibe. Bekliyorlar. Bu biraz kafamı karıştırdı. Yani orada özellikle top rakibe geçtikten sonra Skriniar'ın geri kaçıyor olması rakibin topla hamlelerine fırsat da veriyor. Orada ilk hamleyi yapması gerekirken o ısrarla kaleyi korumak için bu onun alışkanlığı futbolunda var bu. Fakat birinin rakibe çıkması lazım. Buralarda bir dengesizlik gördüm ama ilk maç şimdi bunun günahı olmaz. Mutlaka oturacaktır. Sadece bu devam ederse sıkıntı var ve senin söylediğin şey çok çok önemli. Bugün İspanya'yı dünyanın en iyi futbol takımı yapan şey özellikle geçiş oyunlarında yakalandıklarında, topu kaptırdıklarında, finalize edemedikleri ataklardan sonra çok iyi alanı parselliyorlar ve kontrada yakalanmıyorlar. Az adamla yakalanmıyorlar. Bir şekilde arkadaki o diziliş o kadar ustaca yapılıyor ki rakip topu alsa bile doğrudan kaleye gidemiyor. Mutlaka kanatlara açılmak zorunda kalıyor. Oraya doğru yönlendiriyorlar. Bunu da işte beklerden birisi 6'ya yaklaşıyor. Arkayı 2 stoper önde 2 1-6-1 bekle yapıyorlar. Bazen zaten beklerden birisi öne çıkıyor.

0: biraz detay ama neyse. Burada yapılması gereken şey şu. Topu kaptırdıktan sonra Fenerbahçe arkadaki bu derin boşlukları nasıl kapatacak? Nasıl oraya önlem alacak? Bunu zamanla İsmail Hoca gösterecek.
1: Şu an görüntü kapanmadığı yönünde.
0: Yok, kapanmadığı yönde. Bir de bazı sekanslar var. Özellikle topu yere indirdikten sonra Gornik Zarpse takımı çok teknik, çok işte
1: çok genç, çok hızlılar.
0: Çok gençler, tecrübesizler ve öyle bir yetenekleri de yok ama topu yere indirdiklerinde çok net paslaştılar ve Fenerbahçe bir süre topa dokunamadı.
1: Evet,
0: şimdi
1: doğru.
0: Bu çok tehlikeli. Demek ki alan preslerini, çok presleri doğru yapamıyor Fenerbahçe. Orada da yine ilk maç olduğu için çok eleştiremeyiz ama ortada bir sorun var. Bunu konuşmamız lazım. Yani ön alanda Talisca'nın olması, İrfan Can'ın olması presin kuvvetini çok azalttı. Onlar ön alan presine destek vermiyorlar, adam kovalamıyorlar. Arkadakiler 2'ye 1'de yakalanıyor. Az adamla yakalanıyorsunuz ve büyük boşluklar o yüzden oluşuyor. Pres zinciriniz kırılıyor. Şimdi Greenwood gelecek, Vedat Muriç gelecek, öyle bekliyoruz. Onlar geldikten
1: Vedat
0: sonra...
1: Vedat yetişir mi sence ikinci maça?
0: Yani yok, Vedat
1: bence
0: yetişmez. Ben genel
1: anlamda söylüyorsun.
0: Evet, ikinci maçı ya bir şekilde Fenerbahçe tecrübesiyle kazanır. 1-0 korur. Efendim bir tane daha atarsa zaten maç kopar. Ben problem yaşayacağını zannetmiyorum Fenerbahçe'nin ama benim...
1: Ama bir sonraki turlarda büyük sıkıntı yaşar Fenerbahçe.
0: Evet, yani onu çözmesi lazım. Yani bir pres yapılacaksa ki İsmail Hoca istiyor bunu. Özellikle ikinci, üçüncü bölge çizgisinde çok sert bir pres istiyor, şok pres istiyor. Orada eğer birbirlerine destek olmazlarsa, Talisca'nın, İrfan Can'ın yaptığı gibi el belde dolaşırlarsa oradan rakip çok rahat gelir. O yüzden bir sıkıntı olduğunu gördüm. Hep de oradan geldiler zaten. Dolayısıyla Semedo da İrfan Can takım presine katılmayınca yalnız kaldı. Arkaya çok adam kaçırdı. Bir yerden sonra çok yoruldu. Dolayısıyla oraları bir toparlaması lazım futbol takımının, Fenerbahçe'nin. Bu konuyla ilgili de mutlaka çalışma yapılacaktır.
1: İzlediğin kadarıyla sana söyleyeyim. Tribünler zaten hakikaten efsaneydi, onu da söyleyelim. Tek bir ses vardı. Orada da işte tribün liderlerinin işte kulaklıkların verilmesi, uzaktan birbirleriyle temasın sağlanması, bunlar önemli şeyler. Ama gelen taraftarın geçen seneden aynı isimleri görmesinden dolayı mutsuz olduğunu görüyorum sevgili Fatih Demirkol. Hala aynı isimlerle devam edilmesinin yanlış olduğunu görüyorum. Sosyal medyada bununla ilgili çok fazla tepkiler vardı. Ne söylüyorsun bununla ilgili? Neler söylemek istersin?
0: Ya ben buna katılmıyorum. Şöyle, şimdi örneğin Manchester City. Her yıl yeni bir takım kurmuyor ki. Şampiyon olmuyorlar. Onlar da şampiyonluğu kaçırıyor. Ama her yıl yeni bir takım kuruyorlar. Ya da Liverpool. Ya da ne bileyim işte Juventus. Kenan'ı mı değiştiriyorlar? Mutlaka ek takviye bir iki isim giriyor bu takım. Bu takımların kadrolarına. Yani Real Madrid'i saymıyorum. O çünkü başka bir hikaye. O yüzden hani onu şey almayalım. Baz almayalım da biz biraz ona benziyoruz. Hani hemen yıkalım, hepsini gönderelim, bir daha bir takım yapalımdan ziyade eldeki kadroyla ne yapabiliriz? Çünkü şöyle bir şey var. Fenerbahçe 12 yıldır sürekli takım değiştiriyor. Her yıl yenileri geliyor. Yetmiyor, devre arasında yeni bir takım daha kuruyoruz. Ama sonra şampiyon olamıyoruz. Demek ki değiştirmekle ilgili değil bu konu. O yüzden ben taraftarı da anlıyorum. Fenerbahçe taraftarı artık bunaldı, sıkıldı ve bir an önce başarı istiyor. Sabrı kalmadı. Tamam, anlıyorum. Bu tepkileri de normal karşılıyorum. Ama yani bu yüzler eskidi. Bunları değiştirelimden ziyade ben oyuna odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu futbolcular ne oynayacak? Yani elde kim var? İrfan Can Kahveci var, Fred var. Tamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yani ona sahip çıkmak ve o oyun nasıl gelişecek ona bakmak lazım. Gelişmezse, olmazsa Fenerbahçe yine aynı hataları yapıyorsa, az önce bahsettiğim şey, futbolcu reaksiyonları olması gerektiği gibi değilse o zaman tepki verirsin. Ama ya bu futbolcunun yüzü eskidi, ya yeter, ben sıkıldım onu görmekten, ben başka bir yüz görmek istiyorum. Biraz şey oluyor, futbolun gerçeklerinin dışında bir bakış oluyor. Bunu ben çok gerçekçi bulmuyorum. Ama bir başka nokta daha var. Benim işte çalıştığım dönemlerde de futbolcu arkadaşlarıyla ya da teknik ekiple konuştuğumuz bir konu var. Hep şunu söylerim onlara, söylerdim. Bugün taraftar reaksiyon verebilir, olumsuz bir şeyler söyleyebilir, sizi eleştirebilir, yuhalayabilir. Bu siz ilk başarılı olduğunuz güne kadardır. İrfan Can Kahve

0: önce yuhalanıyordu.
1: Evet.
0: Sonra harika bir performans gösterdi. Omuzları alındı. Takımın kahramanı oldu. Küçseydi, bıraksaydı bunu yaşayamayacaktı. Demek ki başarılı olduğunuzda size eleştiriler yapan, çok kızan o taraftar bağrına basabiliyor. Bir ailenin çocuğu gibi görün kendinizi diyordum sürekli. Yani yaramazlık yapınca anne baba kızar. Bu sizi sevmedikleri anlamına gelmez ki. Bırakın bağırsınlar. Ama yarın güzel bir şey yaptığınızda sarılacaklar, öpecekler. Sonuç olarak camia böyledir. Taraftar böyledir. Duygusaldır. Bir şeyler kötü gidince sinirlenir. Bir şeyler güzel gidince de bağrına basar. Şampiyonluk kutlamasını hep beraber büyük bir coşkuyla yaparsınız. Siz bunlara takılmayın. Siz işinizi öncelleyin. İşinize odaklanın diyordum. Aynı şeyleri şu anda Fenerbahçe futbol takımında birileri beni duyuyor olsa aynı şeyleri tekrarlarım. Yani işte tribün öyle demiş, böyle yapmış, işte reaksiyon göster. Bunlar önemli değil. Taraftar duygusaldır. O an güzel bir şey görür. Alkışlar. İstediği bir futbolu ya da istediği reaksiyonları göremezse orada da tepki verir. Ama bu kalıcı duygular değildir. Bunlara çok odaklanmamak lazım. Başarıya, işe odaklanmak lazım. Futbol. Ne oynayacağız? Ne oynuyoruz? Neyimiz eksik? Dur şunu halledelim. Transfer sadece yüzü değiştirmek için yapılmaz. Transfer gerçekten o bölgede istediğiniz oyunun önemli bir parçası olacaksa birini transfer edersiniz. Yoksa bizim şu an yaşadığımız gibi bütün takımlarda aynı şey var. Yeter ki transfer gelsin. Ne olursa olsun gelsin halinden kurtulmamız lazım.
1: Doğru. Kısa bir ara. Aradan sonra Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: 1 gram altını bile kapınıza getiren
11: böyle

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, saatlerimiz 10.37'yi gösteriyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Sorular, çok fazla sorular geliyor sevgili Fatih Demirkol. Nedim Küçük demiş ki yayınlar, sevgili Demirkol'a sormak isterim. Fenerbahçe'de Ake ile üçlü savunma oynası daha iyi olmaz mı? Eldeki beklerle bu oyun olabilir mi? Sizce 3-5-2 mi yoksa 3-4-3 mü daha faydalı olur demiş Nedim Küçük. Ne diyorsun sevgili Fatih Demirkol?
4: Türkiye'de üçlü oynamak büyük bir risk.
3: Evet.
4: Bu konuyla ilgili biliyorsun.
3: Ağzımız yandı.
4: Yani bunu dillendirmek bile büyük sıkıntı. Hiç tavsiye etmiyorum. Eğer ön yargılarımız olmasa 3-5-2, 5-4-1 neyse ne. Yani bunlar oynanır. Dünyanın her yerinde oynanıyor. Oynanmayacak diye bir kural yok FIFA kitapçığında. Ama burada sıkıntı şu. Biz üçlü savunmayı gördüğümüz anda ülke olarak, ülke futbol camiası olarak diyelim.
3: Mantığı olarak diyelim. Eyvah mı diyoruz? Ha?
4: Tüylerimiz diken diken oluyor ve hemen üçlü olmaz, üçlü olmaz diye yorumlar başlıyor. Ve bu enteresan bir durum var. Sosyal medya gerçekten çok çok acayip. Bir algı hemen oturuyor ve insanlar bunun doğru olduğunu hemen kanaat getiriyor. Son olarak geçen böyle bir... spor yayıncısı arkadaşlarla sohbet ederken bir tanesi şeyi anlattı. Çok gerçekten şaşırdım. Diyor ki ben diyor Arjantin'in maçlarını izledim. Hı hı. Ama ortamdaki herkes Arjantin'in kollandığından bahsetti. O kadar kollandı ki maçları hakemler Arjantin'e kazandırdı falan diyorlar. En sonunda dedim ki ya hangisini izlediniz? Mesela bana bir tane maç söyleyin ki Arjantin kazanmadı da hakem kazandırdı. Rakibin golünü iptal etti, penaltısını vermedi. İşte Arjantin'e uydurma bir penaltı verdi. Söyleyin. Ya çok da izlemedik diyorlar. Yani Arjantin'e ama herkes öyle diyor. Ya sosyal medyada öyle yazıyor diye böyle bir şeyden bahsetti. Hakikaten bu son dönemin en popüler konusu bu. Yani birileri bir şey söyleyince ülkede hemen bu doğru kabul ediliyor. Oturup izleyip gerçekten kendi fikriniz olarak buna sahipseniz sonuna kadar saygı duymak lazım. Üçlü oynama meselesi de böyle. Yani elinizdeki futbolcular kimler? Dinleyicimiz çok güzel bir şey söylemiş. Diyor ki ya yani eldeki futbolculara bak şimdi. Akkeş, Dünyar, onların yanına bir stoper daha. Acaba bu beklerle üçlü oynanmaz mı? Bunun üzerinde belki düşünmek lazım. Ama yani bu malzemeyle o iş çıkar mı? Buna bakmak lazım. Ama ondan ziyade ben şeydeyim. Ya bu konuyla ilgili çok büyük bir bariyer var. Üçlüyü görünce herkesin tüyleri diken diken oluyor. İsmail Özel daha denerken dayak yer. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Dörtlüden devam etmek lazım.
3: Peki şunu sana sormak istiyorum. Şimdi bunu ben YouTube'da şey yaptım. Hatta şöyle bir yorum da kullandım YouTube'da, Legend'da. Dedim ki Aziz Sil'in devreye girdi dedim. Şöyle söyledim sevgili Fatih Demirkol. İşte Fenerbahçe UEFA listesini yazarken Sayın İsmail Kartal, Cengiz Ünder ve Mimovic'i yazdı. Fakat 24 saat sonra... Bir anda bu iki isim gitti. Greenwood ve Nathan Ake geldi dedim. O anda dedim ki herhalde Aziz Sil'in devreye girdi. Dedim ki benim en sevdiğim başlıktır. Fotomaçtayken ben başlıkları çok atardım. Aziz Sil'in diye. Katılıyor musun? Başkanın devreye girmeye başladığını ihtimal veriyor musun sevgili Fatih Demirkol? Tabii cevap da vermeyebilirsin. Bu benim kendi görüşüm tabii ki. Onu da söyleyeyim.
4: O Aziz Sil'in ifadesini hiç sevmem
3: eskiden. Benim ifadem biliyor musun Aziz Sil'in? Foto maçta çok kullanırdım ben onu.
4: Yani futbolun jargonuna girmiş olması yani ben çok böyle şey içime sindiremediğim ifadelerden bir tanesidir. Ama ben el artırıyorum.
3: Artır.
4: Şöyle.
3: Bakayım evet, görecek miyim ben? Bakayım görecek miyim ben?
4: İsmail Hoca. Cengiz Ünder ve Mimovic'i yazdı. Sonra ne oluyor? Bir dakika bunu düzeltelim diye yukarıdan bir bence de tahminimi söylüyorum. Talimat geldi. Üstüne Ake'nin oynaması da bunun üzerine oldu. Aynen. Çünkü Ake hazır değildi. ve hazır olmayan bir futbolcunun oynaması aslında burada bir riskti. O risk de alındı. İsmail Hoca oynattı ve adale çekti. Dolayısıyla orada sanki bir müdahale oldu. Onu net olarak görüyoruz. En azından böyle tahmin ediyorum.
3: Ben. Ya burada tabii müdahaleleri göreceğiz zaman içerisinde. Onu da söyleyelim. Yani Sayın Başkan'ın çünkü özelliğidir o. En iyi tanıyan bir isimlerden biri sensin. Onu da söyleyelim tekrar. Doğru mu? En iyi tanıyan isimlerden biri sensin Sayın Aziz Yıldırım'ı.
4: Sayın Başkan böyledir zaten. Böyle çalışır ama bu yıl zaten şey yaparken de seçime hazırlanırken de seçim vaatleri içinde bunu söyledi. Ben Samandıra'da olacağım.
3: Olacağım dedi. O da yapacağım dedi.
4: Her şeye müdahale edeceğiz. Hatta işte soyunma odasına başkan girmez diyor.

0: sordular. Ben bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hesabı ben veriyorum. Tabii ki gireceğim soyunma odasına dedi.
1: Doğru. Yani
0: dolayısıyla Sayın Başkan'ın müdahaleleri olacak, konuşacak, teknik direktörle konuşacak, sportif direktörle konuşacak, doğrudan gidecek futbolcuyla konuşacak. Bunu siz ister kabul edin, ister etmeyin. Doğru bulun, yanlış bulun. Bu böyle olacak. Ben olacağı söylüyorum. Gidecek, konuşacak, müdahale edecek. Bunu da yadırgamamak lazım. Çünkü Sayın Başkan böyle bir tarza sahip.
1: İzmir'den selamlar abi. Ben Ali Kaymaz. Abi Fatih abi yorumculuğun yanı sıra psikolog da yapabilir. Ses tonu aşırı huzur veriyor insana demiş.
0: Çok teşekkür ediyorum ya. Çok moral oldu bu.
1: Şu ortamda işte bu asansörle başlayan kriz içerisinde sen kulüpte olsaydın neler yapardın?
0: Ben kulüpte değilim.
1: Olsaydın dedim ama olsaydın.
0: Ya şey için söylüyorum bunu. Çok net olarak bu tür durumlarla ilgili benim bakışım şu. Hı. Oradaki şartların hiçbirini bilmiyorum ya. Bunun üzerine bir şey söylemek diyorum ya. Bunu yapardım demek bana biraz şey geliyor. Kendi adıma, kendimi orada bunu söylersem sanki gereksiz bir şey söylemişim gibi hissettiriyor. Neden? Çünkü şey gibi düşün bunu abi. Şu anda Aygün Özipek mikrofonun başında ve yayın yapıyor. Ben de işte dışarıdayım. Ya ben orada olsam şunu yapardım falan demek bana biraz...
1: yanlış geliyor, ters geliyor.
0: Yanlış geliyor. Niye? Çünkü oradaki şartları bilmiyorum, mikser masasını bilmiyorum, karşımdaki... Beraber çalıştığın arkadaşınla az önce ne konuştuğunu bilmiyorum. Oranın kurum şartlarını bilmiyorum. Yayın öncesinde kimlerle ne konuştun? O konuşmalarda neler telkin edildi? Neleri biliyorsun? Neleri söylememen lazım? Bunları bilmiyorum. Ben dışarıdan ya Aygün Özipek de şöyle dese daha ben olsam var ya bunu derdim falan demek bana şey geliyor. Yanlış geliyor. Şimdi kulübün içindeki şartları bilmiyoruz. İsmail Hoca'nın şartlarını bilmiyoruz. Orada neler konuşuluyor, neler yapılıyor, İsmail Hoca hangi psikolojide onu bilmiyoruz. Tahminimizi söylüyoruz, İsmail Hoca geçmişe takılı kalmış.
1: Onu sana yalnızca soracağım. Aslında sormak istediğim konulardan bir tanesi oydu. En başta da zaten şey yaptım. Yani hala İsmail Hoca'nın 99 puanda kaldığını görüyoruz sevgili Fatih. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Doğru, bu çok net görülüyor zaten. İsmail Hoca ağzını açtığı anda geçmişten bahsediyor. Bu o konuları kafasında halledemediğini gösterir. İsmail Hoca'nın hala orada yaşadığını ve o konularla ilgili birçok detaya hala takılı kaldığını gösterir. Bunu camiaya, kamuoyuna anlatamadığını hissediyor. Halbuki herkes anladı. Hocam sen çok başarılıydın. Çok güzel futbol oynattın. Senin başarısız olduğuna dair bir intiba olsa zaten tekrar şu anda bu görevde olmazdın. Bunu hocaya anlatmak lazım. Sürekli orada kalmak işte ben o sezon bunları yaşadım veya bir önceki sezon otobüs kurşunlandı. Ya bundan daha büyük bir aksilik insanın başına gelebilir mi? Saldırı gelebilir mi? Koca otobüsteki herkesi katletmeye çalıştılar ve ondan sonra yabancı futbolcular antrenmana çıkmadı. O dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Fenerbahçe maça çıkmazsa cezasını çeker dedi.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda futbol ailesi de birbirine destek olmadı. Yani Fenerbahçe'ye kimse sahip çıkmadı. Tamam bunları biliyoruz. Ben de otobüsün içindeydim.
1: O sen otobüsün... de oradaydın. O en iyi yaşayanlardan biri sensin.
0: Evet ama bu zamanı geldiğinde o konu açılınca yani o tarihte 2015'te 4 Nisan'da ne olmuştu diye birisi sorduğunda arkadaşlar ne olmuştu biliyor musunuz deyip konuşulur. Fakat Gornik Zarpse maçının peşindeki basın toplantısında ya arkadaşlar bizim başımıza neler geldi biliyor musunuz derseniz insanlar size tepki gösterir. Bu da çok normaldir. Hocam tamam biliyoruz onları. Onları başka bir gün konuşabilirsek güzel olur. Sana sorarız sen de söylersin. Ama bugün ne oldu? Artı en önemlisi yarın ne olacak? Yani İsmail Hoca'nın özellikle geleceğe kafasını çevirmesi lazım. Hep geçmişte takılı kaldı. Geriye bakıp gidiyor. Hayır. Gelecekte ne olacak? Bana yarın anlat. Yeni bir şeyler söylemek lazım. Hani şair diyor ya. Cancağızım dün de kaldı. Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Yani şimdi İsmail Hoca'nın yeni ne var? Bize yeni ne vaat edecek? O yüzden geldiniz çünkü. İsmail Hocam biz eğer eskiden ne olmuştu, tarihte ne olmuştu, nasıl olmuştuyu dinlemek istersek ayrıca size bir program yaparız. İnsanlar sorular sorar, siz içinizi dökersiniz. Ama bugün hem bugünü konuşmak lazım, şartlar ne? Hem de yarın ne olacak? Hocam bize yarın anlat. Bunu İsmail Hoca'ya anlatmak

0: Ve iyi bir kadron var. Niye bu gerginlik? Niye bu kadar gergin? İlk basın toplantısı inanılmaz gergin geçti.
1: Şimdi çok sevdiğim teknik direktörlerden bir tanesi Arthur Zico'dur.
0: Evet.
1: Bir gün işler çok kötü gidiyor. Arthur Zico göreve geldi. İşte tribünler istifaya davet ediyor. Futbolcular tribünlerle şey yapıyorlar, geriliyorlar falan. Sıkıntılar var. Soyunma odası çok gergin falan. Arthur Zico çok sakin. Basın toplantısına gidiyoruz. O esnada çok sakin. Dedi ki işte hoca hazır mı? Çıkalım mı Fatih? Yapalım mı falan. Buyurun hocam falan derken Samet vardı yanımızda. Samet'e dedim ki ya hocaya sorsana nasıl bu kadar sakin kalıyor? Dedi ki bana bak Fatih, bir futbol takımı aileye benzer.
0: Evet.
1: Dinliyorum çocuklar seni. Babaya bakar. Bir şey olduğunda çocuklar babanın gözünün içine bakar. Ailenin babası da soyunma odasında teknik direktördür.
0: Evet.
1: Eğer ben sakin kalmazsam burada kimseyi toplayamayız.
0: Aynen işte. O dediğim o nokta o.
1: Evet.
0: Oraya doğru
1: hatta
0: gidiyor.
1: Dün akşam benzer bir şey yaşadık. Zico geldi aklıma. Bugün de bunu konuşacakmışız demek ki. Dışarıda bir gürültü çıktı. Ya sokakta bir şey var. Bir kavga var anladığım kadarıyla. Ben şeydeyim, salondayım. Kızım bak dışarıdan gürültü geliyor. İlk şey dedi baba, kızım gel buraya korkma dedim. Geldi bana bakıyor. Ben sakin bir şekilde gel bakalım otur, olur öyle şeyler falan dedim. Eşim mutfaktan sesleniyor. Fatih ne oluyor falan diye. Şimdi bakın ailenin babasının oradaki tutumu
0: çok önemli.
1: Aileye doğrudan sirayet ediyor.
0: Doğru.
1: Şimdi İsmail Hoca gergin olursa, İsmail Hoca agresif olursa, İsmail Hoca tepkileri kontrol edemezse soyunma odası da gergin olur. Agresif olur. Tepkilerini kimse kontrol edemez. İsmail Hoca iyi başlamadı. Asensio meselesi şimdilik yutkunarak unutuldu ama orada duruyor. İsmail Hoca iyi başlamadı. İsmail Hoca'nın sakin olması lazım. İsmail Hoca ailenin babası. Baba sakin olacak. Baba sakin olmazsa ev cücüğüne olur.
0: Buna, ne kadar güzel anlattın bunu gördün mü? Yani. İnanılmaz güzel anlattın bu kısmı. Doğru söylüyorsun.
1: Sakin olmak zorunda. Bana da Zico anlatmıştı.
0: Sen de bize anlattın. Sen de bütün Türkiye anlattın şu anda.
1: Tecrübe çok önemli
0: çok
1: bir şey.
0: Önemli.
1: Yani bunu hep söylüyorum. De La Fuente'nin son Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra çok güzel bir röportajı var. Yani adama hayranım zaten. Ne bulursam okuyorum onunla ilgili. De La Fuente diyor ki işte diyorlar ki nasıl bu kadar üst seviye çektiniz bu şeyi diyorlar takımı. O da diyor ki çok sevdiğim bir söz vardır. Bazıları katedrali inşa etmez, boyarlar. Ama çok güzel boyarlar. Ben bir tecrübenin üzerine geldim ve o tecrübeyi çok daha güzel bir hale getirmek için uğraşıyorum. Siz tecrübeyi küçümseyemezsiniz. Çünkü geçmişten gelen temeller üzerine güzel bir şeyler yapılıyorsa bu geçmişin başarısıdır. Şimdi Zico o gün o cümleyi kullanırken ya da o krizden bizi çıkarıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatırken bir tecrübeyle bunu yapmıştı. Kulübün kurum hafızasına ihtiyacı var. O tecrübeleri bugün üstüne koyarak kullanmak ve daha güzellerini yapmak lazım. Kurum hafızasını kaybederseniz, o tecrübeleri reddederseniz, kullanmazsanız bugün her seferinde o koltuğa oturan teknik direktörün tavırlarını tartışmak zorunda kalırsınız. Dün Tedesco'yu tartışıyorduk. Ondan önce hatırlayın Jose Mourinho'yu
0: tartışıyorduk.
1: Şimdi İsmail Hoca'yı tartışıyoruz. Demek ki
0: çok erken başladık tartışmaya ama Fatih.
1: Evet, çok erken başladık. Demek ki kurum olarak biz tecrübeleri reddediyoruz. Kullanmamız lazım.
0: Bak çok değişik bir soru geldi. İsme bakayım kimmiş diye. Değişik bir soru çünkü. Musa Yiğit diyor ki Musa Bey. Aygün ve günaydın, İsmail Hoca'nın gerginliği Aykut Hoca'nın yerine geldiğinden manevi bir gerginlik olabilir mi diyor Kayseri'den Musa Yiğit.
1: Yok sanmıyorum.
0: Ben de sanmıyorum
1: çünkü
0: ama.
1: İsmail Hoca çünkü ilk defa gelmedi. Dördüncü
0: gelişi bu.
1: Artı birbirlerini çok severler. Gerçekten. Birbirlerine karşı özel böyle sevgileri vardır. Uzun süre birlikte de çalıştılar. Aykut Hoca'nın yardımcılığını da yaptı.
0: Açıklama yaptı zaten. Başarılar dilerim kendisine diye açıklamalar yaptı Aykut Hoca.
1: Tabii. Dolayısıyla hani böyle bir orada bir gerginlik oluşturacak bir durum yok bir kere. Artı İsmail Hoca Fenerbahçe'yi de Türk futbolunu da çok iyi takip ediyordu. Yani görev yapmadığı dönemde de buraya gelirken zaten hazır geldi o. Ve tanımadığı bir başkan, tanımadığı

0: ne bileyim sportif direktör tanımadığı futbolcularla çalışmıyor ki. Hepsini tanıyor. Başkanla zaten yıllarca çalıştı. Oğuz Hoca zaten çok uzun yıllardır arkadaşı. Takımdaki futbolcuların çoğunu da çok iyi tanıyor. Hani bilmediği bir yer, bilmediği bir ortam olsa ve işte kavgalı gürültülü göreve gelse belki bir gerginlik hissedebilir, ama şu an İsmail Hoca'nın Aykut Hoca özelinde ya da işte ne bileyim kulüp özelinde gergin olacağı bir durum yok. Ben İsmail Hoca'nın kendisinin bir sakinlemesi gerektiğini
1: doğru
0: düşünüyorum.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Fatih'im, yavaş yavaş Çin'e de gitmem gerekiyor. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Kızlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah, Beşiktaş'a yani. Başarılar diliyorum.
1: Amin.
0: Voleybolda ülkede çok büyük başarılar elde ediyoruz. Erkekler de çok iyi gidiyorlar. Demek ki bu olabiliyor. Yani milli takımın Dünya Kupası'nda yaşadığı rezilliklerin ardından biraz oturup şapkayı önümüze koyup voleybolda nasıl başarılı oluyoruz da futbolda bu kadar başarısız deyip oturup düşünmemiz lazım. Orada ne yapılıyorsa aynısını yapmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler sevgili Fatih Demirkol.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ ol. Evet, hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Tabii ki şimdi nereye gidiyoruz? Filenin Sultanları'na gidiyoruz. Amerika Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek. Şimdi oraya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk için geri sayım başladı. Filenin Sultanları yarı final bileti için Çin'de sahaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone, 5G teknolojisinin gücünü kullanarak Ankara etabında milyonları tek bir tribünde buluşturdu. Milyonlarca insan aynı heyecan ve coşkuyu paylaşarak oluşturduğumuz Türkiye tribünüyle Filenin Sultanları'na olan desteğimizi hep birlikte gösterdik. Şimdi de şampiyonluk yolunda tüm Türkiye tek yürek olma zamanı. Filenin Sultanları'na gönülden başarılar diliyoruz. Haydi Sultanlar, kalplerimiz sizinle.
3: Tanıtıcı reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Tanıtıcı reklam.
6: Servisi kullandılar. Gizem karşıladı. Hande'ye çevirdi. Hande topu kaldırdı. Vargas ve inanılmaz bir smaç. Set sayısı maç bizim. Millilerimiz zafer için oynuyor. 86 milyon onlarla coşuyor. Türkiye'nin sahibinden.com'u voleybol milli takımları ana sponsor olmaktan gurur duyuyor. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Tanıtıcı reklam.
7: Reklam.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Radyo

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık.
4: Radyo Spor.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
4: Radyo Spor,
6: sporun tek adresi.
7: Tanıtıcı reklam.
0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar, VNL Ankara sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 lira ve üstü ilk alışverişine sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
7: Tanıtıcı reklam.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Tanıtıcı reklam.
0: Bestel şu konuda nokta atışı bir tespit yapmış. Biz voleybol ülkesiyiz. Bakın mesela henüz grup maçlarındayız ama her maç olduğu gün adeta hayat duruyor. Planı olan iptal ediyor, ekran başına kilitleniyor. Herkes birlikte parklarda, bahçelerde kızlarımızı izliyorlar. Mesele sadece voleybol olmaktan çıkıyor. Aynı heyecanı aynı anda yaşamak, birlikte sevinmek, birlikte üzülmek oluyor. Bu takım uzun zamandır bize sadece maç izletmiyor. Bir araya gelmeyi, aynı duyguda buluşmayı yeniden hatırlatıyor. Voleybolun daimi destekçisi Vestel'de grup maçlarında A Milli Kadın Voleybol takımımıza başarılar diliyor ve her zaman olduğu gibi onları gururla desteklemeyi sürdürüyor.
7: Tanıtıcı reklam.
4: Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Vestel milli heyecanı sunar.
9: Sayı alıyor millilerimiz. Karşılaşmanın anlatımında Esport ve Esport Plus ekranlarında ben Batuhan Herdem sizlerle birlikteyim. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Hande Baladın kullanıyor servisi. Maç başına 5 sayıyla oynuyor Polonya, ABD ve Japonya maçlarında. Toplamda 33 sayı elde etmişti Hande Baladın. Çapraza gitti Alexa Gray. İçeriye doğru düşü top. Niyadoli Tokbum file üzerinde sayıyı alıyor. 26 yaşındaki orta oyuncusu Kanada'nın. Maç başına 9.2 sayı elde ediyor o da. 6 hücum, 2.2 de blok sayısı var. Müsabaka başına. Bugün daha çok smaçörlerimiz üzerine de kullanacaklardır servisleri. 2'nin üzerine doğru kullandılar burada. Tokbum. Gizem dublajı yaptı. Elif'ten Vargas'a, Melisa Vargas. Alexa Gray çıkarıyor. Abigail Güzen. Sayı Kanada'nın oluyor bu rally'nin sonunda. Burada işte iyi bir manşet gitmedi ilk topta Elif'e. Avantaj topuyla hücum etmişti Kanada. Devamında uzayan rallinin sonunda da Abigail Güzen sayıyı almayı başardı. O da maç başına 9.3 sayı buluyor. Melisa Vargas plase ile gitti. Top dışarıya gidiyor. Sayı bir kez daha Kanada'nın oluyor. Özellikle bugün ortalarımızı biraz maça erken sokabilmek bizim adımıza önemli olacak. İşte Viyenel'de 42 blok sayısı var. Gray'in güzel dublajda. Free France'den iyi bir top alamadı, anlaşamadılar. Burada sayı almayı başarıyor millilerimiz. İşte Çin'de Melisa Vargas hayranlı.

oyuncuları da var. İlkin Aydın'ın bu plasesi ortalığı karıştırdı karşı tarafta. Brie Franzen topa nasıl gideceğini bilemedi, arzu ettiği gibi buluşamadı topla. Ace de geldi. Zehra Güneş'ten Ace geliyor. Servis sayısıyla hemen beraberliği buluyoruz. Zehra'nın da dördüncü servis sayısı bu Viyenel'de. Takıma katıldıktan sonra çift taneli sayı üretti. Dört maçta da Zehra Güneş, değerli izleyenler. İlk kez Kiara Van Dijk'ı kullandılar hücumda. O da hata yaptı. Üst üste üç sayı ile birlikte öne geçmeyi başarıyor. Filenin sultanları. Dördüncü getirdik skoru. Zehra kullanıyor servisi yine. Bu kez uzun kaldı Zehra'nın servisi. Eşitlik sayısını elde etti böylece Kanada. ...2026 Viyenel'de 12 maçta 9 galibiyeti var. Millilerimizin Kanada ise 12 maçta 8 galibiyet aldı. 5. sırada kaldı. Elif'e iyi bir manşet gitti. Ardından Jack Kısal devrede şimdi. Onun da ortadan yapacağı hücumlara, aynı zamanda tek ayak hücumlarına da ihtiyacımız olacak bugün. Burada birebir kaldı blokla Jack Kısal. Özellikle bu tip toplara yaklaşırken gerçekten çok atletik olabiliyor. Paralele doğru kullandı. Melisa Vargas sert bir plase. Hande son anda araya girmişti. İlkin de file önünden geriye yetişmeye çalıştı ama çabası yeterli olmuyor. Hande burada zor topu çıkardı. Kiara Van Dijk. Etkili bir servis geldi. Harika bir manşet Gizem Örge'den. Tek ayağa çıktı Jack Kısal ama blok sayısı Kanada'da. Abigail Güzen. Kanada'nın bu Viyenel'deki etkili oyuncularından bir tanesi. O da önümüzdeki sene İtalya Ligi'nde forma giyecek Kieri'de. Abigail Güzen. Genç yaşlarda Kanada'da parlamıştı. Bir de ace geldi. Kiara Van Dijk. O da aslında yakından tanıdığımız bir oyuncu. 4 sezonu ülkemizde geçirdi. 3 sezon Türk Hava Yolları forması giydi 2022 ile 2024 yılları arasında. Sonrasında da bir yıl Vakıfbank macerası vardı. Kiara Van Dijk'ın. Ardından Çin'e gitti. Sonrasında da gelecek sene Skandikçi'de forma giyecek Kiara Van Dijk. Onun servis hatasıyla beraber farkı 1'e indirdik. İlkin Aydın kullanacak şimdi servisi millilerimizde. Orta hücumuna kalktılar. İlkin'in üzerine geldi top. Hızlı hücuma kalktı Kanada. Servisleri biraz daha riske etmemiz gereken anlar. Hemen ortadan hızlı hücuma kalktılar ve Emily Maglio ile sayı almayı başardı Kanada. O da maç başına 3.3 blok yapıyor. Bugün sahaya çıkan oyuncular arasında maç başına en çok blok sayısı bulan isim Emily Maglio. Onun da file üzerindeki gücüne karşı dikkatli olmamız gerekecek. Hani bu maçta tabii ki kadromuzun potansiyeli daha yüksek. Son 4 maçta da Kanada'yı mağlup etmeyi başardık. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda en son 3-0 yenmiştik rakibimizi. Viyenel'de sadece tek bir galibiyet elde edebildiler bize karşı. 2022 senesindeydi o da. Alexa Gray açış manşeti aldıktan sonra hücumu yapamadılar. Elif 4 numaraya doğru dönüyor. Hande bloğa takıldı. Jack hemen dublajı yaptı. Avantaj topu şimdi Kanada'da. Brie Franzen 4 numaraya Alexa Gray. Paralelde sayıyı almayı başardı yine Gray. Alexa Gray Kanada'nın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Hem skor üretebiliyor hem de zor toplarda sorumluluk alabilen bir voleybolcu. Kanada'da bugün Van Dijk'la birlikte artı yazabilecek oyuncular arasında. İlkinden manşet. Elif yine geriye doğru gelmişti. Gizem'in kontrolünde top. Manşet Gizem'den orta hücumu Zehra. Bitiremedik burada. Alexa Gray bloktan sekti. İlkin. Elif Şahin bu kez Vargas'a doğru döndü. Bir numaradan hücumu yaptı Vargas. Alexa Gray. Van Dijk'a doğru. Van Dijk arka

buradaydı. Parmak pasta karşıya gönderdi. Bloğun içine giriyor. Hande Balad'ın. 9-8'e taşıyoruz skoru. Hande'nin hücum sayısıyla birlikte. Karadağ'ın blok defansı. Maç başında etkili. En sonunda Hande blokların içine girmekte buldu çözümü. Bu defa Ozan Ralli'nin sonunda sayıyı alıyoruz. Elif Şahin servisi kullandı. Brie Frenzen geriye doğru adımladı. Van Rijk'a doğru çaprazda güzel bir açı yakalıyor. Kiera Van Rijk. Karadağ'ın da Van Rijk merkezli bir oyunu var. Bugün onu ne kadar durdurabileceğimiz önemli olacak. Orta hücumu Zehra Güneş. Hemen kurşun pası aldı Elif'ten. 3 numaradan yaptı hücumunu. Hızlıca yaptık side out'u. Servis el değiştiriyor. Top tekrar. Amili. Amililerimizde. Hande'den geldi servis. Van Rijk bloktan sekti. Hemen Franzen yetişti. Tokbum file üzerinde. Bırakmamak lazım Tokbum'a. Zehra yetişemedi Gizem. Tokbum orada iki kez yüklendi Zehra'nın üzerine. İşte pozisyonu tekrarını bir kez daha izliyoruz. Burada Zehra ile birebir kalmıştı. Ayaklar yerde kaldı sonrasında Zehra'da. Kanada üstünlüğü devam ediyor ilk sette. Alexa Gray kullanıyor servisim. Gizem'in üzerine ikinci servis sayısı oluyor bu Kanada'nın. Bir anda yere doğru düştü. Güzel bir servis tekniği Alexa Gray. Bugün daha ziyade tabii ki smaçörlerimizi hedeflemelerini bekliyoruz. Bu kez Gizem'in üzerine doğru gelmişti servis. Bu kez biraz daha iyi karşıladık. Tekrar Zehra Güneş'le hücumda sayıyı almayı başardık. Özellikle Zehra ve Jack'le birlikte ortada iyi bir ikilimiz var. Onları oyuna biraz daha erken sokmamızla birlikte Kanada bloklarını daha fazla sabitleyebiliriz. Alexa Gray yine açık manşet aldı. Güzen bloktan sekti. Hande. Elif. İlkin birazcık bekledi, bir adım geriye doğru aldı. Casey Yost. Brie Franzen. Kiera Van Rijk çaprazda. Melissa Vargas savunmayı yaptı. Elif tekrar Vargas'a doğru döndü. Vargas, Yost, Franzen. İkili blok var Güzen'in karşısında. Yine bloğumuzdan sekti. Zehra savunmada. Elif yine bir adım gerisine doğru. İlkin'in ama burada sayıyı almayı başardık. İlkin Aydın'la birlikte farkı da 1'e indiriyoruz. Haydi şimdi bir de beraberlik vakti diyelim. Setin ortasına doğru. Baskıyı artırmaya çalışıyoruz Kanada üzerinde. Zehra Güneş. Alexa Gray. Tokbum orta hücumu. Niyadoli Tokbum. Sayıyı almayı başardı Tokbum. Daha önce Belçika Ligi'nde en iyi hücum eden oyuncu seçilmişti. Geçen sezonu İtalya'da geçirdim. Önümüzdeki sene de ABD'ye Kolej Ligi'ne gidecek Niyadoli Tokbum. Melissa Vargas. Yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor Vargas'ta. Vitesi yükselttiğinde sıfırdan yüze çıkma hızı gerçekten çok çok yüksek. Çok çok düşük diyelim daha doğrusu Vargas'ın. Daha doğru bir fiziksel tanım yaparsak. Vargas'tan iyi servisçi Yost karşıladı. Bloktan sekiyor. Dışarıya gitti top. Sayı tekrar Kanada'nın. 14-12. Eşitlik sayısını yakalamamıza izin vermedi şu ana kadar Kanada. Biz de setin ortasında farkın açılmasına izin vermek istemiyoruz. Ayaktan harika bir servis. Gizem'den de nefis bir savunma. İlkine doğru top. Casey Yost. Abigail Güzel üçlü blok vardı karşısında. Gizem yetişemedi devamında. Top bileğe çok yakın düştü. Blok temasının ardından.
15. sayısını kaydediyor Kanada. Hücumda ve savunmada oldukça disiplinli gözüküyor erken bölümde Kanada milli takımı. Kiara Farnak 4 sayı ile oynuyor. Güzen 3 Tokbum'da 3 sayı elde etti şimdiye kadar. Servis hata, ayak hatası Farnak'tan. İşte burada bütün çizgiyi aşmış neredeyse Farnak. Derine doğru kullanmak istedi servisi İkin Aydın. Top dışarıya gitti 16-13. Şu ana kadar Kanada istediği gibi dikte etti oyunu. Eylül servis karşılamak için oyunda. İlkinin yerine Abigail Güzen servisi kullanıyor. Kanada milli takımında Elif. Şimdi Hande, Hande harika bir açı yakaladı. Hande Baladın. Ön turda Hande. Hücumda onun da desteğine biraz daha ihtiyacımız var. Filenin biraz uzağında da topla buluşmuştu Hande Baladın ama harika hücum etti. Şimdi de servis için Saliha Şahin oyuna giriyor. Normalde set sonlarında Santarelli değerlendiriyordu Saliha'yı bu aşamalarda. Set ortasında Saliha serviste. Alexa Gray, Brie Franzen. Pipe'a doğru geldiler. Kiara Farnak'la çok da iyi kullanamıyor gibiydi topu Farnak ama banttan seken bu hücum. Şans da burada Farnak'ın yanında. Emily Maglio. Kanada takımında tecrübeli oyunculardan bir tanesi. Hande Baladın manşet aldı. Devamında da hücum sayısı. Hande Baladın. Hem savunmada hem hücumda. Eli hazır ısınmışken Elif de hücumda Hande'yi değerlendirdi. Artık üst üste sayılarla seriyi bulma zamanı millilerimiz için. Franzen Farnayk'a doğru neredeyse bloksuz hücum etti. Kiara Farnak orada topluma fazla odaklandı savunmamız. Farnayk'ı unuttuk bir anlığına. Yani orada biraz agresif bir blok yaklaşımı oldu takımımızda. Kısa kullanıldı servis. İyi bir pas gelmedi Elif'e. Devamında Hande Baladın üst üste hücum sayıları Hande'den. Farkın açılmasına izin vermiyor. Bir şekilde mesafeyi yakın tutmaya çalışıyoruz Hande'nin hücum sayıları ile birlikte. İlkin Aydın tekrar oyunda. Hande Baladın arka turda şimdi. Bloktan dışarıya gitti Alexa Gray. Vargas da burada bloktaydı. Zehra ile birlikte Vargas'ın bloğundan dışarıya gittim. Alexa Gray. Gizem hemen hızlıca orta hücumu blok teması olduğunu işaret ediyor. Takımımız ve burada da haklıyız. Sayıyı da almayı başardık. Jack tekrar oyunda Saliha'nın yerine. Zehra serviste. Daha önce bir servis sayısı buldu Zehra Güneş. Yine servisiyle birlikte zorladı rakibi Farnak. Çaprazda Kiara Farnak 20-17. Artık setin kritik aşamalarına doğru gidiyoruz. Üst üste bulacağımız sayılarla birlikte Kanada'nın dengesini bozabiliriz. Farnak'ın da fileye pek yakın hücum ettiğini görüyoruz. Miyadali Tokbum. İlkin. Elif tekrar ilkine doğru. İlkinden çapraza. Yani 4 numaradan yaptığımız hücumlarla birlikte o çapraz açıları çok iyi yakaladık. Önce Hande ile şimdi de ilkinle birlikte

0: Oyunu çeşitlendirmemiz gerektiğini söylüyorduk. Vargas'a pek fazla yüklenmemek gerek diyorduk ama Vargas'ı şu ana dek neredeyse hiç devreye sokmadık set başından beri. Sadece bir sayıyla oynuyor Vargas. 6 kez hücum etme şansı buldum. %17 ile top öldürüyor şu ana dek Vargas. Casey Yost. Bloktan sekti. Elif yetişiyor. Haydi farkı bire indirelim burada. Melissa Vargas. Tam olarak böyle anları bekliyoruz Vargas'tan. Elimizde böyle bir lüks var. Set sonuna doğru devreye sokmamız gerekiyor artık. Vargas'ı da bloğa ulaşıyor burada Vargas. 2.96'dan hücum etti Vargas. Üst üste sayılarla birlikte Guidetti'ye olayı aldırıyoruz.
1: Reklam.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Hemen burada farkı kapattığımız anda, farkı 1'e indirdiğimiz anda setin de kritik aşamalarına geldiğimiz noktada Giovanni Guidetti işini sağlama aldı. Tabii takımımızı çok yakından tanıyan bir isim. 2022 senesine kadar 2017 ila 22 yılları arasında millilerimizi çalıştırıyordu. Bloktan sekti. Mola dönüşünde Emily Maglio ile sayıyı almayı başardı. Kanada o da 2 sezon önce Beşiktaş forması giyiyordu. Geçen yılı eczacı başında geçirdi. Önümüzdeki senede Vakıfbank'ta forma giyecek Emily Maglio. Kiera van Rijk bu kez hata yaptı serviste van Rijk. 21-20. Böyle anlardan daha önce çok çıktığımız oldu bu Viyenel'de. Set sonuna doğru harika karakter gösteriyor takımımız. Maçları bırakmıyoruz. Ne olursa olsun İlkin Aydın. Serviste hatayı yaptı. Karşılıklı hatalar. Topun el yaktığı dakikalardayız. Ebi Güzen. 22-20 Kanada üstünlüğü var. Gizem Örge, Elif Şahin pipe'a doğru döndü. Vargas bloktan dışarıya gitti. 22-21. Kanada bloğu yine iyi hazırlanmış vaziyetteydi ama Melissa Vargas'tan akıllıca hücum. Burada işte tam ellerin arasına doğru gönderdi Vargas. Blokların birleştiği noktaya doğru. Jack Kısal. Alexa Gray'da manşet. Brie Franzen yine Van Rijk. Çok rahat hücum ettiriyoruz Van Rijk'ı. 23-21. Burada yine birebir kaldı Hande ile Van Rijk. Özellikle ona karşı bloğu bazen ikilememiz gereken anlarda olacak tabii ki. Emily Maglio ilkin hemen arkadaşlarını çağırdı. Avantaj topu da Kanada'da olacak. Brie Franzen, Tokboom hazırlanmıştı. 4 numaraya döndüler. Alexa Gray, 3 set sayısı Kanada için. Maça etkili başladılar. Şu ana dek Kanada'nın arzu ettiği gibi oynanıyor maç ve Daniele Santarelli'den mola geliyor.
1: Reklam.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Reklam.
0: Sette özellikle servislerle baskı kurabildi Kanada üzerimizde. Orta oyuncuları ile beraber de orada

0: yaptıkları baskılarla, özellikle 3 numarada file üzerinde yaptıkları baskılarla Van Rijk'ı da birçok pozisyonda boşa çıkarmayı başardılar. Böylelikle 8 sayıda üretebildi Van Rijk, ki bunların 7'si hücum sayıları. Elif Hande bloktan sekti. Top Kanada'da Tokbum. Dublajda Gizem. Melisa Vargas 24-22 ilk set sayısını karşıladık. Şimdi iyi bir servise ihtiyacımız var. Elif Şahin kullanacak servisi. Alexa Gray, Brie Franzen, tekrar Gray'in hücumu. İlk set Kanada'nın oluyor değerli izleyenler. Açılış setini 25-22 ile Kanada alıyor. İkinci sette bir an önce toparlanmamız gerek. Set boyunca geriden takip ettik Kanada'yı. Birazdan işleri değiştirmeye çalışacağız.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Sevgili dinleyenler, motorunuz için yeni nesil bir koruma mümkün. Opet UltraForce'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans şimdi yollarda. Opet UltraForce, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturarak sürtünmeyi %48'e kadar azaltır, aracınızın performansını artırmaya yardımcı olur. Üstelik daha düşük sürtünmeyle motorunuzu korurken daha verimli bir sürüş deneyimi sunar. Siz de Opet UltraForce'u tercih edin, koruyucu performansla tanışın. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Günlünün 20

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
7: 6 kez sektirebildik ama blok sayısı üretemedik karşılaşmanın ilk setinde. Bu tabii ki bizim adımıza alarm veren noktalardan biri. Kanada'ya karşı ciddi bir blok tehdidimiz var ama ilk sette bloktan sayı alamadık. Ve Kiara Parnaik ile Alexa Gray'i de durdurmakta zorlandık. İkisi toplamda 17 hücumda 11 kez sayı almayı başardılar. Yüksek yüzdeyle oynayabiliyorlar. Ve tabii ki Kanada takımında ikisi birden devreye girdiğinde oyunu çok daha dengeli tutabiliyorlar. Hani blokta belki öldüremiyor olabiliriz Parnaik'ı veya Alexa Gray'i ama en azından onları yavaşlatabilmemiz de bizim adımıza kıymetli. İlk sayıyı da alarak başladı karşılaşmanın ikinci setine Kanada. Burada Tokbuma yüksek seken top. İkinci sayıyı da almayı başarıyor Kanada milli takımı. Burada işte Elif. Biraz uzak kaldı top ona. Zor bir top yükseltti yine Elif. Vargas bitirdi. Yine manşet çok iyi gelmemişti. Yani manşette direkt hatalarımız da var. 20 karşılamada %45 pozitif manşet oranıyla oynadık. 2 de hata yaptık. İlk sette pipe'tan Alexa Gray hücumu yaptı. Yani özellikle Parnaik'a ve Alexa Gray'e karşı blok savunma planını biraz daha netleştirmemiz gerekiyor. Zehra'yı biraz daha fazla kullanabiliriz. Gray ve Güzen'e karşı daha fazla servis kullanabiliriz. 4 numaradan İlkin Aydın. Farkı 1'e indiren sayıyı aldım. Hani Gray çünkü hücumda gerçekten çok temiz oynadı. Manşette biraz daha fazla çalıştırdığımızda onu da daha çok yorabiliriz. Hücuma çıkış kalitesi düşebilir. Casey Ost, Brie Franzen. 4 numarada güzel blok sayısı geldi nihayet. Nihayet bir blok sayısı geldi. 3-3. Haydi bunlar dönüm noktası olsun. Abigail Güzen. 4 numarada ilk kez bloğumuza takıldı. Yani servislerde baskıyı artırdığımızda da Kanada'nın hücumları elbette biraz daha yavaşlayacak. Bloklarımız daha iyi yer tutacaklar bu sayede. Parnaik plasayla gitti. Hemen geldi oraya Elif. Ardından Melissa Vargas. Derine doğru gitti Vargas bu kez. 4-3. Çaprazı çok iyi yakalıyor Melissa Vargas. İkinci sette pek iyi bir başlangıç yapamamıştık ama öne geçiyoruz şimdi Vargas'ın sayısıyla birlikte. Hani Vargas'a yüklenmeyelim, biraz oyunu çeşitlendirelim derken onu çok da unutmamak lazım. Güzen bloktan dışarıya gitti bu kez. Jack ve Elif bloktaydı yine. Eczacı başından iki takım arkadaşım. İşte Brie Franzen, Abigail Güzen. Burada önce Elif'e ardından da Jack'in bloğuna değiyor top. Hande güzel çekti manşeti. Pipe'a doğru Melisa Vargas'ı değerlendiriyoruz yine. İkinci sette resmen ben buradayım diyor Vargas. Burada işte blok hareketliliği. Yanal hareketlilikte onlar da biraz daha fazla şaşırabilirler. Pipe'a doğru dönmesi burada Elif'in. Akıllıca oldum. Güzel bir de blok sayısı geldi şimdi 6-4. İstediğimiz gibi başlıyor şimdi set. Genel çerçeveye baktığımızda 10 sayının ardından daha iyi bir noktadayız. İlkin Aydın. Alexa Gray'e doğru daha fazla kullanmaya başladık. Servisleri güzel plaseyle gitmişti. Melisa Vargas zor topta hücumu yaptı. Vargas! İkinci sette şov yapmaya başladı Vargas. Yani setin erken bölümünde hani yüzümüze şöyle bir soğuk su çarpmaya ihtiyacımız vardı. Vargas tulumbadan suyu çekti adeta bizim için. Casey Yost, Brie Franzen, Van Rijk yine bloğumuz yerinde. Güzel hücumu yapacak. Hande daha iyi toparlandık şimdi. Hande orada banda doğru değen top şanslı yanımızda. 8-4'e geliyor skor. Sesim de biraz çatladı ama burada Ande'nin sayısıyla farkı 4'e çıkartıyoruz. Maçtaki en yüksek farkı oluşturuyoruz şimdi ikinci sette. Keyfimiz yerine geldi yine, elleriniz.

0: sağlık diyelim. Molayı alıyor Guidetti.
1: We need to pay more attention. Hey, forget the block out, okay? I want to attack high and long, and your best attack.
2: Reklam.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
4: Sağlam bankacılık.
2: Radyo Spor. Reklam.
0: Hücumu Jack, hemen Elif geldi orada, yardımlaşmamız çok daha iyi. Brie Franzen, 4 numaraya doğru Güzen. Mola dönüşünde seriyi bitirdiler. Abigail Güzen'le. Erken yaşlarda parlamış bir oyuncu o da Abigail Güzen. Burada Jack işte bloğu ikilemeye çalıştı. Hemen hareketlenmişti Jack Kısal. Güzel şimdi servisi kullandı Gizem. İlkinin çabası. Avantaj topu Kanada'da ama en azından Aliyek tekrar dönebildik. Topu oyunda tuttuk. Farnayk yine bloksuz hücumu yaptı ama bu kez dışarıya gönderdi Farnayk. Bu da takımımızın nasıl bir baskı kurduğunu gösteriyor aslında rakip üzerinde. İlk sette çok daha rahat bitiriyorlardı bunları. Ama Farnayk hatayı yaptı şimdi. Gelecek sezon Skandiççi forması giyecek o da. Bergamo, Zeşov, Türk Hava Yolları, Vakıfbank ve Şangay formaları giydi. Çok iyi bir servisçi Kısal. Bunlar da lazım. Bunlar da lazım. Çok güzel bir backspin verdi topa, top geriye doğru dönüyordu. İyi bir servis tekniği. Top bandın üzerinde de biraz daha farklı hareketlenmiş oldu böylece Alexa Gray. Jack Kısal savunmada, top tribünlere doğru gitti. Kanada sayısı. Skor 16. Tarihinde ilk kez Kanada bu aşamaya yükseldi. VNL'de 4 numaraya doğru Hande. Blok yerinde Brie Franzen. Millilerimiz 2023 senesinde Voleybol Milletler Ligi'ni kazanmışlardı. Bir gümüş bir de bronz madalyamız var. VNL sahnesinde. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda da gümüş madalyayı almayı başardık. Paris 2024 Olimpiyatlarında yarı final oynadık. Ve şu anda dünya 4 numarası Filenin Sultanları. Hande Balad'ın. Şimdi Kanada hücumu. Alexa Gray. Üçlü blok vardı. Gizem de güzel yetişti. Elif Şahin. Melisa Vargas'a. Bir numaradan Vargas. 11. sayımızı alıyor. 11-7. Kanada'da dünya 11 numarası değerli izleyenler. Son 4 maçımızı 3-0 kazanmıştık Kanada karşısında. Bugün ilk seti kaybettik. Ama geri dönüşü istiyoruz. Bloktan sekti. Kiera van Rijck'ın hücum sayısı. Farkı 3'e indirdi Kanada. 8. sayısını kaydediyor. Kiera van Rijck'la. Franzen. Hata yaptı serviste. İşte Brie Franzen. Kanada'nın pasörü. O da birçok ülkeyi gezdi. Almanya, ABD, Fransa, Brezilya ve önümüzdeki sene tekrar ABD'de olacak. Hande Balad'ın. Topu dışarıya gönderdi serviste. Brezilya Süper Ligi'nde 2024 senesinde en iyi pasör seçilmişti Brie Franzen ve Alexa Gray. Onu da aslında yakından tanıyoruz. Eczacıbaşı Dynavit'te 2 sezon geçirdim. 2024 ve 2025 senelerinde

0: Güzel bir hücum burada Zehra Güneş'in sayısı. Hızlı hücumlarla çabukça side-out yapıyoruz. Topu tekrar alıyoruz kendimize. Elif burada işte dörde dönecek gibi yaptım. Güzel bir fake Elif Şahin'den. Alexa Gray, Fransen, Van Dijk, Hande'den iyi savunma. Vargas'tan pas, adeta sistemde gibi yaptık hücumu. Burada bloğumuzdan sonra dublajda top karşı alana geçti. Gray 6 numaradan geldi. Sayıyı kazandırıyor. Kanada'ya Kanada'da çift taneleri buldu. 13-10. Alexa Gray. Stockholm'dan servis hatası. Alexa Gray de maç öncesinde bu maçın oldukça zor geçeceğini söylüyordu. Güzel bir ilerleme kaydettiğini ifade etmişti takımının. Her geçen hafta daha büyük adımlar attı. Kendimize inanıyoruz. Bu yıl en büyük değişimimiz kendimize güvenimiz oldu demiştim. Melisa Vargas. Harika bir servis Vargas. Çok iyi sakladı bu kısa servisini Vargas. Servisten doğrudan kolay sayıyı kazandırıyor takımımıza. Melisa Vargas, Alexa Gray burada. Şaşkınlıkla izliyor topu. Hemen önüne düştü, ayağının dibine geldi. Bir kez sert bir smaç servis denemesi Vargas'tan ata. Can sağlığı diyelim. Anlaşım Beko oyuna girdi. O da yine yakından tanıdığımız bir isim. Blok savunmasını yükseltmek için oyundaydı Anlaşım Rek. Kanada'nın pasör çaprazı. Geçen sezon eczacı başındaydı o da. Evet. Kiera Farnayk'ın buradaki servisi top çizgideymiş. Buna yapacak çok bir şey yok. Van Dijk. Bu kez de çapraza gitti. Evet, sayıyı Kanada'ya veriyorlar. Üst üste 2 ace Van Dijk'tan. Farkı 2'ye düşürdü Kanada. 15-13. Burada tam Vargas'ın ayak dibine geldi. Önce derine, ardından da tam çapraza kullandı servisi. Molayı aldırdı takımımıza.
1: Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Reklam.
0: Van Dijk'ın servis sayılarıyla birlikte farkı 2'ye indirdi Kanada. Şimdiki bloğu yükseltmek için oyunu aldılar ama rally'e de dönmedik. Van Dijk nihayet bir hata yaptı. Onun da ritmini bozmuş olduk. Van Dijk'ın yerine Courtney Baker da oyuna girdi. İkili değişikliğe gitmiş oldular böylece. Van Dijk'ın servisleri sonrasında az önce de Şimrek Franzen'in yerine oyuna dahil olmuştu. Şimdi Şimrek'in hücumu ilk hücum sayısını elde etti Anna Şimrek. O da çok uzun boylu bir oyuncu değerli izleyenler. 2.05 boyunda sahanın en uzun ismi. İkinci sette oyunu biraz daha iyi bir yöne doğru çevirebildik. %73 ile top öldürebiliyoruz. Gerçekten büyük bir fark var. Kanada %44 ile top öldürüyor şu ana kadar. İlk sette 29'da 18 ile oynamışlardı. Oldukça yüksek bir seviyedelerdi. Pipe hücum. Melisa Vargas. Korkusuzca Yost'un üzerine doğru gitti. Zaten korkacağı kimse yok Vargas'ın. İkinci sette Farnayk'ı da biraz daha oyundan düşürmeyi başardık bu arada. 5 hücumda bir sayı elde edebildi Farnayk. Bu da ikili değişikliği yapmasında önemli sebeplerden bir tanesi oldu Kanada'nın. Vargas da şu ana kadar seti taşıyan isim. Hata yapmadı hücumda neredeyse. Casey Yost. İyi bir manşet gelmedi. Sistem dışına çıktılar. Alexa Gray bloğumuzdan sekti. Yetişelim ona. Güzel yetişti hemen Eylül. Vargas'la da sayı almayı başardık. Tekrar farkı 4'e yükseltiyoruz. 18-14. İlk sette iyi bir oyunları vardı. Blokları işe yarıyordu ama Vargas sahada her şeyi büküyor. Her şeyi kendi gerçekliğiyle büküyor. Giovanni Guidetti ikinci mola hakkını da kullanıyor bu sette.
2: Reklam.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Ve ekranlarda 7 hücum sayısı vardı bugün onun da. Saliha'dan iyi servis. Gray'i çalıştırdı yine. Şimrek bloktan sekti. Saliha içeride tutamadık topu. Ama Şimrek de üst üste hücum sayıları. Thank you.

Olivia Andulaevic servisi kullandı. O da libero kökenli bir oyuncu. Smaçör forması giyiyor. Melissa Vargas durmuyor. Durdurulamıyor. Durdurulmak da istemiyor. Biz de durmasını istemiyoruz. Yine bütün problemlere çözümler, en karmaşık denklemlere de çözümler Vargas'tan geliyor. Elif Şahin. Gray yine bloktaydı. Schmreck. Setin bu noktasında oyunda tutuyor Kanada'yı Anna Schmreck. Babası Mike Schmreck. Eski bir NBA oyuncusu Anna Schmreck'in. Hırvat kökenli Kanadalı. Los Angeles Lakers'ta Kerim Abdul-Jabbar'ın yedeğiydi. Babası Mike Schmreck. Kenara geldi şimdi Schmreck. Orta hücumunu yaptık. Zehra Güneş. 20-16. Adım adım set galibiyetine doğru gidiyoruz. Eylül Beykin yine yer değiştiriyor. Burada tok boom'un üzerine gitti Zehra. İlk setten kapanması gereken hesaplar var. O hesap defterleri kolay kolay kapanmaz Zehra'da. Hani kafaya yazmıştır birkaç şey maç sonuna kadar. Ne olursa olsun, skor ne olursa olsun oyundan düşmüyor kolay kolay Zehra. Brie Franzen, Van Rijk bloğumuza takıldı. Hemen dublaj geldi. Şimdi Alexa Gray yine blok. Casey Yost. Gray ters tarafa. Van Rijk, ellerimizi bu kadar soktuk artık. Bir hücuma da biz kalkalım mı? Hande. Bakalım yine durdurabilecek miyiz? Alexa Gray bu kez derine doğru gitti. Yani 3 kez bloğumuzdan sekti top. Ama bu sayı bize nasip olmadı. İşte Yost, Gray. Yani çabanıza sağlık diyelim bu kez de. Her top için mücadele ediyoruz. İlk setteki o durgunluğumuzdan sonra çok daha dinamik gözüküyoruz ikinci sette sahada. Elif'e parmak pasta yolladım. İlkin Aydın. Kiera Van Rijk. Çaprazda güzel bir açı buluyor Van Rijk. İki numara hücumlarını, pasör çaprazlarını durdurmakta birazcık zorlandık. Schmreck sonrasında.

0: Evet, ve Yaprak tekrar oyundalar. Ve Yaprak erkek servisi kullanacak. Çok çalıştık, burada olmayı çok istiyorduk demişti maç öncesinde. Takımımız daha iyiye gidiyor ve bu maça çok hazırız demiştim. Yaprak erkek. Fransen Van Dijk bloktan dışarıya gitti. Şanssız bir an. Harika kapanmıştı bloğumuz orada. Van Dijk'ın tepesine çöktük adeta. Burada tam çapraza doğru da nefis bir blok açısı aslında Jack'ten ama top dışarıda. Andulajevic topa en yakın isimdi. Niyadali Tokbum. Tokbum'dan servis. Hande'den etkili manşet. Vargas. Elif orada hemen savunmayı yaptı blok karşısında. Vargas tekrar hücuma kalkma imkanı yakaladı. Brie Franzen'den de iyi savunma ardından Abigail Güzen. Bloktan dışarıya gitti. 21-20. Kanada'nın aradığı işte break sayısı. Burada kendi servislerinde sayıyı almayı başardılar. Bakalım burada bir file teması var mı? Sanki hafiften bir gözüküyor gibi. Maçta ilk kez GDS'ye gidilecek. Evet, Vladimir Simonovic hemen işareti yaptı. Bakalım burada challenge'dan sayı bize geliyor mu? Burada file teması bulunmuyor. It was a mid-rally challenge by Turkey for net touch. Team was wrong. Evet. Kanadalıların rüzgarıyla hareket etmiş gibi sanki. Niyadoli Tokbum. Derine doğru kullandı. İlkinden harika manşet. Şimdi Melisa Vargas. 22-20. Filede rüzgar yaratırsanız bizde de kasırga var diyor Vargas. İkinci sette en etkili isim Melisa Vargas, bir de ace. Bir de ace geldi, 23-20. Umrunda değil. Kanada'nın aldığı sayılar, üst üste servis sayıları umrunda değil. İlk seti almışlar, ikinci sete iyi başlamışlar, umrunda değil. Yost'a doğru gitti servis bu kez. Van Dijk blok temasını aldı. Van Dijk 23-21. Melisa Vargas'tan servis sayıları. Şu ana kadar bir Viyenel'de maç başına 1.75 servis sayısı vardı Vargas'ın. Bugün de servisten doğrudan bulduğu sayılarla katkı vermeye devam ediyor. İkinci ace'i oldu bu. Van Dijk dışarıya yolladı. 24-21, 3 set sayısı. Filenin sultanları için değerli izleyenler. İlkin Aydın'dan servis. 4 numaraya Güzen. Vargas dublajı yaptı. 4 numaradayız biz de şimdi. Hande Balad'ın bloktan sekti. Melisa Vargas dışarıya yolladı bu kez. Oo, sayı bizim. Sayı bizim. Orada blok teması var. 25-21. Kanadalılardan da itiraz yok. Vladimir Simonovic bizi işaret etti. İkinci seti 25-21 ile hanemize yazdırıyoruz. Ve tekrar oyuna dönüyoruz. Setlerde durum şimdi 1-1. Viyenel çeyrek finalinde.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Amazon Prime Day fırsatları 22-29 Haziran arasında başlıyor.

0: A'dan Z'ye binlerce üründe kaçırılmayacak fiyatlar, sepette ek indirimler ve kuponlarla müthiş bir 8 günlük alışveriş haftası VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Üstelik Amazon Prime üyelerine özel binlerce üründe peşin fiyatına net 9 taksit fırsatı da sizi bekliyor. Hazır olun, müthiş fırsatları kaçırmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
0: Sağlam bank gücülük. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
9: Filenin Sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
5: Radyo Spor.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Biz voleybol ülkesi.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
10: Vargas gerçekten çok iyi bir oyuncu. Biraz daha tempoyu da arttırdılar, biraz daha dikkatli oldular ikinci sette. Bizim de blok ve defansta biraz daha iyi olmamız lazım diyor Giovanni Guidetti. Evet, FIVB Başkanı Fabio Azevedo. Ekranlarda. O da Kasım 2024'ten beri bu görevi sürdürüyor. Evet, ikinci setin sonunda yüzümüz gülmeye başladı. Bilhassa tabii az önce Giovanni Guidetti'nin de söylediği gibi Melissa Vargas'ı çok daha fazla devreye sokabildik. İkinci sette değerli izleyenler, 12 hücumda 9 kez top öldürebildi. İlk sette 9 hücumda 4 sayı alabilmişti sadece. Kanada onu tamamen durduramasa da kontrol etmeyi başarmıştı ama ikinci sette tamamen dizginleri bıraktılar. İkinci sette aldığımız 19 sayının, ki rakibin hatalarıyla 6 sayı aldık. Aldığımız 19 sayının 11'i Vargas'tan geldi. Hani bu bir yandan tabii ki harika, bir yandan da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çünkü Vargas bu kadar sıcaksa elbette hücumlarımızın yine ana aksını oluşturacak. Ama Kanada 3. sette blok savunmalarını biraz daha fazla ona yığabilir. Zehra'dan ve köşe oyuncularımızdan, smaçörlerimizden de yan katkıları biraz daha devrede tutmamız, canlı tutmamız gerekiyor. Yine de 2. sette, 3. sette Zehra'nın hücumuyla başladık. Franzen, Kiera van Rijk. Burada Misit topu kaçırdı. Van Rijk iyi oturtamadı smacına. İlk sette blok sayısı alamamıştık. İkinci sette iki blok sayımız var Elif Şahin'in. İki blok sayısı çok değerli. Özellikle pasörün file üstünde sayı alması ile birlikte Kanada'nın hücum ritmi de bozulabilir. Hani Kanada'ya artık file üzerinde o kadar da rahat değilsiniz mesajını göndermiş olduk. İkinci sette beraber Brie Franzen, Alexa Gray, Vargas kendine dublaj yaptı. Gizem avantaj topu ilkinin parmak pasıyla birlikte karşı tarafta. Kiera van Rijk bu kez sayıyı almayı başardı. 1-1 eşitlik sayısı Kanada adına. İlk sette 11'de 7 ile oynamıştı van Rijk. İkinci sette 10'da 4 ile oynadı. Bir de hata yaptırdık hücumda. Serviste de 2 ace yakaladım. Çok güzel kapattı çapraza doğru Melisa Vargas. Hani Van Rijk'ı hala tabii hücumda kullanmaya çalışıyor Kanada. Çok da keskin gözüküyor ama burada daha iyi bileylenmişi var Melisa Vargas. 2-2. Orta hücumunda Emily Maglio. Sayıyı kazandırdı Kanada'ya. Emily Maglio ilkin. Biraz açığa doğru gitti. İyi bir pas gelmedi Vargas. Şimdi 4 numara Gizem Örge. Topun sekmesini bekledik. Hani işimiz biraz orada. Hani yuvarlak bir topun hassas bir fileden nasıl sekeceğine kaldı. Yapacak bir şey yok. Derine doğru servis Gizem Örge. Hande. Sistem dışına çıktık burada. İlkin hücumdaydı. 4 numaradan blok teması yok burada. Vladimir Simonovic pozisyon hemen gözünün önünde. Kanada burada GDS'ye bakmak istiyor. Maçın İsviçreli hakemi Vladimir Simonovic bizi işaret etmişti. Şimdi karar değişiyor. Orada Simonovic tarafımıza sordu. Oyuncularımız dürüst davrandı. Orada en kötü zaten GDS'den çıkardı bu. Ama bazen bunu yapmayanlar da oluyor. Gizem Örge bu kez nokta manşeti aldık. Jack Kısal Gray'in ellerine doğru yolladı. Neredeyse topu tutacak noktaya geldi Alexa Gray. Reaksiyon süresi biraz gecikti burada Gray'in hızlı hücumumuzla birlikte. Melisa Vargas. Şu ana kadar 2 ace'i var Vargas'ın. Alexa Gray, Brie Franzen, Kiera van Rijk yine 2 numarada. Melisa Vargas yapıyor savunmayı. Elif'ten ilkine, ilkinden de eşitlik sayısı 4-4. Beraberliği buluyoruz ilkin Aydın'la. Yani Kanada bloğu burada ilkine nasıl gideceğini biliyor ama ilkin hücumları karıştırmaya devam ediyor. Bu kez ikili bloğun arasından geçti İlkin Aydın. Vargas derine doğru. Çizgiyi biraz açtı top.

0: İlkinden Plasem. Brie Franzen topa geldi. 6 numaradan Alexa Gray ile yapıyorlar hücumu. Geri çizgide Ande karşıladı. Vargas'a doğru Plasem ile yaklaşabildi Vargas. 3 metre gerisinden çıkmıştı hücuma. Kiera van Rijk. Yoğun bir smaçla rally'yi bitiriyor van Rijk. Bloğumuzu aşmayı başardı burada van Rijk. Etkili de bir servis. Elif hareket halindeyken pasını verdi. İlkin bitiremedim. Tam havuza doğru van Rijk. Üst üste hücum sayıları Kanada'nın yıldızından. Kiera van Rijk. Toplam 4 sezonunu Türkiye'de geçirdi van Rijk. Kanada'nın en skorer ismi ve bir de ace geldi van Rijk'tan. Smaçla sayıyı aldı. Plase ile aldı. Üstüne bir de smaç serviste farkı 4'e yükseltmesini sağladı takımının. 8-4 mola Santarelli'den. I told you. Hello, this ball can fall down without try. This is not the moment. We have to defend.
1: Reklam. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
0: Evet, Daniele Santarelli özellikle böyle bir anda, maçın bu aşamasında topların kolay kolay yere düşmesine izin vermemeliyiz. Her top için defans yapacağız. Her top için savaşacağız. Özellikle geri çizgiden yaptıkları hücumlara karşı tahta üzerinde gösterdi. Bu alanı boş bırakmamalıyız diye. Muhtemelen az önce ön hatla arka hat arasının biraz boşluk vermesinden dem vurdu. Daniele Santarelli tek ayak hücumda Jack. Hande. İlkin Aydın bloktan sekti. Sayıyı almayı başardı İlkin'le 8-5. Bu sette öne geçip baskıyı Kanada'nın omuzlarına yüklemek istiyoruz. Bu tip maçlarda deneyimimiz daha yüksek. Büyük maçları çok daha fazla geçirmiş bir ekip var elimizde. Güzen temiz bitirdi. Abigail Güzen. ...2025-26 Kolej Ligi'nde Alberta Pandas'ta forma giydi. Kanada West birinciliğine taşımıştı takımını. Abigail Güzen. Giovanni Guidetti açık açık ona her şeyi kazanmanı istiyorum dediğini söylemişti. Bloğun içine girdik, sayıyı aldık 9-6. İşte Çin'de millilerimizi destekleyen taraftarlar da var. Burada fileye karşı alçak bir hücum. Hande Balad'ından. Jack Kısal. Fransen hareket etmek zorunda kaldı. Avantaj topunu aldık. Farkı 2'ye indirme şansı şimdi millilerimiz için. Orta hücumundayız. Zehra bloktan sekti. Tokbum. Zehra ile birlikte hızlı hücuma kalkmak istedik ama Tokbum blokta Zehra'yı durduruyor. Farkı yeniden 4'e çıkardı Kanada. Tokbum serviste şimdi. İçeriye doğru kaçtı. Tipledi hemen file üzerinde. Maglio top dışarıya gitti. Burada hata yapmaları için talihli bir an yarattım. Elif Şahin servisi kullandı. Alçak bir servis Elif'ten de banda çok yakın gitti son anda gördüler. Avantaj topunu alacağız. Elif ilk topta. Gizem pası verecek. Melisa Vargas'ı buldu. Vargas bloktan dışı.

0: Arda. 10'a 8. Melisa Vargas 17 sayıyla oynuyor. Ay ne var, o kadar sayı yaptı Vargas. Farnak'ta 18 sayı buldu şu ana dek. Bu ikilinin düellosu olarak geçiyor. Şimdi bir de ace geldi. Şimdi bir de ace geldi. Farkı bire indirdik. 10'a 9. Elif Şahin. Burada Yost ve Gray'in arasına doğru. Yost açık manşette. Hatayı yapıyor. 26 yaşındaki libero. Elif. Bu kez derine gitmeye çalıştı. Servis sayıları eşit. Şimdiye kadar mücadelede 5'e 5. Karadan'ın 11. sayısı Elif'in servis hatasıyla birlikte. Servislerde toplam 7 hatamız var değerli izleyenler. Kanada ise 9 kez servis kaçırdı. Nokta manşet geldi yine. Vargas bloktan sekti. Zehra. Elif'i bulduk. Hande. Yine bloktan sekti. Gizem orada hemen topa yetişti. Vargas'a doğru yine bloktan sekiyor. Kanada blokları yükseldi. Şimdi hücum yapma imkanı Kanada için. Alexa Gray bloğumuza takıldı. Bir blok, bir blok diyoruz. Alexa Gray'e karşı üst üste Kanada bloklarından sekti top. Her seferinde hücum tazeledik. Nihayetinde çözümü blok sayısında buluyoruz. Zehra Güneş çok iyi bir açı. Çok güzel kapattı bloğu. Bu arada Julio Velasco da maçı yakından takip ediyor. İtalya'nın baş antrenörü. Bu taraftan bir takımla finalde eşleşme ihtimali var. İtalya'nın yarı finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek onlar. Burada elleri yakaladı. Keskin açıya gitmekten kaçındı Alexa Gray. ...12-10... Serviste şimdi Gray. İlkinden yine çok iyi manşet. İlkin aydın. Bloktan sekti. Arka alanda Gray savunmayı yapıyor. Yüzene doğru. Elif savunmada. Gizem yine topu yükseltti. Vargas'a. Alexa Gray'den savunma yine. Brie Franzen. 4 numaraya Güzen. 13-10. Güzen'in sayısı. File üzerine doğru kaçan top. Barnight bitirdi. 14-10. Santarelli ikinci mola hakkını eminim biraz daha setin sonralarına, kritik fazlara doğru saklamaya çalışıyordur. Bu aşamalarda toparlanmamız lazım. Yok, aldık ikinci molayı Santarelli şu anda.
1: Reklam. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bank gücülük.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: 7 sayısı var. 15 hücum, 2 servis sayısıyla oynuyor şimdiye dek. ...14-10... 3. sette Kanada üstünlüğü var. Alexa Gray. Elif Vargas bloğa takıldı. Şimdi de Vargas. Farkı 5'e çıkarıyor Kanada milli takımı. Mola dönüşünde özellikle Vargas'ın bloklandığı bir sayı biraz demoralize edici. Gray'in servislerine çözüm bulamadık. Şimdi bloktan sekti. Blok defans hattını da oldukça kuvvetlendirdiler. Nihayet bloklarından dışarıya gitti. 15-11.

0: Tekin'in hücum sayısı geldi. Karşılaşmadaki 6. sayısını kaydediyor İlkin de. Hande Balad'ın 6 sayıyla oynuyor. Köşelerde de biraz daha çift taneleri zorlamamız lazım. Georgiadis oyunda. Zehra Güneş'ten ace geliyor maçtaki ikinci ace sonunda. 15-12. Yine Casey Yost. Onun aklını epey karıştıran bir servis. Bu kez kısa kullandı Zehra. Franzen. Van Rijk. Side out'u yaptılar 16-12. Kiara Van Rijk. En son Dominik maçını 21 sayıyla oynamıştı. 27'şer sayı bulduğu İtalya ve Çin karşılaşmaları vardı son haftada Van Rijk'ın. Vargas. Arka alan savunma Georgiadis. Avantaj topu bizde. Vargas ilk topta. Elif tekrar Vargas'a doğru. Bloktan sekti Gizem. Elif bu kez 4 numaraya. İlkin Aydın. Georgiadis'ten savunma. Vargas file üzerinde. Hemen Maglio'dan. Güzen. Yanlış anlaşmazlık. 17-12. Burada zor pozisyonda sayıyı almayı başardı Kanada milli takımı. Oyundan düşmememiz gereken anlardayız.
1: We cannot prove this. This is not a point of challenge. Player was above the net. This is my explanation. But I'm asking you, you have a right to ask a challenge. Which one? Which one?
0: Evet, blok temasına bakılacak şimdi. İşte temas burada. Ama
1: above the net, this is a clear definition of block. This was a block, Daniele. This was a block. This was not under the net. This was a challenge request for Turkish team in order to prove that the hand of the Canadian player was below the net. Team is wrong.
0: Yani burada Tokboom'un filenin yukarısına çıkmadığını söyledi Simonovic. İlkin Aydın sayıyı aldı. Blok sayısını almayı başardık. Şimdi de 17-14. Üst üste sayılar, üst üste seriye ihtiyacımız olduğu anlar. Tokboom. İlkinin bloğuna takılıyor. Van Rijk burada çaresiz. Kanada molayı alıyor şimdi Guidetti ile.
2: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Radyo Spor. Reklam.

0: Harika servis ve burada ace geldi Vargas. 17-15. Geri dönüş için sahneyi hazırlamaya çalışıyoruz yavaş yavaş bu sette. 17-15 farkı 2'ye indirdik. Vargas yine bir numaraya doğru kullandı servisi. Tekrar bir numarayı denedi ve top tam içeride Vargas. Üst üste iki servis sayısı. Bir önceki sette Van Rijk'ın yaptığına bir cevap niteliğinde Vargas'tan. Maçı kafaya koydu Vargas. Türkiye'sine bir set daha kazandıracak. Haydi bakalım Vargas. Jost karşıladı. Arka alanda Hande. Beraberlik şansı. Vargas'ın üzerine gittik yine Vargas'ta. Bloğu delip geçiyor. 17-17. Üst üste sayılarla beraberliği bulduk. Melisa Vargas şov yapıyor yine şov. Durdurulamayan güç. Onu ancak hareket etmeyen bir duvar belki de engelleyebilir. Şimdi berabereyi bulduk. Vargas İşini yaptı. 17-17'ye getirdik skoru. Baskıladık Kanada'yı. 18-17 skor avantajı rakibimizde. Tekrar canlandık Vargas'ın servis turuyla birlikte. Oyuncu değişikliği var. Şimrek'le birlikte bloğu yine yükseltecekler. Franzen kenarda. Az sonra muhtemelen Van Rijk da kenara gelecek. Courtney Baker onun yerine oyuna dahil olacaktır. Van Rijk serviste hata yaptı. Karşılıklı servis hataları. Van Rijk da şimdi kenarda. Maç sonunda da bu neşeyi koruyabilmemiz dileğiyle diyelim. Courtney Baker oyunda. Viener'de çok fazla süre almadı şu ana kadar Baker. Alexa Gray iyi karşılayamadı. Hande hemen savunmayı yaptı. Güzel'in hücumuna karşı. Vargas 19-18. Melisa Vargas. Seriye başladı. Kanada'ya molayı aldırıyor Vargas.
1: Reklam. Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
2: Reklam.
0: Evet, Vargas'ın üst üste sayılarıyla birlikte Giovanni Guidetti molayı aldı ve çok basit bir direktifte bulundu oyuncularına. Vargas üzerinden oynuyorlar, buna dikkat edin dedi. Ve böyle hücum edemeyiz diye uyardı takımını. Tokboom orta hücumundaydı Jack. Orada blok gibi görülmedi tabii Jack'in teması. Santarelli.
3: You can challenge. You can challenge.
0: İtiraz ediyor. Challenge yapabilirsin diyor Simonovic de. Evet, burada itiraza gitmedik. Simonovic'in blöfü tuttu. Bu sette şu ana kadar 30 hücum şansımız vardı. Çok yüksek yüzdeyle topu öldüremedik belki. %30'la hücum edebildik. Ama tabii Casey Yost'u gerçekten çok ciddi manada zorlayabildik. Özellikle servislerimizde 5 karşılamada 4 hatası var.

0: Abi pastıyla Ande Baladın'dan yine Yostur üzerine gidiyoruz. Vargas 20-19. Set başında verimi biraz düşmüştü Vargas'ın ama kritik anlarda yine canavar modunu açıyor Vargas. 22. sayısını kaydetti. Bu sette de 7 sayıyla oynuyor Vargas. Son birkaç hücumdur. Yüzdesi de artmaya doğru gitti. 20-19. Saliha Şahin serviste. Courtney Baker. 4'e doğru Alexa Gray paralelde. Vargas'ın üzerine gitti hücumda. Oyunda tutamadık topu. Tokbum, Gizem, şimdi Vargas'a, Melisa Vargas 21-20. Dört numaraya doğru Gray, Eylül'den savunma. Şimdi Hande Baladın öldürdü topu burada Hande. 22-20 farkı 2'ye yükseltiyoruz. Üçüncü setin sonunda gaza bastık. Macao'da çok zor bir set. Hani gerek fiziksel gerek mental anlamda oldukça yorucu. Ama set sorunu iyi getirmeye bakıyoruz şimdi. Franzen ve Şimrek yer değiştirdi yine. Gray, Franzen orta hücumu, Gizem'den savunma. Melisa Vargas yükseltti pası. Hande Baladın, nefis bir plase. Hande Baladın. Setten iki sayı uzaktayız şimdi. Hande Baladın. Burada oyunun devamlılığı çok önemliydi bizim için. Vargas'ın pasında Hande sayıyı almayı başardı. Elif kullandı servisi. Van Dijk. Hücumda tıkandı Van Dijk. 24-20. Set sonuna doğru akılları epey bir karıştırdı milliler. Kiara Van Dijk maç başından beri yapmadığı tipte bir hatayı yapıyor belki de şimdi. Böyle anlarda takımımızın büyük maç deneyimi gerçekten ciddi fark yaratıyor. Elif Şahin. Gray, Franzen, tekrar Gray, blok sayısı mı? Hayır, Yost. Avantaj topu bizde olacak, hücum edeceğiz Vargas. Orta hücumu bloktan döndü. Sayı Kanada'nın. Sayı Kanada'nın. Evet, 24-21. Ray Franzen, Hande'den manşetine, tekrar hücumda Hande Baladın bu seti noktalıyor. Yine 25-21'lik skor var değerli izleyenler bu sette. Biraz öldük dirildik, setin ortasında epey bir mücadele verdik. Ama nihayetinde kendi adımızı olumlu biçimde kapatıyoruz. 2-1 öndeyiz Kanada karşısında.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Tanıtıcı reklam.
4: Yapraktan harika bir manşet. Cansu topu kaldırdı. Vargas yükseldi. Çok sert vurdu ve sayı. Ekran başında milyonlarca kişi aynı coşkuyla bağırıyor. Bugün yine parlıyorsunuz kızlar. Bu ışıltının arkasında sadece emek yok. İçeriden dışarıya yansıyan o muazzam parıltı var. Çünkü sağdaki bu kusursuz parlamanın en güzel eşlikçisi Solgar Hyaluronik Asit Kolajen Kompleks. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar vitaminle filenin sultanlarının ciltleri de, sevinçleri de, kendileri de parıl parıl.
3: Tanıtıcı reklam.
5: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Reklam.
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
11: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Koşamalara damgasını vurdum. Kanada'da Van Rijk sayı bulmaya devam ediyor ama ilk sette kadar rahat bırakmıyoruz ne olursa olsun Kiera Van Rijk'ı. Alexa Gray burada bloğumuzdan sekti. Avantaj topunu aldık. Elif Şahin İlkin Aydın'la açılışı yapıyoruz. Karşılaşmanın dördüncü setine. Van Rijk'ı bir önceki sette iki kez blokladık. Güzel biraz daha temiz gidiyor. Türkiye'nin, millilerimizin dikkat etmesi gereken isimlerden biri. Gray de geçtiğimiz sette düştü. 7 hücumda iki kez sayı alabildi. %28 de oynuyor sadece. Van Rijk bloktan sekti. Casey Yost tam çapraza doğru köşeden sayıyı almayı başardılar. İçin önemli çözüm planlarından bir tanesi Alexa Gray. Kısa kullanılan servis Vargas'a doğru. İlkin Aydın blok sayısı. Emily Maglio. İlkini durdurmayı başardı. Burada güzel bir taktik servis. Doğrudan Vargas'ı oyundan düşürmek adına. Şimdi Ande'ye doğru kullanılıyor servis. Melisa Vargas. İkili bloğun yanından çok temiz geçiyor Vargas. Zehra Güneş servisi kullandı. Brie Fransen orta hücumu bloktan sekti. Zehra Hande. Avantaj topu Kanada'da olacak ama topu oyunda tutmayı başardık. Brie Fransen, Kiera Van Rijk. Top zemine değiyor. Hande'nin acaba direkt bacağından mı sekti diye düşündüm ama öyle bir durum söz konusu değil.

0: Alexa Gray yine kısa kullandı. Jack Kısal bu kez ilk topta. Evet, tam olarak Kanada'nın aradığı toplar bunlar. Servisleri kısa kullanarak. Özellikle arka alanda, tabii arka hatta manşetimiz bugün kuvvetli. Bilhassa Hande'nin bir önceki seti hatasız geçirmesi, ne olursa olsun Gizem'in üzerine kolaylıkla gidemiyorlar. İlkin de manşette oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Bununla beraber taktik servislerin, kısa servislerin sayısı artmış durumda Kanada'da. Bu kez Farnay hatayı yaptı. İyi bir açıda buluşamadı topla Kiera Farnay. Vargas serviste. Yost karşılıyor. 4 numaraya güzel blok sayısı geldi. Elif Şahin. Oraya Santarelli. Müthiş bir hırs var şu anda Santarelli'de. İşte haydi Türkiye diyor Çinlilerde. Vargas serviste hata. 5. sayısı oluyor Kanada'nın, 5-4 önde. Kanada milli takımı. Emily Maglium. Hande bu kez manşette. Jack Kısal tek ayağa çıktı. Sayıyı almayı başardı Jack. Bugün sadece 3 sayı ile oynuyor. Şu ana dek Jack Kısal değerli izleyenler. Normalde müsabaka başına çift taneli sayılar üretebilen bir oyuncu. Maç başına 10 sayısı var şimdiye dek Viyenel'de. Bugün biraz frene basmak zorunda kaldı o da. Brie Franzen. File teması Kiera Farnay. Topa doğru geliyordu. Antene değmiş top, sonrasında da fileye temas etti. Bileşik bütün ihlaller var. İlkin Aydın. Franzen nokta manşeti aldı topum. İlkinden savunma. Şimdi farkı ikiye yükseltme imkanı. Vargas. Melisa Vargas nefis eslediğini hücumda. Ya Elif Şahin de orada vücudunu nefis kontrol etti yalnız. Pası verdiği anı bir tekrar görseydik ama göremedik. Vargas'ı hareketlendirebilmek adına. İlkin fileye yakın gitti servisi. Hande Baladın. Hemen sızmayı başardı burada. Kanada savunmasını Hande. Skor 8-5. İçeriye kaçan topta avantajı kullanıyor Hande Baladın. Farkı 3'e yükseltiyoruz ve böylece setteki ilk mola geliyor Giovanni Guidetti'den.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Giovanni Guidetti bayağı kızdı takımına. Ne oldu, maçı mı kaybettik, eğer öyleyse oyuncuları değiştireyim dedi. Çok kritik bir anda her şeyimizi yitiriyoruz dedi. Farnay bu arada 1000 sayıya ulaştı bir genelde toplamda. Bu yıl zaten 250'nin üzerinde sayısı var Farnay'ın. Neredeyse 300 sayıya doğru gidiyor bu yılki bir genelde. Umarız gitmez diyelim tabii. Böyle giderse gitmez. 9-5. Mola sonrasında da sayıyı almayı başardık. Giovanni Guidetti özellikle fileden uzak yapılan hücumlara dair şikayetini dile getirdi takıma. Tokboom'un biraz daha savunmada dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Andulayevic oyunda Gray'in yerine Bir servis karşılama hamlesi. İlkin Aydın kullandı. Banda hafif bir teması vardı topun. Şimdiki yere Farnak bloktan sekti. Vargas oradaydı. 4 numaraya Hande'ye doğru gittik. Gizem gelmişti orada ama Hande bilemezdi tabii bunu. Son anda müdahale etmek istedi topa Hande. ...9-6... Üstünlüğümüz var 4. sette. Yine süper bir manşet Hande'den adeta. Al bu pas senin olsun der gibicesine. Elif Şahin'den de hemen plaseyle hücum. Çift taneyi buluyoruz. Fark 4. Çok güzel gördü hemen önündeki boşluğu da Elif Şahin. Jack Kısal servisi kullanıyor. Franzen. Abigail Güzen. Çizgiyi yakaladı Güzen.
2: Wait, I will explain. I will explain. My first decision was that the player in a back row touched the ball, but finally the ball was in.
0: Evet, arka alan oyuncusu topa değmişti. Ama zaten nihayetinde top içeride diyor Simonović. Bugün oldukça otoriter bir yönetim sergiliyor Simonović. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Yine taktik servis kullanmaya çalıştılar. Hata yaptı Güzen. Bugün kenardan pek fazla destek almadı Daniele Santarelli. Kısa anlarda Saliha'yı ve Eylül'ü oyuna dahil etti. Çok küçük bir pencerede Yaprak Erkek de oyuna girmişti. Etkili bir servis oldu bu. Avantaj topunu aldık. Farkı 5'e yükseltme şansı. Melisa Vargas bloktan sekiyor. Franzen. Casey Yost. Van Dijk. 3 metre gerisinden yaptı hücumu. Temiz bir hücum. Kiera Van Dijk'tan. İdeal bir şekilde çıkamadı hücuma da aslında. Vücudu biraz dengesiz de kaldı Van Dijk'ın. File teması da var zaten burada, erken bir düdük çıkmıştım. Hande baladına çalındı bu. Hande. Bu kez daha dikkatli hücum. Hande'den. 12-8. Bloktan sekti. Elif yetişmeye çalıştı. Kiera Van Dijk burada biraz hücumu yumuşattı. Yoğunluğu düşürdü Van Dijk.

İlkin Aydın. Bloktan sekti Yost. Dublajda Franzen. Alexa Gray sayıyı almayı başardı.

Vargas. Burada yine onun üzerine doğru geldi. Servis İlkin Aydın. Nefis bir plase. Biz de burada hücumda volümü biraz düşürünce işte çok güzel gidiyor burada bloğun tepesinden. Nefis açtı Van Rijk'ın bloğunu İlkin Aydın. 13. sayımızı kaydettik. Fark 3. Zehra Güneş. Franzen. Van Rijk ikili blok vardı karşısında. Hande'yi vurdu. Van Rijk. Özür diliyor burada. Hande Balad'ından.

0: Alexa Gray. Hande Balad'ın. Melisa Vargas. Yine keskin bir açı. El yaktı Vargas. Yani herhalde Çin'e özel bir dans bu. Çin'e gidildiği anda bu dans figürü sergileniyor. Daha önce de Dünya Basketbol Şampiyonası'nda benzer figürleri görmüştük. 14-12. Emily Maglio banttan sekti. Elif tek ayak hücumda. Jack avantaj topuna bile gerek yok. Top direkt dışarıda. Topun avantajlısından ziyade sayılısını da severiz. Direkt sayı getireni daha makbuldür. İlkin. Gray. İyi manşet. Tokboom orta hücumu 15-13. Takibi sürdürüyor Kanada milli takımı. Giovanni Guidetti de molada tam olarak bunu istiyordu aslında takımından. İlkinin yerine Eylül oyuna girdim. Van Rijk'ın servisi Hande. İyi reaksiyon verdi. Yine tek ayak hücumda Jack. Van Rijk'tan savunma. Güzel. Hücuma kalkamadı burada. 20 yaşındaki smaçörü Kanada'nın. Abigail Güzen. Yani istediği yükseklikte temas yapamayacak gibiydi. İnerken topla buluştu Güzen. Orada da hata geldim. Salih'a servis kullanacak yine. ...16-13... Casey Yost. Fransen geriye doğru koşmak zorunda kaldı. Kiera Van Rijk. Zor pozisyonu iyi değerlendiriyor. Van Rijk 14. sayısı Kanada'nın. Hani Kanada'ya seri yaptırmadığımız sürece sorun yaşamadan gemiyi limana güvenlice yanaştırabiliriz. Yüzden de Viyenel'de 200 sayı kaydettim. Bugün aldığı sayılarla birlikte... Hande Balad'ın. Bu sette Melisa Vargas'ı biraz daha dinlendirebiliyoruz. Hande'nin ve ikinin hücumlarıyla beraber. Hande 13 sayı kaydetti. İkin Aydın 10 sayı. Tam olarak istediğimiz gibi onları da çift hanelere taşıdık. Zehra Güneş'in 9 sayısı var. Jack Kısal bu sette beraber 5 sayıya ulaştı. Gray zor topu değerlendiremedi. 18-14. Farkı da aşmayı başardık. 18-14. Giovanni Guidetti molayı istedi bir kez daha.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Evet, önce side out ardından defans diyor Giovanni Guidetti takımına. Tabii fark 4. Şu anda oldukça avantajlı konumda Filenin Sultanları. Yarı final biletini almak istiyoruz. Sonrasında rakibimizi bekleyeceğiz. Kiera Van Rijk. 18-15. Yarı finalde.

Yani millilerimiz adına tablo gerçekten de çok iyiye döndü. 167 ile hücum ediyoruz bu sette. Kanada %48'de kaldı. 5 kez hücum hatası yaptılar. Hücumda hata yapmadık henüz. Aman böyle devam etsin diyelim. Van Dijk blok geldi. 20-15. Blok geldi. Kapıyı kapattı Zehra Güneş. Galibiyete doğru gidiyoruz. İşte Ferhat Akbaş da orada karşılaşmayı takip ediyordum. Hemen yanında Özlem Özçelik'i de gördük. Vargas bloktan sekti. Sayı bizim oldu. Melisa Vargas sayıyı aldı. 21-15. Yine çok yüksekte buluştu topla Vargas. Adım adım galibiyete gidiyoruz değerli izleyenler. Adım adım yarı finale doğru. Yelken açıyoruz Çin'de. Macao'da. Şimrek oyuna girdi şimdi. Hande gerçekten bu sette de çok değerli bir performans ortaya koydu. 4'te 3'lü hücum etti. 8 manşette hata yapmadı. Şimrek. Hande Balad'ın bu topu da çıkardı. İlkin Aydın bloktan sekti. Courtney Baker, Alexa Gray blok var karşısında. 22-15. 22-15 fark yedi. Yarı final bileti parmaklarımızın ucunda şu anda. İlk sette zorlandık. İkinci sette işimiz hiç kolay olmadı. Üçüncü sette gerilerden geldik. Dördüncü sette biraz yaslanıp keyif yapma zamanı sanki. Courtney Baker, Alexa Gray hücumda iyice düştüler. 4 numaraya İlkin bloktan sekti. Gizem, Elif hemen Vargas'ı buldu. Vargas, Yost. Bir liberodan diğerine Gizem, Elif orta hücumu. Zehra Güneş 23. sayımızı kaydediyor. Fark 8'e yükseliyor. ...2026 Biennale'de yarı finale doğru gidiyoruz değerli izleyenler. ...2023 senesinde şampiyonluk yaşamıştık Voleybol Milletler Ligi'nde. Şimrek sayıyı aldı. 2023'teki şampiyonluktan sonra 2024 ve 2025 senelerinde çeyrek final aşamasında takıldık. İlk 5 yılımızda yarı final aşamasını görmemiştik. 2023'ün ardından tekrar adımızı son 4'e yazmaya çok çok yakınız. Şimrek servisi kullanıyor. Hatayı yaptı. 8 maç sayısı şimdi. Filenin sultanları için. Bugün de yüzümüzü güldürüyorlar. Bugün de keyfimizi yerine getiriyorlar. Yani Giovanni Guidetti ile kurt bir hoca ile karşı karşıyaydık uzun yıllardır. Vakıfbank'ta görev yapıyor. Milli takımımızı da çalıştırdı. Yani takımımızın DNA'sını ondan daha iyi bilen kimse yok. Bu oyuncuların birçoğu onunla birlikte yetişti. Onunla birlikte büyüdü. Bugün acaba nasıl önlemler alacak diye düşünüyorduk. Kanada da çok tehlikeli bir takımdı ama artık maçı bitirme aşamasındayız. Alexa Gray burada blok temasını aldı. İlk maç sayısını çevirdi. 7 maç sayısı daha var cebimizde. Bir side out işimizi görecek. İlkin, Elif. Tekrar İlkin Aydın'a. İlkin Aydın noktayı koyuyor maça. 25-17 kazanıyoruz. Bir kez daha kazanıyoruz değerli izleyenler. Kızlar yüzümüzü güldürmeye, bizi heyecanlandırmaya devam ediyorlar. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 mağlup ediyoruz. Yarı finale yükseliyoruz. İlkin'in bu sayısıyla beraber. İşte İlkin'in hücumu. İlk seti 25-22 kaybetmiştik. Daha sonra 25-21'lik iki set

0: ardından da 25-17 ile 4. seti kapatmayı başardık. 3-1 ile yarı final biletini aldık. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz. ABD mi, Çin mi? Çok kuvvetli muhtemel Amerika rakibimiz olacaktır. Çin milli takımı Biennale'de epey düşük viteste seyretti. Ev sahibi olarak finalleri adlarını yazdırdılar. Yani bugün yine harikaydı herkes. Melisa Vargas 27 sayı ile oynadı. Hande Baladın 14. Zehra Güneş 12. İlkin Aydın 11 sayı buldu. Manşetlerde yine Gizem, Hande, İlkin her birini ayrıca tebrikler.
1: Vestel milli heyecanı sundu. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
11: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
12: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara'ya dışarı yorumlar için sizinleyim. Bugün Ankara'da 8 koşu var. Günün ikinci altılı genelinde 3. koşuyla başlayacak. 3 yaş İngilizlerin 1900 şimdi handikap 15 yarışı. 4 numaralı Wolf Brothers, 5 numaralı Aiko, 2 numaralı Golden Bee, 6 numaralı Akın Bey ve 8 numaralı Karamaça Bey. Bu 5 safkan şansı olarak birbirine çok yakın. 4-5-2-6-8 sıralamasını dikkate alabilirsiniz. İkinci ayakta handikap 16 yarış. 4 ve yukarı Arapların 2400 çimde uzun mesafeli taktik yarışı olacak. Müsait kilosuyla 7 numaralı Ribaro ilk sıradan öneceğim isim olacaktır. 2 numaralı Deniz Savaşı, 3 numaralı Deniz Kasırgası, 8 numaralı Atlı Fırtına ve 1 numaralı Bahar Bahir rakip olarak önereceğim isimler. 7-2-3-8-1 bu ayaktaki sıralama. Üçüncü ayakta dişi 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 2100 kumda koşulacak. Yine zorlu bir yarış. 2 numaralı Prenses Belbus, 5 numaralı Prenses Maviş, 6 numaralı Sekuika ve 7 numaralı Female Warrior sırasıyla önereceğim safkanlar olacaktı. 2-5-6-7. Üçüncü ayaktan sonra dördüncü aya geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 1300 kumda yine dişi safkanların start alacağı bir yarış. İlk yarışını kazanan 2 safkan var. Bunlardan ilk numara Hidden Island biraz daha iyi dereceyle kazanmıştı. Biraz öne çıkıyor. Küçük oyunlar risk edebilir. 2 numara Hidden Island'ı tek yazabilirler. Rakip yazmak isteyenler 3 numaralı Ziboş ve 1 numaralı Aliye'yi değerlendirme alabilirler. 5. ayakta handikap 16 yarış peki İngilizlerin 1500 kumda start alacağı bu yarışta 2 numaralı Golden Promise kazanmasını beklediğim banko olarak önereceğim isim olacaktır. Son ayakta şartlı 5 yarışta yine dişi safkanlar, 3 yaşlı dişi Araplar 1300 kumda start alacaklar. Bu ayakta da yine 2 numaralı Hazan Sabahı kazanmasını beklediğim bir başka alternatif banko adayım. Sırasıyla rakipleri 3 numaralı Mutlu Bahar, 1 numaralı Ankara Güzeli, 4 numaralı Uğurlu Bebek ve 6 numaralı Rahime Abla olacaktır. 2 alternatif banko, 3-1-4-6 rakipleri. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarında buluşmak üzere, bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
7: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
6: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alacı, sizlerle birlikte her perşembe olduğu gibi saatlerimiz 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese keyifli, mutlu günler diliyorum. Öncelikle Milletler Ligi'nde Kanada'yı 3-1 geçerek adını yarı finale yazdıran filenin sultanlarını tebrik ederek başlayalım. Maç kısa süre önce bitti, o yüzden sıcağı sıcağına bir tebrik etmiş, sizlere aktarmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri Çin eşleşmesinin galibi ile yarı finalde millilerimiz karşı karşıya gelecek. Yolun sonu ümit ediyorum kupa olur. Buradan dediğim gibi tekrardan tebrik edelim filenin sultanlarını. Bu şekilde bir başlangıç yapmış olalım. Altıncı adam bildiğiniz üzere interaktif bir program. O yüzden WhatsApp hattımızı bir hatırlatarak başlamak isterim. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen bütün mesajları süremiz yettiğince yanıtlandırmaya gayret gösteriyoruz. Burada gündemi konuşuyoruz. Malum yaz ayları itibariyle basketbol namına aslında çok önemli gelişmeler yok. Transfer konuşuyoruz. Transfer konuşurken de tabii burada takım taraftarlarının soruları ya da farklı herhangi bir konuda soru da varsa şayet yanıtlandırmaya gayret gösteriyor. Şimdi şöyle başlayalım. Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin, bildiğiniz gibi Anadolu Efes'ten, ezeli rakipten transfer edildi. 2 yıllık bir sözleşme imzalandı. Hakikaten ses getiren bir transfer oldu. Sadece Türkiye

0: Türkiye değil, Avrupa basketbol çevresinde de. Dün Fenerbahçe TV'ye özel açıklamalar yaptı sıcağı sıcağına. Bunları bir aktaralım. Güzel detaylar var. Hem Anadolu Efes dönemiyle alakalı, hem Fenerbahçe'deki kurduğu temaslar, Fenerbahçe'ye gelme motivasyonu ile alakalı. Hazırsanız başlayalım. Açıkçası uzun bir transfer süreciydi. Yıllar içinde Saras ile birkaç kez görüşmüştük ama bir türlü gerçekleşmedi. Zamanlama hiç uyuşmadı. Fakat bu yaz, ki bu arada şeyi de söyleyelim, Saras'ın Barcelona'yı çalıştırdığı dönem Shane Larkin'in Barcelona'ya gitme ihtimali de vardı. Barcelona Shane Larkin için ciddi manada masadaydı. Onu da bir söyleyelim. Yani Fenerbahçe'den evveliyatına da dayanıyor. Fakat bu yaz yeniden Saras ve Derya Yanlar ile görüştüğümde kulübün benimle ilgili planı, kariyerime dair beklentilerim ve takımın hedefleri konusunda hepimizin aynı noktada buluştuğunu hissettim. Şu an tüm bunların bir araya gelmesi için mükemmel bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. Parkeye çıkıp bu büyük kulübü ve harika taraftar kitlesini temsil etmek, umarım bu yolculukta birlikte şampiyonluklar kazanacağımız için sabırsızlanıyorum demiş. Bu arada dün Şükrü Saraçoğlu stadyumunu da gezmiş Larkin. Fenerbahçe formalı fotoğrafları da bir garip geldi. Gözümüz hep Anadolu Efes dönemine alıştığı için, ama yakışmış da, yalan yok. Bir gece benim gecem olabilir, başka bir gece Wade'in, Clyburn'un, Shields'ın ya da Trent'in gecesi olabilir. Takımda her maç büyük katkı verebilecek birçok isim var. Herkes aynı hedef doğrultusunda hareket eder ve istatistikleri kimin yaptığına bakmaksızın yalnızca kazanmaya odaklanırsak, yetenek ve tecrübe seviyemizde çok özel işler yapabileceğimizi düşünüyorum demiş. Güzel bir yorum. Öte yandan, Fenerbahçe'ye gelmek bana harika hissettiriyor. 8 yıldır İstanbul'dayım ama köprünün öbür tarafındayım. Bu ülkeye karşı büyük bir sevgim var. Burada geçirdiğim süre boyunca Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir taraftar kitlesi olduğunu yakından gördüm. Böylesine büyük bir ailenin parçası olacağım için gururluyum. Umarım birlikte güzel başarılara imza atarız demiş Shane Larkin. Yani dediğim gibi Anadolu Efes'te 2018-2026 arası Shane Larkin'in çok önemli izler bıraktığını düşünüyorum. Hani tutup da şimdi Fenerbahçe'ye imza atmasa muhtemelen forması da emekli edilebilirdi diye düşünüyorum. İşte kazanılan Euroleague şampiyonluklarında çok taşıyıcı bir oyuncuydu. Öte yandan Anadolu Efes kulübünde artık çocukların, Anadolu Efes destekleyen herkesin üstüne 0 numaralı formayı çok uzun süre gördük. Shane Larkin formasını son yıllarda bir sıkıntı yaşıyor ama o da şundan kaynaklı. Çok fazla tekrar eden sakatlıkları var vesaire. Bence Fenerbahçe'de daha iyi olabilecek olma ihtimalinin sebebi şu. Ki ben Anadolu Efes döneminde Shane Larkin'i çok eleştirmiştim. Burada hani çifte standart politik doğruculuk noktasında değilim. Şu yüzden Fenerbahçe'de daha iyi olabilir diyorum. Burada takdiri de size bırakıyorum. Hani Shane Larkin'in Fenerbahçe'de göstereceği performansla alakalı yorumlarınızı da mesaj olarak bizlere iletebilirsiniz. Shane Larkin Anadolu Efes'te maç taşıyacak, sezonu taşıyacak oyuncu rolü üstlenmek durumunda kaldı. 30 yaşından sonra üst üste gelen sakatlıklarla birlikte tabii bunu kaldırabildiğini söylemek çok mümkün değil. Ama Fenerbahçe'de biraz daha maçın kırılma anlarını oynayacak, artık takımın taşıdığı maçlarda maçın sonunu getirecek, biraz daha işte bu rotuşları yapacak usta olarak Fenerbahçe'ye geliyor. O yüzden burada yıpranma payı daha az olabilir, ki büyük anları da oynamayı sevdiğini biliyoruz Shane Larkin'in. Yani Anadolu Efes'in kazanmak için Shane Larkin'e ihtiyaç duyduğu kadar Fenerbahçe duymuyor. Daha doğrusu duymayacaktır. O yüzden daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yıpranma payı daha az olacağı için. Geçtiğimiz günlerde Off the Record Podcast'te bazı açıklamaları vardı. Onlara da değinelim. Orada ilginç başlıklar da vardı çünkü. Burada gelmiş geçmiş en iyi olmak istiyorum. Gereken birkaç şey kaldı. Burada Shane Larkin eğer şampiyon olursa tüm zamanları Euroleague'de en iyisi olup olmamak konusunda bir yorum yapmış. Yine Anadolu Efes'te yeni bir macera için kaldım. Erdemcan'ı getirdiler. Sözleşme uzattığı dönemden bahsediyor biliyorsunuz. 3 yıllık bir sözleşme uzatmıştı. Erdem Hoca ile konuştuk vesaire. Adamın maçta rekabet edecek kadrosu yok ve onu 2,5 ayda kovdular. Tommy'yi 2 yıl koç yapalım dediler. Sadık bir adamdım, kaldım, onu da kovdular. Banki sezon bitti gitti. Kokoşkov 2 ay sonra gitti. Burada Anadolu Efes'in biraz kimlik bunalımından son yıllarda yaşadığı şikayet etmiş oyuncu. Sarnas Yeskeriçius'un kendisine ulaşmasıyla alakalı da şunu söylemiş. Rastgele bir pazar günü saat 1'de ligde Büyükçekmece deplasmanında oynaman gerekirse kulübün iyiliği için buna katılmaya ne kadar isteklisin? Bana sorduğu soru buydu. Ben de ona şampiyonluk için ne yapmam gerekiyorsa yapacağımı söyledim diye de Saras arasında geçen bir diyalogdan bahsetmiş. Yine Oturu'yla Elijah Bryant'ın Anadolu Efes'ten ayrılık süreci hakkında. Oturu'yu kaybedemeyiz dedim, onun gibisi yoktu. Pana serisini kaybettiğimizde soyunma odasında ağlıyordu. Elijah ise bir numaralı adam olabileceğini gösterdi. Bence o dönem kadroyu korumamız gerekiyordu diye yine bir aslında serzenişte bulunmuş. Shane Larkin yine Mitsic için. Mitsic NBA'ye gitti. Ataman Panathinaikos'a. Ben ise Efes'e yeni dönemini inşa etmek için kaldım. Erdem Can gibi önemli bir potansiyel getirdiler. Eurocup'ta kendini kanıtlamış biriydi. Varım dedim. Sezona başladık. Çok sakatımız vardı. Erkenden ayrıldı. Sonrasında Tomis Samjatovic 2 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bir şeyler inşa edeceğimizi düşündüm ama o da gitti. Banki bence harika bir antrenördü. Onunla oturup konuştuk. Sonra bir anda sezon bittiği gibi o da gitti. Kokoşkov geldi. Bir basketbol dehası. Yeni bir proje daha. Yine varım dedim. Tüm yaz boyunca onunla kadro hakkında konuştuk. Oynamaya başlıyorsun dendi ve 2 ay sonra o da gidiyor. İşte bu noktaya varıyoruz. 34 yaşında olacağım. Hedeflerim için artık geriye çok fazla zamanım kalmadı diyerek. Burada Anadolu Efes'in içinde bulunduğu son yıllarda inişli çıkışlı bir belli belirsiz durumu eleştiren bir açıklama yapmış. Yani nispeten rekabetçi olmak isteyen, kazanmak isteyen bir oyuncu için anlaşılabilir bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe için de dediğim gibi Anadolu Efes dönemine nazaran daha faydalı olabileceği kanısındayım. Shane Larkin'in burada hani çifte standart yapıyor denmesin yorumlarım için. Anadolu Efes'teki beklentilerle Fenerbahçe'deki beklentiler farklı olduğu için bunu söylüyorum. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince okumaya da gayret göstereceğiz. Virtus bütçe düştü. Bir şey olmaz, bicecik olmaz, görüşme katılır mısınız demiş Özgür Meriç. Buradan Özgür abi, Özgür Meriç'e de selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Takımın başına Almanya ile son Avrupa şampiyonu olan Alex Mumbrou getirildi. Yine Trent Frazier gibi Rusya Ligi'nde Zenit'te çok beğendiğim bir oyuncuydu. Onunla sözleşme imzaladılar. Yani ne kadar ileri gidebilirler tartışmalı. Bence yine lige demir atan takımlardan biri, dibe demir atan takımlardan biri olabilirler. Bu çok ciddi bir olasılık. Yani görmek lazım. Onun haricinde diğer eklemeler vesaire çok özel bir takım değil Virtus. Çok orada çıkış yapıp sezonu kurtaracak bence oyuncular da yok. Kötü bir sezon bekliyor bana sorarsanız. Virtus'u katılırım burada sevgili Özgür Meriç'e. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar, hoş geldiniz. Zaten çok güzel olan 6. Adam programını aldığı galibiyetten sonra da daha da güzelleştirip etrafını süsleyip cennet bahçesine çeviren Filenin Sultanlarını tebrik ederim. Ellerine yüreklerine sağlık, yüzümüzü güldürdükleri için masöründen malzemecisine hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim ve tebrik ederim demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Teşekkür ederim güzel mesaj için. Evet, Milletler Ligi'nde de artık kupaya yakınız. Amerika-Çin eşleşmesi zor bir eşleşme olacak. Oradan çıkacak takımı da göreceğiz bakalım yolun sonu. Kupa olsun. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Sonra reklamımız varmış. Sevgili Yücel abi uyardı beni. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrar

Sizlerleyiz. Biraz mesajlara bakalım. Onların üzerine laflayalım. Merhaba kardeşim. Yine keyifli başladı yayın. Shane Larkin sakatlık sorunu yaşamaz ise sadece 10-15 dakika süre alsa dahi Fenerbahçe Beko'ya faydalı olacaktır. Kalitesi tartışılmaz. Bence bir döneme damga vurmuş nadir oyunculardan Bursa'dan Ali sevgilerimle demiş. Ya katılırım. Burada işte az önce bahsettiğim de buydu. Hani Fenerbahçe maçı taşımak için, bakın kazanmaktan bahsetmiyorum, taşımak için Anadolu Efes'in aksine Larkin'e ihtiyaç duymayacak. Larkin'in buradaki rolü ne olacak biliyor musunuz? Bakın tarihi bir benzetme yapayım. Eski Yunan tragediyasında, yani tiyatrosunda şöyle bir şey vardır. Deus ex machina, makineden gelen tanrı, Türkçe karşılığı da. Anlatı da şu: doğaçlama bir tiyatro olduğu için ekseriyetle çoğu zaman Yunan antik tiyatrosu, diyaloglar tıkandığı zaman, orada artık içinden çıkılamaz bir mengeneye girildiği zaman şöyle bir düzenek kurmuşlar. Vinç gibi bir şey düşünün. Tabii bunu tamamen ilkel şekilde. Oradan bir figür, tanrı figürü indiriyorlar Vinç'ten. İşte gökten inmesi de o anlamda Deus Ex Machina, makineden gelen tanrı, yukarıdan indiği için. Girip orada artık statikleşen, akmayan, tıkanan tiyatro diyaloglarını açıyor. Yani tanrısal bir çözüm geliyor ve ondan sonrasında tiyatro tekrardan akmaya başlıyor. Ya da sonunu bu şekilde getiriyorlar vesaire. Shane Larkin'in rolü de bu. Yani tiyatro oynanırken Larkin tıkanan noktalarda makineden indirilip tiyatrodaki düğümü çözecek. Ya da basketbol karşılığıyla maçı bir şekilde alacak ve çıkacak. Yani şey değil, tiyatroda bir oyuncu değil. Tiyatroyu başkaları taşıyacak. Tıkandığı noktalarda Larkin'i atacaksın oraya. Deus Ex Machina. Makineden gelen tanrı. Benzetme budur. Bilmiyorum kafanıza yattı mı. Böyle bir hazır Odysseus falan çıktı biliyorsunuz Christopher Nolan. Hazır bunlar çıkmışken Yunan mitolojisinden de bir gönderme, ya da Yunan antik tiyatrosundan da bir gönderme yapalım. Trendleri oyalım. Devam edelim. Larkin bence Alper Yılmaz'ın geri dönüşünden sonra ayrılık kararı aldı demiş bir dinleyicimiz. İsminizin kısaltması yazıyor. Bilmiyorum, o yüzden adınızı hitap etmek adına söylüyorum. Yani bilmiyorum, burada sportif direktör, pardon, genel koordinatör olarak mı geri döndü Alper Yılmaz, eski genel menajer? Bu aralarındaki diyalog nedir, bu bir gerekçe midir bilmiyorum. Yani bu sizin düşüncenizdir. Bir bildiğiniz de varsa yazabilirsiniz burada. Eğer argümanlar varsa okuruz, hiç problem değil. Sevgili Ozan Demir yazmış, biraz takılmış bana, şimdi okumayayım ama bilmiyorum, herhalde beklemediği bir şeyden bahsettik. Sevgiler bu arada kendisine de. Ülkemizde mesajlarını da bekliyoruz programa. Kaç zamandır arazi oluyor kendisi. Yok kürek yapayım, işte tenis oynayayım derken bu elit hayatın arasında 6. adamın yalnızca 1 saat bile sıkıştıramıyor aslında. Çok da sevdiğim bir insan ama biraz düşünüyorum açıkçası, bazı şeyleri sorgulatıyor bana kendisinin tavırları. Ülkemizde her sene bu duyguları yaşatan başarılı voleybolcu kızları ekonomide uçurup tarihinin en kolay grubundan çıkamayan başarısız yeteneksiz futbolculara villa verenler bunları görür umarım. Yani futbol tarafına hiç girmeyeyim. Kırgınız o konuda. Yani aynı duyguları paylaşıyoruz ama yani ekonomi sınıfında uçurmak da voleybol milli takımını gerçekten büyük ayıptır. Yani burada federasyon mudur yetkili, bunu kime mal edebiliriz bilmiyorum ama gerçekten büyük ayıp. Yani kupadan kupaya koşan, Avrupa'yı dünya voleybolunu son yıllarda domine eden o sadece 15 kişilik grup için biz özel jet ayarlayamadık. Ya da ne bileyim, hadi tüm ekiple 30 kişilik grup için ne özel jet ayarlayabildik ne business class ayarlayabildik. Ekonomide uçurduk, yazıklar olsun gerçekten. Bunun perde arkasında kim sorumluysa hak ettikleri çok daha fazla. Hani villa veriliyorsa da filenin sultanlarına verilsin, onu da söyleyeyim. Yani böyle Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gittik. Tamam, bu bir başarı bu arada, biz de çok mutlu olduk ama 48 takım gitti. O yüzden burada hak edene hak ettiğini vermek lazım. Branş ayırt etmeksizin. Burada filenin sultanlarına çok hak edilen yaklaşım sergilendiğini düşünmüyorum. Bu güzel bir mesaj. Ümit ediyorum onlara da hak ettikleri değer, kıymet daha fazla gösterilir. VNL'de de belki kupaya uzanarak bu sene Milletler Ligi'nde bu gerekli cevabı vereceklerdir. Bu gibi konulara güveniyoruz kendilerine. Merhaba, iyi yayınlar. Sizi severek dinliyorum. Larkin Fenerbahçe'ye kadro rotasyonunda önemli katkıları olacaktır. Özellikle Türkiye Ligi'nde aranan kişi olacak. Çünkü Euroleague ve Türkiye Ligi'nin sıkıştığı takvimde maçı kurtaran kişi olacak. Bunu bir yere not edelim. Yani Larkin böyle bir oyuncu. Katılırım. Harun Bey yazmış. Peki Larkin o adam mı? Ya şöyle, Larkin'in Anadolu Efes'teki ilk dönemini hatırlıyoruz. Takımın biraz daha hedefsiz kaldığı son dönemde sakatlıklar beraberinde vesaire kötü gözükmüş olabilir. Ben de çok eleştirdim burada. Hani kendimle çelişecek şeyler de söylemek istemem ama İyi bir yapıda Larkin iş yapar ya, onu düşünüyorum. Dediğim gibi burada Fenerbahçe'nin sezonu taşımak, maçı kazanmak için Larkin'e ihtiyacı yok. Orada bir sürü silah var. Wade Baldwin, Taylor Norton, Tucker gibi bir sürü oyuncu varken

Fenerbahçe'de maçın sıkıştığı yerlerde belki De Colo'nun yaptığı gibi çözücü oyuncu Larkin olursa, Larkin'e binen yük de azalırsa Larkin'in faydalı olacağını düşünüyorum. Ben şahsi görüşüm, bilmiyorum. Aksi görüşlere de tabii ki saygı duyuyorum. Buradan Harun Bey'e de bu arada selamlar, sevgiler. Bir de naçizane sana ufak bir eleştirim olacak tabii ki, elbette. Ercan Bey'le yaptığınız programda mesajlar okumaya çalışıyorsunuz. Çok uzun yorumlar yapılıyor. Ondan dolayı bütün mesajlar okunamıyor. Bana öyle geldi. Bu mesaj uzunluğuna binaen bir şeyse evet, bazen çok uzun mesaj da olsa kırmamak adına okuyorum. Çünkü şey oluyor yani, takdir edersiniz. Oğuzhan Bey yazmış bu arada. Kendisi de Beşiktaşlıymış. Selamlarımı iletiyorum kendisine. Ya şöyle, öyle mesajlar atılıyor ki hani bir mesaj içinde 2-3 soru değil, bu uzun bir paragraf oluyor ve yani onu kestirip kısaltmaya çalışırsam bağlamından kopuyor. Dün bunu sevgili Mehmet Sevinç'le yaptığımız programda da Mehmet abi bir ricada bulundu. Ben hani bunun farkında değildim, o yüzden teşekkür ederim. Mesajınız yapıcı bir eleştiri bana sorarsanız. Kısa mesajlar rica edeceğiz, o gibi çok mesaj akışını yoğun olduğu programlarda. O yüzden katılırım bu konuda. Bir dün sevgili Mehmet Sevinç sağ olsun bir farkındalık geliştirdi ki bundan sonraki programlarda da hani daha çok mesaj okunabilmesi adına insanlardan biraz daha kısa ve net mesajlar rica edeceğiz. Teşekkür ederim yorumunuz için. Dediğim gibi hani dün bu diyalog gerçekleşmemiş olsa bu mesaj bende yine bir farkındalık uyandıracaktı. Yapıcı bir eleştiri olduğu için ve nazik bir dille yazdığınız için ayrıca teşekkür ederim buradan. Fenerbahçe son şampiyon Olympiakos gibi derin bir kadro kurdu. Euroleague bizim, görüşme katılır mısınız demiş sevgili Özgür Bey, Özgür Meriç. Zor yani. Euroleague Fenerbahçe bu arada bence şu an en büyük 3 adaydan biri, işte Olympiakos, yeni kurduğu kadroyla Panathinaikos. Kestiremiyorum ki, Final Four tek maç ama Fenerbahçe bence şu an %33. %33 Olympiakos, %33 Panathinaikos. Bugünün şartlarında hani lige başlandığında ne gibi bir giriş yapılacak, form durumları ne olacak falan filan, onları sezon içinde sakatlıklar vesaire minör detayları göreceğiz ama şu an kadro yapısı itibariyle işte Olympiakos neler yaptı gördük. Cody Miller, McIntyre, Jan Montero'yu eklediler şampiyon kadroya. Panathinaikos tarafında Yabuseleler, Bongalar, yine önemli transferler yapıldı. Brankuba diyorlar. Göreceğiz. Yani zor bir sezon olacak. Onu söyleyebilirim. Antalya'dan Haluk. Beşiktaş basketbol hakkında transferler kim geldi kim gitti bir bilginiz var mı acaba? Tabii konuşalım biraz. Öte yandan bir küçük bir yönlendirme de yapayım. Burada değineceğim ama Beşiktaş basketbolun yaptığı son 3 transferi geçen hafta kendi YouTube kanalımda değerlendirdim. Orada da bayağı bir izleme aldı. Teşekkür ediyorum teveccüh gösterip vakit ayıranlara. İstatistikler çok güzeldi. Mutlu oldum yeni bir kanal olduğu için. Burak Alaca YouTube kanalında bununla ilgili 15 dakikalık bir videom var. Bugün de transfer gündemindeki bir ismi ve bir de transfer önerisiyle alakalı bir video paylaşacağım akşam 7'de. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup destek olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Öte yandan Beşiktaş'ın son transferlerine değinelim. İşte Jalen Nowell, Daquan Jeffries, Eugene Omorui, diğerlerinden bahsetmiştik evveliyatında, ondan şöyle yapalım. Daquan Jeffries tam Dušan Ivković'in isteyeceği bir oyuncu. İşte bu Kellen Martin'le öncesinde Matt Mitchell'la bulamadığı oyuncu. Yani hücumda şut atabilen, enerjisini yükseltebilen, tam sahayı koşabilen, yani bu geçiş hücumları üzerinde söylüyorum, bir oyuncu. Savunmada 2-3-4 pozisyonlarını savunabilen, belki biri de savunabilen, savunma enerjisi yüksek, iyi bir atlet, fizikli de bir oyuncu. Ben olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Eugene Omorui, isim telaffuzu da biraz zor kendisinde ama Baskonya'dan geldi. O da mesela bir savunma spesyalisti diyebiliriz. O 1'den 5'e kadar savunabiliyor. 1.98'lik bir boyu var. Adeta bir Kyle Hines etkisi yaratabileceğini düşünüyorum. Hücumda sırtı dönük oynayabiliyor, fiziğini kullanabiliyor. Fena bir şutör değil. Hücumda da yine yan parça olarak önemli katkı verebilir. Bunu da pozitif bir transfer olarak değerlendiriyorum. Öte yandan Jalen Nowell ismi bence Euroleague'de. Bunu daha önce aynı ifadeyi de kullandım, yine tekrar edeyim. Kıtaya adaptasyonunu çabuk tamamlarsa, işte daha önce Amerika'da NBA G League, Porto Rico'da, Çin'de çok alakasız basketbol kültürlerinde oynadığı için bunu bir şerh düşme ihtiyacı duyuyorum. Kıtaya adaptasyonunu tamamlarsa bence Avrupa'nın en iyi skorerlerinden biri olur diye ekleyeyim. David DeJulius ismi konuşuluyor. O transfer biraz daha karmaşık durumda. Kulübü FIBA'ya şikayet etmiş oyuncuyu erken cayma arzusundan ötürü sözleşmesi devam ederken. Onu biraz değerlendirin. Bence o da iyi bir oyuncu ama undersize kalabilir. Hani savunmada bu kadar iyi oyuncular almışken, işte Jeffries, Omrui gibi. Nowell de çok savunma eforu yüksek bir oyuncu değil. 1.85. Yine David DeJulius da 1.83'lük bir oyuncu. Yani savunma oyuncularının, Dotson'un da kısa olduğunu düşününce, hücum oyuncularının savunmada hedef alabileceği, üzerine oynayabileceği oyuncular. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Genel olarak transferlerle alakalı durum bu.
Bir tane de dediğim gibi uzun rotasyonda transfer önerim vardı. Onu da akşam video yayına girdikten sonra, yarın yine burada yayında konuşuruz. Oradan da izleyebilirsiniz. Spoiler vermeyeyim çünkü gündemden bir isim değerlendirmedim. Bu arada şey bir oyuncu, yani alınmasa daha iyi bile olabilir belki. Çok zar atmak niteliğinde bir transfer. Yine bir fikir olarak ortaya attım. Orada da yorumlarda tabii ki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Olur olmaz. Beşiktaş'ı böyle değerlendirmiş olayım. Haluk Bey'e de selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Bence mesajın uzunluğundan ziyade bir konuya iki cümlelik mesaj da olsa, tek cümlelik mesaj da olsa fazla uzun zaman ayırıyorsunuz demek istiyor. Ankara'dan Beşiktaş Hüseyin yazmış, saygılar demiş. Yok, üzerine değerlendiriyoruz ama şey var, hani programda o ana kadar konuşmadığımız bir mesajsa konuysa şayet konuyu da değerlendirmiş oluyoruz. Yani burada şey gibi düşünmeyelim. Şahısların mesajına saplanmaktan ziyade orada bir konu penceresi açılıyor, onun üzerine değerlendiriyoruz gibi. Ama tabii aynı konuda çok temrine de düşmemeye gayret ediyoruz. Orada dediğim gibi mesajın içeriğiyle biraz alakalı bu. Tekrar Ali, ben Bursa'dan, takımı Girit turnuvasında analiz etme fırsatımız olacaktır. Olympiakos gibi son Euroleague şampiyonu da orada olacak bence. Sezon öncesi değerli bir turnuva. Turnuvada takımımız hep kazanmak için parkede olacaktır. Tabii Fenerbahçe transferleri derken bitirdiği için orada tam kadroya yakın bir Fenerbahçe rotasyonu göreceğiz. O yüzden evet, bir ön izleme olabilir. Haluk Bey teşekkür etmiş bu arada. Rica ederim, ne demek yani, görevimiz bu. Burak Bey, Euroleague'de dış cepheye karşı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bir şekilde birbirlerine destek olmaları gibi bir durum olabilir mi? Oyuncu takası ya da olabilecek herhangi bir şey. Euroleague finalinin iki Türk takımı oynasa ne güzel olur. Burada Anadolu Efes'i de buraya dahil edelim. Yani burada şey var, biliyorsunuz Beşiktaş'ın katılımı için mesela Fenerbahçe'de Anadolu Efes'te olumlu oy kullanmıştı ki zaten 13 hissedar takımın hepsi olumlu oy kullanmıştı. O ayrı bir mesele. Ya birbirimizi kollamamız lazım orada. Genel olarak hani FIFA'da da böyle, FIBA'da da böyle, Euroleague'de de böyle. Genel Avrupa'daki bütün müsabakalarda Türk takımlarına çok hoşgörülü davranmıyorlar. Orada bir çifte standart varsa genelde mağduru biz oluyoruz. İşte İsrail takımlarına uygulanan yaptırımları gördük. Her deplasmana gidip İstanbul'a gelmiyorlar senelerdir. Tarafsız sahada oynuyoruz vesaire. Birbirimize her zaman kol kanat gelmemiz gerekiyor. Bu basketbol üzerinde de değil, genel hayatta da böyle. Yani halk olarak söylüyorum bunu. Bizim bizden başka dostumuz yok yani. İşte siyasi ilişkiler iyi olabilir farklı ülkelerle ya da ne bileyim kültürel bağlantılar olabilir ama Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. İşin aslı bu. Bu Türk diye bahsettiğim hani Azerbaycanlıları vesaire, işte bütün Türk ırkını da dahil ederek söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Her yerde aynı tutumu sergilememiz lazım. Euroleague'de de böyle olmalı. Larkin tam McCollum etkisi yapacak. Benim asıl korkum 5 numara. Bingham ve Silva benim için bir kapalı kutu. 5 numara korkumu giderebilecek. Olumlu yorumların var mı pivotlarımız için? Bingham'ı izledim, Motley'nin şut atabileni gibi görünüyor. Oyun zekasından korkuyorum demiş sevgili Ozan abi. Ya Bingham bence pozitif etki yaratacak. Şu açıdan söylüyorum. Kabengele gibi, yani oyuncu olarak benzemiyor ama Euroleague'de fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Chris Silva biraz undersized bir uzun, hareketli, çok tırmalıyor. Bu güzel bir şey ama tek başına yeterli mi sanmıyorum. Bingham 2-13'lük kulaçları uzun olan, şut atabilen, yeri geldiğinde fizikselliğini kullanabilen iyi bir reboundçu. Bir net isim daha ama Nicolò Melli'yi oraya genelde koç devşirdiği için bu anlamda da çok bir şüphe barındırmıyor benim gözümde. Bir 5 numara transferi gelirim. Bundan sonra bir 4-4.5 transferi fırsat olursa yapılabilir. Onun haricinde sanki kadro büyük ölçüde tamamlandı gibi geliyor bana diyeyim. Bir daha, Beşiktaş basketbolda transfer bitti mi? Hangi bölgeye transfer düşünülüyor? Kaç numara demiş. 1 ve 5 rotasyonuna, yani uzun ve oyun kurucu rotasyona birer transfer daha gelecek diye düşünüyorum. Öyle duyuyorum. İsimler de ortaya çıkacaktır. Şu an içinde çok somut bir isim David DeJulius hariç önüme çıkmadı. Onda da transfer ne durumda inanın bilmiyorum. Hani şöyle bir yaklaşıma büründüm artık. Transfer haberciliği yapmayı bıraktım. Çünkü kulüpler müşkül durumda kalabiliyor. İşte menajerler el arttırıyor. Transfer çıkmaza girince kulüplerin üzerine baskı biniyor falan. Ben biraz da transfer iddialarını, ortaya çıkan oyuncuları ya da transfer olan oyuncuları değerlendirme tarafına geçtim. Benim için daha iyi. Kimsenin de bir şekilde işini zora sokmaya gerek yok. Çok etkileşim derdimiz de yok. Yani işte transfer haberi yaptığında bilmem kaç kişinin önüne çıktı. Çok benim açımdan mühim değil. O da iyidir muhakkak ama ilgilenmiyorum. O yüzden dediğim gibi yakından takip etmiyorum. Duyduğum şeyler oluyor ama basına yansımadıkça benden çıkmaması adına çok üzerine de konuşmuyorum. Bakalım. Arada naçizane oyuncu önerilerim oluyor. Onların da zaten yaparken hani transfer spekülasyonu yaratmamak adına tamamen naçizane, kulüple alakası olmadığını da altını çiziyorum.
Beşiktaş'ın da gelmesiyle Euroleague'de 3 takımımızın olması çok güzel. Dilerim takımlarımız

0: Başarılı olur. Şampiyon da bizden biri çıkar inşallah demiş Zekeriya Kanat. Selamlar buradan Zekeriya Bey'e. Tabii. Avrupa basketbolunun zirve organizasyonunda 3 tane Türk takımının olması, daha fazla maçın İstanbul'da oynanacak olması, daha fazla takımımızın orada rekabet içinde olması güzel. Yani Fransa'da bile 3 takım vardı. Hani Fransa'da derken Fransa Euroleague'de kompetitif takımlar çıkaran, rekabetçi takımlar çıkaran bir ülke olmadığı için söylüyorum. Yoksa iyi bir basketbol ülkesidir ama işte Asvel, Monaco, Paris Basket, bunların Monaco hariç hepsi. Karavana, Monaco'da zaten iflasın eşiğinde şu anda, öyle bir durum var. 4 İspanyol takımı var. Baskonya, Valencia, Barcelona, Real Madrid. Böyle bir sürü yabancı menşeili takım varken Türklerin de orada çoğunlukta olması, daha fazla takım çıkartması önemli. O yüzden Beşiktaş'ın da orada olması güzel. Önümüzdeki sene Fenerbahçe bence şampiyonluk için ciddi bir aday. Diğer takımların da durumunu, alacağı pozisyonu sezon başladıktan sonra göreceğiz. Ümit ediyorum Türk basketbol adına güzel bir sezon olur. Euro Cup'ta da bu arada iddialıyız. Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Tofaş. İyi takımlarımız var. Burada Bahçeşehir Koleji çok önemli yatırımlar yaptı işte. Alex Avramovic, Isaiah Mike, Malachi Flynn tutuldu. Travion Williams tutuldu. Önemli eklemeler yapıldı orada da. Bahçeşehir Koleji'nin de rekabetçi olacağını düşünüyorum. Telekom yine Çakmak Kisik başta olmak üzere önemli oyunculara imza attırdı. Ümit ediyorum iki kupada da sonuna kadar yolun gidebileceğimiz güzel bir sezon olur Türk basketbolu adına. Bu konuda sizlerle hemfikirim. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Birazdan reklamımız varmış. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: İntens bir konu var, bekliyorum.
8: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
9: Kızlar!
8: Bizi özlemişim.
9: Bizim İntens mi?
8: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
13: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
15: Radyo Spor. Reklam. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
16: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
17: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüş

0: köşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
1: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
2: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalırız.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
6: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
8: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Devam edelim. Birkaç mesajımız daha var. Onlara bakalım. Biraz da sohbet ediyoruz. Dediğim gibi basketbol tarafında gündem takdir edersiniz. Çok yoğun değil. Biraz daha transfer üzerinden konuşmak mümkün oluyor. Bu sebepten çok fazla maç olmadığı için ya da çok fazla aksiyon olmadığı için... İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Maalesef Bahçeşehir'in kadrosunun Beşiktaş'ın kadrosunun önünde olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir yorum değil, açık söylemek gerekirse. Sizin yaptığınız tabir çok doğru. Beşiktaş'tan henüz tavan hamleleri gelmedi ve gecikiyor gibi de duruyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya burada tavan hamlesi, tavan belirleyen hamle olarak bir tek Jalen Novel'i görüyorum. Ya gecikme için de şunu söyleyebilirim. Euroleague'de sezon Ekim'de açılıyor. Yani burada doğru fırsatları beklemek lazım. Çünkü şey var. Şu an başka yerlerle görüşüp belki sonuç alamayacak çok iyi oyuncular piyasaya çıkabilir. Öte yandan yine NBA'den bazı kontrat bulamayan oyuncular gelebilir. Görmek lazım. Yani şu an için çok acele yok ama şimdiye kadarki görüntü, yani Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunun bir tık daha iyi olduğunu ben de söyleyebilirim. Orada Flynn'in yanına Marcus Reed'i eklediler. İşte Isaiah Mike gibi geçen sene Partizan'da etkili oynayan bir oyuncu, Bayern Münih'te düzeltiyorum, etkili oynayan bir oyuncu geldi falan derken onlar biraz daha net hamleleri erken tamamladılar. Vardır bir hesap herhalde ama ya bundan sonra yapılacak iki oyuncunun da net olması lazım. Hani acaba dedirtmeyecek isimler olması lazım. Burada Ayhan Bey'e katılıyorum. Takımın tavanını belirleyecek hamleleri henüz yapmadıklarını düşünüyorum. Fenerbahçe Türkiye Ligi'ni bu yerli rotasyonuyla yine alır ama daha çok sıkıntı yaşar. Shane Larkin ve Sertaç ek rotasyon oyuncusu alınmalı. Ya burada kimler var? Melih Mahmutoğlu var. Onur Alp Bitim yine Fenerbahçe'de var. Bakıyorum, Mert Ekşioğlu var. Onun haricinde yerli rotasyonda kimler var? Bir Fenerbahçe kadrosuna bakalım. Yani yerli hamleleri gelecektir de piyasadaki yerlilerin de iyi yerlilerin daha doğrusu hepsi kapıldı burada. Eğer böyle bir şey yapılacaksa biraz da geç kalınmış olabilir. Bakıyorum şu an kimler var. Emre Ekşioğlu'nu görüyoruz. Melih Mahmutoğlu'nu görüyoruz. Burada Metecan bir sene ayrıldı, bunu geçelim. Hemen güncel kadroya bakalım bir saniye. Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu, Onur Alp Bitim, Sertaç Şanlı, Shane Larkin yine Türk statüsünde. Evet, burada dar bir yerli rotasyonu var ama yabancı rotasyonu çok geniş. Yani basketbol süper liginde biliyorsunuz 4+1 var. O yüzden hani 4 yabancıyla da bir şekilde sahada kalabiliyorsun. Burada Sarci Yunas mesela yine rotasyon hamlelerinden biri olacaktır. Chris Silva'nın basketbol süper liginde önemli süre almasını bekliyorum. Yine Trent Forrest orada süre alan oyunculardan biri olabilir derken bir şekilde orayı götürebilir diye düşünüyorum. Ama yerli rotasyonu dar mı? Evet dar. Bu yanlış bir yorum değil. Taner Bey'in yaptığı. Bakalım güncel gelişmelere. Evet, daha önce Barcelona'da Sarunas Yasikevicius'la çalışmış. Yine Žalgiris Kaunas döneminde de Savunas CSK üçlüsünün en etkili silahlarından biri olmuş Brandon Davis. 34 yaşında pivot. Daha önce Japonya'da kariyerinin son dönemini geçirmişti. Hakikaten sağlıklıyken çok özel bir oyuncuydu. Orta mesafe atan, sırtı dönük oynayan, oyun IQ'su yüksek, ayak oyunları çok iyi. Hakikaten çok özel bir oyuncuydu. Kendisi basketbolu bıraktığını açıklamış 34 yaşında. 2019 ve 2021'de Euroleague'de yılın beşlerine de girmiş bir oyuncuydu. Bunlardan biri Barcelona'da, biri Žalgiris Kaunas'ta olmak üzere. Türkiye'ye yolunun düşmesini zamanında çok beklediğim bir isimdi. Onu söyleyeyim, yani işte ya Efes'te ya Fenerbahçe'yle bir şekilde gelmesini bekliyordum ama olmadı bu transfer. İyi hatıralar bıraktı Euroleague genelinde. Eski bir Chicago Bulls oyuncusu dediğim gibi. Bilhassa Žalgiris ve Barcelona döneminde iyi anıları vardı. Milano ve yanlış hatırlamıyorsam Valencia'da oynadı. Milano ve Valencia dönemleri çok iyi dönemler olarak öne çıkaramayacağım ama dediğim gibi Barcelona tarafında İyi hatıralar bırakmıştı. Yine Fenerbahçe'den ayrılan bir isimle alakalı bir gelişme var. Fenerbahçe taraftarının çok eleştirdiği Mika Yantunen, Final Four'daki Olympiakos maçında aynı yerden üst üste 3 tane üçlük kaçırmıştı. Kendisi orada biraz ipler koptu. Finlandiyalı bir oyuncu. Paris Basket'ten önemli beklentiyle gelmişti ki şeydir de bu arada. Hani iyi bir sezon geçirmişti, iyi bir şutör. Ama tutmadı. Real Madrid ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı Mika Yantunen. İlginç oldu burada. Fenerbahçe'de tutturamayıp belki biraz da seviye düşüşü yaşaması beklenirken orada Pedro Martinez'in planları arasında yer aldı. Herhalde Matt Costello gibi bir pozisyona konumlandıracak Valencia döneminden hocanın. Öyle bakıyorum. Dün açıklamalarda bulunmuş Real Madrid'e imzasının ardından. Euroleague'de oynamak ve başarılı olmak zaten benim için büyük adımlardı. Ancak kesinlikle şimdiye kadarki en önemli adımım bu. Beni aradıklarında o kadar mutlu oldum ki bu gerçeküstü bir his. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kendimi kazanan bir oyuncu olarak tanımlamaya çalışıyorum. Boştaki bir top için atlayabilirim, rebound'a girebilirim ve bazı günler skor üretebilirim. Takımın kazanmasına yardımcı olmanın yollarını bulmak benim için oyunu anlama biçimidir. Ve en üst seviyede yapmaya çalıştığım şey de budur diye Real Madrid'e transferinden ötürü ne kadar heyecanlı olduğunu belirtmiş. Yani orada bir rol oyuncusu olabilir belki. Fenerbahçe'deki fırsatını iyi değerlendirdi mi? Bence iyi değerlendirmedi. Onu da söyleyebilirim. Bakalım, bir mesajımız varmış. Birkaç tane varmış. Onları da okuyalım. Zach Daniels yazmış. Yabancı bir dinleyicimiz mi yoksa bir mahlas mıdır bu? Zafer Bey New Jersey'den. Zach Daniels'ı Amerika'da kullandığınız isim. Orada bir de galiba şey varmış. Hani biraz daha anlaşılabilir olması açısından ya da kabul görmesi için böyle İngilizce isimlerde tercih ediliyormuş. Öyle bir durum olabilir belki. PAOK'ta iki yapılanma için ne diyorsunuz? Beşiktaş'ın veya Euroleague'deki diğer bir Türk takımının Cedi Osman'a ilgisi olmaz mıydı, yakışmaz mıydı? Selamlar demiş Zafer Bey. Yani Cedi Osman transferine şaşırdım. Hatta şöyle söyleyeyim, Yunan basınından geçenlerde de söylemiştim. Live Sport Greek'le bir röportaj gerçekleştirdik. Sağ olsunlar bana ulaştılar, bir teveccüh gösterdiler Cedi Osman'la alakalı. Dimitris Papadatos diye bir meslektaşımız yazmıştı. Büyük transfer, taraftar da iyi karşıladı ve PAOK oranın köklü kulüplerindendir. İşte Trinkieri'yi takımın başına getirdiler. Nick Calates hamlesi geldi, Cedi Osman hamlesi geldi, Raquan Gray'i transfer ettiler. Geçen sene AYK'da Euro Cup'ın en iyi oyuncularından biriydi. İyi bir kadro kuruyorlar. Cedi Türk takımlarına yakışmaz mıydı? Evet, çok yakışırdı. Yani Fenerbahçe'de mesela Tarık'ın ayrılığının ardından ben Clyburn'u yerine Cedi'yi tercih edebilirdim. Efes zaten gittiği anda kaptan olacağı bir kulüpte. Efes'teki seviyeyi de yukarı çekebilirdi. Beşiktaş'a da çok iyi olurdu ama yıllık 3 milyon euro almış yani PAOK'tan. 3 yıl 9 milyon euro. 2 milyon euro da bir çıkış opsiyonu ödemiş PAOK bonservis olarak futboldaki tabirle. O yüzden kolay bir transfer olmazmış. Yani bu şartları Türk takımları sağlar mıydı? Soru işareti. Burak Bey selamlar. Kocaeli'den Bülent. Basketbol gündemi zayıf olduğundan 6. adam olarak dinleyemedim. Dinlemedeyim. Düzeltiyorum. Mustafa Bey'e ve Harun Bey'e selamlar, iyi yayınlar diliyorum, seviliyorsunuz demiş. Bil mukabele selamlar sevgiler Bülent Bey'e de, ümit ediyorum her şey yolundadır. Tatilinize de yaklaşık bir 15 gün kaldı, heyecanlısınızdır diye düşünüyorum. Sevgilerimi ileteyim, selamlarınızı da iletmiş olalım Harun Bey ve Mustafa Bey'e. Bir dinleyicimiz her gün Radyo Spor dinlerken mesaide bu durum oluyor diye bir video paylaşmış. Bakalım. Videoyu şu an sessiz izleyemiyorum. Durum tam olarak nedir? Yazma imkanınız var mıdır? Hani bir yardımcı olabileceğimiz, çözebileceğimiz bir şey varsa şayet. Ona yardımcı olmak adına. İsminizi tekrardan bir bakalım. Taner Bey. Dediğim gibi hani videoyu sessiz izleyemiyorum şu an yayında. Yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa yazılı olarak sıkıntı nedir? Onu iletirseniz hemen çözümlemeye çalışalım buradan. Müşteri hizmetleri olarak da şu an bir yardımcı

soruları sizlere. Size hemen yetkili kişiye aktarıyorum. Yücel abi şimdi fon müziğini atarsa tam olacak. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Tekrardan sevgili Burak Alaca. Bir de bu 1 Ekim'den geçerli olacak yeni basketbol kuralları ile ilgili değişikliklerden birisi faul anında atış göstermekle alakalı bir yenilik olacak mı? Yani kuralları bir gözden geçirdim. Bir daha detaylı olarak bir notlarımı kontrol edeyim. Genel olarak dünya sporunda artık radikal kural değişiklikleri oluyor biliyorsunuz. Dünya Kupası'ndan sonra futbolda da yeni kuralların ligimizde oynanacağı, uygulanacağı açıklanmıştı. Tekrardan bir notlarımı kontrol ediyorum bu arada. FIBA'nın yeni açıkladığı 1 Ekim'de tedavüle gidecek. Sportmenlik dışı faullerle alakalı yeni bir sistem gelmiş. Oyunun akışını bozmak veya haksız avantaj sağlamak amacıyla stratejik fauller. Okey, bir şey değişmemiş. Flagrant kısmı da aşırı sert, tehlikeli, rakibin güvenliğini riske atan. Burada bir değişiklik yok. Şut hareketinin tanımı değişmiş. Oyuncunun biliyorsunuz şey vardı, hani faul aldıktan sonra şut kaldırıp çizgiye giden oyuncular vardı. Orada bazı değişiklikler olmuş. Artık atış sırasında yapılan fauller ve serbest atış kuralları biraz daha standart şekilde uygulanacakmış. Onun çizgileri daha net çekilmiş. Bakıyorum. Evet, faul anında atış göstermekle alakalı dediğim gibi burada daha ayrıntılı bir şekilde tamamlanmış, tanımlanmış bir devam kararı. Atış sırasında yapılan fauller, serbest atışlar belli bir standart çerçevesinde, yani hakem kanaatinin dışında artık yorumlanacakmış. Burada bir değişiklik var. Hakem yorumları daha standart hale getirildi. Temas değerlendirmeleri, hızlı hücum faulleri, perdeleme ve şut hareketleri. Yani biraz daha burada hakem yorumunu azaltan kararlar alınmış FIBA tarafından. Bu iyi bir şey bu arada. Öteki türlü bir standart yakalamak zor olabiliyor. Abi Beşiktaş bu sene Euroleague'de mücadele edecek ama sanki transferde çok heyecanlı değiller mi? Son ana mı bırakıyorlar, anlamadım demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Hitap etmek adına Murat Bostancı. Yani kadro tamam, iki transfer daha bekliyoruz. Orada da herhalde son anlarda bir fırsat kullanıyor sizin dediğiniz gibi. Onu da yani bekleyip göreceğiz nasıl hamleler yapılacak. Şu an için çok aşırı aşırı heyecan uyandırdıklarını söyleyemeyeceğim, açık söyleyeyim. Bu arada Taner Bey yazmış. Yayında bazen bozulmalar oluyor diye. Buradan teknik bir masaya iletelim bunu da. Bu radyo frekansında mı, uygulamada mı? Son olarak onu sorayım. Ona göre bir hamle yapalım. Ona göre bir bildirelim durumu. Radyo frekansında mı yoksa web sitesi ya da mobil uygulamada mı? Onu söylerseniz ona göre bir durumu kontrol ettirelim. Buradan WhatsApp hattımızı bir kısaca hatırlatayım tekrardan. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Yaklaşık 7-8 dakikamız var. Mesajlarını iletmek isteyenler için numaramızı bir paylaşalım. O sırada ben de bir haber paylaşayım sizlerle. Takımlarımızda aslında çok görmek istediğimiz bir oyuncu olduğu için söylüyorum. En azından burada ben de sık sık dile getiriyorum. Mario Hezonja, Real Madridli Hırvat forvet. Biliyorsunuz NBA'ye gideceği söyleniyordu, orada kulübe NBA'ye gitmek istediği için ayrılmak istediği arzusunu iletmişti. 1 milyon dolarlık bir çıkış opsiyonu varmış ama bu çıkış maddesini zamanında ödeyemediği için NBA hayali biraz rafa kalkmış gibi duruyor. Şu an Olympiakos'un ve Dubai Basket'in Hezonja'ya ciddi bir ilgisi olduğu söyleniyor. Hakikaten özel bir oyuncu yani, hem Fenerbahçe Beko'da hem Efes'te hem olabilecek olsa Beşiktaş'ta görmek isterdim. Euroleague'in bence şu an en iyi forvetlerinden biri. Yani bakalım nereye gidecek. Eğer Olympiakos'a giderse ligin dengelerini ciddi şekilde bozar bu arada. Bu durum. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Göreceğiz. Yine bakıyorum. Dün Alperen Şengün bir takım açıklamalarda bulunmuş. Sokrates dergi zannediyorum. Bir kısmı dikkatimi çekmişti. Onu paylaşmak isterim. Orada sezon boyu NBA konuştuğumuzda da Alperen Şengün'ün koç Ime Udoka'yla arasında kötü olduğu söylentileri çok fazla vardı biliyorsunuz. Bu sorulmuş Kaan Kural ve İnan Özdemir tarafından. Kendilerine de selamlarımızı yollayalım. Ellerine sağlık program içinde. Programın tamamını izleyemedim. Bazı satır başlarını gördüm. İşaretlediğim kısımlar arasında bu varmış. Onu bir genel çok merak ettiğimiz bir konu olduğu için, belki rahatsızlık duyduğumuz bir konu olduğu için paylaşmakta fayda görüyorum. Bu sene biz maç kaybettikçe bazı işsiz insanlar sürekli saldırmaya ve bir şeyler bulmaya çalıştılar. Açıkçası bizi birbirimize düşürmek istediler. Sosyal medya aracılığıyla koç ve benim üstüme geldiler. Bizim başarısız olmamızı isteyen çok fazla insan var. Twitter gerçekten çok tehlikeli bir yer. Mental olarak insanı bitiriyor.
Bu yüzden Twitter'ı sildim. İnsana

Bazen etkili oluyor ama Twitter'da yaşanan çoğu şey aslında bana sorarsanız abartı demiş. Yine Kevin Durant ile alakalı bir açıklaması var. Kevin Durant'in de Alperen Şengö ve takım arkadaşlarıyla ilgili sert eleştirileri vardı sezon içindeki bir burner account. Yani Twitter'da fake hesaptan takım arkadaşlarına amiyane tabirle salladığı iddiaları çok fazla ortadaydı. Kevin Durant ile alakalı da şöyle bir şey söylemiş. Bir anda bizim aramızın bozuk olduğu gibi bir algı oluştu. Ben KD ile bir kere bile tartışmadım. Sürekli konuşuyoruz ama birbirimize bir kere bile sesimizi yükseltmedik. Özellikle yenildiğimiz maçlardan sonra çok sık konuştuk. Neyi yanlış yapıyoruz, neyi daha iyi yapabiliriz diye. Bunları sürekli ona sorarım, o da beni cevaplar. Biz yenilmeyi hiç sevmeyen insanlarız. KD de ben de öyleyiz. Bunu maçlarda yüzümüzden de anlıyorsunuzdur. Evet de KD'nin çok büyük bir hayran kitlesi var. Şöyle düşünün. Mesela benim hayranlarım beni asla kötü görmez. Onunkiler de öyle. Bu sezon kaybettiğimiz maçlardan sonra sanki birini suçlamak zorundaymışız gibi bir algı yaratıldı. Mesela Alperen yüzünden, KD yüzünden ya da Amen Thompson yüzünden kaybettik gibi. Gerçek şu ki maç kaybedilebilir, sonuçta her maçı kazanamazsın diye de Kevin Durant dedi. Arasında bir sıkıntı olmadığına işaret etmiş Alperen Şengün. Burada takaslanıp takaslanmayacağı iddiaları çok fazla konuşuluyordu son günlerde, son dönemde. Herhalde bu açıklamalarla birlikte bu kadar ılımlı yapıcılık açıklamalar yapması takımda kalacağına sanki delalet ediyor. Diyebiliriz Alperen Şengün için. En azından bu iki satır başını paylaşmak istedim sizlerle. Biraz daha soru işaretlerini gideren ya da bilmiyorum Alperen özellikle yapıcı olmuş da olabilir. Bunları ilerleyen dönemde daha net bir şekilde göreceğiz. Cedi Osman'ın Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalardan ve maçtaki davranışlarından ötürü ben transferin olmamasını doğru buldum. Fenerbahçe taraftarında sempatisini kaybetti bence. Bülent Bey'e de selamlar saygılar demiş Harun Bey. Yani şöyle bakıyorum. Benzeri bir durum Will Clyburn için de geçerliydi. Hani ve transfer edildi. Cedi Osman burada bir şekilde hem Türk oyuncu olmasıyla, milli takım kaptanı olmasıyla vesaire taraftarı bir şekilde bağlayabilirdi yine diye düşünmekteyim. Düşüncem bu. Ha tabii taraftar başta ister istemez bunu bilmiyorum ama dediğim gibi Will Clyburn da zamanında bazı Fenerbahçe taraftarıyla hadiseler yaşamıştı. O yüzden bunlar sanki aşılabilir gözüyle bakılıyor ki hani Aziz Yıldırım yönetimi bu gibi şeylere toleransı, tahammülü daha düşük bir yönetim olmuştur her zaman. Ona rağmen bir şekilde bir birlik beraberlik sağlanabiliyorsa demek ki bazı şeyler çözüme kavuşturulabilir diye düşünüyorum. Yani taraftar ne der tabii bunu bilmiyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftar değilim. Burada sizlerin yorumları da elbette çok kıymetli ama en azından naçizane ben çözüme kavuşturulabilir diye düşünmekteydim. Konu özelinde. Bakalım PAOK'ta ümit ediyorum. İyi bir sezon olur. Euro Cup'ı temsilcilerimizin kazandığı bir sezonda Bahçeşehir olabilir, Telekom olabilir, Tofaş olur. PAOK'ta da Cedi Osman'ın iyi bir performans göstermesini temenni ediyorum. Ama dediğim gibi tabii ki şampiyonluk konusunda burada gönlümüz temsilcilerimizden yana. Kendisine işte Fenerbahçe ve Efes haricinde Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji'nin de bir ilgisi olduğunu duydum ama tabii Cedi'nin ekonomik talepleri ve PAOK'un masaya koyduğu meblağa bakacak olursak getirmek hakikaten çok kolay değilmiş. Yani 3 milyon eurodan 3 yıllık bir kontrat 30 yaşındaki bir 31 yaşındaki bir oyuncuya işte Panathinaikos'u bağlamak için 2 milyon euro buyout bunlar kolay rakamlar değil. O yüzden Cedi'nin tercihini de anlıyorum. Takımlarımızın bu transferde neden biraz daha pasif kaldığını da görece anlayabiliyorum. Yani gayet anlaşılır. Yani bütün taraflar için hayırlı olmasını umuyorum. Diyelim. Bakalım başka notlarıma neler eklemişim bugün konuşabileceğimiz. Çok fazla da gündem olmadığı için genelde böyle röportajlar, açıklamalar üzerinden gidiyoruz takdir edersiniz. O yüzden konular birbirinden bazen biraz alakasız olabiliyor ama işte burada bir program süresi var. Mesajlarla, konulara değinerek bir şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Bunları da burada De Colo ile alakalı biliyorsunuz basketbolu bıraktı. Fenerbahçe'den şampiyon olup bırakmak istiyordu. Ligde kupayı aldılar. Türkiye kupasını aldılar vesaire ama Azbel'den ayrılık sürecinde şey vardı Fenerbahçe'ye gelirken bir açıklaması vardı biliyorsunuzdur. İşte Azbel bana vaat ettiği hedeflere doğru yönelmediği için ayrılmak ihtiyacı hissettim. Artık kariyerimin son bölümünde bir şeyler kazanmak istiyorum. Minvalinde bir açıklaması vardı. E tabii fark etmişsinizdir Azbel'in de yatırımları ciddi olarak artmıştı. Burada De Colo'ya şey sorulmuş. Eğer Azbel'in bu sene bütçe arttıracağını bilsen basketbola devam eder miydin diye edebilirdim diye de bir şey söylemiş. Yani Azbel'de yine finansal sıkıntılar şu an baş gösterdiği söyleniyor ama yani o da ilginç. Keşke Fenerbahçe ile bir Euroleague şampiyonluğu kazanarak bıraksaydı. Azbel'in durumunun da sıkıntılı olduğunu duydum. Orada imzalayan Francisco gibi işte ne bileyim Daniel Tice gibi oyunculardan da yakında ayrılık haberleri acaba çıkabilir mi diye

0: takipteyim diyelim. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
1: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması bugün 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
9: Her

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Radyo Spor.
7: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
7: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
6: Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spora ve Etre'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Kadınlarda voleybolda Kanada'yı 3-1 ile geçtik. Siz de karşılaşmayı Radyo Spor'dan canlı olarak dinlediniz. İlk seti kaybetmemize rağmen ondan sonraki setlerde millilerimiz başarılı oldu. Setleri kazandı ve yarı finalist olduk. Milletler Ligi'nde 2023'te şampiyon olduktan sonra Milletler Ligi'nde hep çeyrek finalde elenmişiz. İlk kez yarı finale çıktık 2 sene sonra. Şimdi Amerika-Çin karşılaşması var. Onun galibiyle de yarı finalde karşılaşacağız. Herhalde Amerika olacak diye düşünüyoruz.
1: Çin'in son 5 maçının grafiği var ekranda. Tek galibiyet alabilmişler. Bize, Kanada'ya, Dominik'e ve İtalya'ya kaybetmişler. Evet. Kötü bir dönem geçirdiler. Şu anda ev sahipleri sahibi oldukları için bu playoff'a, işte çeyrek finale kaldığı için o yüzden ABD maçı kapıda gözüküyor.
0: Evet, yarı finalde olası bir Amerika maçı gözüküyor. Amerika'yla da kısa süre önce karşılaşmıştık ve 3-2 kaybetmiştik. Orada normal sezon mu demek lazım?
1: Yani
0: playoff'lar öncesinde diyelim. Playoff'lar öncesindeki son karşılaşmalardan biriydi. 3-2 çekişmeli bir mücadele olmuştu. 3-2 kaybetmiştik. Ondan kısa bir süre sonra revanş oynayacağız gibi gözüküyor. Tabii daha maç başlamadı ama görüntü o yönde.
1: Bu arada ben hani maçı öyle takip edemedim ama yemekhanede izlerken 3. sette biz 16-11 gerideydik artık. Sette böyle kaybedilme noktasına gidiyordu. Yanımda işte Murat var, arkadaşımız. O da bu sette gitti. Maçta gider mi acaba falan diye konuşurken.
0: Sonra
1: o seti,
0: skoru bana sordu, şaşırdı.
1: Öyle mi? Sonra seti aldık. 25-21 bir de. Yani oradan 16-11'den
0: çok iyi bir geri dönüş yaptık.
1: 25-21 maçı da zaten 3. seti alarak bitirdi. Fenin Sultanları son sette de kazanıp 3-1. Yani beklediğimden çok daha fazla zorlandık. Sabah 3-0 veya 3-1 almamız lazım diyordum ama zor yoldan oldu.
0: Mesela ondan sonraki set kolay geçti.
1: Tabii o kırılma genel seti 3. setmiş.
0: Onu da ben izledim. Hani 4. set falan mesela çok zorlayıcı değildi açıkçası milli takım için. İlk seti 25-22 kaybetmiştik.

0: Daha sonra 25-21, 25-21 ve 25-17'lik 3 setle Kanada'yı elemeyi başardık. Onu da hatırlatalım. Bakayım şöyle bir karşılaşmayla.
1: Cumartesi de herhalde maçımız 14.30'da olacak. Orada da işte final için ABD'yi yenmeye çalışacağız. Pazar da tahminen yine o saatlerde final karşılaşması olur.
0: Evet. Milli takımı tebrik ediyoruz. Zaten genelde kadın voleybolunda milli takımı tebrik etmekten başka yaptığımız bir şey yok. Bir de maçları veriyoruz. Sonra onlar galip geliyor, biz tebrik ediyoruz, seviniyoruz. Onlar galip geliyor, biz tebrik ediyoruz, seviniyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Kısır döngü içerisindeyiz. Güzel bir döngü ama.
1: Güzel bir döngü. Buna erkekleri de şimdi yavaştan ekliyoruz. Doğru. Onları da bir sonraki hafta Milletler Ligi'nde bu playoff, işte final etabı da diyorlar. Onu da izleyeceğiz. Tarihlerinde ilk kez. Kanada'da kadın takım olarak ilk kez kalmış çeyrek finale. Bizim takım da erkeklerde ilk kez çeyrek finalde mücadele edecek Slovenya'yla. Orada da eşleştik. Güçlü bir ekol Slovenya. Normal etapta da yenilmiştik bildiğim kadarıyla. Ama orada olmak bile, oraya katılmak bile bundan sonraki süreç için bir motivasyon bizim milli takımımıza. İlk 10'a da girmiştik dünya sıralamasında erkeklerde. Yükselişteyiz yani orada da.
0: Evet evet evet. Bayağı iyi. Ben de geçen gün bir şeye kulak misafir oldum, röportaja. TRT Spor'a çıktı önümde. Orada bir röportaj yaptılar erkek voleybolcularla. Ondan sonra bayağı motive gözüküyorlardı. Bayağı mutlu gözüküyorlardı. Hani bayağı da heyecanlı gözüküyorlardı açıkçası şey için, finaller için. Bakalım finallerde ne olacak, ama ciddi orada da bir yükseliş var. Net şekilde. Onu da görüyoruz. Evet, 14.06 saatlerimiz. Sabah programı kapatırken, sabah sporunu kapatırken dinleyenler hatırlayacaktır. Galatasaray'da Bruno Fernandes gündemde, hatta işte Brahim Diaz gündemde diye Mert'le biraz konuşmuştuk. Ondan sonra oyuncular üzerinden biraz yorumlar yapmıştık. Şimdi önüme bir haber düştü. Express'in haberi. Express acaba neresi?
1: Yok.
0: Tam bilmiyorum ama.
1: İyi bir kaynak değil Express.
0: İyi bir kaynak değil mi?
1: Değil.
0: Yeni bir sözleşme imzalayacak Manchester United'la diye bir şey geçmişler. Haber geçmişler.
1: Ben Express'i ben de geçiyorum hani şey olarak.
0: Express geçiyorsun. Kaynağı. Express İngiliz mi?
1: İngiliz. Daily Express.
0: Ha, Daily Express bu.
1: Odur yani. Express başka yoktur.
0: Ben de o yüzden bence. Ne oluyor dedim. Daily Express'e. Doğru.
1: Bir sözleşme uzatma haberi resmi olan Ponomarenko. Dinamo Kiev'in genç santrforu. 2006 doğumlu, Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biriydi. O kulübüyle, Dinamo Kiev'le 5 yıllık sözleşme imzalamış. Resmi haber olarak bugün önüme düştü. Onu söyleyebilirim, ama Bruno Fernandes'le ilgili şu an hala Galatasaray bir pazarlık yürütüyor. 40 milyon eurodan galiba pazarlıklar kulübüyle başlamış bonservis için.
0: Sen Mirror'a da çok güvenmiyorsun değil mi?
1: Yani Express'ten bir tık daha fazla güveniyorum.
0: Onda da manşet o. Bruno.
1: New Brew Deal. Güzel. Yani Mirror'a bir tık daha güveniyorum, ama bir Sky, bir BBC.
0: Bakayım Sky değil. Ve BBC'ye kadar sana bulabilecek miyim?
1: Böyle bana onlarla şey, gelirsen.
0: Onlarla gelirsem.
1: İkna olurum, ama Guardian'la gelirsen, Telegraph'la gelirsen mesela. Onlar ikna edici olur da. Mirror'dır, Daily Mail'dır, Express'tir, Sun'dır.
0: Bana bunlarla gelme diyorsun.
1: Bunlar evet çok hani... Gerçek anlamda kale almıyorum. Ben uzun yıllar, bilmeyenler için söyleyeyim, Ajans Spor'da dış haberle editörlüğü yaptım. Dış basına da hakimim. Eğer yıllar içinde çok dramatik bir değişim
0: kendilerini,
1: olmadıysa...
0: Ben de onu diyecektim. Belki kendilerini geliştirdiler ya.
1: İşte.
0: Eski Daily Express değil belki ya.
1: Ha, onu bilemem ama pek zannetmiyorum.
0: Şaka bir tarafa, BBC de o haberi kullanmış. Dedikodu köşesinde kaynak göstererek. Onlar da kullanmışlar. İşte başka bir gazetede daha var. Zaten bu olabilir yani, çok garip de olmaz eğer Bruno Fernandes United'da kalırsa. Böyle çok da insanların şaşıracağı bir durum değil. Sabah anlattım zaten, garip bir şey var. United'a karşı sevgisi var. Garip bir inatı var. Bu takımdan bir şey olmayacağını en geç anlayacak oyunculardan biri gibi gözüküyor Bruno Fernandes. Sabah biraz onundan da bahsettim. Ama kalırsa, imza atarsa yine çok fazla garipsenecek bir durum değil. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Bu numaradan bize mesajları gönderebilirsiniz. Ama tabii perşembe diye unutmuş değiliz. Mert'e soracağız. Enerji durumu ne? İyi mi? Kötü mü? Neler oluyor?

0: oluyor. Bir bize söylesin enerjisiyle alakalı olarak. Ben şöyle sana bir bakınca bugün %65 ile %75 arası bir şey söylerim.
1: Bugün
0: enerji durumu söylerim.
1: Biraz evet başım ağrıyor. Dün gece şeye denk geldi herhalde. Yani tam sebebini tabii bilemem ne olduğunu da. Dün bir fırtına çıktı herhalde. İstanbul'da yaşayan herkes yakalanmıştır. Yani fark etmiştir, denk gelmiştir diye düşünüyorum. Ben işte karşıdayım, Anadolu yakasındayım. Tam o esnada evdeydim bu arada, evdeydim ama o ara başladı böyle bir baş ağrısı hafiften. Ondan sonra hala devam ediyor. Acaba hava kaynaklı mı? Bazen oluyor böyle lodos olduğunda baş ağrısı. Bu lodos muydu gerçi bilmiyorum da. Bir fırtınası, fırtınamsı bir şey oldu. Orada bir baş ağrısı oldu. Gün içinde de böyle geliyor, geliyor, gidiyor. Mesela yayına gelirken vardı, şu an yok gibi. Değişik bir döngüde kaldım. O yüzden çok enerjim yüksek değil yani. Baş ağrısından kaynaklı.
0: Ama kaç?
1: Bilmiyorum ben vallahi tam tespit edemiyorum.
0: Bize rakamlarla konuşursan, somut olarak konuşursan, biliyorsun ben gol, asist bu tarz istatistiklere düşen biri olarak rakam olarak almam 50'nin gerekiyor.
1: 50'nin altında derdim.
0: 50'nin, altında altında değilsin. Ben yani, sana net söylerim.
1: Ha,
0: 50'nin işte, altında olmadığın kesin.
1: Öyle mi?
0: 50'nin altında değilsin. Orası kesin.
1: Tamam. Bu bir de şey yükseltmiş olabilir. Yukarıda belki 50'nin altındaydın da burada maşallah yine 19 derece ve full klima
0: çalıştığı için. Bazen o soğuk kendine getiriyor değil mi insanı?
1: Evet. Soğuk şu an bir kendime getirdi. Kesinlikle.
0: Aynen. Soğuğun öyle iyi bir tarafı var. Sabahki yorumundan çok etkilendim. Teşekkür ederim Ali abi demiş. Bir dinleyici.
1: Burna Fenden de yazıyorum.
0: Bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok.
1: Çok geniş yazmış. Hani bir sürü şey konuşuyoruz. Biz 3 saat boyunca.
0: Evet. Söylerse hangi yorumundan etkilendiğini ben de kendime teşekkür edeyim. O yorumumla alakalı olarak bilmiyorum. Sabah söylediğim bir sürü şey arasında. Ama teşekkür ederim tabii. Çin ev sahibi olduğu için direkt katıldı diyor dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Doğru. Maçlarda yedek ve genç oyuncularla oynadı. Aldığı mağlubiyetler çok gerçekçi değil demiş. Amerika-Çin maçı ortada. Bizim milli takımımız Vargas üzerinden oynuyor. 2023'ten çok gerideyiz. Eda ve Ebrar aranıyor diye de eklemiş.
1: Bu arada Çin bütün maçlarını gençlerle oynayıp bu maçlara az kadroyla mı çıkıyor peki?
0: Yani, herhalde öyledir artık finallere geldikten sonra.
1: Ama hani öyleyse bile bir maç ritmi denen bir şey var. Yani hiç maç yapmadan buraya ilk maçlarını yapacaksa bu az takım, o da dezavantaj Çin milli takımı için. Bilemedim.
0: Evet. İngiltere'de bizdeki gibi saçma transfer haberleri yapılamaz demiş dinleyicim. Yapılamaz değil. Bakayım. Yapılamaz.
1: Yapılamaz.
0: Kaynaksız haber yayınlanmaz. Mirror'da olsa, Express'te olsa uydurma haber çok nadir çıkar demiş ama.
1: Çok iyi niyetli.
0: Pek söylemiş. İngiliz basınına bakmamış herhalde yani. İngilizler tabloid gazeteler konusunda dünyanın en iyilerinden bir tanesi.
1: Ama şeye katılırım. Gerçekten her gazete kaynak da veriyor kendi haberi değilse. O,
0: tamam.
1: Onları yapıyorlar iyi şekilde. Katılıyorum ama her zaman da en doğru haberi verdiklerini zannetmiyorum. Masa başı üretiyorlar onlar da.
0: Evet, İzmir'den Ayhan da sizleri dinlerken demiş rejenerasyona uğruyorum. Böyle bir %10-15 yükseltiyorsunuz beni demiş. Akşama kadar idare ediyor. Program sonu %70'e gelirim diye düşünüyorum demiş.
1: Güzel. Bugün de bir dinleyicimiz seni de etiketlemiş. Beni de Aygün abi, Fatih Demirkolu, Ahmet Selimkulu, Cem Dizdar'ı hepimizi herhalde takip etmiş sabah. Gördün mü o tweet'i?
0: Gördüm.
1: Günüme renk verdiğiniz için teşekkür ederim deyip öyle fotoğraflar paylaşmış ki valla
0: huzur getiren fotoğraflar değil
1: mi? O da bizim yani benim kendi adıma günüme renk verdi. Çok huzurlu bir yerde. Hı. Baktım sonra Luzern'deymiş.
0: Oo.
1: İsviçre'de yani kaldığı yer Luzern gözüküyor. Buranın Luzern olduğuna da emin değilim ama İsviçre'de bir yer olduğu belli.
0: Evet.
1: Yani o söylemesi Avusturya, İsviçre derdim. Oradan fotoğraflar göndermiş. Çok da keyifli gerçekten.
0: Telgraf'a güvenme oranımız kaç?
1: İyi.
0: İyi mi?
1: Benim yüksek.
0: Mesela Beşiktaş, Joe Willock'u yazmışlar.
1: Hı hı.
0: Ama tabii oradaki habere de bakmak lazım değil mi?
1: Onlar da Türkiye'yi Türkiye'den kaynak göstermiş olabilirler.
0: Diye. Oraya da bakmak gerekiyor.
1: Ona da aldanıyor insanlar genelde. The Guardian yazdı abi diyorlar. The Guardian haberine bir bakıyorsun. Sabah gazetesinin haberine göre diyor mesela.
0: Luke Edwards diye bir gazeteci yazmış bunu.
1: Yine de içindeki metne bakmak lazım.
0: Tweet atmış. Oraya tıklayınca direkt tweetinden tweet gördüm.
1: Attıysa o zaman kendi haberidir bence. Çünkü bazen haberin içinde de Türkiye'deki raporları haberlere göre diye bir ifade çıkıyor.
0: Beşiktaş Vlog'la anlaşmaya çalışıyor. Kontratının son yılında kulüpler rakamı konuşuyor demiş. Newcastle'da ona yeni bir sözleşme teklif etmeyecek demiş bu Luke Edwards isimli gazeteci. Hı hı. Luke Edwards da
1: onu tanımıyorum bu arada. Ona güvenip güvenmeme konusunda bir fikrim yok ama Telegraf'a güveniyorum.
0: Kuzey futbolunun yazarıymış. Herhalde Kuzey'deki takımlarla ilgili yazıyor. 102 bin de takipçisi var.
1: Şu an yurt dışında Romano tabii en gözde değil mi? Transfer gazetecisi.
0: Ben ona pek katılmıyorum ya. Onun
1: yok, ben de şunu diyeceğim. Hı. Çok güvenir mi tartışılır ama en gözde, en medyatik olan isim o.
0: Medyatik olduğu kesin.
1: Ben en çok şeyi söyleyeceğim. David Ornstein. Transfer konusunda İngiliz. The Athletic'te herhalde o da şu anda. Ona güveniyorum. The Athletic'e güveniyorum. Kaynak olarak şu ara. Ama Romano falan biraz o işin şeyini, suyunu çıkardı.
0: Evet gibi. Sanki o böyle hani şey gibi para karşılığı post atan sosyal medya ünlüleri gibi biraz o hale geldi son dönemde. Belki hani çok iyi başladı. Zaten bu kadar popüler olmasının sebebi de mutlaka zamanında iyi işler yapmasıydı.
1: O Di Marzio'nun ekibindeydi orası bildiğim kesin kadarıyla, İtalyan. Hı-hı. Sonra İngilizce hesap böyle oradan çıktı, kendi imparatorluğunu kurdu.
0: Oradan yürüdü.
1: Oradan yürüdü yani İngilizce.
0: Ama şu an hani biraz daha böyle bir şeyi kaybetti gibi, o imajını kaybetti gibi. Onu da tabii gene arada takip edebilirsiniz. Evet, baktım şöyle bir İngiliz basınına. Hani acaba Bruno Fernandes'le alakalı olarak o program başında bahsettiğimiz haberle ilgili başka bir detay bulabilir miyiz diye. Onu şey de kullanmış, BBC de kullanmış. Onun dışında Joe Willock gözüme çarptı. İşte az önce bahsettik, Telegraph'taki gazeteci yazmış. Onun dışında bugün için hani bizi ilgilendiren bir haber yok İngiliz basınında, bizim kulüpleri ya da bizim oyuncuları.
1: Bugün Fabrizio Romano'nun Rashford'la ilgili söylediği bir söz Basspor tarafından paylaşılmıştı. Rashford şu an Fenerbahçe'nin gündeminde mi tabii tam bilmiyorum ama yakıştırılan isimlerden biri. O da Avrupa'nın 5 büyük liginden başka birlikte oynamak istemiyor. Olursa da hani oraya gidecek, olmazsa United'da kalacak denmiş Romano tarafından. Onu gördüm İngiliz deyince şimdi haber olarak. Rashford'ın da sonuçta Barcelona almadı. Gordon aldı.
0: Ya o da onu, şimdi onu söyleyecektim biliyor musun? Bayağı adamın moralini bozacak bir iş ya.
1: Yani çok daha ucuza Barcelona alabilecekken 80 küsür milyon euro ile Gordon'ı aldılar.
0: Direkt ya, aynı pozisyon, aynı mevki.
1: Arada da çok bence de bir fark yok. Yaş olarak belki daha genç Gordon ama tabii moral bozucu olmuştur onun
0: yani
1: için.
0: Barcelona dönemi de ne? Yani çok kötü de demezsin yani Barcelona dönemi öyle. Hani başarılı olamadı falan kimse demez. Hı hı. Bayağı özgüven zedeleyici bir şey. Hareket yani.
1: İster misin Barcelona'da peki Süper Lig'e?
0: Rashford'u mu? Hı hı. İsterim yani.
1: Mesela Leao ile ilgili böyle şeyimiz var ya, bir dengesizlik, hani bazı maç çok iyi oynar bazı maç kötü oynar. Rashford'un algısı ne sende?
0: Hatırla biz şey gitmiştik, El Clasico'ya gitmiştik. Ben Rashford'un arkasından sallarken Rashford gelmişti. Hı hı. Hatırlıyorsun değil
1: evet
0: mi? Ben orada şu yorumu yapmıştım. Yani Rashford'la alakalı olarak beklenti gittiği takımlarda çok büyük olduğu için onun altında kaldığını düşünüyorum ben. Rashford'un hani bir ara sanki United'ı kurtaracak adam gibi, hı hı, bakıldı. Öyle bir oyuncu değil. Daha çok bence aslında hani takım oyuncusu sınıfına belki ekleyebilirsin. Oyuncunun böyle hal hareketlerini yaptıklarını düşündüğün zaman. Yani iyi bir kanat oyuncusu, iyi bir takım oyuncusu ama böyle hani Rashford bizi alsın, Manchester United'ı Premier Lig'de şampiyonluk yapsın beklentisi oluşturulduğu için bence, hı hı, oyuncu biraz o beklentinin altında ezildi. Ben hep öyle düşündüm Rashford'la, hı-hı, alakalı olarak. Onu söyle. Onun arkasından böyle konuşuyordum. Barcelona için de belki aynı. Hani Barcelona'da ne zaman mesela Rashford'la alakalı beklenti düştü, Rashford'un daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum ben. Ama Süper Lig'e geldiğinde tam tersi olacak gene.
1: Yükselecek.
0: Gene kurtarıcı olarak tabii bakılacak Rashford'a. O yüzden bir şey olabilir. Bir sıkıntı olabilir. Ben o psikolojide bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum Rashford'un. Yani böyle çok lider karakterli, takımı götürebilecek, sırtlayabilecek, hani önderlik edecek, çok öyle bir karakter değil, böyle daha içine kapanık. Evet. Daha böyle görevini yapacak. Hani o şeyde sistemde işleyecek. Sistemde parlayacak. O yetenekleri var çünkü. Bendeki izlenim o. İyi oyuncu mu? Çok iyi oyuncu. Hatta harika oyuncu. Fakat o da hani böyle direkt olarak bütün sezon zor güvenirim yani. Rashford'a da öyle.
1: Ama Leao'dan daha,
0: çok güveneceğim kesin. Bir de çünkü Leao arıza bir adam. Rashford öyle bir adam değil.

0: Böyle çok arıza çıkartacak bir adam değil yani. Tabii bunlar benim görüşlerim. Şimdi 14-19 oldu saatlerimiz. İlk aramıza gidelim Radyo Spor'da Hattrick'te. Ondan sonra dönüşte biraz mesajlara bakacağım. Beşiktaş bu akşam 21'de sezonun ilk resmi maçına çıkacak Avrupa Ligi ikinci eleme turunda. Mitchell'in karşısında ondan biraz bahsedeceğiz. Dünkü Başakşehir maçına kısaca değineceğiz. Mesajlara bakacağız ama önce ilk ara.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
8: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
9: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
10: Borusan Next. Güvenliğinin 20.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama Beşiktaş'ta Başkan Serdar Adalı Divan Kurulu lokali açılış töreninde konuşuyor. Şimdi Serdar Adalı'yı dinleyelim, ardından devam edelim.
3: Olarak siz değerli Divan Kurulu üyelerimizin hizmetini açıyoruz. Biliyorum ki akaretlerdeki bu tarihi binamız geçmişte olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş'ımızın güzel günlerine şahitlik etmeye devam eder. Ayrıca siz değerli Divan Kurulu üyelerimizin birlikte geçireceği güzel zamanlara ev sahipliği yapacak camiamız için önemli bir buluşma noktası olacaktır. Bu vesileyle siz değerli Divan Kurulu üyelerimize güzel bir haber daha vermek istiyorum. Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba ile özdeşleşen bu çadı altında anlamlı bir projenin daha hazırlığı içerisindeyiz. Divan lokalimizin içerisinde bir de Süleyman Seba Müzesi hayata geçireceğiz. Burayı da Beşiktaş Camiası için anlamlı ve özel bir günde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ben akaretler binamızın

lokali haline gelmesinde, fikir aşamasından yapımına kadar maddi, manevi büyük emeğe bulunan Divan Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e ve Divan Kurulu'na yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Böyle bir projeyi hayata geçirmekten de büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Lokalimizin divan üyelerimize ve büyük Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyor. Bu akşam sezonun ilk maçında Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm divan kurulu üyelerimize, büyüklerime ve değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi iletirken sizlerden ve Beşiktaş taraftarından bir ricam olacak. Sadece bugünkü maça ve sahada mücadele eden futbolcularımıza odaklanmalarını ve maksimum desteklerini bekliyorum. Camiamıza sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar hayırlı olsun.

0: your coat and let's start walking. Evet, etreye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Dalı'yı dinledik. Kısa bir açıklama yaptı Divan Kurulu lokali açılışında. Tabii son cümle önemliydi. Akşam sadece maça ve oyunculara, mevcut oyuncularımıza konsantre olalım dedi. Neden? Şöyle bir dedikodu dolaşıyor. Beşiktaş'ta Mitchell'in maçı öncesinde Salah transferi açıklanabilir. Başkan Salah transferini açıklayarak işte taraftarı böyle nasıl söyleyeyim, coşturmak istiyor tarzı şeyler yazılıp çiziliyor. Tabii bu dedikodu da olabilir. Doğruluk payı da olabilir.
1: Ama aslında bu açıklamayla Salah transferinin de maçtan önce açıklanmayacağını da anlıyoruz bence.
0: Aynen.
1: Bir de çünkü açıklansa sadece o konuşulur.
0: Bir de Salah diye bağırmayın da söylüyor aynı zamanda.
1: Zaten evet, Salah diye bağırmayın diyor.
0: Salah diye bağırmayın söylüyor. Yani.
1: Açıklanırsa da maçtan sonra açıklanır.
0: Evet. Dolayısıyla onu da şeyden kaldırmış oldu. Menüden kaldırmış oldu başkan bu açıklamayla. Tabii başkanın bu açıklaması geçer mi Beşiktaş taraftarına? Bence hayır.
1: Ya abi, ben bugün çok kitaptan, okuduğum kitaptan örnek veriyorum da yine okuduğum bir örnek. İnsanlara hani bir şey yapma dediğinde yapanların sayısı tersine göre daha fazla. Yani o yüzden dediğin gibi bence de çok geçmez. Tersi oldu yani.
0: Hatta dün ben de bir tane videoda gördüm. Kediler böyle bazı şeyleri raftan aşağı atıyorlar ya. Hı hı. Oğlum yapma diyor, atıyor. Oğlum yapma diyor, atıyor. Ondan sonra tek bir şey kalıyor. Hadi onu da at diyor. Onu atmıyor mesela. Hadi ama at, onu da at diyor. Tamam, bir o kaldı diyor. Hadi onu da at diyor aşağı diyor. Duruyor böyle bir an. Bir anda yapmaktan vazgeçiyor.
1: İşte kedi ama hani insanoğlu öyle gerçekten yani.
0: Ters tam psikoloji.
1: Ters etki yapıyor yani. Başkanın bu çağrısında hiç geçmesi bence mümkün değil. Aklında olmayanı bile yaptırtır tezahürat.
0: Evet, Bayrampaşa'dan Ramazan akşam maça gidiyormuş. Sen de geleceksen demiş. Sana bir kahve ısmarlayayım Ali abi. Valla çok teşekkür ederim. İşmiş kadar oldum. Ama bugün biz biraz yoğun oluruz. Maç öncesi hazırlıklar. Röportajlar, onların hazırlıkları. İşte onun kurulumu. Gel git derken biraz zor olur bugün. Ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizim yarışmanın galibinin ne forması istediğini biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Ne istedin?
1: Arjant.
0: Söyledi mi ben?
1: Yok.
0: Söylemedin mi?
1: Ben chatten biliyorum. Kicktip'te chat'i okudum da. Ha. Oraya yazmıştı.
0: Tamam.
1: Oradan biliyorum.
0: Arjantin forması Yükünse istedi.
1: Yükünse demişti sanki Arjantin.
0: Aynen. Arjantin formasını siparişini de verdik. Şimdi ismi Nedim'di galiba ama.
1: Yok, Muzaffer miydi?
0: Yok ya, Muzaffer değildi. Bir bakacağım şimdi.
1: Öyle aklımda kalmış.
0: Murat. Murat Ertaş.
1: Ha, ben ikinciyi söylüyorum. Victorious'u söyledim. Karıştırdım. Pardon.
0: Ben dedim. Sen Muzaffer. Gerçek isim Murat Ertaş. Murat Ertaş dinliyorsa onun da formasının siparişini verdik. Diyelim artık geldikten sonra bir de onun şeyine doğru, adresine doğru postalayacağız. Mustafa Demirkaya, İsmi geçtiğinde beni heyecanlandıran oyuncu Musiela'ydı demiş. Bruno Fernandes, Brahim Diaz olacağına ona gidilsin isterim. Musiela transferi Bruno Fernandes transferine göre daha mı kolaydır, daha mı zordur? Musiela'nın sakatlık sonrası pek ritmini bulamamış olması ama tabii oyuncu değeri olarak, yaş olarak, potansiyel olarak şu an Bruno Fernandes çok önünde. Fakat hani Bayern ona çok büyük yatırım yaptı ve geleceğini de bağladı. Hani Dünya Kupası'nı da iyi geçirmedi ama hangisi daha kolaydır?
1: Yani Bayern'den oyuncu koparmak mı, United'dan oyuncu koparmak mı daha kolay? United'dan oyuncu koparmak daha kolay. Bayern istemediği müddetçe satmıyor zaten. Hani o lisede de çok iddialılar. Kane'de
0: tabii
1: de.
0: Orada daha çok şeyi düşün. Kiralık.
1: Ama hani Bayern niye vazgeçsin ki Muziala'dan bu genç yaşında?
0: Vazgeçmeyecek işte. Biraz daha kendini toparlaması için mesela. Hani bir sene Galatasaray'a kira verecek.
1: Vallahi bilmiyorum. Ben Bruno Fernandes'in transferinin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de hani Muziala'nın olduğu bölgeye bir takviye geldi. Saivari transfer edildi. Bir 10 numara normalde. Ama zaten geçen sezonda rotasyonu çok dardı Bayern Milli'nin forvet arkasında. Gnabry oynuyordu Muziala'nın sakatlığında. Kanat yedeği yoktu. Şimdi Gnabry'nin de sakatlığı var bildiğim kadarıyla. Kanada'da öyle çok yeni bir
0: takviye. Carl var biliyorsun 18 yaşındaki o
1: evet,
0: genç.
1: Evet ama o da kötü bitirdi sezonu. Yani sakat. Sezon başında iyiydi, ortasında iyiydi. Sonunda felaketti. Hatta benim gittiğim Augsburg maçında felaketti mesela. Renat Carl. Sonra da rotasyonda geriledi. O yüzden hani Carl gider de belki hani gelişsin diye rotasyonda geride kalır diye ama Muziyan'ın ben gözden çıkaracağını pek düşünmüyorum. Nasıl çıktı acaba haberlerde merak ediyorum. Muziyan demişken de bugün sözleşmesi biten ve hala yeni bir takımla anlaşmamış oyuncuların listesi vardı. Goretzka'nın da hala yeni takım belli değil bu arada. Yani 10 numara değil farkındayım ama o da geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'la Fenerbahçe'de falan adı anılan bir isimdi. Şu an o bölgelere bir takviye düşünülmüyor. Beşiktaş orta saha bir takviye düşünüyor ama Goretzka profili değil. Daha çok vlog tarzı herhalde. Alternatif bir oyuncu düşünüyor.
0: Peki çok gündeme gelmiyor mu? Biz mi ıskaladık? Yoksa artık pek bakılmıyor mu suratına? Hangisi bilmiyorum ama Emre Öztekin en kolayı demiş De Bruyne'ye gidip alsınlar. Mertens gibi olur.
1: Bunu yazdılar aslında De Bruyne'yi. Salim de yazdı bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın ilgisini. Hatta bana da soruyordu abi mantıklı mı De Bruyne falan dediğinde ben galiba o zaman Can Uzun mu vardı gündemde? Galatasaray öyle profile bakarken De Bruyne'ye gitmez diyordum. Evet yani bu saydığımız isimlere göre de daha kolay bir operasyon De Bruyne ama onun da sakatlıkla ilgili işte eski halinde olmadığı gözüküyor.
0: Bayağı eski halinde değil ya. Yani De Bruyne mesela Mertens şimdi Mertens gibi olur diyor dinleyicimiz. Ama Mertens hani Napoli'deki son sezonunu De Bruyne gibi geçirmemişti. Öyle değildi yani.
1: Evet. Yaş olarak belki yine Mertens'e göre daha genç gelecek. Belki burada Süper Lig olduğu için fark da yaratabilir. Ama o bildiğimiz De Bruyne'den uzak gözüküyor yani. Milli takımda da pek o şeye yaklaşamadı.
0: Ali abi daha İzmir'e Göztepe maçına gelecekti demiş. Kahve işi zor Ramazan kardeşim demiş. Geleceğiz ya İzmir'e tamam. Alt tarafı 3 senedir söylüyoruz. Daha bir şey değil. Yani daha yeni sayılır. Hat-trick tarihi içerisinde 3 sene çok önemli bir şey değil. Zaman dilimi değil. Öyle değil mi?
1: 3 sene yani. Ya aslında benim de öyle stadyum şeyim olsam, kültürüm çok sevsem yani malum şartlardan dolayı gitmek istemiyorum. Sigaradır, küfür kıyamettir. Göztepe'yi çok istiyorum. Bursa Spor isterim. Kocaeli Spor'un stadı bence etkileyici. Orada bir maç izlemek keyifli olur. Yakın da yerler coğrafya olarak İstanbul'da.
0: Gidilebilecek uzak.
1: Gidilebilecek yerler bir hafta sonu böyle. Günübirlik bile gidip dönebileceğin stadlar ama işte şu an çok cezbetmiyor beni.
0: Bence başkan açıklamayı maç sonuna bırakacak. Olası bir mağlubiyeti unutturmak için Salah hamlesini devreye sokacak demiş.
1: Yani mantıklı.
0: Maçtan önce açıklamaktansa.
1: Maçtan önce açıklamanın gerçekten hiç mantığı yok. Şu an düşününce.
0: Ama maçtan önce açıklansa da çok şey olmaz mı ya? Acayip böyle bir ama hava yaratmaz mı?
1: 2-0
0: yani?
1: Kaybettin. Gitti
0: olsun
1: abi.
0: Salah var. Hemen Salah'ın gollerini falan sosyal medyadan postalarsın. Ya da olmaz mı?
1: Şeyde dev ekrana Salah golleri. Salah skills and goals.
0: Hayır Ali abi demiş korkuyorum geldiğin an Göztepe ligden düşmüş olursa demiş. Olmaz bir şey Göztepe artık. Göztepe iyi yönetiliyor.
1: Göztepe düşse de ama hani olmaz da. Yine iyi bir taraftar grubunu oynar. Yine iyi bir atmosfer olur. Bugün Göztepe'nin başkanı mı demek lazım? Ya da sportif direktörü müydü? Onun röportajına denk geldi.

0: Stoylov'un çok ciddi bir teklif aldığından bahsetmiş. Ama Stoylov da kabul etmemiş. Göztepe projesine sadık kalmak istemiş. Bir de buraya gelmeden önce Süper Lig'deki takımları inceliyordum diyor. Bazı takımlar bir sezon Avrupa'ya gidiyorlar, ertesi sezon küme düşüyorlar. Hani tepe taklak oluyorlar. Biz hani böyle bir şey istemiyoruz dedi. Biz istikrarlı bir kulüp olmak istiyoruz. Yakın zamanda da hani Avrupa'ya katılıp o istikrarı daha da arttırmak istiyoruz gibi bir açıklaması var. İyi de yapıyorlar yani, bir sene Avrupa'ya gidip öbür sene düşeceğine kademe kademe yükselmek daha güvenli.
1: Evet, dinleyicimiz Londra'da yaşıyormuş. Bizdeki gibi olmayacak bir transferi varmış gibi yazmazlar demiş. Onu kastetmiş. Yani mesela Arsenal'da Mbappe sesleri gibi haber olmaz. O bizde olur ancak demiş. Evet tabii. O bizde olur. O doğru. Onu söyleyelim.
0: Bizde de ama artık o haberlerde şey gerçekçi gözüküyor. Yani şu an öyle hiç olmaz diyeceğim bir transfer haberi var mı mesela? O kadar alıştık ki artık. Hani Osimhen geldi, işte ne bileyim, şimdi Greenwood geldi. Artık bize gelmeyecek gerçekten Yamal, Mbappe falan mesela. Bellingham geliyor desem ben inanabilirim.
1: Yok ya, ben
0: bak şu yüzden var. Bernardo var, Arda var. Mbappe'yle anlaşamıyor. Bellingham ayrılmak istiyor Real Madrid'den. Galatasaray işte fırsat transferi gördü. 10 numaraya Bellingham'ı kiralamak istiyor. Bonservis de değil. Bir sene kiralayacak. Ya bence olabilir şu an. Yani ben inanabilirim bu haberlere.
1: Ben mesela net söyleyeyim, Greenwood'a pek inanmamıştım.
0: Sen Roma'nın da değil mi?
1: Evet, ben inanmamıştım yani, Greenwood'a çok zor diye bakıyordum. Genel olarak ona şaşırdığımı söyleyebilirim yani bu transfer döneminde net olarak.
0: İşte Watkins'e mesela şu an eminim birçok kişi inanmıyordur. Premier Lig'den, Aston Villa'dan niye gelsin diye. Olabilir, niye olmasın yani.
1: Evet.
0: Greenwood geliyorsa o da gelir.
1: Peki 14.36. Zannedersem ikinci aramıza gitmemiştik değil mi?
0: Gitmedik. Maç da başladı bu arada. Amerika-Çin karşılaşması beklendiği gibi başladı herhalde. 9-3 Amerika. Evet. Üstünlüğü var ilk sette.
1: Maçın başında da bir olası galibiyet yüzdelerini getirdiler ekrana. Amerika'nın %75 olarak gözüktü galibiyet şansı. Bazen futbol maçlarında da yapıyorlar kimi liglerde. Şu an Amerika 9-3 önde Çin karşısında.
0: 10-3 oldu.
1: 10-3 oldu hatta. Evet, ikinci aramız, aradan sonra devam edeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.39 saatlerimiz. Bu akşam Beşiktaş sezonu açıyor dedik. İlk resmi karşılaşması saat 21'de. Beşiktaş

0: Schmidt Jüren'i ağırlayacak. Mert abiye 100 dolar versen demiş. Akşamki Beşiktaş maçında ne yapar, ne oynar?
1: Valla o parayla güzel bir yerde yemek yerim herhalde, bahis yapmam da. Ama illa bahis için veriyorsanız.
0: Farz et karnın tok. Hani yemeğini yemişsin, ondan sonra biz sana 100 dolar, 100 birim, 100 euro, 100 dinar.
1: Ya iddia yazı yazdım. Sen yazdın mı?
0: Yazmadım.
1: Deplasman en az 2 gol atar dedim ben.
0: Deplasman 1.5 üstü dedim.
1: 1.5 üstü dedim yani.
0: Normal.
1: Temennim tabii ki Beşiktaş'ın turu geçmesi diyerek de cümleye başladım ama beklentim, temenniyle beklenti ayrıştı. Mitchell'in en az 2 gol atacağı bir karşılaşma olabilir diye düşünüyorum. O yüzden 100 birimin çoğunu yüksek orandan Mitchell'in galibiyetine de yatırabilirdim bugün.
0: Evet, dinleyicimizin beklediği cevap bu muydu bilmiyorum ama.
1: Değil herhalde ama. Mert. Yapacak bir şey yok. Ya oran bence gayet iyi bu arada şeye. Düz 2'ye de güzel. Ben hadi Beşiktaş da bu sonuçta kendi evinde tribün desteğiyle hücumda da ekstra işler yapabilir. Beşiktaş 3-2 de kazanabilir bugün maçı. Ama kalesinde sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Endide'nin yokluğu da bunda bir etken. Rakibin organize olması etken. Sezon başı olması, hani geçen sezonun hatıralarının çok canlı olması hala eleme maçlarında. Bunları alt alta koyduğumda maalesef Mitchell'e daha yakınım. O yüzden hani maç sonu 2'den yerine onların en az 2 gol attığı seçenek daha cazip geldi. Onu yazdım.
0: Evet, 3 sene nedir ki demiş dinleyicimiz. Ben 10 yıldır dinliyorum. Hala Burcu Esmersoy gelecek diye bekliyorum demiş. Akşam Salah bizi Cuma'ya götür diye bağırırlar demiş bir dinleyici. Valla bağırırlar. Kesin bağırılacak bence yani.
1: Yani.
0: Ondan kaçış yok. Hele maç önünde daha da çok bağırılabilir diye düşünüyorum ben. Bakalım. Yani akşam stadın nabzını tutup yarın size anlatmaya çalışacağım. Ama zaten hani Salah diye bağırılmasa garip olur böyle bir ortamda. Hı-hı. Burada taraftara söylenecek pek fazla bir şey yok zaten.
1: İmza töreninde bağırıldı. Burada da tabii ki bağırılacak yani.
0: Aynen. Fenerbahçe'deki istifalar konusunda 2 tane dinleyici mesaj atmış. Bizim girdikten sonra kaçırdığımız bir şey mi var?
1: İstifa mı olmuş Fenerbahçe'de?
0: Bilmiyorum işte, şimdi 2 tane mesaj geldi Fenerbahçe'deki istifalar. Fenerbahçe'deki istifalar diye.
1: Vallahi ben herhangi bir istifa görmedim Fenerbahçe'de. Hmm. Tekrar bakıyorum. Çünkü sıcak bir gelişme yok. Bu şeyleri mi söylüyorlar acaba? Sportif AŞ'de değişiklikler olacak. Eski yönetimden isimler değişecek.
0: Kapa bir bildiri gitmiş Fenerbahçe'den galiba. Şimdi dinleyicimizin yazdığı, Fenerbahçe'de 7 isim istifa kararı aldı. Aziz Yıldırım'ın en yakındaki isimlerden biri olan Mahmut Uslu da görevinden ayrıldı. Kapa bildirdi diyor. Açıklanan isimler arasında ne bu şimdi? AŞ'deki değişiklikler üzerine mi acaba? Hani sadece öyle bir şey mi?
1: Yani bildiğim kadarıyla hani Saadettin Saran, ne bileyim, o eski yönetimden isimler mevcut AŞ'den istifa ediyorlar. Yerlerine yeni isimler geliyor. Genelde kulüplerde öyle devir teslim oluyor. Galatasaray'da da Beşiktaş'ta böyle. Yönetim değiştiğinde AŞ'deki isimler de oradan istifa ediyorlar. Yerlerine mevcut yönetimden isimler atanıyor. Odur diye düşünüyorum. Başka öyle kriz yaratacak bir istifa olduğunu zannetmiyorum. Olsa şu an zaten yer yerinden oynardı. Mahmut Uslu'nun istifa ettiğini haberini herhalde kaçırmamışızdır.
0: Yok.
1: Yok yani, ben de
0: öyle
1: bakıyorum.
0: Öyle bir şey zaten. Şeyi odur.
1: AŞ'ye aynen bağlı bir standart prosedür yani. Onun herhangi bir şeyi yok. Kulüp içi bir sıkıntı yok. Bu olağan bir durum. Her kulüpte olan bir şey. Benim kastettiğim
0: evet, bugün 13.52'de yönetim kurulu üye değişiklikleri diye kapa bir açıklama gelmiş. Şimdi ben de açıyorum. Şirketimizde yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Erdem Sezer,
1: önceki yönetmeniz
0: İlker Alkun, Mahmut Nedim Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal, Yavuz Selim Demir istifaları kendi istekleri istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere bugün yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir diyor.
1: Yalnız Mahmut Nedim Uslu kim?
0: O bizim
1: bildiğimiz Mahmut Uslu mu, yoksa olmaması lazım mantık yani çünkü. Değil mi? Bu önceki yönetimin isimleri olması
0: benim
1: lazım.
0: Benim de bildiğim o. Senin dediğin gibi olması lazım bu hikayenin de şeyi. Hani AŞ'de yapılan yönetim değişikliği sonrası değişiklikler diye okuyorum ben de. Aynen. Durumu. Evet. Bakalım şöyle bir mesajlara.
1: Bu arada o bildiğimiz Mahmut Uslu'ymuş. Mahmut Nedim Uslu'da. Nasıl oluyor?
0: O nasıl oluyor peki hakikaten?
1: Onu anlamadım.
0: Yönetim kurulu. Şirketimizde yönetim kurulu üyeleri diyor. Yani AŞ zaten. AŞ'den başka bir bildirim gelmez. Seattle'dan dinleyicimiz beraberlik tercihinde bulunmuş. Karşılaşma hala karşılaşma ile ilgili olarak. Beşiktaş mücadelesi ile ilgili olarak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki şansını nasıl görüyorsunuz demiş. Fenerbahçe'yi zorlar mı diye bir soru gelmiş. Önceki günde Sturm Graz 4-0 yendi Hearts'ı. Tabii doğal olarak şimdi rövanşta 5 gol yemesini kimse beklemiyor. O yüzden Fenerbahçe büyük ihtimalle Sturm Graz'la eşleşecek turu geçmesi durumunda. Yani Sturm Graz'a son dönemde bakmadım. Fakat hani ortalama bir Avrupa takımı olarak değerlendirmek lazım. Ne çok iyi olduklarını ne çok kötü olduklarını düşünüyorum. Ama biraz daha tabii detaylı bakmak lazım. Şimdiden bir şey söylemeyelim. Hearts'ı da rahat geçtiler.
1: Tabii 4-0'la. Vermezler.
0: Ali abi, Mert Bey'e söyleyin hayal dünyasında yaşamasın. Beşiktaş kendi sahasında 2 gol yemez. Maç skoru veriyorum 1-0 ya da 2-0 demiş. Yani i̇nşallah öyle olur.
1: İnşallah öyle olur. Tabii ki temennimi söyledim az önce de Beşiktaş'ın turu geçmesi. Bugün kaybedip rövanşta yenip de geçebilir. O ayrı bu arada. Ama dinleyicimiz üzmemek için Beşiktaş'ın kendi evinde 2 gol yediği maçları tek tek saymayayım.
0: Mert Elam'ı seviyorum ama Beşiktaş için bu yorumlara kızıyorum demiş. Beşiktaş gol yemez oynayalım o zaman diye de eklemiş. Hı hı.
1: Evet. Sabah senin yanına bahis yapan bir
0: ben Galatasaraylı dinleyiciyi bile kızdırmıştım. Yani Beşiktaşlı evet. Değildi.
1: Galatasaraylı bile senin yanına Beşiktaş'a bile basacaktı. Bütün mal varlığı.
0: Aynen, çünkü ben de sabah biraz korktuğumu, endişeli olduğumu söyledim. Karşılaşmayla alakalı olarak. Fakat bunu daha önceden de dile getirdik. Yani böyle durumlarda inşallah yanılırız. Yanılan taraf biz olalım. Önemli değil o. Fakat hani bu maça bakınca bu maçın kolay bir 90 dakika olmayacağını, bu turun kolay bir 180 dakika olmayacağını normalde herkesin görmesi lazım. Hem rakip takımın son dönemdeki yükselişi, oyun anlayışı, işte sezonu daha erken açmaları, ligleri başlamasa da daha erken hazırlık dönemine başladılar. İşte Beşiktaş'ın bazı eksikleri, çok kolay bir mücadele değil bu.
1: Hazırlık maçlarında da mesela Cardiff'i 6-0 yendiler. Son maçta 4-2 mi kazanmışlar yine bir Danimarka ekibine karşı. Hı hı. Hazırlık maçlarındaki skorlar da biraz korkutucu Beşiktaş'ınkilerle kıyasladığında ve rakiplerin gücünü kıyasladığında. Böyle alt alta koyduğumda ben de çok iyimser değilim maç için ama futbolda güzelliği. Bunlar bir yere kadar anlam ifade ediyor. Maç bambaşka şekilde gelişebilir.
0: Son olarak Odense'yi 4-1 yeniyorlar. Cardiff'i 6-0 mağlup ediyorlar hazırlık karşılaşmasında. Bir başka hazırlık mücadelesinde Silkeborg'u 4-2 yeniyorlar. Malmö ile 2-2 berabere kalıyorlar ve Lillestrøm'ü de 1-0 yeniyorlar. 5 hazırlık karşılaşması var oynadıkları. Bu mücadeleye hazırlanana kadar Danimarka temsilcisinin. Beşiktaş'ta 3 maç oynadı gibi.
1: Beşiktaş çok garip lazım. Ya. Hani 35'er dakikalık maçı var. Evet, yani aynı gün 2 maç öğlen akşam.
0: Çünkü 2 gün aynı gün 2 maç yaptı Beşiktaş. Evet. Onları çıkardığı zaman 3 maç yaptı Beşiktaş'ta. Ve tek galibiyet aldı o karşılaşmalarda. İlk maçını 2-1 kazanmıştı. Son maçında da Spartak Trnava'yı 3-2 kaybetmişti Beşiktaş. Bir hatırlatma, Beşiktaş'ın kalesinde artık gerçek kalitede bir kaleci var demiş. Vallahi ben de çok merak ediyorum bugün mesela.
1: Evet,
0: bugün merak ettiğim oyuncuların başında geliyor açıkçası. Zaten çoğu Beşiktaşlı benim gibi düşünüyordur. Hani artık acaba kaleyle alakalı bir sorun yaşamayacak mıyız? O isim bu isim mi diye. O yüzden önemli. Dinleyicimizin söylediği de önemli. Yani Beşiktaş'ın kaleci performansına ihtiyacı olduğu, kalecisinin Beşiktaş'ı oyunda tuttuğu maç sayısı az ne yazık ki. Beşiktaş bunu rakiplerine göre çok az yaşadı. O avantajı neredeyse rakiplerine göre hiç kullanamadı. Eğer tabii Nübel'den öyle bir performans

0: performans gelirse sezon boyunca Beşiktaş biraz daha rahatlar. Beşiktaş'ın eli kuvvetlenir. Önemli bir transfer yaptı Beşiktaş. Yani doğru da bir bence transfer yaptı. Hani hem Bayern tarafından seçilmiş. Hani orada tabii Neuer'in bırakacağını düşünüp Neuer'in futbolu bırakmaması şanssızlığı oldu. Ama arkasında da beklememesi. Oyuncunun da sürekli oynaması o dönemde yine bir avantaj.
1: Yine gittiği takım da iyi bir takım Stuttgart.
0: Doğru. Yaş olarak da iyi bir kaleci. O yüzden iyi bir transfer yaptı. O konuda benim hiç eleştirmiyorum.

0: ihtiyacı da olur diye düşünüyorum Beşiktaş'ın kalecisine.
1: Tabii tabii, bugün Mitchell'in ben de işte en az iki gol atar diyorum. Yani fazla iş düşeceğini düşünüyorum Dubele. İyi bir başlangıç yapması onun için de Beşiktaş'ın da iyi olur. Ama aksi senaryoda da yine soru işaretleri yaratır. Bakalım akşam umarız iyi bir performans görürüz ondan.
0: Şimdi Mehmet demiş ki İstanbul'dan, Beşiktaş sezon öncesi kampı futbolcuları değil hocayı görmek için yaptı sanki demiş. Kampta hoca da okey almış, tamam almış, görünen o diye böyle bir mesaj atmış dinleyicimiz. Tabii yeni bir hoca, yeni bir anlayış. Antrenmanların sert kırıcı geçtiği söylendi.
1: Şeyler söylendi ya. Antrenman başına 6 kilometre mesafe kat ediyormuş İtalyan. Yerinde hiç durmuyormuş. Güya bir muhabirden görmüştüm. Hmm. Hem çok sert antrenman yaptılar, hep kendi de o temponun içinde hareketli demişler.
0: Zaten Önder Özen de İtalyano'nun imza töreninde çok net söylemişti. Hani Beşiktaş'ın bazı değerlerde ligde bir numara olacağını bunu dile getirmişti. Ona göre de zaten fizik olarak hazır bir takım yaratmak gerekiyor. 21-13 Amerika Çin karşısında önde. Biz gün içerisinde Kanada'yı 3-1 ile mağlup ettik. Şimdi voleybolda, kadınlarda, Milletler Ligi'nde rakibimizi bekliyoruz. Rakibimizin de Amerika olacağını öngörüyoruz ki Amerika ev sahibi Çin karşısında ilk sete bayağı iyi bir başlangıç yaptı. Şu an 22-13 önde, artık ilk seti kazanacaklar. Çin'de pek artık geri döner mi dönemez mi pek öyle bir hava
1: yok
0: gibi gözüküyor karşılaşmada. Evet, program içerisinde söylemiştik, sonra vaatlerinizi yerine getirmiyorsunuz demesinler. Mert, istersen bir iki dakika Başakşehir'in Inter Turku maçını da dün izledin. 1-1 beraberlik. Tabii skor hayal kırıklığı ama tur için bir şey kaybedilmiş, bir şey yok. Neler söylersin Başakşehir için?
1: Valla kura olarak tabii bir Finlandiya takımının gelmesi kadro kalitesi açısından avantaj ama ligleri devam ettiği için, hazır bir takım olduğu için de dezavantajdı. Dün maçın ilk bölümünde o dezavantajı yaşadı. Aslında şimdi düşününce böyle yorum yapıyorum da maçın sona doğru o dezavantajın daha çok ortaya çıkması lazım. Maçın başında Başakşehir'in fizik olarak en iyi olduğu dönemdi ama ilginçtir. En kötü dönemi de o 15-20 dakikalık bölüm oldu.
0: Giremediler maça bütün.
1: Başakşehir yani sonda o kadar sıkıntı yaşamadılar aslında. Şimdi düşününce o fizik kalite farkı asıl orada yansıması gerekiyordu. Maçın başında belki orada da konsantrasyon eksikliği, ilk resmi maç olduğu için Başakşehir'in, Inter Turku daha öne çıktı. O bölümdeki oyunu, pozisyonları çok tehlikeliydi. Yani maç çok kötü bir yere de gidebilirdi. Oradaki pozisyonların bir kısmını daha değerlendirebilseler. Ama 1-0'da kaldı. Başakşehir ikinci yarıda Emin Bayram'la cevap verdi. Ben de hani Fenerbahçe maçında beklentim daha farklı bir galibiyetti. Burada da kesin galibiyetti ve mümkünse tabii farklı galibiyetti. Olmadı yani, beraberlik bir hayal kırıklığı Başakşehir açısından. Hani iyi tarafı en azından 15-20 dakikalık oyundan sonra üstünlüğünü maç sonuna kadar büyük oranda göstermesi oldu Başakşehir'in. Bir reaksiyon verdi. Rövanş için umudunu taşıdı. Oyun olarak da hani bu takıma üstünü kurabileceğini gösterdi. Ama takım da tehlikeli bir takım. Ön tarafında çok tehlikeli oyuncular var. Çok becerikli değiller ama atletizm seviyeleri yüksek. Bizim takımlarda sıkıntı çıkarabiliyorlar. Ama normal şartlar altında o 70 dakikalık oyunun rövanş için Başakşehir'e yetiyor olması lazım. Valla aksi bir senaryo gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Hani geçen sezon playoff turunda elendiğinde zaten büyük yangın oldu. İkinci eleme turunda giderse Başakşehir çok zorlanır yani yeni sezon başlangıcında. Nuri Şahin de bayağı kredi kaybeder. Kimse bakmaz yani, rakibi sezona başlamıştı bilmem neydi.
0: Tabii.
1: Bunlar detay oluyor artık. O yüzden o sonucu alması lazım Nuri Şahin'in ve Başakşehir'in.
0: Evet, ilk seti Amerika 25-15 kazandı. Amerika'nın zannedersem koçu kadın.
1: Öyle mi?
0: Eğer yanlış görmediysem. Hani onun, ya da başka bir koç yoksa, o yardımcısı değilse.
1: Çok yıllardır bir erkek antrenörleri vardı. Kanser de en son tedavi görüyordu. Değişmiş o zaman.
0: Yani ben öyle gördüm. Hani birini tabii gösterdiler. Oyunculara taktik veriyordu ama acaba hani
1: bizim maçta da mı? Acaba ben de dikkat etmemişim bak.
0: Bir kadın koç vardı Amerika'nın başında. Evet, artık yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün Avrupa Ligi'nde

0: ikinci eleme ilk karşılaşmaları oynanacak. İkinci eleme turu ilk karşılaşmaları oynanacak. Beşiktaş 21'de Mütçüleni ağırlayacak. Siz de mücadeleyi Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Hatta karşılaşma öncesi 20.15'te maç önü yayını da var. Maç önü yayınında Murat Fevzi Tanırlı, Engin Kale ve Emre Özcan da şeyde olacak, yorumda olacak. O da güzel bir maç önü yayını olacak. Zeminden olacak, stadın zemininden olacak. Onu da maç önünde kaçırmayın derim.
1: Röportaj alanına gelecek mi orada hocaya da?
0: Maç önünde biraz daha şey oluyorlar. Hani maç önü röportajlara pek gelmek istemiyorlar. Hı. Ama maç sonunda hoca da gelecektir. Maç önünde belki bir iki oyuncu gelebilir yayınımıza. Onu söyleyelim. O da güzel bir yayın olacak. 20.15'ten itibaren hani taraftarlar o yayını da izleyip maça hazırlanabilirler. Onun dışında Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elemeler var dedik. Şöyle bir bakınca Beşiktaş'ın olası rakipleri bir sonraki turdaki Tromsø ile Kralove'de Çek takımı saat 20'de karşı karşıya gelecekler. 21'de Saint-Gallen Benfica, yine aynı saatte Twente Ferencváros karşılaşmaları var. Anderlecht Hammarby deplasmanında olacak saat 20'de. Karabağ'da saat 19'da CSKA Sofya'yı ağırlayacak Avrupa Ligi ikinci eleme turu karşılaşmalarında. Evet, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük Hattrick'in sonuna geldik. Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor!
13: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması bugün 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Ahmet Özölçer'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar
1: herkese,
0: abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, herkese merhaba. Senle de uzun zaman oldu program yapmayalı. En son bir geçen sene mi 6. Adam programında beraber bir basketbol programı yapmıştık. Onun haricinde eski program soyunma odasında yapmıştık program beraber. Bayağı oldu senle de program yapmayalı.
0: Bayağı oldu, futbol programı da bayağıdır yapmıyorduk.
1: Bayağıdır yapmıyoruz.
0: Vallahi heyecanlı geldim bu sebepten buraya. İnşallah güzel olur buradan.
1: Son güzel günlerde... olur. Senle spor konusunda zaten kafalar uyuşuyor. Problem olmaz diye düşünüyorum.
0: Bir de böyle uzun metraj programlarda şey oluyor, bazen bir saatte, kendi saatim için söylüyorum, sıkıştırıyorsun ama sohbet vesaire daha geniş kapsamlı konuşabildiğin için keyifli oluyor. Gündemimiz artık transferden ve Dünya Kupası'ndan futbola döndü. Eleme maçları başladı, biliyorsun, konuşmuşsunuzdur dün Fenerbahçe.
1: Pazartesi günü Mehmet'le program yaptığımızda şöyle bir cümle kullandım. Türk futbolu için yeni sezon başlıyor bugün diye söyledim, yarın için. Daha doğrusu pazartesi, salı günü başladı. Fenerbahçe'nin maçıyla başladı. Dün Başakşehir'in karşılaşması vardı. 1-1 bitti. Başakşehir turu Finlandiya'ya bıraktı. Onu da konuşuruz. Bu akşam Beşiktaş artık sezona başlıyor. Beşiktaş çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi karşılaşması bu karşılaşma. Öneleme karşılaşması. Ve artık yeni sezona da başlanıyor. Hayırlı olsun tekrardan Türk futboluna. Kavgasız gürültüsüz bir sezon olmasını temenni ediyorum diye pazartesi günkü yayında konuşmuştum. Yine aynı cümleleri kullanacağım. Kavgasız gürültüsüz ve bol başarılı bir sezon olsun tüm takımlarımız için. Avrupa'da lütfen gidebildiğimiz yere kadar da gidelim.
0: Şimdi şu çok üzücü bir cümle. Bekliyorum değil, temenni ediyorum demen aslında durumu bence çok iyi açıklıyor. Yani içinde bulunduğumuz bu kaotik durumu çok iyi açıklıyor. Beklemiyorsun, temenni ediyorsun.
1: Yani ülkenin dinamikleri farklı, biliyorsun.
0: Çok
1: yani
0: farklı.
1: Bir Dünya Kupası yaşadık. Dünya Kupası'nın dinamikleri de farklıydı. Dünya Kupası'nda başarılı olsaydık daha farklı da konuşabilirdim. Ama başarısız olduk Dünya Kupası'nda. Haliyle başarısız olmanın da vermiş olduğu bazı etkiler olacak futbolumuzun üzerinde. Umarım kavgasız, gürültüsüz, gayet rahat bir sezon olur. Ama İşte geçtiğimiz sezonları da göz önünde bulundurduğumuzda çok da böyle bekliyorum olacak tarzında çok ciddi cümlelerde kuramıyorum maalesef.
0: Biraz polyanacılık olur.
1: Tabii ya, yani beklentimiz bu yönde diyelim. Umarım olmaz. Umarım sadece futbolun konuşulduğu, ki biz genelde bu programda futbol konuşuyoruz. Sadece futbol konuşuyoruz. Başka durumları konuşmuyoruz. O yüzden de futbolun konuşulduğu, herkes tarafından futbolun konuşulduğu ve futbolumuzun çok geliştiği bir sezon olması dileğiyle diyelim. Dinleyenlerimize de bir kez daha hoş geldiniz. Dileklerimizi dilerim. İstersen WhatsApp numaramızı da ver. Mesajları da bekliyoruz diyelim.
0: 0538-052-1487. Tekrar edeyim. 0538-052-1487. Mesajlarınızı bekliyoruz. Dilersen abi bugünün sıcak gündemiyle başlayalım. Beşiktaş saatler 21'i gösterirken Tüpraş Stadyumunda son Danimarka Ligi ikincisi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. İkinci eleme turunda gerçekten zor bir kura. Onu söyleyebilirim.
1: Zor kura. Bir kere Midtjylland sezona başlıyor bu hafta sonu.
0: 26'sında başlıyor lig, evet.
1: Bu hafta sonu başlıyorlar. Danimarka Ligi başlıyor ve hazır, çok hazır bir takım. Evet, lig başlamadı daha ama ligin artık tamamen başında. Ve bir sürü hazırlık karşılaşması yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaş da yaptı ama Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşmaları biraz skor anlamında, sonuç anlamında çok istenilen seviyelerde olmadı. Onun da sebepleri var. Sonuçta yeni bir teknik direktör ve yeni bir kadroyla Beşiktaş yeni sezona başlıyor ve heyecanlı bir şekilde başlıyor. Ve taraftarları da uzun süredir Beşiktaş'ın haliyle başarı istiyor. Ama başarı da şöyle, yani şampiyon olalım, şu olalım değil. Ekim ayında, Kasım ayında havlu atmayalım.
0: Güzel futbol,
1: hücum futbolu oynayalım düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ve Beşiktaş da sezonu açacak. Önemli bir karşılaşma, önemli bir ekiple oynuyor. Danimarka'nın önde gelen ekiplerinden bir tanesiyle oynuyor. Baktığında 110 milyon avro, 111 milyon avro civarında bir kadro değerine sahip bir takım Danimarka. Bildiğim kadarıyla 6 kere de Danimarka'da şampiyon olmuş. 4 kere mi? 6 kere mi? Şampiyon olmuş bir kadro. Önemli oyuncuları var bu arada, onları da söyleyelim. İşte forvetinde, kanatlarında önemli oyuncular var. Defans hattı önemli. Zaten Baltık ülkeleri takımları farklıdır ve biraz

0: bizim takımlarımıza da ters gelir. Başka işte Danimarka takımı, Norveç takımıyla karşılaştığımız zaman, Türk takımları karşılaştığı zaman sıkıntılı sonuçlar da ortaya çıktı. Ama sezonun başı, herkes heyecanlı, onlar da heyecanlı, Beşiktaş da heyecanlı ve Beşiktaş taraftarı önünde bu karşılaşmaya çıkacak. O yüzden Beşiktaş'ın artıları daha fazla. İstersen bir maçın genelini şöyle bir söyledik, biraz da detayına da girelim. Yani nasıl 11'ler bekleniyor, nasıl bir oyun bekleniyor, yeni Beşiktaş teknik direktörü nasıl bir oyun oynatacak, istersen bunları da konuşalım. Senin de fikirlerini merak ediyorum bu arada, dinleyicilerimizin de fikirlerini merak ediyorum.
1: Muhtemel 11'leri bir vererek başlayayım abi istersen. Hı-hı. En azından bir fikrimiz oluşsun. Beşiktaş'ta kalede yeni transfer Nübel'in olması bekleniyor. Savunma ikilisinde Agbado, Emirhan Topçu, sol bekle Rıdvan sağda
0: acaba
1: buluyor.
0: Araya girdim, kusura bakma. Orada bir soru işaretim var. Çünkü bir kısım beklenilen 11'lerde
1: Calo Agbadu.
0: Calo Agbadu olarak söyleniyor. Bir kısım da Emirhan Agbadu olarak söyleniyor. Agbadu sabit, diğeri değişiyor stoperde. O yüzden de bir soru işaretim var orada.
1: Burada doğru tercih sence hangisi peki, onu da sorayım. Emirhan solak bir oyuncu. Agbadu, Calo yaparsan iki sağlak oyuncuyla biraz daha savunmayı kurmuş.
0: Calo da tecrübe açısından daha tecrübeli bir oyuncu. Avrupa kupalarında biliyorsun tecrübe de çok önemli oluyor. Gerekli oluyor tecrübe. O yüzden de tecrübeyi daha ön planda çıkartabilir ama tabii ki Emirhan da oynayabilir orada.
1: Sol bekle Rıdvan, sağda Muriye olması bekleniyor. Altora anladığım kadarıyla hazır değil, bilmiyorum maç saatine kadar bir sürpriz olur mu?
0: Bir iki yerde sadece gördüm Altora'yı. Onun yeni transferi. Onun haricinde hep Rıdvan'ı gördüm sol bek olarak.
1: Yani Altora sezonda sakatlıkla kapattığı için henüz tam randımanlı %100'üne ulaşmış olmayabilir. O yüzden Rıdvan'ın olmasını ben de bekliyorum, onu söyleyebilirim. Orta saha ikilisinde Kartal Kayra, Sahili Özcan, önlerinde Orkun Kökçü. Hı hı. Solda yeni transfer İlhan Fakılı, sağda Çerni, en üstte de Yang Yuo. 11'i bekleniyor Beşiktaş'ta.
0: Yani böyle bir 11, ben de hemen hemen aynı 11'e beklenti içerisindeyim. İşte defans hattında sadece soru işaretlerim var. Onun haricinde benzer bir 11, beklenilen 11 ile benim kafamdaki 11 de aynı şekilde. Zaten Salih Özcan, Orkun kesinlikle olacak.
1: Milli takımda da iyi görüntü.
0: Sağda Çerni oynayacak kesin. Solda zaten Trossard yok. Bu karşılaşmalardan sonra takıma katılacak. Haliyle orada yeni transfer yine oynatacak diye tahmin ediyorum. Ki o da iyi başladı bence Beşiktaş kariyerine. Bence iyi başladı. Ve ileride de tabii ki çok önemli gol ayağı.
1: Burada orta sahada ben şunu bekliyorum abi. Acaba Kartal Kayra Yılmaz yerine biraz daha orada atletizm arttırmak adına Olaytan hamlesi gelir mi mesela?
0: Bazı 11'lerde Olaytan var. Olaytan'ı sol tarafa koymuşlar ama yani solda o da olabilir bu arada. Yine solda oynadı çünkü geçen sezonun bir bölümünde solda ikinci yarı transfer edildikten sonra solda da gördük onu. O yüzden solda da oynayabilir ama ben Olaytan yerine orta sahada Kartal'ı tercih ederim. Çünkü Endidi yerine oynayacak Kartal. Yani Endidi yok, onun yerine oynayacak. Haliyle bu beklenilen 11'de Kartal'ı tercih ederim ben.
1: Burada ben şunu düşünüyorum. Olaytan'ın olması gerekiyor. Şu yüzden biliyorsun Vincenzo Italiano'nun ön alan baskılı bir oyun anlayışı var. Bologna'da da Fiorentina'da da böyleydi. Burada biraz daha atletizm olarak Olaytan'a ihtiyaç duyabilir bence Beşiktaş. Hani mevcut muhtemel 11'deki isimlere nazaran bu yönüyle biraz daha öne çıkacak bir oyuncu.
0: Olabilir ama yani bakalım, yani sonuçta eğer sol tarafa atarsa daha farklı, orta sahaya atarsa daha farklı, sonuçta 10 numara bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Gerçek mevkisi 10 numara ve geçen sezon Beşiktaş'ta gerçek mevkisinde oynamamış oyunculardan bir tanesi. O yüzden de nasıl bir performans verecek, o da soru işareti. Orkun'un olduğu ve Salih Özcan'ın olduğu orta saha kurgusunda bir de onların yanına Olaytan'ı atarsan 10 numara olarak, işte orada soru işareti var. Yani defansa yönelik bir orta saha, Salih tek başına onu kaldırabilir mi? İşte bir soru işaretim var orada. Yoksa Türk milli takımının da orta sahası Salih Özcan, Orkun orta sahası. Onların yanına oyuncu koyuyorsun. O yüzden de daha defansif bir oyuncu olabilir diye tahminim o yönde.
1: Burada Olaytan açısından şunu söyleyeyim abi. Oyuncunun alışkanlıklarından ziyade özellik paketine bakınca işte fiziksel teması olması, nispeten bir markaj özelliği olması, topla dikine çıkabilmesi, bir box to box 8 numara yaratılabilir gibi sanki üzerine düşülse. Hani şu an o oyun yapısında değil, buna katılırım. Geçen sene sol önde bile oynadı ama
0: biraz genelde sol önde oynadı geçen sezon. Böyle yani baktığımızda.
1: Oyuncudan böyle bir talepte bulunsan sanki box to box iyi bir 8 numara, bir light Gedson Fernandez ya da biraz farklı bir Gedson Fernandez etkisi alınabilir mi düşünüyorum. Dikine topla çıkabiliyor, seri bir oyuncu, kesici.
0: Öyle bir oyuncu. Bence öyle bir oyuncu değil.
1: Nereden patlar bu özellikleri?
0: Bence defansif olarak o beklediğin, yani box to box dediğin zaman geriye de gelmesi gereken bir oyuncudan bahsediyorsun. Çok da geriye

0: gelebilecek bir oyuncu değil. Öyle bir özelliği yok bence. Yani 10 numara özellikleri daha fazla olan bir oyuncudan, hatta 10 numara bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani 10 numara bir oyuncunun sen geriye gelip işte devamlı ileri geri ileri geri yapması, yetenekleri konusunda, yetenek skalası konusunda handikap olabilir onun için.
1: Burada atletizm olarak karşılıyor. Biraz oraya o yönünü geliştirirse bence faydalı olabilir ama şu an mevcut özellikleri itibariyle dediğin gibi sıkıntı yaratabilir ama çok iyi bir atlet. Burada biraz daha oyunu çift yönlü oynamaya başlarsa gerçekten Beşiktaş karlı bir şekilde elden de çıkarabilir bu arada.
0: Tabii yani tek Salih'i arkada bırakıp 2-8 numara ya da Salih 6-8 Orkun 10 Olaytan tarzı bir dizilişte de olabilir. Yani böyle dizilişler de olabilir. Sezon içerisinde Beşiktaş belki yeni transferler yapacak. Orta saha için çok önemli isimler konuşuluyor bu arada.
1: Bahsederiz birazdan da.
0: Yani transfer konusunda çok önemli isimler konuşuluyor. Haliyle bambaşka düzeneklerde de konuşabiliriz. Bambaşka işte sıralama yapabiliriz. Ama yani bu maç özelinde ben daha defansif bir oyuncu orta saha tercih ben kendi adıma onu tercih ederim. Ya yani, Kartal'ı tercih ederim.
1: Bu
0: Defansif anlamda.
1: Mijnant'ın iyi de bir geçiş hücumu oynayan bir takım olduğunu da söylemek lazım. Zaten 3-4-3 oynamaları bunu bir nebze ele veriyor. O yüzden biraz daha orta sahada emniyet subabı gibi hani bir savunma profilli bir oyuncu daha olacaksa Kartal Kayra mesela bu şekilde mantıklı bir argüman haline
0: kanatları da çok
1: geliyor.
0: İyi bu arada rakibin. Yani kanat konusunda da iyi oyuncuları var. Dikkat etmekte fayda var. Orta saha kurgusunda da fena değiller. Sonuçta Danimarka takımı, Baltık ülkesi takımı çok dikkat etmekte fayda var.
1: Burada Beşiktaş için yaz aylarının artısı Mijnant özelinde baktığımız zaman. Aral Şimşir biliyorsun ayrıldı. Orada takımın beyni konumundaydı ve Fabian Castillo.
0: Trabzonspor için çok büyük bir artı. Türk yani ligimiz için de çok büyük bir artı Aral'ın gelmesi.
1: Özel oyuncu ve Fabian Castillo Ekvador milli takımındaydı Dünya Kupası'nda. O da çok beğendiğim oyun motoru yüksek. Caicedo Light versiyonu gibi bir oyuncu o da olmayacak bugün. Bunlar Beşiktaş'ın avantajlı durumlar. Şimdi rakibin muhtemel 11'ine bakalım. Kalede Olafsson'un olması bekleniyor. Savunmada...
0: O zaten... Olafsson yani.
1: İyi kombi kalecisi. Lee Hanbeom. Kendisi bu arada Güney Kore milli takımda da vardı. Beğendiğim bir oyuncudur. Üçlü stoperi yani. Dörtlü bir sistemde belki olmaz ama izlemekte fayda var. Christensen Beck. Yine savunma üçlüsü. Orta sahada Bravo ile Philip Billink. Bu arada Billink de daha önce Napoli'de, Bornemo'da oynamış bir oyuncu. Kıymetli bir isim. Sağda Osorio, solda Jensen. Kanat bekler. İleride Franquilino, Ju, Andersen ve Gyusung üçlüsü var. Burada Franquilino Ju da çok tehlikeli bir oyuncu, onu söyleyeyim. Yani Benfica çıkışlı bir oyuncu. Mijnant'tayken Avrupa takımlarında ilgisi vardı. Ağır bir sakatlık yaşadı ama yani yakın dönemde büyük transfer yaptığını görebileceğimiz oyunculardan biri. Tehlikeli, seri, çevik, adam eksitebiliyor. Fena bir skorer değil. Tehlikeli bir takım ve hazır bir takım dediğin gibi. Yani 2 hafta önce hazırlık maçında Cardiff'e 6 tane attı bu takım.
0: Son hazırlık maçında da 4 tane attılar. Yani atabiliyorlar, gol atabiliyorlar. Sahaya iyi yerleşebiliyorlar dediğin gibi. İyi bir yerleşimleri var. Sonuçta oyun disiplinini çok kaybetmeyen takımlardan bir tanesi. Sezon başında işte oyun disiplini konusunda takımlar genelde sıkıntı yaşarlar ama lig başlıyor artık. Lig başladığı için oyun disiplininden çok kopmayan ve üzerine koya koya giden bir takımdan bahsediyoruz. Tehlikeli bir takım. Öncelikle bunu söylememiz lazım. Dikkatli olmakta fayda var. Dikkatli hareket etmekte fayda var. Tabii ki Beşiktaş yönetimi, teknik heyet bunları çok detaylı bir şekilde analiz etmiştir ve ona göre de bir oyun planı bence tercih edecekler. Beşiktaş'ın en büyük artısı taraftarı, taraftarın önünde yeni bir sezona başlayacak ve ilk maç. O yüzden de Beşiktaş için artılar daha fazla rakibe göre ama oyun anlamında çok dikkat edilmesi gereken bir rakip.
1: Abi kısa bir reklamımız varmış. Dilersen ona gidelim. Sonrasında Beşiktaş-Mijnant maçıyla kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum. piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Plus'ta.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi, bir mesajlara girelim mi? Çok fazla mesaj var burada. Beşiktaş Mijcan teşleşmesi için bir dinleyicilerimiz neler söylemiş, onlara bakalım. İyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş maçı neden şifreli kanalda? Bunun mutlaka bir açıklaması vardır. Bu her takımın yayınları sezon önünde verdiği standartlara göre değişiyor. Bunun bir standartı yok. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz şu an.
3: Kim ne anlaştıysa kulüpler. Sonuçta kulüpler kendileri anlaşıyorlar. Evet.
2: İyi yayınlar abiler. Mijcan maçını bugün kazanmamız gerekecek. Gelecek yabancı futbolcular için çok önemli. Vlahovic'in de Salah'ın da Avrupa Ligi'nde devam ediyor olmamız etkileyecektir. O yüzden bugün statta full takımı desteklemeliyiz demiş Bayrampaşa'dan Ramazan Bey.
3: Teşekkürler Ramazan Bey. Aynı fikirdeyim. Yani sonuçta bazı oyuncular için de Avrupa kupaları, ki bunu pazartesi yayında da söyledim. Fenerbahçe'deki bazı oyuncular ve transfer edilecek bazı oyuncular için Şampiyonlar Ligi bir motivasyon kaynağı.
2: Tabii.
3: Bu hep böyledir. Yani Şampiyonlar Ligi motivasyon kaynağıdır. Avrupa kupaları motivasyon kaynağıdır. Çünkü yapılan sözleşmelerde Avrupa kupalarında atılan gol sayısına kadar, işte kazanılan maç ve alınacak kupa ya da gidilecek, işte aşılacak aşamalar, elemeler, hepsi bunlar sözleşmelerde yabancı oyuncuların yazıyor. Ekstra olarak para kazanabiliyorlar bu tarz sözleşmelerde. O haliyle oyunculara daha farklı bir motivasyon oluyor Avrupa kupaları. Takımlarımızın Avrupa'da yer alması gerekiyor. Artı ülkemiz için çok önemli Avrupa'daki takımlarımızın üst turlara çıkabilmesi, işte lig aşamasını geçebilmeleri ya da lig aşamasına şimdi öneleme oynadıkları için kalabilmeleri çok önemli.
2: Ülke puan
3: hem ülke puan açısından hem de yani daha çok takım gönderebileceğiz. Elemesiz gönderebileceğiz. Böyle durumlar var. O yüzden de takımlarımız ne kadar gidebiliyorlarsa gitsinler. Bu hepimizin amacı. Bir de Avrupa kupaları gerçekten farklı oluyor. Güzel oluyor.
2: Keyifli oluyor.
3: Başka takımları da görme şansına sahip oluyoruz. İşte Danimarka takımını görüyoruz. Biz biliyoruz tabii ki işimiz gereği bu takımları takip ediyoruz ama bazı taraftarlar takip etmiyorlar. Avrupa kupalarında öğreniyorlar bu takımları. Onlar için de bir artı oluyor. Çok güzel oluyor. Bilgi önemlidir. Güzeldir. Fazla bilgi göz çıkarmaz.
2: Tabii.
3: O yüzden de Avrupa kupaları önemli takımlarımız için. Dinleyicimiz Ramazan Bey'e de

0: katılıyorum.
1: Bu arada UEFA ve Konferans Ligi için şunu söyleyeyim. İngiltere, işte İspanya, İtalya, Almanya gibi liglerden artık doğrudan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için mesafe kat etmek de daha kolay mesela. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde bir Atletico Madrid'i, Liverpool'u görme ihtimalin yok artık. Şampiyonlar Ligi'nden de düşmediği için ama takımlar.
0: Ama Juventus'u görebiliyorsun mesela.
1: Mesela. Juventus ve Milan ekstra onlar tabii.
0: Juventus, Milan göreceğim bu sezon yani Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde öyle yabana atmamak lazım. Konferans Ligi'ni hiç yabana atmamak
1: daha
0: lazım.
1: Tehlikeli.
0: Tabii ki Konferans Ligi'nde çok güzel takımlar oluyor. Yani o yüzden de Avrupa Kupaları hiçbirisini yabana atmamak lazım.
1: Yani mesafe kat edilebilir. Öyle diyorum. Yani.
0: Kesinlikle kat etmemiz gerekiyor.
1: Burada şimdi şöyle farklı takımlarla alakalı gelen mesajları birazdan alacağım. Şimdi Beşiktaş konuşuyoruz diye. O takımların gündemi geldiğinde tekrardan onları da masaya yatıracağız. Halil Demir yazmış. Şimdi transfere de bir perde aralamış olalım böylelikle. Abiler, akşamki maçtan sonra Salah'ın açıklanacağını düşünüyorum. Ne dersiniz, olabilir mi?
0: Pazartesi günü yayında Mehmet'le yaptığımız Spor Kazanı programında ben çok böyle kesin geliyor tarzında, biraz çünkü gelen bilgiler hep o yöndeydi. Yani Salah imzayı atacak, işte anlaşma sağlanıyor tarzında hep gelen bilgiler bu yöndeydi. Fakat ne olduysa pazartesi sonrası salı günü itibariyle biraz değişti durumlar. Hatta işte en son baktığımda yok, Yunanistan'da tatilde Muhammed Salah. Ve fotoğrafı var, işte uçağa binerken fotoğrafı var. Yok Olympiakos görüşüyor, yok şununla görüşüyor, yok ya Muhammed Salah da verilebilecek parayı Yunan takımları verebilir mi, işte soru işaretim var. Basket için verebilirler, o ayrı konu, da futbol için verebilirler mi, aynı düşüncede değilim.
1: Örneği yok.
0: O yüzden de yani bu tarz yanlış haberleri de bir tarafa, sosyal medyada çok fazla var bu tarz yanlış haberler, onları da çöpe atmamız gerekiyor. Açıkçası biraz daha düştü bende Muhammed Salah'ın transfer durumu.
1: Yüzde
0: ama
1: kaç bakıyorsun
0: ne
1: abi?
0: Olabilir? İşte bir yüzde veremem artık. Gerçekten veremem. Ama olursa yine pazartesi söylediğim gibi çok heyecanlandıracak bir transfer. Yani düşün, bunu söyledim. Bazı dinleyicilerimiz farklı düşünmüşler. Mesajlarda pazartesi günü onu yazmışlardı. Bir tarafta Arsenal'in sol kanadı oynayacak. Bir tarafta Liverpool'un sağ kanadı oynayacak. Yani şimdi ben eskiden işte çocuk olarak baktığımda hep hayal kurardım, işte takımlarımıza şu gelsin, bu gelsin, şöyle oyuncu gelsin, böyle oyuncu gelsin. Hep böyle hayal kurardık biz çocukken. Şimdiki çocuklarımız da kurabilecekleri harika bir hayal yani bu.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Yani bu heyecanlandırıyor. Bir futbol severi olarak beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Evet, yaş 34, evet kabul ediyorum bunları. Evet çok pahalı, bunu da kabul edebiliyorum. Ama sonuçta bir Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Yani dünya futboluna ismiyle yön vermiş, oynadığı futbolla yön vermiş isimlerden bir tanesi. Haliyle yani Türkiye'de onu izlemek her futbol severin bence hayali. Yani bunu
1: net.
0: Da ya, bu sadece Türk futbol severi olarak bakma. Araplar da istiyorlar kendilikleri için. Araplar da çok ciddi bastırıyorlar. Çünkü Arabistan için de çok büyük bir reklam o. Arap Ligi'nde Muhammed Salah'ın oynaması çok büyük bir reklam.
1: Tabii şu an aktif en iyi Müslüman futbolcu.
0: Yani para olsa Yunanistan'a gitse Yunanistan Ligi için çok büyük bir reklam. Yani bunu böyle de düşünmek lazım. Onu takip eden çok fazla isim var, Muhammed Salah'ı takip eden. İşte gazeteciler olsun, işte futbol severler olsun, başka futbolcular olsun. Çok önemli bir futbolcu.
1: Abi 67 milyon takipçisi varmış Instagram'da. Bizim 3 büyüklerin toplam 32 milyon takipçisi var. 3'ünün toplamından bahsediyormuş. Dünyadaki tesirinden böyle bir örnekle aslında kısaca özetleyebiliriz.
0: Yani İngiltere Ligi'ni sallamış oyunculardan bahsediyoruz. Premier Ligi sallamış oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Öyle yabana atılır bir durum değil. Gelirse çok şahane transfer olur. Bunu da açık ve net söyleyelim. Ama işte gelir mi gelmez mi, sonuçta bu transfer işi biraz farklı bir iş biliyorsun. Tam gelecek, her şey tamam, anlaşma oldu diyorsun, bir anda anlaşma bozuluyor. Başka istekler devreye giriyor, işte başka durumlar devreye giriyor. Ya da daha fazla para veren, bir de şöyle düşün, 34 yaşındasın, artık son transferlerin, Avrupa'da mı kalmak istersin, yoksa sana verilen, işte Avrupa'da verilen rakamların 2 katını 3 katını ödeyen başka ülkeler var. İşte eskiden Çin'di, şimdi Arabistan.
1: Katar belki.
0: Yani başka ülkeler var, bir de yani Araplar bu konuda biraz daha farklı bakıyorlar olaya. Yani paraya daha fazla önem verebilir. Sonuçta ailesi var. Yani büyükte bir aile var.
1: Kazanmak için yapıyor zaten.
0: Yani büyükte bir aile sonuçta. Yani Arap aileler büyüktür biliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani Mısırlı kendisi haliyle büyük bir ailesi var. Ailesine de bakacak ya. Yani olaya bu bakış açılarından da bakmamız gerekiyor. Ama Beşiktaş'a gelirse çok büyük transfer. Çok büyük transfer.
1: Abi valla bugün geliyorum desin, İpsala sınırından Vito ile gider alırım Salah'ı. Öyle söyleyeyim sana yani. Heyecanlandırır. Bir de şey algısı var ya.

0: Öncelikle şunu söyleyeyim hatta buna girmeden. Ben medyada şeffaf bilgi aldığımızı düşünmüyorum. Her kafadan bir ses çıkıyor artık yani. Senelerini bu sektöre vermiş biri olarak sana da söylemek isterim. İşte Mehmet abiyle, Ercan abiyle de konuştuk. Medya iyice çığırından çıktı. Herkes etkileşim içinde. Herkes bir kuyuya taş atıyor. Kimse de çıkaramıyor. Şu an bak aktif olarak gündemde olanlar. Menajer komisyonunda tıkanıklık yaşandı. Menajer ikna edilmek üzere bugün gördüklerim. İşte Salah Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var. 20 milyon euronun aşağısında bitmez.
1: Şimdi şöyle bak zaten bir 20 milyon euro var. Bir paket masada bu. Var, bu paket yani zaten alırken şimdi 12'ler 13'ler konuşuluyor ama o 12 işte bonservis şey bonservis demişim kendisini verirsin ama forma satışından %1 verirsin. Hayır. İmaj hakkı verirsin ya bunlar var.
0: Bonus
1: yani,
0: verirsin.
1: Bunlar oluyor bunlarla oluyor durum. Transferler yani böyle önemli isimleri ancak böyle getirtebiliyorsun. Yani ekstraları var ekstraları da koyduğun zaman zaten bir 20 milyonluk paketi oluşturuyorsun.
0: Tabii.
1: Ama şimdi Arabistan'dan öyle rakamlar geldi ki sadece 32 kendisine veriliyor.
0: Evet.
1: Yani bir de bunun üzerine bir paket var yani böyle rakamlar konuşuluyor. Şimdi bir oyuncunun kafası karışmaz mı? Karışır. Karışır ama burada da oyuncunun şöyle ya istekleri devreye giriyor. Ya ben Avrupa'da devam edeyim. Beşiktaş harika bir stada sahip.
0: Dünyanın en güzel stadyumu.
1: Harika bir yani Boğaz kenarında futbol oynayacaksın.
0: Dolmabahçe'nin dibinde.
1: Taraftar desem Beşiktaş taraftarı dünyada nam salmış taraftarlardan bir tanesi. Onların önünde futbol oynayacaksın. Yani böyle durumlar da var. Ya yani bir oyuncu bir düşünür. Ya Avrupa'da kalayım ama Türkiye güzel bir seçenek düşünebilir. Ama tabii ki Türkiye'de belirli bir rakam var. Yani Türkiye'de o rakam... İtalya'dan bir takım istese, önemli bir başat takım istese daha azına kabul edecek
0: belki
1: oyuncular yani.
0: Roma istiyor deniyordu mesela muhtemelen daha
1: Roma herkesi istiyor bu arada.
0: O da enteresan.
1: Roma herkesi istiyor yani. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor diye herkesi istiyor.
0: Greenwood'u istiyor, Salah'ı istiyor, herkesi
1: herkes istiyor.
0: İstiyor
1: Roma. Roma enteresan. Ya Gasperini herkesi istiyor. Garip bir durum Roma için. Ama bakalım yani olursa şahane transfer olur. Ha olmazsa da Beşiktaş için başka alternatifler de var konuşulan. Başka isimler var. Başka işte durumlar var. Orta saha kurgusu başka düşünülenler var. Kanat için başka isimler var. Acaba şimdi kanat mı olarak işte bir de öyle konuşuldu. Muhammed Salah forvet olarak gelecek dendi. Yani şimdi Muhammed Salah forvet olarak niye köreltiyorsun ki? Yani bir de öyle bir durum var. Sağ açık olarak oynamış bir oyuncuyu tabii ki oynar ama...
0: Burada çok rahat oynar da gerek var mı tabii?
1: İşte yani bunları da konuşmak lazım. Yani şu hayali kurmak güzel bir hayal işte. Sol taraf Trossard, sağ taraf Salah, arkalarında Orkun. Güzel bir hayal bu yani
0: abi
1: baktığında.
0: Oldu olacak diye öyle bir beklenti oluştu ki artık referans noktası yüksekten konulduğu için. Hani Salah olmadığı denklemde de Beşiktaş gidip mesela Genoa'nın sağ kanadını almayacak bu saatten sonra. Artık standart referans noktası çok yukarı
1: yani
0: konuldu.
1: Tabii yani şimdi baktığında bunu son dönemde Türkiye'de yapılan transferler ki Galatasaray ve Fenerbahçe başı çekiyordu. Yani önemli oyuncular, çok önemli oyuncular son dönemde geldi. Çok çok önemli oyunculara yani dünyada gıptayla bakılacak oyuncular geldi Türkiye'ye ve gelmeye de devam ediyor. Beşiktaş'ın da artık üçüncü büyük yani üç yanlış anlaşılmasın ama üç büyükler dediğimizde ikisi transfer yapıyor bir tanesi yapmıyor. O zaman o da yapacak yanlış anlaşılmasın yani üçüncü.
0: Sıralama olarak değil o grupta olduğu için.
1: O grupta olduğu için. Bir taraftan Trabzonspor var. Trabzonspor'u yabana atmamak lazım. Trabzonspor çok bence iyi hamleler yapıyor. Ve çok iyi bir teknik direktörü var Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor geçen sene kafaya oynadı.
0: Çok iyi de bir yönetimi var ayrıca.
1: Tabii ki yani bu sonuçta transfer işi ve çok başarılı işe imza atıyorlar. Ya baktığınızda 30 milyon avro Trabzonspor için oyuncu satmak çok büyük olay. Şimdi işte defans oyuncusu Enmivu'yu satma durumları var. 30 milyon konuşuyor. 30 milyon artı konuşuluyor. Fulham istiyor diye.
0: 5.5'a aldın. Ulay'ı da 5.5'a aldın. 30 artıya sattın.
1: Yani çok böyle bir durum var haliyle ayak uydurmak zorundasın. Bu tarz transferlere Trabzonspor farklı bir bakış açısıyla olaya yaklaşıyor.
0: Onu İstanbul'da yapmak zor ama taraftar baskısıyla.
1: İşte yani başarı istiyor çünkü İstanbul'daki taraftar doğru başarı olarak istiyor. Haliyle başarı nasıl gelecek? Hep bunu söylüyorum. Klişe ama bu doğru bir klişe. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır.
0: Çok doğru.
1: Başarı da iyi futbolla gelir. Ya bu kadar basit yani.
0: Burada bu arada Muhammed Salah'la ilgili mesela yaşıyla alakalı çok fazla eleştiri var. Orada da şunu söyleyeyim yani 35 yaşında diyoruz 2024-2025 sezonunda bu değil bir önceki sezonda Premier Lig'de 29 gol 18 asistle hem gol hem asist kralı olmuş bir oyuncuyu zaten nasıl getireceksin 35 yaşından önce?
1: Yani Getirirsin. Var. Örnekler var. Getirdiğin bazı oyuncular var. Geçmişte işte takımlarımızın getirdiği oyuncular. Çok ciddi paralarla getirdiğin oyuncular var. Ya da işte
0: krizi fırsata çevireceğim.
1: Ya da gerçekten kriz yaşamış oyuncuları getirtebiliyorsun. Osimhen örneği. Daha önce Anelko örneği. Yani bazı krizde olan oyuncuları buraya getirtebiliyorsun. İşte Greenwood örneği. Greenwood yani çok önemli transfer. Öyle böyle değil. Çok önemli transfer. Ve bu yaşında gelmesi çok önemli. Hayatında öyle bir durum olmasa, bazı kapılar kapanmasa nasıl getirebileceksin?
0: Şu an İngiltere milli takımında Harry Kane'den sonra ikinci as oyuncu olur bu arada Greenwood potansiyel
1: olarak. Greenwood bildiğin eğer o olaylar yaşanmasaydı ki İngiltere milli takımının sağ açıydı. Saka değildi. Greenwood oynuyordu Dünya Kupası'nda. Yani bunu da söyleyelim yani.
0: Doğru.
1: Yani bu fırsatları değerlendirmek. İşte Napoli ile yaşadığı sıkıntı Osimhen'in. Napoli sosyal medyasının yaptığı saçma sapan paylaşımlar ve Osimhen de haliyle çok önemli oyuncu. Ya, dünyada, kendi ülkesinde, Afrika'da ve Avrupa'da çok önemli oyuncu.
0: İkon.
1: O oyuncuyu da işte o krizi fırsata çevirdi Galatasaray. Aldı.
0: Zor iş bu arada.
1: Aldı. Gerçekten ve o sevgiyi göstererek aldı. Aldı. Bunlar bu oyuncuları böyle alabiliyorsun. Başka türlü alamazsın. Yoksa yani işte gelmek istemiyor. Ya da gelmek gelirim diyor. İşte en son örnek Atletico'dan Sörloth, o da basına yansıttığı için İtalya'da 4-4,5 milyon avroya oynarım diyen adam Türkiye'de 15 milyon avroya oynarım diye açıyor kapıyı.
0: Tabii Fenerbahçe örneği vardı. Juventus'ta yani, 4,5'luk bir prensip anlaşması var transferin.
1: Yani kapıyı böyle açıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi de enteresan, Avrupa'da da transfer biraz farklılaşmaya başladı. İşte Real Madrid'in transferlerine bakıyorum bu sezon.
0: Serbest oyunculara gidiyorlar.
1: Serbest ya da işte artık...
0: Çıkış opsiyonu olan oyuncular işte. Konate, yani, Bernardo, Dumfries, Kukurea.
1: Yani bu oyunculara gidiliyor. Yani baktığında yıldız oyuncu mu, yıldız oyuncular mı bunlar tam anlamıyla? İşte bazı soru işaretlerim var yani.
0: Süperstar değil hiçbiri bence.
1: Hiçbirisi süperstar değil. İşlerinde. Evet yani süperstara gitmiyorlar. Onlar da biraz askere yönelmiş durumdalar. İsimli ama askere yönelmiş durumda. Bernardo Silva'yı ayrı tutuyorum.
0: Buçuk,
1: çok önemli
0: buçuk
1: oyuncu.
0: Denebilir ona.
1: Yani Bernardo Silva'yı çok ayrı tutuyorum. Yani asker oyunculara yönelmiş durumdalar. Baktığında çok önemli transfer yapamıyor kulüpler. İşte Julian Alvarez ismi konuşuluyor.
0: Atletico'nun tavrı çok iyi ortaya yani, gerçekten.
1: Bir de onu da konuştuk Mehmet'le. Sana da sorayım onu. Geçen pazartesi yayında onu söyledim. Bunu İbrahimovic de söyledi. Yani bir sezon gayet iyi bir futbol oynayan oyuncu 100 milyon avro ve üzeri diyor.
0: Morgan Rogers için söylemişti, gördüm. İşte
1: 100 milyon avro. Şimdi yani 100 milyon avro eder mi oyuncular? Yani bir sezon iyi oynayan oyuncuya artık Avrupa'da şöyle 100 milyon avro ve üzeri deniyor.
0: Bu konuyu konuşalım abi, bir yarış aramız varmış. Dilersen çıkışında bu ilginç bir konu, bence değinmekte fayda var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Startlerine doğru ilerliyor. Koşunun lideri bir numaralı Takeover. Fark bir boy. İkincilikte iki numaralı Golden Bee var. Daha sonra bir boy geride. Üçüncü sırada 7 numaralı Abidin Bey koşuyor. İki boy kadar geride. Dördüncülükte 8 numaralı Karamaça Bey. 2,5-3 boy kadar geride. 3 numaralı Güneyim grubun 5. sırasında. Bir boy geride 4 numaralı Wolf Brothers. İki boy geride de 6 numaralı Akın Beyli şeklinde son 800'e girilmek üzere. Bir numaralı Takeover'ın liderliği devam ediyor. Fark yarım boy kadar. İkincilikte iki numaralı Golden Bee takipte. İki boy geride 3. sırada iç kulvarda 7 numaralı Abidin Bey, 3.lükte dışında 4. sırada 8 numaralı Karamaça Bey yer tuttu. Bir boy geride 4 numaralı Wolf Brothers, dışında 3 numaralı Güneyim. 1.5 boy geride grubun son sırasında 6 numaralı Akın Beyli şeklinde viraj dönülüyor. Düzeyde önde çıkan isim 1 numaralı Takeover oldu. Dışarıdan 2 numaralı Golden Bee'nin atakları var. Gerilerden iç kulvardan 6 numaralı Akın Beyli'nin, yanından 7 numaralı Abidin Bey'in, en dış kulvardan da 4 numaralı Wolf Brothers'ın ataklarıyla son 400'e girildi. 1 numaralı Takeover liderliği kaptırmamaya çalışıyor. Ortadan 2 numaralı Golden Bee şimdi farkı azaltmaya başladı. Bir boy fark var. 1 numaralı Takeover hamlesini yineledi. Dışarıdan 2 numaralı Golden Bee gelmeye çalışsa da 1 numaralı Takeover liderliği rakibine kaptırmadı, koşuyu kazandı. 2 numaralı Golden Bee 2. 6 numaralı Akın Beyli 3. 4 numaralı Wolf Brothers 4. 8 numaralı Karamaça Bey de koşudan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Takeover Mehmet Salih Çelik'le kazandı koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.

0: E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.org. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
10: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olayın.
1: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Sağlam bankacılık.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Evet, Spor Kazanı'nda minik bir reklam ve yarış arasından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ahmet Özölçer'le birlikte Beşiktaş-Mijnant maçını konuştuk. Biraz transferleri konuştuk. Yine detaya gireceğiz ama Ahmet abi reklama girmeden çok güzel bir konuyu araladı. Dünya futbolunda korkunç bir enflasyon artışı var.
12: İbrahimovic söyledi onu. Bu arada dünya futbolu demeyelim, yani Avrupa futbolunda transfer yeni yeni başlıyor. Çünkü Dünya Kupası beklendi. Genelde Dünya Kupası'nın olduğu sezonlar Katar hariç, işte o Aralık'ta olduğu için olmamıştı. O da yani devre arası transferlerini biraz etkiledi.
11: Kara dönüm.
12: Evet. Onun haricinde Dünya Kupası dönemlerinde transfer Dünya Kupası'ndan sonra olur. Büyük transferler sonra olur. Bazı takımlar yaptılar. Mesela Barcelona çok kerepir davrandı. Yani Gordon'u 80-85 milyon

0: avroya çok ucuza kapattı diyebiliriz baktığında. Bir de ya yani Rashford'u gönderip aldılar. Yani öyle de bir durum var. Rashford'u Manchester United'a geri gönderdiler. Onun yerine Gordon'u aldılar. Bence çok başarılı bir işe imza attılar. Kendi atlarına. Haliyle ucuza kapatmak Dünya Kupası esnasında ya da Dünya Kupası'ndan hemen önce anlaşmayı yapıp işte transfer sezonu açıldığı zaman imzaları attırmak mantıklı. Güzel hareketler bunlar. Ama işte transfer yeni yeni bence hareketlenecek. Yeni yeni başlıyor. Fakat şöyle bir olay var. Şimdi her iyi sezon geçiren oyuncuya işte İbrahimovic onu söylüyor. 100 milyon avro. 100 milyon avro ve üzeri. Yani bir sezon iyi oynadın. Bir anda Avrupa'da işte 5 büyük liginde oynuyorsun. Kendini parlattın o sezon. İyi istatistikler yaptın. Bir anda senin ederin 100 milyon plus oldu. Yani bu bence doğru mu? Bence değil. Yani bir sezon için 100 milyon ve üzeri paralar ödemek çok mantıklı gelmiyor bana.
1: Ya bunun
0: Aston Villa'dan oyuncu alıyorsun 100 milyon avro.
1: 138 milyon
0: 138
1: pound.
0: pound, yani çok ciddi rakam. Yani şimdi eder mi oyuncu? Ya ben eder mi de soru işaretim var. O zaman Aston Villa şampiyon olmalıydı. O kadar paralar ediyorsa ki Unai Emery çok çok çok özel bir antrenör. Aston Villa çok özel bir takım. Kabul ediyorum. Çok önemli yıldızlar var. Daha önce de oynadı, şimdi de oynuyor. Kabul ediyorum bunları ama bu kadar eder mi?
1: Abi Aston Villa bu işleri yapar ama biliyorsun Grealish'i de Manchester City'ye satmışlardı. Ama burada olan şüpheli Chelsea biliyor musun? Yani işte ne bileyim geçmişte Grealish örneği var, Declan Rice'ın arasında transferi ama bakıyorum.
0: Doğru da Chelsea'de yani şimdi Xabi Alonso ne oynatacak çok merak ediyorum. Chelsea çok farklı bir takım.
1: O da bilmiyor olabilir şu an.
0: Chelsea'de işte geçtiğimiz sezonlar 47 tane oyuncu vardı. Bir kaleci yani 7 tane kalecileri vardı. 7. Yaptığı anlaşmalar 9 artı 1.
1: Müebbet
0: 10 artı 1.
1: Kontrat.
0: 9 sene artı bonus bir sene. 10 sene artı bir sene bonus. Yani böyle anlaşmalar var. Bir sürü kiralığı vardı. Biliyorsun UEFA yasak getirdi. Chelsea
1: kiralama
0: yüzünden.
1: Limiti var.
0: Kiralama limiti var artık. Ve ellerinden çıkarmak zorundalar. İşte Garnacho çıkardılar.
1: Aston Villa'ya gitti.
0: Aston Villa'ya gitti Garnacho. İşte, hatta şey konuşuluyordu. Egosunu Unai Emery'e ancak Garnacho'nun törpüler
1: bence hiçbir şey
0: diye konuşuluyordu.
1: Yani abi bir senelik performanslarla Caicedo'ya 116 verdin. Enzo Fernandez'e 140'a yakın verdin. Morgan Rodgers'a verdin.
0: Şimdi Enzo Fernandez dönecek mi acaba Chelsea'ye?
1: Ha bu Falkland Adaları mevzundan bahsediyorsun galiba.
0: Evet yani şimdi Arjantinli oyuncuların İngiltere'de kaleci haricinde saygı gösterdi. Çünkü ya çok da ciddi hareketler yapmadı. Biraz sakinledi.
1: Asıl olan şüpheli de Emiliano Martinez'dir genelde.
0: Emiliano Martinez Katar'da yaptığı hareketlerden sonra şüpheliydi ama yaş ilerledi. Biraz olgunlaşmış durumda. Artı bir de biliyorsun o transfer yapacak da olmadı kaldı. Veda etmişti tribünlere geri kaldı falan. Yani öyle durumlar da yaşadı. O yüzden de çok olgun davrandı. Ama bazı Arjantinlilerin İngiltere'ye gitmesi bende soru işareti.
1: Çok zor.
0: Ciddi soru işareti. Yani İngilizler çok bilenmiş durumdalar.
1: Bu bir de 80'lerden bu yana süre gelen bir mevzu. Yani Falkland Adası mevzu da yeni değil. 45-50 yıllık bir husumetten bahsediyoruz.
0: Çok eski. Daha da eski durumlar. Hatta yani 2013'te adaya soruyorlar. Aday İngiltere'de kalmak istiyor. Yani işi siyasi boyutu da öyle. Baktığında biraz araştırdığında evet yakın mesafe. O kadar da yakın değiller bu arada.
1: Arjantin'e çok yakın değil.
0: Arjantin'e çok yakın değil ama yani işte böyle bir istek var Arjantin'de. Ama adadakiler de çok böyle oraya dahil değiliz diyorlar. İngiltere'ye bağlıyız diyorlar.
1: Refah seviyesini düşünerek muhtemelen.
0: Bakalım FIFA ceza verecek mi hiç? Gelen bilgiler çok ceza vermeyeceği yönünde bu tarz durumlara. Ama işte başka ülkelere başka siyasi durumlarda cezalar verildi. Verildi.
1: Merih Demiral cezalı ya bir
0: sembol. UEFA'dan aldı o cezayı. Avrupa FIFA'dan almadı. Yani UEFA verir. UEFA'da UEFA zaten FIFA'yı da eleştiriyor. Yaptığın kuralları devam ettir diye eleştirdi.
1: Belçika Amerika maçı için.
0: Kırmızı kart Amerikalı oyuncunun kırmızı kartının iptal edilmesi ki bu ilk defa olan bir durum değil. Daha önce de oldu.
1: Çifte standart.
0: Daha önce de Dünya Kupalarında oldu. Ha, bizim ligimizde de oldu. Cezalar ertelendi. Yani olabiliyor. Ama bu işte futbolu maalesef kötüleyen kısımlardan bir tanesi. Yeni jenerasyon izlememeye başlıyor futbolu. Yani nasıl olsa kurallar değişiyor diyor. Al mesela bizde yani şimdi yepyeni kuralları göreceğiz. Federasyon açıkladı. Dünya Kupası'ndaki çoğu kuralı almışız.
1: Su molası hariç hepsi var.
0: Hemen hemen var. Bunları yaşayacağız. Ha bazıları çok iyi bu arada. Tebrik ediyorum. Ya futbolun hızlanması için çok güzel kurallar. Artık böyle oyuncu yerde yatmayacak. Zaman geçiremeyecek.
1: Oyuncu
0: kaleci geçiremeyecek zaman. İşte taç atışlarında zaman geçirilemeyecek. Yani bunlar önemli. Oyunun topun sahada kalması ve hızlanması için çok önemli kurallar. Çok da başarılı kurallar.
1: Orada şey problem olacak bence, dün sevgili Mehmet Sevinç'le de konuştuk. VAR'ın ekstra pozisyonlara müdahale etmesinde bizde VAR kararlarının süresi çok uzadığı için bence oraya da bir kısıt getirilebilir. Mesela VAR kararının çıkması için hakem monitöre çağrılırsa dahi mesela bir dakikalık bir limit konulamaz mı? Ya da 1,5 dakika.
0: Ya onu yapamazlar ama VAR da hızlanacak, mecbur hızlanacaklar. Çünkü futbol artık hızlı oynanması gereken bir spor olduğunu insanlar daha net anlamış durumdalar. Hele bu Dünya Kupası net olarak gösterdi bunu. Ya futbolun kendisini seviyoruz. Ya zaman geçirmeyi sevmiyoruz. Tamam, işte bazı takımlar için evet önemli bu zaman geçirmeler. Rakip çok kuvvetliyse ve istediğin skoru aldıysan, ama bak Dünya Kupası'nda çok güzel bir ders vardı. Neydi bu? İşte 1-0'ın üzerine yatmamalısın.
1: Arjantin
0: skor olarak. Yani
1: İngiltere maçı.
0: Yani bir sürü maç sayabilirim. Mesela Brezilya Afrika takımları, Kongo olsun, işte Yeşilburun Adaları olsun, onlar da aynı şekilde. Yani 1-0'ın üzerine yatmamalısın. Hatta rakibin senden çok kuvvetliyse ve 1-0 lehine, yani sen kazanıyor dahil olsan 1-0 sanki yenikmiş gibi oynamalısın. Rakibin çok kuvvetliyse. Yani bunları artık bence çok futbolla uğraşanlar bu dersleri almaya başladılar. Yani böyle bakmak lazım oluyor. Yani Dünya Kupası'nda bazı dersler çıkarmamız lazım. En önemli derslerden bir tanesi bence bu. Yatmamak lazım.
1: Orada inşallah rol model alınacak takım Avustralya olmaz, ikimizde onu söyleyeyim.
0: Sadece Avustralya değil, Paraguay'ı da almamak lazım.
1: Paraguay'ı yani, burada yaparsan abi kan gövdeyi götürür. Paraguay normal işte, futbol oynamıyor.
0: Şimdi baktığında bu da bir tercih. Bu Güney Amerika'da tercih. Güney Amerika'da Brezilya'yı, Arjantin'i bu şekilde yendi Paraguay.
1: Evet, Gustavo Alfaro.
0: Ya bu şekilde yendiler. Evet, futbolun negatif yüzü. Dark side, İngilizlerin işte İngilizce söylediğimiz.
1: Star Wars'ta canısında.
0: Star Wars'ta da bu, ya da işte ayın karanlık kısmı. Yani futbolun da maalesef madalyonun diğer yüzü. Ama başarılı oldular mı? Kendilerine göre başarılı oldular.
1: Son 16 bence başarılı bir sonuç.
0: Kendilerine göre başarılı oldular. Ha, bunu bütün kulüpler yaparsa ya da işte bütün ülkeler yaparsa çok büyük sıkıntı. Çünkü futbolun güzelliği ortadan kalkıyor. Ama adamların oyun anlayışı bu. Rakibi sindirmek. Bizi sindirdiler. Bizi net sindirdiler.
1: Az daha Fransa'yı bile sindiriyorlar.
0: Fiziki olarak sindirdiler. Sinir anlamında sindirdiler. Almanya'yı sindirdiler. Yani baktığında. Böyle de bir durum söz konusu. Almanya'yı da sindirdiler.
1: Az daha Fransa'yı bile sindiriyorlardı.
0: Orada işte Mbappe fişi çekti. Dünya Kupası'nı izleyenler bilirler. Böyle tercihler de var. Umarım mesela bizim ligimizde bu tarz durumlar olmaz. Çünkü geçmişte bu tarz durumları biz yaşadık. Ligimizde de yaşadık maalesef. Yani ben ne maçlar biliyorum. Büyük takımlara karşı küçük takımların zaman geçirmek için oynadığını, işte sinirli hareketler yaptıklarını. Bunları hep gördük biz. Ama işte futbolun güzel tarafı değil bunlar. Sonuç odaklı baktığında belki sana kazandırıyor ama uzun vadede kaybettiriyor bu durum. Yani mesela şimdi hep konuşuyoruz, işte bir futbol dediğinde bir Brezilya örneği var. Brezilya'nın Samba esamesi okunmuyor. Brezilya'nın güzel futbol örneği var. Yok. Bak, Arjantin'in tangosu diyoruz. Yok, Arjantin'in defoları ortaya çıktı bu turnuvada. Yani karanlık yüzü ortaya çıktı Arjantin'in.
1: Messi olmasa işleri işte.
0: Yani süperstarları olmasa evet, durum bu. Yani o çıktı ortaya.
1: Burada Fransa bir tatminkar futbol oynadı herhalde. Seyir zevki açısından söylüyorum.
0: Yani seyir zevki açısından çok güzel takımlar da vardı. İşte Kongo mesela. Demokratik Kongo şarkısı bile var biliyorsun.
1: Hollanda da güzel futbol oynadı bu arada.
0: Ama bak Hollanda için şunu bir söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Hollanda en centilmen takım seçildi. Ya yok böyle bir durum. Yani naif. Tarihinde Hollanda'nın yok. Hollanda sert futbolla bilinen ekiplerden bir tanesidir. Yok yani böyle bir durum. Ve en kartsız neredeyse turnuva geçirmiş. Başarılı mı? Hayır, değil.
1: De Jong'un 2010 Dünya Kupası finalinde Xabi Alonso yaptığı hareketi hatırlarsınız hepiniz herhalde.
0: En son işte Arjantin'le oynadıkları Katar'daki Dünya Kupası'ndaki
1: Vegas'ta durum. Vegas'ta Messi birbirine girdi.
0: Baktığında bizim maçta Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile oynadığımız karşılaşmada ne kırmızı kart, biz bir sürü kırmızı kart, sarı kart gördük. Yani çok uzak bir geçmiş değil, 2 sene önceki durumdan bahsediyorum.
1: Tabii.
0: Hollanda sert oynayan bir takımken bambaşka bir Hollanda gördük. Başarılı mı? Hayır, değil.
1: Şey çok hoş da bilir uçtaki oyunculara bir özgürlük tanıması Kuman'ın. Orada işte Somerville gibi işte ne bileyim Gakpo gibi oyuncuların biraz daha serbest hareket etmesi benim hoşuma gitti seyir zevki olarak. Ama grupta Japonya maçı falan da çok güzel. Takımlar grupta keyifli olduğu için başta Japonya olmak üzere ondan iyi gözükmüş olabilirler.
0: Yani baktığında başarısızlar ama onlar çok daha üstleri hedeflediği için. Şimdi güzel futbolun yerine başka bir o futbol geliyor. Başka bir

0: Hangi noktaya geliyor? Bunu bazı takımlarda yapabilirsin. Gerçekten yapabilirsin bazı takımlarda. Bunu sağlayacak oyuncular vardır. Her iki yönünde çok rahatlıkla oynayabilen, fiziksel olarak çok gelişmiş oyuncular var. Haliyle bu oyunu oynayabilirsin. Topun arkasına geçersin rakipteyken top. Hemen savunmaya gelebilirsin. İşte otobüs çekebilirsin. Hücuma hep beraber kalkabilirsin. Bunlar olabilir bazı takımlar için ama her takıma bunu oynatmaya kalkarsan çok doğru değil. Real Madrid'in takım yapısı da çok doğru değil bunun için.
1: Abi Mourinho'nun Real Madrid hamlesi bence çok şey değil ya. Teknik bir hamle değil de oradaki biraz da artık iyice disipline edilemeyen
0: Babysitter diyorsun yani.
1: Yani babysitter mı dersin, tımar etsin diye mi getirdiler dersin.
0: Burada ya bebek bakıcılığı diyorsun yani. Net. Ya bunu söylüyorum çünkü Avrupa'da da böyle konuşuluyor.
1: Tımar etsin diye.
0: Yani Avrupa'da da işte bu çocukları, bebekleri şey yapsın, baksın,
1: Törpülesin.
0: Disipline soksun etsin diye yaşlı bir antrenör getirdiler. Ki şöyle bir durum vardı. En iyi anlaştığım antrenör diye getirdi Florentino
1: O da kendi aynı zihniyette olduğu için.
0: Perez. Bu arada daldan dala koptuk. Beşiktaş'tan nerelere geldik? İstersen geri dönelim. Dinleyicilerimiz de çok kızmasınlar. Mesajlara da bakalım bu arada. Beşiktaş'la alakalı da konuşmaya devam ederiz.
1: Bir akşamki maçla alakalı tahminin nedir abi? Sonra mesajlarla devam edelim. Maçı değerlendirmiştik ama.
0: Çok zor maç. Tek farklı Beşiktaş galibiyeti çok çok güzel olur.
1: Keşke daha farklı olsa ama yani bakalım. Bir reklam aramız varmış abi. Dilersen ona gidelim sonra Beşiktaş'la devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor!
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Niye basıyor ki?
8: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
6: Nasıl duracak?
7: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
12: Gönlünün

kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.

0: yeşilspor.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da mesajlara göz atalım istersen abi. Çok farklı konulara girip çıktık.
4: Bu arada hava da tam futbol oynamaya müsait. Daha da serinledi hava dünkü fırtınadan sonra. Bir ara onu da konuşalım. Bu iklim sıkıntısıyla alakalı. Cumartesi günü de bayağı serin, fırtınalı bir hava bekliyor İstanbul'u. Onu da söyleyelim. Yaklaşık olarak 22 derecelik maç saatinde bir sıcaklık olacak İstanbul'da. Akşam maça gidecek olan taraftarlar için de öyle çok çok sıcak bir hava olmayacak, onu da aktaralım, söyleyelim. Ama Beşiktaş taraftarı bence ısıtır.
3: Beşiktaş taraftarı ısıtır, bir de tabii serinlikte olması daha iyi.
4: Serdal Adalı maçla ve takımımızla ilgilenelim lütfen diye taraftardan bir ricada bulundu. Onu da söyleyelim. Sosyal medyada da dolaşıyor o durum. Olması gereken bu zaten. Önemli sezonun ilk karşılaşması. Herkes heyecanlı. Yeni bir teknik direktör. Yeni bir oluşum. Yeni bir durum. Önemli bir takımla oynayacak. Keşke başka bir takım çıksaydı. Daha hazırlanmamış bir takım çıksaydı. Ligleri daha geç başlayacak bir takım çıksaydı ama sonuçta böyle takımlar da çıkıyor.
3: Bu arada bu eşleşmenin galibiyle eşleşecek rakibin belli olacağı bir diğer mücadele de bugün saat 8'de Norveç ekibi Tromsø, Çekya ekibi Krylova ile karşı karşıya gelecek. Bir üst tur daha kolay olabilir çıkarsak.
4: Belli olmaz.
3: Bu arada da Norveç ligi de aktif oynanıyor. Tromsø'da yaklaşık bir 13-14 haftalık maç temposunun içerisinde bu.
4: Tromsø yabancı değil Türk futbolu için.
3: Galatasaray'la Beşiktaş'la daha önce oynamışlardı.
4: Yabancı değil. Bilinen takımlardan bir tanesi. Ama işte dediğim gibi bize hep böyle Baltık ülkelerinin takımları çıkıyor. Bu da sıkıntı. Gerçekten
3: hazır
4: sıkıntı.
3: Hazır takımlar geliyor.
4: Yani sıkıntı. Keşke başka takımlar, hazır olmayan takımlar gelse diyeceğim ama işte başarısızlıklar Avrupa'da bu noktalara getiriyor bizi.
3: Geçen sene de Shakhtar çıktı. Beşiktaş'ın çok kura şansı iyi gözüküyor Avrupa'da.
4: Yani Shakhtar da biliyorsun Arda Turan'lı, ki bir kez daha tebrik edelim. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Az daha kupayı da alabilirlerdi.
3: Avrupa Kupası'nı.
4: Maalesef işte çok, onlar da yanlış bir kura seçtiler. Son dönemde yanlış bir takımla karşılaşmak durumunda kaldılar. Ama Arda'yı da, Arda Turan'ı da tebrik edelim. Çok başarılı bir Türk teknik direktör olarak yoluna devam ediyor. Şampiyon oldular biliyorsun Ukrayna'da. Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar bu sezon. Bakalım neler olacak. Çok zor onlar için de. Kaç saat yolculuk yapıyorlar maçlar için.
3: Polonya'da oynuyorlardı biliyorsun.
4: Çok zor yani. O zorluklara rağmen çok başarılı bir işe imza attılar. Bir de bazı kulüplerimiz özellikle Shakhtar'ın transfer, oyuncu oynatma ve transfer konusunu iyice etüt etmelerini tavsiye ediyorum. Bu Brezilyalıları nasıl buluyorlar?
3: Fulham'a sattılar bir tane Kevin diye geçen sene 40 milyona biliyorsun.
4: Çok başarılı işlere imza atıyorlar. Çok ucuza alıyorlar. Çünkü geçmişten beri bunu yapıyorlar. Brezilya'dan, Güney Amerika'dan oyuncuları alıp oynatıp parlatıp satıyorlar. Çok ciddi paralara satıyorlar ve bu konuda da çok başarılılar. Örnek alınması gereken bir durum bu.
3: Ya bak mesela bu Ekvator Venezuela ile oynadığımız hazırlık maçında en çok dikkat çeken oyuncu Mendoza. Seneye Shakhtar Donetsk'te oynayacak.
4: Bir örnek.
3: Bulmuşlar. Bir sürüsü var tabii ki. Bakalım mesajlarda ne var. Bugün 2-2 rövanşta Salah ve Santrfor'la 2-0 kazanırız demiş bir dinleyicimiz. Yani rövanşa yetişir mi bilmiyorum, o yüzden bugün 2-0 olsa
4: rövanşta oynayamaz ki. UEFA'da
3: ilk listede yok.
4: Listede olmadığı için oynayamaz rövanşta da. Ancak bir sonraki turda oynayabilir diyebiliyorum. Yani onlara beklenmez. Bu arada forvet olarak da hala Beşiktaş işte Vlahovic mi istiyor? Yani hala bir orada bir istek var mı? O da soru işareti bende.
3: Bu hafta çıkan haberler şu yönde. Vlahovic ve menajerinin önceliği tabii ki Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmakmış ama çok bekledikleri teklifi bulamadıkları için Beşiktaş'la tekrardan temasa geçtikleri, işte 3 yıl yıllık 8 milyon eurodan imza parası da ilave olan bir teklifi varmış Beşiktaş'ın. Tekrardan bu hafta bir görüşme olması bekleniyordu haberlere göre.
4: Hı hı. Ya çok önemli oyuncu. Ama işte Beşiktaş'ı bu kadar bekletmesi ne kadar doğru? O 5 büyük lig istiyor. O da yani bir sıçrama yapmak istiyor.
3: 26 yaşında kadarıyla. Bir oyuncu,
4: yani sıçrama yapmak istiyor. O yüzden de Juventus'tan sonra Beşiktaş'a ya da işte Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gelir mi soru işareti vardı. bir bekleyip görmek lazım. Ama Beşiktaş hala istiyor mu? Bende de soru işareti var.
3: Bir yarış arası var abi. Ondan sonrasında bu konuyu da konuşalım. Bu da merak edilen bir konu.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: De bir numaralı Bahar Bahir 2 boy kadar geride 5 numaralı Mir Kartalı, Musafkan'ın da 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Deniz Kasırgası ilerliyor. Bu sırayla 1800 metre start yeri geçiliyor. 6 numaralı Bizim Soy 2 boy farkla koşunun lideri. İkincilikte 4 numaralı Al Ünlü At var. 1,5 boy geride 3. sırada 2 numaralı Deniz Savaşı. Daha sonra 1 boy kadar geride 7 numaralı Ribaro 4.lükte. 1 boy kadar geride 5. sırada 8 numaralı Attı Fırtına sağrısında 1 numaralı Bahar Bahir. 2 boy gerilerinde 5 numaralı Mir Kartalı. Yine 2,5 boy kadar geride de 3 numaralı Deniz Kasırgası yer tuttu. Bu sırayla 1400 metre start yerine ulaştı atlar. 6 numaralı Bizim Soy. Koşunun lideri fark yarım boya indi. 4 numaralı Al Ünlü At ikincilikte. Daha sonra 1 boy kadar geride 2 numaralı Deniz Savaşı iç kulvarda 3. sırada koşarken hemen dışında 4.lükte 7 numaralı Ribaro ilerliyor. 3 boy kadar geride 8 numaralı Attı Fırtına dışında 1 numaralı Bahar Bahir, 2 boy gerilerinde 5 numaralı Mir Kartalı, 1,5 boy geride 3 numaralı Deniz Kasırgası sırasıyla 1000 metre start yerine ulaşmak üzere atlar. 6 numaralı Bizim Soy yarım boy farklı lider. 4 numaralı Al Ünlü At ikincilikte. 2 boy geride 3. sırada 2 numaralı Deniz Savaşı yer tuttu. Hemen dışına 7 numaralı Ribaro sokuldu. Daha sonra 1 boy geride dış kulvarda 1 numaralı Bahar Bahir içinde 8 numaralı Attı Fırtına. 3 boy geride 5 numaralı Mir Kartalı. Dışında da 3 numaralı Deniz Kasırgası şeklinde son 600 metreye girilmek üzere. 6 numaralı Bizim Soy'un liderliği devam ediyor. Dıştan şimdi 4 numaralı Al Ünlü At liderliği aldı. 1 boy fark yaptı. İkincilikte kaldı 6 numaralı Bizim Soy. Dıştan önlere 2 numaralı Deniz Savaşı gelmeye çalışırken 1 boy gerilerinde 7 numaralı Ribaro, içte de 8 numaralı Attı Fırtına sırasıyla safkanlar virajı dönüyor. 4 numaralı Al Ünlü At virajı da önde döndü. Viraj dönüldükten sonra dıştan 2 numaralı Deniz Savaşı'nın bariyer dibine kat eden 8 numaralı Attı Fırtına'nın en dış kulvardan da 3 numaralı Deniz Savaşı'nın gayretleriyle son 200'e yaklaşılıyor. 2 numaralı Deniz Savaşı içindeki 4 numaralı Al Ünlü At'tan liderliği aldı. Dışarıdan da 3 numaralı Deniz Kasırgası geliyor. Dıştan gelen 3 numaralı Deniz Kasırgası 2 numaralı Deniz Savaşı ile başa baş mücadele içerisinde 3 numaralı Deniz Kasırgası koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Deniz Savaşı 2. 4 numaralı Al Ünlü At 3. 8 numaralı Attı Fırtına 4. 7 numaralı Ribaro da koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Deniz Kasırgası Ahmet Çelik ile kazandı 4. koşuyu.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. İstersen biraz mesajlara bakalım abi. Az önce bahsettiğimiz Falkland Adası ile ilgili bir mesaj gelmiş. Seattle bilgilendirir. Arjantin 2. Dünya Savaşı'ndan kaçan Nazilere ev olduğu için ada İngiltere'de, Arjantin'den İngiltere'ye kaçan Nazilere ev olduğu için ada İngiltere'de kalır her zaman. Zira Arjantin'i mikroskop altında yakın temasta tutmaları gerekir diye bir not eklemiş.
4: Bu arada bunu konuştuk. Irkçılık çok fazla Güney Amerika'da yükseliyor. Sadece Güney Amerika'da değil, dünyada yükselen bir durum var. Yani bunu da her platformda görüyoruz. Özellikle futbolda, Dünya Kupası'nda da gördük bunu. Yani Mbappe'ye laf atıldı Paraguay'da. Paraguaylı bir senatör kadın laf attı. Bayağı ırkçı bir laf attı yani. Ve altta kalmıyor yani, özür dileme falan da yok. Evet, mesajını sildi sonrasında ama hiç özür dilemedi. Ya böyle durumlar da var maalesef. Ya Güney Amerika'da sıklıkla görmeye başladık yine.
3: Geçen sene hatırlarsın, Benfica Real Madrid eşleşmesinde Arjantinli Cristiano Vinicius Junior ırkçı bir hakarette bulunmuştu mesela.
4: Yani bu Güney Amerika'nın bir büyük bir kesiminde var ve bu tehlike arz ediyor.
3: Bunu
4: bence.
3: Ne tetikliyor sence?
4: Bu başka bir programın konusu olsun yani. Bu uzunca bir konu. İstersen çok da girmeyelim.
3: Katılırım, burada şeye çok şaşırıyorum. Dünyada bu yanlış algıları yıkmak, bilinç oluşturmak adına o kadar propaganda yapılırken bunun artarak devam etmesi de biraz ters teptiğini gösteriyor, bilmiyorum.
4: İşte yani bunu ya bir de her türlüsü yapılıyor. Yani sadece işte tek bir bölüm değil, her türlü ırkçılık yapılıyor. Bu da tehlike arz ediyor, çok büyük tehlike arz ediyor. İnsanlık için diyeyim.
3: Katılıyorum. İstersen Başakşehir Interturku maçını konuşalım. Finlandiya'nın köklü takımlarından biri, 1-1'lik bir skor. Başakşehir avantajlı bir skorla Finlandiya'ya gitmeyecek. Bu arada Finlandiya Ligi'nin de şu an 14-15. Haftası oynanıyor. Orada da hazır bir takım var ve tabii orada iklim şartları buradan çok farklı. Yaz olması bir avantaj olabilir ama işini kolay bir skorla oraya gitmeyecek Başakşehir.
4: Bilgisayar oyunu oynayanlar, özellikle futbol oynayanlar rakibi Interturku'yu bilirler. Yani Inter'in adı Inter olduğu için bilirler. Gayet hepimiz daha çok önceden biliyoruz.
3: Tabii.
4: Futbol bilgisayarda oynadığımız için hepimizin bildiği takımlardan bir tanesi. Başakşehir çok daha güçlü bir takım rakibine göre. Ama tabii ki işte dediğimiz gibi, sen de biraz önce söyledin, hazır bir takımla karşılaştı. Hazır bir takımla karşılaştığı için de sıkıntı. Yani daha bizim ligimiz başlamadı. Daha bizim ligimize 3 hafta var başlaması için. 13-14 Ağustos'ta başlayacak bizim ligimiz.
3: Takımlar daha Temmuz'un başında toplandı zaten.
4: Yani yeni toplanan, evet, bir aylık çalışmayla hareket eden takımlar. Ama sonuçta rakip hazır. Hazır olunca tehlike arz ediyor. Bence iyi bir skor aldı. Nuri Hoca'nın basın toplantısında maçtan sonra söylediği cümle, biz geçeceğiz, inanın buna dedi. Yani bu turu orada geçeceğiz, buna inanın dedi. Ben Nuri Hoca'dan ümitliyim. Nuri Hoca ile beraber Başakşehir bu turu geçecek düşüncesindeyim. Evet, zor bir karşılaşma olacak ama sonuçta çok daha üstün kadro yapısı olarak, oyun anlamında da çok daha üstün bir Başakşehir var karşılarında. O yüzden Finlandiya ekibini bence yenecek.
3: Finlandiya Ligi'nde kalan 16 haftada Kupskupion'un 2 puan gerisinde, ikinci sırada bu arada Interturku 31 puanla. Ama kalite farkı çok bariz. Yani dün çok rotasyon da yapmamıştı Başakşehir. İkinci maçta ama yine kazanmalarını bekliyorum. Burada çok daha kaliteli oyuncular var. Bu bir zor bir eşleşme olduğunu düşünüyor musun Interturku'nun? Hazır olması haricinde Interturku yine formda da bir sezon geçiriyor.
4: İşte yani. Bak, bunu her seferinde söyleyeceğim. Hazır takımlar. Ligi başlamış. Belirli bir form durumuna gelmiş. Oynamış. Oynamaya devam eden takımlar. Ya çok zor. Yani sen yeni hazırlanıyorsun, yeni kadro kuruyorsun. İşte yeni transferlerin var. Yeni bir sistem oturtmaya çalışıyorsun. Karşında sisteme oturmuş, gayet birbirini tanıyan, artık oynama alışkanlığı olan bir rakiple karşılaşıyorsun.
3: Daha kaliteli de olsan.
4: Ya şimdi 4 senedir, 5 senedir beraber oynayan takımlar bile hazırlık döneminde geçirirken oyun anlayışı olarak farklılaşabiliyorlar. Bir anda sanki yeni tanışmış gibi olabiliyorsun. 5 senedir aynı takımdasın. Beraber oynuyorsun. Her şeyini biliyorsun ama yeni sistem var mesela. Yeni bir sezona başlangıçta sanki her şey yeniymiş gibi davranabiliyorsun.
3: Yani
4: öyle bir algı olabiliyor. O yüzden de yeni sezona başlamış ya da başlayacak takımlarla sezona başlamış takımların karşılaşmasında evet çok ciddi farklar olabiliyor. Bu bizim takımlarımız için handikap. Ön elemelerde karşımıza çıktığında. Ama mesela bunu artıya da şöyle dönüştürebiliriz. İşte lig usulü oynandığında onların ligi araya giriyor. Senin ligin devam ediyor. Avrupa liginde mesela, konferans liginde, lig usulünde karşılaşacaksın o rakiple. Arada. O zaman senin artın var. Çünkü sen oynama alışkanlığına sahip oluyorsun.
3: Maç tempon var.
4: Maç temposuna sahip. Bir de form durumu hep budur. Dikkat ederim bunlara. Mesela çok erken form tutan takımlar
3: erken düşerler.
4: Yani bunu ayarlamak lazım. Teknik direktörlerin en önemli işlerinden bir tanesi bu bence. Takım kurgusunu oluşturmaktan ziyade işte bu form durumunu uzatmak, form durumunu yaymak, sezonuna yaymak, işte devre arasına kadar devam ettirmek, devre arası sonrası yeni transferlerle sezon sonuna kadar devam ettirmek. Bunda teknik direktörler bence hataları yapıyorlar. İşte erken form yakalatıyorlar takımlara. Erken form yakalayan takımlar erken düşerler. Erken de düşüyorlar.
3: Aklıma direkt Jay Cobra da hoş geldi abi bu söyleminden sonra. Bilmiyorum, sen de daha aynı çağrışımı yaptım ama onun uzmanlık alanıdır biliyorsun. Takımın düşeceği zamanı ayarlamak.
4: Yani bu basketbolda çok daha sıklıkla görebilirsin bunu futbola nazaran. Çok daha sık, çünkü çok sayıda maç, antrenman yapma imkanın çok az oluyor. İşte futbolda da son dönemde çok sayıda maç olduğu için sanki basketbola döndü o durum. Ama gerçekler bu. Yani futbol antrenman biliminde bu durumlar var. İşte fizik olarak yüklemeleri belli zamanlarda yapabiliyorsun ancak. Fizik yüklemesini yapamadığın oyuncularla gidemiyorsun. Gidemiyorsun.
3: Beşiktaş bir deneysellik yapmıştı, hatırlar mısın?
4: Bütün takımlarımız yaptı.
3: Van Bronckhorst döneminde sadece teknik antrenman yapıp Slovakya kampına giden basın mensuplarından duyduğum sadece teknik antrenman yapıp kondisyon yükleme sezon içerisinde maç oynadıkça kazanılır yaklaşımı vardı. Beşiktaş da aldı 3 ay içerisinde.
4: Yani olabilir mesela şimdi Fenerbahçe çok erken açtı sezonu. Beşiktaş çok erken açtı sezonu. Ya yani bu iki takımımız, Başakşehir çok erken açtı. Ve çok sayıda maç var. Hele bir de şimdi Avrupa kupalarında liglere kalabilirlerse, işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne, Beşiktaş Avrupa Ligi'ne, Başakşehir Konferans Ligi'ne, lig aşamasına kalabilirlerse çok sayıda maç var. Haliyle bu formu korumak zorundalar. Çünkü erken forma giriyorlar. Yani bir aydır Fenerbahçe antrenman yapıyor. Bir ay.
3: Burada doğru rotasyon önemli bence.
4: Çok sayıda oyuncu o yüzden kadrolarında var takımların. Böyle de bir durum var yani. UEFA, FIFA bunları da aştı. Yani madem böyle dedi, çok sayıda maç var, çok sayıda oyuncu da sahip olabilirsine getirdi. Çok sayıda oyuncuları var takımların. Ama işte doğru ayarlama yapmak lazım. İşte bilim burada devreye giriyor. Fiziksel olarak doğru yüklemeler yapmak zorundasın ki oyuncular sakatlanmasınlar. Bir de şimdi Dünya Kupası oynandı. Dünya Kupası'na çok sayıda 48 takım, her birinde 24, minimum 24 oyuncu desen, çok sayıda oyuncu gitti. Haliyle bu oyuncular geri dönecekler. Dinlenmeden dönüyorlar.
3: Orkun Kökçü tatili kısa kesmiş mesela, biliyorsun.
4: Orkun ayrı bir konu başlığı
3: erken
4: diyelim.
3: Erken elenilmesini tabii orada.
4: Ya hem erken elenme hem de Orkun diyor ki yani ben sıkıldım, tatilden sıkıldım dedi yani.
3: Başka bir adam.
4: Yani o yüzden onu başka değerlendirmek lazım ama diğer durumlara baktığında bu oyuncular işte bunu Katar'da düzenlenen 2022'de yaşadık. Oyuncular tatil azıcık yapıp geldiler, çok sayıda sakatlık oldu. Çok fazla maç var. Sakatlıklara bakıyorsun genelde hep. Çok sayıda maç oynamadan kaynaklı, antrenman az yapmaktan kaynaklı sakatlıklar.
3: Ya bunların ardı arkası gelebilir. Bununla alakalı da eleştirilerim ama bir reklamımız varmış. Ona gidelim abi, devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
1: Kızlar.
2: Bizi özlemişim.
3: Bizim intense mi?
2: Bizli intense akşamlarını. Mutluluk bu işte.
4: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası

0: 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray Monza maçı Cuma 21'de, Galatasaray Venezia maçı Pazartesi 21'de canlı yayınla sadece Esport Plus'ta.
4: Günlünün 24 saati.
5: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir duyuru yapalım. Şu an Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları'nın yarı finalde rakibini belirleyecek eşleşmede Çin, Amerika Birleşik Devletleri karşısında setlerde 2-1 önde. Şu an 14-18 Amerika lehine bir dördüncü set oynanıyor. Kazanan taraf cumartesi günü oynanacak mücadelede Filenin Sultanları'nın rakibi olacak. Final yolunda mücadele naklen Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'la
3: cumartesi sizlere aktarılacak. 11'de.
2: Cumartesi sabah 11'de. Tam benim program bittikten sonra.
3: Tiebreak olur mu acaba? Onu merak ediyorum. Amerika'da çünkü Çin'de voleybolda güçlü ülkeler bu arada. Bizim kadar güçlüler mi? Çok da düşünmüyorum. Bizim kupayı alma şansımız, yani şampiyon olma şansımız var Milletler Ligi'nde. Bakalım, bekleyip göreceğiz.
2: Tiebreak'e gitmesini isterim bu arada takımların daha çok yorulması açısından.
3: Yani.
2: Arada bir dinlenme zamanı var ama futbol çok, gibi değil.
3: Tiebreak çok biliyorsun uzun da bir set olmuyor. 15'te biten bir set bitiyor. Oluyor.
2: Burada bakalım, finale çıkmamız durumunda diğer rakibimiz de Brezilya-İtalya eşleşmesinin kazananı olacak. O zor bir eşleşme olabilir finalde.
3: Onlar tabii ki, yani bizim rakiplerimiz, işte baktığında İtalya çok önemli bir voleybol ülkesi.
2: Bir numara şu an. Yani.
3: Brezilya çok önemli bir voleybol ülkesi. Çin çok önemli bir voleybol ülkesi. Biz çok önemliyiz. Eskiden Sırbistan vardı. Bunlar biraz geride kaldılar. Amerika çok önemli bir voleybol ülkesi. Kadınlar voleybolunda bu ülkeler başat. Biz de başatız. Şampiyonluklarımız var. İşte olimpiyatlarda başarılarımız var. Onlar da önemli ülkeler. Ama biz Avrupa'da genelde İtalya ile mücadele ediyoruz. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Kalbimiz, gönlümüz, bütün isteğimiz bizim Filenin Sultanları'nın başarısı yönünde.
2: Buradan Filenin Sultanları'na cumartesi için başarılar dileyelim, rakip kim olursa olsun. Şimdi reklamdan önce maç temposundan bahsetmiştin. Mevcut FIFA yönetiminin ben futbolu fazla endüstriyelleştirdiğini düşünüyorum. İşte normal sezon bitiyor. 8 ay haftada belki 2-3 yeri geliyor. 3 maç yapmış oyuncular. Gidiyor FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynuyor. Onu bitiriyorsun. Dünya Kupası'nın boyunu uzatıyorsun 48 takıma çıkartarak. Bu
3: şimdi 64 takım düşünülüyor.
2: Herkes katılsın, eleme turu kaldı.
3: 1,5 aya civarı Dünya Kupası oldu. İşte 7 hafta civarı, 6-7 hafta civarı bir Dünya Kupası vardı süre olarak. Şimdi işte bunu herhalde 8 hafta, 9 haftaya çıkarma düşünceleri var 64 takımla. Onu da geçen konuştuk. Ben daha farklı düşünüyorum. Mehmet daha farklı düşünüyordu. Ben yani şimdi biraz bazen de kafam karışıyor. Bazı takımların gelmemesi lazım. Mesela şimdi Güney Amerika'da 64 takım olursa 10 zaten ülke var Güney Amerika'da. 9'u gelecek.
2: Bir Honduras'ı bırakın.
3: Şimdi 6 tanesi geldi. Şimdi 9'u birden gelecek. Yani bir taneyi de bari bırakmayın da o da gelsin.
2: Honduras da gelsin.
3: Yani o da gelsin, madem öyle o da gelsin. Şimdi Asya'dan daha çok takım olması gerektiğini inanıyorum. Ya da Avrupa'dan daha çok, şimdi baktığında evet Güney Amerika'yı biraz daha ayrı tutuyorum. Orada da futbol çok önemli ama Avrupa'da çok daha önemli.
2: İtalya yok ya turnuvada.
3: Aynen öyle. Yani bazı ülkeler gidemediler.
2: Gürcistan yok mesela, çok iyi bir jenerasyonları var.
3: Ama işte kazanamadılar, gidemediler. Bazen mesela dinleyicilerimiz o gün de yazmışlardı. Birkaç fikir şöyle. Biz de mesela 48 takım olmasaydı biz de gidemeyecektik tarzında bazı düşünceler vardı.
2: Çok yanlış bir örnek.
3: Ama yani baktığınızda çoğu Avrupa ülkesinin gitmesi gerektiğine inanıyorum ben.
2: Danimarka
3: Dünya
2: mesela.
3: Kupasına.
2: Hemen burada
3: mesela
2: dediğim...
3: Norveç'in başarısı gayet net olarak belli oldu. Afrika takımları daha fazla gitmeli. Tabii ki işte Avrupa'ya yakın Fas, işte ya da futbol anlamında biraz daha Avrupa'ya yakın Mısır. Onları ayrı tutuyorum. Onlar hep geliyorlar zaten de.
2: Kamerun gibi.
3: Kamerun eski biz 90'da Kamerun'u biliyorduk yani. Kamerun bizim için 90 Dünya Kupası'nda çok önemliydi.
2: Roger Mila.
3: Aynen öyle, çok önemliydi. Ama şimdi baktığında mesela Demokratik Kongo. Yani bizde biz elendikten sonra kimi destekliyorsun diye sorduklarında sosyal medyada Demokratik Kongo öndeydi.
2: Nijerya yok ya. Nijerya'da mesela çok iyi bir takım var.
3: Nijerya katılamadı. Evet. Yani Osimhen'ler katılamadı. Baktığında işte Yeşilburun Adaları gerçekten çok önemli işe imza attılar. Yani bu takımlar Afrika takımlarının daha çok gelmesi gerektiğine inanıyorum. Onlar da seviyorlar çünkü. Ama Asya'dan daha çok takım gelmeli mesela.
2: Japonya'nın neler yaptığını gördük.
3: Şunu görme. Yani Hindistan futbolla ilgilenmiyor. Yo. Bence ilgileniyor. Ama işte gelemiyorlar. Ya da mesela Tayland gelemiyor. Yani Asya'dan da çok takımın gelmesi gerektiğine inanıyorum ben. Gelsinler onlar da. Niye gelmesinler?
2: Yani.
3: Ama işte baktığında Rusya'yı engelliyorsun. Rusya siyasi olarak engelliyorsun. Engellememen lazım.
2: 2018'de çok güzel turnuva ev sahipliği yaptılar.
3: Yani onlar da gelmeli. Gelmeli yani. Futbolun birleştirici özelliğini kullanmalıyız. Dünya Kupası'nda madem 64 takımı çıkartıyorsun gelmeli. Ama işte Amerika kıtasında şunu yap, Dünya Kupası'nı çok da fazla yapmamak lazım. İşte 94'te Amerika'da yapıldı, şimdi yapıldı. Bazı maçları izleyemedi Avrupa'dakiler.
2: Ya bir de bir şey söyleyeceğim abi, sıcaklıklar vesaire derken oyuncular için de eziyet değil mi? Geçen şeyi hatırlarsın, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da böyle sürekli su molaları, bir şeyler, stadyumlar futbol stadyumu şimdi, değil aslında.
3: Şimdi yani iklim bambaşka bir konu. Yani iklim değişiyor. Biz mesela şey diyoruz, işte yazlar daha sıcak oluyor. Evet, daha sıcak oluyor, daha da sıcak olacak. Sıcak hava dalgaları olacak ve bu çok tehlikeli bir durum. Yani iklim konusuna biraz eğilmemiz gerekiyor. Hepimizin eğilmesi, yani futbolun da üzerinde, sporun da üzerinde bir durum bu. Hepimizi çok etkileyecek durumlar. Bir anda mesela dün İstanbul'da feci bir fırtına vardı.
2: Yağmur gelmedi mesela.
3: Yani bir kısım yağdı, bir kısım yağdı. Hemen geçti gitti. Ya baktığında bu fırtınayı yazın doğru düzgün ben hatırlamıyorum. Son dönemde oluyor bu fırtınalar.
2: Bugün de serin mesela, yazın böyle serinlikler de pek görmezdik.
3: Temmuz'da böyle bir, Temmuz sonuna yaklaştık. Böyle bir serinlik yok. Yok. Ve baktığında kışlar daha da sert geçmeye başlayacak. Yani iklim konusunu da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ona göre de hareket etmemiz gerekiyor. Dediğin doğru. Futbolcuların da insanlar. Onları da insan olarak görmek lazım. Robot değiller onlar. Çok sayıda maç. Evet, birileri para kazanıyor bu işten. Mutlu da olabilirler. O işte sponsorlar çok mutlu olabilir. Para kazananlar çok mutlu olabilir. Kabul. Bunlara lafım yok. Ama izleyici artık şu elinde bir kumanda var. Ya da işte cep telefonunda next diyor, yani bir sonrası. Bir sonraki. Hemen değişiyor. Canı sıkıldığı sabır zaman tükeniyor. Değişiyor. Evet. Yeni jenerasyonun sabrı yok. Yeni jenerasyon izlemiyor maçları. Ben söyleyeyim bunu. İzlemiyorlar. Ve yakında hiç izlemeyecekler. Futbolun gidişatı çok
2: parlak değil.
3: Parlak değil yani. Futbolun gidişatı mesela bugün Mert Elam'la da biraz onu konuştuk. Maç süreleri 90 dakika. 90 dakika maç süreleri var. Bunu kısaltalım mı diye konuşuluyor. Çünkü yeni jenerasyonun dikkat seviyesi dağılmış durumda.
2: Zayıf.
3: Zayıf. Mesela devre arası şovlar çok eleştirildi. Ama şunu da söylemem lazım. O devre arası şovları yaşlılar izlemiyor. Gençler izliyor. Yeni jenerasyonu izliyor.
2: Yeni
3: mesela Dünya Kupası'nda işte Liza denen bir sanatçıyla ben karşılaştım. Bilmiyordum. Çünkü Kore popu dinlemiyorum ben. Ama dünya starıymış. Gerçekten dünya starıymış. BTS. Çok fazla seviliyormuş. Çok fazla takip ediliyormuş. Bir şarkısıyla olay oldu. Sosyal medyada olsun, diğer durum olsun, açılış maçında devre arasında yaptığı, söylediği şarkı. Yani bunlar da var. Genç, yeni jenerasyon bunları takip ediyor. İşte devre arası şov nasıl olur işte? Amerikan futbolunu mu örnek alıyorsunuz? Amerikan futbolu dünyada en çok izlenilen organizasyonlardan bir tanesi.
2: Birincisi.
3: Şimdi yok, Dünya Kupası en çok izleniyor da.
2: Ya normal sezondan bahsediyorum.
3: Yani 4 yıla bir. Amerikan futbolu en çok takip edilen organizasyon. Gençler izliyor, yeni jenerasyon izliyor. Sen de ona göre hareket etmek zorundasın. Mesela NBA... Show business. Normal sezonu sen basketbol bitti programı yapıyorsun. Normal sezonu kimse izlemiyor.
2: Bitti abi, evet.
3: Çünkü normal sezonda saçma sapan durumlar ortaya çıktı. Yok, 50 kere yenilen takım var. Geçmişte böyle bir şey yoktu.
2: Abi Avrupalı bir koçun takımı 50 kere yenilse harakiri yapar o koç.
3: Tabii mesela. Ki yani 50 kere yenilen neymiş? Bunun bir adı varmış işte. Ona göre şey alacakmış.
2: Tanking.
3: İşte.
2: Draft'tan lotarya
3: alıyor. Draft'tan üst sıralardan oyuncu alacakmış. Yani abi, bunlar değil. Ya bunlar bitirdi. Ama show business playofflarda bir anda herkes izlemeye başlıyor. Abi, çünkü gerçek basketbolu da görmeye başlıyorlar.
2: Benim bir düşüncem var. Bence kapitalizmle iç içe geçen bütün branşlar romantizmini kaybedip bir süre sonra sıradanlaşıyor ve insanlar uzaklaşıyor ondan. NBA bunun en büyük örneği.
3: Yani romantizm, evet, ama romantizm de bir yere kadar. Karın doyurmuyor romantizm. Kabul ediyorum bunu. Ha, biraz da işte iş yapacak durumlar ortaya çıkması lazım. Yani futbolun da kendini ona döndürmesi lazım biraz. Yani yeni jenerasyon çocuklar izlemiyorlar. hiç izlemiyorlar. Hatta evet. Evet, babalarından, işte abilerinden, işte dedelerinden o fanatizmi belki alan bir kısım var. Onlara lafım yok. Ya bizim ülkemiz farklı, Arjantin farklı, bazı ülkeler farklı ama dünyanın genelinde yok. İzlemiyorlar.
2: Ve şey, bu arada abi, senin babasından, abisinden, dedesinden alıyor dediğin de o özenmekten kaynaklı. Kendi zevk aldığı için değil. Kendi zevkleri oluşunu onda bırakıyor.
3: Yok, bir şekilde onu zevk almasını sağlıyorsun. Yani sen zevk aldığın için, çocuk da seni gördüğü için ve örnek aldığı için o da zevk almaya başlıyor. Çünkü devamlı evde futbol konuştuğunuz zaman sen de futbol konuşursun. Yani durum budur yani.
2: Ya her şey için geçerli.
3: Arkadaşlarına devamlı futbol konuştuğun zaman sen de artık futbol konuşmaya başlarsın. Ve devamlı futbol konuşursun. Bu böyledir.
2: Tabii.
3: Mesela şimdi Güney Amerika'daki çoğu ülke futbol konusunda böyleler. Ama ya başta Brezilya'yı konuştuk. Güzel futbolu konuştuk. Orada bir
2: samba.
3: Söyleyeyim yani. Brezilya'da kumsalda, Copacabana'da futbol oynanmıyor artık. Voleybol oynanıyor. Ya bu çok büyük bir durum. Arjantin sokaklarında futbol oynanması azalmış. Ve korkuyorlar.
2: Olayın menbahı bir de orası.
3: Korkuyorlar. Yani bu böyle bir durum var. Yani sokakta futbol ben görmüyorum artık. Yani yeni jenerasyonun halı sahaya gittiğini de görmüyorum.
2: Sanmıyorum. Hep belli bir yaşın üstü alışkanlığı olanlar gidiyor.
3: Yani böyle bir durum söz konusu. Hadi İngiltere futbolun beşiği, onlarda bile sıkıntı var. Onlar konuşuyor asıl. Ya bu çocukları ne yapabiliriz? İşte bilgisayar oyunuyla nasıl birleştirebiliriz futbolu? Nasıl işte yapabiliriz? Bunlar konuşuluyor artık. Çünkü izlenmeler azaldı, işte çok sayıda maç olduğu için çok sayıda tercih var, hemen geçiyorsun. Yani zevk almadığın maçta sosyal medyaya dönüyorum.
2: Herkes öyle yapıyor.
3: Nasıl ilerleyecek o zaman futbol?
2: Abi bu sadece futboldan değil, şöyle bir şey de var ya, genel bu güncel tüketim alışkanlıkları, Instagram'da kaydırılan videolar, TikTok vesaire, film izlerken de mesela ara
3: short videolar, kısa videolar.
2: Kısa tüketim hap içeriklere çok alıştığımız için mesela işte gazete okuma alışkanlığı öldü, kitap okuma alışkanlığı öldü, maçtan bağımsız şu an evde film izlerken yine telefona bakıyorsun istemsizce. Yani burada ben genel tüketim alışkanlıklarının da iyiye gittiğini düşünmüyorum. Dediğim kitap okuyamıyorsun, sürekli telefona gidiyor ister istemez, ki ben okumayı da severim, ya da ne bileyim film izliyorum. Bazen filmi durduruyorum, daralıyorum, telefona bakıyorum. Bazen film devam ederken telefona bakıyorum. Çok da iyi bir film izliyorsan bile bir bağlam kopukluğu oluyor.
3: Yani mesela şimdi işte Christopher Nolan'ın filmi var.
2: Odysseus.
3: Yani sinema anlamında çok önemli bir isim Nolan.
2: Aktif en iyi yönetmen.
3: Çok önemli bir isim ve onun filminin üzerinden çok fazla tartışma dönüyor. Ama ben filmin içeriğiyle alakalı tartışan ya da işte filmden çıkıp da ne bileyim filmin konusu, ki biliyorsun o bir destandır yani. Destan
2: Yunan mitolojisinden gelen
3: bir destandır yani. Destanın filmi çekilmiş durumda. Destanı konuşanı görmedim ben.
2: Casting'i konuştular farklı yani, sebeplerle.
3: Ama mesela benim de dikkatimi çekti. Çok güzel işte
2: kostümler falan, kostümler, bayağı.
3: Özellikle
2: Matt Damon'ın.
3: Matt Damon değil, diğer kostümü, işte kralın kardeşinin kostümü çok çok başarılı olmuş. Daha gitmedim, gideceğim, izleyeceğim.
2: Ben de Matt Damon'unkini beğendim.
3: Yani müzikleri çok iyi olduğu söyleniyor.
2: Hans Zimmer'ine galiba.
3: Şey, ama bir taraftan o bir destan mı? Çok önemli bir destan. Yani şu anlık çoğu hikayenin çıkış noktasıdır. Çoğu kitabın çıkış noktasıdır. Çoğu film konusunun çıkış noktasıdır. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım.
2: Truva filminde izledik mesela o destanın farklı bir kısmını.
3: Yani baktığında işte tüketim dediğin doğru. Bunu tekrar spora döndürürsem yani nereye kadar gidecek? İşte show business tamam, ama show business bir yere kadar olmalı. Ve çocuklara sevdirmeliyiz. Nasıl sevdireceğiz? İşte 7 dakika, 6 dakika, 5 dakika izliyorlar çocuklar. 5 dakika sonra sıkılıyor.
2: Kanal değiştiriyor. YouTube'da aşağı kaydırıyor. Bir şey yapıyor.
3: Futbol maçı 90 dakika. 90 dakika nasıl tutacaksın?
2: Bu genel bu arada hayata dair çok tehlikeli bir şey abi.
3: İşte ne yaptı FIFA? 90 dakika tutmalıyım dedi. Ne yaptı? Kuralları değiştirdi. Değiştirdi kuralları.
2: Maçın temposunu arttırdı.
3: Temposu arttırdı işte. Sakatlık durumunu hemen kısa cezalı sisteme döndürdü. Bir dakika sen kenarda bekleyeceksin.
2: Ceza paspası.
3: Buz okeyinde çok önemlidir o. Eksik oynuyorsun çünkü.
2: Tabii.
3: Ya çok önemlidir bu. Ya cezayı yememen lazım. Futbolda da bir kişi eksik oynamak çok sıkıntıdır. Takım için çok büyük sıkıntıdır. O yüzden de bu FIFA da bunun farkında. İşte UEFA da farkında. Bu tarz hızlandırmalar, bu tarz durumları ortaya çıkartıyor. Futbolun kötü yönünü işte kazanan her zaman başarılıdır kısmı.
2: Evet, canlı olarak şu an Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları var. Biz oraya gidelim dilerseniz. Sonrasında sohbetimize kaldığı yerden devam edelim.
4: Bizim böyle bir görüşümüz vardı. Kulüpler Birliği bu konu hakkında en son aldığımız karar herhalde bir ay önceydi değil mi? 3 hafta oldu. 3 hafta bir ay önce oldu. Ondan da yaklaşık olarak bir 4 ay önce böyle bir karar daha alınmıştı. İlk olarak bundan 4 veya 5 ay önce federasyonla görüşmüştük. Herhangi bir şekilde kararlarından dönmeyeceklerini bize belirtmişlerdi. Ama en son bundan bir ay önce yaptığımız toplantıda yine kulüplerimizin görüşleri oldu. Çeşitli kulüplerimizin. Karşı çıkanlar da oldu. Tekrar bir karar aldık kendi aramızda. Yine federasyonumuzla paylaştık. Federasyonumuz kararında durduğunu ve kararında net olduğunu ve kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Ben bu görüşmeden sonra Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla bir daha görüştüm. Yani bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacaktı zaten sonra. Kulüpler artık yapılanmasını yaptı, planlamasını yaptı. Trabzonspor'da o zaman kuralın değişmesinin yönünde destek, bunu da öyle söyleyeyim, yönde destek veren kulüplerden bir tanesiydi. Yani diğer kulüplerimizin talebi o yönde olduğu için Trabzonspor'da buna karşı çıkan pozisyonda olmadı o zaman. Biz de destek verdik. Ama şu an itibariyle biz de yapılanmamızı artık bu kurala göre yaptık. Yani bu saatten sonra bu kuralın değişmesine Trabzonspor olduğunu bakmaz. Çünkü transferlerimizi ve planlamamızı artık ona göre yaptık. Dolayısıyla federasyonun da görüşü net. Dolayısıyla ben bu kuralın değişeceğini düşünmüyorum.
5: Sayın Başkanım, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi gündeme dair. Mehmet Yılmaz tesisi geçtiği günlerde Ankara'da bir toplantı gerçekleşti. Evet. Mehmet Yılmaz tesisi Trabzonspor tesisi nerede olacak? Çok merak ediyorum.
4: Şimdi gündemin dışında bir soru ama teşekkür ederim. Biz dün özellikle şunu söyleyeyim. Bu tabii biraz Trabzonspor gündemi. Şehirde bayağı konuşuldu bu konu. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Şehirdeki herkes, tüm siyasiler, tüm siyasi partiler Trabzonspor'a destek olmak için elinden geleni yapıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlarımız, değerli milletvekillerimiz, herkes Trabzonspor için doğruyu yapmak için uğraşıyor, uğraşıyor. Bu Trabzon'da yeni bir havalimanının yapılması artık Trabzon şehri için bir şart gereksinim haline geldi. Dolayısıyla bizim orada tabii tam havalimanının yanında bir tesislerimiz var. Bize Sayın Ulaştırma Bakanımız şunu garantisini verdi. Eğer Trabzonspor buradan çıkmak istemiyorsa kimse Trabzonspor'u buradan çıkartmayacak. Bunun garantisini bize verdi. Fakat geldiğimiz noktada şöyle bir özet vereyim size. Dört tarafı duvarlarla çevrilmiş ve yaklaşık olarak 20-25 metre civarında kot farkından yan duvarların altında kalan bir tesis alanını düşünün. Yani dört tarafı duvarlarla çevrilmiş ve denizle bağlantısı kopmuş olan bir tesis alanını düşünün. Tabii bu Trabzonspor'a yakışan bir görüntü olmaz. Bunun yanında orada yaklaşık olarak sürecek olan 4-5 yıllık bir inşaat süreci var. Bu kadar harfiyatın ve inşaatın olduğu sürede sağlıklı bir çalışma şekli ve şartı sağlamak da mümkün değil. Her anlamda yani hem çok toz ve ciddi inşaat malzemesi olan bir yer hem de ses gürültü anlamında da bunu sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla bize çeşitli yerlerden öneriler geldi. Özellikle ben burada ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Herkes kendi ilçesinde Trabzonspor'u misafir etmek istiyor. Ama niyetimiz, yönetim kurulunun niyeti şehrin merkezinden Trabzonspor'u kopartmamak. Trabzonspor'u denizden kopartmamak. Dolayısıyla bize yaklaşık olarak 100 dönüm civarında yeni bir arazi lazım ve bunu Trabzon'u bilenler bilir. Hani Trabzon'da 100 dönümlük bir araziyi bulmak gerçekten imkansıza yakın bir durum tek parselde. Biz de dün yaptığımız toplantıda Sayın Ulaştırma Bakanımız, Sayın Adil Bakanımız, Trabzon Milletvekillerimiz, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bey, Yılmaz Bey, Vehbi Bey, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, herkes yine Trabzonspor'a nasıl faydalı olabilirim derdindeydi, peşindeydi. Herkes bir uğraş veriyor. Son geldiğimiz noktada biz bu tesisleri stadyumun yan tarafında yapmayı planlıyoruz ama dışarıdan böyle anlatıldığı zaman şey durmuyor, hani stadın yanında tesis olur gibi duruyor. Fakat öyle olmayacak bu. Yolu bilenler bilir, Trabzon tarafından geldiğimiz zaman Özkan Sızmar Futbol Akademisi'ne dönen bir kavşak var. O kavşaktan itibaren Trabzonspor tesisleri başlayacak ve oranın yolla ve dışarıyla bağlantısı kesilecek. Ve deniz tarafında kalan arazilerindeki kullanılan yolların tamamı Trabzonspor'a kalacak. Yani orada bir kullanım olmayacak. Dolayısıyla orada da biz Trabzonspor'a yakışır, Avrupa'da herkesin konuşacağı, önümüzdeki 100 yılın Trabzonspor'a ihtiyaç duymayacağı bir proje planlıyoruz. Bu proje için çalışmalar başladı. Görselleri ortaya çıktığı zaman basında Trabzonlularla paylaşacağız. Ama şunun altını çizerek söylüyorum. Herkes Trabzonspor'a yakışan, izole, doğayla ve tabiatla, denizle, bitişik ve gerçekten korunaklı bir alanda bu tesisin yapılacağına emin olsun. Trabzon'un doğasına, Trabzon'un tarihine, Trabzon'un mimarisine uygun özellikler değerlendirilerek bu tesisin ortaya çıkartılacak. Ve içerisinde çok önemli yaşam alanları oluşturulacak. Deniz üzerinde yaşam alanları oluşturulacak. Oyuncuların kullanabileceği bir sahil alanı, plaj vesaire hepsi planlanıyor bunların. Herkes rahat olsun. Herkesin derdi Trabzonspor. Tüm siyasi partiler ayırt etmek için herkes buna uğraşıyor, uğraş veriyor. Biz de bunun peşindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de çok kısa zaman içerisinde bu inşaatı başlayarak hızlı bir şekilde burayı bitireceğiz. Başka sorusu olan yok herhalde. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, kolay gelsin.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

olmayın. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, Kulüpler Birliği Başkanı, aynı zamanda Trabzonspor Başkanı sevgili Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını naklen sizlere aktardık.
1: Trabzon havalimanı lazım diye soruldu.
0: Daha önce Trabzon'da yaşamış biri olarak nasıl yorumlarsın bu durumu?
1: Yaşadım, bayağı yaşadım hem de. Güzel bir havalimanı vardı Trabzon'un, ama Trabzon havalimanı artık, Trabzon genişlemiş bir şehir, büyümüş bir şehir ve Trabzon için daha büyük bir havalimanı ihtiyaç doğmuş bir durum ortaya çıktı ki bayağı bir şikayet de var. Yani çok sayıda uçak inmiyor, kalkmıyor, küçük artık havalimanı, bu sebepten dolayı talep var ama karşılayamıyor diye çok fazla durum da var. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Sonuçta Trabzonspor'un tesisleri çok dip dibe, yani böyle de bir durum söz konusu. Haliyle tesisler başka yere taşınacak gibi durum var. Yani bilmiyorum neler olacak, neler bitecek orada, çünkü yine deniz kenarına yapmak durumundasın havalimanını. Haliyle denizi doldurmak zorundasın ki yapılan stat da Trabzon'da
0: doldurma
1: stattır. Sahil yolu zaten, son sahil yolu da doldurmadır. Yani hep böyle doldurma, ben en son işte ayrılmadan önce dolduruluyordu oralar, öyle diyeyim. İhtiyaç var, bence ihtiyaç var. Çevresine de havalimanları yapıldı, Rize'ye yapıldı, işte Ordu'ya yapıldı. Yani çevresinde de havalimanı var ama orada Trabzonlar daha geniş bir havalimanına ihtiyaç duyuyorlar. Daha çok uçağın inip kalkması gerektiğini düşünüyorlar. Buna talep var çünkü. O yüzden de onlara da hak veriyorum. Ama bir kısımda hayır, gerek yok diyor. Şehirde de böyle tartışmaların olduğunu duydum.
0: Abi, Trabzon şehri üzerinde mesajlara dönmeden son olarak sorayım. İstanbul'un bu temposundan artık yılan burada kaybolan insanlar için güzel bir yaşam alanı mıdır Trabzon?
1: Bak, geçen pazartesi de konuştuk. Şöyle diyeyim, Trabzonspor bir şehir takımı. Dünyada kaç tane şehir takımı var böyle? İşte az sayıda, işte Napoli kardeş takım Trabzonspor'un, öyle söyleniyor.
0: Barcelona.
1: İşte Liverpool, Arsenal de değil. Arsenal Londra, takımı. Londra takımıdır. Londra'da Kuzey bir sürü Londra. Takım var. Tottenham da Londra'da
0: Crystal
1: yani.
0: Crystal Palace, Chelsea, Fulham.
1: Yani Chelsea. Yani bir sürü takım var. Yani İstanbul gibi düşün. İstanbul'da da bir sürü takım var. Londra'da da bir sürü takım var. Ama Liverpool'da tek bir takım var.
0: Everton var bir de.
1: Ya, Everton var ama Everton Liverpool kadar değil yani. Şehir takımı.
0: Değil. Değil. İsmini taşımıyor bir kere.
1: Baktığında işte Manchester'da da İki tane takım var.
0: Barcelona yani, var tek takımlı.
1: Barcelona şehir takımı. Yani yok mu Barcelona'da başka takım? Var.
0: İspanyol var.
1: Yani ama Barcelona yani şehir takımı.
0: Sevilla.
1: Orası bir şehir. İşte şehir takımları da Trabzonspor'da bence bu gücünü kullanmalı. Ya, yani bu gücü kullanmak da Trabzonlu başka takımı tutmaz. Mesela bir örnek vereyim.
0: Tutmamalıdır da bu arada.
1: Ama tutabilir. Yani bilemezsin ama tutmaz yani. Trabzonlu Trabzonspor'u destekler. Çünkü kişi kendi takımıdır. Kendini ifade edebilir. Yani bir Liverpool'lu, Everton'ı ayrı tutuyorum ama bir Liverpool'lu, Liverpool'luyum der. Takım olarak da Liverpool'u. Ya da bir Barcelona'lı, Barcelona'lıyım der. Katalanlar kimi destekler? Barcelona'yı destekler gibi. Büyük bir kısmı. Yani durum biraz bu. Ha, İspanyol başarılı olsa belki onu destekleyecekler. Bilemem.
0: Bir jenerasyon yakalasın.
1: Bilemem. Belki çocuk... Trabzon'da başka takım var mı? Var. Ama...
0: Akçabat Spor mesela.
1: Yani Sebat'tı, sonra değişti işte. Trabzon 1461 var, altyapı olarak kullanıldı bir dönem. Yani başka takımlar da var. Ama başarılı kim? Tek çatı kim? Trabzonspor. Trabzonspor. Haliyle şehir takımı, şehir önemli. Yani İstanbul gibi bir hayat yok orada. Bunu onlar da kabul eder yani. Yok. Ya da Ankara gibi bir yok.
0: Gerek de var mıdır ya? O da farklı bir kültür çünkü.
1: Yani orada yaşaman lazım. Yani onu da evet. Söyleyeyim. Yani burada yaşamakla orada yaşamanın farklarını orada yaşaman lazım.
0: Bir mesajlara dönelim abi istersen. İlginç mesajlar var.
1: Şu iklimle alakalı aradayken bir mesaj söyledim. Onu hanımefendi bir oku istersen, ona cevap vermek istiyorum çünkü.
0: Bir düzeltme gelmiş önce. Honduras Güney Amerika'da değil, onu konuştuk. Orta Amerika'daymış, doğru. İzmir'den Naz Hanım yazmış. Nedense bu iklim sorunu hep bizde oluyor. Norveç, Kuzey Avrupa bölgesinde bu gibi sorunlar baş göstermiyor demiş.
1: Cevap vereceğim ama Voleybol Milletler Ligi'nde rakibimiz Çin oldu yarı finalde. Amerika'yı 3-2 kazandı. Tiebreak setinde kazanmış. Çin rakibimiz oldu. Önemli bir ülke, voleybol ülkesi. Daha önce de yendik. Yine ineriz.
0: Cumartesi sabah 11'de Esport ve Radyo Spor'dan naklen karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Buradan Filenin Sultanları'na. Yarı finalde başarılar diliyorum.
1: Şimdi iklim bizde oluyor tarzında bir durum yok. İklim her yerde sıkıntı. Yani Norveç'te olmuyor diyemezsin. Norveç'te şöyle bir durum var. Oranın da deniz suyu seviyeleri değişiyor. Deniz suyu seviyeleri yükselmeye başlıyor. İşte deniz suyu seviyesi yükseldiği anda sahil kesimi komple gidecek. Sular Baltık ülkelerinin sahil kesimi de var. Yani o çok sevdiğimiz işte Norveç'teki Fjord mu denir?
0: Fjord.
1: Fjordlar, şunlar bunlar. Ya yani onlar yok olacak. Yani sahil kesimi yok olduğu anda her şey değişecek. Tehlike aslında o. Buzulların erimesi çok büyük bir tehlike. Baktığında sadece insan olarak da bakmamak lazım. Deniz içinde çok sayıda hayvan yaşıyor. O hayvanların ölmesi
0: ekosistem
1: demek.
0: Var.
1: Ekosistem komple gidiyor. Yani iklimi sadece hava olarak bakmamak lazım. Çok farklı farklı durumlar. Mesela okyanus soğumalı. Okyanuslar soğumalı, okyanuslar soğuyamıyor. Soğuyamadıkları zaman bu sefer balık sıkıntısı var. Çoğu hayvan mesela balinalar balık yiyorlar. Balinaları kaybedeceğiz. Balinaların kaybetmesi demek 1600'lü yıllardan beri yaşayan balina keşfedildi. Ne demek?
0: 400 yıl.
1: 400 yıldır yaşayan balina var. Yani çok ciddi sıkıntılar bunlar. Böyle sahil kesimi yok olduğu anda milyarlarca insan yaşıyor sahil kesiminde. Onlar yok olacak. Yani olaya böyle de bakmak lazım.
0: Bir ekonomi
1: lazım.
0: Yok olacak, ekosistem yani, yok olacak.
1: İklimi tek bir hava sıcaklığı olarak bakmayın. Sıcak hava dalgasında milyonlar ölüyor. Milyonlar ölüyor.
0: Avrupa'da neler gördük bu sene? İtalya'da falan belli bir yaşın üstündeki insanlar çok
1: zorlanıyor. Almanya, İngiltere çünkü devamlı ısıtmak için binaları dizayn etmişler. Hep soğuktu çünkü. Hep ısıtmak için. Şimdi çok sıcak oldu bir anda. Soğutmaları lazım. Soğutacak sistemleri yok. Bizlerden klima istediler. Klimaları bize gönderin dediler. Klima fiyatları uçtu haliyle.
0: Burada Japonya'ya ulaşsalar daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
1: Ama işte öyle de olmuyor o durum. Japonya da kendine saklıyor. Bir sürü tehlike var. Bunları düşünmek lazım artık. Bunlara göre hareket etmek lazım. Belki iç karartıcı durum. Bu sıralar özellikle Avrupa'daki bu durumdan sonra da ve bizim son yıllarda yaşadığımız iklim problemlerinden sonra biraz dikkat ediyorum bu konulara. Araştırıyorum da işte bir Stephen King'in tavsiyesiyle bir tane de kitap okuyorum şu anda. İklim üzerine bir bilim kurgu okuyorum.
0: Yazar da kendisi midir?
1: Yok değil, başka. Gelecek Bakanlığı diye bir bilim kurgu yazılmış. Yani dehşet yani. Distopik. Eğer onlar gerçekleşirse dehşet durum. Biz sadece şu anı düşünüyoruz. Geleceğimizi düşünmüyoruz. Çocuklarımız ne olacak? Torunlarımız ne olacak? Yani birkaç derece yükseldiği zaman sıcaklıklar neler olacak? Su bulamayacağız. Yemek bulamayacağız. Yani bunlar çok büyük sıkıntı. İklimle geliyor bunlar.
0: Doğal olarak.
1: O yüzden de onlarda da onlar da etkileniyorlar.
0: Tezahürü farklı oluyor bunun coğrafya itibariyle hepsinde.
1: Belki bu kadar sıcak yaşamıyorlar ama onlar da böyle etkileri yaşıyorlar. Ve buzullar eridiği zaman onlar yok olacaklar. Ya öyle yakınlar çünkü.
0: Abiler uzunluğundan ziyade keyif vermediği için futbol maçları izlenmiyor. Sorun uzunluk olsa 5 saatlik e-spor maçlarını kesintisiz izlemezler demiş Batuhan Ergün. E-sporun futbol kadar büyük bir kitlesi yok ama. Ölçümü yapmak için yeterli sayıda önce kitle yok. Futbolu milyarlarca insan izliyor çünkü.
1: Şimdi izlemek ayrı, stada gidip seyretmek ayrı futbolu. İzlediğin zaman işte artık eskiden hep bekliyordun. Mesela takımını bekliyordun eskiden. Bu kadar çok fazla seçenek yoktu. Takımını bekliyordun hep.
0: Tabii.
1: O 90 dakikada, 120 dakikada olsa, 200 dakikada olsa, işte 2 günde sürse senin takımın, onu bekliyordun. Bir hafta boyunca o maçı bekliyordun.
0: Şimdi 3 maça çıkıyor haftada o takım.
1: Şimdi pazartesi maç oynuyor. Perşembe maç oynuyor.
0: Pazar oynuyor.
1: Pazar oynuyor. Çarşamba oynuyor. Devamlı bir maç var. Yani bir noktadan sonra sıkılıyorsun. Eğer işin bu değilse ve futbolu çok sevmiyorsan bir noktadan sonra sıkılıyorsun. Yine mi maç, yine mi maç demeye başlıyorsun.
0: Şey var abi, en sevdiğin yemeği bile haftada 3 gün önüne çıkartsalar ondan da tiksinirsin biraz.
1: Bu arada futbolu seven ve fanatizme kadar gitmesen de futbol sever olarak kendini adlandıran insanlar bile sıkılıyorlar. Hatta şöyle de sıkılıyorlar. Tuttuğu takımlarda da çok sayıda maçta mesela çok sakatlık oluyor. Sevdiği oyuncular sakatlanıyor. Bir süre yok. Bir geri gidiyor. O zevkte bir azalma oluyor. Aldığı zevkte o futbol maçını seyrederken ya da izlerken. O sevdiği oyuncular geride kalıyor sakatlıktan dolayı. Takım yenilmeye başlıyor. Takım yenilince mutsuz oluyor. Zincirleme bir şekilde devam eden bir durum var.

0: Onları merak ediyor ve bir başarıya açlık var. Beşiktaş aynı durumda. Şimdi bugün yeni sezona başlayacak Beşiktaş. İlk maçını, resmi olarak ilk maçını oynayacak. Yeni teknik direktör, yeni bir oluşum, yeni oyuncular var. Onları merak ediyor şimdi. Salih Özcan'la Orkun nasıl olacak diye düşünüyor. Trossard oynamayacak ama Trossard geldiğinde acaba bu takıma neler katar diye. Bu akşam izleyecek,
1: Kaleci
0: bakacak.
1: var.
0: Yeni işte Alman kaleci var. Önemli bir isim o da. Alman kaleciyi merak ediyor ki en son Beşiktaş'ın Alman kalecisi ciddi sıkıntıydı.
1: Adını anmaya gerek yok abi.
0: Ciddi sıkıntıydı, ciddi problemdi. Haliyle şimdi onu merak ediyor. Yani merakla ve bakıyor olaya. Ve onu merak
1: Heyecan.
0: uyandırdığı için heyecan duyuyor ve izleyecek, seyredecek. Konuşacak konu var. Ama şimdi mesela Galatasaraylılar şu anda sıkılıyorlar. Anlıyorum onları da. Galatasaray taraftarı diyor ki transfer nerede? Haklılar. Çünkü aynı kadro. Yani kadroda bir değişiklik yok. Bir oyuncu alındı. Onu da merak ettiler. Ümraniyespor maçında izlediler.
1: Gidenler var.
0: Gidenler var. İşte
1: Icardi, Lang,
0: kimler, kimler gelecek acaba diye düşünüyor. Ama hareket yok. Hareket olmayınca bir durum, transfer nerede diye yönetime bir serzenişte bulunuyor Galatasaray taraftarı. Haklılar. Çünkü onlar da mesela işte Fenerbahçe transfer yapıyor, bir heyecan oluşturuyor, bir algı oluşturuyor her şeyden önce. Beşiktaş transfer yapıyor, bir algı oluşturuyor. Trabzonspor iyi. İyi Trabzonspor baktığında. Şimdi Galatasaray'da onu, ama Galatasaray yönetimi de hani derler ya, tok şeyi bekliyor. Şampiyonlar Ligi için doğru adım atmak zorunda.
1: Fırsatları kolluyor.
0: Yani deneme yanılma yapamaz. Belki eskiden yapabilirdi ama şu anda yapamaz. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı bekliyorsan, ki Galatasaray bence Şampiyonlar Ligi'nde de başarı bekliyor. O tadı aldı Galatasaray.
1: Ki bu arada şey, ne son 16 turunu aşmış bir takım, son 16 turuna ulaşmış bir takım olarak bu sene en azından oraya ulaşmak isteyeceklerdir yine.
0: Tabii daha üstüne hedefliyor. O yüzden de artık nokta atışı transfer yapmak durumundalar ki kadroları da belli yani. Kadroları da dolu Galatasaray'ın. İşte 10 numara konuşuluyor. Ya da işte Fenerbahçe ile beraber kanat konuşuluyor Galatasaray'da. Leao ismi geçiyor. Yani onlar konuşuluyor. Birbirlerini atıyorlar. Reklam mı var bu arada?
1: Reklam fiyatı şişiriyor menajer.
0: İstersen reklamdan sonra
1: reklama
0: konuşalım.
1: Gidelim, sonra devam edelim. Hadi o.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Gönlünün

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali

0: %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, Spor Kazanı'nda son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. Ben Burak Alaca, sevgili Ahmet Özölçer'le birlikte biraz sohbet ettik, biraz spor gündemini ele aldık. Mesajlarımız var, biraz onlara göz gezdirelim istersen abi. Az önce Galatasaray'dan da bahsetmiştin. Onun üzerine bir mesaj. En azından konuya da nokta koymak adına fikrini merak ediyorum. Selamlar, Emre ben İzmir'den. Galatasaray taraftarı olarak acaba biz mi yangın yerine çeviriyoruz, transferler nerede diye bir profesyonel olarak baktığınızda sizce her şey normal mi Galatasaray'da diye bir soru yönetmiş.
9: Şimdi Galatasaray transfer yaptı. Bir oyuncu aldı orta sahaya.
8: Leslie Boçuk bu.
9: Bazı işte oyuncularla yeni 10+4 kuralına uygun bir şekilde yollarını ayırdı. Ki Icardi bunu tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ayrılığı konusunda başka durumlarda yapılabilirdi. Daha farklı bir veda edilebilirdi, veda yapılabilirdi gibi. Ama sonuçta böyle bir karar alındı. Baktığında şimdi Dünya Kupası yeni bitti. Geçen hafta Dünya Kupası, geçtiğimiz pazar günü finali oynandı değil mi Dünya Kupası'nın?
8: Evet.
9: Daha yeni bitti. Çoğu takım zaten transferi Dünya Kupası'ndan sonraya bırakmış durumda. Haliyle Dünya Kupası yeni bittiği için daha açılacak. Bir de Galatasaray rahat durumda. Yani Galatasaray geçen sezonun şampiyonu olduğu için önemi oynamıyor. Direkt Şampiyonlar Ligi itibariyle Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak. Eylül ayında daha süresi de var.
8: Bir aydan fazla var.
9: Yani ciddi bir süre var ve oturmuş bir kadrosu var. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik direktör var. 5. sezona girecekler. Haliyle oturmuş bir kadro ile devam ediyorlar. Çok ciddi de bir ayrılık olmadı bildiğim kadarıyla. 11'den ciddi bir ayrılık oldu mu? Lemina konuşuluyordu.
8: Kaldı.
9: Lemina ile de imzalandı ki Mehmet'le de pazartesi onu konuştuk. Lemina aynı zamanda defans hattını da arttırıyor. Yani ya defans stoper tandemini de bir şekilde düzeltiyor. Yani eksiklik varsa orayı da tamamlıyor. O anlamda söylüyorum. Baktığınızda işte orada Singo'yu da oynatabilirsin. Zaten stoper olarak oynayacak deniyor. Diğer oyunculara baktığında işte Osimhen şu anda devam ediyor.
8: Keyfi de yerinde.
9: Antrenmanlarda gayet hırslı olduğu da gözüküyor. Yani Galatasaray'ın şu anda 11'inde 11'ine transfer var mı? Ya bir 10 numara konuşuluyor. Ya da işte bir sol açık olarak kim olabilir?
8: 10 numara geçen sene de yoktu şampiyon olurken.
9: Yani Galatasaray bu konuda daha rahat. Dünya Kupası da yeni bitti. Dünya Kupası'ndan sonra transfer yapılacak. Ama işte taraftarı da bir kısım anlayabiliyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe rakip olarak gördüğü Fenerbahçe transfer yapıyor. Önemli isimler aldı. İşte defans hattına Ake'yi aldı. Greenwood'u aldı. Çok önemli isim bu arada. Onu bir kez daha söyleyelim. Beşiktaş Trossard'ı aldı. Takım kadrosunu yeniliyor.
8: Salah konuşuluyor.
9: Salah konuşuluyor. Çok önemli isimlere gidiyor Beşiktaş. İşte Højbjerg'ler bilmem neler konuşuldu. Yani çok önemli isimler. Haliyle acaba diyor Galatasaraylı taraftarlar, ya yani biz de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, ona göre kadro kurmamız lazım, ona göre oyuncu almamız lazım. Ama işte dediğim gibi Galatasaray nokta atışı yapmak durumunda, yani deneme yanılma yapmak durumunda değil.
8: İhtiyacı da yok öyle bir şey.
9: Yok, şu anda kadrosu zaten oturmuş bir kadro. Kimi mesela Sané var, yani Sané'nin yerine mi oyuncu alacak?
8: Leroy Sané var sağda, solda Barış Alper Yılmaz.
9: Yani Sané geçen sezon istenilen tam anlamıyla verimi de vermedi. Ha, bu sezon verecek bence.
8: Bir yarış aramız varmış abi, istersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
6: Nident 1.5 boy gerisinde 4 numaralı Ceyhan Sultan'ı, 5 boy kadar geride de 7 numaralı Velos Taylor var. Musra ile son 800'e giriliyor. Yarışın lideri 1 numaralı Adiel'e fark 1 boy. Dış kulvarda 3 numaralı Ziboş ikincilikte. Daha sonra 1 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Hidden Island. Dışta 6 numaralı Queen Lara 1.5 boy geride 4 numaralı Ceyhan Sultan'ı. Grubun son sırasında 7 numaralı Velos Taylor şeklinde son 600 metreye girildi. 1 numaralı Adiel'e liderliğini sürdürüyor. Fark 1.5 boy. 2 numaralı Hidden Island ikincilikte. Daha sonra 3 numaralı Ziboş ve 6 numaralı Queen Lara sırasıyla düzeye çıkıldı. 1 numaralı Aldiyele virajı da önde döndü orta kulvardan. 2 numaralı Hidden Island şimdi içindeki 1 numaralı Aldiyele'yi yakalamaya çalışıyor. 1 numaralı Aldiyele dıştan gelen 1 numaralı Aldiyele dıştan gelen 2 numaralı Hidden Island arasındaki farkı 1.5 boya çıkardı. 2 numaralı Hidden Island ikincilikte. 1 numaralı Aldiyele son yüze de önde giriyor. Dışarıdan 2 numaralı Hidden Island gelmeye çalışıyor. 1 numaralı Aldiyele koşunun lideri. 1 numaralı Aldiyele koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Hidden Island koşuyu 2. sırada noktalarken 3 numaralı Ziboş 3. 4 numaralı Ceyhan Sultan'ı 4. 6 numaralı Queen Lara da 5. oldu. 1 numaralı Aldiyele Salih Çelik'le kazandı 6. koşuyu.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam Kocaeli yarışları yorumlar için yine sizinleyim. Yine 8 koşu var. Gündüz Ankara'da olduğu gibi Kocaeli'nde de 2. haftada oynanan 3. koşuyla başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 14 yarışı 1400 kumda. Zorlu bir yarışla başlayacak. Özellikle Handicap 14 yarışlar sürprize müsait yarışlar. Biraz fazla safkana yer verdim. Kalabalık tuttum. 4 numaralı Lelukura, 6 numaralı Kinova Girl, 3 numaralı Noble Storm, 7 numaralı My Life Fire. Bu dörtlü mutlaka kuponlarda olmalı. 4, 6, 3, 7. Bunun dışında 9 numaralı Legacy of Henry ve 5 numaralı Baba Doşka da geniş oyunlara sürprizde eklenmeli. İkinci ayakta 3 ve yukarı İngilizlerin bu kez yine Handicap 14 yarışı var. 1700 kumda koşulacak. Yine zorlu bir yarış. 6 numaralı Last Level, 8 numaralı El Ak'tan, 9 numaralı Redative, 5 numaralı Balporsu, 11 numaralı Namaste. Benim şanslı gördüğüm isimler bu şekilde 6, 8, 9, 5 ve 11 şeklinde bir sıralama önereceğim. Üçüncü ayak zorlu bir yarışı, yine dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizlerin bölünen Maiden yarışı 1400 kumda koşulacak. İlk startlarında ikincilik yapmış 3 tane safkan var bu ayakta. Baktığımızda 7 numaralı Selisu, 11 numaralı Zey Zey, 3 numaralı My Dream Serap. Bu üçlü dışında yine son yarışlara tabelada olan 2 numaralı Charlie ve 6 numaralı Prenses Şeyma da bu üçlüye katılabilir. 7, 11, 3, 2, 6 şeklinde bir sıralama önereceğim. Dördüncü ayakta kısa vadede 9, 4 yukarı Arapların 1400 kumda start alacağı bu yarışta da son koşu öncesinde grup 2 yarış kazanan 1 numaralı Rüzgarda Hanım bu grubu geçmesini bekliyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Beşinci ayakta şartlı 5 yarış 3 yukarı İngilizlerin 1400 kumda koşacağı bu yarışta da 2 safkanı ön plana çıkaracağım ki 2 numaralı Lowbond ve 4 numaralı Lupelian son yarışlarını kazanan seri yapan isimler seriyi devam ettirmek isteyecekler. 2 ve 4 öncelikli yazılmalı. 6 numaralı Star My Best ve 8 numaralı Love Your Freedom da geniş oyunlara eklenmeli. Son ayakta ise satış bir koşu 4 yukarı Arapların 1800 kumda start alacağı bu yarışta 3 safkan bence diğer rakiplerinden biraz daha şanslı. 1 numaralı Kaşmirtay, 10 numaralı Fundo ve 3 numaralı Özdamar benim öğreneceğim 3'te olacaktır. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Galatasaray'dan bahsediyordun abi, yarış arasına girdik, istersen toparlaman için topu tekrardan sana at.
9: Yani Galatasaray'da transfer, bazı oyuncular giderse olur. Davinson Sanchez konuşuluyor. Davinson Sanchez giderse oraya tabii ki bir En az Davinson Sanchez kalitesinde bir stoper alınacak.
8: Zor.
9: Bakılacak, alınacak. Ona göre hareket edildi.

0: gelecek. Hatta bazı isimler de konuşuluyor. Arabistan'dan çok ciddi teklifler olduğu konuşuluyor. Bu arada Como istiyor diye konuşuluyordu.
1: Yazın başından
0: beri. Yani Como hem Davinson Sanchez istiyor, hem Fenerbahçe'deki Brezilyalı
1: Diego Carlos'u
0: istiyor. Yani garip bir durum. Diego Carlos'a istediğim fiyatta olursa giderim diye konuşuluyor. Diego Carlos'ta eğer ben Como'ya gideceğim, istediğim fiyatta gideceğim. Eğer olmazsa burada kalırım, paramı alırım düşüncesine sahip. Zaten geç geldi biliyorsun.
1: Como'da maaşını Fenerbahçe'ye ödettirmek istiyormuş büyük bölümünü.
0: Yani bu da doğru bir hamle değil. Yani almak istiyorlarsa bonservisiyle alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Galatasaray biraz daha ağırdan alıyor. Çünkü nokta atışı yapmak durumunda. Yani benim düşüncem bu yönde.
1: Devam edelim abi istersen mesajlarla. İlginç bir mesaj gelmiş. Hani farkındalık oluşturmak adına bence bunu da okuyabiliriz. Baba Hazır Köyü'nden sevgiler Burak kardeşim. Arkadaşlara da selamlar. Bilgilendirme kamu spotu amaçlı lütfen mesajımı okur musunuz? Gece dün saat 2'ye doğru powerbank'imi kurcaladığım için herhalde açıp kapatmaktan bahsediyor içine. Az daha kimyasal zehirlenme yaşıyordum. Neyse ki hafif atlattım. Ambulans çağırdım. Hastaneye gittim. İnsanları çöpe dahi yaklaştırmadım ve AFAD'ı çağırdım. Hiç kimse böyle teknolojik aletlerin içini açıp çok fazla kurcalamasın demiş.
0: Yani powerbank'ler pil. Yani lütfen.
1: En tehlikelisi.
0: Lütfen. Yani eğer gerçekten bu işin erbabı değilseniz, yani bu işin uzmanı değilseniz yapmayın lütfen. Çok tehlikeli.
1: Uzmansan bile evde bence yapılmaması
0: gerekiyor.
1: Artı
0: bir de yani powerbankleri mesela şey deniyor, sıcakta arabada bırakmamalısınız diyor. Çok dikkat etmek gerekiyor bu konulara. Mümkünse dinleyicimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yapmayın lütfen. Ya bir de yani elektronik aletleri eğer bu işin erbabı uzmanı değilseniz, liyakat sahibi değilseniz açmayın yani. Ne gerek var?
1: Başka bir şey söyleyeyim abi. Bu piller mesela elektrikli araçlarda da var. Suyla ya da yangın söndürme tüpüyle söndürülemiyor. Tankere
0: tabii,
1: batırıyorlar.
0: Tabii. Yani
1: hiç gerek yok o yüzden.
0: Hiç çok dikkat etmek lazım. Şey yangın söndürücü kullanıyorlar. O yine sönmüyor.
1: O bile söndürmüyor. Su tankerine yatırıyorlar abi onu.
0: İşte bu elektrikli yani pille çalışan hemen hemen bütün aletler sıkıntı. O yüzden elektrikli deniyor o aletleri, arabaları, ama ben hala tam anlamıyla evet doğa dostu kabul ediyorum bunu. Ama tam anlamıyla çok işlevsel olduklarını düşünmüyorum. Çünkü mesela pil bitince yenilenmiyor. Yeni pil geliyor. Yani yeni pil takıyorsun. Yani pil o tekrar işte şarj ediyorsun, bir süre sonra onun süresi bitiyor.
1: Maliyetli de bir şey bu arada. Evet,
0: yani işte bu tam anlamıyla bir oturmamış bir sistem. Ne olacak o biten pil, ne olacak, nereye gidiyor?
1: Nasıl imha edeceksin?
0: Çöpe gidiyor işte. Çöpte imha edilir. İşte bazı parçaları alınıyor, kullanılabilir. Geri kalan çöpte. Dünyaya zarar değil mi? Zarar. Bu nasıl olacak?
1: Karbon salınımı yapmadın. Toprağı kirletti bu sefer de.
0: Evet, yani karbon salınımını da azaltmamız gerekiyor kesinlikle. Karbonu hapsetmemiz gerekiyor ama bir taraftan da bu var.
1: Bir yeri yaparken bir yeri yıkıyorsun ama genelde bizim çözüm olaylarımız böyle, ilaçlarda da öyledir mesela, tedavi için aldığın ilaçlar bir yeri yaparken bir yeri yıpratır falan, yani bir mutlak çözümden uzağız her seferinde insanoğlu olarak. Kuraklıkla alakalı Amerika'dan, Seattle'dan mesaj. Yüksek semtlerde su depolama havuzları var, bizde Seattle'da yağmur suyu depolanıyor, Türkiye'de sadece barajlarda bu işlem yapılıyor, bence bu sistem Türkiye'de kurulmalı demiş.
0: İşte yani bunu bildiğim kadarıyla imzaladığımız iklim anlaşmasında bunlar var. Bildiğim kadarıyla var bu tarz durumlar. Ama işte bazı ülkeler iklim anlaşmasından çıktılar. Çünkü sert bir anlaşma o. Bekleyip görmek lazım. Hak veriyorum. Seattle'daki dinleyicimize de selamlarımızı iletelim. Hak veriyorum.
1: Klima kriziyle alakalı. İsviçre Basel'de klima taktırmak zor. Bunun için sanırım yasalar değişecek. Eski okullar ve hastanelerin dahi hiçbirinde klima yok diye eklemiş. Beşiktaş için de aynı dinleyicimiz. Ben Nübel ve İlhan Fakılı'yı çok merak ediyorum. İnşallah iyi başlarlar diye eklemiş. İklim değişikliğinden sen bahsetmişken bunun üzerine gelen bir yorum. Bakalım yorumun ne olacak abi?
0: Klima, evet yani orada bizde de mesela bazı eski binaların hiçbirisinde klima yok. Bazı eski hastanelerin hiçbirisinde klima yok mesela.
1: Evet.
0: Eski binaların hiçbirisinde yok. Artık takmak da çok zor. Yani o yapının durumunu çivi çakmak bile sıkıntı olabiliyor o tarz yapılarda.
1: Birçoğunda yasak bu arada.
0: Hak veriyorum. Ama ya İsviçre'de klima, yani Alplerin eteğinde olan bir ülkede gerek var mı? İşte orada soru işaretlerim var.
1: Ama ısıtmak maksatla kullanıyorlar ya bazen. Hı-hı. Bir reklamımız varmış abi. Reklama gidelim, sonra kalan mesajları da okuyalım. Zaten süremizin de sonuna geliyoruz. Kısa bir ara.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le

0: Spor kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
0: i20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Imar Sancaktepe'de.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Galatasaray yeni sezona Esport Plus'ta hazırlanıyor. Galatasaray

0: Ford Plus'ta.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci öneleme turu ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9'daki Beşiktaş Midtjylland maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğu heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Gönlünün yanı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından son düzlüğe girmiş bulunmaktayız. Abi uygunsa mesajlardan devam edelim. Dinleyicilerimizi kırmayalım.
3: Sağ olsunlar, bayağı da mesaj gönderdiler.
2: Evet, keyifli bir sohbet oluyor. Her konuya da girdik, bir manifesto gelmiş. Seyircileri futboldan uzaklaştıran durumları kendimce şöyle maddeleştirebilirim. 1. Özel kanallar çok fazla. Hangi maç hangi kanalda hangi platformda izleyeceğimizi şaşırdık. Bu finansal bir yük. 2. Stadyuma gitmek zor. Pasolik burada etkenlerden biri işi zorlaştıran ama cezayı alan yine herkes. 3. Bence artık eskisi kadar göze hoş gelen futbolcular yok demiş.
3: İlk ikisi tamamıyla ekonomik.
2: Kapitalist sistemi getirildi.
3: Tamamıyla hak veriyorum. Ekonomi çok önemli. İnsanların parası yok. Çok sayıda platforma, çok sayıda maç var. Haliyle hepsini takip etmek çok zor oluyor. Hak veriyorum yani. Artı mesela şimdi bir gidiyorsun maça, bir aile düşün. Bunu Ercan abiyle yayınımızda hep yapardık. Muhasebesini, daha doğrusu matematiğini yapardık. Maça gidiyorsun. Bilet fiyatı var. Çocuğuna forma alacaksın. Forma fiyatları uçmuş gitmiş durumda.
2: 6.000'den başlıyor.
3: Şimdi gittiğin zaman bir maç 90 dakika devre arasıyla beraber nereden bakarsan 1,5 saat, 2 saate yakın bir süre. Şimdi önceden gittin, çıkma durumun falan filan 5-6 saate varıyor bazı maçlar. Haliyle aç mı kalacaksın? Bir şeylerde atıştıracaksın. Bir şeylerde çocuğun isteyecek, aç mı kalacak çocuğun yani? Haliyle ona da yiyecek alacaksın, içecek alacaksın, bir şeyler alacaksın. Şimdi bunları üst üste hesapladığın zaman insanlar ne kadar para kazanıyorlar da ne kadar harcayabilecekler. Yani şimdi bu hak veriyorum. Yani ekonomi durumu çok önemli. Bunu kesinlikle hak veriyorum. Ona göre de çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya Kupası bilet fiyatlarına baktığımda
2: Wimbledon olmuş.
3: Yani şimdi zenginlerin oynadığı, zenginlerin izlediği bir spora döndü. Eskiden fakirlerin oynadığı, fakirlerin izlediği bir spordu futbol. O yüzden seviliyordu. Her kesime hitap ediyordu. Zengine de hitap ediyordu, fakire de hitap ediyordu. Şimdi fakire hitap etmiyor.
2: Güney Amerika perspektifinden Avrupa perspektifine geçti. Amerikan perspektifine geçti sanki.
3: Yani ama Güney Amerika'da da artık öyle yani. Güney Amerika'ya baktığında aynı durumlar var. Eskisi kadar değil. Eskisi gibi olmuyor artık, işte o romantizmi kaybettik diyorlar. Evet, kaybettik, ekonomik anlamda kaybettik. İşte en son maddede iyi futbolcular çıkamıyorlar ki, çok sayıda maç var, bir sakatlanıyor gidiyor. Altyapıda, şimdi altyapıları söyleyeyim, sadece bizde değil dünyada da bu böyle. Eş dost, işte
2: Ahbap çavuş
3: ilişkisi, çıkamıyorlar ki,
2: nepotizm var.
3: Yani senin eğer iyice bir tanıdığın yoksa çıkamıyorsun. Bu sadece burada değil yani, her yerde bu böyle. İyi bir menajerin yoksa sen kendini ne kadar parlatsan çıkamıyorsun. İyi menajeri olan senin üstüne çıkıyor. Ya bu gerçekler var.
2: Liyakat sorunu var genel olarak. Bu arada şeyi de hesap edeyim abi. Mesela ailecek maça gittin. Hadi genelde eşler pek ilgilenmez. Çocuğunu alıp maça gittin. Bir çocuk. Kale arkası bile izlesen iki maç biletine en az 8.000 lira verdin. 6.000 lira formaya saydın. Ne yaptı? 13. Yedin içtin. Neticede çocuğunla gidiyorsun. 15.000 lira bir gün maç izlemenin ortalama maliyeti. Hani forman da varsa falan 10.000 liraya bitiriyorsun.
3: 10.000 çok ciddi bir rakam ya.
2: Yani asgari ücret 28.000 lira.
3: Çok ciddi bir rakamdan bahsediyorsun.
2: Lüks artık.
3: Dedim ya, zenginlerin oynadığı ve zenginler oynuyor artık yani, çok milyon eurolar, milyon dolarlar kazanıyorlar artık.
2: Tabii.
3: Yani, ve çok ciddi paralar dönüyor. Haliyle zenginlerin izlediği, zenginlerin oynadığı bir spor dalına başladı futbol.
2: Tenis oldu.
3: Ya bu mantıklı mı yani? Bu nereye kadar gidebilir?
2: Tabiatına aykırı ki futbolun.
3: Yani sonuçta ilgi azaldı, evet. Azalacak tabii ki. Çünkü para yok. İlgilenecek durum yok. Anca işte sosyal medyadan gördüğü kadarıyla.
2: Şevkini kırıyorsun
3: insanlar. Şimdi mesela Almanya çok güzel yapıyor. Açık kanaldan maç veriyor. Açık kanaldan maç vermek durumundasın. O ilgiyi tutmak için. Açık kanaldan maç vermiyorsan problem.
2: Ki bahsettiğimiz finansal şeyleri yapabilecek refah düzeyi de yüksek.
3: Kulüplere de kızamıyorsun. Kulüplerin de maliyetleri çok yüksek. Ciddi bir maliyeti var kulüplerine. O maliyeti karşılamak için de bu platformlara gidiyorlar.
2: Barda kalsalar da biz alıyorlar abi.
3: Anlaşmak için yani o paraları almaları gerekiyor. Ki ona göre maliyetleri, borçlarını kapatabilsinler. döndürebilsinler. Yoksa dönmeyecek. Hepsi batık. Yani Türkiye mesela, Türkiye'de çoğu kulüp batık.
2: Gerçekçi konuşmak gerekir.
3: Evet. Gerçek bu. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Bunu döndürmek için neler yapıyorlar? Yani resmen tereyağından işte kıl çeker mi denir? İşte bir şekilde her noktadan gelir elde etmeye çalışıyorlar. Bir de her şeyi koyamıyorsun. Eskisi gibi değil artık. Eskiden zengin bir tane yöneticim vardı. Yöneticilerim vardı. Para koyuyorlardı. Rahat devam ediyordun. Ya da ne bileyim işte çok multi zengin bir adama satıyordun kulübü. Adam
2: Chelsea gibi.
3: Sponsor adı altında para sokuyordu kulübe. Dünya transfer yapabiliyordun. İlgiyi devam ettirebiliyordun. Artık bunlar yok. Yasak. Şu anda Manchester City'nin deli gibi davaları var. Devam ediyor.
2: Dosyası var.
3: Hala devam ediyor. Ne olacak ne bitecek diye.

0: basit örnekler var yani. Bu çok basit ama çok ciddi örnekler bunlar.
1: Bir mesaj gelmiş abi. Merhaba, iyi yayınlar. Gerçekten inanılmaz bir program. Dün yemek muhabbeti, bugün klimadan devam demişler. Yani Ahmet abiyle de konuştuk arada. Zaten işte sabahtan beri burada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için. Diğer yorumcularımızın söylediklerine çok daha farklı uçuk şeylerimiz yok. Biraz daha hayata dalalım diye düşünüyoruz. Yanlış mıyım?
0: Yani tabii ki ama mutlaka diğer takımlarımızı da söylemeye tabii çalıştık. Ya biraz Trabzonspor'u az konuştuk ama sağ olsun başkan
1: kendisi müdahale etti.
0: Kendisi canlı yayınladık. Kulüpler Birliği Başkanı ama Trabzon'la alakalı sorular soruldu. Trabzonspor da iyi gidiyor. Zaten bunu konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Konuşacağız da zaten. Bu program devam ediyor.
1: Şimdi bir mesaj gelmiş. İyi yayınlar. Mijnant'ın adını doğru telaffuz edemiyorum ama umarım Beşiktaş skoru çok net bir şekilde ortaya koyar diye. Mijnant'ın telaffuzu nasıldır abi? Mijnant doğru bir telaffuz mudur?
0: Ben Mijnant diye biliyordum.
1: Mijnant galiba. Evet.
0: Şimdi Mijnant diye bugün de yine öyle de biraz baktık işte Aygün abi, Mert Elan biraz nasıl söyleyebiliriz işte radyo trafikten Mert acaba nasıl söylenebilir tarzında bir konuştuk. Bazı internet sitelerine baktık nasıl söyleniyor diye. Ç ile söyleniyor diye biliyorum ben.
1: Mijnant.
0: Evet.
1: Midyoland falan olabilir mi? Mesela şey vardı.
0: Hayır, o öyle de olabilir deniyor. Midyoland'da da Midyoland hatta D'si yok. Midyoland. Evet, öyle söyleniyor. Bir internet sitesinde de öyle dendi. Ama Ç ile söylendiği de söyleniyor. Midtjylland diye söylendiği. J ile, ben biliyorsun Türkçe okunduğu gibidir. Midtjylland diye telaffuz edenler de var. Ama yani böyle bir sürü takım var.
1: Abi inşallah eleyip bir daha çok uzun süre adlarını anmamıza gerek kalmaz ya.
0: Hayat, bence bir süre adlarını anacağız. Yani başka turlarda da gelebilir başka takımlar. Ama böyle de bir durum söz konusu.
1: Yani şey biliyorsun mesela geçen sene konferansta yeri falan oynayan Djurgården diye bir takım var İsveç'ten. Hı. Asıl telaffuzu Djurgården'miş mesela. Hayatta aklımıza gelecek bir şey değil.
0: Ama yani bunlara da bizim spor programları yapanlar olarak tabii ki bakmamız lazım.
1: Tabii.
0: Ama bir de kulak aşinalığı. Ben genelde hep ona dikkat ediyorum. Kulak aşinalığı nedir? Kulak aşinalığı olanları genelde tutmaya çalışırım.
1: Burada şey var bu arada, birden fazla farklı telaffuzu da internette baktığında bulabiliyorsun. Yani telaffuz eden ülkenin aksanına göre de değişiyor ya. O yüzden bunun mutlak doğrusu nedir bilmek çok zor. Onu söyleyebiliriz. Bakalım. Abi elektrikli araç bataryaları 600-700 bin kilometre garanti veriyor. Bu kadar kilometrede benzinli araçlar bence bunun 20 katı çevreye zarar veriyor olabilir. Bu da mesela.
0: Yok bak, çevreye zarar konusuna katılıyorum ama o pil sonra ne olacak?
1: Yok etmesi zor, imha etmesi zor.
0: Ne olacak? Yani bunu da düşünmek, bu da sıkıntı. Yoksa buna dönebilir.
1: Evet, bu arada birkaç tane mesaj var. Galatasaray taraftarı başkanı olan güvenini dile getirmiş, acelemiz yok diye. Onları da bahsettiğimiz için üstelemeyelim. Süremizin de sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık abi. Uzun süre sonra program yaptık seninle.
0: Evet, keyifli bir program oldu. Çok teşekkürler. Konudan konuya da daldık. Futbolu da konuştuk. Futbolun geleceğini de konuştuk. Çok keyifli oldu. Yarın yine Mehmet Sevinç'le programdasın. Pazartesi itibariyle artık Ercan abi de geliyor. Ben de geldim artık.
1: Kızağa çekiliyorum ben.
0: Seni zaten kendi programlarında mutlaka dinliyoruz, takip ediyoruz. Dinleyenlerimiz de takip ediyorlar. Ama yine de görüşürüz. Tabii ki yine yayınlarda mutlaka karşılaşırız. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir yayın oldu. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Pazartesi günü artık Ercan Taner'le beraber yine ben Ahmet Özölçer Spor Kazanı'nda bir aksilik olmazsa yayında olacağım.
1: Evet, bugünlük Spor Kazanı'ndan bu kadar diyelim. Yarın yine aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere.
0: Beşiktaş'a da başarılar. Beşiktaş'ımıza başarılar. Mutlaka Avrupa Kupalarında gidebildiğimiz yere kadar gidelim lütfen.
1: Evet, Beşiktaş'a da bu akşamki Midyoland eşleşmesinde başarılar diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşelim. Hoşça kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı'nı sundu.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Umran Oto Ekspertiz.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: At yarışı oynayın.

0: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
1: Bilyoner. Günlünün 24 saat.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
4: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması bugün 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
7: Bir numaralı Reflected Glory'de kulvarında atlar hazır. Atlar start hakeminin emrine girdi, start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı Trace Fever çıkıştan sonra bir boy geriye düştü. İlk metrelerle birlikte yarışa hızlı başlayan Safkan 3 numaralı Secret Man oldu. Bir boy gerisinde ikinciliğe 4 numaralı Catalyst sokuldu. 2 boy kadar geride 3.lükte 5 numaralı El Verdugo yer tuttu. 1.5 boy kadar geride 4. sırada 1 numaralı Reflected Glory koşuyor. 2 boy kadar geride 5.lükte 7 numaralı Paluriman var. 2 boy geride 2 numaralı Golden Promise. 2 boy geride grubun son sırasında 6 numaralı Trace Fever var. Bu şekilde 1000 metre start yeri geçildi. 3 numaralı Secret Man bir boy farkla yarışın lideri. 5 numaralı El Verdugo ikincilikte. Daha sonra bir boy geride iç kulvarda 4 numaralı Catalyst hemen dışında 1 numaralı Reflected Glory. 2 boy geride 2 numaralı Golden Promise. 1.5 boy geride 7 numaralı Paluriman ve onun dışında da 6 numaralı Trace Fever sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 3 numaralı Secret Man bir boy farklı liderliğini koruyor. 5 numaralı El Verdugo ikincilikte hemen sağrısında 1 numaralı Reflected Glory 3. sırada yer tutarken 1.5 boy geride 2 numaralı Golden Promise şeklinde son düzeye çıkıldı. Orta kulvardan gelen 5 numaralı El Verdugo düz önde çıkmıştı. Şimdi yanından 1 numaralı Reflected Glory liderliği aldı. İkincilikte kaldı 5 numaralı El Verdugo. Dışarıdan da 2 numaralı Golden Promise geliyor. 1 numaralı Reflected Glory önde. Dışarıdan 2 numaralı Golden Promise farkı azalttı. İçindeki 1 numaralı Reflected Glory'yi yakalayıp liderliği aldı. Son metrelere 3 boy fark yaptı. 2 numaralı Golden Promise koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Reflected Glory 2. 5 numaralı El Verdugo 3. 3 numaralı Secret Man 4. 6 numaralı Trace Fever da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Golden Promise Vedat Abiş ile kazandı 7. koşuyu.
6: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
9: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
10: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Ben Emirhan Avcı. Avrupa'da günün karşılaşmalarını konuşacağız. Değerli de bir konuğum olacak. Batuhan Ünçal bizimle birlikte olacak. O da eski bir radyo sporlu, eski bir ajans sporlu. Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın karşılaşması Midtjylland maçını konuşacağız. Batuhan hoş geldin.
1: Buldum. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim valla, işte akşamı bekliyoruz. Beşiktaş sezonu açıyor. Sezonun ilk resmi maçı Beşiktaş Midtjylland. Yani birazdan da konuşuruz, aslında çok iyi bir kura almadı bence Beşiktaş için. En azından bu turlarda çok eşleşmek istemeyeceğimiz türden sert bir takımla oynayacak Beşiktaş. Ama yeni hoca, yeni transferler, heyecan da var. Bakalım, değerlendiririz zaten.
0: Karşılaşmayı değerlendirelim. Yani bakıldığı zaman mesela Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi aslında göreceli olarak baktığımızda yer değiştirmesi gereken rakipler seviye olarak. Beşiktaş adına zor bir kura. Tabii bugün hoca ilk defa, İtalyano ilk defa Beşiktaş'ın başında resmi bir maça çıkıyor. Ama evet, bunun olumlu tarafları kadar bu tarz kurumsal rakiplerde diyeyim, olumsuz tarafları da var. Çünkü rakip sürekli aynı oyunu oynayan, sürekli birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir ekip aslında. Sen de üzerine çalıştın biliyorum. Nasıl değerlendirirsin?
1: Ya valla şöyle, senin de söylediğin gibi yani Midtjylland geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi'ni ikinci sırada tamamladı. Yani hatta son 3 haftaya kadar da liderdi. Aslına bakacak olursan işte yine Avrupa Ligi'nde son 16'da turnuvanın yarı finalisti Nottingham Forest'ta penaltılarla elendiler. Başında da söylediğim gibi bu turda karşılaşmak istemeyeceğimiz sert bir takım. Hani baskı ve dikine hücum takımı aslına baktığınız zaman. İkinci toplar onlar için çok önemli. Özellikle topu kazandıktan sonra boşluk bulduğu zaman direkt olarak dikine giden bir takım. Onunla ilgili hatta birkaç istatistik de bugün gördüm. Onları da sizle paylaşırım. Hani kaybettikleri yerde reaksiyon veriyorlar. Geçtiğimiz sezon Eylül 2025'te Mike Thulberg takımın başına geldikten sonra hani normalde 3'lü oynuyorlar ama zaman zaman 4'lü oynadıklarını da gördük. Esnek bir teknik adam Thulberg. O da yine aslına bakarsan uzun yıllardır takımın başında değil yani. Genç de bir teknik adam gerçi, 40 yaşında. Bundan önce uzun yıllar Borussia Dortmund altyapısında görev aldı. En sonunda Dortmund'un B takımında teknik adamlık yaptı ki oyununda da gegen presin izlerini açıkçası zaman zaman görüyoruz. Ama takımın başında Eylül 2025'te takımın başına geldiğinden beri topa sahip olma oranlarının da %6 arttığını gördük. Yani geçen sezonu %54'lerle bitirdi toplu oynamada Midtjylland. O anlamda sadece hızlı hücum oyunu değil, gerçekten işte zaman zaman geçtiğim sezon Avrupa Ligi'nde de mesela Celtic deplasmanında da neredeyse %70 topa sahip oldu. Direkt oyun ana planı, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ama topla oynaması gerektiği zaman topla da oynayabilen bir takım. Özellikle işte oyunu kurarken 3-2-5 oyunu kuruyorlar. Gerçekten paylaşması zor bir yerleşim Beşiktaş açısından. Beşiktaş da İtalyan yönetiminde biz baskılı bir oyun bekliyoruz. Hani bunu vaat etmişti bize Önder Özen ilk basın toplantısında.
0: Batuhan, şu an buyur. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulunuyor. Oraya bir gidelim. Sonrasında sözü tekrardan sana vereceğim.
2: Milyonlarca insanın ortak heyecanı, sevinci ve duygularını buluşturan güçlü bir kültürel değerdir. Bu değeri korumanın ve daha güçlendirmenin yolu ise futbolun güven, sevgi, adalet ve huzur ortamında yaşamasını sağlamaktan geçmektedir. Spor alanlarının güven ve huzurun sağlanması başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız ve futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Kıymetli misafirler, ülkemizde her yıl A milli takımımız müsabakalarda Ziraat Türkiye Kupası'na, profesyonel liglerden amatör organizasyonlara kadar yaklaşık 160 bin futbol karşılaşması oynanmaktadır. Bu rakam Türk futbolunun büyüklüğünü ve toplumsal karşılığını açıkça ortaya koymaktadır. Sporu seven bir milletiz. Gençlerin, çocukların, kadınların ve erkeklerin spor alanlarında güvenlik içinde bulunmasını arzu ediyoruz. Güvenli, huzurlu ve küfürden uzak tribünler spora olan ilgiyi ve katılımı artırmaktadır. Buna karşılık saha içinde ve dışında yaşanan şiddet ve taşkınlık ve güvensizlik ortamı futbolun ruhuna zarar vermekte ve spora olan ilgiyi olumsuz etkilemektedir. Saygıdeğer konuklarımız, ne yazık ki sporda şiddet artık yalnızca statların ve spor alanlarının sınırları içinde yaşanmamaktadır. Bugün saha dışındaki dil ve en az saha içindeki davranışlar kadar belirleyici hale gelmiştir. Kamuoyunu etkileme gücüne sahip olan, spor üzerine konuşan ve yorum yapan herkesin kullandığı dil büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Eleştiri hakkı hiçbir zaman hakarete, aşağılamaya ve ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir. Çünkü tribünlerde yükselen gerilimin önemli bir kısmı önce ekranlarda, mikrofonlarda ve sosyal medya mecralarında üretilmektedir. Bu söylemler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmekte, öfkeyi ve nefreti beslemekte, sporun birleştirici ruhuna zarar vermektedir. Oysa spor ayrıştıran değil birleştiren, düşmanlık değil dostluk üreten, nefreti değil saygıyı, sevgiyi ve kardeşliği büyüten evrensel bir değerdir. Bu nedenle sporun her paydaşının kullandığı dili, sergilediği tutumu, verdiği mesajı azami özen göstermek ortak sorumluluğumuzdur. Kıymetli bakanlarım, değerli misafirlerim, Avrupa ve dünya ölçeğinde örnek uygulamalar arasında gösterilen 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun bugün UEFA, FIFA nezdinde de dikkatle takip edilmektedir. Kanunun günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve Gençspor Bakanlığımızla koordinasyon halinin içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılacak düzenlemelerin sporda şiddetle mücadelede daha güçlü ve daha etkili sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Futbolda şiddet başta olmak üzere sporun feyibre ruhuna aykırı her türlü eylem ve söylem, davranışın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türk futbolunun tüm paydaşlarının da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine ve bu ortak hedef doğrultusunda birlikte çalışacağımıza gönülden inanıyorum. Bu vesileyle çalıştayımıza katkıda bulunan başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere Adalet Bakanlığımız, Gençspor Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, güvenlik güçlerimize, kulüplerimize, emeğe geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Yeni futbol sezonunun saha içinde rekabetin, saha dışında hoşgörünün, güvenin ve karşılıklı saygının hakim olduğu bir sezon olmasını temenni ediyor. Başta sayın bakanlarım olmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Biz de bu açıklamaları sizlerle paylaştık. Beşiktaş'ı konuşuyorduk, Beşiktaş'ı değerlendiriyorduk. Bu akşam Avrupa'daki ilk sınavına, bu sezonki ilk resmi sınavına çıkıyor Beşiktaş İtalyano yönetiminde. Saat 21'de başlayacak karşılaşma. Muhtemel 11'leri de belirtelim. Beşiktaş'ın kalesine yeni transfer Nübel'in korumasını bekliyoruz. Sağ bekte Mourinho, sol bekte Rıdvan oynayacak gibi duruyor. Stoper tandemi Agbadu Emirhan ikilisinden oluşacak. Orta saha Kartal, Salih ve Orkun üçlüsü. Sol tarafta İlhan, sağ tarafta Serni. Santrafor'da da Ohu bekliyoruz açıkçası. Şimdi Ertuğrul Doğan'ın konuşması var. Trabzonspor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ı dinliyoruz.
1: Bu platformda spor güvenliğinin geliştirilmesi son derece amacıyla son derece verimli istişarelerde bulunmuş, kulüplerimizin sahada karşılaştığı çeşitli sorunları ve çözüm önerilerini paylaşma imkanı bulmuştuk. Bu yılda yeni sezon öncesi geldiğimiz noktayı değerlendirmek ve çözüm bekleyen konuları birlikte ele almak üzere bir araya geldik. Süper Lig Kulüpler Birliği olarak kulüplerimizden gelen talepleri derlediğimiz sunumu sekreteryamızın çalıştay boyunca muhataplarıyla paylaştı. Ben de bunlar içerisinde yer alan birkaç hususu dile getirmek isterim. Özellikle müsabaka güvenlik giderleri kulüplerimizin bütçelerinde önemli bir kalem olarak yer almaktadır. Bu konudaki kulüplerimizin ortak talebi, müsabakalarda görevli kolluk güçlerine ödenen ücretlerin diğer kamu güvenliğine ilişkin hizmetlerde olduğu gibi bakanlık tarafından karşılanmasıdır. Bir diğer önemli husus ise güvenlik personeli sayısı. Özellikle düşük riskli seyirci sayısı az olan karşılaşmalarda zaman zaman seyirciden daha fazla güvenlik personelinin olduğunu hep beraber gördük. Bu konu hakkında güvenlik kurulu toplantılarında kulüplerimizin de görüşlerinin dikkate alınması konusunda rica ederiz. Futbol müsabakalarında zaman zaman tribünlerde ne yazık ki istenmeyen olaylar olmaktadır. 6222 sayılı kanunun çıkış amacına uygun olarak bireysel eylemlere karşı bireysel cezalar verilmesi prensibinin esas alınması gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz. Son olarak da Avrupa'daki bazı ülkelerde uygulanmasını gördüğümüz UEFA tarafından da desteklenen kale arkasındaki ayakta seyirci uygulamasının stadyumu uygun olan kulüplerimizde hayata geçirilmesi konusunda görüşlerimizi arz ederiz. Saygıdeğer bakanlarımız, değerli katılımcılar, Türk futbolu bugün milyonlarca vatandaşımızı etkileyen bir ekosistem haline gelmiştir. Bu büyük organizasyonun güvenli ve kontrollü bir şekilde ilerlemesi, tüm paydaşların ortak olarak hareket etmesiyle mümkündür. Her sene gerçekleştirdiğimiz bu istişare kültürünü de son derece bu yüzden kıymetli buluyoruz. Kulüpler Birliği olarak kamu kurumlarımızda yürüttüğümüz işbirliklerini sürdürmeye, ortak çözümler üretmeye ve Türk futbolunun gelişimine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle Türk sporuna ve futboluna verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Toplantımızın yeni sezon öncesinde önemli ve somut sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Kıymetli bakanlarımıza ve TFF Federasyon Başkanımıza, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve müsabakaların güvenli bir ortamda oynanması için fedakarca görev yapan emniyet ve jandarma kuvvetlerimize de ayrı teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

0: Sayın Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını da dinledik. Beşiktaş'la ilgili sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nesine saatlerinde tabii önemli bir karşılaşma Beşiktaş adına, rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak isteyecektir. Ve ben özellikle rövanş maçı öncesi Beşiktaş'ın bu maçtan beraberlik dışında bir galibiyetle ayrılmasını bekliyorum ki oranı 1.92. Yani özellikle Mitchell Hunt'ın takım oyunu ile ilgili değerlendirmelerde tabii bulunacağız ama bugün özellikle taraftarın da devreye girmesiyle birlikte ben rövanş öncesi yine bir belirteyim, Beşiktaş'ın handikaplı galibiyetinde 3.47'den iki farklı galibiyetinde değerli olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Avrupa serüveni Mitchell Hunt'ın hakikaten önemliydi. Konferans Ligi yarı final ki Fenerbahçe ile eşleşen ve Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest'ta büyük zorluk çıkarmışlardı iki maçta da. Ancak üst tura çıkmayı başaramamışlardı. Performansları önemliydi. Lakin takımdan ayrılanlar var, sakatlar var. Bugün itibariyle Beşiktaş'ın daha iyi bir oyuna kazanacağını düşünüyorum. Yine Beşiktaş tarafında ilk yarı sonucu 2.42 orandan değerlendirilebilir bir oran. Özellikle bu oranın da değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta tabii gol yollarında en önemli iki isim Oh ve Orkun Kökçü olacaktır bu maçta da. İki isim özelinde de bireysel tercihler yapılabilir. Orkun'un gol atar veya asist yapar opsiyonu da bence iyi bir opsiyon. Onun dışında özellikle bakıyorum, Orkun Kökçü gol atar Beşiktaş kazanır 5.63. Bu da çok değerli bir oran. Yani bu tarz tercihler de özel bahislerde mantıklı duruyor gibi açıkçası. Onun dışında kornerlerin yüksek sayıda olacağı bir maç bekliyorum. İki takımın da baskılı oynayacağını, fazla şut çekeceğini, bununla birlikte, bunun getirdiği sonuçla birlikte de kornerlerin yüksek sayıda çıkacağını düşünüyorum. Mitchell Hunt maçı öncesi. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra da bu arada değerlendirmelerimizde bulunmaya, Mitchell Hunt maçını konuşmaya devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
2: Sporda eğlendiğim ilk adres Bilyoner.
3: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Akıl var.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesine Saatleri devam ediyor. Biz yayının ilk bölümünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını sizlere aktarmıştık. Batuhan'la sohbetimize devam edeceğiz. Onunla Midtjylland maçını konuşuyorduk. Batuhan, yeniden hoş geldin.
3: Yeniden hoş buldum. Yani dediğim gibi maçı konuşuyorduk. Yayının ilk bölümünde işte Midtjylland'ın topa sahip olduklarından ama ana planlarının bu olmadığından bahsetmiştik. Hatırlarsan Önder Özen'in de ilk basın toplantısında İtalyano ile yaptığı imza töreninde PPDA verisinden bahsetmişti Sayın Önder Özen. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de biz bu alanda lider olacağız demişti. İşte hoca seçimimizi de buna göre yaptı demişti. Ama çok enteresan bir istatistik var. Geçtiğimiz sezon İtalyano'nun Bolonya'sı bu istatistikte 6. sıradaydı Avrupa'da ve 1. sırada da UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland yer alıyordu. Yani geçen sezon PPDA verisinde zirvedeki takım gerçekten pres yapmayı çok seven, ciddi anlamda pres yapan bir ekip. Beşiktaş da aynı şekilde oynama hedefiyle sezona başlıyor. O yüzden çok enteresan bir karşılaşma olacak futbol anlamında da. Yani Midtjylland için şunu söyleyelim. Hani şunu düşünenler olabilir ya, Beşiktaş Midtjylland'in tabii ki öyle bu arada çok daha önünde bir kulüp. Hem bütçesel anlamda tarihi, başarıları, kulübü, İnönü'de 45 bin kişinin karşısında gerçekten baskılı futbol oynamak isteyecektir. Midtjylland burada biraz daha geride mi bekler, ikinci bölge savunmasını yapar diye düşünebilir insanlar ama özellikle geçtiğimiz sezon dahi Celtic maçında, Akeza deplasmanda kaybettikleri Roma maçında birebir baskıları çok şiddetli bir şekilde yaptığını gördük Midtjylland'in. Özellikle Mike Thulberg, işte az önce de dediğim gibi göreve geldikten sonra Dortmund'da uzun yıllar görev almış bir isim ve o gegenpressi, kaybettiği alanda yaptığı baskıları çok ciddi anlamda görüyoruz Midtjylland'in. İstiyorsan son olarak bir de öne çıkan birkaç oyuncusundan bahsedeyim. Sonrasında Beşiktaş açısından nasıl geçer? Onu da değerlendirelim. En önemli oyuncuları bu arada Aral Çimşir'di, onu da söyleyelim. Trabzonspor'a kaptırdılar. Yeni sezonda Trabzonspor forması giyecek. Hücumdaki en önemli silahlarıydı. Aral'dan sonra en yaratıcı oyuncuları Dario Osorio, Şilili 22 yaşındaki sağ kenar oyuncusu. Geçtiğimiz sezonda 8 gol 10 asistle tamamladı. Gerçekten yaratıcı bir oyuncu Beşiktaş'ın. Hani top Midtjylland'deyken dikkat etmesi, belki de Midtjylland işte diyoruz ya, topu kaybettikten sonra reaksiyon veriyor, yalan baskısı yapıyor. O baskıdan sonra ilk topu buluşturmak istedikleri oyuncu genelde Osorio oluyor. Osorio'ya belki de bas bağlantısını yetmek lazım. Ha, diyelim ki Osorio topu aldı, muhakkak alacaktır. Ondan sonra da Franquilino diyor, artık doğru mu okudum bilmiyorum, kusura bakmasın dinleyenler. Yine santraforları, en golcü oyuncuları 22 gol 3 asistle tamamladı geçtiğimiz sezonu. Geçtiğimiz sezonun aslında sonuna doğru bir sakatlık yaşadı. Hani belki de bu yüzden demiştim yayının başında da son 3 hafta şampiyonluğu verdiler diye, şampiyonluğu verdiler. Ama yeni sezonda antrenmanlara katıldı, sakatlıktan döndü. Tabii ki ritmi buldu mu bulmadı mı onu bu akşam göreceğiz artık. Umarız bulmamıştır. Onun dışında diğer santraforları da, Emir Aşu da çok ilginç. Yani dünyada 2 tane Koreli santrafor olan takımın maçı olacak. Evet. Gesung Cho da diğer santrafor. Hani Franquilino kadar golcü bir oyuncu değil ama duvar olup etrafını oynatabilen, biraz daha derinde topla buluşabilen bir oyuncu. Chuenus'ta, Franquilino da arkasında gibi görebiliriz bugün eğer ilk 11'ler tabii nasıl olur ondan sonra daha net değerlendirebiliriz. Bir de benim çok dikkatimi çeken oyunculardan bir tanesi, aslına bakarsan geçen sezondan da tanıyorum, Mikel Gogorza, 19 yaşındaki kenar oyuncusu. Geçtiğimiz sezon Lig ve Avrupa Ligi'nde 2168 dakikada 7 gol 7 asist yaptı. Geçen sezon oynadığı U19 liginde de 2465 dakikada 17 gol 6 asist yaptı. Yani 1.86'lık boyu ve dribling becerisi, teknik kapasitesiyle çok dikkat çekiyor bu oyuncuda. Ama şu ana kadar saydığım işte Gogorza, Dijo, Osorio, bu isimlerin en büyük, en önemli özelliği de, ortak özelliği daha doğrusu, dribling kabiliyetleri. Yani hızlı hücumlarda dedik ya, direkt oyun çok önemli Midtjylland için, her ne kadar top

0: sahip olsa da işte PPDA verisinden bahsettik. Onun dışında Opta'nın verilerine göre de Michelin geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde en hızlı oynayan ikinci takım ve maç başına direkt oynayan takımlar arasında da en yukarıdaki takımlardan bir tanesi. Yani senle de yayının başında konuştuk ya, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bakıyorsun. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibine bakıyorsun. Ya burada bir problem var diyorsun. Gerçekten sezonun bu döneminde herhangi bir Türk takımının en son karşılaşmasını isteyeceğimiz, dileyeceğimiz takımlardan bir tanesi Michelin. Ha, tabii bunda uzun yıllardır gelen bir kültürün de eseri var. Yani bunu bir de son olarak şunu da ekleyeyim. Çok özür diliyorum aklımdayken. Sonrasında Beşiktaş kısmına geçeriz. Duran toplar Ebra.
1: Evet.
0: Duran toplar çok önemli. Yani bugün sosyal medyada düştü Michelin'in baş analistinin duran topla ilgili açıklaması. Ya açıklaması belki görmüşsündür. Liam McCarthy diyor ki duran top konusunda dünyanın en iyi takımı olmayı hedefliyoruz diyor. Bu da sadece yeni antrenör işte Michelin, Norveç, Kuzey bununla alakası yok emin ol. Özellikle 2014 yılında İngiliz eşi adamı şu anda da Brentford'un sahibi Matthew Benham Midland'ın sahibi olduktan sonra kulüp veri analitiği üzerine bir devrim yapıyor. Yani bu çalışmalar sayesinde de işte o dönem gözüken değerinden daha uyguna oyuncuları kadrolarına katıldılar ve daha da önemlisi saha içinde duran top performanslarını bu veri analitiği sayesinde çok güçlendiriyorlar. Yani evet. bu akşam hem de turun genelinde deplasmandaki maçta da en kritik nokta Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken duran toplar olacak bence.
1: Biraz Moneyball gibi yönetiliyor evet. Michelin. Burada bu arada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Sen özellikle Michelin'in ön alan presiyle ilgili çok önemli bilgiler, veriler verdin bize. Şimdi Italiano'nun futbolu da yine bir ön alan pres oyunu ama aynı zamanda savunmadan çıkışlarda da ayağa oynayarak pasa çıkmayı hedefleyen bir takım oluşturuyor Italiano. Burada da şimdi tez antitez gibi Beşiktaş problem yaşar mı? Özellikle henüz oturmamış bir savunma, ayak kalitesi çok iyi olmayan geri oyuncuları ve Michelin'in pres gücünde bugün sence Beşiktaş problem yaşar mı?
0: Ya abi bu birebir pres yapacağını tahmin ediyorum ben Michelin'in ön alan baskısı yaptığı durumlarda ki muhakkak ki Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında izlemiştir Michelin cephesi. Ya bu tarz birebir baskı yapan takımları kırmanın bence iki yolu var. Daha doğrusu üç yolu var. Bir tanesi risk alırsınız. İki tanesi daha doğrusu. Geriden kalecinizi de bir opsiyon haline getirirsiniz. Ve kalecinizle birlikte merkezin yaptığı işte piston dediğimiz 6 numaranız gelir, 8 numaranız gider. 8 numaranız gelir, 6 numaranız blok arasına gider. Ve kalecinizle birlikte bu presi kaleciyi de bir oyuncu haline getirerek kırmaya çalışırsınız. Onun dışında bireysel kalite, geriden Mourinho gibi bir oyuncunuz var. Otara mı Rıdvan mı? İkisi de bence bunu yapabilir. Çalımla bireysel beceriyle çünkü bu zinciri bir kere kırdığınız zaman gerçekten ondan sonra arkada çok ciddi boşluklar bulabilirsiniz. Onun dışında baktınız Michelin size birebir pres yapıyor. 11 oyuncuda 11 kişiyle geliyor. Sonuçta geriden pasla çıkmanın da amacı ileride rakibin ceza sahası çevresinde, 3. bölge diye tabir ettiğimiz çevrede birebirleri yakalamak. Orada sayısal fazlalığı yakalamak. Michelin size çok ciddi şiddetli basıyorsa uzun da vurabilirsiniz ve ben bunu bir ayıp olarak görmüyorum. Yani zaman zaman spor medyasında bunu ayıp ya uzun evet. mu vurulurmuş işte korkuyor mu gibi düşünenler olabilir ama uzun vurduğunuz zaman, birebire uzun vurduğunuz zaman bu oran zaten hava topunu kazanma oranınız %50-50'dir. Yani %50 siz topu aldınız ve birebir bir çalımla, bir şutla, bir ikiye birle belki de karşı karşıya kalacaksınız. Bu üçünden bir tanesini yapabilir. Onun dışında oyun içerisinde de Michelin'in işte kaybettiği alanlarda ciddi reaksiyonlarını görüyoruz. Burada bence en önemli iş Beşiktaş'ın orta sahasına düşüyor. Benim Orkun'dan ya da bir şüphem yok. Salih Orkun ikilisinin milli takımda çok iyi işler yaptığını gördük. Bugün özelinde işte Olaytan yine çok kritik olacak. Orta sahada o dirence Michelin'in fiziksel gücüne karşılık vermek lazım bence benim şahsi görüşüm.
1: Ben onun Olaytan dışında tarafındayım bu arada ama sanki muhtemellerde Olaytan yerine Kartal yazılıyor.
0: Yani ben çok Kartal'ı tutan tarafta değilim açıkçası. Hiçbir zaman Beşiktaş seviyesinde. Umarım Olaytan oynar veya Kartal oynuyorsa da umarım biz yanılırız. Beşiktaş iyi bir performansla iyi bir sonuç elde eder bu ilk maçtan.
1: Batu, onu Beşiktaş söyleyeyim. Tarafını da konuşmak istiyorum seninle. Bir at yaşına pası atacağım. Tamam. Ondan sonra Beşiktaş'ı da bir değerlendirelim son bölümde.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ne almak üzere artık? Arka kapaklar kapatılmaya çalışılıyor. Üç numaralı Mutlu Bahar, 7 numaralı Sayra ve 9 numaralı Eylül Sel. Start makinesinin gerisindeki 3 day 2 numaralı Azan Sabah yerini aldı. Sırada 3 numaralı Mutlu Bahar var. O da kulvarına yakın. Üç numaralı Mutlu Bahar da kulvarına girdi. 7 numaralı Sayra ve 9 numaralı Eylül Sel box dışındaki taylar. Bu taylardan 9 numaralı Eylül Sel yerini aldı. Hemen peşinden de 7 numaralı Sayra kulvarına yaklaştırıldı. O da kulvarına giriş yaptı. Taylar 8. ve son koşu için box içinde hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Ankara'da günün son koşu heyecanı başladı. Koşunun başında liderli 6 numaralı Rahime abla aldı. Yarım boy gerisinde 5 numaralı Astralaçin vardı. Dıştan yüklenip gelen 7 numaralı Sayra öne geçti. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. Daha sonra 2-3 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Rahime abla var. Onun hemen dışında 5 numaralı Astralaçin. Bu arada 10 numaralı Özbek Prensesi çıkıştan hemen sonra jokeyini düşürdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem Sametcan Yazıcıoğlu'na hem de Safkan'ın ilgililerine. Yarışın lideri 7 numaralı Sayra, 2 boy fark var. 6 numaralı Rahime abla ikincilikte. Dış kulvarda 5 numaralı Astralaçin. Onun dışına gelen 4 numaralı Uğurlu Bebek. İçte 3 numaralı Mutlu Bahar 1 boy kadar geride. 1 numaralı Ankara Güzeli sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 7 numaralı Sayra yarışın lideri, fark 1,5 boy. İkincilikte 3 numaralı Mutlu Bahar var. 1 boy geride 6 numaralı Rahime abla. Onun da gerisinde 5 numaralı Astralaçin şeklinde taylar son düzeye çıkmak üzere. Düze 3 numaralı Mutlu Bahar. 7 numaralı Sayra'nın önünde lider çıktı orta kulvardan. 5 numaralı Astralaçin'in dışarıdan 6 numaralı Rahime ablanın ortadan 2 numaralı Hazan Sabah'ın ataklarıyla son 400 metreye girildi. 3 numaralı Mutlu Bahar son 200'e yaklaşılırken yarışın lideri 5 numaralı Astralaçin ikincilikte dışında da 2 numaralı Hazan Sabahı'nın uğraşları var. Son 100 metreye yaklaşılıyor. 3 numaralı Mutlu Bahar önde, 5 numaralı Astralaçin ve 2 numaralı Hazan Sabah sprinte başladılar. Etkili ataklarla geliyor bu iki safkan. Ortada 5 numaralı Astralaçin iki rakibinin arasından sıyrılıp liderliği aldı. Koşuyu da kazandı. 2 numaralı Hazan Sabah ikinci, 3 numaralı Mutlu Bahar üçüncü, 11 numaralı Kızım Bindal dördüncü, 6 numaralı Rahime abla da koşunun beşincisi oldu. 5 numaralı Astralaçin Ankara'da günün 8. ve son koşusunu Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine Saatleri devam ediyor. Batuhan'la da sohbetimiz devam ediyor. Şu ana kadar hep Michelin tarafından konuştuk maçı ama biraz da temsilcimiz Beşiktaş özelinde konuşmayı istiyorum.
0: Biraz da Beşiktaş'tan konuşalım. Bu arada Erzincan'dan Yıldız Hanım bizi dinliyormuş. Çok selamlar, sevgiler. Biliyorsun Erzincan'la da Emirhan benim de bir gönül bağım var. Çok severim orayı da.
1: Hakikaten güzel memleket. Selamlar olsun Erzincan'a.
0: Selamlar, sevgiler. Beşiktaş'ı konuşalım. Beşiktaş yeni bir sportif akılla sezona başladı. İtalyanlı'yı takımın başında getirdi Sayın Önder Özen. Sonrasında transfer harekatı başladı. Şu ana kadar da ben Beşiktaş'ın transfer harekatını gerçekten çok olumlu gören taraftayım. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani Beşiktaş transferleri üzerinden konuşacağız. Çünkü yeni bir takım var ortada. Kalede evet. Yeni kalecisi olacak. Nuber, Solbek, Ottara. Şu ana kadar savunmanın kalan hattı ben aynı kalacakmış gibi düşünüyorum. Jalo, Agbodu ve Murillo Ottara ile birlikte bu savunma dörtlüsünü bekliyorum öncelikle. Onu söyleyeyim. Ki Jalo geçtiğim sezon bence biraz daha haksızlığa oynadı. Zaman zaman göstermiş olduğu iyi performanslar vardı ki Agbodu'nun yanında da mevcut kadronun içerisinde bence en uygun profil Jalo. Onu da söyleyeyim. Sonrasında Orkun Kökçü'nün yanında Salih Özcan. Doğru bir hamle. Milli takımda zaten gördük gerçekten iyi bir ikili olduklarını. Diğer tarafta işte olay tam karşısında orada biraz işler karışıyor. Ndidi ile alakalı da biliyorsun transfer haberleri çıkıyor. İşte Joe Willock ismi geçti en son Newcastle United'dan. Orada Beşiktaş yeniden bir rotasyona gidebilir. Sezonun şu ana kadarki en büyük transferi Trossard maalesef yazılmadı. Hazır değil. Kadroda olmayacak bu akşam. Kenarlar Çerni, diğer kanada bakacağız kim oynayacak. Mesela Olayton da geçtiği sezon
1: tercih edeceğim. Ben bekliyorum orada.
0: Tercih etmişti. Olayton olabilir, Raşit olabilir, İlhan olabilir. Hazırlık maçında da güzel bir golü vardı. Santrafor'da da muhtemelen Beşiktaş'ta Ohu göreceğiz. Şimdi İtalyano'nun sezon içerisinde ben bu PPDA verisinde gerçekten başarılı olacağını, Süper Lig'de ön alan baskısıyla ciddi iş yapacağını düşünüyorum İtalyano'nun Beşiktaş için. Ama hazırlık maçlarında şu ana kadar gördüğümüz Beşiktaş, çünkü İtalyano'nun boynu için Emirhan, ön alan baskısında topu kazanmak için gerçekten doğru pozisyon almak çok önemli. Yani konumlanmaları Beşiktaş'ın iyi yapması lazım. Bu ritmi de, maç ritminin de konumlanmaları da artık hani kas hafızası haline gelmesi lazım ki Beşiktaş kaybettiği yerde topu kazansın ve direkt skora gitsin. O yüzden ben biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bu maç özelinde geçtiğimiz yıldan beri aynı teknik direktör, aynı sistem, aynı oyunu oynayan her ne kadar en önemli oyuncusunu kaybetmiş de olsa bir Michelin varken biraz daha İtalyano'nun pragmatik yaklaşması gerektiğini düşünen taraftarım ben bu akşam özelinde. Çünkü Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlık maçlarında evet zaman zaman öyle lan baskısı yapmaya çalıştığını gördük ama bu baskının zaman zaman da kolay kırıldığını ve arkada dağınık bir görüntü verdiğini Beşiktaş'ın gördük. Bu dağınık görüntü de Beşiktaş kalesine pozisyon ve gol olarak döndü.
1: Evet.
0: Ve bu akşam geçtiğimiz yıllardan özellikle artık hani geçtiğimiz sezon Beşiktaş Avrupa'da yoktu. Bu sezon %100 olması gerekiyor. O yüzden ben İtalyano'nun kendi kafasındaki oyunun tamamını bu akşam sahaya yansıtır mı veya yansıtmak istese bile yansıtabilir mi? Orada benim biraz soru işaretlerim var. Biraz daha pragmatist, belki yeri geldiği zaman ikinci bölgede bekleyen, sürekli yüksek şiddetle fres yapmaya çalışmayan bir Beşiktaş görürsek de şaşırmasın kimse. Ama İtalyano'nun her şeye rağmen bu oyunun ben Süper Lig'de çok fark yaratacağını düşünüyorum. Sadece biraz erken diyorum. Acaba erken mi diyorum daha doğrusu. Sen ne düşünüyorsun merak ediyorum seni de açıkçası.
1: Ben biraz İtalyano'ya sabredilmesi gerektiği tarafındayım. Çünkü belli bir oyun oturtması gerekiyor. Yani genel olarak Beşiktaş'ın da favori olduğunu düşünüyorum. Batuhan, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.
1: Dinleyicilerimize de teşekkürler. Toparlıyoruz. Reklam. Daha sonrasında Emrecan Demirci'nin yorumları sizlerle olacak.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine. Başka bir seviye.
6: Reklam.
7: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci öneleme turu ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9'daki Beşiktaş Midtjylland maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğu heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi
10: Bilyoner. 1 gram altını bile kapınıza getiren
11: böyle bir dünya var. Dünya katılım var. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
3: Sporda eğlencenin ilk adresi Milyoner.
4: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.
5: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
9: QNB'ye geçiyorum.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
13: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Günün karşılaşmalarını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Avrupa Kupalarında ikinci ön eleme turu heyecanı devam ediyor. Salı akşamı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etmişti. Dün akşam Başakşehir Konferans Ligi'nde Inter Turku'yla berabere kaldı. Bu akşam bir diğer temsilcimiz Beşiktaş saat 21'de Midland'la Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar adına bu Avrupa mücadelesi aynı zamanda sezonun resmi açılışı ve Vincenzo Italiano görevinin başlangıcı anlamı taşıyacak. Beşiktaş üst üste yapılan transferlerle ve hatta adı geçen isimlerin de etkisiyle bence olumlu bir hava yakalamış durumda. Geçtiğimiz birkaç sezona kıyasla bu sefer havanın daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Buna karşılık tabii ki sezon başı olduğu için ne transferler tümüyle bitmiş durumda ne de mevcut kadro tam anlamıyla hazır. Savunmada zaten Udokai'nin geçen sezondan bir cezası var ki şu ana kadar kadro yapısı olarak baktığımızda da ben Beşiktaş'ın eğer bir zayıf noktadan söz edeceksek en önemli zayıf karnının bu noktada savunma olabileceğini düşünüyorum. İtalyano'yla golü daha fazla isteyen hareketli ve tempolu bir Beşiktaş izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Bu doğrultuda keyifli, bol pozisyonlu maçlar oynamalarını bekliyorum. Fakat az önce de ifade ettiğim gibi özellikle adaptasyon sürecinde defansif anlamlar görülebilir. Rakibimiz Midland bu tur için bence çok sert bir kura oldu. Beşiktaş adına şanssız bir kura oldu. Şöyle söyleyeyim, bu turu geçtiğimiz takdirde rakibimiz Tromsø ya da Hradec Králové olacak. Bana göre bu turdan net biçimde daha kolay bir eşleşme olur bu. Midland'da Aral Şimşir gibi çok önemli bir ayrılık yaşandı tabii. Aral Trabzonspor'un yolunu tuttu. Aynı zamanda onlarda da eksikler var. Ama Midland yıllardır zaten parlayan isimlerini kaybetmeye alışık bir takım. Genç isimleri bulup kendi sistemlerine kısa sürede adapte etmeyi başarıyorlar. Zaten herhangi bir Danimarka takımı olmaktan çıkıp ülkenin en güçlü ekiplerinden birine dönüşmelerinde ve hatta Avrupa'da ses getirmelerinde bu istikrarlı başarının payı oldukça büyük. Keza geçtiğimiz yıl bu turnuvada lig etabında 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bitirmişlerdi ligi. Bu anlamda Avrupa tecrübesi de olan bir takımla karşılaşacağımızı belirtmek lazım. Ben Beşiktaş'ı hem bu maç özelinde galibiyet hem de genel olarak tura yakın görüyorum. Ama sezon başı olması itibariyle rakibimizin de belli bölümlerde etkili olması beni açıkçası çok şaşırtmaz. Bu sebeple Mitchell'ın golü de alınabilecek bir risk diye düşünüyorum. İlk maçta önceliği karşılıklı gollere verme taraftarıyım. Beşiktaş'a başarılar dileyerek ikinci karşılaşmaya geçmek istiyorum. Yine bir Avrupa Ligi mücadelesi saat 20'de Dinamo Kiev ile PAOK karşı karşıya gelecekler. Dinamo Kiev ilk ön eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Cluj'la eşleşmişti. Turu aldılar. Oyun olarak da üstünlerdi çoğunlukla ama bunu skora yansıtmakta çok zorlandılar. Hatta direkt olarak bunu yapamadılar. Rövanşta bir kez vara takılmışlardı. Ama toplamda 210 dakika ilk maç ve uzatmalarla beraber ikinci maç golsüz geçildi. Seri penaltı atışlarıyla kazandılar. O eşleşmede savunmada Vivcharenko sakatlandı. Dobinchak'la Bilovar'ın durumu ise netlik kazanmadı. Aynı bölgede zaten uzun süreli sakatlıklar ya da yeni iyileşen isimler dolayısıyla rotasyon oldukça kısıtlıydı. Bu anlamda savunma hattını kurarken teknik adam Igor Kostyuk zorlanabilir diye düşünüyorum. PAOK cephesinde ise Razvan Lucescu dönemi sona erdi. İkinci kez PAOK'un başına geçmişti kendisi ve tam 5 yıldır görevdeydi. Bu anlamda PAOK'ta çok ciddi bir değişim olduğunu söylemek mümkün. Onun yerini ise son olarak Osasuna'yı çalıştıran İtalyan teknik adam Alessio Lisci devraldı. Hazırlık maçlarında PAOK aslında hücumda kötü görünmemişti. Farklı oyunculardan katkı almayı başardılar ama Fyodor Çalov'un sakatlığı mevcut ileri uçta. Ozdoyev ülkesine Krasnodar'a döndü. İleri uçta ise Yakomakis ayrıldı. Ben bu anlamda resmi maçlarda en azından ilk bölümlerde adaptasyon sürecinde biraz afallayabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Kaldı ki Lisci de bir karakter olarak baktığımız zaman, oyun karakteri olduğumuz zaman daima fizik gücü yüksek, çok çok fazla mücadele eden, takımlar kurmayı seven bir teknik adam. Genellikle zaten kondisyoner kökeni var diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu sebeple fizik gücüne daima önem veren bu konuda da genelde iyi iş çıkaran bir teknik adam. Ben bu sebeple PAOK'un hücumda çok etkili olamasa bile her takım için oynaması tabiri caizse çok sinir bozucu bir takım olabileceğini düşünüyorum. Karşılaşma tabii ki son yıllarda olduğu gibi Dinamo Kiev'in evinde değil, Polonya'da oynanacak. Bu sebeple çok ciddi bir ev sahibi avantajından söz etmek de mümkün değil. Ben açıkçası eşleşmenin ilk maçında herhangi bir tarafı ön plana çıkarmanın güç olduğu kanaatindeyim. Mücadele dozu yüksek. Ortada bir mücadele izleyebileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı da düşük skor bekliyorum. Önceliğim 2.5-6 seçeneği olacak. Üçüncü karşılaşma için Konferans Ligi'ne gidelim. Orada da saat 19.30'da Dunajska Streda ve Lej Mostar'la kozlarını paylaşacak. Dunajska Streda için yeni teknik direktör Robert Klaus'la ilk resmi karşılaşma olacak bu. Hazırlık döneminde iyi sonuçlar almışlardı. Avusturya Wien'le beraber kalıp Bolton'u yendiler. Santrfor Gagua da bu süreçte ön plana çıkan ve attığı gollerle dikkat çeken isimdi. Dunajska Streda'nın bir de özel bir durumu söz konusuydu. Geçtiğimiz yılda aslında Avrupa'da oynamaya hak kazandılar. Fakat UEFA'nın çoklu kulüp sahipliğini yasaklayan kuralı sebebiyle, ki bu kuralda zaten uygulama olarak çok fazla tartışıldı. Crystal Palace'ın benzer bir durumu olmuştu. Bu anlamda ne kadar adil olduğu da bence tartışmalı bir kural. Biraz da kulübe göre muamele yapıldığını açıkçası ben kendi adıma düşünüyorum. Bu sebeple Dunajska Streda geçtiğimiz sezon bu turnuvada yer alamamıştı. Ancak bu sezon en azından şu ana kadar bir problem yaşanmadı. Bu durumda onlara bu sefer ekstra motivasyon sağlayabilir diye düşünüyorum. Konuk ekip Velej Mostar, Bosna Hersek temsilcisi, onlar da birinci ön eleme turunda Milsami'yi geçmişti. Fakat Mostar ekibi transferde çok kan kaybetti. Yaz döneminde ilk 11'de hemen hemen bütün oyuncuları kaybettiler. Bu durum tek başına zaten bir adaptasyon sürecini mecbur kılıyor. Ama gelen isimlerin seviyesi de bana göre tartışılabilir. Çok çabuk uyum sağlasalar dahi Velej'in geçen sezonki seviyesine ulaşmasının çok kolay olmayabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki buraya hak ederek gelmiş bir takım ama buraya gelen takımla bu karşılaşmada bu sezon mücadele edecek takım büyük oranda farklı ve bana göre ciddi anlamda güç kaybetmiş bir takım. Ben bu sebeple Slovakya temsilcisi Dunajska Streda'nın taraftar önünde çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Önerim ilk yarı bir bahsi olacak ama maç sonu bir karşılıklı gol yok ikilisi ya da ev sahibi için 2,5 üstü de burada alternatifler olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Son karşılaşmam yine Konferans Ligi mücadelesi olacak saat 20'de. Bate Borisov Sion'la karşı karşıya gelecek. Bate Borisov bir önceki turda Arnavutluk ekibi Elbasani'yi penaltılarla elemişti. O eşleşmede yeni transferler Boçko, Varaksa ve Puerto takımlarının formasını ilk kez giymişlerdi. Bu sefer Rusya temsilcisi Baltika'dan transfer edilen deneyimli orta saha Kovalev de onlara katılabilir. Bate Borisov bu yaz döneminde gerçekten dikkate değer hamleler yaptı kendi standartlarında ama ben hala Avrupa için yetersiz olduklarını düşünüyorum ki zaten Belarus'ta şu an kümede kalma mücadelesi veriyorlar ve bu transferler daha ziyade ligde toparlanma amacına hizmet edecektir diye tahmin ediyorum. Belarus'a uygulanan yaptırımlardan dolayı zaten Belarus ekipleri maçlarını, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde oynayamıyorlar. Bate bu maçı da Azerbaycan'da Sumgayit'te oynayacak. Dolayısıyla yine iç saha avantajından yoksun olacaklarını da ayrıca belirtmek istiyorum. Konuk ekip Sion geçtiğimiz sezon İsviçre'de sezonu dördüncü bitirmişti ve kadroyu büyük oranda korumayı başardılar. Aslında bu seviyelerdeki takımlar için çok sık görebildiğimiz bir tablo değildir bu. Ama Sion iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve oyun olarak da oyuncu olarak da çok fazla soru işareti olmayan bir takım görüntüsündeler. Ben bunun böyle erken maçlarda sezonun ilk maçlarında ciddi bir avantaj olabileceğini düşünüyorum. Ve Bate gibi eski günlerinden çok uzakta artık çok mütevazı sayılabilecek bir rakibe karşı avantajlı olduklarını düşünüyorum. Bence ilk maçtan itibaren bu eşleşmeye ağırlıklarını koyacaklardır. Tahminim Sion'un her iki yarıda da gol bulacağı yönünde. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
12: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine başka
10: reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Radyo Spor.
15: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
16: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
17: TEP o kadar iyi ki TEP.
18: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlenmenin ilk adresi
1: Milyoner. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Reklam. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor.
1: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması bugün 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.

Merhabalar sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ayhan Şensoy'la Derin Pas programına hoş geldiniz. Bu jenerik müziği de benim hoşuma gitmeye başladı. Böyle güzel, farklı. Bir de güzel, böyle akılda kalıyor. Yine ben Genco Boran sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ki zaten saatlerimiz 20.30'dan sonra 21'de Beşiktaş Midland mücadelesi var. O maçla ilgili bilgi vererek ben zaten başlayacağım. İşte o maç öncesinde de hani canlı yayına ne zaman geçeriz, ne yaparız? Ben devam edebildiğim kadar edeceğim. Daha sonra zaten az önce reklamını da duydunuz. Beşiktaş ilk resmi maçına Midland karşısında yaklaşık 2,5 saat sonra çıkacak. Muhtemel 11'ler var. Program başlamadan önce aynı dünkü Başakşehir maçında olduğu gibi Inter Turku maçında gerçek 11'ler de gelecek. Başakşehir maçında 11'lerde bir değişiklik olmamıştı. Yani beklenen 11 ile açıklanan 11 birebir aynıydı. Ben rakip takımın liginin Nisan ayında başlamış olmasından dolayı fizik ve kondisyon anlamında ve tabii ki sahaya yansıtmak istedikleri teknik ve taktik oyun anlamında Başakşehir'e göre çok daha ileride olmalarını bekliyordum, ama hani bir beraberlik bekliyor muydum? Şahsen beklemiyordum. Yani maça çok iyi başladılar. Maçın hemen başında kaçan %100'lük bir kafa vuruşu, sonra gelen bir gol, golden sonra yine kaçan bir pozisyon vardı. Şimdi dün de evvelki gün oynanan maç için de aynısını söylemiştim. Bazı takımlar için maçların oynandığı tarih o takımın momentum kazanmış olmasıyla alakalı çok erken olabilir. Momentum kazanamamış olabilir. Teknik, taktik açıdan daha hazır olmayabilir. Kaldı ki Fenerbahçe'de işte Mason Greenwood son 8 dakika oyuna girdi. Asensio oynamadı. Bir olası forvet transferi. Bunlarla ilgili konuşup da Fenerbahçe hazır değil dediğimde biraz bazı futbol severler buna katılmadığını bana söylediler. Şimdi Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin dünkü maçtan sonra ilk ne dedi? Rakibin fizik gücüyle, kondisyon gücüyle, teknik, taktik anlamında o seviyede olmamıza şu an imkan yok dedi. Ama devamını ben getireyim size. Ya mesela Fenerbahçe evvelki gün oynadığı o adını zor söyledim o Gıbrnik Zaznik, neyse gerçek adı şimdi bakamayacağım. Gornik Zabze, teşekkürler Vedat. Ya onunla Eylül'de oynasa, Ekim'de oynasa ya 4-5 fark atar. Arkasına bakmaz. Ya şu anda oynadığı oyunla bile zaten rakibine sadece totalde 2 şut çektirdi. Inter Turku, Finlandiya Ligi'ni ben de 3 aşağı 5 yukarı bakıyorum. Hoş Efe dedi ki Inter Turku Başakşehir'e şut çekemez dedi. Bakın belki Eylül ayında, Ekim oyunda oynansa maç, belki durum böyle olurdu. Başakşehir momentumunu yakalasa, fizik gücünü, kondisyon gücünü depolasa ve öyle rakibinin karşısına çıksa, Inter Turku karşısında. Belki top göstermezler. Arada ciddi bir güç farkı var ama şu an değil arkadaşlar. Mesela bakın bir tane maç var. Benim dikkatimi çekti. Sengalem-Benfica maçı. Mesela evvelki günkü Fenerbahçe'nin oynadığı maçtaki endişelerim, dünkü Başakşehir maçındaki sahip olduğum endişelerim, aynısı mesela Benfica için de var. Benfica kendi liginde şampiyonluğa oynuyor. Henüz daha taşlar bu takımda yerli yerine oturmamıştır. Gelenler olacaktır. Gideceği kesin olmayan, havada kalanlar vardır. Teknik taktik anlamında daha yolun, sezonun çok başındadır. Yani bunları hakikaten bazen bizim futbol severlerimiz hemen çıkıyor, işte Fenerbahçe maçı bitiyor, böyle futbol oynanmaz,
20 pozisyona girildi, gol atılamadı. Atılacak arkadaşlar. Mason Greenwood o yüzden alındı. Asensio bu yüzden var. Fenerbahçe yönetimi bu yüzden bir golcü arayışı içerisinde. Ve hiçbir şey olmasın, bir ay sonra şu kadroyla Talişka da çok daha iyi durumda olacak. Kerem Aktürkoğlu da, İrfan da, sayabildiğiniz işte Mason Greenwood son 8 dakika girdi. O 90 dakika oynayacak. Şimdi böyle bir başlangıcı yaptıktan sonra Beşiktaş maçına geçelim. Yani biraz aslında burada benim ne söyleyeceğimi tahmin ediyorum ki belli ettim. Bu arada mesajlar da gelmeye başladı bile. Aynı dünkü gibi interaktif bir program yapacağız. 0538 052 14 87. Evvelki gün değil, evvelki gün, çok özür dilerim, dündü. Dün hat-trick programında tam saat 14.01'de Vincenzo Italiano ve Orkun Kökçü'nün basın toplantısı başlamıştı ve Vincenzo Italiano'nun söylediği birçok şeyin dışında benim şu sözü çok aklımda kaldı. Taraftar desteğini sürdürsün. Bu maçın tarihi bizim için çok erken. Daha sadece tam takım, o da mevcut tam takım. Yani daha transfer edilecek de isimler var, görüşmeler var, bunu biliyoruz. Mevcut olarak tam takım 10 gündür antrenman yapıyoruz. Daha zamana ihtiyacımız var ama taraftar şunu bilsin ve bizi sonuna kadar desteklesin ki biz elimizden geleni yapacağız, ofansif oynayacağız, müthiş bir taraftarın önüne çıkacağız. Ama işler en azından ilk maç istediğimiz gibi gitmezse lütfen kimse cephe almasın gibilerinden sanki böyle bir isteği oldu. Hatta şunu da söyledi Vincenzo Italiano, bu kulüp çok uzun zamandır ligde başarıya hasret, bana çok açık bir şekilde ligde başarıya odaklanmam söylendi ama ben tabii elimden geldiğince Avrupa'da da yoluna Beşiktaş'ın devam etmesi için elimden geleni yapacağım. Avrupa'da bazen kendinizi görmek için nerede olduğunuzu Avrupa'ya göre kıyaslamak için harika bir zemin oluşturuyor dedi. Bakalım Beşiktaş'ta bugün muhtemel 11'lere baktığımızda kalede Nubel'i görüyoruz. Sağda Murillo, solda Rıdvan. Nubel'in önünde Emirhan ve Agbadu'yu görüyoruz. Ortada Kartal ve Salih. Salih'in de bakalım ilk resmi maçı. Ben de heyecanla Orkun ve Salih ikilisinin nasıl bir performans sergileyeceğini çok merak ediyorum. Sağda Černi, solda İlhan, ileride de Huyon Oh var. Tabii Beşiktaş'ta eğer oynayacak olsaydı tabii solda Trossard'ı görecektik. Transfer görüşmesi devam eden Muhammed Salah, Trossard ikilisi bambaşka bir olay olurdu Beşiktaş'ta. Yani olay olurdu resmen. Göbekte Orkun, arkada Salih. Yani hayal bile edemiyorum. Yıllardır kanatlarda sorun yaşayan Beşiktaş bir anda Arsenal'in sol kanadını ve Liverpool'un sağ kanadını kadrosuna kattı ve katmaya çalışıyor. Yani benim aklıma dün geldi Solskjaer sezon başında mangal yapıyordu. Biri böyle bir ona hayali bir baloncuk koymuş. Baloncukta da kutuda kendisi şöyle bir şey diyordu. Kanatsız mangalın tadı olmadığı gibi kanatsız futbol takımı da olmaz gibilerinden, böyle hani takımda kanat oyuncusu yoka ithafen bir böyle karikatürümsü bir şey yapılmıştı ama ya Beşiktaş'ta bu var. Yani söylemeye gerek yok. Hatta mesajlar da gelmeye başladı bile. Gerçi Fenerbahçe ile
başladı ama tabii konuşacak konularımız çok. Mesela konuşacak konularımız içerisinde neler var? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yabancı kuralı ile ilgili açıklamaları var. Doğan, başlık olarak söyleyeyim, kural değişikliği ile ilgili bir şey gündemde değil. TFF'nin de kararı net. Kuralın değişeceğini zannetmiyorum. Dedi ki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu kuralın değişmesini istediğine dair böyle kuvvetli haberler hep görüyoruz, okuyoruz. Galatasaray dediğiniz zaman tabii Bruno Fernandes bekleniyor. Fakat bugün ben İngiliz kanallarını ve İngiliz sayfalarını açtığımda Galatasarayların çok ama çok tadını kaçıracak bir haber gördüm. O da Bruno Fernandes'in Manchester United'la kontratını uzatabileceği yönünde. Hani Mirror Sport'ta gördüm bu haberi. BBC'de de gördüm. Hani ben böyle Mirror Sport falan çok bilmem, iyi midir kötü müdür. Express'te de gördüm. Şu anda önümde Express'te de gördüm. Hani bu haberler iyi midir yoksa biraz tıklanmak için mi yaparlar diye düşünecek bile olsak, hani BBC'de gördüm. Gerçi BBC'de de bunlardan baz alınıp bu haber verilmiş. O da ayrı ama bir de Telegraf haberi var Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock'u, 26 yaşındaki Joe Willock'u transfer etmeye çalışıyor. Newcastle cephesinden gelen habere göre Joe Willock'un bu son sezonu ve Newcastle Willock'la kontrat uzatmayacak. Ve tabii kendisinden de para kazanmak için kontratını da uzatmayacağını açıklayarak, hani Willock'a sen burada kalmayı düşünüyorsan unut, bizim niyetimiz bu, git, giderken de bize para kazandır şeklinde çok net böyle bir bir yani çıkarıma varabiliriz. Çok net şekilde. İngiltere'den ve dünyadan tabii transfer haberlerine devam edeceğim. Türkiye'den de keza aynı şekilde Beşiktaş'la ilgili konuşacağız. Şimdi mesajlar gelmeye başladı dedim. Bakıyorum, yanlış yerden başlamayalım. Evet, şuradan itibaren başlıyor. Mesajlar gelmeye başladı. 0538 052 14 87. İyi yayınlar. Fenerbahçe yönetimi kanat forvet alma kararı vermiş diyorlar. Bu doğruysa bence yanlış. Çünkü Vedat Muriç'in yediği bir pivot santrafor alınmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin kanat forvet oynayacak oyuncusu var. Ama Vedat'ın yediği ve Vedat'ın yedek olacağı ikinci bir oyuncumuz yok diyor. Valla Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları var doğru ama işte yabancı kuralından geçecek mi? Yani Musaba şu anda kimsenin 10+4'te saymadığı bir isim. Asensio da kanat oynayabiliyor ama Asensio şu anda 10 numara olarak düşünülüyor. Talisca ile birlikte hani gerekirse forvet, gerekirse forvet arkası. Evet, kanat da oynayabiliyor doğru ama hani Vedat Muriç var artık, yani forvet olarak da diyebileceğimiz orada Vedat Muriç var. Şimdi haklısınız Vedat Muriç'in yedeğini sormakta ama işte orada Asensio da bu görevi, Talisca da bu görevi yerine getirebilir ama geçen sene Fenerbahçe bir kişiden fazla gerçek anlamda 9 numaraya sahip olmamasından dolayı öyle sıkıntılar yaşadı ki o zaman fatura direkt yönetime kesildi ve şu anki yönetim de yani bizim zaten Vedat Muriç'i aldık, sıkışırsak Talisca'mız var, sıkışırsak Asensio'muz var gibi bir düşünceyle yola çıkıp olur da Vedat Muriç sakatlanır, İşte Talisca formsuz bir dönem geçirir falan, yani hemen fatura yönetime kesilir. Hemen. Bu da bir gerçek.
Yine bir mesaj var. İsim yazmamış kendisi ama bakayım öncelerden yine yok. Diyor ki selam, iyi yayınlar Radyo Spor. Genco abi demek benim için diyor. Teşekkür ederim. Ama birbirinden değerli yayıncılarımız da var. Ben bu saatte ilk defa sizlerle birlikte oluyorum. Genco abi demek tekrardan hoş geldin, sefalar getirdin. Takipçilerin alemde. Valla dün hakikaten Twitter'da bayağı takipçim arttı. Yani haklı olarak yani şaşırmış gibi söylememe gerek yok. Radyo Spor'da Drive Time'da yayın yapmak çok çok önemli. Dün hakikaten bir Twitter'dan bir ekleyeyim bakayım ne oluyor falan diye böyle bir şaka yoluyla bir şeyler söyledim ama 50-60 kişiden fazla öyle hemen arabadan vakit bulduğunda eklemiş beni, sağ olsun. Bugün bile yine söylerim, niye söylemeyeyim. Genco Boran Twitter adresim. Geçen sene çok konusu geçmişti kanatsız kartal nasıl uçar diye. Aynen öyle işte, benim de aklıma zaten o oradan yola çıkarak geldi ama işte düşünsenize şu anda Beşiktaş'ta da öyle bir yatırım var ki. Yani Trossard bekleyeceğiz. Daha yeni Belçika milli takımı Dünya Kupası heyecanı bitti. İşte artık tatilini mi yapar? Dinlenir mi? Ne zaman gelir? Dünya Kupası'nda oynayan ve ilerleyen takımların oyuncularının da tabii böyle bir isteği ve hakkı olacak. Mesela bakın MLS başladı. İşte Suarez'i, Muarez'i hepsini gördüm. Messi yok. Inter Miami'de dün 3-2 kazandılar. Ve bir sürede olacağını zannetmiyorum ben. Yani Messi'nin şöyle sağlam bir kafaca hem fiziken yorgunluğu hem de Dünya Kupası'nı finalde kaybetmiş olmanın zihinsel yorgunluğunu atmak için ciddi bir tatil yapar diye düşünüyorum. İşte Trossard'da son 16'ya kaldılar. Çünkü son 32'de Amerika'ya geçtiler. Son 16'da İspanya'ya elendiler. Onlar da yani hani çok uzak bir tarihte değil. Hep beraber göreceğiz. İspanyol oyuncular ne yapacak? Tabii o da çok merak konusu. 2 gündür, 3 gündür televizyonda sadece Dünya Kupası'nda İspanyol milli takım oyuncularının çılgınlar gibi kutlamalarını görüyoruz. Genco abi Galatasaray Enzo Fernandez alsa çok daha iyi olur diyor bir dinleyici ama arkadaşlar Enzo Fernandez'i Chelsea 80 milyon pound'a mı almıştı? 100 milyona mı? Galiba 3 haneli bir parayı almıştı Enzo Fernandez. Yani aklımda 120 var ama Enzo Fernandez için miydi o, onu bilmiyorum. Hemen yazalım. Enzo Fernandez Chelsea'ye ne kadara geldi? Ben 120 diye hatırlıyorum. Evet, 121 milyon doğru, aklımdaki rakam doğru kalmış. 121 milyona geldi. Yani şimdi Galatasaray'da para falan var deniyor da. Yani Enzo Fernandez de değil. Yani Chelsea'de 120 milyon aldığı oyuncuyu herhalde 50 milyona satmaz. Zaten niye satmak istesin? Yani anlıyorum sizi. Daha iyi olur diyorsunuz ama yani ona bakarsanız şöyle bir müthiş bir orta saha düşünelim. Tchouameni de harika olur. Kamavinga da nefis olur. Arda da nefis olur. Hepsi harika olur. Ya yani olur ama İşte bazı şeylerin de olmaması için bazı gerekçeler oluyor. Savaş Bey bir mesaj atmış. Galatasaray'ın transfer yasağı mı var diye. Yani herhalde transfer yapmamasından dolayı Galatasaray'ın bir sitem mesajı olduğunu tahmin ediyorum. İşte bakın bugün Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan yabancı kuralı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kural değişikliği ile ilgili bir şey gündemimizde yok. TFF'nin de kararı net. Kuralın değişeceğini zannetmiyorum. Kural değişikliği ile ilgili bir şey gündemde değil. Kulüpler Birliği herhalde 3 hafta 1 ay önce, bundan önce de 4 ay önce bu kararı almıştı. TFF ile görüştük. Kararlarından dönmeyeceklerini söylediler. Bir ay önce bazı kulüplerimizin görüşleri oldu.
karşı çıkanlar oldu. Karar aldık. TFF kararın değişmeyeceğini bize, bazı kulüplerin buna karşı çıktığını söylememize rağmen bize bu yönde bir bildirimde bulundu. Sonra Sayın Hacı Osmanoğlu ile bir kez daha görüştüm. Kulüpler artık planlamasını yaptı. Trabzonspor kural değişsin diye oy vermişti. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Trabzonspor bu saatten sonra değişikliğe de sıcak bakmaz. TFF'nin de kararı net. Kuralın değişeceğini sanmıyorum deyip konuşmasını noktaladı. Dün de bazı Trabzonspor taraftarı mesaj atmıştı. Trabzonspor kuralın değişmesine niye karşı gelsin ki? Ona göre tekrar transfer yaparlar diye. Ama bakın, benim söylediğime destek verdi Ertuğrul Doğan. Diyor ki biz de ilk başta buna destek verdik ama çıkmayınca kural, yapılanmamızı buna göre yaptık. Transferlerimizi buna göre yaptık. Trabzonspor olarak bu saatten sonra bu değişikliğe sıcak biz de bakmayız. Zaten onu bunu geçin, TFF'nin de kararı net şeklinde açıklaması var Sayın Ertuğrul Doğan'ın. Şimdi işte burada da Galatasaray ve Fenerbahçe bu kurala göre mi acaba hala bekliyor? Bugün Ali Naci Küçük'ün bir videosu karşıma çıktı. Yönetimin taraftarların henüz hala bir transfer yapılmaması ile ilgili

0: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Radyo Spor.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
6: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Spor.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Beşiktaş maçı ile ilgili epey sorular soruluyor. Tabii yaklaşık 1,5 saat, pardon, maçın başlama saati 21. 2 saat var maçın başlamasına. Beşiktaş'ta Endidi, Trossard ve Udokai yok. Endidi biliyorsunuz sakatlandı. Trossard zaten biliyorsunuz, söylemeye gerek yok. İşte Dünya Kupası yazılımı kadrosal anlamda. Udokai'nin de cezası var. Midtjylland, Danimarka'nın kuvvetli, yani hani Danimarka'da her sezon yukarıya oynayan, geçen sezon baktığımda Avrupa'da ikinci önelemede Hibernian'ı yenmişler. Evlerinde 1-1 berabere kalmışlar Hibernian'la ama deplasmanda uzatmalarda 2-1 yenmeyi başarmışlar. Yani yine buradan başlamışlar. Üçüncü önelemede Frederikstad'ı deplasmanda 3-1, kendi evlerinde de 2-0 yenmişler. Playoff'ta da Kupion'u evinde 4-0, deplasmanda da 2-0 yenmişler. Yani oynadıkları 3 öneleme turunda total 6 maçta 5 galibiyet almış, 1 beraberlik. O da ilk maç. Hadi yani onların da demek ki kendi liginde zirveye veyahut da yükseklere oynayan bir takım olarak onlar için de Hibernian maçı biraz sanki erken gelmiş olabilir. Lig aşamasında ne yapmışlar? Lig aşamasında falan ne yapmamışlar ki? 4'te 4 ile başlamışlar. Sturm Graz'ı 2-0. Deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-2. Yine deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 3-0. Evlerinde Celtic'i 3-1 yenmişler. Sonra bir Roma mağlubiyeti olmuş deplasmanda. Şükür bir tane mağlubiyet almışlar. Genk'i 1-0 yenmişler. Bran'la deplasmanda 3-3 berabere kalıp Dinamo Zagreb'i yine kendi evinde Midland sahasında 2-0 yenmeyi başarmış. Midland daha sonra son 16 turunda lig aşamasında karşılaştığı Nottingham Forest

0: Forest'la karşılaşmış. Nottingham Forest'ı deplasmanda 1-0 yenmişler. Fakat bir hafta sonra rövanş maçında evlerindeki maçı 2-1 kaybedip penaltı atışları sonunda Nottingham Forest'a elenmişler. 3-0'lık neticeyle evlerinde 2-0 geriye düştükleri maçta 2-1 yapmışlar. Uzatma da 2-1 bitmiş. Penaltılarda 3-0 atmışlar. Aral Şimşir de bir penaltı kaçırmış. Çilufya penaltı kaçırmış. Geosung da bir penaltı kaçırmış ki bugün Geosung'un ilk 11'de başlaması bekleniyor. İki tane Güney Koreli golcü. Biri Midland'da, biri Beşiktaş'ta. Bana diyorsunuz ki Genco, bu maçta beklentin nedir? Valla kolay maç değil. Evet, Midland'da yani ikinci yönelimenin takımı değil. Ama Beşiktaş hiç değil. Fenerbahçe hiç değil. Yani Temmuz'un son haftasında takımlarımızın böyle bir eleme maçı oynuyor olması onlar adına talihsizlik. Çünkü açılışı buna göre yapmak zorundalar. Ama açılışı buna göre yapmak zorunda olurken hani kondisyon, fizik yüklemeye o kadar dikkat etmeliler ki ligin sonunun da gelmesi lazım. Oyuncunun sakatlık yaşamaması lazım. Aynı anda transferlerin gelip takıma adapte olmuş olması lazım. Yani ikinci elemede başlandığı zaman bunların hepsinin dengesini oturtmak hiç kolay değil. Kesinlikle hiç kolay değil. Çok zor maç Beşiktaş için. Yani güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama mesela Beşiktaş %100 kazanır diyemem. Dediğim gibi gollü bir maç bekliyorum. Hani taraftardan biri 2-1 yenebilir, 3-1 yenebilir, 2-2 berabere kalabilir. Hepsi olabilir. Zor bir karşılaşmayı yaşayacak bakalım temsilcimiz. Hep beraber göreceğiz. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Beşiktaş aynı defans bloğuyla geçen sene lig ve kupalarda bu sene hazırlık maçlarında çok fazla gol yedi. Bu defans bloğuyla başarılı olması bence çok zor. Sizce nasıl bir değişikliğe gitmesi gerekiyor? Vallahi öncelikle kaleci değişti. Bakalım kaleci Nubel'in, ki çok tecrübeli bir isim. Hatta Midland'ın teknik direktörü de kendisinden bahsetti. Çok tecrübeli bir isim. Acaba onun savunmayla uyumu nasıl olacak dedim ama yarışımız başlıyormuş. O zaman at yarışına gidelim.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Burada My Dear Dream sırasıyla safkanlar son 800 metreye ulaştı. Yarışın liderliği 4 numaralı Lalo Kura'da, ikincilikte 2 numaralı Shenron var. 1.5 boy geride 3 numaralı Noble Storm dışında 9 numaralı Legacy of Henry, 2 boy geride 5 numaralı Babadochka sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Lalo Kura yarış lideri, biraz dışa açıldı. Onun dışında 2 numaralı Shenron var, bariyer dibi açıldı. Bir anda 3 numaralı Noble Storm daldı oraya. Onun yanında da 9 numaralı Legacy of Henry geldi. Bu 4 safkanın arkasında 5 numaralı Babadochka sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra 9 numaralı Legacy of Henry geldi. 3 numaralı Noble Storm'u yakaladı. Geniş kulvardan 5 numaralı Babadochka'nın da atakları var. Son 200 metreye giriliyor. Orta kulvarda 3 numaralı Noble Storm yarışın lideri, rakibinden liderliği alıp farkı da 1.5 boya kadar çıkar. 9 numaralı Legacy of Henry'nin atakları sürüyor. Son 100 metre. 3 numaralı Noble Storm önde dışarıdan. Legacy of Henry gelse de 3 numaralı Noble Storm aynaya koşuyor ve yarışı da o kazanıyor. 9 numaralı Legacy of Henry ikinci, 5 numaralı Babadochka üçüncü, 2 numaralı Shenron dördüncü, 4 numaralı Lalo Kura da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Noble Storm Onur Atmaca ile kazandı 3. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi televizyonda da yayınlar var. Tüpraş Stadyumunda canlı, artık taraftarlar da gelmeye başladı. Siyah beyazlar Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midland'ı ağırlayacak. Muhtemel 11'lere bakıyorum. Acaba benim verdiğim 11'le televizyondaki 11'ler arasında bir fark var mı diye. Biraz şu anda taraftar röportajları var. Verildiğinde ben de bakarım. Şimdi Beşiktaş'ın savunmasıyla ilgili bir soru vardı. Bu savunma bloğu geçen sene hiç güven vermedi ve çok bol gol yedi. Dediğim gibi ama kaleci Nubel değildi. Çok tecrübeli bir isim Nubel. Belki onun, ki Agbadu da bu arada sonradan geldi. Yani hani Agbadu da geldikten sonra çok iyi işler yaptı. Emirhan Agbadu, Nubel üçlüsü biraz daha sanki evet, şimdi kadro geldi, bakıyorum. Rıdvan, Calo'yu görüyoruz. Emirhan değil, Calo'yu görüyoruz televizyondaki A-Spor'un 11'inde muhtemel. Salih, Orkun, Kartal, Çerni, Ohu görüyorum. Solda da İlhan var. Evet, aynı. Yani Calo, Emirhan haricinde kadro aynı. Diziliş yalnız benim baktığım 4-2-3-1. 4-2-3-1. A-Spor'da biraz daha farklı. 4-1-4-1 gibiydi. 4-1-4-1 gibiydi sanki. A-Spor'daki dizilişte. Dün teknik direktör İtalyano'nun dörtlü savunma üzerinde durduğunu bizzat söyledi. Onu duyduk ama işte 4-2-3-1 mi? Hatta Türkiye'deki takımların çoğunun 4-2-3-1 oynadığını da, bunun farkında olduğunu da söyledi. Ama şimdi hep beraber hakikaten o dizilişin nasıl olduğuna bakacağız. Savunmayla ilgili de dediğim gibi Nubel'i görmek lazım arkadaşlar. Yani savunmanın temelinde kaleciyle iletişim, kalecinin onları yerleştirmesi, birbirini tanıması ve Nubel de tecrübesiyle sanki öndeki ikiliyi biraz daha iyi. Ama tabii bunun için bile ilk maç arkadaşlar. Ya bunun için bile ilk maç. O yüzden burada Midland daha avantajlı. Çünkü birbirini çok daha iyi bilen, işte hocası yeni değil. Kadroya baktığımızda işte Nottingham Forest'e elendiği kadroya baktım. Kaçan penaltılara baktım. Oyuncuların çoğu neredeyse duruyor. Kolay bir maç olmayacak. İtalyano da söyledi. Dedi ki zamana ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ama zamana ihtiyacımız var. Atilla Bey diyor ki 15 yıldır takipteyim. Urla'da beklerim demiş. Atilla Bey. Bakayım, bana o kadar çok takip isteği geliyor ki. Yani şu anda baksam 500'den fazla vardır büyük bir ihtimalle. Zaten ben GNCBRN adresini kullanıyorum daha çok. Ona bakın Instagram'dan. GNCBRN. Genç abi iyi yayınlar demiş. Bu akşam yok kuponum. Bu akşam yok. Bazı maçlarla ilgili detaylar veririm ama öyle ona çevirmemek lazım bugünkü programı. Yarın da aynı şekilde. Dün de söylemiştim. Genç abi selam. Beşiktaş Avrupa maçına çıkıyor ama kaleci hariç hala transfer yok gibi bir şey şu kadroda. Ama var arkadaşlar. Fakat işte bakın, çok erken bir maç bu. Yoksa az önce de söyledim ya, işte Trossard var. Monaco'dan gelen Ottara var. Konuşulan isimler var. Nubel geldi. Salih geldi. Ama şu anda yani bu maç gerçekten Beşiktaş taraftarına sözüm şu olacak. Yani elenirse Beşiktaş inanın bu dünyanın sonu değil. Ha tabii bir de Solskjaer'in ikinci yönelemede elendiği oynadığı maçlardaki elenmek gibi var. Ya bir de oynayıp elenmek var. Yani hani oradaki şeyi de söyleyeyim, oradaki farkı da tabii ki göz ardı etmeyiz yani. O da ayrı. Yani ama dediğim gibi Beşiktaş gibi, Fenerbahçe için gibi, hatta işte bugün örneğini verdim, Benfica gibi takımlar için şu anki maçların tarihleri resmi maç olarak çok erken. Ya çok erken. Bunu Avrupa'da büyük takımlar nasıl hallediyor? Alışkanlıkla hallediyor. Çünkü orada mesela Benfica'da her sene teknik direktör değişikliği, her sene 6-7 tane oyuncu, yeni bir flash oyuncu gelsin. Böyle bir mantık yok. Benfica'da, Porto'da, atıyorum İskoç takımlarında, işte İtalyan alt seviye takımlarda. O bize özel. Bakıyorsun Fenerbahçe 3 tane yıldızla sezona başlıyor. Bakıyorsun Beşiktaş işte almış Salih Özcan'ı, Trossard'ı, işte bir tane golcü bekleniyor. Bir tane golcü bekleniyor. Yani baktığımızda onların da gelip adapte olması için ve hepsinin bir de transferleri sezonu tamamlanması için vakte ihtiyaç var. İnşallah hüsrana uğramayız ama Beşiktaş'ın işi zor diye bir mesaj gelmiş. Beşiktaş bence bugün en az 3 gol atacak ve çok iyi bir oyunla kazanacak. Benden söylemesi diyor. Bugün Beşiktaş maçıyla ilgili görüşünüz nedir diyor. Ben iki takım da birbirine gol atar diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. En sevdiğim yayıncılardansınız. Zevkle dinliyorum. Beşiktaş'a başarılar ama elensek Konfederasyon Kupası finali ideali olmaz mı? Ayrıca ileri üçlümüz iyi olacak ama daha önemli olan defans. Oralara iyi transferler lazım. Evet yani Beşiktaş'ın savunmasının hakikaten soru işareti olduğu her fırsatta taraftarlar tarafından söyleniyor. Bakalım Nübel'le bir başlangıç yapıldı. Savunmaya bakılacak. Kanatlar yok deniyor. Hepsini göreceğiz. Osimhen'e 75 milyon veren kulüp bu paraları yine öder. Yeter ki isim doğru olsun. Ya bence Enzo Fernandez değil. Enzo Fernandez 120 milyona gelmiş Chelsea'ye. Bruno Fernandes'in serbest kalma maddesi 65 milyon euro. Pardon, 65 milyon pound'tu galiba. Yo, euro. 65 milyon euro. 54 milyon pound'tu. Bruno mu Enzo mu daha iyi? Ben Bruno Fernandes derim. Galatasaray 10 numara istiyor. Yani Enzo da ya 8 ama Bruno 8-10. Bruno 8-10. Ve çok formda Bruno Fernandes. Ya ben Premier Lig'i bunca yıldır takip eden biri olarak Bruno Fernandes olduğu zaman yani hiç arkama bakmam. Birazdan geleceğiz zaten Avrupa haberlerine. Beşiktaş bu savunmayla kaç gol yer? Umarım çok yemez. Şimdi bir bakın, Vincenzo Italiano'nun ilk tanıtım toplantısında Önder Hoca ne demişti? Rakip takıma ileri uçta en fazla istatistiksel anlamda ön plana çıkacak takım biz olacağız. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü hocamızın taktiği bu dedi. Yani ileri uçta en fazla rakipten top kapan takım biz olacağız dedi. Bakalım bunu ne kadar uyguluyor Beşiktaş. Bunu da ilk kez göreceğiz. Bakalım belki bunu çok iyi uygulayıp daha tam hazır olmayan Midland karşısında taraftarının da desteğiyle 2-3 tane ilk yarıda kapacağı topla bir anda onları hazırlıksız yakalayıp bir bakmışsınız 15-20 dakikada 2-0 öne geçmiş. Hepsi olabilir bunların. Yani o kadar da karamsar olmamak lazım. Peki saatlerimiz 10 geçiyor. Bir reklam aramız var.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
5: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turu ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 9'daki Beşiktaş Midtjylland maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğu heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlendim ilk adresi
2: Bilyoner. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması bugün 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Tabii Beşiktaş'ın maçı az kaldı. Başlamak üzere de demeyelim, o kadar da değil de. Yani 2 saatten az bir zaman kaldı. Daha çok Beşiktaş ile ilgili sorular geliyor. Ben de mümkün olduğu kadar eritmeye çalışıyorum. Fatih Bey bir mesaj atmış. Sen gerçekten futboldan anlıyor musun? Kimin torpillisin demiş Fatih Bey. Mesela böyle bir çıkış yapacağına acaba hangi fikrimi, hangi düşüncemi beğenmedi onu söylerse insan gibi konuşabiliriz, tartışabiliriz. Hiç tanımadığı birine yayında. Ha ben bunu çok okurum, rahat okurum, okuyorum da kendisi utansın. Ben niye utanayım? Fatih Bey böyle bir üsluptan sonra benden de nezaket beklemeyin. Ben bu sektördeki en bu konuya dikkat eden biriyim ama şikayetiniz neyse söyleyin, konuşalım. Neyi beğenmediniz? Hani hangi fikrimi beğenmediniz? O kadar. O kadar basit. Yani. Yoksa şurada sizi engelle tuşuna basmam çok kolay. Basarım, bir daha Radyo Spor'un yüzünü göremezsiniz. Mesaj atamazsınız. Bu kadar basit. Peki. Yine Beşiktaş maçı öngörümü sormuşlar. Adil Kolçak selamlar. Aynen öyle dedim Adil Bey. Selamlar. Yine bir mesajımız daha var. Transfer ve paralarla ilgili. Cumanız mübarek olsun. Teşekkürler cümlemizin. Beşiktaş taraftarı öyle bir moda girdi ki Trossard gelince seviniyor. 5 dakika sonra salı açıklanmadıysa kızıyor. Taraftarlık değil, sürekli yazılım güncellemesi gibi demiş. Vallahi Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarı da bayağı bir şey diyeyim mi? Yani takımına güvenmeyen çok mesaj geldiğini şu anda görüyorum. Dediğim gibi şimdi ama Midland da bakın gerçekten çok zor bir takım. Mesela diyorum ya dün Başakşehir Inter Turku'yla oynadı. Yani 2 ay sonra oynasa Başakşehir Inter Turku'ya 5 atar. Top göstermez. Fenerbahçe'nin evvelki günkü oynadığı rakiple Ağustos sonunda Eylül başında oynasa 5 atar, 6 atar. Ama Midland öyle değil. Ya yani Midland'la Beşiktaş Eylül'de oynasın yine zorlanır. Yani yener belki, eler belki ama yine zorlanır. Ya Midland boş takım değil arkadaşlar. Yani Beşiktaş gerçekten şu ön elemede çekebileceği en zor kurallardan birini çekti. Bruno Fernandes bugün sözleşme uzattı diye okudum. Sözleşme uzatmadı Bruno Fernandes. Fakat İngiliz gazetelerinde Bruno Fernandes Manchester United'la sözleşme uzatmaya hazır şeklinde haberler var. Yani burada çok net bir şekilde işte yazı bu. Bruno Fernandes is ready to commit his future at Manchester United. Yani imza atmaya hazır demek bu. Express'te de aynısı var. Has decided to commit his future. Gerçi burada da başka bir dil var. Burada da diyor ki Manchester United'la devam etme kararı aldı. Manchester United'la devam etme kararı aldı. Yani bir imza yok ama tamam ben imza alıyorum. Yani gitmeyi düşünmüyorum şeklinde bir dil kullanılmış Express'te. Arsenal'den bir açıklama var. Hadi geçmişken biraz yabancı transferlere geçelim. Arsenal Odegaard'a gelecek tekliflere açığız açıklaması gelmiş. 27 yaşındaki Norveçli milli oyuncu, orta saha oyuncusu yine tekliflere açık şeklinde Arsenal cephesinden bir açıklama var. Manchester United Camavinga'yı istiyor. Bu bireysel bir haber Twitter'da. Manchester United Camavinga'yı istiyor şeklinde bir haber var. Roma Chelsea'nin stoperi Di Sassi'yi istemiş. Chelsea'de 17 milyon poundluk bir bonservis bedeli istemiş. İtalyan ekibinden bir Fransız gazetesinin haberine göre. Aşağılara indikçe tabii biraz profil düşüyor ama bir tane Trabzonspor haberi var. Bakayım neymiş. Ajax Wolverhampton'la oynayan golcü Arakodare'yi istiyormuş. Nijeryalı oyuncuyu Trabzonspor'un da istediği haberini şu anda görüyorum. Ajax Wolverhampton'da oynayan golcü Arakodare'yi transfer etmek istiyormuş. 25 yaşındaki Nijeryalı golcü. Nijeryalı golcünün peşinde Trabzonspor'un da olduğu haberini görüyorum bir İngiliz gazetesinde. Yine biraz daha aşağı inelim. Evet, daha da bizi ilgilendiren bir haber yok. O yüzden aynen. O yüzden bu sayfayı artık kapatıp tekrar futbola geçebiliriz. Karabağ CSKA Sofya maçı başlamış. 0-0 devam ediyor karşılaşma. Bakıyorum, Dünya Kupası'nın en iyi 11 açıklanmış. Vay, bakalım sürpriz var mı acaba? Dünya Kupası'nın en iyi 11'i. Ben size söyleyeyim, kaleci kesin Vozinha. Yeşilburun Adaları'nın oyuncusu. Savunmada kim olur? Pedro Porro ve Kukureya olur. Cabral olmaz mı? Arjantin attığı golden dolayı. Tabii işi şakası bir yana, Pedro Porro ve Kukureya olur ama stoperlerde kim olur? Ben Upamecano'yu koyardım. Upamecano bayağı iyi oynadı. Ama yanına kimi koyarım bilmiyorum. Orta sahada Rodri ve Bellingham garanti. Forvet arkasında kim olur? Messi solda olur. Mbappe sağda olur. Vallahi Haaland mı Kane mi? Onu düşünürüm ben. Hadi bakalım açalım sayfamızı. Kim çıkacak? Evet, kaleci Vozinha. Pedro Porro, Kukureya beklediğim gibi. Upamecano da öyle. Martinez olmuş Arjantinli. Yani Arjantinli Martinez'i ben, yani Mısır'dan 2 gol yiyen, Yeşilburun Adaları'ndan 2 gol yiyen takımın stoperi. Finalde de sakatlandı. Tamam, benim beğendiğim bir isim ama ya Martinez'e gelene kadar biri çıkardı bence. Rodri ve Bellingham var. Ha, 4-3-3 yapmışlar. Olise'yi koymuşlar. 4-3-3 yapıp Olise'yi koymuşlar. Messi ve Mbappe solda, sağda, ileride de Kane mi Haaland mı? Tabii ki Haaland'ı koymuşlar. Acaba bir gümüş takım var mı? Gümüş takım yoktur herhalde tabii ki. Bugün Beşiktaş yönetiminde Serdal Adalı'nın bir açıklaması vardı. Özellikle bu maçla ilgili, yani başka yeni açılacak olan yerle ilgili de açıklamalar vardı ama özellikle maçla ilgili, hani biz dün Ali Wert, ben konuşmuştuk Muhammed Salah sorusu gelmedi diye. Buna benzer hemen bir açıklama yaptı. Bugün lütfen tüm Beşiktaş taraftarından, basın mensuplarından tek bir şey istiyorum. Maçta takımı desteklemek. Kafalar karışmasın. Transfer konuşulmasın. Çok önemli. Sezonun ilk maçına çıkacağız. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kafaları bulandıracak bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz. Lütfen herkes maça odaklansın şeklinde bir açıklaması vardı Serdal Adalı'nın. Evet, dün de Başakşehir'in maçı vardı. 1-1 berabere bitti. Teknik direktör Nuri Şahin'in açıklamaları benim tabii çok aklımda kaldı. Rakibimiz kadar üst düzey fizik gücü olmasına, yani bizim o fizik gücüne sahip olmamıza şu anda imkan yok dedi. Ben size bir şey diyeyim mi? Inter Turku deplasmanında Başakşehir biraz daha yapacağı antrenman, biraz daha teknik, taktik, kondisyon bindirmesiyle belki Inter Turku karşısında deplasmanda çok daha rahat bir galibiyet bile alabilir. Yani onu da hep beraber göreceğiz. Bu arada şimdi televizyonda görüyorum. Arsenal Trossard'ın yerine yine bir Belçikalı, Club Brugge'den, Belçikalı değil, Belçika kulübünden, Club Brugge'den Solis'i kadrosuna katmış. 40 milyon euro karşılığında Arsenal Trossard yerine Belçika'nın Club Brugge kulübünden Solis'i kadrosuna katmış. Vallahi hiç duyduğum bir isim değil. Brugge'e de bakmıştık ama Solis, Mert'in beğendiği, bizim Mert Elam'ın beğendiği sağ ve sol açıklar vardı. Onlardan biri mi acaba bu? Mert'i görünce sorarım. Karabağ CSKA Sofya maçı 28. dakika 0-0 devam ediyor. Mesajlarınız geliyor, onları eriteceğim ama Fenerbahçe ve Galatasaray'a da yavaş yavaş geçeceğiz. Karim Adeyemi Barcelona'yla sözleşme imzaladı. Tabii Filenin Sultanlarını da unutmayalım. Birazdan at yarışına bağlanacağız ama bu sabah hepimiz Filenin Sultanlarının heyecanını yaşadık. Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Türkiye Kanada'yı 3-1 yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi. İyi de başlamadık maça. 1-0 geriye düştük. İlk seti 22-25 kaybettik. İkinci set iyi gittik genelde. Hatta bir ara 18-12 miydi? Yani böyle bayağı bir farklı öndeydik. Yetişir gibi oldu Kanada, fakat ikinci seti 25-21 kazanmayı başardık. Üçüncü sette çok geriye düştük. Yani 7-8 sayı farklı geriye düştük üçüncü sette. Acaba burada gidecek mi maç? Yani çünkü üçüncü seti kaybettin mi çok da kolay olmuyor geri dönüşü. Ama kızlarımız gerçekten o 8 sayı farktan, 7 sayı fark geriden gelip maçı, ya daha doğrusu önce seti, sonra da tabii ki onun moral bozukluğunda yaşadı Kanada. Son seti hiç zorlanmadan çok rahat 25-17 kazanarak maçı da genelde 3-1'lik skorla kazanmış oldu ve yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı finale yükselmiş oldu. Şimdi yarı finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz. Yarı finaldeki rakip adayımız Amerika ile Çin Halk Cumhuriyeti. Yani ben herhalde Amerika olur diye tahmin ediyorum. Olimpiyatlarda Amerika İtalya'ya yenilmişti. Ben olimpiyatlarda kadınlar final maçına gitmiştim. Fransa'da, Paris'te. Amerika İtalya'ya yenilmişti. Amerika iyi takım. Yani gerçekten iyi takım. Bizim de galiba yakın tarihte oynadığımız bir takımdı. Amerika'ya sanki biz bir maçta yakın bir tarihte bir 3-2 son sette yenildik diye hatırlıyorum ama yani çok da emin değilim. Sonuçta Filenin Sultanlarına bol şans dileyelim. Erkeklerde de ilk kez çeyrek finale yükseldik. Aa, maç oynandı. Çin mi geldi? Gerçekten mi? Bakalım. O zaman çok büyük sürpriz. Teşekkür ederim. Bilgi için Çin rakip olmuş. Demek ki olimpiyatlar falan hikaye. Olimpiyatlar hikaye. Peki, millilerimize Çin karşısında başarılar. At yarışı başlıyormuş. Hemen gidelim.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Şimdi Shevchenko giriş hazırlığına başlayacak birazdan. 1700 metre mesafede yapılacak yarış. Son safkan Shevchenko.

0: Son safkan 13 numaralı Shibleshavko. En dış box'a yakın ve Shibleshavko da artık yerini alacak. Ve Shibleshavko da yerini aldı. Safkanlar box içinde hazır. Start verildi ve Kocaeli'de 4. koşu başladı. 11 numaralı Namaste diğer atlara göre 10-15 boy geç başladı. 6 numaralı Last Level'da çıkışta grubun 3 boy gerisine kaldı. Yarışın liderliğini 3 numaralı Eurofighter aldı. 1,5 boy kadar da fark yaptı. Bariyer dibinde 2 numaralı Tlo Girl. İkincilikte hemen yanında 12 numaralı Diamond Crown geldi. 1 boy geride 5 numaralı Bal Porsu. Yarım boy kadar geride 10 numaralı Little Boss. Hemen dışlarında 4 numaralı ona bu Geisha ki o tempoyu artırdı. Şimdi 1200 metre startına doğru gidilirken 3 numaralı Eurofighter'ın peşine düştü. 4 numaralı ona bu Geisha. 2 boy geride 12 numaralı Diamond Crown. 1 boy geride 2 numaralı Tlo Girl. Hemen dışında 10 numaralı Little Boss. 2 boy geride içeride 5 numaralı Bal Porsu. Yarım boy gerisine 8 numaralı El Alakran ilerliyor. 1,5 boy kadar gerilerinde iç kulvara yakın 1 numaralı Best of Rock. Onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvara yakın 7 numaralı True Angel. 1 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Relative. Hemen yanlarına geldi 6 numaralı Last Level. Ve bu şekilde safkanlar son 800 metreye girdi. 3 numaralı Eurofighter yarışın lideri. 1 boy gerisine dışta 4 numaralı ona bu Geisha ikincilikte. 1 boy geride içeride 2 numaralı Tlo Girl. En dışta 10 numaralı Little Boss. 1 boy geride ortada 12 numaralı Diamond Crown ilerliyor. Yanında 8 numaralı El Alakran. 1 boy geride 5 numaralı Bal Porsu. Dışlarında 9 numaralı Redative sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Eurofighter düzlüğe lider çıktı ikinciliğe. 10 numaralı Little Boss. 3'üncülüğe dışarıdan 9 numaralı Redative girdiler. Son 400 metre 3 numaralı Eurofighter lider geldi. Dışarıdan 9 numaralı Redative ataklı. Artırdı 3 numaralı Eurofighter'ın yanına kadar geldi ve son 200 metreye girdikten sonra dıştan gelen 9 numaralı Relative liderliği aldı. Farkı da yarım boya kadar çıkardı. İçeride 3 numaralı Eurofighter var. Bariyer dibine doğru El Alakran Bal Porsu girdiler ama 9 numaralı Relative liderliğini sürdürüyor. Fark 1 boy kadar. İç kulvardan Bal Porsu geliyor. Relative kazanıyor. Bal Porsu 2. Eurofighter 3. El Alakran 4. Little Boss 5. oldu. 9-5-3-8-10 sıralama. 9 numaralı Relative kazandı Adem Aslan'la.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor!
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası.

0: Reklam.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Çin rakibimiz olmuş mesajları geldi. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Ben de Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili haberlere bakıyordum. Bugün 23 Temmuz, Galatasaray yarın Avusturya'da Monza ile saat 21'de bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 27 Temmuz günü yine Avusturya'da Venezia ile, yine bir İtalyan takımı Venezia ile 3. hazırlık maçını yapacak. Arada yine maç olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şu anda açıklanan listede 8 Ağustos'ta saat 21'de Rams Park'ta Galatasaray Villarreal ile bir hazırlık maçı yapacak sevgili Radyospor dinleyicileri. Bu arada Beşiktaş'ta stada geldi. Beşiktaş stada geldi. Tribünler daha bomboş ama tabii şöyle bir bakıyorum. O tribünler full dolar bugün. Kesin. Trabzonspor'a bakıyorum. 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt'la oynayacak Trabzonspor. 30 Temmuz'da Al Sadd ile yine bir hazırlık maçı var. 2 Ağustos'ta da Udinese ile oynayacak Trabzonspor'un maç programı benim önümdeki bu şekilde. Bruno Fernandes ile ilgili mesajlar gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Bir mesaj gelmiş. Sağ olun. Bir destek mesajı. İyi yayınlar Ankara'dan Türker Bey. Sabahtan beri elim Beşiktaş'a gidip duruyor ama yani korkuyorum Beşiktaş'tan. Yani kolay maç değil söylüyorum. Gerçekten kolay maç değil. Yani benim de gönlüm inanın Beşiktaş'ın kazanmasını, artık böyle toparlanmasını, sezona iyi başlamasını çok istiyor. Ama dediğim gibi az önce de söyledim, çok zor bir kura. Az önce dedim ya, hemen kısa tekrar edeyim kendimi. Fenerbahçe evvelki günkü oynadığı takımla bir ay sonra oynasa 5 atar. Başakşehir Inter Turku ile bir ay sonra oynasa 5 atar. Ama Beşiktaş Midland öyle kolay değil. Hakikaten zor bir kura çekti Beşiktaş. Hep beraber göreceğiz. Salah transferi konusunda bir gelişme var mı? İşte bugün Serdal Adalı, lütfen sadece futbol konuşalım. Tribünler sadece takımlarını desteklesinler. Kafalar karışmasın. Bugün çok önemli maça çıkacağız. Futboldan başka, sahadaki oyundan başka bir şey konuşmayalım şeklinde bir açıklaması var. Ya eminim ki görüşme devam ediyordur Salah'la ilgili. Yani çok çok ciddi bir ilerleme kat edildi. Yani çok küçük detaylar kaldığına, yani küçük derken kat edilenlere göre bakıldığında küçük ama hala küçük değildir eminim. İki tarafta elinden geleni yapıyordur. Luka Modric Milan'la sözleşme uzatmış, doğru mu? Galiba uzattı. Ben de öyle hatırlıyorum. Galiba uzattı. Hatta Milan Luka Modric demişken İtalya'da çok acayip futbol haberleri var. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama İtalya milli takımı ile ilgili gelişmeler var. O da şu şekilde: Ancelotti ve Pep Guardiola ile görüşülmüş. Maldini yaptığı açıklamada İtalya'nın başına en iyisini getirmek istiyoruz. Bunun için de en iyilerle görüşüyoruz. Ancelotti ve Pep Guardiola ile görüştük. Bakalım kendileri İtalya milli takımında çalışmak istiyor mu? Görüşmelerimiz sürecek. Olmadığı takdirde 3 tane isim vardı. Bunlardan biri Pirlo. Hep beraber İtalya milli takımı ne yapacak, kimi getirecek göreceğiz. Onlar da yani hayal kırıklığı yaşıyorlar. 2026'ya, 2022'ye ve 2018 Dünya Kupası'na katılamayarak. Yani bir takım düşünün ki 2018 Dünya Kupası'na katılamıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanıyor. 2022 Dünya Kupası'na gene katılamıyor. Yani bence bunu kimse başaramaz. Yani tamam biz de mesela 98 Dünya Kupası'na katılamadık. 2002'de 3. olduk. 2006'ya katılamadık. Ya ama yani hani dünya üçüncüsü olmakla Avrupa şampiyonu olup 2 Dünya Kupası'na katılamak. Bir de arada da daha az fark var zaman anlamında. Ben 4 senede biri saydım. Biz ne yaptık? 2000 Dünya Kupası'nda bu Belçika Hollanda'da oynanan değil miydi 2000? 2004'e katılamadık. 2008'e katıldık. 2008'e katıldık. Yarı final oynadık. İşte 2000'de de ya işte artık bazen hafızam beni yarı yolda bırakabiliyor. Ama İtalya'nın başardığını kimse başaramaz arkadaşlar. O bir gerçek. 2018 Dünya Kupası'na katılama, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazan, 2022 Dünya Kupası'na katılama. Arsenal'de Saliba şoku. Fransa milli takımında sakatlanan Saliba'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmış. Casemiro Inter Miami formasıyla basın mensuplarının karşısına geçmiş. Chelsea Manchester Crystal Palace'ta oynayan Lacroix'ı transfer etmek istiyor. Çok önemli bir isim Lacroix gerçekten. Wolfsburg'daydı. Bakalım bu haberler bizi ilgilendirmiyor. Bu da bizi ilgilendirmiyor. Liverpool Paris Saint-Germain'de oynayan Barcola'yı transfer etmek istiyormuş. Barcelona haberleri yalanlanmış. Barcola Liverpool flörtü olduğu yazıyor. Cancelo Barcelona'ya dönmek istiyor şeklinde bir haber var. Cancelo dönmek istiyormuş Al Hilal'den. Barcelona'ya gidecek gibi gözüküyor. Habere göre. Evet, kaleci arayanlar. Müjde. Tottenham'ın kalecisi Vicario kulüpten ayrılmak istediğini açıklamış. Tottenham'da yaz kampına kalecileri Vicario'yu davet etmemiş. Demek ki Vicario kesin olarak ayrılıyor diyebiliriz. Adeyemi haberi var. Adeyemi Barcelona görüntüleri var. Dünya Kupası'ndan sonra FIFA sıralaması da açıklandı. Birinci sırada İspanya, 2 Arjantin, 3 Fransa, 4 İngiltere var. 5 Brezilya mı? 5 Brezilya mı? İlginç. Yani Brezilya artık nasıl bir geçmişin ekmeğini yiyorsa hala 5. sırada. 6 Fas, 7 Portekiz, 8 Belçika, 9 Hollanda, 10 Meksika, 11 Kolombiya, 12 Almanya'yı düşünebiliyor musunuz? İlk 10'un dışında kalmış. 12 Almanya, Hırvatistan 13, İsviçre 14, İtalya daha yok. Geldi. 15 İtalya, 16 Amerika Birleşik Devletleri. Yani burada da artık Trump'a mı torpil geçmişler, ne yapmışlar? Trump bu arada Infantino'nun Birleşmiş Milletler'in başına geçmesini istiyormuş. Öyle bir, ona benzer bir haber vardı. Yani artık tamamen başı döndü dünyanın. 17 Japonya, 18 Senegal, 19 Norveç ve 20 Uruguay. Milli takımımıza bakıyorum bulabilecek miyim? 27. sırada Türkiye. 26 Nijerya, 28 Avustralya. Düşün, Avustralya bizi yendiği halde hala bizi geçememiş. 28. sırada Avustralya. Paraguay'da 34. sırada yer alıyor. Yani bizi yenen takımlar hala bizim FIFA dünya sıralamasında gerimizde yer alıyor. İşte bu beni bayağı üzdü.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Mantıklı Telefon'un adresi...
0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bank gücülük.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Radyo Spor'dasınız. Ben Genco Boran. Sizlerle birlikteyim. Bir yandan da gözüm ekranda Beşiktaş-Midland maçının yayını başladığında biz de çünkü oraya bağlanacağız. Beşiktaş-Midland maçının maç önü yayınıyla. Konya'dan otobüs şoförü Levent Bey bir mesaj atmış. Bir 5 işareti yapıyor ama umarım Beşiktaşlıdır ve Beşiktaş 5 atar işareti yapıyordur. Deniz Bey maç oynandı Çin geldi diyor. Teşekkür ederim. Bir başka dinleyicimiz daha ismi yazmıyor ama rakibimiz Çin oldu diyor. Ona da teşekkür ederim. Yine bir Çin haberi daha var. Ona da teşekkür ederim. Çin Amerika'yı 3-2 yenmiş. Çin Amerika'yı 3-2 yenmiş. Üsküdar'dan Selami Ülgen Soy. O zaman şey diyelim. Yoruldular. Yoruldular. Ya valla şaka bir yana. Biz filenin sultanlarıyla ya ne kadar gurur duysak azdır. Ya bizi o kadar alıştırdılar ki başarıya. Yani bunca yıldır finaller, yarı finaller, şampiyonluklar.

aynı şekilde hani yani voleybolda iki jenerasyon geçti. Hala hep bir çeyrek finaller, hep bir yarı finaller. Zaten kendi kulüp seviyemizdeki Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını falan saymayalım bile. Final Four'daki 3 Türk kulübü, 4 kulübü falan saymayalım bile. Yani öyle bir muazzam bir başarı var voleybolda. Tahtaya da vuralım, nazar değmesin. Çin karşısında da filenin sultanlarına sonsuz sonsuz başarılar dileyelim. Maç ne zaman bari? Onu da şöyle karşılıklı güzel beraber program yapıyoruz. Biriniz yazarsa ben de öğreneyim maç ne zaman. İzmir'de Nisa Bey bir mesaj atmış. Mesajlarla devam edelim. 0538 052 1487. İsa Bey diyor ki, takımlarımızın gerek Türkiye 1. liginde özellikle yabancı liglerde bir pilot takım almaları gerektiğini düşünüyorum. Hem altyapıdan çıkan oyuncuları hem aldıkları genç oyuncuları yetiştirmeleri için, aksi halde büyük takımlarımız bu paraları ödeyerek devamlılık elde edemez. Bunu dün de atmıştınız. Hatırlıyorum İsa Bey. Haklısınız da. Ha, bu arada Beşiktaş'ın 11'i açıklandı. Beşiktaş'ın 11'i açıklandı. Bakalım bendeki mevcut 11 ile Nubel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, Olaytan, Salih, Çerni, Orkun. Bir dakika, orta sahada değişiklikler var. Olaytan, Salih, Çerni, Orkun, İlhan. He. Kartal yerine Olaytan'ı görüyoruz o zaman. Tamam. İki değişiklik var. Emirhan yerine Calo. Kartal yerine Olaytan'ı görüyoruz. Dizilişte şu şekilde. Kalede Nubel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlü. 6 numara Salih, 8 numara Orkun. Önlerinde Olaytan, öyle tahmin ediyorum. Yani bu kadro benim daha hoşuma gitti. Ofansif daha hoşuma gitti benim bu kadro. Solda İlhan, sağda Çerni. Ya en azından şurada Trossard hazır olsaydı, listede ismi olsaydı, Oh'la birlikte ya şurada solda Trossard'ı görseydik harika olurdu. Ama bu kadro da benim hoşuma gitti. Yani bu yaklaşım açıkçası benim Vincenzo Italiano'nun yaklaşımı, Olaytan'ı oynatması benim hoşuma gitti. Hadi bakalım başarılar Beşiktaş'a diyelim. Maç ne zamanmış? Cumartesi. Maç cumartesi. Hadi bakalım. Yine gündüz maçı mı? Kaçta? Bugünkü maç saat 11'de miydi? Öyle bir şeydi çünkü. Antalya'dan Selim Bey çok güzel bir mesaj. Teşekkür ederim. Yapar yani. Trump onu da yapar. Hiç affetmez. Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor ama biz şöyle bir yine şöyle dünyadan mesajlarla, daha doğrusu dünyadan haberlerle, mesajlar değil, şeyi buldum. İtalya milli takım teknik direktör adayları Guardiola ve Ancelotti'ye teklif olduğunu Maldini tarafından açıklama var. Sonrasında bir isim aklıma gelmişti. Pirlo, iki isim daha var. Eğer ki Ancelotti ya da Guardiola isimleriyle anlaşılamazsa, işte İtalya milli takımı çalıştırmak istemiyor olabilirler. Guardiola milli takım istemiyor olabilir. Ancelotti Brezilya'dan ayrılmayabilir. O zaman Rota, Pirlo, Roberto Mancini ya da Antonio Conte üçlüsünden biri olacakmış. Dünya Kupası'ndan önce korkulan bir gelişme ihtimali vardı. O da bizim teknik direktörümüzü acaba alır mı İtalya? Hani hem Montella İtalya'ya gitmek ister

0: işte kurtarıcı, teklif gelirse hayır dememesi çok zor falan gibilerinden, ama Maldini'nin açıklamalarına göre Montella adaylar arasında yok. Ancelotti, Guardiola, Conte, Mancini ve Pirlo var. Garnaccio Aston Villa'da, yalnız bu sezonun da en hızlı takımlarından biri Aston Villa. Ya çok oyuncu verdi aldı. Hatta hemen merak ettim. Aston Villa transfer, ne diyelim, transferleri. Yani Manzano muydu? O benim çok beğendiğim Almanya'da oynayan Manzambi. Manzambi'yi aldılar. Joao Gomez'i aldılar. Garnaccio'yu aldılar. Morgan Rodgers inanılmaz bir paraya Chelsea'ye gitti. Tielemans Manchester United'a gitti. Donyel Malen Roma'ya gitti. Yani tamam, Manzambi geldi çok iyi. Garnaccio da geldi çok iyi. Bu arada kiralık, satın alma zorunluluğu var ama bir sezon kiralık oynayacak Chelsea'den gelen oyuncu. Fakat yani Morgan Rodgers ve Tielemans'ın yeri de kolay kolay dolmayacaktır, onu da söyleyeyim. Lukaku Napoli'den ayrılabilir haberi var. Lukaku tatilden döndüğünde Napoli yetkilileriyle görüşecek ve takımdaki geleceğiyle ilgili ortak karar verecekler. Gelen haberler arasında bunu da görüyoruz. Bu arada Midland'ın da kadrosu açıklandı. Midland'ın da kadrosunu verelim. Hemen at yarışından önce. Orada sürpriz var mı? Midland'da Olafsson, üçlü savunma, Beh, Christensen, Hambeho mu görüyoruz? Ortada solda Jensen, sağda Osorio, göbekte Bravo ve Billing var. Forvet arkasında Ju ve Andreasen. İleride de Etimi görüyoruz. Aa, Güney Koreli oyuncu yok ileride. Bakalım yedekler arasında mı Güney Koreli oyuncu? Vallahi yedekler. Evet, yedekler arasında 10 numara. Vallahi onun yokluğu bence çok büyük avantaj Beşiktaş için. Iheanacho da yok. Gerçi bu tanıdığımız Iheanacho değilmiş. Böyle de isim benzerliği mi olur? Adamın adı bile aynı. Ama Gyosung'un olmaması çok büyük bir avantaj bence Beşiktaş için. Yine Erlich aynı şekilde yok. Bakalım, fırsat bu fırsat ama tabii Beşiktaş'ın da çok eksiği var. Maçın başlamasına da 58 dakika kaldı. Geri sayım devam ediyor. Devam eden de maçlar var bu arada. Kulüplerimizin hazırlık maçları. Ahmet Alanya ile 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor Arabi'yi 3-1 yendi. Göztepe'de Zorya Luhansk'ı 2-1 yenmeyi başardı. Avrupa Ligi ikinci eleme turları maçları başladı. Karabağ CSKA Sofya ile ilk yarısı biten maçta 0-0 devam ediyor. Daha birer dakika oldu. Başlayan 4 tane maç var. Dinamo Kiev, PAOK, Hammarby, Anderlecht, Şerif, Maccabi Tel Aviv ve Tromsø, Kralove mücadelesi var. Yine çok sayıda mesaj geldi. Ben ne kadar eritirsem siz de teşekkür ederim. O kadar mesaj gönderiyorsunuz. Çin maçı cumartesi 14.30'da. Demek ki benim cumartesi yayınım 25 dakika olacak. Hemen hızlı, yoğun bir program yaparız. Zaten İstanbul'da cumartesi günü müthiş bir fırtına bekleniyor. Yani dünkü fırtına daha, yani onun fragmanıymış yani. O kadar hafif bir fırtınaymış dünkü. Ben de o sırada sevgili Ayhan'ın programını yaptığım için bizim stüdyomuzda da ne cam var ne bir şey var. Yerin bir kat altındayız. Ya herkes beni arıyor. Program bitti. Ya İstanbul'da kıyamet koptu. Ev ne alemde? Uçtun mu? Terastayım ben çünkü. Ya dedim arkadaşlar, ben şu anda yayından çıktım. Hava günlük güneşlik. Hiçbir şey yok. Siz doğru haber aldığınıza emin misiniz dedim. Neyse sonra eve gittim. Twitter'ı bir açtım. Hakikaten yıkılmış İstanbul. Ama ben de yani duygusal anlamda hiçbir yıpranma olmadığı gibi fırtınayı görmediğim için evde de hiçbir sıkıntı yoktu çok şükür. Ama cumartesinin önlemlerini aldık. At yarışı başlıyormuş peki.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ve Chorley bir boy kadar girdi içeride 8 numarada. Snowdrift yarım boy gerisinde dışta 4 numarada. Naldöken sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 2,5 boy farkta 1 numarada Oryalıyor. Blitz yarışının lideri. Farkı şimdi düzlüğe yaklaşılırken tekrar 3 boya kadar çıkardı. 11 numarada ZZ peşinde. 1 boy geride 6 numarada Prenses Şeyma. 1,5 boy geride içeride 3 numarada. My Dream Serap bu safkanların da 1 boy kadar gerisinde. Dış kulvara yakın 3 numaralı My Dream Serap içeride 7 numarada Siyala Su sırasıyla son düzlüğe çıkılmak üzere. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra dışarıdan bir anda atak yaptı 3 numaralı My Dream Serap. 1 numaralı Oryalıyor Blitz'i yakaladı. 2,5 boya kadar geriden 7 numaralı Siyala Su'nun geriden 6 numaralı Prenses Şeyma'nın ve 11 numaralı Zeyzey'in çabalarıyla son 200 metreye girilirken fark bir anda arttı. Liderlik 3 numaralı My Dream Serap'ta. Fark 4 boya kadar geriden 6 numaralı Prenses Şeyma'nın yanından 7 numaralı Siyala Su'nun atakları var. Son metrelerde 3 numaralı My Dream Serap bir rüya yaşatıyor binicisine ve koşuyu kazanıyor Suat Özkan'la. 6 numaralı Prenses Şeyma ikinci oldu. 7 numaralı Serisi üçüncü olurken 4 numaralı Naldöken ve 1 numaralı Royal Jubilits de dördüncülük için fotoyu beraber geçtiler. Yıllar sonra gelen bir birincilik Suat Özkan ve My Dream Serap'la kazanıyor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili yönetmenim Vedat'la konuşurken baktık yani tribünler hala bayağı boş gözüküyor ama bir yandan da A-Spor'dan stadın etrafındaki yayına baktığımda yani stadın etrafı full dolu, yollar kapalı, gidenler gelenler herhalde giriş kapısını arayanlar var. Maçın başlamasına şu anda 55 dakika var. Yani sanki 55 dakika kala için biraz böyle boşluk olacak gibi hissettirdi bana. Ama tabii Beşiktaş stadı da öyle bir yerde ki etrafında kafeler, restoranlar, işte oturma yerleri fazlasıyla mevcut. O yüzden hani son ana kadar eş dost oturup yürüyerek 20-25 dakikada işte akaretlerden falan bir yerlerden gelebilirler. İşte Nişantaşı'ndan bile vursan aşağıya hop stattasın. O yüzden ama stadın etrafı dolu. Fakat stat değil. Yani stat bence 55 dakika kala başlamasına 55 dakika kala bir maç için yani sanki Vedat'a öyle bir tahmin yaptım. Ya sanki 40-45 bin olur gibi hissettirdi bana. Yani full de olmaz da 40-45 bin kişi olur gibi hissettirdi. İrfan Bey, güzel bir bilgi, teşekkür ediyorum. Senin söylediğin Inacio'yu Bursa Spor aldı diyor. Teşekkürler. Oo, bu arada goller var. Avrupa Ligi ön elemelerinde Dinamo Kiev maçın hemen başında PAOK karşısında 1-0 öne geçmiş. Maccabi Şerif deplasmanında 1-0 öne geçmiş. Anderlet'te Hammarby deplasmanında 1-0 öne geçmiş. Daha 5. dakikalarda olmadan 3 tane maçtan gol haberi var. Benim de en çok gol beklediğim yer Karabağ. 2 yıldır Avrupa'da neler yapıyor bu takım? Bakalım CSKA karşısında hep beraber göreceğiz. İşte onlar da yeni sezon başlangıcı. Genco abi zaten stadın kapasitesi o kadar. Tamam 50 ise 40. 40 ise 30. Yani siz anladınız ne demek istediğimi. Bir 10 bin kişilik, bir 5-10 bin kişilik yer olacak gibi hissettirdi bana. Evet, turnuvanın en iyi 11 haberine baktık. Çorum'da Erkan Kaş ile yollar ayrıldı haberi var. Ahmet Bor kaleci Lafont'u renklerine bağladı. Bu Nant'ta oynayan Lafont mu? Aa, gerçekten o. Nant'ta oynayan Lafont'u almış. Ahmet Spor çok iyi kaleci. Vallahi çok iyi kaleci. Tebrikler, müthiş bir transfer. Bakın benden söylemesi, bakın bu kaleciye. Direkt dedim zaten, Nant'ta oynayan Lafont mu? Harika. Stat full olur, trafikten gelemeyen var diyorlar. Oo vallahi şu anda şimdi A-Spor'dan kameralara takıldı. Öyle bir ekip geliyor ki stadı doldururlar. Gerçekten anormal bir ekip geliyor. Tamam arkadaşlar, stat da olacak, merak etmeyin. Saat 21. Şu maç önü yayını da hemen başlasa da ben de ilk dakikadan itibaren hemen izlemek istiyorum. Çünkü maçı hiç kaçırmak istemiyorum. Mesajlarınız geliyor, okuyacağım. FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı daha haberimiz var. TFF 1. Lig haberlerinde Sivasspor FIFA'dan 3 dönem daha, 3 ay değil özür dilerim, 3 dönem daha transfer yasağı geldi diyor. FIFA'nın 21 Temmuz 2026 tarihli kararına göre kırmızı beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı uygulanacak. Son kararla birlikte Sivasspor'un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 4'e yükseldi. Kulüp söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek. Bu da Sivasspor için kötü bir haber tabii ki. Şimdi yine bir BBC'ye dönelim. BBC'deki futbol haberlerinde Garnacho var. Solis'i söyledim. Bir transfer daha gördüm Arsenal'de. Detayları vereceğim ama sevgili yönetmenim Vedat reklam arası vermemiz gerektiğini söyledi.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
6: Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
7: Gönlünün

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
7: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Evet, İnönü Stadı'ndaki yayınımız başlıyor. Beşiktaş'a bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.
6: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
7: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
10: Çok fazla maç vardı ama yani 2 yılda bir bunu yaşıyoruz. 2 yılda bir aslında bu da bizim bir ritüelimiz haline geldi. O yüzden 2 yılda bir çok fazla tatil yapmadan sezonu bitirip bir hafta sonrasında hemen özellikle eleme maçlarıyla beraber yeni sezonu açıyoruz. Yeni sezonu Beşiktaş'ın ilk resmi maçında Espor ekranlarında açtığımızdan dolayı da verdiğimizden dolayı da son derece mutluyuz tabii ki ve heyecanlıyız.
11: Evet kesinlikle Engin, bir de herhalde hiçbirimizin kariyerinde böyle bir yaz dönemi olmamıştır diye düşünüyorum.
12: Öyle, öyle.
11: En muzdarip Engin gibi. Sevgili izleyiciler, kadrolar belli. Önce 11'leri paylaşayım sizle. Ben Beşiktaş'ta kalede yeni transfer Bayern Münih'ten gelen Nübel var. Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan Yılmaz defans dörtlüsü. Önlerinde Salih'le Orkun oynayacak. Salih'le Orkun olacak. Serni, Olaytan ve İlhan Fakılı var önlerindeki üçlü ve ileride de Ohu göreceğiz Beşiktaş takımında ve tabii ki yeni teknik direktörü Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano olacak takımın ilk resmi maçında İnönü Stadı'nda Tüpraş Stadyumu'nda sizlerle olacak. Midtjylland kadrosunda da kalede 2 metre 1 santim boyundaki Olafsson var. Gerçekten inanılmaz bir boyu var. Lee Christensen ve savunma üçlüsü gibi gözüküyor ama kimi zaman 4'lü kimi zaman 5'lü gibi. Osario, Bilinç, Bravo ve Jensen var orta dörtlü. İleride de Ju, Etim ve Andreasen oynayacak Midtjylland'ın kadrosunda. Engin Kale, senle başlayalım. Önce kadroyu bir değerlendirelim. Vincenzo Italiano özellikle hazırlık döneminde de çok agresif, dominant, genel olarak da kimliği, topa çok sahip olma yönünde bir direktör. Bu kadro onun bu geleneksel yapısını, sağ yansımasını sağlayacak mı sence, yoksa başka bir oyunu bekliyorsun? Zor bir rakip olduğu için soruyorum.
13: Yani daha gelişecek notaları tabii ki de vardır. Aşağı yukarı baktığında geçen sezonun
11: çok büyük kısmını ilk 11'de olduğunu görüyorsun. Daha bu takıma gelecek ve gelen oyuncular var ve oyunun gidebileceği yerler var. Biraz sonra hocamıza gelirse sorarız, bir Akbodu Calo tercihi var. O bence günün konuşulabilecek noktalarından bir tanesi. Eğer fiziksel bir durum yoksa, hocanın tercihi ise bu, belki birazcık Vincenzo Italiano oyunuyla ilgili de bize toneler verebilecek bir tercih olarak görüyorum. Ama dün mesela basın toplantısında İlhan'dan bahsederken bile Vincenzo Italiano önce dedi ki, çok beni olumlu anlamda şaşırttı dedi. Yani beklediğimden bitiricilik noktasında kale önünde daha başarılı dedi. Ama daha ısırgan olması lazım dedi. Terim olarak, yani ısırgan olarak çevrildi o. Bence o Vincenzo Italiano futbolunu bize iyi anlatan bir done. Italiano, çok açık söyleyeyim, kariyerinin bu döneminde Beşiktaş'ta olması hem onun için bir şans hem Beşiktaş için bir şans olarak görüyorum. Çünkü İtalya Ligi'nde bir anket yapsan, desen ki gelecek vadeden bana 5 de demeyeyim 3 teknik adamı yaz, o 3 teknik adam arasında ismi çok net geçebilecek teknik direktörlerden bir tanesiydi. Oynattığı futbol, takımlara getirdiği yer, başarı seviyesinin, başarı skalasının hep yüksek olması bana göre gerçekten de açlık olarak kariyerinin hangi noktasında buraya geldiğine baktığımızda önü çok açık ve buradan kendine bir kademe daha atlatabilecek bir teknik adam. Bu da mutluluk verici açıkçası.
4: Evet, Beşiktaş daha açık ısınmaya.
11: O yüzden ben çok heyecanlıyım. Yani Vincenzo Italiano Beşiktaş'ını izleyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Sonunda da senin söylediğine geleyim. Gerçekten de sert bir kaya var. Yani sezonu bu maçta açmak istemezsin. Sezonu böyle bir rakiple açmak kesinlikle istemezsin.
4: Emre, Vincenzo Italiano'dan devam edelim. Engin'in bıraktığı yerden. Şimdi son 4-5 yılına bakıyoruz. Bologna'da çok iyi bir performans, bayağı başarılı bir dönem. Fiorentina'da iki kez konferans ligi finali oynayan bir takım. Hani hatta eleştiriler şeydi, ya West Ham'a karşı bile en azından kendi oyununu oynamasaydı da biraz kontrollü oynayıp belki kazanabilirdi. Hiç stratejik düşünmüyor, oyunu domine ediyor, agresif oyuncuları seviyor. Aslında tam da bizim ülkede biliyorsun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş teknik direktörü olmak için hep baskın oynamak lazım, dominant oyun. Tam Beşiktaş'ın özlediği bir hoca diyebilir miyiz?
13: Tabii yani özellikle yani herhangi bir ligde, hangi lig olursa olsun, 5 büyük lig, Türkiye ligi, 5 büyük ligin dışında kalan Avrupa ligleri, şampiyonluk adayı takımların güçlü oyunları olması gerekiyor ve güçlü oyunu oynatan teknik adamları tercih etmeye çalışıyorlar. Beşiktaş bu anlamda kendisi açısından yani yapabileceği en güzel tercihlerden birini yaptı ve Engin'in söylediği şey çok doğru. Yani iki taraf için de çok büyük şans. İtalyan gibi bir hocayı, modern bir bakış açısına sahip teknik adamı burada izleyecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Ama tabii ki bugünkü yansıması nasıl olacak onu bilmiyoruz. Çünkü ilk resmi maç ve şu anda oluşum aşamasında bir kadro. Kadroda eksikler var. Çok fazla transfer olacak. Transfer olmuş bazı oyuncular bugün ilk 11'de değil, bazıları kadroda değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın gerçekten gidecek çok fazla yolu var. O yüzden bugün mesela hoca gelirse, bekliyoruz hocayı birazdan. Evet. Benim merak ettiğim konulardan biri, bugün pragmatist bir tavır mı göreceğiz hocadan? Yoksa daha ilk maçtan, ilk resmi maçtan kendi oyununu oynamaya çalışacak mı? Ben bir hibrit, karma bir yaklaşım göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü ilk resmi maç çok sert bir rakip. Özellikle yani Avrupa Ligi elemenin bu turu, bu eleme turunda karşılaşabileceğimiz en sert rakiplerden, en sert kulüplerden biriyle mücadele edeceğiz. O yüzden ilk maçın heyecanı bir tık daha fazla bende.
4: Kesinlikle Engin. Bu arada Vincenzo Italiano'nun istatistik olarak da gittiği kulüplerde ilk resmi maçını hiç kaybetmemiş. Hep kazanmış. Öyle bir istatistik de var. Umarız temsilcimiz açısından da öyle bir güzel başlangıç olur.
13: Bunu bilmiyordum.
11: Şöyle bir zorluk var tabii bence. Beşiktaş birkaç senenin yorgunluğunu üzerinde taşıyan bir takım ve bunu aslında erken yaşamaya başladı ve o yük, o bagaj aslında her sezon başlangıcında, her başarısızlıkta, her elenmede Beşiktaş'ın önünde sanki bütün o geçmiş bagajlar devamıyla geldi. İtalyano oyunu, hani Bologna tercihi de aslında tesadüfi değil ve Motta'nın ardından Bologna'ya gidiyor. Yani önemli iki tane yıldızını kaybetmiş Bologna'ya gidiyor. Kolay bir dönem değildi ama şu anda Beşiktaş'ın bu kırılganlığını sezon başında yaşamaması lazım. Ya Beşiktaş şu anda öyle bir noktada ki neredeyse Salah'ın kendi içerisinde bir kırılganlığı var gibi duruyor camiada. Beşiktaş bu sezon yatırımını hocasına yaptı. Yani önce hocayla başladı, önce oyunla başladı ve bunun altını doldurmaya çalışıyor şu anda. O yüzden camia olarak, taraftar olarak bunun bilincinde olması lazım. Yani senin söylediğin istatistik gerçekleşirse
14: burada 5 yaş kazanırsa İtalyan'ın işi önümüzdeki bir ay için, 2 ay için çok kolaylaşır diye düşünüyorum. Çünkü onun bir aya, bir buçuk aya ihtiyacı var. Bir sabıra ihtiyacı var. Çünkü oynatmaya çalıştığı oyun pozisyon oyunu. Saha içerisinde kolektif olarak bir şeyleri aynı anda düşünebilen, topun yönüne göre, rakibin yönüne göre pozisyon alabilen, ona göre hücum setlerini belirleyebilen bir takım hayal eden bir hoca İtalyan'a. Bunu alışkanlık olmadan yapabilme şansın yok. Yani bugün biz İtalyan oyunu görme, daha doğrusu İtalyan oyununun en üst seviyesini görme şansımız yok. Bu ister istemez biraz zaman alacak. Beşiktaş'ın sabrının bununla paralel olması lazım. Camia olarak benim kafamdaki en büyük endişe Vincenzo Italiano ve onun Beşiktaş'la ilgili bu açıkçası.
15: Bence yani anahtar kelime gerçekten sabır gibi gözüküyor. Çünkü sabırsızlıkların özellikle Türkiye'de takımlarda direktör değişiminde çok fazla sonuç vermediğinde yıllardır yaşıyoruz ve inanılmaz değişimler oluyor. Beşiktaş'ta 2020-21'deki şampiyonluktan sonra son 5 senedir ya 4. ya 6. ya 5. şampiyonluk yarışından erken kopan bir kimlik sergiledi. Ama geçen senenin devre arasından itibaren değişiklikler oldu. Yeni oyuncular gelmeye başladı ve takıma adaptasyon çok fazla oldu. Ve sohbetimizi bölüyorum. Beşiktaş'ın yeni direktörü Vincenzo Italiano şu an yanımıza geliyor sevgili izleyiciler. Birden durdu, o yüzden ben de durmak zorunda kaldım. Geliyor şu anda, evet. Şöyle. Evet, Vincenzo Italiano bizlerle birlikte sevgili izleyiciler. Welcome. Hoş geldiniz. Türkiye'ye hoş geldiniz ve ilk resmi maçınız seyirciniz önünde. Atmosfer her zaman İstanbul'da Beşiktaş seyircisinin muazzamdır. Hazırlık kampında Beşiktaş'ın özellikle Vincenzo Italiano'nun agresif oyununu, dominant oyunu örneklerini çok gördük. Fakat bugünkü rakip gerçekten Avrupa'da, Danimarka'da dişli bir takım. Fizik gücü yüksek ve ligleri başlayacak bir takım. Kendi oyunlarını mı göreceğiz? Agresif, dominant bir oyun, yoksa rakibe göre kontrollü bir oyun mu sergileyeceğiz? Oradan başlamak isterim.
16: Ma è chiaro che abbiamo lavorato su alcuni principi importanti da avere da adesso fino alla fine. Cercheremo di essere noi stessi, sì, rispettando l'avversario, però anche noi siamo una squadra che vuole far giocare poco l'avversario, vuole dare pressione, vuole cercare di limitare tanto gli avversari e poi quando abbiamo la palla cercare di anche noi creare qualche presupposto per fare gol. Si gioca in 180 minuti, quindi oggi è il primo round di una partita andata e ritorno e vediamo cosa siamo capaci di fare.
17: Evet, kamptayken önemli prensiplerimizin, temellerimiz üzerinde çalıştığımızı söyleyebiliriz. Bugün de önemli bir rakibe karşı oynuyoruz ve kendimiz gibi olmaya çalışacağız. Zor bir maç olacak aynı zamanda. Topsuz olarak biz baskımızı yapmaya devam edeceğiz. Onları zor oynamaya, topu uzun oynamaya daha çok zorlayacağız. Top bizde olduğunda da elimizden gelen her şeyi yapıp şans yaratmaya çalışacağız. Ama bugünkü maç sadece 90 dakika değil, 180 dakika bir maç. Bugün daha ilk günü, haftaya da bunun devamı olacak Danimarka'da.
15: Teşekkürler Engin.
14: Daha sonra ilk saat.
13: Ben de aslında biraz bunun uzantısı olarak bir soru sormak istiyorum.
15: Ben de ilk sorumu öyle yazmışım. Emre'nin sorusunu çalmış gibi oldu.
13: Şimdi hoca yani trend oyunun en modern profillerinden biri ve böyle bir teknik direktörü Türkiye'de görecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bunu söyleyebilirim. Çünkü arkadan oyun kurma, önde baskı, topu kaybettiğimiz anlardaki reaksiyonlar, karşı presler oyunu çok şey vaat ediyor. Tabii ki takım şu anda ilk 11 üzerinde eksik, transfer dönemi devam ediyor. Bazı oyuncular takıma katıldı ama kadroda değil ve gelecek çok fazla oyuncu da var. Böyle bir ortamda hocanın o modern oyununun, modern nüveleri barındıran oyununun ortaya çıkması için ne kadarlık bir süre öngörüyor, bunu merak ediyorum.
16: Ma non è una scusa. Abbiamo lavorato con tanti giovani, piano piano sono arrivati i nazionali, purtroppo è così, ed è chiaro che è una squadra che ancora qualche giocatore verrà a darci una mano, qualche pezzo arriverà, qualcuno in qualche ruolo sarà nuovo e da lì inizieremo a parlare del Beşiktaş al completo. Per adesso sono 20 giorni che lavoriamo insieme. Cercheremo di far vedere quello che abbiamo preparato in allenamento, mi auguro intanto di vedere qualcosina in termini di identità e poi la squadra, come dite voi, verrà ancora puntellata e rinforzata in alcuni ruoli.
17: Evet, tabii ki de bunlar bir bahane değil. Biz çok fazla genç oyuncuyla çalışmak zorunda kaldık kamp döneminde. Çünkü milli aradan oyuncular da geç döndü aramıza. Ama daha da gerçek bir takım olacak. Aramıza yeni arkadaşlar da geldiğinde daha gerçek bir takım göreceksiniz. Bu puzzle'ın parçaları zamanla yerine oturacaktır. Bazı önemli bölgelere önemli arkadaşlar gelecek. O zaman gerçek komple bir Beşiktaş'tan bahsedebiliriz. Şu anda yaklaşık 20 gündür beraber çalışıyoruz. Ve bu 20 günde yaptıklarımızda bugün sahada göstermek istiyoruz. Umarım güzel şeyler gösterebiliriz. Umarım Beşiktaş kimliğine dair bazı parçalar bugün sahada gösterebiliriz. Ve dediğiniz gibi bence yeni gelen arkadaşlar da daha iyi olacak.
14: Evet, ben Emre'nin sorusunu biraz devam ettireyim aslında. Yani hocanın oyunu bir pozisyon oyunu. Stoperlerin toplu topsuz öne çıktığı, beklerin zaman zaman hücum bölgesinin son çizgisinde konumlandığı Vincenzo İtalyan oyunları çok gördük. Bu kolektif bir oyun ve herkesin birbiriyle aynı anda düşünüp aynı anda hareket etmesiyle başarıya ulaşabilecek bir oyun. Bunun için süre olarak, yani biz hangi noktada bunun asıl prensiplerinin sahaya net yansıdığını görebiliriz?
16: Ma lo so, sarebbe bello dopo 20 giorni vedere tutto, però è un percorso, i ragazzi lavorano benissimo, hanno dato grande disponibilità, arrivano al campo e vanno a 100 all'ora, quindi piano piano assimileremo questi concetti. Chiaro che oggi l'avversario è forte, è un avversario tosto, bisogna stare attenti in entrambe le fasi. Però sono quelli i concetti che vogliamo esprimere, quelli che hai detto tu, e cercheremo di farlo più velocemente possibile. E sarei felice oggi già di vedere qualcosina, però vogliamo arrivare a esprimere quello che dicevi prima tu.
17: Ya ben de açıkçası bilemiyorum, yani çok güzel olurdu 20 günde her şeyi yapıp sahada her şeyi gösterilmek, bence çok güzel olurdu. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten bütün çocuklar çok çalıştı. Bu çok uzun bir süreç aynı zamanda. Bu yol çok uzun bir yol olacak. Çocuklar sahada her şeyini verdiler. %100'ünü verdiler. Ve bugün de çalıştıklarımızın bir simülasyonunu deneyeceğiz gibi sahada. Göreceğiz hep beraber nasıl bir şey olacağını. Ama maalesef demek zorundayım. Michelin'de gerçekten zor bir ekip. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Çünkü oyunun İki phase'inde de, hem ofansif hem de defansif phase'inde de çok etkili bir takıma karşı oynayacağız. Bizim de bu phase'lerde çok etkili olmamız gerekiyor. Çok konsantre olmamız gerekiyor. Yani konseptler aslında bunlar. Bu konseptleri sahada sergileyebilirsek gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Ve aynı zamanda bu konseptleri de hızlı bir şekilde sahada yapmamız gerekiyor. Bu oyun çünkü yavaş oynanan bir oyun değil. Umarım bugün sahada gerçekten güzel şeyler gösterebiliriz.
15: Teşekkür ederiz. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Biz Esport olarak aynı zamanda Serie A'nın da yayıncısıyız. Ve dolayısıyla son 4-5 senedir Vincenzo İtalyano'yu hemen hemen her programda bahsettik ve...
17: Duymuyorum soruyu.
15: Duymuyorsunuz. Peki, o zaman teşekkür ederim. Tamam. Daha sonra tamamlayalım. Okay. Thank you. Good luck.
18: Grazie.
16: Grazie mille.
15: Evet sevgili izleyiciler, Vincenzo İtalyano bizlerle birlikteydi. Gerçekten samimi açıklamalarda bulundu. Neler söylersiniz görüşleri için?
13: Yani aslında bence söylemesi gereken şeyleri söyledi. Çünkü yeni bir kulüp, ilk kez zaten kendisi yurt dışına çıkıyor. Daha hakikaten sezonun başında ve şunu da kabul etmemiz lazım. Beşiktaş Mecunat mücadelesinde, yani rakibimizin de ligi başlamadı ama ligin başlamasına çok kısa bir süre var. Bu maçtan sonra hemen ilk hafta maçları olacaklar, daha hızlı.
14: Artı şey de, yani sadece o değil Emre, yani takım olarak, plan olarak,
13: tabii.
14: Oyun olarak, yani
13: böyle bir ortamda bence söyleyeceği şeyler, söylemesi muhtemel şeyleri söyledi. Son derece pozitif bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ben.
15: Pragmatik oyuna dair görüşlerine içine dersin.
14: Bence hiç bahanelere sığınmak istemiyor. Yani, evet, yani arada sırada bazı eksikleri, bence bazı noktaları söylüyor ama bunu kendisi adına da bir bahane olarak görmediğini bence vurguluyor. Bu kısım önemli. Özgüvenli. O önemli. Yani sonuçta prensiplerinin bir kısmını sahaya yansıtabileceğini düşünüyor. Ben Beşiktaş taraftarının da açıkçası tamam hadi hemen 3 ay sonra, 5 ay sonra şampiyon olduk, şöyle yaptık, böyle olduk hissiyatında olduğunu düşünmüyorum. Bu söylediğim bagaj öyle bir bagaj değil. Söylediğim bagaj aslında biraz daha yarışmacı olabilme bagajı. Beşiktaş yarışmacı olamadı son birkaç sezondur ve bu yarışmacı olamama hissi gerçekten de taraftarın özgüvenini, camianın özgüvenini, camianın birlikteliğini çok kırdı bence. O yüzden Beşiktaş taraftarı yarışmacı olan, sonuna kadar sürdüren ve şampiyon olacağına inanan bir takım, bir kulüp, bir camia olmayı başardığında belki bu yolları, bu vitesleri çok daha çabuk atacak. Ama zorluğu da şu, hocanın da söylediği gibi, bizim de söylediğimiz gibi, ya bu karşılaştığın ilk takım seviye olarak Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok zorluk çıkartabilecek o takımlara, yani belki baş değil ama baş altı takımlara sorun çıkartabilecek özellikleri olan bir takım. Bugünün zorluğu da o.
15: Engin, zorluk kısmından devam edeyim Emre. Şimdi evet, geçen sezon Nottingham'ı deplasmanda yenip kendi sahalarında yendikleri için elendiler Avrupa'dan. Böyle bir serüvenleri oldu. Avrupa sahnesinde hep yukarılara kadar gitmeye başladılar. Ve liglerinin de başlıyor olması biraz da bizim için de dezavantaj Beşiktaş için de. Fakat burada şu da var. Zaman tanınma durumunda çok farklı oyuncuları, çok farklı yerlerde izleyebileceğiz ama şu anki takımı sizce bir eksi tarafı var mı? Transferler tabii ki gelecek ama dezavantajlı gördüğünüz bir taraf var mı şu anda kadroda? Midtjylland'ın Beşiktaş'ı bugün bu kadrolarla şu bölgede zorlayabildiğiniz bir nokta var mı?
13: Yani her anlamda hazır bir takım. Yani transfer operasyonu bitirmiş bir takım, sezona başlamak üzere olan bir takım. Beşiktaş kendi ligini, Süper Ligi daha geç açacak. Bu anlamda hazır bir takım var karşımızda. Sen son 16'yı söyledin. Son 16, geçtiğimiz sezonki son 16, Midtjylland'ın Avrupa tarihinde önemli başarılardan biri.
15: Aynen öyle.
13: 2015-2016'da bir United dedikleri dönem vardı, hatırlarsın. Ondan sonraki en büyük başarılar olarak görülüyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Geçtiğimiz sezon bir hoca değişikliği yaptılar. İki sene üst üste şampiyon olan takım ligde şampiyonluğu alamadı. Evet. Mesela bu da onlar için bir dezavantaj ama yeni hocanın, yani Mike Tüber
15: 40 yaşında
13: takımı Avrupa'da getirdiği nokta, tek maçları, hedef maçları, ikili maçları oynama kapasitesi geçtiğimiz sezon beğenildi.
14: Şey de söylüyor ya, bizden daha iyi takımlara karşı daha iyi oyunumuzu sergiliyoruz,
13: evet,
14: aslında diyor.
13: Kesinlikle öyle. Ben o anlamda mesela bu maçın ilk maçın sahada olmasını çok olumlu buluyorum Beşiktaş adına. Yani hazırlık aşamasında rakibimize göre hazırlık yönünden ve transfer yönünden şu anda eksiklerimiz varken ilk maçı deplasmanda oynamaktansa bir hafta deplasmandaki maça hazırlık yapıp bu ilk maçı seyirci önünde ilk resmi maçı olarak oynamak bence önemli. Beşiktaş'ın bu anlamda da iyi değerlendirmesi gereken bir 90 dakika bence bu.
14: Artı sen Michelin'den bahsettin. Geçen sezon Bologna'da Aston Villa'ya elendi hatırlarsınız. Evet. Ve özellikle İtalya'daki maçta Aston Villa'yı bayağı dövdüler. Aynen. Dövdüler derken oyun olarak. Yani çok hakimdiler, iyi oynadılar, pozisyon buldular, tehlikeler yarattılar. Ama Aston Villa ikinci yarıda biraz da kontrol atakta dönüp aslında ilk maçta turu bitirmiş oldu ve eleme konusunda, eleme maçları konusunda ben özellikle Vincenzo Italiano'nun rakip analizi konusunda belki de Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani tüm kariyerine bak, tüm kariyerindeki eleme maçlarına bak. İşte iki tane konferans ligi finalinden bahsettik. Bir tane Kupa İtalya finali, bir tane Bologna'yla kupa. Yani şimdi hani bu eleme turu olarak baktığında gerçekten muazzam bir performans var. Ama bu söylediklerimiz tabii ki biraz zaman gerektiren şeyler. Bugün Beşiktaş taraftarına kendi oyununu önce inandırmak durumunda. Vincenzo Italiano oyununu. Hatta şu açıdan da bence o anlamda belki olumlu bir nokta olabilir. Şimdi eksikler var diyoruz, gelmeyen oyuncular var diyoruz ya. Beşiktaş geçen sezonki oyuncularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Michelin'de burada kafa tutup iyi oynayıp beklenmedik bir şekilde rüzgarı arkasına alarak çok zor duruma sokarsa Michelin'de burada, bundan sonrası için de Beşiktaş'ta o özgüveni sağlamak için çok ciddi bir done olur elinde. Ve hani sen diğer taraftan baktın. Mesela ben de şuradan bakabilirim. Bu arada Calo'yu sormadık. Calo'ya golü tercihini sormadık, evet, hocaya onu sorabilirdik. Şu anda aklıma geldi. Ben Olaita'nın bu tarz bir maçta mesela enteresan bir profil olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Midtjylland ön tarafta çok oyuncuyla, fazla oyuncuyla baskıya giden, bu temasları yapabilen bir takım olduğu için özellikle delici oyuncular, yani topu alıp topla beraber mesafe kat edebilen, oyuncuyu geçebilen profiller Midtjylland oyununa çok ters gelecek profiller olabilir. O yüzden bugün çok enteresan bir Olaita'nın performansı izleyebiliriz bence.
13: Bence aslında biraz zaten 11'leri de konuşmak lazım, yani 11'ler üzerinde çok fazla konuşmadık.
15: Yapalım. Önce bir Kartal Kayra Yılmaz dinleyelim.
13: Tabii.
15: Sevgili izleyiciler, Erim Derildi yanında Kartal Kayra Yılmaz var. Maç önü görüşlerini alıyoruz.
18: Teşekkür ediyoruz Murat Fevzi Tanırlı. Yayınlarımız başlıyor, röportajlarımız başlıyor. Kartal Kayra Yılmaz birlikte. Kartal, kamp dönemi zorlu geçti biliyoruz. İlginç bir kamp dönemi de geçirdiniz. Çift çift maçlar yaptı Beşiktaş. Nasıl geçti kamp senin için?
19: Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum bütün camiamız adına. Tabii ki biraz zorlu bir süreçti. Sezon başları her zaman biraz farklı olur. Bu sene de biraz daha farklıydı. Günde 2 maç oynadık, 2-3 tane. Ama genel anlamlarıyla iyi geçtiğini düşünüyorum. Takım olarak iyi hazırlandık, iyi çalıştık. Bugün de önümüzdeki ilk resmi maçımıza çıkıyoruz bu seneki. Özellikle kamp sürecinde aslında hedefimiz önce bu maçtı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum, tekrardan söyleyeyim. Kamptan sonra İstanbul'a döndük. Orada da hazırlıklarımıza devam ettik. Bugün de inşallah burada taraftarımızın önünde inşallah galibiyet almak istiyoruz.
18: Başlangıçlar önemlidir. Yani sezonun ilk maçı olacak, ilk resmi maçı olacak sizin için. Neler hissediyorsun?
19: Öncelikle heyecanlıyım. Özlemişiz taraftarımızın önünde, kendi sahamızda, seyircimizle beraber. Dediğim gibi bugün inşallah burada sahada inanılmaz mücadele eden, çok iyi bir performans ortaya koyan bir Beşiktaş seyredeceğimizi ben seyrettireceğimizi düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber, teknik ekiple beraber her anlamda bu maça hazırız. Dediğim gibi buradan inşallah galibiyetle ayrılacağız bugün.
18: Peki biraz da hocayı sormak istiyorum. Yeni bir hocanız var. Serie A'da çok başarılı dönemleri geçirdi. Kampın da ilgin çeken isimlerinden bir tanesi oldu. Kat ettiği mesafelerle konuşmuştuk biz Vincenzo Italiano'yu. Sizde ilgisi nasıl? Takıma motivasyonu nasıl? Kampın tamamen merkezinde olduğunu gördük. Nasıl bir başlangıç yaptınız birlikte?
19: Şöyle, kendisi çok özel bir insan. Zaten yaptığı başarıları bizim burada konuşmamız çok doğru olmaz. Zaten her şey ortada. Kampta da bütün oyuncularla arası çok iyiydi. Sürekli işte antrenmanlardan sonra veya öncesinde sürekli iletişim halindeydik. Antrenmanlarda da kendisi sürekli aktif, her şeyi bize göstermeye çalışıyor. Aslında sahada bizden ne istiyorsa onların hepsini antrenmanlarda bize çalıştırıyor, gösteriyor. Dediğim gibi yeni bir sezon. Hocamızla beraber bugün ilk maçımıza çıkacağız. Umarım istediğimiz şekilde şampiyonluklarla bitiririz.
18: Peki yuvaya döndünüz. Bugün ilk resmi maç. Taraftara vereceğim bir mesaj var mı?
19: Ya şöyle, zaten onlar sürekli bizim destekçilerimiz. Bugünle beraber bugün de stadın full olacağını düşünüyorum. Onlar hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu sezon dahilinde de biz bugün ateşi sahada yakacağız. Onlar da bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar.
18: Çok çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Akşam için başarılar. Evet, maç öncesinde Kartal Kayra Yılmaz birlikteydi. Sözü tekrardan Murat Fevzi Tanırlı ve konuklarına bırakıyoruz.
11: Teşekkürler Erim Dereli. Kadroları konuşuyorduk. Kayra Yılmaz'ı da görüşlerini aldık. Fantastik bir istatistiği var. Onu bilmeyen izleyicilerimiz için paylaşayım. Ben dedi, Bologna'da 107 maç, 107-11, farklı 11. Bu futbolda karşılaşabileceğimiz bir şey değil. Yani inanılmaz ötesi bir şey. Bugün de kadroda İlhan Fakılı'yı görüyoruz. Pek çok oyuncu oynayabilecek gibi, hem ilerleyen haftalarda şans bulma ihtimali çok yüksek. Hem 11 üzerinden hem de genel kadro üzerinden Emre neler söyler?
13: Yani aslında 11'de çok anormal bir sürpriz yok. Evet, Agbadu'nun olmaması bir sürpriz gibi gözüküyor ama bence sanki orada da tercih şundan dolayı. Yani Agbadu da standart üstü bir ayağa sahip ama Emirhan Topçu ve Jalo ayak kalitesi olarak hakikaten yani çok bu takımın yani en önde gelen ikisi stoper olarak değerlendirebiliriz ki rakip bir baskı takımı. Yani rakip hem baskıları hem karşı baskıları topu kaybettiği andaki reaksiyonları iyi yapan bir takım. Muhtemelen oradaki toplu güvenliği maksimize etme düşüncesi var diye düşünüyorum. Olaytan da zaten yani şu yedek kulübesine baktığımız zaman mantıklı gözüküyor ki şöyle bir üçlü orta saha, bir tutucu Salih, Olaytan gibi mesafede oynayabilen ve Orkun gibi bir oyun aklı, bir pas kalitesiyle beraber aslında İlhan Fakalı'nın, Çerni'nin biraz içeri doğru girdiği, beklerin de öne doğru geldiği bir Beşiktaş bekleyebiliriz. Rakibimiz birçok yerde dörtlü gibi gözüküyor ama ben üçlü oynayacaklarını tahmin ediyorum. Dörtlü görürsek şaşırır mıyız? Şaşırmayız çünkü dörtlü olarak yerleştirebiliyoruz. Ama geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftasından sonra mevcut hocasıyla üçlüye dönüp sezonu da tamamen üçlüye geçirmiş bir takım bu sezona da hazırlık maçlarında benzer yaklaşımla başladılar. Ben o yüzden üçlü oynayacaklarını düşünüyorum.
14: Ben de başka ihtimal görmüyorum. Yani oynarken zaten o üçlü dörtlüye dörtlüye üçlüye dönüyor yani. O çok çabuk artık bütün modern sistemlerde saha içerisinde top sendeyken, top rakipteyken işin değişebiliyor ama yani en azından kendi alışkanlıklarının dışında bir şey görürsek bugün sürpriz olur.
11: Biraz da şunu sorayım Engin. Yani ayakları daha iyi iki savunmacıyı seçti dedi Emre. Dominant bir şekilde oyun oynatmayı seven teknik adam olduğu için hani yeri geliyor kaleciye bile oyun kurdurma. Bir taraftan bekleri farklı kullanma, kanat oyuncularını farklı kullanma. Kanat oyuncularının içe kat ettiği, beklerin iyi ortalar yaptığı çok örnekler gördük Bologna'da da, Fiorentina'da da. Beşiktaş'ın oyununda bu çeşitlilik de bir anlamda yeni sezonda artı yaratacak gibi gözüküyor.
14: Evet, profillerle de alakalı ama evet. Hani biraz daha mesela yani Vincenzo Italiano'nun kariyerine baktığında kanat oyuncularını, santraforları da ve kanat oyuncularından çok iyi performans aldığını görüyoruz. Yani işte buna Nico Gonzalez'i de sayabilirsin, Orsolini de sayabilirsin, onun üzerine Endo'yu ilk dönem sayabilirsin. Çizgilerden gerçekten iyi performans almayı ama o sayısal üstünlüğü nerede nasıl kurduğunda çok ilgilenen bir hoca. Yani top nerede, topun olduğu yerlerde sen nerede sayısal üstünlük sağlarsın, kaleciyi oyun kurma dediği şey de o aslında. Yani orada evet. Bir tane ilave pas seçeneği, bir tane daha ilave oyuncu. O yüzden zaman zaman işte stoperlerini bile orta sahaya gönderip bekleri içeri çekip bunlara kafa yoran bir adam. Ben Beşiktaş'ın bugün dönem dönem uzun vurup uzun vurduktan sonraki topu almaya çalışacağını da düşünüyorum. Yani böyle bir senaryoyla görürsek şaşırmayalım. Bu büyük takım oyunundan kaçmak için değil, Midtjylland gibi bir takımın en önemli aksiyonlarından bir tanesini biraz pasifize etme amaçlı olacaktır. Midtjylland'ı biraz boyunu açabilirsen, biraz delebilirsen, deldikten sonra başka bir oyun ve zaafları olduğu bir oyun var orada. Kolay mı dersen kolay değil, çünkü bunu kolektif olarak yapman gerekiyor. Bir oyuncu, iki oyuncu, üç oyuncu da değil. En azından 6-7 oyuncunun doğru konumlanması, doğru yerde doğru işleri yapması gerekiyor. Ama bugün ben bundan esintiler göreceğimizi öngörüyorum açıkçası.
15: Kadroda yeni isim olarak dikkat çeken İlhan Fakıl var. Çok gerçekten pozisyonları, videoları paylaşınca heyecan verici bir isim. Bir taraftan Trossard gelecek. Hatta hani bugünlerde halihazırda gündemde Muhammed Salah var. Beşiktaş'ın kadrosu bu dediğiniz haftalar geçtikçe hocaya da sorduğunuz zaman kıstı. Ne kadar zaman sonra Beşiktaş'ı daha iyi izlemeye başlayacağız sorusunu çok güçlendirecek silahlar diye düşünüyorum.
13: Kesinlikle öyle. Yani bugünkü ilk 11 gerçekten çok değiştiğini göreceğiz. Yani sezonun belki ilk haftasında olmaz, ilk lig maçında olmaz ama ikinci, üçüncü lig maçı geldiğinde yani bu 11'den 4-5 tane farklı oyuncu, belki 6 tane farklı oyuncu görürsek çok sürpriz olmaz. Bu tabii ki şu anda Beşiktaş'ın oynayacağı oyuna dair öngörü yapmayı biraz zorlaştırıyor ama İlhan Fakıl'ın yaptığı çıkış çok önemli. Beklentilerin ötesine geçmesi çok önemli ki hoca zaten bunu kendisi söyledi maç önü basın toplantısında. Gerçekten hazırlık maçlarında da iyi performanslar gösterdi. Yani aslında Midtjylland'ın biraz kaybettiği Aral Şimşir'in o takım içerisinde yaptığı etkinin bir benzerini çok kısa vadede Beşiktaş içerisinde yapmış bir oyuncu. Bugün bu kadar eksik varken, yani bu takımın yarısının değişmesi muhtemelken sezonun içerisinde İlhan Fakıl'dan alacağı hücum performansı da çok kilit olacak. İç sahayı umuyorum Beşiktaş bugün iyi kullanır ve bir şansla yanımızda olur ve istediğimiz sonucu alırız.
15: İnşallah. Engin, son sözün.
14: Yani Beşiktaş bir umut yolculuğunda. Senelerdir bu umut yolculuğu başlıyor. Umutsuzluğa dönüyor. Başlıyor, umutsuzluğa dönüyor. Bugün hocanın ve oyuncuların önüne iyi bir fırsat var. Çünkü rakip sert, rakip dişli ve bu rakibi geçebilirsen bu turda rakibinin seri başı gibi ya, o pozisyonu alıyorsun. Bir sonraki turdaki rakibin rahatlıyor. Bir sonraki turdan sonra Konferans Ligi'nde elensen bile oradaki rakibinle daha rahat oluyor. Bütünlü burada elenirsen Konferans Ligi'ndeki sürecin daha zor. O yüzden sezonu aslında ilk maçla, ilk iki maçla beraber tanımlayacak bir fırsatı var Beşiktaş'ın ve Vincenzo Italiano'nun. Ben bu fırsatı değerlendireceklerini düşünüyorum açıkçası.
15: Evet, teşekkürler İlki Hale, Emre Özcan. Maç sonunda tekrar birlikte olacağız. Sevgili izleyiciler, az sonra İspanyol hakem Ricardo Burgos'un düdüğüyle karşılaşma başlayacak. Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Maç sonunda güzel dakikaları konuşmak dileğiyle iyi seyirler.
20: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
21: Reklam.
22: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı.

hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Reklam.
1: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor!
1: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması bugün 21'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Reklam.
1: Günün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
4: En azından böyle bir avantajımız var. Ama Beşiktaş'ın ilk 11 üzerinde de transfer operasyonu üzerinde de henüz daha net eksikleri olduğu ortada. Böyle bir ortamda ben ilk maçın ilk sahada olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum Beşiktaş seyircinin bu atmosferin de yardımıyla kendisi için iyi bir skor alır ve rövanş öncesinde bir avantaj elde eder bu akşam.
5: Tribünler Beşiktaş'ı çağırdı ve oyunculara maç öncesinde moral verdi. Bir başka fark da Beşiktaş sahaya Metallica'dan Enter Sandman ile çıktı. Yeni sezonda artık bu şarkıyla sahaya çıktığını göreceğiz. Kara Kartal'ın ve şimdi Beşiktaşlı oyuncular da maç öncesinde bir araya geldi. Son

bir motivasyon konuşması. Danimarka Ligi'ni geçen sezon ikinci sırada bitirdi Midtjylland. Avrupa Ligi'nde lig aşamasında üçüncü sırayı aldılar. Devamında Nottingham Forest'a elendiler. Güçlü bir rakip. Ancak bugün kalbimiz Beşiktaş'tan yana. Dileğimiz Beşiktaş'ın bu turu geçip Tromsø Hradec-Karlove eşleşmesinin galibini beklemesi. Yeni sezonu Esport ekranlarında açıyor Beşiktaş. Avrupa Ligi ikinci eleme turunda rakip Danimarka temsilcisi Midtjylland. Artık hazırız. De Burgos kenara bakıyor, işareti bekliyor dördüncü hakeminden. Çok güzel bir hava, harika bir atmosfer. Her zaman olduğu gibi Tüpraş Stadyumunda, Dolmabahçe'de. Biraz erken hazır oldu oyuncular. Saatin 21'e gelmesini bekliyoruz. De Burgos da dördüncü hakemiyle göz göze. İlk üçlüsü için sezonun. Bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş.

0: Christensen. Billing. Touch. Vincenzo Italiano görüntüde. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Spezia, Fiorentina ve Bologna'dan sonra Beşiktaş'ın başında. Andreasen. Jensen. Orta geldi içeriye. Nübel çıktı aldı. Alexander Nübel. O da Beşiktaş'ın yeni kalecisi. Taç Beşiktaş'ın. Mourinho kullanıyor. Yang Yuo. Charney'den önce ayak koyan Hamburg Lee. Mourinho kullanacak. Panama'yla Dünya Kupası'nda 3 maçta da forma giydi. Lee uzaklaştırdı. Etim. Orada Emirhan. Nübel. Lee vuruyor kafayı. Mourinho. Charney. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Charney'e doğru. Charney dokunamadı. Korner. Hamburg Lee'den müdahale. Mourinho akıl dolu bir top denedi içeriye. Orta yapmadı. Yerden gönderdi Charney'i ama savunmanın müdahalesi. Köşe vuruşunu Orkun kullanacak. İşte bu pas ve Lee'den müdahale. Orkun öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan. Yang Yuo'nun sektirdiği topta. Kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Olafsson. Ve uzun bir top. Rıdvan kademeye geldi. Rıdvan diziyle döndü. Nübel uzaklaştırıyor. Billing. Şimdi Olaytan kurtardı kendisini. Verdi Charney'e. Václav Charney. Mourinho. Mourinho yerde. Ricardo de Burgos'un düdüğü var. Faul. Mourinho ters kanada dönmek istedi. İyi bir düşünce. Christensen koştu. O topu aldı İlhan. İlhan Fakılı geriye. Orkun. Hazırlık döneminin parlayan oyuncusu İlhan Fakılı. Italiano da dün basın toplantısında övgü dolu sözler kullandı onun için. Beni çok etkiledi, çok şaşırttı dedi. İlhan'la alakalı bugün sol kanatta forma İlhan Fakılı'nın. Mourinho. Jalo. Emirhan. Nübel. Uzun gönderdi Nübel. Charney koşuyor. Charney'nin önüne düştü. Nübel'den asist mi gelecek? Charney vuramıyor. Daha 5. dakikasında Beşiktaş formasıyla asist yapmak üzereydi Alexander Nübel. Charney son vuruşu yapamıyor. Orkun. Orkun yerde. De Burgos devamlıyor bu kez. Viktor Bahjensen. Rıdvan'da kaldı top. İyi başladı Beşiktaş. Rıdvan gidiyor bu kez. Rıdvan Olaytan önünde hareketli. Rıdvan itildi arkadan. De Burgos faulü veriyor. Serbest vuruş tehlikeli olabilecek bir yer.
1: Alexander Nübel'in profiline dair çok erken bir mesaj. Çok erken bir fragman. Neden tercih edildiğine dair, neden geldiğine dair güzel bir ön izleme gördük diyebiliriz. Bakalım devamı olacak mı?
0: Yeni kulübünde 5. dakikada asist yapmaya yaklaşan bir kaleci. İşte bu uzun top Charney'e asist olmak üzereydi. Biraz açtı ayağından Charney. Şimdi tehlikeli bir noktadan serbest vuruş. Kaptan Orkun topun başında. Harika bir sezon başlangıcı olur. Orkun kaleye bakıyor. İşaretini verdi de Burgos. Orkun geldi. Orkun vurdu dışarıya.
1: Maça dörtlü savunma gibi başladılar Can, ama yani oyun ilerledikçe biraz daha kendi stillerine döndüler. Biraz daha üçlü savunma gibi gözüküyorlar ki geçtiğimiz sezon 7. ya da 8. hafta Norsheyland'a karşı kaybettikleri maçtan sonra yeni teknik adamla Mike Thulberg'le üçlüye dönüp sezonun tamamını üçlü savunmayla bitirmişti ve hazırlık maçlarını da böyle oynamışlardı. Maça Biskov kenarda başladı, şimdi biraz daha merkez orta sahaya doğru evrilmiş durumda oyuncu.
0: Mourinho bıraktı, Salih. Cerny, Salih paslaşması, Salih sert hareket, topa diyor De Burgos. Şimdi oraya doğru gitti, düdüğünü çaldı. Faul işaret etmedi. Yanlış görmediysem, Salih ayağa kalktı.
1: Faul varsa çünkü bir sarı kart olması lazım.
0: Evet. Sanıyorum Salih yerde kaldığı için durdurdu oyunu De Burgos. İşte bir kez daha izliyoruz. Topla Salih'e karışık bir müdahale. Viktor Bahjensen'den. Evet, serbest vuruş. Faul verdi De Burgos. Italiano saha çizgisine kadar geldi. Bir şeyler anlattı takımına. Francolino. Şimdi eksik yakalandı. Son anda Rıdvan çok kritik. Francolino'ya, 7 numaralarına çok dikkat etmemiz lazım. Geçen sezon sakatlanana kadar 17 maçta 16 gol attı Danimarka Ligi'nde Francolino.
1: Ki en büyük özelliklerinden biri de topsuz oyun. Yani alanları çok iyi okuyan, kanallara, bek stoper arasında, bek arkasında çok iyi koşan bir oyuncu. Ve senin söylediğin gibi geçtiğimiz sezon bitiriciliğinde de çok önemli bir gelişim gösterdi. Tek vuruşlar. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Partneri Etim'de benzer özelliklere sahip bir oyuncu. İki tane çok tehlikeli fiziksel forvetleri var.
0: Salih vurdu kafayı. Orkun geldi oraya. Christensen Frankfurt formasıyla bu stadyumda maçı var Christensen'in. Faulü verdi De Burgos. Tepki var tribünlerden. Mike Thulberg görüntüde. Mitchell Landon teknik direktörü.
1: Şu anda işte çift santrfor, arkalarında 10 numara karakteriyle Valdemar Biskov, sağ kanat beki Osorio, sol kanat beki Bak ve üçlü savunma çok daha net ortaya çıktı.
0: Viktor Bak top oyunda mı? Evet, devam ediyor. Viktor Bak sağda boşluk. Geri koşuyoruz. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Orada bir an bomboş kaldı.
1: Dario Osorio'ya da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağ kanat bek olarak oynuyor bu mevcut düzende. Ama alanları, geniş alanları çok iyi kullanan bir oyuncu.
0: Buran toplara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda çok usta bir takım Michelin'de. Orta geldi. Nübel yumrukluyor. İlhan koştu. İlhan tuttu oyunda. İlhan Fakılı pası da çok güzel yere.
1: Çok
0: şimdi karşı atak, 4'e 3 var. Yangio iyi yere bıraktı. Olaytan. Orkun koşu yapıyor. Olaytan bekledi. Çekti sağına. Olaytan açtı önünü, vurdu savunma. Tempolu başladı maç. Salih ortası Yangio'ya gelmedi. Out'a gidiyor top. Italiano'nun o fiziksel yüklemesini görüyoruz sanki.
1: Zamanla daha iyi olacaktır ama İlhan Fakılı'nın da özverisinin çok önemli olduğu, bu atakta, bu geçiş yolunda çok önemli olduğu bir pozisyon izledik. İşte her topun son ana kadar peşinden koşmanın çok büyük getirileri olabiliyor bu oyunda.
0: İşte Olaytan'ın şutu, savunmadan sekmişti top. Olafsson uzun yolluyor. Emirhan çok iyi yükseldi. Taç, Mitchell Landon. Christensen kullanıyor. Mitchell Landon'dan yetişmiş bir oyuncu Christensen. Frankfurt'tan yeniden evine döndü bir anlamda. Emirhan, Salih, Olaytan, şimdi Billing. Billing'in pası, Francolino. Francolino verdi. Etim, çok iyi müdahale yine Jallo'dan. İlhan. İlhan yerde faul.

0: Rıdvan kullanacak. 10 dakikayı golsüz geçiyoruz. Dolmabahçe'de. Nübel. Jalo. Jalo yerde. Faul diyor De Burgos. Etim'in hareketini.
1: Hem Etim hem Franklino baskıda önemli oyuncular. İki stoperede rahat çıkan, birebir çıkan oyuncular. Jalo tercihi bugün biraz bununla alakalı olabilir. Arkadaki ayak kalitesini sanki Emirhan'la beraber maksimize etmek istedi Vincenzo Italiano.
0: Salih. Emirhan. İlhan. İlhan yerde. Karar devam. Şimdi pas sağ kanada doğru Franklino. Franklino döndü merkeze ama Salih çok iyi okudu o pası. Salih Özcan şimdi İlhan'a. Salih de çok iyi başladı maça. Rıdvan. Orkun. Olaytan'dan koşu. Orkun sağ kanada çevirdi. Viktor Bach Jensen. Andreasen. Yerde faul.
1: Bakı çok fazla içeri sokuyorlar. Bu da merkezde ekstra bir oyuncu anlamına geliyor toplu oyunda. Onu merkezde takip de önemli.
0: Şimdi uzun bir top. Salih kovaladı. Salih'ten çıktı top.

0: Beck kullanıyor. Yine uzun taçlarda da etkili bir takım Midtjylland. Beck yolladı ceza alanına. Kafa sekti arkaya doğru. Faul itirazımız var. Oyun sürdü. Vuruş. Savunma kapattı. Franculino denemişti. Şimdi yine içeriye yüksek top. Nübel bir an tereddüt etti. Kafa savunmadan ardından Yang Yuo savunmaya yardımcı oldu. İlhan. Orkun. Orkun yerde kalıyor. Oyun sürdü. Şimdi pas Entim için. Hızlı bir top. Out. Orkun yavaş yavaş kalkıyor işte. Burada Billing'in müdahalesi. Billing de yıllar boyunca Premier Lig'de top koşturmuş. Çok fiziksel bir evet. Orta saha.
1: Biraz faul yapmış yani basmış burada. Hakemin yüzünden kaçıyor. Orta sahaları zaten gerçekten çok net. Yani Billing'in tutuculuğu, mesafesi, Pedro'nun keza savunma bölümündeki performansı ve Valdemar Biskov'un teknik kalitesi, pas kalitesi iyi bir üçlü.
0: Etim, Biskov, Beck döndü geriye, Olafsson. Olafsson'dan uzun top. Jalo yükseldi. Şimdi Etim Jalo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Jalo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
1: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
0: Sanıyorum bir basma gördü, ben ilk anda göremedim. Tekrarını şimdi izleyeceğiz. Bakalım. Jalo'nun burada mücadelesi. Evet. Bileğe bir basma.
1: Bir şey diyeyim mi? Az önce Billing'in de bence müdahalesi çok sertti. Ama yani tam net gelmedi. Aslında o da benzer şiddete geldi Orkun'a. Yani 2-3 dakika arayla fazla sert aksiyonlar.
0: Entim atıldı ve VAR'dan dönecek bir kararda değil gibi bu.
1: Hiç sanmıyorum.
0: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Entim üzülüyor ama biz seviniyoruz.
1: Kesinlikle yani 11-11'de de zaten Beşiktaş gayet evet. iyi başladı maça. Gayet iyi giriş yaptı. Bu çok ciddi bir avantaj şimdi. Dengeli bir oyun vardı iki takım açısından ama rakip 10 kişi kalınca, rakip eksilince şimdi biraz daha topla beraber bir şeyler çıkarmamız gerekecek. Oyun üstünlüğü hızlı bir şekilde ekibimize geçecektir.
0: Yani şu anda bir Beşiktaş golü mü daha iyi olurdu? Midtjylland'e çıkan bir kırmızı kart mı? Bu bile tartışılır. Entim atıldı. Midtjylland 10 kişi ve daha 75 dakika var önümüzde. Haydi avantajlı skoru alalım. İtalyano bunun 180 dakikalık bir maç olduğunu söyledi. İlk 90 dakikadan artık avantajı almak elimizde. Jalo'nun çabası, mücadelesi orta sahaya kadar çıktı Etim'le mücadelede ve kırmızı kart.
1: Biraz gençliğin kurbanı oldu. Geçtiğimizde Zartland'in diğer takımı Mafra'dan transfer edilmişti. Hatta tecrübesiz diye Danimarka Ligi'nin zayıf takımlarından birine gönderildi. Orada 14 maçta 5 gol atınca tekrar takıma katıldı.
0: Murillo sıyrıldı bu arada. Murillo, Cerny. Orkun, Salih düzeltiyorum. Cerny. Cerny aldı soluna. Yerden Orkun'u buldu. Orkun kontrol. O da sola döndü. Şimdi Rıdvan. Rıdvan'dan orta Cerny için. Yüksek bir top. Out. Midtjylland'de bir değişiklik hazırlığı da var. Daniel Castillo birazdan oyunda olacak. Kırmızı kart sonrası.
1: Enteresan. Yani bir yapısal değişiklik. Aslında 3-5-2'den direkt 3-5-1'e dönüp savunurken 5-3-1 ile devam edebilirdi. Acaba dörtlü savunmaya mı dönecek? Yani bir stoperden eksilip ekstra bir orta sahayla denge...
0: Biskov çıktı.
1: Biskov mu çıktı? Evet. bütün o zaman şunu söyleyebiliriz. Yani orta saha tamamen tutucu oyuncularla dolu şu anda.
0: Daniel Castillo oyunda, Ekvadorlu. Şimdi kafa Castillo'dan Nübel'e geldi top.
1: Pedro Bravo tutuculu ön planda oyuncu. Billing kesinlikle tutuculu daha ön planda bir oyuncu. Takımın tek pas kalitesi Biskov'du. Onu da şimdi yine daha çok tutan bir oyuncuyla değiştirdi ama geçtiğimiz sezonda 4 gol 4 asisti var Castillo'nun. Onu da yatsımamak lazım. Hücuma enteresan destekler verebilen bir oyuncu.
0: Şimdi Emirhan. Orkun. Artık maçın senaryosu biraz şu gördüğümüz şekle dönecek. Mitchell'ent kendi yarı alanında bekleyecek. Açmaya çalışacağız. Czerny. Jalo. Salih. Emirhan. Emirhan'dan sola Rıdvan, kontrol kalabalık içerisi. Rıdvan orta, Murillo geldi. Olafson alıyor.
1: Zaten 3 stoperleri var. Merkezde de şu anda 3 tane 1.90'lık orta saha. Tamamen tutma çabası bundan sonra.
0: Castillo. Czerny'den pres. Foul diyor De Burgos. ...15. dakikada Etim... ...direkt kırmızı kartla oyundan atıldı... ...Mitchell'end 10 kişi... ...Beh... ...uzun bir top... ...Jalo yakın... ...Franculino ile beraber... ...Franculino kazandı topu... ...ceza alanında Franculino tek başına... ...Jalo dokundu... ...Salih uzaklaştırıyor... ...Salih Özcan... ...Han Bömli... ...Beh... Viktor Bak. Olafson. Sekti top Jalo'da. Jalo'da kalecisi Nübel'e dönüyor. Emirhan. 20 dakikayı geride bırakıyoruz. Dolmabahçe'de gol yok. Mitchell'end 10 kişi. Yang Yuo müdahale topa Billing'den. Lee. Billing. Olaytan'dan pres. Beh. Castillo. Billing. Oh'un presi var. O pres topu getirdi ama düdük. De Burgos'tan faul. Tristensen. Derin bir top denedi. Nübel çıktı kalesinden. Rıdvan'a pas. Rıdvan. Olaytan'dan yine koşu. Solunda İlhan. Orkun'a dönüyor. Orkun. Devam dedi hakem. Emirhan. Olaytan. Yang Yuo. Tekrar. Olaytan. Murillo. Jalo. Jalo'dan derin top. Yang Yuo nefis bıraktı. Olaytan at bunu. Olaytan. Nefis bir servis Yang Yuo'dan.
1: Muhteşem bağlantıydı.
0: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor. Harika bir topuk pası.
1: Ya bu çok büyük fırsattı.
0: Zaten bunları yapabildiğini biliyoruz. Oh'un. Olaytan'ın vuruşu dışarıya. Olafson. Oyunda top. Franculino. Billing. Emirhan'dan müdahale. Şimdi Orkun. Yang Yuo. Devam dedi hakem. Lee. Milli takımda Kore kampında beraberdi. Oh ve Lee. Christensen. Şimdi Billing. Billing'in pası. Jalo'ya açtı top. Murillo. Daha yakın. Castillo kovalıyor. Murillo'nun kontrolünde top. Murillo yerde kaldı. Foul.

0: Salih. Oh. Calo. Emirhan. İlhan çizgide. İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Černý. Černý kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. Ve taraftar da desteği artırıyor. Salih. Olaytan. Černý. Emirhan. Emirhan havalandırdı Mourinho'ya doğru. Castillo. Top tekrar bizde. Calo. Salih. Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı'dan pas. Oha gelmedi. Hemen Emirhan çıktı alamadı. Franculino geniş alanda gidiyor topla. Franculino 4 oyuncu geri koşuyor Beşiktaş'ta. Franculino hemen Rıdvan da geldi. Calo ile beraber kapatıyor. Franculino ortası geçmedi. Yine onda. Tek başına Franculino. Franculino sonunda kazandık. Emirhan bravo. Orkun. Olaytan. Orkun. Oh. Calo. Salih. İlhan Fakılı. Clermont'dan transfer edildi, Fransa'dan. Ve daha hazırlık maçlarıyla Beşiktaş taraftarının kalbini kazandı İlhan. Calo. Şimdi Salih. Emirhan. Orkun. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu. Öndeyiz.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: İşte Černý'nin asisti. Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
1: Acayip, acayip.
0: Kaptanını selamlıyor Beşiktaş tribünü. Bu sezon daha farklı olacak demişti Orkun. Bir önceki sezon 5 gün sezon öncesi kampa katılabilmiştim. Bu kez daha uzun çalışma imkanı buldum dedi. Ve işte karşılığı da bu. Büyük bir kalite.
1: Hani mükemmel senaryo var şu anda. 11-11'de çok iyi başladık. Rakip eksildi ve çok gecikmeden de eksildikten sonra golü bulduk. 1-0'ı bulduk. Umuyoruz aynı şekilde devam eder.
0: Olaytan. Černý. Emirhan. Calo. Orkun terse dönün diyor ısrarlı arkadaşlarına. Orada top isteyen İlhan vardı. Şimdi Salih. Jalo.
1: O soruyu beklediğimizden daha önde tutuyor bence. 10 kişi kalmalarına rağmen.
0: Şimdi Orkun'dan sol kanada İlhan'a. İlhan Fakılı girdi içeriye İlhan. Müdahale var gelişine. Salih bu kez olmadı. Emirhan. Emirhan çok soğukkanlı. Şimdi orta. Sekiyor Kristensen'den taç. İşte burada Kristensen'in müdahalesi topa. Oyun tekrar hareketlendi. Orkun. Olaytan. Jalo. Murillo. Orkun Kökçü'nün harika golü. 1-0 öndeyiz.

0: De Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi, güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti, Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan, olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson ardından üst direkt, Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Vuramadı. Böyle devam. Rakip 10 kişi afallamış durumdalar. Pozisyonlar arda arda geliyor. Böyle devam. Cherny'e doğru. Olaytan'dan baskı. Şimdi oh pres yapıyor Lee. Billing. Ve Jalo. Cherny. Salih. Mourinho. Çok güzel bir gol atmak üzereydi Mourinho. Şimdi Verkat Cerny ile girdi içeriye Mourinho. Mourinho bıraktı geriye ama Billing var orada. Şimdi Victor Bak. Salih'ten bir Salih ayak iş. Daha. İnanılmaz oynuyor şu ana kadar Salih. Mourinho yerde. Foul diyor De Burgos. İlk müdahale için. Serbest vuruşu işaret etti.
1: Ya 10 kişi kaldıktan sonra Midtjylland net bir 4-4-1 takımı gibi gözükmeye başladı. Biraz Osorio'nun önde olmasının nedeni de belki ya da büyük ihtimalle geçişlerde en azından onu kullanma düşüncesi ama Castillo zaman zaman sol bek ve sol stoper arasında giriyor. Tabii ki Osorio sağdan sağ bekin yanına yaklaşıyor kanat bek gibi. Savunmayı beşliyorlar, altılıyorlar. Ama genel itibariyle bir dörtlü var. Oyunu her genişlettiğimizde aslında evet. Eksik rakibe karşı hakikaten pozisyon bulacağız gibi gözüküyor.
0: Gol de öyle gelmişti. İlhan'dan Cherny'ye, Cherny'den Orkun'a, Orkun'dan kaleye. Topun başında Rıdvan ve Orkun var. Orkun kesti arkaya doğru. Emirhan orada indirdi Emirhan. Ohu açtı. Bilin karşıladı. Jalo. Şimdi İlhan Franculino'ya faul yaptığını söylüyor. İlhan Fakılı'nın De Burgos.
1: Yani çok şeyimiz demek gibi olacak ama bilmiyorum ama yani ilk yarı bitmeden bir tane daha bulabilirsek gerçekten evet. Çok büyük bir avantaja doğru götürebiliriz ikinci yarıda. Ama tabii ki savunma reaksiyonlarında asla unutmamak gerekiyor.
0: Olafsson. Christensen'e doğru Rıdvan, Billing. Lee'den kalecisi Olafsson'a. Billing. Franculino. Şık bir pas attı sağ kanada. Offside bayrağı kalkmadı. O soruyor. Rıdvan bravo. Rıdvan havalandırdı. Bravo. Taç. Mike Thulberg görüntüde ve Vincenzo Italiano 2025'te Bologna'ya İtalya Kupası'nı kazandırıp kulübün 51 yıllık kupa hasretini bitirmişti. Fiorentina'ya iki kez Konferans Ligi finali oynattı. Vincenzo Italiano. Cherny. B. Auto bırakmak istiyor ve öyle yaptı.
1: Terste hep çok geniş alanlar, çok geniş
0: alanlar var. Korner, özür diliyorum. Mourinho hemen yardımcıya döndü. Bir müdahale var öncesinde. Ben de Beh gibi o müdahaleyi görmemiştim. Özür dilerim. Korner kullanacağız. Cherny topun başında. Kısa kullanıldı. Olaytan. Olaytan bir anda açıldı önü. Olaytan orta yaptı, kafa dışarıya. Murillo. Korner. Gole bir kez daha yaklaştı Murillo. Üçüncüde olsun. Cerny. Bir kez daha topun başında. İkinci asisti gelsin. Cerny'den orta, kafa sıkıştı, top oraya uzaklaştırdılar. Rıdvan. Olaytan. Sahaya tekrar yerleşiyor Beşiktaş. Korner sonrası Rıdvan. Sola. İlhan. Emirhan. Yine çok sakin kaldı Emirhan. Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı. Orkun. Salih. Sağda Cerny. Václav Cerny yine soldan sağa döndü oyunun yönü. Cerny bu kez son çizgi yerden çevirdi. Savunma karşılıyor. Top yine Cerny'ye geldi. Salih. Cerny. Yine son çizgiye kırdı. Cerny yerden gönderdi. Arkada İlhan. Son anda Christensen. Billing. Olaytan'dan baskı, topa müdahale. Bir şey yok. Orkun. Orkun'dan pas. İlhan kontrol. Şimdi ayak koydu orada. Castillo. Ohta kaldı. Bunalttık iyice. Salih. Olaytan. Kötü bir ilk dokunuş. Kaybetti Olaytan ama tekrar kazandık. Murillo. Gerçekten afallamış durumda Mitchell. Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Murillo, bu da olmuyor. Olafson boşa çıktı. Murillo yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı.
1: Yani hemen hemen her şey yapıyor Beşiktaş. Bekini evet, pozisyona sokuyor. 6 numarası ilk pozisyonu buldu zaten duran topta. 8 numaraları pozisyon buluyor. 8 numarası uzaktan vuruyor, gol oluyor. Yani bir ilk resmi maç için gerçekten
0: çok iyi bir 36 dakika. Şimdi Francolino, müdahale var. Castillo'ya geldi. Castillo, Salih rahatsız etti. Bir top daha kazandırdı Salih. Sanki 10 yıldır Ustad'da Beşiktaş orta sahasında gibi Salih Özcan. Şimdi top yine onda. Rıdvan. İlhan. Solda Rıdvan koşuyor. Salih. Şimdi Rıdvan. Orkun'a pas. Biraz hızlı. Christensen. Olafsson. Billing. Osorio. Rıdvan kapattı. Uzun bir top. Bravo'dan kaleci Nübel'e.
1: Salih alamasa da rahatsız etti bir temas. Yani rakibi sıkıntıya sokuyor topu kazanamasa bile.
0: Calo. Olaytan, Cerny, bir verkaç, biraz hızlı top. Olaytan kovaladı, bırakmadı Francolino'ya. Emirhan. Orkun. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Yine denedi. Bu kez dışarıya.
1: Ya bunları denemesi tabii ki önemli. Hele skor avantajıyla beraber. Bir kişi fazla oynarken. Ve yani eğer topu hızlı bir şekilde kenarlarımıza götürebilirsek iki kenarda da rakiple birebir bırakma konusunda çok geniş alanlarımız ve zamanlarımız olacak.
0: Olafsson. Emirhan. Victor Bak. Calo. Rio. Calo çıktı öne. Cerny. Stoperlerin bu topla çıkışlarını da isteyen bir hoca İtalyano.
1: topla hemen Calafiori geliyor.
0: Jalo. Salih. Cerny. Cerny kanat değiştiriyor. İlhan. İlhan Fakıl'ı aradan. Olaytan'la Verkaç. İlhan arkaya Cerny'e doğru. Kafayı vuran Beh. Cerny. Jalo. Yükleniyoruz. İkinci golü arıyoruz. Midtjylland karşısında Cerny. Emirhan. Ayak koydu o soruya ama taç. İlhan. Top kaybı. Franculino. 3 oyuncu çevresinde Salih bu topu da aldı. Bir müdahale daha Salih. Osorio yerde. Franculino yerde. Faul. Ve ilk pozisyon için serbest vuruşu işaret ediyor De Burgos. Şimdi Franculino da kalkıyor yerden.
1: Ben oyunu çok net ilk 10-15 dakikadan sonra sola götürmeye başladığımızı düşünüyorum. Bu bilinçli bir tercih gibi çünkü Osorio'nun arkası çok daha ideal gözüküyor. 4-4-1'in sol önünde Deni Castillo gibi tutucu bir orta saha var. Ve sürekli bek stoper arasında gelerek yardım ediyor oraya. Ama Osorio'da o yardımlar gelmiyor. O yüzden Rıdvan İlhan Fakıl'a oraya giren Orkun Gökçü orayı işleyebiliriz.
0: Ceza alanına indi top. Lee vurdu kafayı. Nübel için kolay.

Salih. Orkun. Murillo. Salih. Emirhan. Jalo. Emirhan. İlhan çizgiye basıyor. Rıdvan yine iç koridorda. Emirhan. Olaytan. Boşluk arıyoruz. Jalo. Murillo. Murillo'nun pası. Çerni'de kaldı. Biraz açtı Çerni'de. Şimdi Castillo. Orkun'un faulü var. Tek gol Orkun Kökçü'den ama çok net fırsatlarımız da var. Murillo'nun direkten dönen topu, Olaytan'ın ayağına gelen iki şans. Olafson. Billing'e doğru. Dokunamıyor Billing. Taç bizim. Orkun Olaytan'a bir şeyler söyledi. Şimdi top Emirhan'da. Olaytan. İlhan. Olaytan. Orkun saniyeler önce Olaytan'ın yanına gitti. Bir şeyler konuştu. Sanki Olaytan daha geriye geldi. Orkun daha ileriye doğru gitti. O diyaloğun ardından Murillo'dan pas Orkun'a gelmiyor. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafson'un üzerine. Böyle vurdu Salih. Şimdi Emirhan. Kafayı Castillo vurdu. Rıdvan dönüyor Nübel'e. Oh, kovalıyor. Lee. Beh. Lee'ye pas. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino, müthiş müdahale. Murillo. Murillo golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Murillo. Avantajı oynattığını işaret ediyor De Burgos ısrarla. Şimdi Franculino. Castillo. Castillo yerde. Serbest vuruş.

0: bu müdahale Emirhan'dan. Bu da biraz önce Mitchell End'in tehlikeli geldiği an. Franculino koşuya devam etti. Şut açısını da buldu ama Murillo önce rahatsız etti. Topa dokundu, ardından da o şutun kaleye gelmesini önledi.
1: Yani açısını kaybeder gibi olmuş Murillo ama sonrasında gerçekten müthiş bir müdahale.
0: 45. dakika, Billing topun başında, sert vuruşlar yapabilen bir oyuncu Philip Billing. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. 2 dakika işaret ediliyor İlk yarının sonuna. İşte Billing'in kullandığı free kick. Jalo. Salih. Jalo terse. İlhan orada. İlhan alabilse önüne. Bir şans olabilirdi. Christensen top oyunda. Christensen sıyrıldı Rıdvan'dan. Hala onda Christensen. Foul. Son dakika ilk yarıda. Stoperler gitti. Mitchell End'de. Uzun bir top. Kafayı vuran Salih. Şimdi Černý. Billing. Aradan oynadı. Černý beklemedi. O topu kazandırdı. Son bir kontra şansı bulabiliriz ilk yarıda. Černý verdi pasını İlhan'a. Orkun koşuyor. Oh koşuyor. Olaytan koşuyor. İlhan bekledi. Verdi kaptanına. Orkun orada. Christensen. Ve korner. İlk yarının son fırsatı bizim olacak. Orkun topun başında. Emirhan geldi, Jalo geldi. Yine Murillo da ceza alanında. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý kontrol. Černý vuruş. Olafsson. Ve ilk yarıda bitecek. De Burgos'un düdüğü. İlk yarı sona eriyor. Beşiktaş 1, Mitchell End 0 ilk yarının sonucu. Güzel bir devre Beşiktaş için.
1: Çok çok iyi bir devre Can. Yani maça iyi bir giriş. Rakibimiz eksildikten sonra çok etkili bir 20 dakika bence. Ama 35'ten sonra tempomuz biraz düşmeye başladı. Sezonun ilk resmi maçı. Hazırlıkların tam gaz devam etmesi biraz yorgunluğu beraberine getirdi. İkinci yarıya çok daha taze şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Belki 10 kişi kalmış rakibe karşı ikinci yarıda teknik kaliteyi arttıran bir hamleyle de giriş yapabiliriz diye de aklıma geçmiyor değil.
0: Bakalım İtalyano'nun tercihi ne olacak? Şimdi Lee'nin ufak bir sakatlığı vardı, o da ayağa kalktı. Černý özür diliyor rakibinden. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız değerli izleyenler.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine

0: kaçırmayın.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Reklam.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kalmayın.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: açacaktı.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
4: Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor canlı yayın.
3: Bu hamle olarak düşünecektir zaten. Ben 55-60 gibi skor değişmezse teknik kaliteyi arttırma hamlesi bekliyorum hocam.
4: Bizim için bence bir iyi haber daha. Franculino çıktı. Erlic oyunda, stoper Erlic. Hücum tehdidi bir hayli azaldı. Mitchell'in. Yani 1-0'ı alayım gideyim diyor Tulberg sanki.
3: Tam olarak onu diyor.
4: Biz de diyoruz ki 2 olsun 3 olsun 4'e de hayır demeyiz.
3: Yani bu geçiş savunmamızı çok rahatlatacak bir değişiklik. Topla beraber daha rahat baskı kurmamızı beraberine getirebilecek bir değişiklik ama tabii ki hala Osorio gibi

0: gibi, Deni Castillo gibi topla topsuz koşular atabilen oyuncular mevcut. O yüzden dikkati elden bırakmamak lazım.
1: Bir stoper daha aldı oyuna. Mike Thulberg ikinci yarı başlarken artık sanki tek düşündüğü Mitchell Hand'in. İkiyi yemeden buradan ayrılmak. İkinci yarıya başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş bir kez daha. Gollerin devamı gelsin. Rövanş öncesi avantajımız daha da büyüsün dileğimiz. Şimdi Rıdvan. Bir değişiklik yapmadı İtalyano ikinci yarıya başlarken. Calo. Şimdi Murillo'nun kontrolünde top. Geçti o top. Emirhan. Rıdvan istiyor. Pas ona. İlhan çizgide. İlhan Fakılı. Baktı içeriye İlhan. Salih ilk yarının yıldızlarından Salih Özcan. Murillo. Çerni. Salih. Calo. Şimdi tek top Orkun'dan. Murillo alamadı. Out.
0: Can şunu da söyleyebiliriz. Tam anlamıyla bir 5-3-1'e döndüler. Yani 4-4-1'di ilk yarıyı da 10 kişi kaldıktan sonra stoper hamlesiyle Elçi'yle beraber tam anlamıyla 5-3-1'e döndüler. Osorio'yu öne attılar ki kenar oyuncusu takımda. Dolayısıyla şimdi 3 stoper varken ikinci santraforu yani Semih Kılıçsoy'u sahaya atmak da
1: ya da Mustafa Erhan
0: mantıksız değil. Bu hamleyi de bir noktada bence göreceğiz.
1: Uzun bir top. Kafayı Christensen vurdu. Emirhan. Şimdi Calo bıraktı. Nübel. Murillo. O da ilk yarıda gole çok yaklaşmıştı. Gelişine harika bir vuruşla Olafson çıkardı. Direkten döndü hatırlayacaksınız. Devamında da Olaytan boş kaleye vuruşu yapamadı. İlhan. İlhan yerden Olaytan. Olaytan yerde. Faul yok. Billing. Kalkıyor ayağa. Junior Olaytan. Olafson. Murillo vurdu kafayı. Billing. Sakladı topu. Çerni rahatsız etti. Topu kazandık. Şimdi Salih. Olaytan. Orkun istedi aldı. Rıdvan bindirmeyi yapıyor. Pas İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan çekti sağına. Sıyrıldı. Yerden gönderdi. Olaytan. Pası hatalı. Castillo. Orkun pres yapıyor. Faul. Orkun Köpçü. Gitti özür diledi. Castillo'dan. Orkun. Milli takımdan döndükten sonra kampa erken katıldı Orkun. İznini tamamlamadan geldi.

0: Olafsson kullanacak. Rıdvan yerde. Faul.
1: İlk yarıda da bunu 3 defa yaptılar. İkinci yarının başında da öyle. Yani uzun topları sürekli Rıdvan'ın tarafına vuruyorlar. Ve oraya bir oyuncu göndererek oradaki boy avantajını kullanmaya çalışıyorlar.
0: Olaytan. Çerni. Murillo. Salih. Çerni. Murillo. Koşuya başladı. Çerni. Şimdi Orkun'a. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. Ellinci dakikadayız. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Beşiktaş'ta yedek oyuncular da ısınıyor. Semih'i görüyorum. Taylan'ı görüyorum. Yine Amir Hacı Ahmetoviç ısınanlar arasında. Olafsson. Jalo kafayla döndü Nübel'e. Nübel'in ayak kalitesini çok net gördük ilk yarıda. Asist yapıyordu. Dileriz

0: kalitesini bugün değerlendiremeyiz. Jalo. İsabetli şutu yok henüz Mitchell Landon. Orkun'un pası biraz hızlıydı Çerni için. Taç. Ve işte Beşiktaş'ın kulübesi ısınan oyuncular da var. B kullanıyor. Murillo. Billing. Jalo. Yerden Rıdvan'a gönderdi Jalo. Rıdvan derin bir top. Oha doğru biraz hızlı. Olafsson. Saymaya başladı hakem de Burgos. 5'ten. Salih. B. Baskımız var orta alanda. Olaytan'da kalıyor top. Olaytan. Şimdi Orkun. Salih. Orkun. Rıdvan. İlhan Fakılı. İlhan. Orkun. Murillo. Sağa döndü. Atağın yönü. Çerni. Şimdi Orkun. Pas İlhan'a doğru. Oh yerde kaldı. Oyun sürüyor. Ardından Oh'un müdahalesi için faulü işaret ediyor hakem. Duymadı oyuncular düdüğü. Italiano dün İlhan Fakılı'dan olumlu anlamda çok etkilendiğini söylemişti Emre. Gerçekten çok olgun bir performans bu maçta da.
1: Yani neyi oynaması gerekiyorsa onu oynadı. Bir 50 dakikayı geride bıraktı diyebiliriz. Özellikle maçın ilk 15 dakikasında topu tuttuğu, topu tutarak hem zaman kazandırdı hem de rahatlattığı takımı birkaç tane sekans vardı. Bu rakibe karşı özellikle önemli.
0: Olafsson. Şimdi Emirhan. İstediğimiz tempoya çıkamadık henüz ikinci yarıda. Orkun'dan pas Murillo. Murillo uzun gönderdi. Olaytan hareketli. Beh'le beraber. Beh daha yakın. Bıraktı taç. İkinci yarıda özellikle oyun durduğunda çok ağırdan alıyor. Mitchell Andrew'ler. Beh şimdi kullandı. Jalo. Çerni. Çerni'nin pası geçmedi. Castillo. Osorio yerde. Serbest vuruş. De Burgos'un düdüğü.

0: Be havalandırdı. Bilin koşuyor oraya. Emirhan bırakmadı. Orkun. Oh. İndirdi ve Murillo'ya kazandırıyor. Yang Yuo. Murillo. Oh, koşuya devam etti. Pas ona yardan çok iyi. Oh, kontrol edemedi. Biraz arkasına düşmüştü o top. Yang Yuo'nun. Ama hata o başlattı. O bitirmek üzereydi. Rıdvan. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh! Açı arıyor. Oh! Bıraktı Orkun'a. Oh! Tekrar orada. Oh! Döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı. Top oyunda. Olaytan. Orkun. Rıdvan ve Olaytan yanında. Orkun Kökçü havalandırdı. Yine Murillo geldi oraya. Kafa savunmadan ardından Olafsson. Oh'la gole yaklaştık. İkinci gol çok değerli. Rövanş öncesinde. Danimarka'daki rövanş da yine Esport ekranlarında olacak. Bunu hatırlatmış olalım. Billing. Olafsson. Cerny'den baskı. Olafsson yüksek top. Jalo. Murillo. Murillo derin oynadı. Cerny koşuyor. Hızlı bir top Murillo'dan. İşte biraz önce etkili geldiğimiz an ceza alanında bir karambol top Oha geldi. Onun vuruşunda Olafsson. Üzerine gelen topu böyle çıkardı. Ve Italiano maçı yaşamaya devam ediyor. Ve top da ona geldi. Italiano göğsüyle indirdi, hemen Rıdvan'a verdi. Rıdvan kullandı taç atışını. Yang Yuo. İki oyuncu kapattı. Oh, kaybetmedi. Şimdi Orkun. Rıdvan. Olaytan. Döndü Salih'e. Salih, Cerny. Jalo. Salih. Cerny boş. Václav, Cerny. Salih. Jalo. Salih. Rıdvan'dan İlhan. İlhan bacak arasından geçirdi topu rakibinin. Oh. Jalo. Yükleniyoruz. Salih. Rıdvan. Rıdvan'dan Orkun'a. Biraz yavaş gitti o top. Orkun çok sinirlendi Rıdvan'a. Christensen. Bir çalım. Gidiyor topa Christensen. Verdi pasını. Oraya yetişen Jalo. O da günün iyilerinden.
1: Harika.
0: Salih.
2: İlk yarıdaki gibi tek türbün, haydi.
0: Olaytan. İlhan. İlhan Fakılı verdi pasını Olaytan. Tekrar İlhan. İlhan Cerny'e çeviriyor. Bu bağlantıyı çok gördük. İlk yarıda İlhan'dan Cerny'e. Cerny yerden çok iyi noktaya İlhan. İlhan dönemedi. Şimdi Cerny'i düşündü, geçmiyor. Tekrar İlhan orada. Kazandırdı topu. Orta Murillo'dan. Oh'u açtı. Christensen. Soğukkanlı. Billing Christensen paslaşması. Orkun'dan pres var. Philip Billing. Baskıyı yaptık. Billing'i uzun topa zorladık. Murillo yakın. Murillo. Şimdi dönüyor. Nübel'e alkış alıyor. Amir Murillo.
1: Yalnız Can, yani Cerny bir iki, ilk yarıda bir 20-25 dakika çok iyi futbol oynamıştı. Az önceki pası da İlhan'a çok iyi. Onun da biraz daha ön plana çıkması lazım sanki ikinci yarıda.
0: İlhan. Şimdi Orkun. Yerden Salih. Cerny. Václav Cerny. Son çizgiye gidiyor. Cerny çevirdi. Top oyunda. Castillo. Murillo'dan sıyrıldı ama çok kolay bıraktı kendini. De Burgos'a hayır diyor. Orada faul almayı oynadı Castillo. De Burgos devam diyor. Cerny, Olaytan, Orkun, İlhan, tekrar Orkun, Salih, Cerny, Oha gelmedi, Salih, Jalo, ikiyi arıyoruz, Christensen'in kafası. Orkun. Olaytan istiyor. Emirhan. Şimdi Calo. Orkun. Salih. Özür diliyorum. Orkun solda top istiyor. Emirhan. Şimdi Orkun. Salih'e. Calo. Salih. Çerni. Murillo yaklaştı. Oha doğru pas. Oh sırtı dönük. Hala onda. Döndü geriye. Calo. Salih. Orkun. İlhan Fakılı. İlhan Christensen'in üzerine gitti. Yerde kaldı. Oyun sürüyor. İçeriye doğru geldi top. Çerni'den önce savunma. Çarpışma diyor De Burgos biraz önceki pozisyon için.

0: İlhan'ı ayağa kaldırdı Christensen.
1: Can Rajica ve Semih kenara geldi gibi.
0: Birazdan oyunda olacaklar. Olaytan düştük attı. Avantaj Salih. Şimdi Murillo. Jalo. Cerny. Cerny sol ayakla orta içeriye. Olafsson. Birazdan evet. Semih Kılıçsoy ve Milot Rajica oyunda olacak Beşiktaş'ta.
1: Sanki çıkanlardan biri Olaytan olur. Diğer oyuncu da kenarlardan biri. Cerny ya da İlhan'dan biri olur gibi gözüküyor.
0: Ve Michulent'e de Gesung oyuna girecek. Lee. Olafsson. Olafsson, Emirhan göğsüyle indiriyor. Jalo. Murillo. Önünde bir boşluk var. Cerny'e verdi. Cerny sıyrılma çabası, geçemedi rakibini. Castillo, Cerny pres yapıyor. Castillo'dan pas, İlhan arada. Salih, Rıdvan. Jalo. Salih Özcan, Orkun. Rıdvan. İlhan. Orkun'a pas. Tekrar İlhan. Billing'den müdahale. Osorio. Salih pres yapıyor. Şimdi Osorio'nun koşu yoluna Nübel çıktı. Alexander Nübel rakibe de çarptırdı. Daha da iyi oldu taş bizim. Ve şimdi değişiklikler. Bayağıdır top gelmiyor Nübel'e ama konsantrasyonunu korudu. Alexander Nübel. Ve şimdi Nijland'de Osorio çıkıyor. Gesung oyunda.
1: Zaten Osorio orada hiç olmadı. Yani en uçta 10 kişilik bir takımda hiç olmadı.
0: Oho oluyor. İtalyano kenara. Semih Kılıçsoy. Onun yerine oyuna girecek. Ve İlhan çıkıyor. Semih'in ismi anons edilince desibel yükseldi. Dolmabahçe'de. Rajica ve Semih oyunda. Yang Yuo ve İlhan Fakılı kenara geldi.
1: Yani 45-60 çok iyi geçmedi. Yani rakip Frankolino da oyundan aldıktan sonra tamamen yani çok savunmacı hamleler geliyor Mike Thulberg'den. Böyle bir ortamda üretmek çok kolay değil 10 kişilik takıma karşı bile. İkinci yarıya üretme evet. Konusunda biraz problemli başladık. O yüzden hamle gerekiyordu.
0: Emirhan, Rajica ilk kez buluştu topla. Semih ileride hareketli. Emirhan. Jalo. Murillo. 64. dakikadayız. Emirhan topçu. Şimdi Rajica aradan bıraktı. Orkun çevirdi yerden. Elle oynama itiraz oyunu sürüyor Semih. Semih! Savunma kapattı. Gaysun, Emirhan'ın müdahalesi. Top yine Semih'te. 4 kişi var başında. Orkun da orada. Orkun top bizde. Rıdvan. Devam ediyor oyun. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan ortası. Geçmedi Christensen'den. Gaysun. Orada bastık. Taş bizim. Orkun kullandı hemen. Salih. Olaytan. Jalo. Emirhan. Rıdvan. Orkun. Tekrar Rıdvan. Semih. Orkun. Salih. Cerny. Tekrar Salih. Genişletmeye çalışıyor.

0: Geçiyoruz. Mitchell'in savunmasını. Beşli bir at var geride. Rıdvan. Olaytan'a gelmeden Christensen. Calo yakın. Castillo'dan önce aldı Calo. Çıkıyor. Topla beraber. Salih. Çerni. Emirhan. Rashica. Christensen karşıladı. Rashica sıyrılma çabası. Christensen iyi durdu karşısında.
1: İlk yarı 4-4-1 karşılayan Midtjylland'e karşı kenarlarda çok daha net fırsatlar, alanlar bulabiliyorduk ama 5-1'e döndüler ve o alanlar bitti artık. Evet. Çizgide ki oyuncumuz topla buluşturur buluşturmaz mutlaka biri çıkıyor karşısına. Daha geniş bir savunmaları var. O yüzden işin biraz daha merkezinde, orta sahada daha doğrusu yayın civarında etki yaratacak hamlelere de ihtiyacımız var. Oradaki kaliteyi artırmamız lazım.
0: Şimdi Calo iyi çıktı oradan. İki kişinin arasından Calo. Orkun'un uzaktan bir şutuyla öndeyiz. Çerni. Salih. Rıdvan geldi desteğe. Rashica. Rashica bekletmeden orta içeriye Orkun'u açtı. Out'a gidiyor. İşte ısınan oyuncular. Beşiktaş'ta Uattara yeni transfer. Bakalım oyuna girecek mi bugün?

0: Olafson. Yine doğrudan İtalyano'ya gönderdi. İkinci kez Rıdvan kullandı. Semih. Billing kapattı. Billing'in pası. Erlich. Christensen. Top kimde? Nichulent'te. Christensen taç atışını kullanıyor. Olafson. Emirhan yükseldi. Kaysungu rahatsız etti. Taş bizim. Rıdvan kullanacak. Emirhan. Nübel. Jalo. Orkun. Orkun'dan Semih'e pas. Semih Erliş'ten önce aldı topu. Taş bizim. Murillo Semih'le oynadı. Orkun. Emirhan. Rıdvan. Rashica. Emirhan. Anlaşamadılar Rashica ile. İşte deplasman tribünü Michelin'diler. Roman Şaftay'a onların sahasında en azından iki farklı bir üstünlükle gitmek istiyoruz. 15. dakikada 10 kişi kalan Michelin'de karşı Orkun'un golüyle öndeyiz. Son 20 dakikaya yaklaşırken Murillo. Orkun, Semih. Sırtı dönük Çerni'ye geldi top. Orkun kanat değiştiriyor. Rıdvan'a pas. Rıdvan Yılmaz. Semih istiyor içeride. Rıdvan'ın ortası iyi değil. Beşiktaş'ta ısınan oyunculardan biri Ouattara.
1: Kartal'ı da çağırdı ama yani kulübeye mi çağırdı yoksa değişikliğe mi? Onu birazdan göreceğiz.
0: Kulübeye çağrıldı. Rıdvan. Rıdvan havalandırdı. Şimdi Salih. Orkun, Çerni kaçtı. Orkun'dan iyi pas Çerni. Nefis aldı önüne. Çerni şimdi kontrol. Destek bekledi Çerni. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltla dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Çerni. Karar out. Ouattara birazdan oyunda olacak. Ve
1: Kartal.
0: Kartal Kayrağı da girecek. İki değişiklik daha yapacak İtalyano. Çerni ile gole yaklaştığımız an

0: Desteği arttırdı Beşiktaş tribünleri. Taç, Michelendon. Dikkat etmemiz lazım bu toplara. Birazdan Uattara ve Kartal Kayra'yı oyunda göreceğiz. Beh kullanacak taç atışını. Beh. Uzun bir taç geldi. Kafayla sektirilen top arkaya Murillo. Şimdi Semih tek top çok iyi yere. Cerni ile çıkıyoruz. Ters kanatta Rashica destek veriyor. Orkun da sprinte kalktı. Pas Orkun'a doğru son anda kafa. Rashica'ya doğru geldi. Top Michelendon'lar geri koştu. Bu sırada Rashica, Salih.
1: Yalnız hocanın Rıdvan'a gel gel hareketi görmüşsündür.
0: Ama Rıdvan çok yoruldu.
1: Yani zaten ikinci hata yapar yapmaz anında Utare'yi çağırdı.
0: Olaytan pası Rashica'ya seken top. İyi vuruşları var Rashica'nın. Solo oynadı. Rıdvan yerden kesti savunma. Şimdi Christensen. Yine Rashica. Rıdvan. Salih. Jalo. Jalo. Bir anlaşmazlık Murillo'yla. Şimdi iki değişiklik daha. Uattara. İlk resmi maçında Beşiktaş formasıyla ve Salih'in yerine de Kartal Kayra Yılmaz oyuna giriyor. Salih müthiş oynadı bugün.
1: Müthiş oynadı. Ya ben bu tarz bir hamleyi biraz daha erken bekledim Can. Yani çünkü artık rakip eksikken sahada tutuculuk barındıran mesela Olaytan da olabilirdi çıkan oyuncu. Salih de tutucu bir oyuncu. Bu iki profilden birini fiziksel profilli çıkartıp teknik kaliteye oyun almak bir kişi fazlayken çok daha üretim açısından mantıklı olabilir. Çok geç değil ama biraz daha erken olabilirdi.
0: Kasum Uattara 8 milyon euro karşılığında geldi Monaco'dan. Ve sol bekte izleyeceğiz onu maçın kalanında. Şimdi Kartal. Jalo. İkinci gol çok değerli. Çok istiyoruz. Taraftar da istiyor.

0: Rashica. Orkun. Rashica koşu yaptı. Orkun sağa çevirdi. Černý. Murillo'dan bindirme. Černý önü açıldı. Černý sert vurdu yandan dışarıya. Václav Černý denedi yine. Alta gitti top.
1: Değişiklikler şu yönden de önemli. Yani ikinci yarıdaki düşüş, evet, rakibin şablon değişikliği yapmasıyla alakalı ama bize göre daha hazırlar. Maçın başında da bu konuşmuştuk. Yani biz daha az hazır olan takımız bu maça çıkarken. Dolayısıyla maçın sonunu aynı şekilde getirememek anormal değil. Değişikliklerle bu tazeliği yapmak da son derece önemli.
0: Jalol. Olaytan. Černý. Jalo tekrar Černý'e. Murillo. Kartal. Rashica. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Gol de öyle gelmişti.
1: Kartal'ın girişiyle topla beraber daha iyi baskı kuracağımız kesin. Maçın son, yani uzatmalarla beraber yaklaşık bir 20 dakika var. Burası kesin ama tabii Salih Kartal değişikliği merkezdeki tutuculuğu ve geçiş savunmasını da ne olursa olsun biraz düşürüyor. 10 kişilik bir rakip olsa da savunma güvenliğini de arkada bırakmamamız lazım.
0: Murillo'nun bir sakatlığı vardı. Şimdi ayağa kalkıyor Murillo. Bakalım devam edebilecek mi?

0: Son 15 dakika. Billing indirdi. Emirhan yerde. Kartal vurdu kafayı. Billing. Şimdi Rashica. Yerde kaldı Rashica. Touch diyor hakem. Mitchell Landon. Ve yine uzun bir taç için hazırlıklar başladı. Çerni kenara, Mourinho'nun durumunu işaret etti. Son değişiklik sanıyorum Mourinho'nun çıkması için yapılacak. Ve Agbado girecek gibi. Be, uzun bir taç. Sekti top, uzaklaştırdık. Emirhan'la. Olafson. Gelsun. Emirhan onun kontrolünde, out. Şimdi Jalo'da bir sorun var. Agbado kenarda hazır. Agbado'da da saçlar gitmiş.
1: Yani forma yokken tanımak zorlaştı, evet, biraz.
0: Ferahlamıştır. Şimdi Jalo'nun bu arada bir sakatlığı var. Jalo mu çıkar, Mourinho mu çıkar? Sağlık görevlileri oyuna geliyor. Biraz önce Mourinho yerde kalmıştı. Jalo değişiklik istedi. İşte bu şutu Jalo'nun. Evet, Jalo çıkıyor. Agbado oyunda son değişikliği İtalyano'nun.
1: Ya sakatlanmasa da Jalo böyle bir değişiklik yapabilirdi İtalyano. Çünkü yani ön taraf hamlelerini yaptı. Maçın son bölümünde sürekli geniş alan var Beşiktaş'ın arka tarafında. Oyun gereği ve oralarda da, orayı da bir tazeleme geçiş savunmasında çok mantıksız değil.
0: Agbado oyunda. Jalo çıktı. Son değişikliğini yapmış oldu İtalyano.
1: İlk yarıda yaptığı bir hamle hatası dışında o da çok iyi maç çıkardı.
0: Kartal. Emirhan. Orkun. Ouattara. Agbado. Çerni. Çerni'nin pası geçmiyor. Castillo ayak koymuştu. Yüksek top. Agbado bıraktı Emirhan'a. Emirhan. Çerni'ye gelmedi. Gengsu. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel! Lübel! İlk yarıda asisti yapıyordu. Burada da karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Lübel. Harika bir kurtarış. Lübel sesleri. İşte bu açı. Çok iyi büyümüş kalesinde Nübel.
1: Salih Kartal değişikliğinin riski buydu.
0: Arkadaşları tebrik ediyor Nübel'i. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Rashica koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık, çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Çerni sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Ouattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı.
1: Yani şurada bile Orkun'un her dokunuşu, yani maçtaki her dokunuşu kalite katıyor oyuna. Mesela Ulaytan'dan daha iyi bir top gelmesi lazım Orkun'a. Yani. Ama biraz avantaj kaybettiği anda bir ters top, tersi çevirdiği bir topla beraber hemen bir pozisyon üretilmesinde faktör oldu yine Orkun. Sonrasında da bitirmeye çalıştı ama olmadı. Ya, hakikaten toplu oyunda 3. bölgede çok çok kritik bir rolü var.
0: Ouattara yükseldi, vurdu kafayı. Erlik. Şimdi Orkun verdi Olaytan'a. Olaytan bekledi. Černý'e nefis pas bu kez. Václav Černý. Çaprazda Černý açı arıyor. Černý düşerken vurdu, out. Tükendi Černý o, evet, son vuruşu yapmadı.
1: Galiba Olaytan'dan da maçın en müspet hamlesi aksiyonu geldi.
0: İşte burada artık 82. dakika, Temmuz ayı, o sprint, ardından son vuruşu yapamadı.
1: Olaytan'ın daha önce oyundan çıkması gereken bir maç olabilir bu ama fiziksel olarak, evet, 90 dakikayı çıkarabilecek bir oyuncu. Değişikliklerde, çıkanlarda ya da çıkmayanlarda bunlar da çok büyük faktör.
0: Şimdi Ouattara, Orkun, Kartal Kayra, Kartal'dan sola Orkun. Orkun yerden gönderdi, Olaytan. Tek top yine geldi ona, Olaytan. Ouattara, Rashica. Pas Orkun'a geldi yine. Orkun, Agbadu. Agbadu biraz geç kaldı Murillo'ya atmakta. 83. dakika. Michulanta değişiklik. Castillo çıktı. O da oyuna sonradan girmişti. Vettien oyunda. Billing. Ouattara. Emirhan. Agbadu. Murillo. Emirhan, Orkun, Rashica, Semih, Orkun, Ouattara, Agbadu. Murillo'dan koşu var. Agbadu aradan oynadı. Top geldi Murillo'ya. Tekrar Agbadu. Černý. Orkun. Ouattara. Ouattara, iyi top. Semih. Biraz açıldı Orkun. Şimdi Agbadu. Černý. Václav Černý yerden gönderdi. Olaytan kontrol. Olaytan bir an karar veremedi. Şimdi sıyrıldı, nefis sıyrıldı Olaytan. Yerden Černý'e son anda savunma. Emirhan. Emirhan verdi. Ouattara. Rashica. Christensen orada. Gaysun. Daha Orkun gelmeden düşmüştü. Oyun sürüyor. Kartal Kayra. Murillo. Murillo sıyrıldı. Gidiyor Murillo, topla yerden çevirdi. Semih vuramadı. Vuramadı Semih. Atak sürüyor. Semih bıraktı, Orkun yine dener mi? Verdi pasını. Ouattara sert gönderdi. Christensen. Rashica. Orkun. Ouattara. Orkun. Emirhan. Muattara. Muattara'dan orta, savunmadan hata ama orada kalabalık Mitchell'lendiler. Agbadu. Emirhan. 86. dakika. İkinci golü arıyoruz. Muattara. Rashica. Rashica yerden Muattara'ya. Muattara çevirdi, korner.
1: Hoca zorla takımı ceza sahasına yollamaya çalışıyor.
0: Çılgına döndü yani, demin.
1: Maçın genelinde çok fazla verdiği bir görüntü. Ceza sahası koşullarından memnun olmayabilir. Ama yani bir 90 dakika için çok fazla ıska. Can, yani bu kadar fazla ıska gerçekten.
0: Evet. Olaytan önce, sonra Semih. Net şanslardı. Orkun, Rashica, Kartal Kayra, Orkun, Olaytan baktı kaleye, Olaytan dışarıya. 87. dakika. Olafson ağırdan alıyor. Rövanş maçı 30'unda yine Esport ekranlarında olacak. Önümüzdeki perşembe. Rashica. Billing. Orkun'dan baskı. Agbadu. Murillo. Murillo'dan Nübel. Nübel burada. Biraz şanslıydı Nübel. Murillo. Kartal Kayra'dan Orkun. Muattara'ya pas. Muattara, Çerni geliyor tersten. Muattara havalandırdı içeriye. Olaytan'dan önce. Yine Mitchell'lendiler orada. Taç bizim. Orkun topu istedi hemen. İkinci topta oyunda. Orkun onu da dışarıya attı. Kartal Kayra. Orkun. Orkun ters kanada. Çok iyi döndü. Çerni. Agbadu. Emirhan. Muattara. Şimdi Orkun. Orkun havalandırdı Semih'e doğru. Kafa savunmadan Erliç, ardından Olafsson. Olafsson eliyle soktu oyuna. Agbadu karşılıyor. Agbadu bırakmadı, Agbadu ve o topu kazanıyor Betyen'den.
1: Daha zamanımız var.
0: Olaytan. Orkun. Orkun iyi denedi Semih'e gelmeden. Lee. Şimdi Orkun. Olaytan. Kartal Kayra alamıyor. Christensen. Agbadu. Tamamen kapandı Mitchell'lend. Onlar 1-0'la dönmek istiyor Danimarka'ya. Biz 2'yi arıyoruz. Kartal Kayra. Rashica. Semih. Semih. İyi vuramadı. Ceza sahası dışından şutlar.

Bu arada biraz önce o sakatlık pozisyonunda yerde kalan oyuncu da Jalo'ymuş. Murillo dedim. Affınıza sığınıyorum. Özür diliyorum. Jalo da kenara geldi devamında. Murillo'nun bir şeyi yok. Ouattara. Rashica. Haydi atalım artık 2'yi. Olaytan. 90. dakikadayız. Murillo. Kartal Kayra. Havalandırdı içeriye. Rashica orada. Son anda müdahale. Rashica oyunda tutmak isterken out'a gidiyor top. Kartal'ın bu pası. Rashica sarktı arkaya. Devamında oyunda kalmadı top. Kaç dakika uzatma bakalım. Artı 3. Ouattara. Orkun. Nefis bir ilk kontrol. Şimdi Rashica Semih'i düşündü. O laf son çıktı kalesinden. Semih gitti Olafson'a baskıya.

Olafsson yüksek top. Emirhan. Taç. Mitchell'den. Beh gidiyor. Yine o uzun taşlardan birini göreceğiz.

0: Beh gönderdi içeriye. Kafa arkaya sekti Agbadu. Şimdi Erliç'ten önce Murillo aldı topu. Murillo'dan Černý'e pas. Černý yetişti. Hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Václav Černý. Černý aradan geçmedi o top. Billing. Billing döndü kalecisine. Olafsson'a. Olafsson. Gaisung. Olafsson. Emirhan. Erliç. Nübel aldı. Agbadu. Son bir şans bulabilir miyiz? 90+3. Ouattara. Orkun. Ouattara'dan bindirme. Orkun verdi ona doğru. Ouattara baktı içeriye. Tekrar Orkun. Murillo. Emirhan. Ouattara. Kartal. Ouattara. Rashica. Offside. Offside. Yardımcının bayrağı havada ve bu da herhalde son bir şanstı.
1: Evet.
0: 1-0'la gideceğiz gibi rövanşa.
1: Zor bir ikinci yarı oldu. Evet. Üretimimiz düşük kaldı. Maçın en net pozisyonunu, rakibin en net pozisyonunu ikinci yarıda verdik. Bu tabii sadece rakibin negatif oyunuyla alakalı değil. Yani çok ekstra savunmacı oyunuyla alakalı değil. Aynı zamanda fiziksel performansın da, atletik performansın da biraz düşmesiyle birlikte oldu.
0: Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş niçülendi. 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz. Ama şundan da biraz vururuz tabii. 2'yi bulamadık. Rakip bir kişi eksikti 15. dakikadan itibaren. Ama iyi bir performans maçın genelinde ve bir galibiyetle Danimarka'ya gidiyoruz rövanşa.
1: Ya maçın akışı içerisinde daha fazlasının olmasını istiyorduk, gerekiyordu. Ama yani maçtan önce bu maçtaki 1-0'lık galibiyet direkt cebimize atacağımız bir sonuç olabilirdi. Ve ne kadar zor bir maç olduğu, maç biter bitmez iki takımdan da ikişer üçer oyuncunun kendisini yere bırakmasıyla beraber aslında ortaya çıktı. Yani evet, iki takım da sezonu yeni açıyor. İlk resim maçlarını oynuyorlar ve hakikaten kolay değil. Bu da ikinci devredeki temponun biraz düşmesine sebep oldu. Çok fırsat bulduk. Daha iyi değerlendirebilirdik.
0: Özellikle Olaita'nın ilk yarıda vuramadığı top akıllarımızda kalacak.
1: Semih'in evet, vuramadığı, Olaita'nın karşı karşıya sayılacak evet, bir pozisyonu.
0: Ama Olaita'nın o boş kalesi cennetiydi. İşte Orkun Kökçü'nün golü, maçtaki tek gol, ayak içi uzak köşeye nefis bir gol. Rövanş maçı da Esport Plus ekranlarında olacak. Bunu da tekrar bir kez daha hatırlatmış olalım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
4: Dileriz. Neticesi tur olur. Avrupa Ligi'nde devam eder Kara Kartal. Ben Can Önduygu. Maçın anlatımında sizlerleydim. Son bölümde o Mourinho ile Jalo'yu karıştırdığım için tekrar özür diliyorum sizlerden. Affınıza sığınıyorum. Ve yorumcu koltuğunda da Emre Özcan sizlerle beraberdi. Birazdan maç sonu yayınımızda hem oyuncuların görüşlerini alacağız hem İtalyano'nun görüşlerini alacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Ben anlatım pozisyonundan sizlere veda ediyorum. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
3: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Canlı yayın.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bir taraf olmadığınız için seviyoruz.
7: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
8: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
9: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Canlı yayın.
4: Evet sevgili izleyiciler, Beşiktaş Michelin'i tek golle geçti Avrupa Ligi öneleme ikinci turu ilk karşılaşmasında ve belki de farkı kaçırdı diyebiliriz. Engin Kahale ve Emre Özcan'la birlikte maç sonu değerlendirmesini yapacağız. Maçın öncesinde bayağı bir çekindiğimizi, zor bir rakip olduğunu konuşuyorduk ama maçın seyri. 10 kişi kalmalarına rağmen hani ilk 15 dakikada da Beşiktaş gayet iyi gözüktü. Neler söylersiniz Engin, seninle başlayalım.
5: Yani iyi maç, iyi başlangıç Beşiktaş adına. Senin söylediğin doğru. Ama Beşiktaş'ın 11-11 iken çok uzun bir süre olmasa bile 11-11 de bence bize bazı işaretler, bazı sinyaller verdi. Şu andaki kondisyon seviyesi 45-60 arası diyeyim. Sonra kademe kademe düştü. Hatta hani takviye olursa hangi bölgelere takviye olabilir? Aslında yarı iyi mesajlar veren, yarı Beşiktaş taraftarına umut veren bir maçtı bence. Bir tek bu kadar uzun süre 11-10 iken buradan Beşiktaş turu böyle %60-70'lere çıkarıp Danimarka'ya kendini götürebilir düşünüyorum. Ama ona da ben sanki biraz ikinci yarı enerji ve kondisyon

0: etmeli gibi geliyor bana.
1: Evet Emre, ilk 15 dakika çok iyi. 45'e kadar net pozisyonlar, kaçan net pozisyonlar. Yani ah diyeceğimiz bir karşılaşma aslında 1-0'a göre Engin dediği gibi. İkinci yarının ilk çeyreğinde yine bir hafif bir tempo vardı ama sonra yine yükseldi Semih'le, değişikliklerle birlikte. İkinci yarı özetle nasıl yorumlarsın?
2: Evet, ben de yani oyunun periyot periyot değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence de 11-11 hiç fena başlamadı. Hiç fena, beklediğimizden çok daha iyi, yoğun bir başlangıç Beşiktaş'tan. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bir 20 dakika muazzam oynadık bence.
1: Acayip.
2: Yani gerçekten. Evet, 10 kişiye karşı oynamak tabii ki bir avantajdır ama her 11'e 10'da bu kadar net üstünlük, bu kadar net pozisyonlarda gelmez. Hele ki bugünün futbolunda. Orayı çok iyi oynadık. 35'ten sonra 45 arası, 35-45 arası yine bir düşüş oldu. İkinci yarıya daha yüksek bir giriş bekliyorduk. Muhtemelen hoca da bekliyordu. Gelmedi, değişikliklere ihtiyaç oldu. Senin söylediğin gibi 60'tan sonra biraz kıpırdadı ama ben orada biraz yapısal bir değişiklik bekledim. Yani Semih Kılıçsoy girecek
3: ben
2: oyuna.
3: Ben Semih'i oh beraber düşündüm.
2: Semih'i oh beraber düşündüm. Ya da teknik kaliteyi orta sahaya getir diye düşündük. Hoca yapısal değişiklikten ziyade pozisyon yok, değişikliği yaptı. Anlayabiliyoruz. Hazır değil takım. Yani oyuncular hazır değil. Çok zor şartlarda çıkılan bir mücadele. O yüzden muhtemelen temkinliliği de çok fazla bırakmak istemedi. Ama ikinci yarıda düşüş hem rakibin çok savunmacı bir anlayışa dönmesiyle hem de evet yani temponun, fizikalitenin biraz düşmesiyle de alakalı gibi gözüktü.
3: Bence Tulbert de bu arada yani hani 11'e 10'u mesela iyi oynamadı. Hemen bir değişiklik yaptı. O deşten verim alamadı. Dörtlü gördük onları. 4-4-1 gördük 11'e 10 oyununda. Sonra 5 dedi. İkinci yarının başıyla beraber 5 dedi. O Beşiktaş'ın sürekli bir iç koridora koşan, topsuz koşu yapan oyuncuları o 5'li hatta döndükten sonra biraz daha birebir de iyi karşıladılar. Yani o ilk yarının o 11-10, 4-4-1 oynadıkları dönemde Beşiktaş'ın bazı koşularına gerçekten Michelin ne karşılık verebildi, ne adam alabildi. Orada da Beşiktaş bence turu alıp gitmeliydi. Yani ilk yarı 3-0 bitse çok şaşırtıcı bir ilk 45 sonucu olmazdı maçın gidişatına göre.
1: Zaten ilk yarı özellikle pozisyonlara bakıyorum. Yani 5-1. Maçın genelinde şutlar 28'e 5. İsabetli şutlar 7'ye 1. Direkten dönen top. Ama bir taraftan da hem 79'da kaleci Ünübel'in kurtardığı çok net pozisyon. Diğer taraftan ilk yarının sonunda bir pozisyon var. Birer pozisyon verdi. Savunmada da çok iyiydi. Calo Akbodu değişiminin etkisini, faydasını gördüm Beşiktaş. Ne dersiniz?
3: Ya ben oyun olarak. Ben değişiklikler konusunda bugün seninle aynı görüşte olamayacağım ya. Bence ben değişikliklerin Beşiktaş'a tempo kazandırdığını maç içerisinde açıkçası düşünmüyorum. Yani hani orada oyun bir adım ileriye taşınabilir miydi? Tempo biraz daha artabilir miydi? Yani şimdi sahadaki oyuncuların da fizik kalitesini sonlara doğru düşünüyorum. Hani ikisini birbirine ayrıştırmak istemiyorum ama evet, o ilave enerji, ilave tempo bence değişikliklerden sonra gelmedi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ı 45 üzerinden değerlendirmek lazım bugün.
2: 11'e 10 biraz daha bende de yapısal bir değişiklik hissiyatı uyandırmıştı, çağırmıştı. Çünkü rakip özellikle 3'ü savunmaya döndükten sonra tek santrforun yanına 2. santrfor atmak çok mantıklı olabilirdi. Kartal Kayra'yı ya da işte bir teknik kalite oyuncusunu Olayton'un yerine oyuna atmak, arkada Salih'in tutuculuğunu devam ettirirken tempoyu, pas kalitesini, toplu oyunu biraz arttırabilirdi. Bunu yapmaktan imtina ettiğini gördük ama dediğim gibi yani bence bunun İtalyan da farkındadır. Muhtemelen dengeyi çok fazla bozmak istemediğini düşünüyorum ben. Yani bizden daha hazır bir rakip.
1: Evet.
2: Burada yayının önünde, maçtan önce de konuştuk. Yani transfer operasyonunu bitirmiş. Sezonunu yani
1: cuma günü açacak.
2: Cuma günü açacak. Bizden fiziksel olarak da transfer olarak da çok daha hazır şu anda bir rakibe karşı mücadele ederken muhtemelen temkinliliği de çok fazla elden bırakmak istemedi. Çünkü yani maçın en net pozisyonunu hatırlarsanız Salih oyundan çıktı. Kartal oyuna girdi. Merkezdeki geçiş savunmasını aynen biraz düşürdük.
1: Hemen oradaki
2: pas ritmini artırabilmek için hemen arkaya sarttılar.
3: Aynen. Ki bence Salih olağanüstü bir top oynadı. Yani ilk 45.
2: Mükemmeldi.
3: Yani hamle zamanlamaları, çabukluğu, çabuk düşünmesi, çok az pas hatası.
1: İngiliz
3: muazzam. Çok az
1: dediğin yani, 86'ya 84 inanılmaz bir oran yani.
3: Yok ya, olağanüstü bir maç oynadı.
1: 98
3: bence hani Amerika oynadı maçında Salih Orkun bir görmüştük o bukle. Evet. Bize şey hissiyatını vermemişti. Yani hani çok iyi ama hani Amerika'nın son maçı çok rotasyon var. Ne kadar doğru ne kadar değil. Onun çok aslında böyle sınandığı karbon kopyası oldu, gibi bir 45 dedik. Yani takımın bu kadar ritimde oynamasında, temponun artmasında bence bu ikilinin yanına oynadım. Ki hani Olaytan daha öndeki oyuncuydu. Merkeze gelip top aldığı anlar da var ama gerçekten de ben hani üçlü gibi oynayacak diye düşündüm Beşiktaş. Olaytan biraz sağda, Orkun biraz solda. Birazcık konumlanma olarak Olaytan'ı bayağı evet, ön tarafa oha yakın gördük.
1: Oha yakın gördün ama maçın kahramanı geldi. İngilizce hale.

0: Evet, Orkun Kürkçü bizlerle birlikte. Tebrikler, hoş geldin. Evet, önce hem galibiyeti kutlayalım hem de sezonun ilk maçı muazzam atmosferde mükemmel golle başlangıç, gole dair hislerini alarak başlayalım.
1: Evet, bu hafta da çok çalıştık bitiriciliğe. Şeyde de ısınmada...
2: Son zamanlarda sanki çok iyi değildi de bu hafta çalıştığı gibi oldu ama.
1: Yok, tatilden geri döndük, biraz şey oldu. Yine alışmam lazımdı ama alıştım. Bir de ısınmada ya, el vurduğum top da çatala doğru gidiyordu şeyine.
0: Maçta olacağı için oralara gitti işte.
1: Evet, Kartal ve Mustafa yine makarasını yapıyorduk içeride. Ama evet, güzel bir gol. Çalıştığım gibi. Mutluyum ama yani galibiyet için daha da mutluyum. Çünkü önemli bizim için. Haftaya da işte rövanşı var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz.
3: Ya Orkun, yani ben yine gole biraz odaklanmak istiyorum çünkü yani değişik bir goldü. Uzaktan bir şut ama sanki durarak, yani durdun, çok gerilmeden durduğun yerden gönderdi ve ayağın bir açıldı. Bilmiyorum, sen fark ettin mi?
0: Şu an fark ediyor, izletiyoruz. Evet.
3: Yani, ayağının bir açılışı varsa ayağının. Bak. Yani bu vuruş tekniğini biraz daha açmanı isteriz senden.
1: Aslında kontrol biraz kötüydü, o yüzden altında kaldı, orada bir tane daha dokunuş ihtiyacım vardı. Ama aslında ilk profesyonel golüm de tam aynı bu şekilde, yani o güzel bir an olmuş. Feyenoord'da ilk takıma çıktığım maçta, kupa maçıydı. Tam buna benzer bir gol, yani güzel bir an oldu benim.
2: Orkun, biraz Vincenzo Italiano'yu sormak istiyorum. Şimdi şu ana kadar işte antrenmanlarda görmüştük, hazırlık maçlarında görmüştük ama sağ kenarında durmayan bir hocadan bahsediyoruz. Sürekli kenardan bir ıslık sesi var. Ona karşı buraya at, buraya git, böyle yap. Takım topsuz oynadı bu arada bugün bence. Özellikle ilk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadı. Nasıl bir hissiyat? Bazı şeylerin planlı olduğunu da hissediyorum. Bazı koşuların, bazı bindirmelerin, hatlar arasındaki oyuncu sayısını biraz onu açıklar mısın?
0: İki kalecinin bize? Yani koşu mesafesinden daha çok koştu bence. İki kalecinin koşu mesafesinden daha çok.
1: Basın toplantısında da anlattığım gibi hocanın istekleri çok yani net, belli etti. Maçta da durmadan ıslık çalıyor. Antrenmanda da aynı. Yani ıslık çaldığında herkesin ne yapması lazım onu biliyoruz yani artık. Ama dediğim gibi çok istekli, çok hırslı hocamız da. Biz de öyle, yani o enerjiyle o bize de yansıyor ve ya bizim için güzel. İnşallah haftaya da güzel bir galibiyetle bir üst tura çıkabiliriz.
0: Orkun, bir son olarak şunu da sorayım. Cenk soru yoksa saha içinde her pozisyonda Orkun var. İtirazda da, arkadaşlarına topu aktarmada da, pozisyon hazırlamada da, gol atmada da. Kenarda da Vincenzo Italiano var. İkiniz sanki benzer karakter oldu gibi Beşiktaş'ta.
1: Evet, biraz öyle oldu. Bir de ilk maç yani özlemişim. O yüzden biraz daha ekstraya girdim galiba. Çünkü sesim de biraz kısıldı. Yani özlemişim bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla beraber maça çıkmayı özlemişim. O yüzden biraz daha heyecanlıydım galiba şey olarak. Yani atmosfer de beni biraz etkiledi. Biraz yani ekstraya girdim ama güzel bir isim.
3: Oyun temposu olarak da, ama yani şunu da söyleyebilirim. Hakikaten takımın ortalamasının biraz üstünde gözüktün. 3. bölgedeki tüm bağlantılarda, tüm kritik işlerde senin imzan vardı. Gol de dahil olmak üzere. Tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederim. O yüzden zaten tatili kısa tuttum. fazla bir şey kaybetmeyeyim diye. Şeyde yakmasını biraz çalıştık. Tamam.
2: Çok tebrik ediyoruz Orkun. Elleriniz ayaklarınızda.
0: Tebrikler. Rövanşta başarılar. Görüşmek dileğiyle. Bol şanslar.
3: Ayağına sağlık.
2: Görüşürüz.
0: Evet sevgili izleyiciler, Feyenoord'daki ilk profesyonel golüme benzer bir gol dedi Orkun Kürkçü. Engin?
2: Bence son söyledikleri daha önemliydi ya. Yani şimdi futbolcuların bu kadar duygusal olması, aidiyetin bu kadar yüksek olması ve yani ilk maçım diye heyecanlandım demesi çok rastlanır bir şey değil. Yani bu seviyede, bu kadar maçı çıkmış, bu kadar üst seviyede oyuncuların hala bir sezon başlangıcında ilk maçta bu yüzden tatili kısa tuttum deyip buraya gelip bu kadar heyecanlandığından bahsetmesi çok denk gelecek şeyler değil. Futbol artık çok endüstri haline dönmüş durumda. Yani bazı şeyler çok, hatta yani fazla otomatikleşmeye, fazla robotikleşmeye başlayan futbolda Orkun sanki böyle 70'ler 80'lerden çıkan bir futbolcu tarzında. Bu Beşiktaş sevgisinden de kaynaklanıyor tabii ki. Bunu hissedebiliyorsun. Büyük bir lüks olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş için.
0: Orkun'a dair sana da sen de bir parantez.
3: Dediğim gibi yani benim de maçta en çok dikkatimi çeken şey hem üçü, yani hücum hattındaki en hareketli oyuncuydu. hem de hemen hemen her şeyin içinde vardı. Yani belki çok özel pozisyonlar yaratmadı belki ama bazı avantaj kaybettiği anlarda bile, geçişlerde bile son dokunuşla beraber tekrar dezavantajı bertaraf eden ve avantaj getiren pasları da oldu. Oyunun yönünü çok iyi çevirdi. Ve en kritik bağlantılarda ben yan civarında rakibinin hatları arasında özellikle beşli savunmayla üçlü orta saha arasındaki en kritik işlerde hep Orkun'un adını gördüm. Orkun'un ayağını gördüm. O yüzden bence gerçekten iyi bir maç çıkardı.
0: Engin, İlhan'a biraz parantez açalım. İlk yarıdaki Beşiktaş'ın bu kadar etkili oyununda her ne kadar 15'ten sonra 10 kişi de olsa rolü nasıldı sence? İlk Beşiktaş serisi önündeki, evindeki ilk maçta nasıl performans
2: gösterdi? Ben çok beğeniyorum ya. Çok beğeniyorum. Yani top ayağına yakışıyor. Top ayağını çok yakın tutuyor. Bence bir hücum oyuncusu için bu çok ciddi avantaj. Tempolu, çalım atabiliyor. Tabii ki karar mekanizmasında, tercihlerinde geliştirmesi gereken payı olan yerler var. Az da değil bence. Ama yani senin söylediğin doğru. Beşiktaş şeyleri iyi yapıyor. Yani bunu Vincenzo Italiano oyunundan gerçekten ben kesitler gördüğümüzü düşünüyorum. Topun ne zaman çevrileceği, çevrildikten sonra ne zaman ilave koşu geleceği, ne zaman yardımlar geleceği, Oh'un, Semih'in sırtı dönük o ikiye birleri yapmak için çabaları, Muriel'in sürekli iç koridoru kaplaması, Rıdvan'ın genellikle sol içte biraz daha geride olması, bunların hepsinden planlanmış bir oyunun parçaları olduğunu düşünüyorum. Hatta Muriel'in golde Muriel sahte koşu yapıyor. Calo gelip Muriel'in normalde olacağı yeri de o dolduruyor. Yani Beşiktaş'ın bu yolda rakiplerini açabileceği elinde o İsviçre çakısının içerisinden bayağı bir araç çıkacak gibi gözüküyor ama daha yolu var. Daha hem ön tarafta beceri olarak yolu var, hem ön tarafta tekrar olarak yolu var bence. İlhan da bu yapıda, yani Çerne'nin bir çizgi, İlhan'ın bir çizgi olduğu yapıda maçın bazı bölümlerinin çok iyi oynadığını düşünüyorum ben.
0: Bir saniye, şu an sanırım Erim Deren'in yanında. Evet, kaleci Nübel Erim Deren'in yanında sevgili izleyiciler. Oraya uzanıyoruz şimdi.
4: Murat Fevzi Tanalı, teşekkür ediyoruz. Maçın ardından röportajlarımız başlıyor. Alexander Nübel bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldi Beşiktaş'a ve İstanbul'a. İlk resmi maçıydı. Nasıl değerlendirir?
5: Yeah, thank you first of all. Hard opponent, tough opponent today. Lucky that they get other lucky for us that they get the red card. First beautiful goal from Okun, and then probably we have to score more, but at the end for sure yeah we are happy that we won this game.
6: Teşekkür ederim. Öncelikle zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık bence. Rakibimizin tabii ki kırmızı kart görmesi de bizim için bir şans oldu diyebilirim. Orkun'un çok güzel bir golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik. Atmamız gerekiyordu. Ama tabii ki sonunda kazandık ve kazandığımız için mutluyum.
4: Peki tabii o kurtarışı sormadan olmaz. Çok kritik bir kurtarıştı. Hatta maçın önüne geçti bile diyebiliriz. Beşiktaş'ın en çok ihtiyacı olduğu anda çok çok önemli bir kurtarış yaptı. Zaten biz bu kalitenin farkındayız ama tam anlamıyla İstanbul'daki Crespi maçında da taraftarlara da bu kalitesini buluşturmuş oldu. O kurtarış hakkında da bir yorum rica edelim.
5: Yeah, I think it was important when they score the goal there. It's difficult to score again because they were staying deep with 5-3-1, and so the save was important. At the end, yeah, we did defend as a team most of the time good. This one chance and the first half also one or two chances we blocked. But as I said, yeah, as a team we defend most of the time good.
6: Önemli bir kurtarış tabii ki. Rakibimiz gol atmış olsaydı orada galibiyet golünü bulmamız çok zor olabilir. Çünkü 5-3-1 gibi çok derinde savunma yapan bir rakibimiz vardı. Bu anlamda da bu kurtarışın önemli olduğunu söyleyebilirim. Takım olarak aslında biz çok iyi savunma yaptık. Bugün takım defansımız çok iyiydi. İlk yarı birkaç şut çekti rakibimiz. Onları iyi blokladık. Onun dışında sadece pozisyonu verdik. O anlamda da takım olarak çok iyi savunma yaptığımızı söyleyebilirim.
4: Daha önce genç, potansiyelli, hırslı hocalarla çalıştığını biliyoruz özellikle Almanya'da. Kenarda da bugün tam anlamıyla hırsıyla ülkeyi buluşturan, kendini tanıtan bir teknik adam vardı. Vincenzo Italia'dan bahsediyoruz elbette. O hırsı takıma nasıl yansıtıyor, kamp süreci nasıl geçti, neler söyler? Bugün kenarda hem onu izledik hem de oyuncuları izledik.
5: Yeah, he's 100% emotional, 100% there for the team. He wants to push us to the limit. He wants to help us. Sometimes, yeah, he's going a bit crazy on the side, but only positive. So yeah, he wants to help us 90 minutes, and he wants to play, I think, as well on the pitch, but he couldn't. So yeah, the first, the most important is that he wants to help us and give us yeah, good help.
6: Evet, hocamız %100 hep orada, sahada, oyunun içinde ve bizim limitlerimizi zorlamamızı istiyor sürekli, bizi itiyor. Bu yardım oluyor, çok iyi yardım ediyor bize bu anlamda. Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim sahanın kenarında. Bu olumlu bir anlamda tabii ki, bu çılgınlık. Bize yardım etmek istiyor, hatta hani oynayabilse 90 dakika boyunca sahanın kenarında kendi de oynamak isteyecek gibi, sahada olmak istiyor. Tabii dediğim gibi hocamızın bu kenardaki motivasyonu, kenardaki bize olan bu sürekli sahanın içinde olması, maç içinde olması bize çok yardımcı oluyor.
4: Pek çok çok teşekkür ediyoruz. Rövanş so öncesinde de şimdiden başarılar. Maçın ardından Alexander Nübel görüşlerini bizlere aktardı. Sözü tekrardan stüdyoya bırakıyoruz.
0: Evet sevgili izleyiciler, kaleci Nübel'i dinledik. Şu an Engin'le Emre seyircileri selamlıyorlar diyeyim.
7: Önder Hoca
0: seslendiriyor.
7: Yanlış anlamışsınız.
0: Önder Özen'e de bir selam gönderdik buradan. Engin Kale, Nübel neticede Neuer'in arkasında olmak çok büyük sıkıntı. Forma giyebilmek açısından 40'ını geçmiş bir oyuncu. Bir taraftan da şu var. Unai Simon'la biliyorsun finalde çok esprili görüntüler paylaşırdı. Yani çay kahve içti. 90 dakika boyunca top bile gelmedi. Böyle bir maçta da Michelin'den bu kadar az bir pozisyon beklemiyorduk açıkçası. 10 kişi kalmana rağmen yine de ilk 15 dakikada da yoktu pozisyonları. Bir pozisyonda çok kritik iş düştü ve mükemmel kurtardı. Nübel'in de 5 yaşa kazandırılması da çok kıymetli diye düşünüyorum.
2: Evet evet, yani gün geçtikçe ben değerinin daha çok anlaşılacağını düşünüyorum. Ben çok özgüvenli bir kaleci olduğunu düşünüyorum Nübel'in. Bu önemli. Yani mesela 2. 3. dakikada bir top geldi, direkt çıktı. Cihaz aslında altı basın biraz önünde o topu aldı. 2-3 tane yan top var çıktı. Bu sistemde, bu oyunda kalecinin kendi güvenmesi, özgüvenli oynaması çok kritik. Yani bunun dışında tabii ki senin de söylediğin gibi yani belki de maçın ya da turun kırılma anlarından bir tanesi. Yani bu kadar iyi giden, iyi oynanan bir maçta burada gerçekten 1-1'lik skor çok tat kaçırıcı bir duruma getirirdi. Hem oyunu hem maçı. O yüzden de hani aslında maçın yıldızlarından biri gibi gözükmese de orada iyi bir payı da Nübel'e vermek lazım.
0: Emre, şöyle bir noktası da var. Hoca neredeyse bizle beraber oynayacak diyor, sahaya girip diyor. Sürekli bizi itiyor diyor Nübel. Ve kenarda sahanın içinde birisi gibi. Bu da bize ayrıca bir motivasyon sağlıyor dedi. Ve iyi anlamda çılgın olduğunu söylüyorum dedi.
3: Evet, yani biz de çok dikkat ettik canlı. Maçı anlatırken zaten birkaç defa hocanın el hareketlerine, jestlerine yorum yapmaya çalıştık. Memnun olmadığı bazı jestleri gördük yani. Takımın bazı aksiyonlarından, ceza sahası koşularından memnun olmadığı anlar vardı. Hakikaten çok oyunun içinde ve bence yani bir teknik adam açısından önemli bir şey bu. Yani illa gereklilik mi? Hayır. Ama bunu doğru, olumlu kullanan bir teknik adam oyuncularının performansını maksimize etmekte, oyuncuların oyun iştahının azaldığı anlarda devreye girerek o iştahı tekrar yukarı çıkarmada çok kritik bir rol oynayabiliyor. Bunu negatif gözükmeden olumlu bir şekilde, pozitif bir şekilde kullanabileceğine dair bugün çok fazla görüntü verdi bence hoca. Bu çok önemli.
0: Engin, hazırlık maçlarında hocanın 2-1-7 yine bir el işareti geldi. Kim geliyor bakıyorum.
3: Hoca geliyor.
0: Evet. Vincenzo Italiano tekrar aramıza katılacak sevgili izleyiciler. Maç sonu değerlendirmesini alacağız.
8: Congratulations.
0: Evet, öncelikle tebrikler. Müthiş atmosferde bir Vincenzo Italiano geleneği, ilk galibiyet, ilk maçı gerçekleşti. Neler söylemek ister?
8: Ma confermo un'atmosfera bellissima, uno stadio che ti spinge, che ti travolge, che ti dà veramente una carica incredibile. Ho detto ai ragazzi che mi sarebbe piaciuto giocarla io questa partita per quello che ho visto all'inizio della partita. Poi la gara l'abbiamo iniziata molto bene. Secondo me il primo tempo di grande livello, il secondo loro tutti chiusi davanti alla loro area di rigore non ci hanno permesso di avere sbocchi, però potevamo fare tanti gol, siamo stati bravi a non concedere quasi niente a parte la parata di Alex. È serata positiva. Primo round l'abbiamo vinto noi e adesso ci prepareremo per andare a giocarci la seconda partita in casa loro.
9: Evet, dediklerinize katılıyorum. Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak gerçekten insanı çok itiyor, oyuncuları çok itiyor. Müthiş bir enerji veriyor oyunculara. Hatta zaten maçtan önce de oyuncularıma söyledim. Keşke ben hala topçu olsaydım da ben bu maçta oynayabilseydim dedim. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence maça gayet iyi başladık. Özellikle ilk yarıda da onları çok zorladığımızı düşünüyorum. İkinci yarı ama takım daha kapandı. Kale önüne geçtiler rakip takım. Hatta çok fazla da gol şansı yakaladık. Atabilirdik de, bir taneden fazla atabilirdik. Onlara da şans vermedik. Bir tane şansı vardı. Orada Alex'in çok güzel bir kurtarışı oldu. Ama şunu söyleyebilirim. Bence çok pozitif bir gece geçirdik. İlk roundda kazandık. Şimdi ikinci maça hazırlıklara başlayacağız.
2: Ben Dilek Hanım'dan bir golü rica edeyim. Golle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Orkun'un muazzam bir vuruşu var. Evet. Ama öncesinde bir Mourinho'nun koşusu var. Sonra İlhan'ın koşusu var. Ve o iki koşu aslında Orkun'u boş çıkartıyor, boşa çıkartıyor. Vincenzo Italiano'dan da kenardan sürekli oyuncularına doğru zamanda koşu, bindirme işaretlerini gördük. Bugün bu anlamdaki, yani topsuz oyun performansından memnun mu?
8: Ma diciamo che quando si trovano squadre chiuse, come è successo poi, chiaramente potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica, potevamo fare molto di più, quelli sono automatismi che dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di entrare molto di più dentro l'area di rigore, possiamo creare ancora di più palle gol. Credo che oggi siamo stati molto bravi anche quando loro erano in 11 a lavorare senza palla. Abbiamo lavorato bene sulle preventive, abbiamo sempre dato pressione, non l'abbiamo mai fatti ripartire. Credo che sia stata una partita positiva, però come ho detto ai ragazzi, che ho fatto i complimenti, dobbiamo lavorare, possiamo crescere sotto tutti i punti di vista, però per oggi diciamo che siamo davvero contenti per quello che abbiamo fatto dopo 20 giorni di allenamento.
9: Evet, böyle kapalı takımlara bence daha iyi oynayabilirdik, bunu düşünüyorum. Çünkü 10 kişi bir takıma karşı oynadık. Bence daha iyi oynayabilirdik. Daha fazlasını verebilirdik ama bence bunları ileride daha otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Yapmamız gereken şeyler birazcık daha ceza sahasına gitmemiz gerekiyor. Birazcık daha gol şansı yaratmamız gerekiyor. Maçın ilk bölümünde onlar 11 kişiyken de bence iyiydik. Özellikle top bizeyken savunmamız da gayet yerindeydi. Baskılarımız da gayet yerindeydi. Ve onlara çok kontra şansı vermedik. Bugün pozitif olduğunu söyleyebilirim o yüzden. Bu konseptler açısından ben çok pozitif bir geceydi. O yüzden tekrar çocukları tebrik ediyorum. Daha geliştirmemiz gereken şeyler var. Bence daha da büyüyebiliriz ileride. Ama dediğim gibi tekrar bugün çok pozitifti. Özellikle sadece 20 gün çalıştığımızda göz önünde bulundurursak bence iyiydi.
3: Ben de şunu merak ediyorum. Hocanın dediği gibi ilk yarıdaki üretkenliğimiz çok yüksekti ama ikinci yarıda o üretkenliğin biraz düştüğünü gördük. Bu rakibin çok daha defansif oynamasıyla mı alakalı? Ekstra bir stoper attılar, santrafor oyundan çıkardılar, 10 numaralarını ilk yarıda oyundan çıkardılar. Çok negatif bir yapıya döndüler. Bu bir faktör ama belki bir faktör de şu anda hazır olmamamız. Yani atletik performansımızın biraz maçın sonlarında düşmesi de bir faktör olmuş olabilir. Burada dengeyi nasıl görüyor? İkinci yarıda neleri daha iyi yaparak üretkenliği artırabilirdik?
9: Cosa potevamo fare diverso il secondo tempo per creare più gol?
8: No, chiaramente non siamo ancora al 100% dal punto di vista fisico, infatti con i cambi già dal 60esimo speravo in una marcia in più, con gente fresca, con gente che poteva sfruttare anche la stanchezza dell'avversario. Non abbiamo ancora i 90 minuti ad alto ritmo sulle gambe, è normale. Forse è stato anche quello, loro hanno aggiunto un difensore in più, hanno abbassato la linea difensiva, non c'erano tanti spazi, però secondo me potevamo, come ho detto prima, sfruttare un po' di più, anche qualche tiro da fuori, anche se ci abbiamo provato. Chiaro che la condizione fisica crescerà, non siamo al top perché dopo 20 giorni non si può essere al top, e può essere anche questo un fattore che nel secondo tempo abbiamo un po' rallentato rispetto al primo.
9: Evet, şu anda fiziksel olarak %100'e değiliz. Bu bir gerçek. 60'ta da değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerle birazcık daha hızlanabiliriz. Bunu umuyordum aslında. Çünkü daha fresh, daha enerjik oyuncular girdi oyuna. Daha avantaj alabilirdik diye düşünüyordum. Daha onların yorgunluklarını bizim avantajımıza çevirebilirdik diye düşünüyordum. Ama o da çok olmadı. Ritimde birazcık eksiklikler vardı. Aynı zamanda tabii ki de bir stoper oyunu attılar. Bloklarını çok daha geriye çektiler. Ve bize çok fazla alan bırakmadılar. Bunlar bir faktör olabilir. Bunlar da ama daha avantaja çevirebilirdik bunları. Daha fazla gol atabilirdik. Daha fazla şans yaratabilirdik. Ya da daha fazla aynı zamanda dışarıdan da kale dışında ceza sahasına şutlar çekebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz. Bu bir gerçek. Ama tekrar ediyorum, 20 gündür beraber çalışıyoruz. Ve bu bana gelecek için umut veriyor, 20 günden sonra böyle oynadığımız için. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız tabii ki de bu yüzden ileride de.
0: Çok teşekkür ederiz. Thank you very much.
2: Sağ kenarında görmek büyük keyif. Onu da söyleyelim.
3: Grazie.
9: ben sağlıklı olduğum sürece bu işi yapmaya hep devam edeceğim.
0: Evet, Vincenzo İtalyan'dan çok samimi, güzel açıklamalar. Yorumlarını alalım Emre. Hocanın maça dair değerlendirmesini. Oyuncuların hepsi
2: hocanın kutluyorum. Hocanın yorumlarını sen bir daha yorumda.
0: Çok pozitif buldum oyuncuları dedi. Çok değerlendirdi. Çok pozitif buldum dedi.
3: Çok doğru saptamalar. Hakikaten yani aslında söylediklerimizle paralel şeyler belirtti gerçekten. Maçı bitirirken Can'la şunu söyledim. Yani maçın akışı içerisinde çok mutlu etmedi 1-0. Ama evet, şu maçtan önce, yani maçın akışından kastım şu, 10 kişi kalması Midtjylland'in. Ama maçtan önce şu maç 1-0 galibiyetimizle bitse ne olur?
0: Sevinirdik tabii ki.
3: Direkt yani maça çıkmayı istemeyebilirdi hoca. Yani hoca çıkmak isterdi de, hoca her türlü çıkmak ister.
0: Ben
3: hoca,
0: oynamak istiyorum
3: hoca
0: dedi baksana.
3: Hoca ikinin içinden peşinden koşar çünkü öyle bir hoca. Ama yani 1-0 maçtan önce gayet iyiydi sonuçta. Hatta yani mükemmel yakınmışız. Sezon başını düşününce, daha hazır bir rakibe karşı oynadığımızı düşününce.
0: İdeal kadro oynamadığını düşününce.
3: Herkes bunun farkında, hoca bunun farkında. Zaten maçtan önce de bunu belirtti. Maçtan sonra da her cümlesinde bunu evet, altına alabiliyorsunuz ve çok doğru aynı zamanda. O yüzden ben Beşiktaş'ın hem iyi bir oyun, yeterli bir oyun, daha fazlasını alabilecek bir oyun zaten kaçan pozisyonlar itibariyle. İki tane çok net var. Yani 3-4 tane pozisyon var net pozisyon da iki tanesi çok net.
2: Olaysan'ın iki tane var, ikisi yani, de çok net yani.
3: Semih Kılıçsoy'un vuramadığı
0: bir de şu var bir tane. Bir kere biterken.
3: Yani o yüzden
0: evet,
3: şanssız bir maç ama çok başarıyla geçirilmiş bir 90 dakika olduğunu düşünüyorum.
2: Yani bir kere hocanın farkındalığı çok yüksek. Bunu görebiliyoruz. Hani sanki neyi yaptığını, neyi yapamadığını, takımın neyin daha iyi olması gerektiği konusunda ki bence yani direkt maç sonunda çok net tespitler yapmak da kolay olmayabilir. Hani değişiklikler yaptığını, değişikliklerde biraz tempo yapmaya ama istediği gibi gelişmediğini algısı yüksek bir hoca. En azından Vincenzo Italiano. Şimdi bu tarz yani sistem hocalarında bazen saha içinin yani düdük, İlk düdük çalıp top santra konduktan sonraki hamlelerde zaman zaman maç öncesi kadar iyi olmadığına da şahit olabilirsin. Bence bu konuda da Vincenzo Italiano daha çok erkenden yani daha 1.90 dakika izledik ama fena cümleler, fena yorumlar yapmıyor. Bence 30-35. Dakikada maçı durdurup bu stadyumda tüm Beşiktaş taraftarları arasında bir anket yapsan umut var mı diye bayağı bir insan çok umutlanmıştır. Özür dilerim. O 30-35 dakikalık oyunda birçok Beşiktaşlı futbol sever akıllarına bu takımın bir ay sonra, iki ay sonra daha iyi yerlere gelebileceğine dair bir umut dolmuştur ki geçen sezonki Shakhtar maçı bu anlamda tam tersti. Yani şeyi unutmayalım, Beşiktaş hep işler kötü giderek başlıyor. Beşiktaş hep silsile olarak kafasını suyun üzerine çıkartmaktansa aşağıda nefesini tutmaya çalışarak sezonun ilk bölümünü geçiriyor. Bir bölümünü değil, ilk bölümünü geçiriyor. O yüzden bugün kırmızı kart da bu anlamda bir şans. Hani ilk maç olması ve tabii, onun gerginliği üzerinde 11-10 oynanma şansı verdiği için oyun bir şans. Getirdiği ve en azından sonlara kadar rakibe duran topta hiç şans tanımadık mesela. Çok iyi oldukları bir yerde gerçekten iyi savunduk duran topta. Bu
0: sadece yine 9 faul.
2: Bu yine bir artı. Ama taştan da atıyorlar. Yani sadece faul olarak düşünme. Taşların hepsinde Vincenzo Italiano yandan nasıl bloke edeceklerini anlattı. Evet. Savunmacılarına. İkinci maç kolay geçer mi? Geçmez. Hani 1-0 o anlamda turu hala çok ortada bırakan bir skor ama bugün günün sonunda buraya gelenler, izleyenler bence ağızlarında güzel bir tat bıraktılar Beşiktaş adına. Bu da önemli.
0: Bence bu dediklerini destekleyecek maçın genelinde tribünlerde acayip bir coşku vardı. İlk maç olması her zaman sezona başlarken olabiliyor ama oynanan oyun, tempo Beşiktaş seyircisini çok tatmin etti bence. 45-60 evet düştü, haklısınız.
2: Hatta ikinci yarıda anonslardan bir tanesinde sen duyabildin mi anonsları bilmiyorum, kulaklık vardır sende. İlk yarıdaki gibi dedi. Hadi yani ben de Beşiktaş taraftan evet, evet. Dedi anonsçu beyefendi. İlk yarıdaki i̇lk gibi yarıdaki dedi. Yani gibi o referans olarak da ilk yarıyı verdi.
0: Peki yeni oyuncuları soracağım yine. Kuattara ile ilgili çok kısa bir süre, evet 73'ten sonra oynadı ama ilk izlenimimiz nasıldı?
3: Ya, oyuna bir kilit katmasını bekliyorduk yani. Çünkü yani kenardaki banko değişikliklerden biriydi Kuattara. Yani bugün ilk 11 başlasa da çok şaşırmazdık ama muhtemelen takımı daha çok tanıyan, geçen sezondan beri içinde olan ve daha iyi bağlantılar kurmuş olan Rıdvan'ı ilk maçta ilk 11'i de tercih etti. İkinci maçta belki ilk 11 oynayabilir Kuattara ama Kuattara'nın oyuna girecek kesindi. Bence düz ayakla beraber bir dikeylik getirdi, bir enerji getirdi ama finalleri çok iyi yapamadı. Rıdvan'ın üst üste iki tane teknik halit hatası yapmasından hemen sonra Kuattara'yı çağırdı.
0: Anında çağırdı. Geldi.
3: Çünkü Rıdvan'ın yorgunluğu biraz teknik kalitesine de zarar vermeye başlamıştı. O yüzden çok doğru bir anda sahaya attığını düşünüyorum. Fırsat buldu birkaç tane düz ayakla çizgiye inip 2-3 tane ortası var ama finaller olmadı. Yani çok kolay bir şey değil zaten. Yani beşli savunma yapan bir takıma karşı kenar ortalarıyla üretim yapmak zaten çok zor. O yüzden getirebileceği enerjiyi getirmeye çalıştığını düşünüyorum ama oyuncuya dair net bir şey verecek bir 20-25
0: daha çok erken. Kuattara için
3: zaman lazım.
2: Artı Beşiktaş'ın iyi oldu bir dönem. Yani Beşiktaş tam temposu ve genel oyun düşmeye başlamışken girdi. Şimdi bugün çizgilerde baktığında İlhan ve Terni iki çizgiye basan oyuncu bu ikisiydi. Yani Otora'nın ben Trossard'la oynayınca bu sistemin, bu düzenin biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Yani o iç tarafın biraz daha Trossard'da kalacağı, Otora'nın daha çizgi olacağı. Hatta İlhan böyle giderse Trossard'ın sağ kenarda bile, Belçika'nın kullandığı gibi arada sırada sağ kenarda bile görev alabileceğini düşünüyorum. Otora konusunda bugün bence yorum yapmak için sahada bulunduğu bölüm Beşiktaş'ın genel olarak oyundan biraz düştüğü bölüm olduğu için bizi yanıltır diye düşünüyorum genel anlamda.
0: Olaytan'a da sormam gerekiyor çünkü gerçekten iyi performans.
3: Yani finalleri o kadar kötü yaptı ki. Yani iyi performans.
0: Oraya kadar güzel getirdi, bitiremedi.
3: İyi performans diyemiyorum abi. O pozisyonlar kaçtığı ortamda iyi performans diyemiyorum. Çünkü bağlantılarda da birkaç tane kötü toplar kaybetti. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela ben 46'ya Olaytan'sı başlayabilir diye düşündüm. 60'ta ilk hamlede Olaytan'ın oyuna kenara geleceğini düşündüm. Ama hoca almadı. Ya bunun da nedenini 75'ten 80'den sonra gördük. Çok diriydi. Çok diri. O kadar diriydi ki onun diriliğini 90 dakika boyunca kullanmak istediğini fark ettik. O yüzden yani giren çıkan, girmeyen çıkmayan oyuncularda bunlar da çok büyük faktör. Normal şartlar altında bugün teknik kaliteyi 10 kişiye karşı maksimize etmek için o yerden kenara gelirdi. Ama fiziksel olarak takımın standardının ortalamasının o kadar üzerinde ki
0: rakibinde fiziksel gücü düşünüldüğünde.
3: Onu da düşününce o temposu onu bugün 90 dakika sahada tuttu ama iyi bir performans dersem yani ben biraz haksızlık etmiş olabilirim yani. daha iyisi olabilir. Daha iyisi
2: enerji ve tempoyu olabilir. Ama hani bugün buradan turu almış değil yani ki. Büyük ölçüde olasılığını arttırmış şekilde çıkabilirdi Beşiktaş. Orada da iki tane Olaytan pozisyonuna gidip onlara bakmadan genel maçı yorumlamak çok doğru olmuyor bence. Beşiktaş'ın bugün zaten şeyde çok net bir şekilde bir kez daha gördük. Yani tabii ki de ana kadro olunca bu şu andakiyle çok farklı bir 11'de görebiliriz ama yani bitiricilik bugünkü 11'le zaten çok rahat bekleyebileceğin bir şey değil. Yani Beşiktaş'ın net bitiricisi bir tek Orkun var. İlk 11'deki oyuncuların toplamına bütün bireysel bakarsan yani. Belki Murillo hani o noktada biraz daha iyi olabilir ama Beşiktaş'ın hani az pozisyon bulduğu ama bulduğu anda skor yapabildiği bir düzene de hem oyun getirecektir. Yani oyun yükselerek gelecektir ama bireysel oyuncu da yani sırf Trossard'ın gelmesi bile orada bayağı bir şey değiştirir bence.
0: 3-0-4 gol beklentisi Beşiktaş'ın. Yani şu maçta gerçekten bir golle bitmiş olması üzüntü verici. Rakibe geçiyorum. Önümüzdeki hafta rövanşa dönüyorum. Michelin Antletçe'de bilmediğimiz bir takım değil. İzlediğimiz çok kere maçlarını Avrupa'da da gördüğümüz bir takım. Beşiktaş haftaya nasıl oynamalı Michelin Antletçe karşı?
3: Bence yine benzer bir planla çıkacaktır. Benzer bir 11 olacaktır. Yani çünkü hayat değişmeyecek bir haftada. Yani Beşiktaş taraftarı da Beşiktaş camiası da o hayatın hızlı değişmesini ister ama değişmeyecek. Bunun farkında olmamız lazım. Ama ben şunun bir avantajı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle zor bir maç olacak. Deplasmanda çok zor bir 90 dakika, belki bir 120 dakika bizi bekliyor. Ama şu bir avantaj olabilir. Ligleri başlıyor. Yani çok derin bir rotasyon yapacaktır hoca. Bu 11'den birçok oyuncu dinlendirecektir ama dinlendiremeyeceği oyuncular da var bence. Ve onlar 3 gün 4 gün arayla yani bir hafta içerisinde 3. maçı çıkacaklar. Kenarda olanlar
10: ve sezon başında
3: evet, yani. Oyuna girse bile daha yorgun olabilirler. Beşiktaş dinlenecek. Bir hafta boyunca dinlenecek. Ben bunun ufak bir avantaj getirebileceğini düşünüyorum tüm dezavantajların yanında. Umuyoruz ilk hafta maçları çok sert bir rakibe karşı zorlayan bir 90 dakika sonrasında.
2: Etim oynar.
3: Buna biraz ihtiyaç var.
2: Hafta sonu Etim oynar.
3: 75 oynar.
2: Hayır şimdi biz de.
3: Etim 90 dakika sağlayacağım ya. Tabii, aynen.
0: Evet Engin, rövanş için.
2: Yani bu iki takım da şöyle iki takımlar değil. Tabii ki de dokunuşlar ve rakibe göre farklılıklar olacaktır ama hani stratejilerinde gece gündüz arasın %30 fark görebileceğin takımlar bile değil bence. İki takım kendi oyunlarını iyi bir şekilde sağa yansıtma çabasında olan ve ondan standart sapması çok düşük olan takımlar olacaktır. Tabii iki takım da gelişecektir ama o yüzden ben bugünün dışında bir oyun beklemiyorum ama sonuçta 11-11 iken geliyorlardı. Yani 2-3 tane onların da geldiği. Hatta ben maçın çok güzel başladığını düşündüm. Yani ilk 15 dakika tempolu, bir biz geliyoruz, bir onlar geliyor, gelmeye çalışıyor. Tehditkar olacaklar biraz daha. Birebirlerde biraz daha fazla eş düşecek. Çünkü 11-10'dan sonra hiç gelemediler. Yani kendileri de gelemediler. Sonra hamlelerden sonra zaten gelme amaçları da yoktu. Yani ilk başta gelmeye çalıştılar, gelemediler. Sonra gelmekten vazgeçip tamamen kendi sahalarına yakın bir yerde kabullenmek istediler. Orada birazcık birebirlerde ve savunmada daha iyi olmamız gerekebilir.
0: Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Sondriski'ye deplasmanına gidiyorlarmış. En azından deplasmana gidiyorlar.
2: Bunu söylediğin iyi oldu.
3: Kolay maçlı geçmiş. Geçmiş bir sezon değil mi? Elbetleri vardı bu takıma yanlış hatırlamıyorsam.
2: İki maçta alamamışlar.
0: İki maçta alamamışlar. Ağzınıza sağlık, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, yayınımızın sonuna geldik. Beşiktaş'ı kutluyoruz. Rövanşta başarılar diliyoruz. Ve önümüzdeki hafta Danimarka'dan yine sizlerle birlikte olacağız. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da Esport ailesi arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. İyi geceler, görüşmek dileğiyle.
11: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Ekran konusunda da evet, pozisyonları tekrardan izlemeyi seviyorum. Oyunu tekrar okumayı seviyorum. O yüzden bakıyorum hep. Aynı zamanda oyuncularıma da öyle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü belki onların görmedikleri şeyleri ya da onların okuyamadığı şeyleri ben farklı bir şekilde okuyorum ve onlara anlatmaya çalışıyorum. Bu gece hakkında tekrar konuşmam gerekirse çok mutluyum. Özellikle çocukların sahadaki o ruh hali, o enerjilerinden dolayı çok mutluyum. Şimdi ikinci maç Danimarka'da, zor bir maç olacak ama bence ben gözlüklerimden dolayı bugün mutluyum. Hiç kötü başlamadık, bence iyi başladık.
12: Beyefendi buyurun. Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle galibiyet için tebrik ederim. Beşiktaş oldukça etkileyici bir hücum performansı sergilerken özellikle beklerin kullanımı bence çok dikkat çekti. Her iki kanatta da bek oyuncularını daha içeride ve kanat oyuncularını çizgiye basarak kullandınız. Bunun sebebi neydi ve bu tercihte Micidan Timon kişi kalması etkili oldu mu?
13: Ma intanto avevamo subito detto di partire forte, di dargli pressione, sfruttare anche un po' l'atmosfera perché intimorisce un po' anche l'avversario, quindi cercare di sfruttare un po' quello che era l'inerzia della partita. Poi volevamo isolare nell'uno contro uno Ilan, Vaclav, ci siamo riusciti, arrivare da dietro con Ridvan, con Amir, cercare il tiro da fuori con i centrocampisti ed abbiamo fatto gol, e lavorare bene sulle preventive difensive dove non abbiamo concesso ripartenze, a parte una volta che per poco prendiamo gol, lì dovevamo stare più attenti, però era questa la strategia, cercare di andare subito su quelli più bravi e più talentuosi e creare situazioni da gol, quindi ci siamo riusciti. Oggi il primo tempo è stato un primo tempo di grande livello, il secondo loro un po' bassi, spazi pochi e noi un po' più stanchi, abbiamo creato un po' meno, però nel globale la partita è stata veramente eccezionale da parte dei ragazzi.
9: Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. İleride de yetenekli oyuncularımız var. Onlardan da gol beklentisi, gol yaratmalarını bekliyorum. Gol şansına girmelerini bekliyorum. Bence ilk yarıda iyiydik. İkinci yarıda fakat birazcık daha iyi olabilirdik ama neden olmadı bunlar? Çünkü onlar daha savunma hatlarını aşağı çektiler. Biz de yorgunluk aynı zamanda ve bize çok alan bırakmadılar. Çok fazla geride bekledikleri için. Ama bence yine de harika bir akşamdı.
12: Hanımefendi.
10: Hazal Palavar, En Son Haber. Öncelikle tebrik ederim hocam. Hayırlı olsun aynı zamanda. Siz de söylediniz daha fazla gol atabilirdik diye. Yani takımın skor katkısını arttırmak, bitiricilik konusunda daha iyi hale gelebilmek için ne gibi planlarınız var? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler.
13: Ma come prima cosa crescere dal punto di vista della condizione fisica, perché nel secondo tempo pensavo che con le sostituzioni potevamo continuare ad avere un alto ritmo, e a tratti l'abbiamo fatto ma non ci siamo riusciti a fargli ancora male, e cercare di continuare a creare, essere più veloci ad arrivare dentro l'area di rigore, essere più veloci ad isolare i nostri esterni, poter calciare da fuori in maniera decisiva, perché abbiamo dei tiratori da fuori, Orkun, Olaitan, Sali, sanno calciare da fuori area, Vaslav nel momento in cui si accentra, Ilan è uno che c'ha grande concretezza, quindi variare un po' le situazioni, mettere qualche cross dentro con i terzini, quindi dobbiamo lavorare, 20 giorni di allenamento sono pochissimi, e sono anch'io veramente contento e felice di quello che abbiamo fatto stasera dopo così poco tempo, quindi cresceremo, lavoreremo, dobbiamo aggiustare tante cose, dobbiamo soprattutto crescere fisicamente, e vedremo se riusciremo a tenere quei ritmi del primo tempo per molti più minuti.
9: Fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Bu söyleyebileceğim ilk şey olabilir. İkinci yarıda hatta değişiklikler yaptık. Daha ritmi arttırabilmek için, çünkü ritmim birazcık düşmüştü. Değişikliklerle beraber bunu arttırmaya çalıştık. Yaptık da aslında, ama çok zarar veremedik rakibe. Çok canlarını yakamadık, bunu söyleyebilirim. Ceza sahasına daha hızlı girmemiz gerekiyordu. Kanatlarımızı daha izole bir şekilde bırakıp onları birebirlere zorlamaları için çalışmamız gerekiyordu. Aynı zamanda bizim ceza sahası dışından çok iyi şut çeken oyuncularımız var. Orkun, Salih, Olaytan. Daha sonra Vaşlav topu çok iyi bir şekilde içeriye çekebiliyor. İlhan çok bitirici bir çocuk. Bekler daha fazla girebilirdi içeriye. Beklerden de beklentim var. Şunu söyleyeceğim tekrardan. 20 gündür çalışıyoruz burada. Bu da az bir süre. Ama ben yine de bu gördüklerimden dolayı çok mutluyum bu kadar az bir sürede. Çünkü gerçekten iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyi olacağız. Bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Ama özellikle fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Fiziksel olarak daha iyi olursak da bu oyunu daha uzun bir sürede oynayabiliriz. Bunu devam ettirebiliriz.
12: Son iki soru. Siz ve sizle bitirelim.
14: Şimdi TV Spor Ali Aydın. Kamptaydık. İlk 10 gün bu takımın %70'i kampta yoktu. Ama hiçbir zaman hoca bundan şikayet etmedi. Sadece Dünya Kupası kulüpleri birazcık sekteye uğrattığını anlatmıştı. Spartak Tırnava ile oynanan hazırlık maçından sonra kendisine şunu sormuştum. Çok kısa bir süre var. Oyuncular 10 Temmuz'dan sonra geldiler. Micilat maçına nasıl hazırlanacaksınız diye. Hoca da şu cevabı vermişti. Biz hazır olacağız, gerekli yüklemeleri yapacağız diye. Bugün kazanmak önemliydi Beşiktaş için. Daha takviyeler de yapılacak bu takıma. Fizik yüklemelerinin dışında ben şunu merak ediyorum. Bu oyunculara mental açıdan nasıl bir yükleme yaptınız? Yani bu maça nasıl hazırladınız? Şimdi iki bu maçın ikinci ayağı da var. Mental olarak nasıl hazırlayacaksınız? Teşekkür ederim.
13: Io ho detto quello che sta accadendo realmente. Siamo partiti con tanti giovani, piano piano sono arrivati i nazionali, abbiamo aggiunto qualche giocatore diverso, vedi Sali, vedi Ilan, allo stesso Kassum che è un nuovo acquisto, è arrivato, non stava al 100%. E piano piano sono arrivati i nazionali, che è sempre un problema perché ti arrivano, non hanno condizione, non si sono allenati, devi aspettare qualche settimana prima di metterli in campo perché rischi anche di fargli accadere qualche infortunio. Adesso dobbiamo essere bravi a riposare, recuperare le energie, preparare la gara di ritorno che sarà difficilissima, perché questo è un avversario che in casa è pericolosissimo. Potevamo sfruttare di più veramente quell'uomo in più che abbiamo avuto, ma ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma ripeto, siamo all'inizio di un cammino lunghissimo, oggi è la prima partita della nostra stagione, ce ne saranno tante, avremo momenti di difficoltà, avremo momenti dove cresceremo, avremo momenti belli, momenti meno belli. Dobbiamo costruire un'identità, dobbiamo costruire una squadra, dobbiamo costruire veramente il carattere forte di questa squadra, e adesso il primo obiettivo è quello di andare in casa del nostro avversario e cercare di portare a casa la qualificazione. Faremo di tutto per riuscirci, speriamo di essere bravi come siamo stati bravi stasera.
15: Ben size gerçekten olan şeyleri söylüyordum. Biz sezona çok fazla genç oyuncuyla başladık. Sonra yavaş yavaş milli takımdan oyuncular geldi. Daha sonra transferler geldi. İlhan gibi, Salih gibi. Kasum da geldi. Fakat mesela geldiğinde çok %100 değildi. Milli takımdan gelen oyuncularda bazen problemler olabiliyor. Çünkü tatilden geldikleri için idmansız oluyorlar. Bazen hazır olmuyorlar. Bu da bir problem olabiliyor bazen. Aynı zamanda bu oyuncuları da hemen oynatamıyorsun. Sonra sakatlık riskleri oluyor o yüzden. O yüzden bekletmek zorunda kalıyoruz bu oyuncuları. Şu an dinlenmemiz gerekiyor. Tekrar enerjimizi geri kazanmamız gerekiyor. Çünkü ikinci maç çok çok zor bir maç olacak. Evinde oynarken çok tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor Michelin. Bugünkü maç hakkında 10 kişili rakip. Daha iyi oynayabilirdik bence 10 kişiye karşı. Daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama bugün çok uzun bir yolculuğun ilk günü. Daha yeni başlangıç, daha ilk maçımızı yaptık ve önümüzde daha çok fazla maç olacak. Bazı maçlar çok güzel olacak, bazıları kötü olacak, bazıları zor olacak, bazılarında yani çok fazla duyguları beraber yaşayacağız bu sezon içinde. Şu anda da işimiz tamamen savaşçı bir karakteri olan ve gerçekten bir Beşiktaş kimliği olan bir takım yaratmak. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Şu andaki hedefimiz ise tekrardan Danimarka'da turu atlamak. Bugünkü gibi bence orada da her şeyi yapacağız ve elimizden geleni yapıp tura atlamak istiyoruz.
16: Bülent Uslu, Eagle Media. Beşiktaş son 4 sezonun bir rekorunu kırdı. Bu rakip ceza sahasında tam 40 kez topla buluşmayla alakalı. Bu sizce rakibin 15. dakikada 10 kişi kalmasına mı bağlı ki son 4 sezonda Beşiktaş birçok rakibine karşı 10 kişi kalan rakiplerine karşı oynamıştı. Bu kadar kısa sürede bu fark nasıl ortaya çıktı? Bir soru da son olarak, gerçekten az önce belki espriyle karışık söyledik ama hiç kendi koşu mesafesini ölçtürmeyi düşündü mü?
13: su quello di quanto corro io durante le partite ho risposto prima. Vivo, ripeto, così le partite, sarà sempre così. E l'unica cosa che mi piace è che i ragazzi hanno capito che può essere un valore aggiunto e quindi lo farò veramente con tutto me stesso, perché sono convinto di poter dare una mano ai ragazzi. creare tanto deve essere un nostro obiettivo ogni partita. Io credo che anche i primi 15 minuti, quando loro erano in parità numerica con noi, abbiamo creato tantissimo anche in quei minuti lì. Poi abbiamo nel primo tempo sfruttato la superiorità numerica, abbiamo

0: 40 situazioni da gol ogni partita, perché vuol dire che il concetto e la voglia di vincere ci sarà sempre, e questo mi auguro di vederlo tutte le partite.
1: Evet, aslında bu sorunun cevabını ilk koşu sorunuzdan bahsediyorum. İlk sorumda da cevap vermiştim. Ben gerçekten böyle yaşayan bir insanım. Oyuncular da artık beni anladı. Ben onlara her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar için sahadaki ekstra adam olmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu soruyu böyle cevaplayabilirim. Bizim daha fazla gol şansı üretmemiz gerekiyor. Bu bizim ilk en önemli hedeflerimizden biri olmalı. Hatta ilk 15 dakika takımlar 11-11 iken, eşitken çok fazla da gol şansı yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta bunu da gole çevirebildik. Onlar 10 kişiyken bu avantajı kullanabildik. Çok fazla aynı zamanda gol şansı da yarattık, şut çektik. Ve bu da aslında bizim stilimiz olmalı. Bu stil nedir? Rakip kalenin önüne çok giden, çok fazla gol şansı yaratmaya çalışan ve kendi kalesinde az top gören bir Beşiktaş. Bence bugün iyiydik. Böyle de olmamız gerekiyor. Bir parantez açmak istiyorum. Bence duran toplarda daha iyi olmamız gerekiyor. Onlarda daha konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü duran toplar sayesinde maçı kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz de. Ama bence biz böyle devam edersek daha iyi olacak. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
2: Hepinize teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir.
3: Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
0: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Spor'un tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün temsilcimiz Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında kendi evinde Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla karşı karşıya geldi. Kadro kalite farkı sebebiyle tabii daha rahat bir maç olması beklenebilirdi ama öyle olmadı. Inter Turku da Finlandiya Ligi'nde sezona devam ediyor. Sezon hatta belli bir kısmında geçtiler. Fizik olarak çok daha hazır bir takımdı Başakşehir'e göre ve maça da gerçekten Finlandiya ekibi iyi bir başlangıç yaptı. İlk bölümde net pozisyonlara girdi. Onlardan bir tanesinde de 16. dakikada öne geçmeyi başardı. Başakşehir de tabii ki bu bölümde pozisyon buldu. Ömer Ali Şahinler'le net bir pozisyon da yalanlanamadı ama golü de kalesinde gördü. Sonrasında bir baskı kurdu. Orada da yine girdiği pozisyonlar var. Yusuf Sarı'nın organizasyonu maç boyunca iyiydi. Onun tarafı iyi çalıştı Başakşehir'de. Nitekim golde onun kullandığı bir köşe vuruşuyla geldi dakika 54'te. Emin Bayram golü atan isim oldu Başakşehir'in yaz döneminde en çok bonservis harcadığı isim. Westerlo'dan transfer edildi Emin Bayram. Hatırlayacaksınızdır, Galatasaray altyapısı çıkışlı bir oyuncu. Belçika'ya gitmişti. Türkiye'ye dönüşü de Başakşehir'li oldu. Nuri Şahin ona ilk resmi maçta ilk 11'de forma şansı verdi ve genel olarak o da iyi bir karşılaşma çıkardı topu oyuna sokmadan şimdi savunma tarafında ve elbette attığı golle dikkatleri üzerine çekti. İkinci yarı ilk yarıya kıyasla Başakşehir daha derli toplu gözüktü. Rakibine çok daha az pozisyon verdi. İkinci yarının başında Brniç'in hatasında aslında rakibe önemli bir fırsat verildi ama onu iyi savuşturdu Başakşehir. Ondan sonra da dediğim gibi ilk yarıya kıyasla, ilk yarının hatta ilk 15-20 dakikalık bölümüne kıyasla ikinci yarıdaki savunma performansı Başakşehir'in gayet yeterli gözüktü. Ama tabii işin hücum tarafı sıkıntı. Orada böyle bir rakibe karşı daha fazla gol atıp skor avantajını sağlaması gerekiyordu Başakşehir'in. İşini Finlandiya deplasmanına bırakmış oldu. O da Başakşehir açısından pek iyi bir tablo değil. Nuri Şahin maç sonu yaptığı açıklamada gayet ümitli konuştu.

ikinci yarıdaki oyunla alakalı ve rövanşla alakalı olarak ama futbol bu tabii ki belli olmaz. Keşke daha farklı bir skor olsaydı. Bir önceki gün de benzer şeyleri söyledik. Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe yine kazandı. Ama tek farkta kaldı. Başakşehir berabere kalarak Finlandiya'ya rövanşa gitmek durumunda kalıyor. Başakşehir'de dün ilk 11'de yeni transfer olarak sadece iki isim vardı. Şu ana kadar yaz transfer döneminde müthiş bir revizyon görmedik Başakşehir'den. Sağ stoperi Emin Bayram ve sol beki Karbovnik ki o peri de takımda hala ama ceza sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemedi. Karbovnik sağ ayaklı bir sol bek performansı gördük. O da enteresan bir profil. Nuri Şahin taktiğinde bayağı merkeze de deplas oldu. Şut imkanları buldu kendini ama onları değerlendiremedi. Onun haricinde 9 oyuncu geçen sezondan devam eden isimler. Oyuna sonradan giren 5 oyuncunun tamamı da geçen sezon takımda olan isimlerdi Başakşehir'de. Bir hoca ve kadro istikrarı gözüküyor Başakşehir'de. Bakalım bunun avantajını ikinci maçta gösterebilecekler mi hep beraber göreceğiz. Rövanşlar da zaten hemen gelecek hafta oynanacak ve 3. eleme turuna çıkacak takım belli olacak. Dün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda 3 maç daha oynandı. 20'deki maçta Omonia, Kairat Almaty'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ufak da olsa bir avantaj kazandı. Levski Sofia, Craiova'yı 1-0 mağlup etti yine kendi evinde. Ve günün yani sürpriz diyebileceğimiz bir sonucu. Arnavutluk ekibi Egnatia, Çelye ile 3-3 berabere kaldı. 6 gole sahne oldu bu. Karşılaşma Çelye maçın favorisiydi ama Arnavut ekibi 3-3'ü buldu. 3 gol birden attı ki onlar da tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda mücadele ediyorlar. İlk kez ilk eleme turunu geçmişler. Petroküp önünde rövanşı 6-1 kazanarak turlamıştı Egnatia. Bu turun ilk maçında da 3 gol attılar. Ama hala tabii avantajlı konumda değiller. Çelye deplasmana gidecekler. Orada da işleri kolay olmayacak. Konferans Ligi'nde Başakşehir'in maçı haricinde 5 maç daha oynandı. Burada da bakıyorum deplasman ekiplerinin genelde kazandığı bir akşam olmuş. Braga, Zelezny Karı deplasmanda 1-0 yeniyor. Dinamo Minsk, Nefçi'yi 4-2 yeniyor. Riga, Vardar'ı 3-2 mağlup ediyor. Evinde kazanan tek takım Bohemians, Balkan'ı 2-1 mağlup ediyor. Günün golsüz biten tek maçında da Spartak Tırnava, CSKA ile CSKA Sofya mı? Bu takım acaba CSKA 1948, evet Bulgar takımı, onunla 0-0 berabere kalıyor. Bugün günlerden Perşembe. Bugün de hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu karşılaşmaları var. Temsilcimiz Beşiktaş'ta bu akşam sahaya çıkıyor. Saat 21'de Danimarka ekibi Midtjylland'le Beşiktaş'ta karşı karşıya gelecek. Dün basın toplantıları yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte takım kaptanı Orkun Kökçü basın karşısına geçtiler. Onların açıklamalarını konuşuruz. Dün bizim öğlen programa denk geldi Etri'ye. Oradan detaylar var. Onlara bakacağız. Muhtemel 11 ve nasıl bir maç olur? Midtjylland ne durumda? Onlar ne yapıyor? Bu maça da bir ön bakış atacağız elbette. Onun haricinde dediğim gibi çok sayıda bugün karşılaşma var. Günün mesela önemli maçlarından biri Saint-Gallen Benfica karşılaşması. Benfica da Avrupa Ligi'nde yolunda devam ediyor. İkinci eleme turunda onlar da Saint-Gallen deplasmanında elemelere başlayacaklar. Peki dün başka neler oldu? Tabii transfer gündemi her gün hareketli transfer dönemi içerisindeyiz. Her gün haberler çıkıyor. Dün de gördüğüm kadarıyla ağırlıklı olarak bir Rafael Leao gündemi vardı. Birkaç gün önce Galatasaray'la adı anıldı. Leao'nun Galatasaray'la ilgili bilgi aldı. Galatasaray'ın da menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği söyleniyordu. Dün Fenerbahçe'nin de bu transferde dahil olabileceğini okuduk. Yani Milan kulübü de herhalde oyuncunun menajeri de böyle gidebileceği takımları öneriyor oyuncusunu. Beşiktaş'a da, Fenerbahçe'ye de, Galatasaray'a da önerildiği söylendi.

0: Ama hani Galatasaray o bölge için şu anda Barış Alper var. Çok düşünüyor mu tartışılır. Beşiktaş zaten Trossard'ı sol tarafa aldı. Beşiktaş pek düşünmeyecektir Rafael Leao'yu. Fenerbahçe'nin düşünebileceği söyleniyor ama Fenerbahçe'nin de yabancı kuralıyla alakalı bir sıkıntısı var 10 artı 4'te. Ama İsmail Kartal'ın da bir taraftan hem kanat oynayacak hem santrfor oynayabilecek bir oyuncu istediği de konuşuluyor. Leao da açıkçası bu profile uyan isimlerden bir tanesi. Bakalım yani Leao konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Muhammed Salah konusunda ki bugün gelecektir yine dinleyicilerimizden mesajlar. Yeni bir gelişme yok. Oyuncu dün Yunanistan'a tatile gitti. Saat 19.01'de de bir paylaşım yapmış sosyal medyasında. O önüme düştü. Hani 19.01'de değil, 2 dakika sonra yapsaydı ortalık herhalde yangın yerine dönerdi demiş bir Twitter kullanıcısı. Gerçekten de öyle 19.03'te olsa farklı olabilirdi. Denk de gelmiş olabilirdi ama 19.01'de atmış Muhammed Salah. Onunla ilgili dediğim gibi sıcak yeni bir gelişme yok. Bugünü de bakacağız neler olup bittiğine. Evet, benim paylaşacağım haberler dünden özet bu şekilde olsun. Bir araya gidelim. Aradan sonra da Başakşehir'in Inter Turku maçını değerlendirerek başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.16 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Dün Başakşehir Avrupa Kupalarında, Konferans Ligi'nde bu sezonki ilk karşılaşmasına çıktı. Üç takımımız Avrupa Kupalarında ikinci eleme turundan başladı. Fenerbahçe ile Salı günü başladık. Şampiyonlar Ligi'nde dün Konferans Ligi'nde Başakşehir'in maçı vardı ve bugün de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda ilk karşılaşması oynanacak. Türk futbolu adına yoğun bir döneme başladık. Lig henüz başlamasa da Avrupa macerası başladı. Bu arada bir şöyle de kendi kendime araya gireyim. Girişte özeti yaptım. Ama şunu söylemeyi unuttum. Bugün A Milli Kadın Voleybol takımımızın da Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile önemli bir karşılaşması var. Saat 11'de. 4 saatten az bir zaman kaldı. O maç var. Radyospor'dan da canlı olarak
2: Değilir,
0: yayınlanacak karşılaşma. Aygün abinin programı 10 ile 11 arasında olacak. 11'den itibaren artık ne kadar sürerse o maç Radyospor'da olacak. Çok net favoriyiz Kanada karşısında. Kanada'nın başında da tanıdık bir isim. Guidetti var teknik sorumlu olarak. Ama biz dediğim gibi daha favoriyiz. Dün iki çeyrek final maçı da oynandı. İtalyanlar Hollanda'yı rahat geçti 3-0'la. Diğer çeyrek finalde de favori olan Brezilya Japonya'yı 3-1'le mağlup etmeyi başardı. Bugünden beklentimiz de bizim tabii 3-0 3-1'le kazanıp yarı finale çıkmamız. Diğer maç da 14.30'da ABD ile Çin arasında. Orada da ABD'nin kazanması bekleniyor. Bizim de muhtemel rakibimiz ABD gözüküyor yarı finalde. Yarı final karşılaşmaları da cumartesi günü oynanacak Milletler Ligi'nde. Orada kazanan da pazar günkü finale çıkacak. Üçüncülük maçı da olacak. Millilere de şimdiden başarılar dilerim. Program içerisinde bir tur daha iddia bölümünde konuşuruz. Onu da hatırlatmış olayım ve döneyim tekrar Başakşehir maçına. Dün Inter Turku karşısındaydı Başakşehir. Rakibin gücü, kadro değeri kalitesine bakıldığında, Başakşehir'e bakıldığında tabii ki Başakşehir'in rahat kazanması beklenen, gereken bir karşılaşmaydı. İddia oranları da açıkçası Başakşehir'i çok çok net favori olarak gösteriyordu. Ama öyle bir maç başlangıcı oldu ki açıkçası benim için de herhalde birçok futbol sever için de izleyen Başakşehir için de büyük bir hayal kırıklığıydı. Inter Turku çok rahat Başakşehir kalesine gitmeyi başardı. O gittiği pozisyonlarda bir tanesinde golü de buldu. Gole dönüşmeyen de atakları oldu ama çok rahat o savunma hattını kırmayı başardı Inter Turku. Gol de gelince tabii turla ilgili açıkçası bir endişem oluştu. Yani yine mi bir erken turda kolay bir takıma karşı böyle zorluk yaşayacağız diye. Neyse sonra Başakşehir biraz toparladı. O ilk bölümde de Ömer Ali Şahiner'le bir gole yaklaştık aslında, olmadı. Sonra yine Yusuf'un ortasında Brniç'in kafa vuruşu net bir pozisyondu. 1-1'e daha erken getirebilirdik. Şomurodov'la yine Başakşehir'in kaçırdığı pozisyon, direkten dönen pozisyon. Daha fazla baskı, daha az verilen pozisyon ilerleyen bölümde oldu. İkinci yarının başında da bir pozisyon verdik Brniç'in hatasında. Allah'tan orada rakip değerlendiremedi. Orada 2-0'a gelse çok daha farklı bir maç senaryosu olabilirdi. Orada skor 1-0'da kaldı ve 54'te kornerden Yusuf Sarı'nın ortasıyla Emin Bayram golü attı. Ve Başakşehir 54'te beraberliği buldu. Sonrasında Nuri Şahin dokunuşlar yapmaya başladı oyuncu değişiklikleriyle. Fayzullah Ev aldı. Savunmada iki sağ ayaklı stoperle oynuyordu. Opoku'yu aldı. Bir sola dönmüş oldu. Emin Bayram'la birlikte ikisi oynadılar. Nuno da Costa Selke oyuna girdiler 69'da. Yine hani ilk yarıya kıyasla daha iyi, daha baskılı bir oyun ama net gol pozisyonu üretmekte de zorlanan bir Başakşehir gördük. Pozisyonlar vardı o bölümde. Girilen en net pozisyon herhalde Brniç'in kaçırdığıydı. Oyundan çıkmadan önce kafa vuruşu. Kale boşken yukarı doğru vurdu oyuncu. Ve maç birbirlik eşitlikte sona erdi. Açıkçası yani dediğim gibi kimsenin çok da beklemediği bir taraftan. Ama bir taraftan da herhalde çok da şaşırmadı da demek lazım. Yani çünkü bu tarz maçlarda takımlarımız kim olursa olsun, hani dört büyükler de olsa, Başakşehir, Samsun, Sivas kim oynuyorsa zorlanabiliyorlar. Rakip de sonuçta hani ligine devam eden bir takım. Spiker değil de muhabir arkadaşımız maç sonu röportajında TRT'de sormuş. Ya 26 ya 27. resmi maçları bu sezon diyor. Nuri Şahin de tabii ki diyor bizden o konuda öndeler ama bu sığınılacak bir bahane değil. Biz de daha kaliteli takımız. Hani o kaliteyi sahaya yansıtmamız gerekiyordu diyor haliyle. Ama hani yansıtsa da belki o kaliteyi, sonuç olarak, skor olarak o farkı gösteremedik dünkü karşılaşmada. Umarız hani Finlandiya'da bir kazaya kurban gitmeyiz de 3. eleme turuna yükseliriz. Yoksa bu turda elendin, geçmiş olsun yani. Daha gidebileceğin UEFA henüz bir turnuva icat etmedi, 4. turnuva.
2: Bundan sonra son Ziraat şansın. Türkiye Kupası oluyor.
0: Yani evet, Avrupa
2: sonra
0: gidiyor.
2: Ziraat Türkiye Kupası'na son çıkış var.
0: Aynen öyle.
2: Başka bir kupaya çıkış yok. Vallahi ben söyleyecektim, sen söyledin. Yani bir taraftan insan garipsiyor, bir taraftan da normal karşılıyor. Dün maçı izlerken de ben aynı şeyleri düşündüm. Hani bakıyorsun iki takımın kadro kalitesi arasında ciddi bir fark var. Fakat o kadro kalitesi sahaya tam anlamıyla yansıyor mu dersen, orada sıkıntılar yaşıyoruz. Orada sıkıntı yaşadığımız noktada da zaten o harcadığımız para ve kadro kalitesinin de pek bir esprisi olmuyor açıkçası. Dün işte biraz Inter Türkiye'ye bakarken hani kadro değeri olarak gerçekten mütevazi. 4-4,5 milyon euroluk bir kadro değerinden bahsediyoruz. Evet, kendi liginde son iki sezonda başarılı bir takım. Hatta ondan öncesinde de yani istikrar olarak gayet iyiler. Ama bahsettiğimiz kadro değerleri, bahsettiğimiz ligin kalitesiyle hani bizim ligde oynanan futbol, bizim ligde harcanan para, bizim ligin rekabeti arasında ciddi bir fark var. Evet, fizik olarak daha hazır. Bunu Nur Şahin de söyledi. Ama aynı zamanda yine teknik direktörümüzün söylediği, hani tamam bunun fizik olarak diye onlarla yarışmamız mümkün değil ama bizim de kalitemiz var. Bunun sahaya yansıması lazım. Bunun sahaya yansıması için de tabii ki takımların sisteminin ve organizasyonun biraz daha üst seviyede olması lazım. Mesela ilk 10-15 dakikalık oyun, hani neden öyle bir oyun çıktı onu da pek anlamak mümkün değil. Çünkü o bölümde hani bir pozisyonumuz var. Fakat maç rahat bir şekilde 2-0'a da gelebilirdi. Ha, 2-0'a gelmesi demek Başakşehir'in Inter Turku'yu eleneceği anlamına gelmiyor. Fakat neden bu kadar kendi işimizi zora sokuyoruz? Ya da böyle sürekli bir geri dönme çabası içerisindeyiz? Bunu pek insan anlayamıyor bizim karşılaşmaları izlerken. O biraz garip. Hep böyle bir zorlanıyoruz. Yani elesek de zorlanıyoruz. İşte elendiğimiz zaman da ucundan dönüyoruz. Mesela milli takım için de Dünya Kupası o şekilde oldu. Yani normalde normal şartlarda, ki anormal bir şart da yok şu an ortada. Hani dünkü karşılaşma öncesinde Başakşehir'de biz seninle işte Acaba nasıl bir 11 çıkacak?

0: demiştik. Shomurodov'dan bahsetmiştik. Oynuyor yani, bir şey yok oyuncunun. Fakat buna rağmen zorlanıyoruz genel olarak. Bu da bence biraz sistemle, organizasyonla, işte kısmen bu karşılaşma için fizik gücüyle söylenebilir. Ha, bu takıma elenir mi Başakşehir? Yok, yani deplasmanda da mağlup edilebilecek bir takım Inter Turku. Ama insan bir taraftan işte iyi bir futbol bekliyor, iyi bir sonuç bekliyor. Diğer taraftan da izlerken böyle normal karşılıyorsun. Garip duygular yani, bizim takımların Avrupa maçlarını izlerken insan garip duygulara bürünüyor.
1: Dün hani Başakşehir'in avantajı, az önce de bahsettim. Hani yeni bir takım değil. Geçen sezondan devam eden teknik direktörü var. Devam eden 9 oyuncusu, oyuna giren 5 oyuncunun tamamı. Yani süre alan 16 oyuncudan 14'ü geçen sezonda takımda olan, Nuri Şahin'i bilen, birbirlerini bilen isimler. İki değişiklik vardı işte. Sol bek Karbonik. O da sağ ayaklı bir sol bekmiş. O garip geldi yani. Bunu bilerek tercih etmiş demek ki Nuri Şahin. Operi sol ayaklı bir sol bekti. Burada da bekleri böyle içeride merkezileştirdiği için Nuri Şahin zaman zaman böyle Guardiola da yapıyor ya. Karbonik'i de herhalde o yüzden tercih etti. O da zaman zaman etkili oldu ama savunmada mesela o ilk 15 dakikalık bölümde hatalar yapmadı değil. Bir de Emin Bayram vardı ki o da hani ligi bilen bir oyuncu sonuçta. Maçın da iyilerinden bir tanesiydi. Hani o farkı çok sanki gösteremedi Başakşehir. En çok dikkat çeken oyuncu da benim nazarımda, herhalde birçok kişide de öyledir, Yusuf Sarı oldu. Aynen. Dünkü karşılaşmada. Yani çok hareketli, çok yetenekli bir oyuncu Yusuf. Zaman zaman kolay sakatlanıyor. Dün bir sıkıntısı olmadı herhalde 90 dakikayı. Tamamladı ama top ayağına geldiğinde hani sağına da çekebilir, soluna da çekebilir. Çok dar alanda topu soluna çekip çok hızlı ortada yapabiliyor mesela. O da çok büyük bir yetenek. İkinci yarıda ki ortalarından biri mesela öyleydi. Çok hani topu soluna neredeyse çekmeden orta yaptı ve hani böyle stoperlerin uzaklaştıracağı ön direğe giden ortalar da değil.
0: Orta kaliteleri de iyi.
1: Çok iyi ortalar yaptı dün. Hem ilk yarıda o yaptığı Brniç'e orta ki asist olması gerekiyordu. Brniç o da iyi vurdu. Yere doğru vurdu. Kaleci ayağıyla çıkardı. Diğer ortaları çok iyi. Kornerdeki ortası zaten Emin Bayram'ın kafası, oradaki organizasyon da iyi ama Yusuf'un ortası olmadan olmazdı. Bu takımın en büyük hücum silahlarından biri gibi gözüküyor. Shomurodov da yine hani ben farklıyım diyor bence oyun tarzıyla. Geçen sezonda önünde bir santrforla oynamıştı Selke, Bertu. Dün de Bertu ile oynadı. Daha böyle serbest rolde Shomurodov. O işleri de çok iyi yapıyor.
0: Dün o direkten dönen pozisyondaki topu çekişi, evet, ve şutu çıkarışı, ki o da hani çok kısa bir süre içerisinde çok sert bir şut çıkardı.
1: Evet, çok soğukkanlı orada. Soğukkanlı kalabiliyor. Sağına çekti, şutunu çekti. Yani bir şey var. Işık var tabii ki Başakşehir'de. Belki orta sahanın merkezi biraz renksiz gibi. Umut Güneş ve Kemen. İşte oyuna sonradan giren de kim oldu? İşte Berat, evet, oldu. Hani buraya belki bir takviye Başakşehir'de fark yaratabilir gibi düşünüyorum ben. Yedekte de Onur Ergün ve Berkay Özcan var. Yani Berkay da bir ara kadro dışı kalmıştı galiba. Dönmüş herhalde.
0: Berkay'ı biliyorsun ikimiz de beğeniyoruz. Ama o da tam anlamıyla hani Başakşehir'de istediklerini yapamadı, orası kesin.
1: Evet, olmadı.
0: Transferden sonra istediklerini yapamadı.
1: Adı hani Galatasaray'la falan anıldı, düştü sonrasında milli takıma kadar yükselen bir oyuncu.
0: Ben bu yaz transfer döneminde Beşiktaş için de okudum.
1: Öyle mi?
0: Berkay'ı.
1: Olabilirdi. Ve diğer oyuncu da işte ne dedik? Onur Ergün, Berat, Berkay. Yani buraya belki bir takviye olabilir gibi düşünüyorum Başakşehir'de, ki daha transfer dönemi de uzun. Temmuz ayının son haftasındayız. Eylül ayının ilk haftasına kadar vakti var Başakşehir'in. Hani Brniç solda hareketli bir oyuncu. İşte Karbonik zaten sol beke gelmiş. Ömer Ali takım kaptanı. Stoperler herhalde çok değişmeyecektir. Opoku Bağ'ın yerine bence ilk 11'e girer. Kalede zaten herhangi bir tartışma yok Başakşehir'de. Muhammed var. Hücum hattı zaten, yani 4 santrforu var aslında Başakşehir'in. Hadi Shomurodov 10 numara gibi de oynuyor ama Nuno da Costa, Serke gibi 2 deneyim var yedek kulübesinde. Zaten hani bu turu geçmek için çok yeterli bir kadro kalitesi var Başakşehir'in. Hani burada bir bahanesi yok. Hani Umut Kemen oynamasının da bir bahanesi yok. Benim söylediğim biraz daha hani sezon içi için, ama bu tur için yani transfer olmasa da zaten Başakşehir'in güle oynaya turu geçmesini bekliyorduk ama öyle olmadı. Bakalım revanştan

0: Neler olacak?
1: Yani genelde bir tempo sorunu var bizdeki takımların. Dün mesela Başakşehir'de izlerken oyunun temposunun yeteri kadar yükselmediğini hemen hemen herkes görmüştür. Böyle bir hani sıradan bir Avrupa takımı, bir Orta Avrupa takımı, bir Kuzey Avrupa takımı izlediğimiz zaman temponun bize göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tempoyu bence yükseltemediğimiz için ya da istediğimiz kadar yükseltemediğimiz için bu oyuncuların kalitesinin ortaya çıkması da biraz işi işte bizim adımıza zorlaştırıyor. Yani o belki yüksek tempoyla kaliteyi çok daha rahat sahaya yansıtacağız. Ama oyun duranlaştıkça bizim takımları doğal olarak savunmak da kolaylaşıyor. Öyle bir şeyimiz var bence. Genel bir sıkıntımız var. Çünkü genelde hep set oynamaya çalışıyoruz. Set oynamaya çalıştığımız zaman da yani mutlaka birinin bir şey yapmasını bekliyoruz. Çünkü orada da hücum setlerinin pek uygulandığını genelde görmüyoruz. Yani o da çok seyrek oluyor. Hani işte sen mesela dün maçı anlatırken ne diyorsun? Yusuf Sarı çok hareketli ama çok kısa sürede topu çekip işte orta yapabiliyor. Evet, bunu yapabiliyor ama mesela Yusuf'un kendi bekiyle oynarken ya da oraya yaklaşan bir merkez orta saha oyuncusu ya da oraya yaklaşan bir 10 numarayla yaptığı ikili üçlü atraksiyonları maç içerisinde çok fazla görmüyoruz. Bunlar aslında daha işi kolaylaştıracak şeyler ama bizde işte kanat oyuncusu mutlaka bir şey ekstra bir şey yapması gerekiyor. Merkezde 10 numara oynayan oyuncunun ekstra bir şey yapması gerekiyor. Ya da sol tarafta oynayan oyuncu ya da santrafor. Hep oralara oyunu çözmek için şeyimiz kalıyor. Ne derler? Yani çözümümüz orası oluyor. Ne yazık ki. Bence temel problem bu. Eğer onu belli bir noktaya çekebilirsek, o zaman sanki biraz daha bu tarz maçları rahat çözeriz gibi gözüküyor. Ligdeki temponun genel olarak çok düşük olması bu tarz karşılaşmalarda bizi zorluyor. Hatta bunu sadece hani Başakşehir, işte Samsun, hani Süper Lig'de Konferans Ligi, Avrupa Ligi'ni kovalayan takımlar için değil, bence büyük takımlar için de söyleyebiliriz. Onlarda da genelde bir tempo sorunu oluyor. O tempo arttıkça ya da tempoyu belli bir noktaya çektikçe o zaman rakiplerin de çözülme ihtimali doğal olarak daha kolay. Ama az yapabiliyoruz bunu. Yani bütün sezon boyunca izlersen bizim karşılaşmaları, Avrupa'daki maçlarımızı hep böyle bir tıkanma, hep böyle bir noktada kaosa dönen bir oyun var bizim için.
0: Orada da hani mesela tempo sorunu deyince bu turnuvada mesela İspanya düşündüm. Çok uç bir örnek ama İspanya'da çok tempolu oynamadı değil mi
1: yok.
0: işin hücum tarafında? Ama mesela işin savunma kısmını acayip iyi yaptılar. Hani bizde tempo sorunu var hücumda. İşte maçın başında da gördük. Savunmada da büyük sorunlar var. Nuri Şahin de söylemiş taçtan golü yedik diyor. Gerçekten de ben maçı izlerken o gözle bakmamıştım ama gerçekten sağ taraftaki taçla başlayan organizasyon soldan golle
1: Bomboş bir
0: sonuçlanıyor.
1: şeydi.
0: Bomboş kaldı oyuncu orada. Hani işin savunma kısmını yapabilsek belki o tempo sorunu evet bir problem ama yine 1-0 2-0'la maçı kazanabiliriz. Çünkü sezon başı belki o tempoyu bulmak gerçekten kolay olmayabilir rakibin önünde. Senin de sonuçta senin de ilk resmi karşılaşman. Ama işte savunman da iyi gözükmedi karşılaşmanın ilk yarısında özellikle. Hücumda da zorlanınca böyle bir skor ortaya çıktı. Rövanşta artık en azından daha iyi bir savunma performansı. En azından geriye düşmemek herhalde kritik olacak. Bir tane de golü artık Yusuf'un organizasyonuyla, Şomurodov'un bireysel yeteneğiyle belki bulabilirsin.
1: Tabii orada tempo derken hani ben sadece dünkü maç üzerinde söylemedim. Genel olarak bizim bir ligde tempo problemimiz var. Avrupa'da oynayan takımlara da yansıyor demek istedim. Artı tempo olarak da şunu düşünmeyin. Yani takım çıktı deli gibi yüksek bir tempoyla oynuyor değil. Zaman zaman tempoyu yükselttiği zaman o 10-15 dakikalık bölümlerde rakibi çözebilir. Ondan sonra zaten genel rölantiye dönebilirsiniz. Ama bizim tempomuz pek istediğimiz seviyelere çıkmıyor. Yani maç içerisinde de zıplamamız, o temponun yükselmesi çok çok seyrek gözüküyor. O da bir problem. Çünkü mesela Inter Turku gibi bir takım için zaten 45 dakika yüksek tempoyla oynamana gerek yok. Yani bir 10-15 dakika maçın temposunu belli bir seviyeye çeksen zaten o zaman onları savunmada zorlaman, onları bireysel olarak hata yapması, senin çok daha rahat alan ve zaman bulman da beraberinde gelecek. Onu da pek ne yazık ki takımlar yapamıyor. Yani sezon başı farkındayım ama 10-15 dakika bekleyebilirsin artık. Çünkü Avrupa kupalarında biraz sezon başı bahanesini kullanmamız da eskimeye başladı. Artık takımların bu dönemde oynayacağını bilip ona göre bir hazırlık döneminden geçmesi gerekiyor. Yani sezon başı işte zorlanıyoruz. Tamam, sezon başı zorlanıyorsunuz, anlıyoruz. Ama bu tarihlerde oynanıyor. Ve bunun bir şeyi de yok. Hani elendin elendin işte, sen ne diyorsun, artık gidebileceğin bir yer yok.
0: Tabii, konferans liginde öyle.
1: Yani belli bir seviyede girmen gerekiyor bu karşılaşmalara.
0: Yani Nuri Şahin'in, dün bahsetmedim yayında ama maç öncesindeki basın toplantısında oyuncularından özür diledi. Normalden çok daha az tatil yaptılar. Erken çağırdım. Bir kuzey takımıyla eşleşebiliriz diye, ki nitekim de eşleştik diyor. Aslında hani kendince zaten normale göre daha erken çağırmış ama demek ki bu da yeterli olmadı. Yani orada bilmiyorum antrenmanlarda mı bir sıkıntı var. Oyuncular mı mental olarak çok işin içine giremediler, tatilleri kısa kesildiği için bilemiyorum ama yeterli olmadı yani dünkü karşılaşmaya baktığımızda. Rakip de bu arada çok genç, dinamik bir takım. Yine ön tarafta atlet oyuncuları bulmuşlar. Sağ kanat, sol kanat, center for, orta sahada bir isim. Gencecik Afrikalı oyuncular. Bir tanesi 2006'lı, bir tanesi 2003'lü, biri de 2004'lü, o ileri uçtaki isimlerin. Orta sahadaki de 2002 doğumlu. Hepsinin de bu arada memleketi farklı. Biri Ganalı, biri Nijeryalı, biri Burkina, yok Sierra Leone'li. Farklı oyuncular bulmuşlar. Bu tarz maçlardan da şey çıkıyor aslında. Böyle transfer edebileceğin oyuncular. Dün hani dikkatini çeken öyle bir isim oldu mu mesela? Hani ben de böyle net bir isim değil de ön taraf hareketli gibi bir şey kaldı.
1: Evet, aynen öyle. Hani ben de ön tarafa bakarken öyle çok yetenekli oyuncular vay be dedirtmiyor hiçbiri, evet. Ama o hareketlilik de bir fark yaratıyor.
0: O orası takımlar kesin. İçin evet. Farklı. Belki Başakşehir'e gelseler çok sıradan oyunculara dönüşebilirler, evet. Ama o takım için Inter Turku seviyesinde iyi gözüküyor.
1: Mesela golde ben Jepta'nın sağına çektiğinde öyle bir vuruş çıkartabileceğini düşünmemiştim. Hı-hı. Vuruş iyiydi mesela.
0: Evet.
1: Vuruş kaliteliydi. Öyle bir şey yapamaz diye düşünüyordum ben. Hani birebir kaldı ama baktım böyle acaba ne yapacak dedim. Sağına çekti. Ha dedim artık oradan bir şey olmaz. Tam ben onu dedim, gol oldu.
0: Tam köşeye, yanağlara gitti şutu. Onlar da dediğim gibi genç bir takım. Bir not da, son not olsun. Nuri Şahin'in oynattığı oyunda hani şeyi çok net görüyoruz herhalde değil mi? Yani kanatları Yusuf ve Brniç'i böyle çizgide konumlamaya çalışıyor. Bekleri de bayağı içeri çekiyor. O sol taraftaki Carbonic zaten sürekli içeri girdi. Ömer Şahin'in o ilk yarıda girdiği pozisyon yine o çok şey tabir ama half space'ten yaptığı koşu, Yusuf'un onu değerlendirmesi bayağı merkezi olarak destek veriyorlar. Kağıt üzerinde hani güzel bir anlayış olduğunu hissediyorsun hani Başakşehir'de. Herhalde bunun biraz daha zaman zaman o temponun yükselmesi, daha çok baskı altına almak rakibi gerekiyor. Maç ritmiyle de herhalde onu kazanır ama işte maç ritmi olması için de bu turu da geçmesi gerekiyor Başakşehir'in kesinlikle. Bir sonraki turdaki rakipleri de kağıt üzerinde kolay takımlardı Başakşehir'in. Yani buradan bir gol yemeyelim rövanş karşılaşmasında. Diyelim 7.38, araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.41 saatlerimiz, dinleyici mesajlarını okuyarak başlayayım bu bölüme. İlk mesajlardan biri Zafer Bey'den gelmiş. Az önce ben takımları saydım zorlanan Avrupa'da böyle aklıma gelen. Samsun Spor zorlanmadı demiş. Başakşehir maçında da 2 oynamış, 11 oranı vardı. Berabere bitti demiş. Evet, denilebilecek bir riskmiş yani dünkü ilk 15 dakikada 20 dakikadaki oyunu görünce. Mehmet Ündü, o da konferans ligi önermeleri Inter Toto Kupası seviyesinde. Başakşehir'in bu turlarda hiç zorlanmaması gerekiyor. Maalesef Nuri Şahin'in ismi ile teknik direktörlüğü aynı orantıda gitmiyor. Çok büyük beklenti var kendisinden ama bu hiç sahaya yansımıyor diyor. Zaten hani bilmiyorum, ben hala erken olduğunu düşünüyorum ama böyle giderse şey gibi olur, hani Çağdaş Atan gibi olur, Emre Belezoğlu gibi olur. Nuri Şahin hani çok fark yaratamazsa bir yerde o ışığı söner. Yani sonsuza kadar da kredisi yok insanların. Yani futbolculuk kariyerlerinden gelen bir şey var. Nuri Şahin bu arada Antalya Spor'da o yenilmezlik serisiyle de bir iz bırakmışlığı var. Ama dediğim gibi bu da bir yere kadar. Yani o şeyi taşıyamıyorsunuz başarı gelmediği müddetçe ya da fark yaratamadığınız müddetçe. O yüzden evet, bir yerde böyle giderse gider.
3: Dortmund kartını çok erken
1: kullandığı gibi değil mi?

0: Yani Dortmund'da kullandı sonuçta ama hani Dortmund'u
1: zamansızdı yani.
0: Reddetmek de kolay değil. Yani bir daha öyle bir fırsat gelir mi?
1: Gelirdi ya. Dortmund'da gelirdi.
0: Zaten önce yardımcı olarak gitti bu arada. Hani direkt hoca da olmadı aslında. Önce yardımcı oldu. Şeyin,
1: ama biraz erkendi. Terzic'in zamansızdı.
0: Terzic'in ekibindeydi. Evet. Sonra Terzic gitti. O geldi. Biraz evet yani kariyerinin, teknik direktör kariyerinin başında oldu. Ama işte Ali abi o da belli olmuyor ki. Yani Guardiola da çok genç yaşta mesela Barcelona'nın başına geçti. Orada tuttu. Adam B takımından çat diye A takıma gitti.
1: Ya doğru
0: hiç
1: ama
0: tecrübesi olmadan mesela.
1: İşte çok hep şey örnekler veriyoruz. Çok yani en iyi teknik adamlarından birinin örneğini verdik şimdi.
0: İşte ama yani bilemezsin ki doğal, nasıl olduğunu.
1: Doğal şeyi.
0: O zaman dünyanın en iyi teknik direktörü değildi ama Ali abi. Ya
1: değildi
0: Gurşan
1: ama.
0: Gurşan gibi biriydi. Kimse Guardiola çok iyi teknik direktör olacak diyor muydu? Hani B takımının hocasıydı. Şu an en iyi teknik direktör oldu adam. Ne bileyim Zidane'da öyle olmadı mı? Zidane'da çat diye bir anda Real Madrid'in başında buldu kendi yardımcıyken. Çok deneyim kazanmadan gitti. Hani farkındayım ben de sende bu arada hemfikirim. Belli bir yol kat edip gitmek, adım adım çıkmak bence de daha doğru. Ama demeye çalıştığım ters örnekler de var. Hani öyle de başarı gelebiliyor.
1: Yani geliyor da işte hani orada biraz nasıl söyleyeyim bir özel yetenek işi ortaya çıkıyor. Özel yetenek dediğin zaman da tabii sadece teknik direktörde bitmiyor. Anki takımla uyumun biraz şartların da sana uygun olması lazım. Yani takımın tabii da kadrosunun işte senle uyumu, kadrosunun dengesi diyelim. Her şeyin uygun olması gerekiyor. Teknik direktörlük sadece direkt senle biten bir şey değil. Fakat ne olursa olsun işin içinde çok farklı bir teknik adam profili olunca herkes için de aynı şeyi söylemek doğru olmuyor. Yani o hani böyle %1, %2'den bahsediliyor bence böyle durumlarda. Hani gitti çok başarılı oldu diyoruz ya, örneği veriyoruz. %1, %2 oluyor. Diğerleri daha normal bir örnek oluyor bizim için. Belki Nuri Şahin biraz daha bir istikrarlı bir teknik direktörden sonra Dortmund kartını kullansaydı, ondan sonra Almanya kapısı daha rahat ve şey açılabilirdi, uzun süreli açılabilirdi. Çünkü şimdi bak Süper Lig, Dortmund Süper Lig oldu. Hı-hı. Ve mesela Başakşehir'e geldiği için de şanslı. Neden şanslı? Ha çünkü genelde istikrar anlamında ve baskı anlamında Türkiye'deki en rahat kulüplerden bir tanesi. Antalya Spor gibi bir Anadolu kulübüne gitseydi, oradaki kaotik yapı, yok ödemeler, o şu bu derken gene bir şey olabilirdi. İstikrar anlamında sıkıntı yaşayabilirdi. Böyle de zorlukları var. Dönüyorsun yani, sen çok iyi niyetli olabilirsin, çok çalışıyor olabilirsin de bir Anadolu kulübünde ömrün 10 haftada sürebiliyor. Yani 2 ayda güle güle olabiliyor. O yüzden mesela Başakşehir'de bir şans şu an Nuri Şahin için. Yani tekrar toparlanma, tekrar bir kendini hatırlatma, tekrar bu hoca iyi futbol oynatıyor dedirtebilmek için. Onu da bence herhalde görüyordur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki diğer takımlara, diğer kulüplere bakıp Başakşehir'e de bakınca onun da bir şansı var orada.
0: Şu an hani Mehmet Ünlü bir tablo çizdi. Mesela yaz döneminde Italiano göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın adı Nuri Şahin'le geçiyordu diye.
1: Geçti tabii. Fenerbahçe
0: için de yerli adaylardan biri olduğu söylendi. Yani şu an hala belli bir popülerliği var Nuri Şahin'in. Ama bu da dediğim gibi sonsuza kadar sürmez. İlhan Palut için de geçerli. Mesela Çağdaş Atan'ın şeyi söndü. Yıldızı söndü. Kesinlikle. Şimdi ne yapıyor Çağdaş Hoca? Boşta mı? Hala.
1: Boşta galiba.
0: Büyüklerle adı anılmıyor. Bir ara acaba olur mu deniyordu. İlhan Palut için deniyor hala. O geçen sezon kupayı da alsaydı daha farklı şeyler konuşulabilirdi. Olmadı. Nuri Şahin'de de bakalım yani bir yere kadar götürür bu algıyla ama işte bir yerden sonra da somut şeyler göstermesi gerekiyor. Bu illa tabii kupa olmasına da gerek yok. Olsa iyi olur ama büyük maçlarda gösterdiğin performans, işte ligde zirveyi zorlayan bir takım olabilmek, bunlar gerekiyor.
1: İstikrar
0: yapmadan tabii yani istikrar gerekiyor. Düzenli sonuçlar, iyi sonuç alman gerekiyor. Bunları yaparsa yine büyükler için bir aday haline gelebilir. Hangi takımımız olursa olsun ön elemelerde önüne gelen dünyanın en kötü takımı bile olsa yüreğimiz ağzımızda izliyoruz demiş Saner Turan gönderdiği mesajda.
1: Yani ben de katılıyorum ona biraz. Evet. Bu eleme dönemi.
0: Şimdi bugünkü maç en yüreğimizin ağzımızda olacağı

0: olacak. Yani bu iki karşılaşmaya
1: çok daha zorlu.
0: Kıyasla Mitchell'in maçı çok daha zorlu. Mustafa Demirkaya, bizim yanılgımız kendimizi dev aynasında görmek. Fenerbahçe Gornik karşısında 5 atar, 4-5 atar. Başakşehir fark atar diyoruz. Bugün de Beşiktaş'ın daha çok zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü unuttuğumuz bir şey var. Bu takımlar ligi başladı. Fizik olarak, mantalite olarak, kafa olarak hazırlar demiş. Mitchell'in ligi
1: Başlamadı
0: bu daha.
1: Hafta başlayacak.
0: Bizim gibiler ama bizden bir tık daha önce hazırlıklara başlayıp daha çok hazırlık maçı, daha erken hazırlık maçları yaptılar. Orada bir farkları var ama onun haricinde Inter Turku gibi bir durumu yok Mitchell'in. Orada çok önümüzde olmamaları lazım. Normal şartlar altında. Nedim Küçük, o da bu dönemde takımdan hazır olabilmesi için Haziran 29'da sezonu açmanız gerekir demiş. Başakşehir işte Nuri Şahin'i söyledim, o
1: öyle açtılar zaten.
0: Hani normalden de erken açtıklarını söylüyor. Tam tarihi ben de bilmiyorum ama hani normale göre çok daha az tatil vermiş de planlanandan geriye çekmiş yani Nuri Şahin. O konuda bir eksiklik olduğunu zannetmiyorum. Hakan,
1: yani ilk turu oynayacak takımlar genelde bizim için ilk tur ikinci eleme turu olarak geçiyor son yıllarda. Hep zaten 27 Haziran, 28 Haziran o şeyde açıyorlar. Yani yaklaşık bir aylık bir hazırlıkla. Bir ay demeyelim de yani 3 hafta gibi bir hazırlıkla bu karşılaşmaya çıkıyor bizim takımlar. Senelerden beri böyle ikinci eleme turunu oynayacak takım Haziran ayının sonunda açıyor.
0: Bir dinleyicimiz Hakan Çağanoğlu'nun fotoğraflarını göndermiş. Bayburt'tan Konursu beldesinde tatildeymiş. Baba ocağına gitmiş Hakan Çağanoğlu. Bu ara transferle ilgili haberi de çıkmıyor. Hakan Çağanoğlu'nun. Hakan Safi başkan olamadı. O Fenerbahçe defteri şimdilik kapandı. Galatasaray orta sahaya Lesti'yi aldı. Lemina'yı takımda tuttu. Torreira takımda. Oraya bir takviye konuşulmuyor şu anda. 10 numara kanat, yedek santrfor olursa bir de galiba stoper transferi. Inter'de de bir yıllık sözleşmesi var Hakan Çağanoğlu'nun. Türkiye'den başka bir ilgi de hani Beşiktaş şu ana kadar gündeme gelmedi. Şimdilik Süper Lig yolu en azından bu sezon pek yakın gözükmüyor Hakan için. Belki sözleşmesi bittikten sonraki, yani gelecek sezon
1: ya da Ocak ayında daha böyle
0: biterken değil mi?
1: Şey bir rakamla, hani mütevazi bir rakamla, eğer Inter'de işleri iyi gitmezse 6 ay kala sözleşmesinin bitmesini, işte 3-5 milyon euroya ihtiyacı olan bir kulüp Hakan'a gidebilir.
0: Aynen. Yine böyle haberler uzun süre Hakan'la ilgili. Görebiliriz. Hakan için de yani kötü oluyor bunlar. Ders çıkardı mı bilmiyorum. Geçtiğimiz iki transfer döneminden ama çok adı yıprandı. Umarım hani üçüncü seferde aynı hataya düşmez. Yani bir şey çıkıyorsa sonunu getirir diye ümit ediyorum kendi için yani. Yoksa hayatta var tabii bunlar ama bunlarla baş etmek de kolay değil yani. Hakan bence çok yıprandı şey konusunda. Dünya Kupası'nda daha da yıprandı üzerine. Zor yani Hakan'ın da işi Türkiye'de. Adım adım çıkmak daha doğru ama teklif gelince kim hayır daha hazır değilim diyebilir ki demiş Sinan Bardak dinleyicimiz. Yani evet zor yani denebilir. Tabii ki denebilir. Deniyor da yani hazır olmayan isimler oluyor. Mesela yine uç örnek olacak değil mi ya? Zidane diyeceğim de adam 5 senedir çalıştırmıyor takım. Kimler gitmiştir herhalde Zidane'a. Adam hayır dedi. Şimdi Fransa'yla geri dönüyor mesela.
1: Ama hazır olmak şöyle de düşünebilirsiniz. Hani siz kendinizi hazır hissedebilirsiniz de bir de CV'nizin de oradaki kalma sürenizi biraz daha uzatacak bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Benim onu da kastettiğimi unutmayın.
0: Kredinizin yüksek
1: evet,
0: olması.
1: Kredinin biraz daha yüksek olması lazım. Şimdi bir şeyler başararak gittiğinde, bir şeyler ortaya koyarak gittiğinde senin zaten oraya bir tercih edilme sebebin var ama bir de hani beklentiyi de belli ölçüde karşılamış olarak gidiyorsun oraya. Bir şeyler başarmış olarak gidiyorsun oraya. O daha farklı. Hani potansiyelli, genç, tamam bu takımda daha önce oynamış, bildiğimiz bir insan. Başarılı olacağına inanıyoruz tarzında size kapıyı açtıklarında. O zaman çok fazla uzun ömürlü olmuyor. Çünkü bu takımlardaki oyuncular da bakıyorlar. Yani senin sadece iyi oyuncu olman yetmiyor. Hoca olarak ne yaptın? Ne kadar ikna edicisin. O yüzden dedim hani teknik direktör olarak sadece sende bitmiyor olay. Belki Nuri Şahin şu an hazır. Ama gittiği anda işte ona da o zamanı tanıyacak bir CV gerekiyor mutlaka. En üst seviyelerden bahsediyoruz. Çok daha zorlu takımlarla mücadele ediyorlar, oynuyorlar. Baskı da bunda bir faktör. Şimdi mesela Arne Slot gibi bir teknik adam, Liverpool gibi genelde menajer değiştirmekte çok tutucu olan bir kulüpte mesela sadece ki şampiyonluğa rağmen bir kötü sezonda yolları ayırmak durumunda kaldı. Yani gitti adam, hiçbir şey yoktu o sezona dair Klopp sonrasında. Genel bir beklenti yoktu. Şampiyonluğu aldı. Çok büyük bir kredi koydu cebine. O krediyle ona transfer musluklarını açtılar. Akılamaz bir şekilde. 400-500 milyon pound gibi Liverpool'un son dönemde harcamadığı bir parayı harcadı. Ama kötü bir sezonda hadi dediler güle güle senle olmayacak.
0: Ki yani kalıyor gibi de gözüküyordu da son anda değil mi değişti, evet, yani. Ama gönderdiler öyle.
1: Gitti böyle gene de. Ve hani Liverpool'un gerçekten teknik adam tarihine bakarsanız sayılı, hani o kadar da tutucu bir kulüp teknik adam değiştirme konusunda. Ki o da mesela Feyenoord'da zannedersem şampiyon olamamıştı ama iyi futbol oynatarak değil mi?
0: Bir önceki sezonda şampiyon yapıp son sezonda yapamamıştı ama ona rağmen galiba tercih edilmişti diye benim de aklımda kalmış.
1: Böyle şeyler olabiliyor. O yüzden evet, hani belki siz hayır demek istemiyorsunuz ama oraya gittiğiniz zaman o anda işler biraz sizin adınıza zorlaşıyor.
0: Nuri Şahin bence geçen sezon iyi bir dönem geçirdi. Hala hayal kurduruyor demiş Ercüment Bey. Mehmet Ünlü yine Nuri Şahin'le ilgili yazmış. Sıradan okuyorum mesajları. Futbolu çok iyi biliyor. Her basit toplantısında oyunun taktik yönünü çok iyi anlatabiliyor. Kariyerinden bağımsız futbol bilgisinden dolayı hep kendisinden beklenti var ama bunu oyunculara aktarmada sıkıntı yaşıyor diye bir tespit yapmış. Kocaeli'den Onur Akta İsmail Kartal'la ilgili bir eleştiri yapmış. Konudan, hani konuştuğumuz konudan bağımsız. Bu da direkt dün sosyal medyada benzerini gördüm. Yani sosyal medyanın etkisi de gerçekten çok fazla. Dinleyicimiz de tahmin ediyorum ki sosyal medyada fazla vakit geçirmiş bu konuda. Önüne de bayağı bir şey düşmüş gibi. İsmail Kartal'la ilgili yapılan en büyük eleştirilerden biri basın toplantında sürekli ben demesi. Hani dinleyicimiz de onu yazmış. Greenwood'a ben onay verdim. Asensio'ya ben hazır dediğim zaman oynar dedim. Sürekli ben diyor. O konuda bir şey oluştu. Daha önce de vardı galiba 3. döneminde sürekli ben demesi. Bu dönemde bayağı dikkat çekiyor İsmail Kartal'ın bu açıklamalarındaki peki, tarzı.
1: Ben sana sorayım, haksız bir eleştiri mi?
0: Yok, bence haklı bir eleştiri.
1: Bence de haklı bir eleştiri. Dinlerken onu fark ediyor insanlar. Hele bir de böyle senin dediğin gibi bir iki şey okumuşsa bu konuyla alakalı olarak, o zaman daha da algıda seçicilik oluyor.
0: Evet. Önüne de sürekli o tarz şeyler de düşüyor ve o düşüncen de güçleniyor ister istemez. Etkileniyorsun yani. İsmail Hoca'nın da nacizane buradan bir ders çıkarması kendi hayrına olur. Yani tabii ki sağ sonuçlar alındığı müddetçe bunlar da yine teferruat kalıyor bu arada. Şu an İlk maç hani 1-0 bitti, yakın geçti. Hani 5-0 bitse bugün İsmail Kartal'ın beni de bu kadar hani insanların gündeminde olmazdı herhalde.
1: Doğru, fakat orada bir bence insanlar alt metinde bir ispat çabası olduğunu hissettiği için bu eleştirileri yapıyorlar.
0: Tabii haklı, ben de aynı fikirdeyim yani. O İsmail Kartal şey algısı oluştu en sonunda da. Yani Aykut Kocaman olacakken bir günde Fenerbahçe'ye geldi. Hani biraz tabirim yine yanlış anlaşılabilir mi ama hani kolay lokma gibi bir şey algı oluştu. Hani ne zaman denirse gelir, ne zaman git denirse gider. Hani ama ben böyle değilim işte. Greenwood'a da ben onay verdim. Asensio'ya bak hazır değilsin dedim, oynatmıyorum diyerek bana da öyle hissettiriyor açıkçası İsmail Kartal, ama hani gerek de yok bence de. Ama tabii şimdi dün konuştuğum gibi yani onun hayatı sonuçta. Ben buradan bir öneri buluyorum ama şu an İsmail Hoca pek öyle düşünmüyor demek ki.
1: Evet. Fakat mesela şimdi sen söyledin ya. Şimdi Greenwood'a ben onay verdim demek.
0: Olmaz tabii ya. Yani.
1: İşin özünde biraz hani trajikomik bir cümle oluyor.
0: Bu arada ben şunu da itiraf edeyim. Bu cümleyi gerçekten kurdum onu da bilmiyorum ha. Herkes yazıyor diye söylüyorum. Hmm. Şimdi sosyal medyada üretildiyse de o da benim hatam olsun. Tamam, ama dün de okuduğum için dinleyicimiz de yazmış. Çünkü bazen olmayan şeyler de böyle sosyal medyada bir yayılıyor. Ben de doğruymuş gibi söylüyorum.
1: İşte hep seninle konuşup önüne arkasına da bakmak gerekiyor. Bak, evet. Cümlenin.
0: Eleştirirken de, ama işte o hatayı da düşüyoruz. Bir ara vaktimiz geldi, ondan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatteyiz. Dinleyicimiz Sinan Bardak. Sizin için açtım dinledim.

0: Jakarta'nın açıklamalarını diyor. Başkanımız yönetimimizle hep birlikte onay verdik demiş Greenwood transfer için. O da saçma ama başka konuşmasına onay verdim dedi mi bilmiyorum diye devam etmiş dinleyicimiz mesajında. Gerçekten hani başıma da geldiği için böyle şeyler hani sosyal medyada görüyorum. Doğru diye kabul edip de devam ediyorum. Yani bu herkesin artık düştüğü bir yanılgı günümüz sosyal medya çağında. Bir de şey de çok farklı gerçekten ya. Birini böyle izlemekle o kişinin dediklerini sosyal medyadan okumak arasında da büyük bir fark var. Yani önü arkasını bilmiyorsun, vücut dilini bilmiyorsun. Şimdi dün Ali abiye bahsettim ya, bir tane İsmail Kartal'ın bir mimiği, bir jesti vardı. Bu 12 artı 2 kuralı gelebilir dedi. Mesela şimdi onu okumak başka. Onu izlediğimde ben çok farklı şeyler canlandı. Bayağı içeriden bilgi almış gibi. Hani bir hava atıyor gibi İsmail Kartal. Bakın hani duruyor, bir es veriyor. Hani o çok farklı bir algı. Dün de ilginçtir. Okuduğum kitapta yine buna benzer bir örnek önüme düştü. Amerika'daki bir seçimde çok eskiden, böyle 1900 artık televizyon da oldu, radyonun da oldu ama böyle televizyonun çok fazla olmadığı dönemlerde iki başkan adayı bir şeye çıkıyorlar. İşte tartışma programı oluyor onlarda, neyse karşılıklı. Bir tanesi böyle çok hasta, yorgun, enerjisi düşük. Diğeri de çok canlı. Televizyondan izleyenler o hasta olanın hani durumunun kötü olduğunu anlıyorlar ve kötü bir program geçti diyorlar. Radyodan dinleyenler de gayet iyi bir program oldu diyorlar. Yani izlemekle dinlemek arasında ya da okumak, benim verdiğim az önceki örnekte kendi adıma, çok fark oluyor. Bunu zaman zaman yaşıyoruz ama bizim de her şey böyle izleme şeyimiz de olmuyor. İlla bir şeyleri es geçiyoruz. O yüzden yazılı şeyler üzerinden yaptığımız yorumlar da bazen sağlıksız olabiliyor. En tabii ki doğrusu aslında o hani yüz yüze iletişim. Çünkü insan sadece sözleriyle değil, vücut diliyle, gözleriyle, işte her şeyiyle bir mesaj veriyor aslında karşı tarafa. Biz bu açıdan radyoda hani şanslıyız ya da şanssızız bilmiyorum. Vücut dilimiz falan çok karizmatik olsa radyo bizi mesela daha kötü gösterir. Ama az önceki verdiğim örnekte böyle kötü gözüküyorsak kamera önünde, onun olmaması bir avantaj. İşte Amerikan başkanı gibi hasta falan ama adam radyoda çıktığı için millet iyi program geçirdi zannediyor. İzleyenler tam tersini düşünüyor. Radyonun da işte dediğim gibi kimine göre avantaj. Ben kendi adıma bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Radyoda program yapmamın. Öyle, İsmail Kartal'dan çıktık. Yine konu bir şekilde İsmail Hoca'ya geldi.
1: Evet. Artı bir de insanların kamuoyunda oluşan imajlarını da değiştirmek çok kolay değil. Bir de o var. Hani genel geçer bir görüş oluşuyor kişilerle alakalı olarak. Ondan sonra çok istikrarlı bir şekilde onu tersini yaparsanız ancak bir şeyler değişebilir.
0: Evet.
1: Ama hani normal kendi standartınızla devam ettiğinizde o pek fazla insanlara geçmiyor. İsmail Kartal'ın da oturan bir imajı var. Ya bu kesin, çünkü İsmail Kartal'ı futbol kamuoyu ilk kez görmüyor. Bu 4. Fenerbahçe teknik direktörlüğü. Artık 3 aşağı 5 yukarı İsmail Kartal'la ilgili çoğu kişinin kafasında belli bir kalıp oturduğu için hani İsmail Kartal şunu söyledi, bunu söylediden ziyade söylemiştir, yapmıştır gibi bir şey de var. Yani İsmail Kartal işte. Yani ya da İsmail Kartal'ı sevenler de işte çok iyi futbol oynatıyor, çok iyi futbol oynatıyor, çok iyi futbol oynatıyor mesela. Onlar da oraya takılı kalmış durumda. O da pek değişmiyor.
0: O da kalıp. Yani o da kalıp işte. O da değişmesi zor şu anda. Aksi yani, yine mümkün çok değil yani.
1: Mesela bunun da işte bir avantajı var. Çünkü İsmail Kartal dendiği zaman mesela Aykut Kocaman'ın yerine Fenerbahçe'nin başına geçmesine sevinen çok fazla insan vardı.
0: Çünkü Aykut Kocaman'da da bir kalıp oluştu.
1: Aynen öyle.
0: Oynattığı futbolla
1: ilgili. Aynen öyle. Bu da işte sosyal medyayla biraz daha da yerleşiyor. Çünkü Dünya Kupası sırasında biraz dikkatli bakan herkes sosyal medyada nasıl bir şey döndüğünü fark etmiştir. Hani algı üzerine gerçek anlamda. Hani burada Ronaldo'dan başladık. İşte mesela benim gibi Ronaldo'dan pek az etmeyenler Ronaldo haberlerini okudukça belki daha fazla şey yaptı. Hani oyuncuya karşı bilendi. Ondan sonra işte Messi ile alakalı olarak olumsuz düşünenler turnuvanın %90'ında bir şey söyleyemedi. Ama son karşılaşmada Messi kaybedince bu kez onlar işte gördünüz mü demeye başladı. Bütün turnuva boyunca hemen hemen her takımla alakalı olarak birçok şey okundu.

0: hayatınızın normal akışını değiştireceğiniz şeyler değil. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Ben ya da sen ne söylemiş olabilirsin? Hani anlatabilir miyim? Ne kadar önemi olabilir söylediğim şeylere? Sosyal medyaya da biraz öyle bakmak lazım. Yani günümüzdeki yorumlara, değerlendirmelere. Yani dinle. Hoşuna gidiyorsa devam et. Gitmiyorsa devam etme. Kanalı değiştir, kapat, müzik dinle. Hiçbir şey dinleme. Sadece kendi kafanın sesini dinle. Hani illa gün içerisinde örnek veriyorum, sosyal medyada 2 saat dolaşmak zorunda değilsin. Hani kafanı onunla doldurmak zorunda değilsin. Bir günde yapma mesela, kafan bozuksa. Sinirli hissediyorsan, duyduğun ses, duyduğun yorum seni daha da sinirli hale getiriyorsa kapayıver ya. Hani o kadar zor şeyler değil bunlar. O tepkiyi vermek yerine, hani kendini daha da sinirli bir pozisyona getirmek yerine hemen başka yola sapabilirsin. Yani kolay yola sap bence. İnsanlar biraz onu unutuyorlar. İlla bir tepki vermek zorunda hissediyor mesela. Sevdiği biriyle alakalı olarak olumsuz bir şey yok. Onun altına bir şey yazmak zorunda hissediyor. Yazmak zorunda değilsin. Yani öyle bir tepki vermek zorunda değilsin, hemen geç. Ben onu yapıyorum mesela kendi adıma. Hı hı. Kaç yani oradan, kaç deyim yerindeyse. O bulunduğun noktadan kaç. Çünkü seni daha sinirli ve huysuz biri haline getirecek. Orada bulunduğun noktada. Daha böyle olumsuz bir şeyle. Yani senin adına olumsuz. Hani insanlarda bunu yorum yapanlarda bazıları tabii ki kasten yapıyor ama hani sen mesela bir şey söylerken ben seni tanıyorum. Hani sen bunu kasten birine kötülük yapmak için ya da birilerini kaşımak için yapmıyorsun. Ben seninle yıllardan beri program yapıyorum. Ama mesela sen bir şey söylerken senin söylediklerinden insanlar bu kadar rahatsız oluyorsa, tamam mı? Yani hemen kaçabilir oradan. Hı hı. Kaçtığı anda da rahatlar. Çünkü öteki türlü diyorum ya, daha gergin olacaksın. Günün daha gergin geçecek. O gerginliği trafiğe yansıtacaksın. Eşine yansıtacaksın. Yansıtıyorsun. Gerek yok yani. Çünkü o kadar fazla olumsuzluk var ki. O olumsuzlukların da hayatına direkt bir şeyi var, neticesi var. Konuşulan neticede de futbol yani. Hani gerçekten çok önemli değil. Arrigo Sacchi'nin lafı var ya. Yani. En önemsiz şeyler içerisinde en önemlisi diyor futbol. Ama cümlenin başlangıcı nasıl? En önemsiz şeyler içerisinde diyor yani. Yani hayatta en önemsiz şeyler içerisinde en önemlisi diyor. Müthiş bir tespit. Futbolla alakalı olarak yani. Hani ne olabilir, ne kadar sinirlenebilirsin futbolla alakalı? Yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyorum ben yani. Hani Barış abinin de kendine belirlediği bir şey vardı ya, radyoda misyon vardı. Ben de bunu insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ben de bunu görev kabul ettim kendime. Yani bu kadar önemsemeyin. Yani bu kadar böyle kendinizi parçalayacak, sinir harbi haline getirecek, eşinizle dostunuzla kavgalı hale getirecek bir şey değil futbol. Güzel, eğlenceli ama çok önemli değil.
1: Şimdi yine Ali abi, bu dediğinin üzerine bir geçmişten yine bir araştırma anlatmak istiyorum. O da yine dün okudum sıcağı sıcağına. Bence konuyla da ufaktan bir ilgisi var. Amerika'da galiba yıllar önce iki tane denek grubunu topluyorlar. 11'er tane iki farklı grup çocuklar. Ve genelde benzer statülerden, eğitim olarak, işte ekonomik olarak benzer ailelerin çocukları. 11'ini bir kampta tutuyorlar. Kendi işlerinde böyle güzel vakit geçiriyorlar. Normal, makul çocuklar. Diğer kampta yine 11 çocuk var. Onlar da ayrı ayrı, birbirlerine hiç haberleri yok. Normal şekilde kamp yapıyorlar. Herhangi bir problem yok. Sonra deneyin amacı iki farklı grubu spor organizasyonlarıyla, yarışmalarla karşı karşıya getirmek. Kriket maçı yapıyorlar. İşte koşu yarışı yapıyorlar. Ve birbirleriyle rekabet etmeye başladıkları andan itibaren düşmanca tavırlar geliştirmeye başlıyor bu çocuklar. Ki 22'sinin de, yani 11 bir taraf ya, daha önce birbirlerini tanımışlıkları yok. Alakasız ailelerin de çocukları aynı zamanda. Hani bir düşman besleyecek, kim besleyecek ya da sempati
0: edecek. Önyargı, bir şey yok.
1: Hiçbir şey yok. Birbirini hiç tanımıyorlar. Ama ne zaman ki o iki grup birbirleriyle tanıştırılıyor ve takım olarak yarışmaya başlıyorlar, acayip düşmanca tavırlar sergilemeye başlıyor bu çocuklar. Bir grup işte kaybediyor bir maçı, diğer grubun bayrağını yakıyor.
0: Parades.
1: Mesela işte. Bir grup kaybediyor, diğer grubun çadırına girip işte zorbalık yapıyor diğerine. Normal makul insanlarken ne zaman rekabete giriyorlar, kendilerini o grubun bir parçası hissettiği anda ve kaybettiği anda geçmiş olsun. Bizim futbolda, şimdi sen söyledin ya, dinleyin.

0: Yönetici mesela benim bir yorumuma çok alınıyor. Çünkü o X takımını tutuyor. Ben Y takımı taraftarıyım ve o X takımı ile ilgili çok hoşuna gitmeyecek şeyler söylüyorum ve doğal bir tepki veriyor aslında kendince. Çünkü kendini o gruba, işte takıma çok bağlı hissediyor. Yani takıma söylemiş gibi değil de sanki onun şahsına ben o eleştiri yapıyormuşum gibi üzerine alınıyor. Bu kadar da fazla bir grubun parçası hissedersen, ki bizde fanatiklik diyebilirsin buna taraftarlıktan da öte.
1: Doğal sonucu
0: İnsanlar
1: diyorsun
0: çok
1: yani.
0: doğal yani. Ben valla insanları da hani anlama konusunda çaba sarf ediyorum bir yerde. Özellikle şeyde artık, yani benle ilgili bir şey yoksa anlamaya çaba sarf ediyorum. Benle ilgili varsa tepkimi gösteriyorum artık. Geçenlerde de şey aklıma geldi. Dün söyleyecektim de sonra aklıma geldi. İşte sen araba kullanırken ben sağ koltuğunda sana mesela kızıyordum. Hani niye trafikte bu kadar sinirleniyorsun falan. Kendim geçince senden beter oldum. Bana yapılınca gerçekten, çünkü benim de nevrim dönüyor. Ama hani bana olmayan insanların böyle verdikleri tepkilere bakınca anlayabiliyorum ya. Çok normal, kendilerini o takımın acayip bir neferi hissediyorlar. O grubun bir parçası hissetmek istiyorlar ve gerçekten o grubun parçasıyken davranışlarınla bireyken davranışların arasında dağlar kadar fark olabiliyor senin de etrafında. Çok makul insan Fenerbahçe maçı olduğunda acayip bir şeye dönüşüyor diyorsun. Senin de
1: Evet
0: yakın
1: evet evet
0: arkadaşların
1: var
0: var ya.
1: canım
0: Bu
1: var.
0: da normal aslında. İnsanoğlunun hamurunda olan bir şey. Ama illa da böyle olmak zorunda da değil bu arada.
1: Heh, yani ben de
0: Hani
1: onu anlatmaya
0: burada
1: çalışıyorum
0: da
1: ya.
0: bunun farkına varıp ben böyle davranmayabilir mi de yapabilir. İnsanoğlunun zaten diğer canlılardan farkı da bu. Hani mantıklı düşünebilen bir insan olması. Bir nimet bence. Aynı zamanda zor da, ama bunu da yapabilir tabii ki insanlar. Ama işte bu çok ekstra efor istiyor Ali abi. Doğalı, insan en kolay yaptığı şey tepki vermek. Ama zor olan işte o tepkiyi verdikten sonra, ya ben ne yapıyorum, bu acaba yaptım doğru mu diye düşünüp bunu değiştirmeye çalışmak o kadar zor ki. Hani sosyal medyadaki algıyı değiştirmek gibi düşün. Yani o algının sana yerleşmesi çok kolay, akışında yani okuyorsun, o algıya kapılıyorsun. Ama onu değiştirmek için acayip bir emek harcaman lazım. Araştırman lazım belki o. İşte Messi ile ilgili bir algıyı değiştirmek şu an çok kolay değil. Çünkü insanlar okuyor, algı yerleşti. Bunun değişmesi için daha da senin araştırman lazım, sorgulaman lazım. Bu da zor bir şey. Yani şey.
1: De sesinin çıkması lazım, duyulman da lazım.
0: Evet.
1: Onu yapan insan sayısı az çünkü.
0: Evet. O da zor. O yüzden hani bilmiyorum ya, zor işler. İnsan
1: Zor,
0: olmak da
1: zor
0: zor.
1: oldu, zor olduğu kesin. Zor olduğu kesin ama hani genel olarak mesela ben şeye de üzülüyorum. 19-18 yaşında insanlar böyle şeyler yapabilirler. Hani daha hayat tecrübesi az, daha eğitimi tamamlanmamış. Ondan sonra bir kimlik arayışı içerisinde. Onlar mesela bana çok garip gelmiyor. Ama kelli felli adamların hani bu işlere kapılması, anlatabildim mi?
0: Tabii.
1: Oralarda bu tarz tepkileri vermesi, sadece onun için yaşaması, o bana çok garip geliyor. Mesela ben genelde o tarz insanlara da daha çok tepki gösteriyorum. Mesela bir genç öyle bir şey söylüyorsa çok etkilemiyor beni. Çünkü hani o zaten daha anlama aşamasında. Ama artık sen gelmişsin 30-35 yaşına. Aile kurmuşsun, işin var. Çalışıyorsun. İşte ya birinin yanında çalışıyorsun ya kendi işin var. Hani artık hayatta bazı şeyleri geride bırakmışsın. Tecrübe olarak, yaş olarak, olgunluk olarak. Oralarda benim de o tarz insanlara karşı tahammülüm çok azalıyor. Böyle garip bir fanatizm, garip bir tepki gördüğümde herhangi bir şeye dair. Hani o sen dedin ya kendine ait hissetme. Ya kendini tabii ki bir yere ait hissetmek en kolayı, en güvenli ortamı. Ama onun da yaş aldıkça belli bir seviyede hani uzaya çıkan mekik gibi bazı şeyleri bırakman
0: Tabii.
1: gerekiyor geride.
0: Ya yine o takımı tut, maçlarını izle,
1: Tabii canım.
0: galibiyette sevin, mağlubiyette üzül, ama hani daha olgun bir tepki ver
1: Evet
0: diyorsun değil mi? Yani daha
1: tabii
0: olgun
1: yani
0: olmasını bekliyorsun o
1: o,
0: insanların.
1: o beni daha çok mesela şey yapıyor açıkçası etkiliyor. Bunlar yani hemen hemen herkesin herhalde karşılaştığı problemler diye düşünüyorum.
0: Birkaç mesajı reklamdan sonra okuyayım. 8.16 yapmışız saatleri. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 8.20 saatlerimiz, dinleyici mesajlarıyla bu bölüme başlayalım. İzmir'den Cemalettin hayırlı yayınlar demiş. Kayınçomla aram çok iyi.

0: kardeş gibiyiz. O Fenerbahçeli, ben Galatasaraylıyım. Konu mevzu futbol olduğunda bildiğiniz kavga ediyoruz demiş. Az önce çizdiğim tabloyu düşününce çok daha normal değil. Yani bu kavgalar özellikle bizde, bizim kültürümüzde. İnsan onda da var yani. Belki diğer ülkelerde bunun dozu daha düşük ama her yerde olan bir şey bu. Yani bir gruplaşma olduğunda, iki tarafa bölündüğünde kendi tarafını çok tutuyorsun. Kendinden olanı savunuyorsun. Bunu mesela yöneticiler de yapıyorlar. Zaman zaman eleştiriyoruz da biz. Hani bir tribünde olay oluyor. O kişi karakola götürülüyor. Kötü bir şey yapmış yani. Sahaya ne bileyim yabancı madde atmış, birine saldırmış. Rakibe bir şey yapmış. Ama onu savunuyor. Çünkü kendinden. Bu dediğim gibi işin bir taraftan doğası. Ama illa böyle yapmak zorunda da değil insanoğlu. Hani doğası bu ama insan olmanın artılarından biri de hani tersinde yapabiliyor olabilmesi, düşünebilmesi. Onu da tekrar vurgulayayım. Mehmet Ünlü, bu rekabet durumu sadece sporda olan bir şey değil. Hayatın her alanında var. İş yerinde var, trafikte var, akrabalık ilişkilerinde var, komşulukta var. Birisi sizden daha iyi pozisyona geldiğinde, önünüze geçtiğinde içinizden de olsa o kişiyi rakip olarak görüyorsunuz demiş. Doğru. Biz tabii konumuz spor, futbol olduğu için ben onun üzerinden örnek verdim ama %100 doğru. Ya, trafikte de ben benzer şeyleri yaşıyorum. Bir rekabete giriyorum. Karşımdakiyle böyle biri önümü kestiğinde ya da ne bileyim geçtiğinde oluyor. Diğer konulara da katılıyorum. Bir başka mesaj, daha ilginç olan demiş, insanlar tuttukları takımı doğuştan birileri tarafından seçtirilmiş oluyor. Kendi iradeleri dışında seçtirilmiş takım için dost düşman ediniyorlar demiş. Bu hani garip ve ilginç gelmiş dinleyicimize. Yani hem evet hem hayır. Sonuçta ailemizi de kendimiz seçmiyoruz ama onu da ölümüne savunuyoruz yani bir şekilde. Burada takımımızı da bilinçli olarak seçmesek de evet onu acayip savunuyoruz. Yani
1: aile soğuk bir kanlı canlı. Yani takımla senin öyle bir bağın yok. Ailen değil.
0: Ama işte o bağ oluşuyor işte küçükken. Ailen gibi oluyor senin o takım. Küçük yaşta bir de başlattıysa baban seni maçları izletmeye, stada götürmeye, o da senin ailenin bir parçası oluyor. Yani baban seviyor. İşte ne bileyim abin var, abin seviyor. Amcaların seviyor. Sen de bakıyorsun, bu önemli bir şey demek ya. Bu bizim aile için önemli bir şey. Ailenin bir parçası gibi oluyor o takımda, değil mi? Öyle değil mi?
2: Öyle. Hani ne bileyim ya.
0: O yüzden bilmiyorum. Ben onu da anlayabiliyorum. Yani çok evet kendin seçmiyorsun bilinçli ama sonuçta küçük yaşta o sevgiyi verdiklerinde sana o senin doğalın gibi geliyor artık yani. Bir hayatının bir parçası, bir kimliğinin bir parçası gibi o takımlar yani. Çünkü Türkiye'de en zor değişen şeylerden biri bu takım tutma. Yani takımını değiştiren bizi dinleyenlerden mesela kaç kişi vardır?
2: Senin etrafında var mı takımını değiştiren?
0: Var.
2: Kaç? Kaç kişi var? Mesela bu yaşına kadar takım değiştiren kaç kişiyle senin çevrende tanıştın?
0: Hı hı. Bir. İki. İki.
2: İki.
0: Dayım da var. Dayımı da sayayım. Beşiktaş'tan Bursa Spor.
2: Hı hı.
0: Bursa'da da esnaf biraz o da etkili, hı hı, oldu. Diğer arkadaşım da benim liseden arkadaşım. O da Beşiktaş'tan Galatasaray'a. Aynen. Orada kültürün tabii etkisiyle birlikte Galatasaray Lisesi falan onunla alakalı. Her tabii Beşiktaşlar Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a dönmüyor tabii ama onun öyle bir şeyi vardı.
2: Evet. Ben de şöyle nadir bir şey söyleyeyim. Benim de çevremde takım değiştiren sayısı medyada takım değiştiren sayısından daha az.
0: Hmm.
2: Yani medyada daha çok görüyorum tabii takım değiştireni.
0: O evet, o çok var.
2: Benim çevremde de Onur diye bir arkadaşım vardı. Biz ortaokul, lisedeyken iyi bir Fenerbahçeliydi. Ondan sonra Bursa Sporlu oldu o da.
0: Ha, benim dayım gibi olmuş.
2: O da oldu. Ben başka tanımıyorum. Benim çevremde yok. Ben görmedim takım benim değiştireni. Benim de iki işte. İşte yüzde kaç dersen kim bilir kaçtır. Ama medyada daha çok mesela takım değiştiren. O da şaka gibi.
0: Evet. Peki konuyla alakalı olarak dinleyicimiz Murat demiş ki Mert Elam'ın izni falan mı bitti artık, tatile gitmiyor demiş.
2: Geçen gün insan kaynaklarından Radyo Spor'un izin listesi geldi. Kimin ne kadar izinli olduğuna dair.
0: Hı-hı.
2: Mert Elam yine üst sıralarda yer alıyor.
0: Benden öte sen mi varsın?

0: Aygün abim var.
1: Yok, Aygün abi yok senden. Aygün abi daha az.
0: Benden öte olmaması lazım zaten.
1: Evet işte senden öte bir şey var. Özgür var. Teknikteki arkadaşımız.
0: Ha, o sayma.
1: Sonra iki. Yayıncı olarak. Ben. Üç. Sen olarak. Ben listeye itiraz edeceğim insan kaynaklarına. Yapı var diyeceğim yani. Bu nasıl bir liste? Adam sürekli tatilde ve sürekli en çok izni olan insanlardan biri.
0: Evet.
1: Anlamıyorum.
0: Kaç günüm? 50 falan mı yine? 50 civarı mı?
1: Tam ona bakmadım. 40-50 vardır daha. Kapattım listeyi hemen. Evet. Söylerim sana oraya kaç gün olur tam olarak. Bu, gerçi şeyden de görebilirsin.
0: Ben de bakabilirim de. Ondan şey, görebilirsin. Sisteme girmedim. Yakın zamanda bir planımız var tabii ki bizim de. Yazı boş geçireceğimi düşünmediniz herhalde. ben Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçtim. Oğlum ve eşim için diyor dinleyicimiz Özgün Bey.
1: Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçmiş.
0: Evet, oğlum ve eşim için demiş.
1: Evet.
0: Başakşehir'i nasıl doğuştan seçebilirsin diye bir mesaj gelmiş. İşte babadan kaynaklı bilmiyorum, seçebilirsin belki.
1: Başakşehir falan kurduysa kurucularından biri sence olabilir herhalde.
0: Yani işte zor ama hani olmayacak iş değil. Günaydın, 10 yaşında Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçtim. 40 senedir de ailede lakabım Dönek diye anılıyor demiş.
1: Nereden nereye geçmiş?
0: Yılmaz dedi. Bey Beşiktaş'tan Galatasaray'a.
1: Beşiktaş'tan Galatasaray'a.
0: Ama 10 yaşında geçmiş yani. O da sayılmaz.
1: O, hayır, hayır,
0: çocukken
1: sayılmaz.
0: Ki değil. Tabii yani canım. Daha böyle bilinçli olduğunda artık. O sayılmaz. Bizim kastettiğimiz o. Çocukken çok olmuştur canım takım değiştiren. Amcası Fener forması almıştır. Fenerbahçe'ye geçmiştir. Dayısı
1: tabii,
0: işte,
1: tabii,
0: Galatasaray
1: tabii,
0: almıştır.
1: Tabii.
0: Galatasaray'a geçmiştir.
1: Öyle 8-10 yaşında değiştiriniz takım o bir şey değil o.
0: Kesin aile parçası gibi oluyor demiş dinleyicimiz Ercüment Bey. Örneği kendimden vereyim. 79 doğumluyum. Seninle jenerasyon yakın. Beşiktaş taraftarıyım. Divan kurulu üyesiyim. Divan kurulu üyesi olmak için 25 yılını kulüpte genel kurulu üyesi olarak tamamlaman gerek. Ben 2 senedir üyeyim. Nasıl bir aile parçası olarak görmeyeyim takımımı?
1: Görün canım. Demiş. Görmekte bir
0: zaten problem yok. Burada tabii. Bizim tartıştığımız görmek aynen. Değil. Görüp çok abartılı tepkiler ya, vermek, tabii. İnsanlarla kavga etmek, bir oradan da huzursuzluk çıkarmak hani genel olarak söylediğimiz yoksa tabii ki görün güzel bir şey yani bir gruba ait hissetmek gerçekten konforlu da bir şey.
1: Tabii bir de futbol bu kadar güzel bir şey olmasa, keyifli bir şey olmasa dünyada tabii. Milyarlarca insan deli mi bunun peşinden koşsun? Hı hı. O, bu söylenen ayrı bir şey. Onun keyfini yaşamak ayrı bir şey ama işte diğer tarafını eğer ön plana çıkartıyorsanız hani takımla alakalı bir eleştiride, söylenen bir şeyde, bir başarısızlıkta, bir mağlubiyette hayatınız kararıyorsa ya da siz başkalarının hayatını karartıyorsanız mesela o da bence oradaki ayrım da yapılabilir. Mağlubiyete çok üzülüp herhangi bir tepki vermeyen bir insana da çok fazla bir şey diyemezsin. Evet. Sonuçta kimseye bir zararı yok kendinden başka.
0: Üzülmek de hayatın içinde evet. Var. Normal
1: kendinden
0: bir şey.
1: Kendinden başka bir zararı yok ama hani böyle bir olumsuzluk durumunda etrafının hayatını karartıyorsa sosyal medyada kendi oyuncusunun, iş yerinde arkadaşının, evinde eşinin, çocuğunun, ailesinin, işte trafikte de buna yansıyorsa, bunun gibi şeyler oluyorsa benim eleştirim ona ve bunun çok olduğunu düşünüyorum ve görüyorum.
0: Çok zaten evet. Dün ailecek maçtaydık. Başakşehir'in kadro kalitesiyle turu geçeceğine inanıyoruz. Çorlu'dan Kadir Hoca. Dinleyicimiz. Çocukların üzerinde Galatasaray üstü var. Ellerinde de Başakşehir atkısı tutmuşlar. Maçı da kale arkasından takip etmişler. Metin Akverdi Ankara'dan Beşiktaş'ın Avrupa maçını sadece Sport Plus'tan mı vereceksiniz? Hı-hı. Selamlar demiş. Evet. Sadece Sport Plus'ta olacak karşılaşma bugün. Saat 21'de. Şimdi birazdan reklama gideceğiz. Reklamdan dönüşte de Beşiktaş'la devam edeceğiz. Onu da hatırlatayım. Yine benzer bir mesaj gelmiş. Televizyonda izleyebilecek miyiz diye. Spor Plus'tan karşılaşmayı izleyebileceksiniz. Burhan Bey, siz gelin bizim oralarda güreşlerde yaşananlara bakın diye bir mesaj göndermiş. Kırkpınar yağlı güreşleri mi kastediyor acaba? Herhalde. Oradaki rekabetten bahsetmiş. Yusuf Yel, Fenerbahçeliyim. Galatasaraylılarla tartışmaya girmiyorum. Çünkü anlaşamıyoruz. Kimse kendi olumsuz tarafını görmüyor. O yüzden gerek yok diyerek bence güzel. Kendi de herhalde farkında kendi takım olumsuz yanlarını görmediğini karşı tarafında farkında. Hiç o tartışmaya girmeyerek güzel yapıyor. Evet, yeni mesajlar da gelmiş. İstanbul'dan Erdal 11 yaşıma kadar Tüm sülalem gibi Galatasaraylıydım. Sonra eniştem çikolatayla, parayla Beşiktaşlı yaptı beni. Hanım babası rahmetli hep söylenirmiş. Hanım bu hastanede karıştı galiba diye. Hı. Yine genç yaşta ama olmuş. 7 yaşında yine Beşiktaş'ta Fener arasına gidip gelen bir dinleyicimiz Cemil Turan farkıyla Fenerbahçeli oldum.
1: Güzel.
0: Diye kendinden örnek vermiş. Sizi de Bursa Spor'u tutmaya davet ediyorum diyor Murat Selek. Ya Bursa'yı da bu saatten sonra böyle tutmak şey, ama sempatim var tabii ki benim şehrimin takımı Bursa Spor'a. Şimdi yeni de Yanaço'yu aldılar değil mi? Hı hı hı. Keleç Yanaço takıma geldi. Yabancı transferleri fena gözükmüyor şu ana kadar Bursa Spor'un. Benim de tabii dayım işte Bursa Sporlu. İşte halamın kocası, kuzenim Furkan dinliyorsa onlar da selam olsun, arada dinliyorlar. Geçen de Bursa'ya gittiğimizde Alp'in mevlidi için onlarla görüştüm. Onlar da şey anlattılar. Geçen sezon daha Büyük Lig'e çıkacağı kesinleşmemişken işte kombineler satışa çıkıyor. Çok büyük bir kısmı yenileniyor. Yeni sezon için zaten çıktıktan sonra da bitiyor kombineler. Daha hani sezon bitmeden tam olarak bütün kombine satışlarını yapıyor Bursa Spor. Şehirde acayip bir şey var. İlgi var Bursa Spor'a. Zaten hani tribünlerini görüyoruz sosyal medyada. Bu sezon bir de birincilikte olacaklar. Yine iddialı bir kadro kuruyor Bursa Spor. Yani bu tarz takımların seyircisi olan, atmosferi olan takımların ben en üst ligde olmasını hep tercih ediyorum. Bursa Spor'da birincilikte o gözle izleyeceğim, hani Süper Lig'e çıkmasını beklediğim takımlardan bir tanesi. Daha ötesi yok herhalde şu anda birincilikte Bursa Spor'un tribün desteğini geçebilecek bir takım olduğunu zannetmiyorum stat kapasitesi itibariyle de.
1: Ümraniye, takım, Pendik,
0: Iğdır.
1: Iğdır gibi takımlar yarışabilir. Iğdır'ı bilmiyoruz ama ya. Biliyor muyuz? Ben hiç bilmiyorum valla.
0: Yani Bursa Spor'la yarışması mümkün olduğunu zannetmiyorum. Şimdi ben de bilmiyorum da yani aklıma Iğdır geldi.
1: Benim ilk şey Pendik yani.
0: Pendik, Ümraniye.
1: Yani Bursa bir futbol şehri. Erok Spor. Zaten hani sonuçta dört büyükler dışında çıkan ilk şampiyon. Onun bile çok büyük bir değeri var. Ama tabii üst üste kötü yönetimler, kötü kararlarla beraber Bursa Spor darmadağın oldu. Fakat Bursa Spor'un yaptığı iyi iş aynı şekilde hani tabela değiştirmeden küllerinden doğmaya çalışması oldu ve küllerinden doğması oldu.
0: Tabii.
1: Yani bu bence takdire değer. Çok da Türkiye'de gördüğüm bir şey değil açıkçası. Aynen. O bakımdan ben Bursa Spor'u çok takdir ediyorum. Çünkü düştüğü yer kolay azmedilebilecek bir yer değil. Yani Bursa şehrinin büyüklüğü, yarattığı ekonomi, taraftar potansiyeli, geçmişiyle beraber düşündüğünde çok kolay azmedemeyebilirsin bu durumu. Ama Bursa Spor ondan ders çıkartarak yavaş yavaş yukarı doğru gelmeye başladı. Belki bu sene çıkacaklar, belki çıkamayacaklar. Ama en azından adımlar doğru. Bir yerde de zaten hak ettiği yere Süper Lig'e kavuşacaktır.
0: Evet, şu an o ivmeyi aldı Bursa Spor. Son kaç sezon? 3-4 sezondur bir yükselen ivmesi var alttan gelen. Bu transfer döneminde de şimdi tek tek transferlere de bakayım, hazır Bursa Spor konuşuyoruz. Lewis Baker Trabzonspor'dan, hatırlarsınız belki, orta sahaydı Bursa Spor. Onu transfer etti. Hatırlıyor musun Lewis Baker'ı? Hatırlamadın mı?
1: Hatırlamadım valla.
0: Tipini bakayım. Görsen belki hatırlarsın ya. Hmm, bir merkez tamam. Orta saha oyuncusuydu sezonunda.
1: Kaç yaşına gelmiş?
0: 31 daha.
1: 31.
0: Şey değil. Trabzonspor'da da 2020-21 sezonunda forma giymiş kiralık olarak. Chelsea'den almış Trabzonspor dönem. Bursa Spor'da Stoke City'den bedelsiz olarak kadrosuna katmış. Tanıdık isimlerden biri. Dinkon diğer bir tanıdık isim. Fenerbahçe'den ve Hull City'den tanıdığımız Lincoln'de Bursa Spor'a.
1: Lincoln Erike bence oldu. Çok iyi bir transfer.
0: Portekiz'den gelmiş. Evet. Iheanacho'yu zaten bilmeyen yoktur bence futbol piyasasında. Celtic'den bedelsiz olarak takıma katıldı. Bunlar benim tanıdıklarım. Benim tanımadığım da 5-6 transfer daha var Bursa Spor'da. Bakalım birincilikte nasıl bir dönem geçirecekler. Nihat Çetin, futbol kulübü taraftarlığı kadar insanın işine yaramayıp bu kadar sıkı sıkıya bağlanılan ve insanı bu kadar yıpratan maddi manevi başka bir şey var mı acaba demiş. Burada ben şeye katılmıyorum tabii, insanın işine yaramadığı

0: burada da işte insan işine yarayan kısmı kendini o gruba ait hissetme şeyi yarıyor yani. Bakmayın. Çok gereksiz bir şey gibi gözüküyor
1: bazen ama. Güçlüyken sen de güçlü oluyorsun.
0: E tabii ya, sen hava atıyorsun o takımın başarısı. Senin başarınmış gibi oluyor. Ya da başarısızken bile en azından bir grubun parçasısın. Yani o bile bir konfor.
1: Beraber üzülebileceğin insanlar oluyor.
0: E tabii yani beraber, evet beraber bir şey yapıyorsun. Yani insanoğlu sonuçta bir toplulukla yaşayan birisi. Tek başına kimse öyle hayatta kalamıyor. Birilerine muhtaçsın. Bir grubun parçası olduğunda da bu konforlu bir şey. İnsanlar boşuna hani futbol takım taraftarlığı var, derneklere üye olmuyor, lokallere gitmiyor, hep böyle bir grupla, değil mi? Bizim için de öyle. Ben de şimdi hafta sonu ne bileyim Galatasaray Adası'na gidiyorum. Orada hem tabii ki keyifli vakit geçirmek, hem arkadaşlarımı görmek, onlarla vakit geçirmek. İşte geçen TSD'ye gittik, orada da benzer şekilde. Orada insanlar var, tanıdıklarım var. Onlarla birlikte bir ortak paydada buluşmak konforlu bir şey. Yani futbol takım taraftarlığı da bu işe yarıyor kesinlikle. O yüzden çok boş bir şey değil yani. Bu kadar boş olsa bu kadar insan zaten takım taraftarlığı yapmazdı. Altı dolu olmasa. İstanbul'dan İlhan Mamaş, kesinlikle haklısınız ama bu kadar fazla uçlarda yaşamamızın sebebi bence ülkenin ekonomik ve diğer hali demiş. Evet, zaten bu hani Almanya'da da taraftarlık var ama yaşadıkları seviye farkı tabii ki o taraftarlığı, o fanatikliği. Evet, biz biraz uçlarda yaşıyoruz. Bunun ekonomik anlamda, kültür anlamda etkileri var. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yoksa her yerde var rekabet. Yani Almanya'da da taraftarlar arasında rekabet var. Geçen ne oldu? 1860 Münih taraftarı mı? Bayern Münih şampiyonluk kutlamalarında Bayern'e hakaret içeren mi ne bir şey hazırlamışlar. Sanki kutlama mesajı gibi ama tersi bir mesaj galiba kutlamalarda. Hani öyle bir şey yapmışlar Almanya'da. Hani Almanya'dan beklemezsin normalde böyle şeyler ama oluyor yani. O seviyede de, o rekabette böyle şeyler yaşanabiliyor.
1: Ya mesela işte bakış açısı gerçekten çok önemli. Kupa boyunca işte BBC, Sky Sports, tabii İngiliz taraftarları takip etti. Orada röportajlar yapıyorlar. İngiliz taraftarları sordular işte futbolla alakalı olarak neleri gördünüz, olumlu ya da olumsuz, Amerika için soruyor İngiliz taraftarlara. İşte zaten hepsi futbola sakır demelerine acayip bozuluyorlar. Önce onu söylüyorlar. Fakat birkaç tanesi de taraftarların davranışı dedi mesela. Çok yumuşak dedi, yani bu kabul edilebilir bir şey değil dedi. Spiker de dedi ki, soran o Amerikalı, çok kibarız değil mi dedi, hani çok şeyiz, lightız değil mi dedi. Öylesiniz diyor. Yani mesela İngiliz taraftarlar onu hoşlarına gitmemiş tribüne gittiğinde. Tribünde o şeyi hoşuna gitmemişler. Çünkü ben de o kültüre gittiğimde fark ediyorum, yani gittikleri karşılaşmalarda yani dertleri gerçekten takım falan çok değil. Hani ya da kazanmış kaybetmek olmak çok büyük dert değil. Mesela orada öyle bir bakış açısı var. Tabii ki kazanmak önemli ama hani bizim kazanmaya verdiğimiz değerle orada kazanıp kaybetmeye verilen değer arasında çok büyük bir uçurum olduğunu oraya giden hemen herkes görüp anlayabiliyor. Mesela bu da İngiliz taraftarları rahatsız etmiş stadyumda. Bu ne diyorlar yani, böyle futbol mu olur? Yani futbol bu değil, çok light onlara göre. Mesela o da bir bakış açısı. Yani bu topraklara uygulamak mümkün değil ama bizim de bence ülke olarak bu konuda uçta olduğumuzu artık biraz anlayıp bunu törpülememiz gerektiğini de biraz yavaş yavaş böyle insanlara anlatmamız gerekiyor. Yani o kadar da olmayalım. Yani o kadar o da abartı olmayalım.
0: Belki.
1: Efendim?
0: O da abartı belki. O kadar
1: evet işte yani. Onlar öyle bakmıyorlar çünkü. Yani gidiyor orada işte, zaten stadyumları gördünüz. Belki stadyumların içinde görmüşsünüzdür. Yani stadyumun içine girdiğin zaman alışveriş merkezi gibi diyorlar. O videoları da rastlamışsınızdır. Yani adam giriyor mesela, Avrupalı bir futbol sever, stadın içine giriyor, inanamıyor yani. Bu ne diyor böyle? Yani ne alaka diyor ya mesela doğal olarak stadyumda. Tamam, belki o bir uç. Amerikan spor kültürü farklı bir noktada. Fakat biz de yani kendi spora bakışımızdaki hataları ya da ne kadar uça gittiğimizi özellikle futbol konusunda bir artık anlamamız gerekiyor. Benim derdim onunla alakalı. Ben demiyorum ki yani hiç takmayın, hiç önemsemeyin, hiç üzülmeyin, hiç sevinmeyin. Öyle bir derdim yok benim. Bunda, bu duyguları yaşayın. Ama yaşarken de hani hangi seviyede yaşadığınızı da bir anlayın diye benim bütün derdim o.
0: Dün Genco abi geldi yayın öncesi. Yukarı

0: Neden Mehmet Sevinç'le biz otururken dedi ki Mehmet Sevinç, Amerika'dan böyle hiç anlatacağım bir anı yok mu? Aklında ne kaldı diye. İzin almadım ama anlatmakta da bir sakınca görmüyorum. Şöyle bir şey anlattı Genco abi. Amerika Türkiye maçı için dışarıda bir yere gitmişler. Orada 8 kişilik bir Türk grubuyla Genco abi arkadaş grubuyla maçı izliyor. Geri kalan herkes Amerikalı. Maç tabii çok iddialı bir maç değil sonuçta ama Genco abi de böyle arkadaşlarını ayarlamış. Tam o geri sayımda, ondan geriye sayılıyor ya başlama düdüğünden önce. O diye üçlü çektirmeye başlamış. Üçlüyü çektirmişler. Sonra Amerikalılar falan tabii garip garip bakmışlar. O mekanın sahibi hanımefendi de sonra gelmiş. Bayağı coşkulu olunca bu grup. Ya siz ne kadar coşkulusunuz, hani buradaki atmosferi değiştirdiniz falan, size işte bir şeyler ısmarlayalım falan demişler. Bayağı hoşlarına gitmiş yani. Onlarda öyle bir coşku falan
1: Tabii.
0: yok.
1: O
0: Bizim
1: tutku
0: Türklerde
1: yok. Evet, aynen.
0: var ve Amerikanın da hoşuna gitmiş ki. Bak maçta da bir çok iddialı olmadığı için belki hoşuna gitti. Sonra Genco abi tabii dönüyor. O grup yine aynı yere gidiyor başka bir maçı izlemeye. Hani sizi aradık tarzı bir şey demişler. Hani o sizin coşkunuzu, iyi ki geldiniz deyip yine bir şeyler ısmarlamışlar. Yani onlar da aslında böyle şeyleri istiyorlar belki ama şeylerinde yok, hamurlarında yok onların.
1: Evet, pek yok gerçekten.
0: Bizde o kültür var, coşku var. Amerikalılar daha sakin şekilde karşılaşmaları izliyorlar. Diyelim 8.42 biraz uzattık. Araya gidiyoruz. Aradan dönüşte de Beşiktaş'la devam ediyoruz.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 8.44 saatlerimiz, Beşiktaş'la devam edeceğiz dedim ama bir mesaj ben de geçmiş bir anıyı canlandırdı. Onu okuyup öyle Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Dinleyicimiz Fenerbahçe maçı çıkışı bir yerlerde bir şeyler içerken hiç tanımadığım 3 kişiyle tanıştım. İşlerimizden konuşurken dün birisiyle ortak bir şey iş yaptık. Aynı takım taraftarıysanız birbirinize kayıtsız şartsız güveniyorsunuz. Bu bile bir artı ve güzel bir bağ kurma nedenine örnek demiş. Benim de geçmişte Galatasaray Lisesi'nde okurken işte Bursa'ya gidip geliyorduk hafta sonları. Bir gün döndük Bursa'dan İstanbul'a, işte Yenikapı'da indik. Taksi bekliyoruz. Taksi sırasında da biriyle tanıştık. Baktık o da meğer bizim liseden mezun bir abiymiş. Ama daha önce hiç tanışmamıştık. Sadece aynı liseden işte okuyoruz. O mezun olmuş, biz hala devam ediyoruz. Sadece bundan dolayı mesela bize cebinden harçlık çıkarıp vermişti kendiliğinden. Hani aynı gruptan olduğumuz için birbirimizi tanımasak da bize çok sıcak davranmıştı. Hala da öyledir. Ben de birini görsem, bir yerde tanışsam. Geçenlerde de program yaptık ya, İzge mesela benim liseden, alt döneminden bir kardeşim. Onunla da öyle bir bağ oluşuyor insanı, yani o grubun parçası sonuçta. Aynı gruptanız, aynı liseden mezunuz. O sıcaklık oluyor. Taraftarlıkta da var işte, lokaller, dernekler. Farklı hani dinler bile söylenebilir burada. Bir dinleyicimiz yazmış. O gerçekten farklı bir şey. Peki Beşiktaş'a çok lafı uzatmadan geçeyim. Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'i konuk edecek. Espor Plus'tan canlı olarak yayınlanacağını söyledik. Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecekmiş. Dün de basın toplantıları yapıldı. Vincenzo Italiano ile birlikte Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundular. Yani açıklamalardan bahsedebileceğim benim aklımda kalan İtalyano'nun ana oyunculardan bir kısmının çok geç tabii takıma katılıp 10 gündür falan takımla birlikte çalışıyor olmasından biraz şikayet etti ki bu hem şikayet hem tespit, tabii ki yapacak da fazla bir şey yok Dünya Kupası sebebiyle. Ama tam takım olarak uzun süre çalışamamaktan bahsetti. Ama Fenerbahçe maçında da gördük. Yani o milli takımdan dönen isimlerin de işte Semedo mesela başta olmak üzere performansı iyi gözüktü. O yüzden Beşiktaş'ta da iyi bir performans görme ihtimalimiz var. Bir de Orkun'un söylediklerinden şey aklımda kaldı. Geçen sezon böyle geldim, hemen maça çıktım, çok hazırlanma durumum olmadı ama bu sezon hani hem takımı tanıyorum, hem zaten kaptan, hem bir de takımla da birlikte çalıştı. Daha farklı bir Orkun görebiliriz geçen sezondan, çünkü girmekte Orkun çok zorlanmıştı. Fizik olarak da, belki uyum olarak da. Şimdi hem fizik olarak bence belli bir seviyede artık, onu ben de ikna oldum. Dünya Kupası'ndan dönenler öyle çok şey kaybetmemişler. Hem takımı tanıyor hem kaptan. Orkun'un iyi olması merkezde, Beşiktaş'ın iyi olması demek. Bu da Beşiktaş'ın bir artı unsur, ama işte çok da artı sayamıyoruz bu karşılaşma öncesinde. Trossard listede yok. İşte santrfor transferi daha yok. Sakan'da bir takviye düşünüyordu, Salah, o yok. Orta sahada bir de Endidi sakatlandı Beşiktaş'ta. Bu eksiklerle birlikte kadro kalitesi tabii biraz daha gerilemiş oldu siyah beyazlı ekibin. Bir de rakibin Mitchell'en olması. Geçen sezonu Avrupa Ligi'nde çok iyi geçirdiler. Lig aşamasında. Son 6 turunda Nottingham'a penaltılarla kaybetti bu takım. Farklı bir anlayış Mitchell'en. Bizim tam zorlanacağımız, bize ters gelecek takımların şeyi gibi böyle. En üst noktası gibi elemelerde. Hani bundan daha zorlayacak, hani potansiyel olarak söylüyorum kağıt üzerinde, bir takım kolay kolay bulamazsın. Maalesef kurada da öyle bir talihsizliği oldu Beşiktaş'ın, ama yapacak bir şey yok. Beşiktaş'ta bugün kendi en iyisini ortaya koymak ve avantajlı da bir skor almak durumunda kendi evinde oynayacağı için. Rövanş daha da zor olabilir çünkü deplasmanda.
1: Evet, son 9 sene Danimarka'da bir sezonu ayırıyorsunuz. 2022-2023 sezonu. Onun dışındaki 8 sezonda Mitchell'en ya 1 ya 2 oldu. Ciddi bir istikrar yakalamış durumdalar. Orada herkesin bildiği üzere Kopenhag ligi domine eden takımdı. Ama Mitchell'en son dönemde yaptığı çıkışla ya 1 ya 2 oluyor. İşte tek sezonun dışında. Ve bu kulüp 1999 yılında kuruldu. Yani aslında öyle geçmişi de çok köklü, büyük bir kulüp değil. Hı hı. 1999 yılında kurulup sportif başarıyı da böyle istikrar hale getirmek de zaten organizasyonun ne kadar başarılı olduğunu bir göstergesi. Son zamanlarda Avrupa kupalarında adını sürekli duymuşsunuzdur, adını sürekli görmüşsünüzdür. Ve işte geçen sezonda Avrupa Ligi lig aşamasında son derece başarılı bir yıl geçirdiler. 8 karşılaşmanın 6'sını kazanıp birinde berabere kalıp sadece tek mağlubiyetle lig aşamasını geçtiler. Ondan sonra Nottingham'a elendiler, ama iyi de bir iş yaptılar tabii. Hemen Nottingham'a elenmediler de elendikleri nokta Nottingham'dı. Ve Avrupa'da işte özellikle böyle bazı kulüpler yönetimleriyle, yaptıklarıyla, futbola getirdikleri farklı bakış açılarıyla biliniyor, tanınıyor. Mitchell'en de onlardan bir tanesi olarak kabul ediliyor. Bu işin sağ dışı tarafı. Sağ içi tarafında da oynadıkları oyun, işte az önce sen de söyledin, yani ne yazık ki bizim takımların oynadığı oyunun antitezi gibi gözüküyor. Yani biz en çok kimle oynamak istemeyiz? İşte böyle takımlarla oynamak istemeyiz. Defalarca gördük ne kadar zorlandığımızı, ne hallere düştüğümüzü. O yüzden ben de bugün endişeli Beşiktaşlılar tarafındayım. Yani bu maçla alakalı olarak ciddi anlamda endişelerim var. Sağından bakıyorum, solundan bakıyorum, acaba nasıl olacak diye düşünüyorum. O yüzden de dün şöyle bir şey söyledim. Belki de hani bu karşılaşmaları sadece bir 90 dakika ya da bir iç sağ karşılaşması olarak değerlendirip çok risk almak yerine 180 dakikalık bir tur olarak düşünüp ona göre bir strateji belirlemek bana daha mantıklı geldi. Dün de mesela Nuri Şahin dedi ki haftaya çok daha diri olacağımıza eminim dedi. Onun sebebi ne? Çünkü takım bir hafta daha çalışacak. Bu işte hazırlık döneminde 1-2 haftanın çok büyük fark ettiğini defalarca anlatmaya çalıştık. Mitchell'en de Beşiktaş'tan yaklaşık bir 2 hafta önce, bir 10 gün önce bu işlere başlıyor. Ve fizik olarak daha önde olduğunu söylemek gerekiyor. Ama dün şunu da ekledik. Yani iki takımın sezon öncesi hazırlık başlangıç tarihi aynı olsa dahi Beşiktaş fizik olarak geride kalabilir. Bu çok anormal bir şey değil. Avrupa'daki birçok takım geri kalabilir Mitchell'en karşısında. Orada çok garip bir durum yok. O yüzden de bu karşılaşmalarda onların iyi yaptığı şeyleri minimize edecek bir anlayış önemli. Bu anlayış ne? Evet, belki siz iç sahada oynayacaksınız. Belki kağıt üzerinde kadro kaliteniz daha yüksek. İşte taraftarınız daha iyi. stadınız daha büyük, beklenti daha büyük. Fakat

0: bu işler daha çok stratejiyle başarıya ulaşabilecek işler diye düşünmekteyim. O yüzden bugün mesela ben Beşiktaş'ın özellikle Ndidi'de yokken çok büyük riskler alması gerektiğini düşünmüyorum kendi adıma. Neden Ndidi önemli? Çünkü ikinci bölgede, üçüncü bölgede kapılan toplarla çok hızlı üzerinize geldikleri için onlara set çekecek oyunculara ihtiyacınız var. O atak başlamadan durdurabilecek oyunculara ihtiyacınız var. Ya da işte az önce sen ne dedin? Hani İspanya'da çok yüksek tempolu oynamıyor ama top sürekli onlarda. Pas kalitesi yüksek. Dolayısıyla rakibin sizin kalenize gelme ihtimalini azaltıyorsun. Şimdi Beşiktaş'ta öyle bir durum yok. Hani Beşiktaş evet topa daha fazla sahip olabilir ama topa sahip olurken Beşiktaş'ın atak bitirme ihtimali işte onu üst düzeyde yapan takımlara göre daha düşük. Yani bir yerde top kaybı olup Beşiktaş geri koşmak zorunda kalabilir. İşte o geri koşmaları ne kadar minimize edersen bu rakipler karşısında o kadar şansın artıyor. Artı işte sen dün güzel bir şey bulmuşsun Twitter'da. Bu adamların geçen sene Avrupa'da attığı gollerin büyük bir oranı duran toplardan gelmiş.
1: 20 golün 9'unu duran toplardan
0: Evet.
1: bulmuşlar Avrupa Ligi'nde.
0: Buna mutlaka Beşiktaş teknik heyeti de çalışmıştır. Bu ne anlama geliyor? Rakip topla senin yarı alanına geçtiğinde anlamsız fauller yapmayacaksın. Yani bu 2 kere 2 4. Orada oyuncuya yaklaşman gerekiyor. Ama yaklaşırken de özellikle sırtı kaleye dönükse sen o fauli yapmak zorunda değilsen o duran topu vermemelisin. Kornerlerde yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Yani orada olabilir. Ama taç bile taç atışları bile kalene yakın olacak taç atışlarının bile tehlikeli olabileceği ortada. Artı işte sen yine Başakşehir'le alakalı olarak konuşurken ne dedin? Hani bizim takımlar ben dedim ki tempo ile alakalı problem var. Evet tempo ile alakalı problem var ama dedin sen savunmada da iyi değiliz dedin. Genelde onu da beceremiyoruz yani savunmada kaldığımızda da iyi savunduğumuzu kimse iddia edemez. O yüzden tekrar söylüyorum ben endişeliyim yani. Bu maçtan ciddi şekilde çekiniyorum, korkuyorum. Beşiktaş'ın iyi olmasını tabii ki istiyorum. Fakat bugün zor bir rakip var. O yüzden de Beşiktaş'ın biraz daha sakin, az risk alarak, kalesinde az tehlike görerek. Yani 0-0 bitmesi bu maçın mesela Beşiktaş'ın kötü bir şey değildir. 1-1 bitmesi kötü bir şey değildir. Galibiyet çok iyi olur. Çok çok iyi olur Beşiktaş adına. Ama Beşiktaş mağlup olmadığı sürece yani oraya kazanmak zorunda olarak gitmeyecek bir Beşiktaş, turun içinde olacak bir Beşiktaş eleyerek dönebilir. Ama ilk maçtan o avantajı vermemek gerekir. Artı ne yazık ki biliyorsunuz bizim takımların artık ağırlığı yabancı dahi olsa gol yedikten sonra çok kolay çözülüyoruz. Yani Mitchell'in gol yemesiyle Beşiktaş'ın gol yemesi arasında ne yazık ki ciddi bir fark oldu son dönemde. Onlar aynı futbola devam edebiliyorlar. Skordan bağımsız. Ama bizim oyunumuz her şeyimiz değişiyor. Psikolojimiz her şeyimiz değişiyor. Yani sahadaki oyuncudan kulübedeki teknik direktöre, taraftara kadar hatta spikerin sesine kadar değişiyor ne yazık ki. Böyle bir ülkeyiz. Yani bizde iyi olabilmemiz için her şeyin bizim lehimize olması gerekiyor. İşler biraz kötü gittiğinde çok kolay bir dağılma şeyine sahibiz. O yüzden de yani Beşiktaş risk almadan belki tempoyu çok yükseltmeden hani dün mesela Başakşehir tempoyu yükseltemedi diye bir eleştiri yaptık. Bence doğru bir tespit. Ama mesela bugün Beşiktaş'ın tempoyu çok yükseltmesine gerek olduğunu ben düşünmüyorum.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.01 saatlerimiz Beşiktaş Midtjylland maçından bahsediyoruz. Rakibin biraz hani tehlikeli olması. Şimdi Ali abi de çekindiğinden bahsetti maç için. Bazı dinleyiciler de hani rakibimiz kim de bu kadar fazla çekiniyoruz hani bir Real Madrid mi işte ne bileyim Roma mı Atalanta mı denmiş.
0: İşte rakibimiz kim ki
1: Tabii
0: diye
1: ki değil bu rakip.
0: konferans liginde ikinci eleme oynayan takım durumuna geldi Beşiktaş. Yani bunu unutmasınlar dinleyiciler. Ne yazık ki hani bu takım Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkan takımken yani konferans ligine gidemeyen bir takım haline geldi. Bunu unutmayın. Yani geçen sene Beşiktaş konferans ligine giremedi.
1: Mitchell son 4-5 yıldır istikrarlı şekilde Avrupa'da mücadele eden bir takım.
0: Yani bu işi bu kadar basitleştirmeyelim lütfen. Beşiktaş kulüp olarak Mitchell'den çok daha büyük bir kulüp. 5 kat, 10 kat daha büyük olabilir ama bu sportif

0: başarı hikayesinin şeyini değiştirmiyor, gerçekliğini değiştirmiyor. Yani Beşiktaş geçen sene Konferans Ligi'ne adım atamazken bu takım Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 3. sırada bitirdi.
1: Aynen.
0: Aston Villa, Lyon ve Midtjyllandti. Kaç takım arasında?
1: 36 işte.
0: 36 takım arasında. 3. sırada bitirdiler 8 karşılaşmada. Az önce söyledim. Yani ligde bir sezon aç sürekli 1 ya da 2'ler. Çok iyi oyuncular buluyorlar. Sistemleri var. Oyuncu alıp satıyorlar. Yani bugün Trabzonspor'a transfer olan, Aralı bulan, oynatan, parlatan 13-14 milyon euroya satan bu kulüp. Böyle satışları var.
1: Trabzon şimdi Osorio istiyor. Yine Midtjylland'in sağ kanat oyuncusu.
0: Evet, onun da piyasa değeri 15-20 milyon eurolarda. Çok aynen, şey bir oyuncu. Yani bu oyuncuları buluyorlar. O yüzden lütfen öyle düşünmeyelim. Yani kulübün büyüklüğü başka bir şey. Sportif anlamda ortaya koydukları başka bir şey. Ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Yani Beşiktaş rekorları kırarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıktı. Ondan sonra Avrupa'da bir sezonu yok Beşiktaş'ın. Yani Avrupa Ligi'ni bıraktım, Konferans Ligi'nde sezonu yok Beşiktaş'ın. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden de hani rakip kim ki, kim ki diye diye işte bugün 23 Temmuz'da siz ikinci elemede oynuyorsunuz. Ben mesela endişeliyim. Normalde benim de hiç endişem olmaması gerekir. Hani şunu diyebilmen lazım. Yani ne olacak? Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turundan bahsediyoruz. Ne olacak yani? Beşiktaş gözü kapalı geçer. Öyle diyemiyorum. Öyle görsem söylerim. Yani rakibi öyle görsem, baktığımda gördüklerim öyle olsa söylerim. Öyle görmüyorum. Ha, inşallah öyle olur.
1: Evet, o da bir ihtimal.
0: Yani, tabii canım olabilir. İnşallah öyle olur. İnşallah ben yanılırım yani. Yarın burada Beşiktaş'ın galibiyetini ne kadar iyi oynadığını konuşuruz. Ama maçtan önce gördüklerim öyle değil şu an.
1: Ben de Midtjylland'in geçmiş satışlarına bir bakmak şimdi aklıma geldi. Dün o kadar Midtjylland'ı araştırdım da. Adamların mesela en büyük satışı 2018'de Sørloth olmuş. 16 milyon euro sadece. Hı hı. Mesela Midtjylland deyince ben 25'e satmışlardır, 30'a satmışlardır falan diye düşünüyorum. Bizim satışlarımız falan Midtjylland'den daha iyi. Bu kadar aslında oyuncu buluyorlar, parlatıyorlar ama çok yüksek bedellerle de şu ana kadar satamamışlar. Aral bile kaç etti Trabzonspor'a giderken?
0: 13
1: milyon euro. 14,5 var. 7'ler, 8'ler falan var. Böyle çok da şey satamamışlar ama çok iyi takım. Yani takım olarak çok farklı bir takım. Ben dün...
0: Bir de mesela o bantta kaç satış yapmışlar?
1: Ha, çok satışlar var bu
0: işte
1: arada.
0: Önemli olan o.
1: Satış sayıları da çok, adet olarak da çok. Oralarda var.
0: Yani şey olarak düşünmeyin var. Yani illa bir oyuncuyu sattılar 40 milyona, oyuncu ondan sonra uçtu gitti. Yani bu işin basamakları var. Şimdi mesela Ulay örneğini o yüzden vermedik mi? Ya yani Trabzonspor bir basamak, Fiorentina da bir basamak oyuncu için. Şeye de bakmak lazım. İkinci satışa da bakmak lazım. Yani oyuncu sattılar, oyuncu ondan sonra ne yaptı?
1: Şimdi Diomande diye bir oyuncuyu zamanında satmışlar Sporting'e 14,5 milyon euroya. O Diomande açıklanmadı galiba ama Nottingham Forest'ta 40 milyon euroya gidecek stoper oyuncu, fil dişi sahilli. Dün yine paylaştığım detaylardan biri Midtjylland'le alakalı. Bir Portekiz 2. liginde takım satın almışlar 2023-24 sezonu başında, ki işte buldukları genç oyuncuları oraya gönderip orada pişmelerini sağlıyorlar. Bu Diomande'yi de daha o takımı satın almadan bir sene önce o takıma kiralamışlar. Adam da Midtjylland'de dakika alamadan Sporting'e 14,5 milyon euroya gitmiş. Benim sevdiğim tarzda transferlerden bu. Atalanta da bunu yapmıştı galiba, Amad Diallo'da. Hiç süre vermeden kiralık dönemindeki performansıyla acayip bir satış yapmıştı. Midtjylland'de de böyle bir özellik var. Ve buradan da şey aklıma geldi. Dün öyle bitirdim attığım tweetleri. Trabzonspor'un Portekiz 2. liginde bir takım alma şeyi vardı, planı vardı. Geçen sezon bayağı yaklaştığı söylendi. O gündem kalktı galiba. Bir şey, hareketlilik okumadık bununla alakalı olarak. Hani sen daha çok mesela yurt içinde Trabzon'a yakın bir pilot takımın olması gerektiğinden ya da İstanbul takımları için İstanbul'a yakın olması gerektiğinden bahsediyorsun. Yurt dışı biraz iddialı bizim takımlar için ama Midtjylland'in kendi dengesi içerisinde demek ki makul bir şey olarak düşünmüşler ki Portekiz'e takım satın almışlar. Geçen sezon Nottingham'ı elenirken Midtjylland ilk 11'nin 5'i o kiralık, o takımda kiralık olarak oynamışlar. Orada tecrübe kazanmış isimler. Sonra gelmişler A takımda Midtjylland'de önemli işlere imza atmışlar. Yalnız çok büyük başarı hikayesi gibi başlayan hikaye Bu takımın 2024-25 sezonda 3. lige düşmesiyle dağılıp gidiyor. Geçen sezon ve bu sezon hiç oyuncu gönderememişler oradaki kurallar gereği. Orada bir hata yapmış Michelin. Yani şöyle toz pembe değil. Bakış açıları tabii ki çok iyi ama
0: pilot takımda bir şey duvara çarpmışlar.
1: Sıkıntı olmuşlar oldu. Yani küme düşünce bütün şey plan değişmiş. Onu da bilgi olarak söyleyeyim. Rakibimiz tehlikeli bir takım. Dün hocaları Thulberg şöyle bir şey söylemiş. Bir yıldır bu kulüpteyim. Geçen sene karar aldık. Herhangi bir maçta rakip takım hakkında konuşmuyoruz. Biz sadece kendimize odaklanıyoruz. Bu Beşiktaş'a bir saygısızlık değil ama kendi oyuncularıma odaklandım ve onlarla ilgili konuşuyorum demiş. Bu da değişik bir çıkış. Bir
0: İlginçmiş.
1: Başka takımda, rakip takımla ilgili
0: konuşuyoruz. Dedikodularla, polemiklerle uğraşamayız demek istiyorlar herhalde.
1: Ya güzel bir yöntem bence. Yani rakiple ilgili hiç konuşmamak da tabii ne kadar doğru ama konuşup rakibi motive edeceğine hiç konuşmamak ve bunu her takıma uygulamak.
0: Evet,
1: şimdi Beşiktaş'a özelse Beşiktaş bundan da bir mesaj çıkarır. Adam onu da söyleme ihtiyacı hissetmiş. Yani sadece size değil. Sizi konuşmuyor değiliz biz. Hiçbir rakibimizi konuşmuyoruz. Boşuna gaza gelmeyin diye uyarıyı da yapmış. Çıkan diğer oyuncu da Christensen. O da benim Salzburg'dan çok yakından bildiğim. Sonra kariyeri işte Bundesliga'ya da gitti. İngiltere'ye de gitti. Şimdi Mitchell'e yetiştiği takıma geri dönmüş. Ve kaptan olarak da dönmüş oyuncu. Daha yeni gelmesine rağmen takım kaptanı, iyi bir sağ bek, çok fizik kalitesi yüksek bir oyuncu. Karşısında da kim olacak? İlhan Fakılı olacak. Bir aksilik olmazsa. Christensen işi kolay değil. Christensen sinir bozucu sağ beklerden biri bence. O da sezona çok iyi hazırlandık, fit durumdayız demiş. Zor maç olacak ama kendimize inancımız yüksek, savaşmak için geldik diyor. Gerçekten bu arada en iyi bildiği şey oyuncunun savaşmak, mücadele etmek. Frankfurt'ta oynarken burada mücadele etmiştim. Atmosferle ilgili söylenenlerin hepsi doğru, herkesin dediğine katılıyorum. Buradaki atmosfere şapka çıkarıyorum demiş.
0: Beşiktaş'ın herhalde çok iyi oynayıp 3-1 kaybettiği maçtan bahsediyor.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun? Brezilyalı
1: kaleci coşmuştu değil mi?
0: Coşmuştu ama Beşiktaş çok iyi oynamıştı gerçekten. Ona rağmen kaybetmişti. Belki de o maçta oynadı herhalde. Ondan bahsediyor.
1: Herhalde o karşılaşmadır. Bugün de kapalı gişe olur.
0: Tabii,
1: oluyor
0: tabii,
1: karşılaşma.
0: Tabii.
1: Bir bilet satışıyla ilgili bir sıkıntı yok. Fenerbahçe taraftarı da Gornik maçında doldurdu gördüğüm kadarıyla. Beşiktaş taraftarında sonuçta yeni sezon, yeni bir başlangıç, yeni umutlar. Bir taraftan Trossard transferi olmuş. Salah transferinin eli kulağında çok hani olumsuz bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Şu anda çok olumlu bir tablo da yok. Arada dengede gidiyor. Ama hani hala olabilir Salah transferi. O yüzden taraftar da heyecanlıdır, motivedir. Akşam güzel bir atmosfer yaratacağından eminim. Takım da bu atmosferi destekleyebilirse oynayacağı oyunla tadından yenmez. Keyifli bir maç izleriz. Ama Ali abin dediği gibi sanki biraz tempoyu düşürmek, fazla risk almamak böyle tehlikeli bir takıma karşı daha iyi olabilir. Sonuçta Başakşehir için temponun yükselmesini neden bekliyoruz? Çünkü rakibi zayıf bir takım. Kendi avantajımızı öne çıkarmamız lazım. Ve burada rakip oyun olarak bizden daha güçlü bir takım gibi gözüküyor. Cami olarak değil ama o yüzden tempoyu düşürmek aradaki farkı azaltabilir. O yüzden diyorsun.
0: Tabii tabii tabii.
1: Temponun düşmesi yoksa yüksek bir tempoda Mitchell'den daha takım gözüküyor. O yüzden sıkıntı çıkarabilirler Beşiktaş'a ama
0: yani
1: İtalyan'da
0: 3 kere 4 kere takım olarak geriye koşabilirsin. Ama onlar 5'e 6'ya hazırlar. Yani o fizik gücü farkını da es geçmemek gerekiyor. Bir noktada özellikle bu tarz mücadelelerde 65-70'ten sonra o fiziki şeyi farkı görebilirsin. Zorlanabilirsin. O yüzden oyunun temposunun artması demek. Mesela o son bölümde alacağın risk de yine ciddi anlamda sana büyük sıkıntılar yaratabilir.
1: Bir de Ndidi'nin olmaması da bir handikap.
0: Yani Ndidi'yi bu kadar arayacağın bir karşılaşma olmazdı herhalde. Ndidi ile ilgili düşüncelerimi biliyorsun ama bu maçta olmazsa olmaz adam Ndidi'ydi yani.
1: Rövanşta da olması beklenmiyor. O da yine bir handikap rövanş için. Peki bu maçta Felix Udokai'nin cezası var.
0: Evet,
1: ben de unutmuştum şimdi. Ali abi bana reklam arasında hatırlattı. Kırmızı kart cezası var. Udokai o yüzden yok. Ndidi'nin sakatlığı var. Yok. Trossard listede olmadığı için ve herhalde tatilde izinli olduğu için de bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Nasıl bir muhtemel bekleniyor Beşiktaş'ta? Kalede Nübel olacak.

0: Sağ bekte Murillo, sol bekte Rıdvan yazan da var, Uattara yazan da var. Bilemiyorum. Agbadu'nun yanında yine ikisinde yazan var. Emirhan ve Calo alternatifleri var. Merkezde benim beklentim Salih, Orkun, Olaytan ama Olaytan yerine Kartal yazan yine muhtemeller var. Ön tarafla ilgili herhangi bir değişiklik yok herhalde. İlhan, Çerni ve orada herkes hemfikir ama stoperde, sol bekte ve merkezde farklı alternatifleri var.
1: Evet, İlhan'la alakalı olarak da dün İtalyano beni şaşırttı dedi olumlu yönde. Bu çok güzel bir övgü tabii oyuncu için. Bakalım bugün gözlerde bir anlamda onun üzerinde olacak. Beşiktaş'ın santraforu geçen sene takıma kulübe uyum sağlamıştı. Onun bir avantajı var. Yani ekstra şutları olan, bayağı mücadele eden, İtalyano'nun da sevdiği tarzda bir oyuncu. Yani o mücadeleyi, o presi sana verir, sana mutlaka katar. Çerni öyle bir oyuncu. Eylhan da genç oyuncu olduğu için o çabayı mutlaka gösterecektir. Orkun'la alakalı olarak, Olaytan'la alakalı olarak zaten o tarz maçı isteme, çaba, istekle alakalı gene bir sıkıntı yok. Salih'in de ben uyum döneminde çok öyle zorlanacağını düşünmüyorum. Yani o da kısa sürede adapte olacaktır Beşiktaş'a. Öyle düşünüyorum. Ama burada tabii fiziki güç, biraz takımın üretkenliği için oyunun nasıl olacağı, bunlar çok önemli. İşte Beşiktaş hazırlık karşılaşmalarında biz yayıncıydık. Doruk Beşiktaş'ı anlatırken işte bek kullanımından bahsetti. Zaman zaman İtalyano bekleri içeri doğru itti. Onu gördük. Bunun yanında gerçekten de söylediği gibi topa daha fazla sahip olmaya çalışan, topu ayağında tutmaya çalışan ama bununla birlikte topu kaybettiğinde de önde çok adamla iyi pres yapmaya çalışan bir takım gördük. Bunlar zaten hocadan beklenenlerdi. O anlayışını da uygulatmaya çalışıyor. Bugün Beşiktaş da bundan mutlaka bölümler sunacaktır karşılaşma içerisinde. İşte bu arada belki hani senle burada çok esprisini yaptık, geyiğini yaptık ama az önce senin verdiğin istatistikle beraber asıl olan noktalardan bir tanesi de duran toplara dikkat etmek olacak. Hani hep söyleriz duran top esprisini, geyiğini. Ama bu karşılaşmada yine özellikle duran toplara Beşiktaş'ın gerçek anlamda dikkat etmesi gerekiyor. Oradan da bir sıkıntı olmazsa o zaman Beşiktaş kaliteli oyuncularıyla biraz daha galibiyete yakın olacaktır. Tabii benim kafamdaki kurgu işte rakibe bakıp, Beşiktaş'a bakıp düşük tempo olması gerektiği ama belki İtalyano çok daha farklı bir şey planladı, gördü. Ne yapmaya çalıştığını da hep beraber akşam göreceğiz. İşte bir aksilik olmazsa da yarın sabah senle burada maçı konuşacağız.
0: Sen yerinde izleyeceğini söyledin mi?
1: Evet, yayıncıyız zaten. Maçı biz yayınlayacağız. Maç öncesi sağ kenarında Murat Fevzi Tanırlı, Emre Özcan ve Engin Keal olacak. Kadromuz da güçlü sağ kenarında. Maçı Can Önduygu anlatacak. Emre Özcan yorumlayacak. Maçtan sonra da yine aynı ekip röportajlarla birlikte orada olacak. Güzel bir yayın, güzel bir maç bekliyoruz.
0: Sen bizi sağ zemininden mi izleyeceksin, tribünden mi izleyeceksin?
1: Herhalde tribüne çıkarız.
0: Zemin çünkü zorluyordu seni.
1: Evet, evet, ben sevmiyorum zaten o şeyi de. Zaten onu duramıyorsun. Yani seni de tribüne alıyorlar mutlaka.
0: Öyle mi?
1: Tabii duramıyorsun. Herhalde basın tribüne çıkıp oradan izlerim.
0: Evet, 9.15 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
0: Alternatif Piyasalar bölümüne geldik. BTC Türk'ü açtım. Bitcoin'in fiyatı son birkaç günde benzer 65.655 dolar. Yatay bir seyir var, 65.000 doların üzerinde kaldı Bitcoin. Bakalım yeni hamlesi nereye doğru olacak? Yukarı doğru mu 70.000 dolar üzeri, yoksa tekrar geri mi çekilecek? Şu an bir karar aşamasında gözüküyor. TL olarak da 3.097.179'da.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu. 300.056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. Bugün Beşiktaş Mitchell'en maçı var. Bir süreden beri bu maçı konuşuyoruz. İddiadaki oranlara baktığımızda Beşiktaş'ın galibiyetine 1.89'luk bir oran verilmiş. Mitchell'en galibiyeti 2.96. Beraberlikte de 3.04 oranı. 2.5 gol üstü 1.64, 2.5 gol altı 1.70. Gayet yakın oranlar.

0: oynamasın. Daha böyle kendini üzmeyecek bir rakamla oynasın. Ben Beşiktaş oynamam bu akşam. Özellikle maç başlangıcında hiç oynamam. Belki maç başladıktan sonra, hani oyunu gördükten sonra, atmosferi gördükten sonra o zaman canlı da düşünebilirim. Ama şu aşamada düşünmüyorum. O yüzden de ben mesela Karabağ'a oynarım CSKA Sofya karşısında.
1: Bir 31.
0: Bugün oran biraz düşükmüş ama belki 1 ve 1,5 gol üstü, 2,5 gol üstü gibi bir şey yapılabilir. Mesela Tromsø'ye oynarım bugün. Beşiktaş'ın olası rakiplerinden bir tanesi. Kralova'yı ağırlıyorlar. Twente'ye oynarım mesela Ferencváros karşısında. Ama Beşiktaş karşılaşması için açıkçası ben daha çok iki takımın da skor etmesi üzerinden giderdim. Gol var. Bence bu maçın ideal tercihi olur.
1: Ya dün benim için iyi bir gün olmadı iddiada. 4 maç yazdım, teki tuttu. O da Başakşehir maçı. Ben de orada karşılıklı gol var tercihini yazmıştım. 1-1 bitti. Beşiktaş Mitchell'de de fena bir tahmin değil. Karşılıklı gol var. Bugün Saint-Gallen Benfica saat 21'de. Bu maç da gördüğüm kadarıyla iddia.com'dan canlı olarak da takip edilebilecek, izlenebilecek. Benfica 1.26 ile maçın favorisi olan takım. Ajax Vojvodina deplasmanda 1.38'de yine favori. Dinamo Kiev PAOK günün böyle denk sayılabilecek maçlarından bir tanesi 20'de. Maç saatleri de farklı farklı olduğu için böyle göz ucuyla belki diğerlerine de bakabilirsiniz diyelim. Voleybolda bugün saat 11'de birazdan 1,5 saat içerisinde yaklaşık Amili Kadın Voleybol takımımızın Kanada ile Milletler Ligi çeyrek finalinde bir maçı var. Kazanan takım Milletler Ligi'nde yarı finale yükselecek. Çin'de oynanıyor bu final etabı karşılaşmalar. O yüzden erken bir saatte. Milliler iddiada 1-10 ile favori. Kanada galibiyetine de 3.39'luk bir oran verilmiş. Beklentimiz, temennimiz bugün Fener Sultanları'nın rahat bir galibiyetle yarı finale çıkması. Maalesef son iki sezonda Milletler Ligi'nde çeyrek finalde biz elendik. Turnuvaları 6. olarak bitirmiştik. 2023'te tarihimizdeki ilk şampiyonluğu yaşamıştık Milletler Ligi'nde. Şimdi de en azından bir yarı final görmek istiyoruz. Yarı finalden sonrası gerçekten zorlu. Yani orada ABD ile büyük ihtimal oynayacağız. ABD ile biz geçen bizim programa denk gelen maçtı, değil mi? 3-2 bitmiş, kaybetmiştik. Kafa kafaya da
0: Ya, tabii kazanabilirdik aynen.
1: oynadık. Kazanabileceğimiz ki son sette öyle 5-5 6-6'ya kadar dengede gidiyordu. Sonra fark açılmıştı. Ama kolay değil. Kolay maç yok gerçekten. Diğer tarafta da Brezilya ile İtalya olacak. Onlardan kim gelirse gelsin zorlu rakipler olacak finalde. Umarız hani şansımız yanımızda olur da yarı final, final. Yarı final görmek tabii şansa bağlı değil. O artık büyük oranda öyle olacak. Ama yarı finalde ve finalde, olası finalde biraz da maç günü şansına ihtiyacımız var. Kanada'da tanıdık bir isim var. Giovanni Guidetti takımın baş antrenörü. Japonya'da Ferhat Akbaş yine bir Türk isim. O takımı çalıştırıyor. Gerçi onlar dün elendiler Brezilya. Onunla karşı karşıya gelmeyeceğiz. Geçen yıl galiba Milletler Ligi'nde biz Ferhat Akbaş'ın Japonya'sına çeyrek finalde kaybetmiştik.
0: Doğru.
1: Şimdi oynamayacağız. Kanada'da da Guidetti'yi üzmek istiyoruz. Kanada'da tarihinde ilk kez çeyrek finale kalmış. Onlar hani buraların gediklisi olan bir takım değil. Biz çok daha tecrübeliyiz burada onlardan oyuncu kalitesi olarak. Hoca faktörü tabii Guidetti'nin tecrübesi var ama voleybolda da bir yere kadar etki ediyor. O yüzden bugün ben pek zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yarı finale çıkacağız. Radyospor'dan da karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu takımla bu arada Milletler Ligi'nde biz daha önce 4 kez oynamışız. 4'ünde karşılaşmalarını kazanmışız. Son 12 maçta Kanada'ya karşı 11 kez kazanmışız. Çok büyük bir üstünlüğümüz var. Formumuz iyi. Kadro kalitemiz şu anda iyi. Sakatlıkla ilgili bir sıkıntımız yoksa bugün sürpriz olması çok kolay değil. Millilere başarılar dileyelim. Günün diğer maçı voleybolda 14.30'da son çeyrek final ABD Çin. Orada da ABD çok net favori 1.08 galibiyeti. Çin galibiyetine de 3.66'lık bir oran verilmiş. Bunları değerlendirebilirsiniz. Köyceğiz'den Ali Osman Bey, akşamki Beşiktaş

0: maçı radyodan yayınlanacak mı diye sormuş. Tabii ki biz reklamları da dönüyor Radyo Spor'da. Esport Plus'ta canlı olarak izleyebilirsiniz. Radyo Spor'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz karşılaşmayı. İmkanınız yoksa dışarıdaysanız, izleyemiyorsanız televizyon, Radyo Spor'dan da maçı canlı takip etme şansınız var. Direkt olarak maç yayınını basıyoruz değil mi? Herhangi farklı bir spiker yok bizde. Yani Canan Duygu ve Emre Özcan anlatımıyla karşılaşmayı dinleyebilirsiniz. Şimdi günün gelişmelerine bakıyorum. Beşiktaş Mitchell'den maçını konuştuktan sonra Trabzonspor kamp kadrosunu açıklamış. Sabah açıklamış olmalı. Herkes yeni geçti. Kamp kadrosunda Lundstrand ve Batista Mendy kendilerine yer bulamamışlar. Zaten Trabzonspor'un yeni sezon kadrosunu yaparken kadroda düşünülmeyen isimlerden ikisiydi bu iki isim. Draguş da aslında yeni sezonda pek düşünülmez diye tahmin ediyorduk ama Draguş mesela kamp kadrosuna dahil edilmiş. Şu anda Draguş aslında ileri uçta da oynayan, kanatta da oynayan çok yönlü bir isim. Şu an ileri uçta Onuachu ve Umut Nayır takımdalar. Kanatlarda Aral, Saviolo, Metehan ve Thierry Karadeniz var. Thierry tabii daha genç ama Draguş da büyük ihtimalle oradaki rotasyon hala tam olarak tamamlanmadığı için bir sağ kanat arayışı var biliyorsunuz Trabzonspor'un. Şimdilik takımda tutulmuş gözüküyor ama orta saha rotasyonu Trabzonspor'un kalabalık. Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Yabol Folcarelli, Buçuari, Malinowski, Ozan Tufan ve ön tarafta da Ernest Muçi var. Herhalde oradaki kalabalıktan da kaynaklı Mendy ve Lundstrand bu kamp kadrosunda tercih edilmediler. Onlar da artık kendilerine kulüp bulacaklardır. Transfer dönemi bitmeden de Trabzonspor'dan ayrılacaklardır. Draguş'un da durumu herhalde o yapılacak transferlere göre değişecek. Ama ben yine de takımda kalma ihtimalini çok düşük görüyorum. Onun haricinde bir sürpriz yok. Onuachu kamp kadrosunda. Weivu Fulham'a transferi konuşuluyordu. O ortadan kalktı gibi.
1: Orada da Diop aslında Ipswich'e gitti. Sürekli oynayan Fulham'ın stoperi Ipswich'e transfer oldu. Bence hala o olabilir. Zaten geçen hafta sen bir söylemiştin hani artık kalacak gibi gözüküyor. Ben de acaba Premier Lig oyuncuyu hani bir böyle şey yapar diye cezbeder diye konuşmuştum. Sonra bir iki gün gene yaptılar işte Diop gitti, Weivu satılıyor, eli kulağında dediler. İki gün oldu ondan sonra gene durdu haberler. Klasik şekilde. Belki başka alternatiflere bakıyorlar. O da olabilir.
0: Tabii,
1: başka alternatiflerle görüşüyorlar. Hani Weivu listede ama belki başka adaylarla görüşülüyor ama o da hani olursa çok büyük sürpriz olmaz.
0: Evet.
1: Yani, arayış var çünkü orada.
0: Ben de şaşırmam. Sabaha karşı Ali abi MLS'de iyi bir karşılaşma oynanmış. Inter Miami ile Chicago Fire. Lewandowski Chicago'ya gitti. Inter Miami'de oynamış. Oynamış. İlk 11'de çıkmış. Inter Miami'de tabii Messi yok. Parades gibi
1: çılgın. Köle değil diyorsun.
0: Çılgın diyeceğim. Deli diyecektim. Sen köle dedin. Değil. Messi yok. Depay falan da yok herhalde. Ama Luis Suarez karşılaşmada oynadı. Bir tarafta Luis Suarez, diğer tarafta da Lewandowski.
1: Casemiro'yu da aldılar.
0: Inter Miami evet.
1: Casemiro'yu da kadroya dahil ettiler. Casemiro'yla da opsiyonlu bir sözleşme yapmışlar. 2 yılda bir opsiyonu var sözleşmenin. Casemiro için de ama artık zamanı gelmişti açıkçası.
0: Evet. United'da Avrupa futbolundaki miadını doldurdu. Şimdi MLS'de rahat rahat kariyerini sonlandırır. Keyifli de olur Messi'yle. Forma şansı bulmak. Inter Miami maçı 3-2 yenmiş, kazanmış. Messi'siz olmasına rağmen. Lewandowski gol atamamış. 62'de de oyundan çıkmış. Hüseyin abi sabah tweet atmış. Şimdi ondan da gördüm. Luis Suarez de 2 golle maçın oyuncusu ödülünü almış. O da 39 yaşında, Messi ile yaşıt. Diziyle ilgili çok sıkıntıları oldu hep söylendi ama hiç bana mısın demiyor.
1: Müthiş adam ya. Yani Suarez'in tabii bir sürü defosu var da yani golcü olarak olağanüstü bir adam. Geçenlerde böyle bir şeyine denk geldim. Gollerini derlemişler. Neler yapmış yani Barcelona döneminde attığı goller, verdiği paslar. İnsan izleyince etkilenmemesi mümkün değil. Bir ara hani Uruguay'a gitmişti. Orada işte senin söylediğin değil mi? O dönem hani bir takımında oynadı, artık yürümekte zorlanıyorum, koşmakta zorlanıyorum demişti. Ondan sonra bir baktık Inter Miami'de golleri atmaya devam ediyor. Herhalde bir şey

0: şekilde o sağlık problemi de çözüldü. Yani Inter Miami'de olan oyunculara baktığında enteresan bir takım kurdular.
1: De Paul
0: Hani
1: orada. Çoğu
0: Messi,
1: Arjantinli var bu
0: Suarez'i.
1: arada.
0: Evet.
1: Acayip Arjantin var. Brezilyalısı var
0: Casemiro'yu
1: mıydı?
0: da aldılar.
1: Casemiro var. Bir Brezilyalı.
0: Jordi
1: Stoper'de bir
0: Alba ile
1: tane var.
0: Busquets bıraktı. Ama hani onlar da oradan yolu geçen oyuncular oldular. Sonuçta David Beckham, Messi konuşuyorlardır, bakıyorlardır. Oyuncuları da işte böyle transfer ediyorlar. Orada da rahat ya, ben hep söylüyorum yani Messi'nin bence bu Dünya Kupası'nda iyi işler yapmasının sebeplerinden biri MLS'teki oyundur. Az önce anlattığımız Amerikalıların mantığıdır. Yani baskıdan öyle bir 20 senenin ardından neredeyse sıfır baskının olduğu bir ortamda top oynamak rahatlatıcıdır. Belki yani Suarez'in iyileşmesinde bile o etkili
1: Ligin
0: olabilir, biliyor musun?
1: olabilir. Bir istatistik paylaşacağım. Şöyle Opta paylaşmış. Bundan bir hafta kadar önce. Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ki Arjantin'le kazandıkları ve yaptıkları, bir de önce yaptıkları ve kazanamadıkları. Barcelona'dan önce 9 turnuvaya katılmış Arjantin'de. Sonra 4 turnuvaya katılmış. İşte Barcelona'dayken 46 maça çıkmış Arjantin'de. Sonrasında 26 maça çıkmış.
0: Barcelona'daki 46 maça çıkmış olamaz ya. Mümkün değil.
1: Pardon, ne oluyor? Bu büyük turnuvalardaki
0: Heh,
1: şeyi.
0: tamam.
1: Büyük turnuvalardaki Copa Amerika ve Dünya Kupası.
0: Finallerde
1: 46
0: oynadığı
1: maçı,
0: maç sayısı yani.
1: finallerdeki maç sayısı. 15 gol atarken 46 maçta. Sonra 26 maçta 20 gol atmış. Gol rakamları artmış. İkisinde de dörder kez finale kalmış. Ama Barcelona döneminde hiç şampiyonluğu yokken Barcelona ayrıldıktan sonra 3 şampiyonluk
0: Lige
1: yaşamış. Tabii bir
0: gelmiş.
1: kısmı Paris Saint-Germain, yine baskının olduğu bir yerde, fizik olarak da zorlandığı bir yerde, ama işte MLS'le birlikte de milli takımdaki performansının bu noktada olması çok şaşırtıcı olmasa gerek.
0: Mesela orada da Paris Saint-Germain döneminde de hani takımdan ziyade biraz sanki Paris problem olmuş gibi gözüküyordu Messi ve ailesine. Barcelona'dan sonra Paris'e alışamadık. Çocuklar da alışamadı, eşim de alışamadı, ben de alışamadım diye bir açıklaması vardı Messi'nin. Mesela Miami ile alakalı olarak hiç öyle bir şey okumadık, duymadık. Tabii İspanik kültürün çok yoğun olduğu bir yer.
1: Tabii
0: Kendi
1: kendileri gibi
0: ülkesine
1: hissediyor.
0: yakın. İklim olarak tabii şeye göre çok daha farklı. Paris'e göre çok daha farklı. Barcelona'ya daha yakın, hatta Barcelona'dan da daha sıcak bir yer. O bile çok etkili olmuş olabilir. Yani Paris Saint-Germain'de böyle Messi miydi diye insan soruyor kendine. Ama etkilemiş yani, o şehir, yaşam, iklim oyuncuyu etkilemiş. Bu bazı Güney Amerikalı oyuncularda, özellikle Arjantinli oyuncularda çevreye ve iklime karşı uyum Brezilyalı oyunculara göre genel olarak çok geride gözüküyor. Carlos Tevez'in enteresan bir açıklaması var, onu okudun mu?
1: Söylemiştin galiba, ya da denk gelmiştim.
0: Carlos Tevez United'a gidiyor. United'a gittikten sonra bunu Manchester'da çok böyle elit bir mahalleye doğal olarak şey yapıyorlar, yerleştiriyorlar. Orada evi var. Geceleri uyuyamamaya başlıyor. Sebebi de Arjantin'de o kadar fakir bir aileden çıkmış ki oradaki gece sürekli gürültü, kavga, ondan sonra ses, bağırış, çağırış. Orası diyor ölüm sessizliğine sahipti diyor. Ve alışamamış adam oraya. Ondan sonra demiş ki beni daha böyle şey bir yere alın. Sıkıntılı bir bölgeye alın demiş.
1: Bunu duymamışım ben.
0: Ve öyle yapmışlar.
1: Çok iyiymiş.
0: Adamı oraya almışlar. Ondan sonra biraz daha kendine gelmiş mesela İngiltere'de.
1: Çok iyi hikaye.
0: Yani düşün bak, çevreye adaptasyonla alakalı enteresan bir örnek. Tabii Tevez uç bir adam. Hani onun işte biliyorsun İngilizceye uyumu, şeye uyumu çok kolay değildi, ama başından böyle bir şey geçmiş. Yani çok ilginç. Böyle şeyler olabiliyor yani. Mesela Messi'nin de hani çok uzun bir kariyeri var. Ben Messi'nin sağ dışıyla alakalı herhangi bir şikayetini pek hatırlamıyorum. Şartlarla alakalı olarak. Şöyleydi, böyleydi, bir bahane üreten öyle bir şey hiç duymadım bugüne kadar. Mesela ama Paris'in iklimiyle alakalı olarak, şehirle alakalı olarak Barcelona'ya göre kıyasladığı zaman, tabii belki bir de ilk değişiklik olmanın da verdiği bir zorluk olabilir. Sonuçta ilk kez o kabuktan çıkıp başka bir şehre gitti. Onun da bir zorluğu olmuş olabilir, ama mesela o etkilemiş belli adamı. Ama işte Miami'de öyle bir şeyle oynamadı. Öyle bir problemle karşılaşmadı. Bunlar yani işte bazen futbolda her şeyin sadece oyuncuyu al, transfer et, iyi oyuncu, ondan sonra sana performans vermesin.

0: olduğunun bir kanıtı.
1: Bu Messi Ronaldo kıyaslamalarında da genelde söylenen şey işte Ronaldo Premier Lig'e gitti, oranın tozunu attı. La Liga'ya gitti, oranın tozunu attı. İtalya'ya gitti, Juventus'a iyi işler yaptı. İşte Suudi Arabistan'a, değil mi? Sonrası
0: Evet.
1: ama kronolojik olarak öyle gidiyor. Messi sadece işte La Liga'da iyi işler yaptı, sonra Fransa'ya gitti. Ama Ronaldo gibi Premier Lig'e gitse o kadar fark yaratamazdı deniyor. Kısmen de bu örneklerden katılıyorum galiba.
0: Ya
1: Yapamazdı.
0: olabilir. Bunu tabii bilemeyiz.
1: Ya bilemeyiz ama bence ihtimali fazlaydı. Yapamama ihtimali fazlaydı.
0: Geçen gün başka biri daha bir şey yazmış. Mesela bu adamın diyorlar işte Iniesta ve Xavi olmadan biteceğini herkes söylüyordu. İşte 39 yaşında Dünya Kupası'nda arkasında oynayan oyunculara yaptıklarına bakın diyor
1: Değil
0: mesela.
1: mi?
0: O da bir şey, bir
1: Tabii.
0: başka bakış
1: Tabii.
0: açısı.
1: Aynen.
0: Çünkü herkes aynı şeyi söylüyor işte. Xavi ile Iniesta bana o pasları verirken ben de o golleri atarım tarzı böyle hani garip garip eleştiriler vardı. Ama onu bilemeyiz. Fakat tabii yani Ronaldo'nun da o diğer büyüklüklerde senin söylediğin gibi belli dönemlerde tozunu atması bir gerçek. Onu da yaptı adam yani.
1: Yaptı
0: Herkesin
1: canım,
0: göz
1: orada
0: önünde.
1: hakkını vermek lazım adamın. Bir de Tevez'in verdiğin örnekte hani adam sese alışık, gece yatarken sessizlikte sıkıntı yaşıyor. Aslında ona da alışabilirdi Tevez ama pek o sıkıntıyı yaşamayı göze alamamış. Yoksa sonuçta nasıl o alışkanlık oluştuysa sessizliğe de insan bir yerde alışır.
0: Yani aslında iyi alışmak
1: Daha
0: çok daha kolay yani.
1: iyi
0: Ona
1: de
0: bir haftada
1: alışır.
0: alışırsın normalde oh mis gibi
1: Değil
0: dersin.
1: mi?
0: Ama nasıl yalnız hissettiyse artık kendini
1: Çok
0: o
1: zor hissetmiş.
0: şeyde.
1: Ona baş edememiş belli
0: Evet o
1: ki.
0: yalnızlık duygusuyla baş
1: Evet.
0: edemediği için adam ses istemiş yani oturduğu yerde.
1: Ben de şeye
0: Mecidiyeköy'e
1: endişeleniyorum.
0: çağırıyoruz onu. Mecidiyeköy Tevez için ideal bir şey ortam.
1: Evet, Mecidiyeköy binalarda dip dibe olduğu
0: Gelsin
1: için.
0: benim alt dairemde otursun.
1: Ya. Ben de şöyle bir endişem var şimdi. Sabah programı yapıyoruz seninle. 2019'dan bu yana işte gece uykularımız benim maksimum 7 saat oluyor. Hafta sonları böyle bir 8 saat aralıksız uyuyamıyorum. Artık o şeyimi mi kaybettim diye böyle kendi kendime endişe duyuyordum ama sonra böyle okudukça da biraz yani öyle alışırım yani 8 saate de insan
0: Tabii
1: alışır,
0: tabii
1: 9
0: canım.
1: saate de alışır. Şu an alışacak bir ortamım yok. 5 gün böyle uyuduğum için.
0: Bir hafta 10 gün.
1: Değil mi? Bir hafta 10 gün. Ya bir hafta tatile gidiyorum, tatilde de olmuyor da belki 15 gün, 20 gün böyle 2-3 haftaya ihtiyacı var insanın
0: Ama
1: o
0: orada bir
1: şeyi
0: de sende
1: geçirmek
0: her
1: için.
0: zaman için döneceğini bilme şeyi var. Şimdi farz et sen sabah sporunu yapmadın. Artık sabah sporu senin hayatında olmadığı noktada
1: Ha, bir
0: zaten
1: haftada
0: vücudun da tabii
1: dönebilir. Tamam.
0: onu
1: Doğru.
0: geri döneceğini biliyor bir
1: Çünkü ben
0: taraf.
1: evet.
0: Öteki tarafta o düğme kapanacak tamamen.
1: Tabii. Tatildeyken de sonuçta evet. Pazartesi tekrar işbaşı diyorum. Uyku düzeni konusunda. O yani insan alışıyor. Yani demeye çalıştım o. İnsan her şeye alışıyor. Biraz ama sabretmesi, biraz üzerinde durması lazım. Diyelim. Kaç oldu saat? 9:39. Aramıza gidelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 9:42 saatlerimiz, dinleyicimiz Mustafa Dürüst, çocukluğumda Bakırköy'den Fener yoluna taşınmıştık. Evimiz demir yolun hemen kenarındaydı. 15 gün dizel lokomotif sesinden geceleri hiç uyuyamadık ama ondan sonra tren biren hiçbir şeyin sesini duymuyor insan demiş. Az önce verdiğimiz örneklere benzer bir örnek, gerçekten öyle insan oldu, alışıyor o seslere de. Ben de bu şu an oturduğum eve taşındığımda ilk iki gece falan dalmakta, uyumakta inanılmaz zorlandım. Çünkü direkt cadde
0: Ses
1: üzeri
0: mi geliyor?
1: çok ses geliyordu. Alışık değilim yani. Araba sesleri vuu, ona takılmıştım. Şu an hak getire yani. İstediği kadar geçsin arabalar. İnsanın umurunda olmuyor. Alışıyor. Alışınca her şey kolay. Peki şimdi son bölümdeyiz. Son bölümde de transfer gündeminde dün bir Leao gündemi yine oluştu. Dün Galatasaray üzerinde konuşmuştuk. Oyuncu Antalya'da tatilde şu anda, Galatasaray'ın bilgisi olduğu söylendi. Ve Fenerbahçe'nin de şu anda devrede olabileceği söyleniyor. Yalnız burada da insanoğlu tabii hemen farklı şeyler düşünüyor. Sosyal medya önüme düştü. Mesela Fenerbahçeliler şöyle demişler. Galatasaraylılar şimdi Fenerbahçe'nin ilgilendiğini söyleyip bakın Fenerbahçe'nin elinden Leao'yu aldık demek için Fenerbahçe'ye ilgilenen haberleri çıktı gibi şeyler. Çünkü bir Galatasaraylılardan önce çıktı. Burhan Can Terzi galiba hani Fenerbahçe muhabirleri neden yazmıyor? Fenerbahçe'nin de bilgisi var getirdi. Gerçekten de o ana kadar Fenerbahçe'nin ilgilendiğine dair Fenerbahçeli bir oyuncudan ya da muhabirden görmemiştim haber. Fakat akşama doğru çıktı. Yağız mesela önerildi demiş Fenerbahçe'ye. ve Türkiye'ye gelmeye karar verirse oyuncu Fenerbahçe denklemde yer alabilir diyor. Erdem Akbaş galiba yine A Spor'un Fenerbahçe muhabiri, o da bilgiden bahsetti. Bir transfer yarışı olabilir mi Leao'da? Gerçi çok da mantıklı gözükmüyor yabancı kuralından dolayı. Yani Fenerbahçe'de biz mevcut kadroyu yerine oturtamıyoruz. Bir de santrfor gelebilir diye konuşuluyor. Leao ne yapılacak? Galatasaray'ın zaten tek hakkı var gözüküyor ve şimdi bugün Nevzat Dindar da Milliyet'te haber yapmış. O hakkı 10 numaradan. Bruno Fernandes, Brahim Diaz gibi isimlerden kullanacak diyor. Can Uzun'u yazan yok bu arada. Olay enteresan. Şu şartlarda çok kolay gözükmüyor. Zaten Beşiktaş'ın Trossard transferle birlikte pek mümkün değil. Sağda da oynayabilse aslında Salah'ın olmadığı senaryoda Leao'ya gidebilir ama Leao da solda oynamayı seven bir oyuncu. Trossard da solda oynamayı seven bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş bence denklemde olmaz. Yani olursa Galatasaray Fenerbahçe'den biri ama o da zor gözüküyor şu anki şartlarda.
0: Yani sanki biraz menajer arayışı içerisinde gibi bir durum insan seziyor.
1: Yani bizi de kullanıp, bizim takımları kullanıp da bir transfer gibi.
0: Yok hani Leao Türkiye'ye gelebilir ama hani bu Fenerbahçe Galatasaray bizim için çok fark etmez. Leao'yu düşünür müsünüz? Leao'yu almak ister misiniz? Hani normalde çünkü yani iki takımın da kadrosuna ve yabancı kuralına baktığında şu an sol öne Leao alternatifi işleri olduğundan daha da karmaşık hale getiriyor. Hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için. Yani Leao da tamam değerli bir oyuncu ama çok pahalı bir transfer olacak. Üstüne bir de istikrar sorunu olan bir oyuncu. Hani böyle gözün kapalı da bende Leao var ben uçup kaçarım. Ben diyemezdim mesela Leao'yu beğenmeme rağmen bende ama hangi Leao diye insan bir soruyor. Yani çünkü ben maçlarını izliyorum arada, böyle açıyorum Milan'ın maçını, bir 15-20 dakika izliyorum. Leao var mı yok mu anlamıyorsun. Ondan sonra mesela bir maçını izlemiyorum. Akşam bir bakıyorum işte Leao şov yaptı falan böyle. Esport'ta şey hemen paylaşım geliyor. Şöyle yaptı böyle yaptı. Hangi Leao?
1: Bu Dünya Kupası'nda da sen hangi maçla oyuna girdikten sonra hiç beğenmemiştin Leao'yu doğru mu hatırlıyorum?
0: Doğru, İlk maçlardan bir biriydi sanki. Sonra bir tane maçta Özbekistan maçında mı? İyi işler
1: sonra
0: yaptı.
1: İyiydi.
0: Çok böyle dengesiz bir oyuncu. Önemli değil bu yani. Sonuçta Leao kalitesinden bahsediyoruz da. Yani Fenerbahçe'de çok zor. Çok zor yani. 12 artı 2 olsa daha zor. Fenerbahçe için. Artı Kerem'i de elden çıkarman lazım.
1: İşte bir dinleyicimiz Suudi Arabistan'a gidiyor gibi
0: tamam,
1: bir şeyler
0: konuşmuştu.
1: Konuşuluyor.
0: Geçen gün söyledik onu.
1: Anca o senaryoda olabilir.
0: Evet. 12 artı 2 olursa Galatasaray için daha kolay. Ama orada da yani Barış Alper gibi bir oyuncu aynı yani Kerem'le aynı düşünüp onun gitmesi gerekir. Yani Barış Alper'i ne olarak yedek bırakacak Galatasaray? Hani sebep ne mesela Barış Alper'in yedek kalmasında?
1: Ya da çift forvet oynatacak 10 numara transferi yapmadan. Osimhen, Barış, solda Leao, sağda Sané. Başka bir çözüm yok çünkü. Barış
0: evet,
1: kalırsa.
0: Okan Burkay'ın oralarda çok da şey yapan bir adam değil.
1: Yani bir maç oynattı ikisini.
0: Evet, yani çok fazla sistemi değiştirmeye çalışan bir adam değil. Belki hani Icardi sakatlanmasa Osimhen'le beraber biraz daha öyle bir Galatasaray görebilirdik. Yani bilmiyorum, ben sanki menajerin bir arayışı diye düşünüyorum böyle. Acaba olur mu? Hani birbirine kırdırabilir miyiz? Heyecan yarattıktan sonra bir şey çıkar mı? Ya da çok iyi bir kontrat kapabilir miyiz? Sonuçta bütün herkesin gözü Türkiye'deki kontratlarda. Acayip acayip kontratlar
1: menajer
0: veriyoruz.
1: Çok doğru bir strateji evet. Uyguluyor yani. Kendi açısından ve oyuncusu açısından. Olması gereken o da işte bizim takımların bu oyunlara ya da şeylere çok gelmemesi lazım. Yoksa menajerin işi tabii ki oyuncusu evet. En iyi kontratı bulmak. En iyi şartlarda takımı bulmak. Bu kadar para saçan takımlar varken de bir de Avrupa'dayken bu takımlar. Suudi Arabistan'da değilken tabii ki ilk bizi düşünecek yani. Bize gelecek. Bizden de umduğunu bulamazsa nereye gider onu bilemiyorum. Premier Lig. Herhalde.
0: Ya gider, her yere gider. Her yere gidebilir.
1: Yani ama şartları kötü olur.
0: Öyle bir önce. Evet. Biraz daha şey olur. Hani belki direkt 11 olmaz. Rotasyon olma ihtimali olabilir. Onu da çok istemeyecektir. Yoksa Leao'yu herkes ister ama işte diyorum ya ben o tarz oyunculardan bizim takımlar özelinde uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok geniş imkanların olur. Çok geniş bir kadron olur. O zaman belki öyle bir şey yapabilirsin de bizde Leao dediğin zaman insanlardaki algı tüm sezon boyunca takımı alıp götürecek, taşıyacak oyuncu anlamına geliyor. Yani öyle bir yıldız olarak konumluyoruz biz. O zaman hayal kırıklığı büyük oluyor. Ondan sonra oyuncu başlıyor şey yapmaya, zorlanmaya başlıyor. İşte nasıl göndeririz, ne yaparız, ne ederiz? Bir sürü sana problem getiriyor. Mesela hani bana deseydin ki Leao mu Trossard mı? Ben Trossard'ı tercih ederim. Her türlü. Ama bu mesela Fenerbahçe için de gündeme gelse öyle.

0: Galatasaray için de gündeme gelse. Çünkü bir tanesi güvenilir bir oyuncu. Belki o kadar yetenekli, o kadar böyle spektaküler bir oyuncu değil. Hani Leao gibi atıp böyle geçmez. Öyle
1: Yok.
0: acayip bir şey de yapmaz ama etki de bırakmaz belki ama çok daha güvenebileceğim bir oyuncu tüm sezon boyunca. Ve sana o 34 haftada vereceklerinin toplamı ya da ortalaması büyük ihtimalle Leao'nunkinden daha fazla olacak. Bence de bizim takımların böyle oyunculara ihtiyacı var. Yani bu paraları verdiğinde ben seni 3 maç için ya da 3 maçta yaptıkların için 10 milyon euro vermeyeyim ben sana. Ben sana 8 milyon euro vereyim ya da 7 milyon euro vereyim. Biraz daha az vereyim. Ama sen bana daha ortalama yüksek bir standartı tüm sezon boyunca sağla. Ben onun peşinde koşardım. O yüzden mesela Trossard bana daha mantıklı geliyor.
1: Salah da herhalde Lea yok yasla. Daha istikrar
0: Salah da öyle.
1: konusunda.
0: Salah da tabii istisnai konusunda, sakatlık konusunda çok farklı bir şey oyuncu. Çok farklı bir boyutta hatta yani.
1: Peki bu Lea haberleri birkaç gün daha herhalde sürer diye düşünüyorum. Ama hala olgunlaşan bir durumda yok. Sadece böyle kulüplere önerildiği, kulüplerin de biraz ilgi duyduğu ama şartlar itibariyle öncelikle vermediğini anlıyoruz. Galatasaray'ın 10 numarada az önce bahsettiğim ilk önceliği Bruno Fernandes. O defter de hala kapanmamış belli ki. Muhabirler yazıyorlar. Can Uzun şu anda pek gündemde yok. Galatasaray'ın o artı bir kontenjan hakkını 10 numaradan yana kullanacağı söyleniyor. Geçen o Dejan'ın röportajında Okan Buruk'a hani kimi tercih edersiniz? Bruno Fernandes mi, Can mı? Galiba o tarz bir soru sorulmuştu. İkisini birden isterim demişti. İkisini birden alması Galatasaray'ın çok mantıklı gözükmüyor. Çok yapılabilir bir operasyon gibi gözükmüyor bonservis ücretleri ve özellikle Bruno Fernandes'in yıllık ücreti de düşünüldüğünde Galatasaray oraya tek nokta atışı bir hamle yapacak. O U23 kontenjanından da yedek santrforu çekmeye çalışacak. Bir de yedek kanat oyuncusu almaya çalışacağını bugün Nevzat Dindar Milliyet Gazetesi'ndeki haberinde paylaşmış. Hatta İsmail Kartal'ın 12 artı 2 çıkışına da karşı çıkmış Galatasaray. Biz Icardi'yi bu yüzden gönderdik. 12 artı 2 olsa kalırdı. Şimdi 10 artı 4'e göre biz bütün planlamamızı yapıyoruz. Bu saatten sonra değişmesine karşıyız diyormuş habere göre Galatasaray cephesi.
0: Yani tabii Galatasaray'ın Icardi'yi o yüzden göndermediği ortada yani. Ona da Galatasaray'ın pek sığınmaması lazım. Yani Icardi öyle kontenjan için düşünecek bir oyuncu değil. Yani eğer Icardi'yi ilk ona koyamıyorsan zaten ne işi var? Yani Icardi'nin çok öyle değil tabii o.
1: Evet, haber dili öyle yazılmış. Ben de öyle olduğunu düşünmüyorum. O haber dikkatimi çekmişti. Başka Brahim Diaz haberlerini söylüyorum Galatasaray'da. O da Jose Mourinho'nun yeni sezondaki planlamasını bekliyor demiş Kaya Temel Galatasaray muhabiri. Galatasaray oyuncunun menajer olan babasıyla bir görüşme gerçekleştirdi diyor Brahim Diaz. Ve şu an Bruno Fernandes en çok uğurlu iki isim. Enciso kayboldu bu ara ortadan. Can Uzun yok. Brahim Diaz ve Bruno Fernandes üzerinden gidiyor. Perde arkasında ama Can ve Enciso ile de görüşülüyor olabilir. Enciso da o U23 kontenjanından bir isim. Galatasaray'ın elini rahatlatabilir. Sol kanada O23 bir takviye yapabilir. 23 yaş üstü. Leao gibi. Orada elini
0: Yani
1: rahatlatır.
0: Bruno Fernandes mi, Brahim Diaz mı derseniz, yani benim 10 takımım olsa onunla da Bruno Fernandes isterim, beni biliyorsun.
1: Ama maliyetini düşünürsen şimdi adam Osimhen parası istemiş galiba yıllık.
0: İster. İster.
1: Brahim o kadar isteyemez.
0: Yok. Brahim Diaz'ın zannedersem sözleşmesinin son yılıymış Real Madrid'de. Bonservis bedeli olarak da işte Real Madrid zannedersem 25 istiyor. Bizimkiler 15 veriyor ya da 20 veriyor tarzında bir şey okumuştum. Yani oradaki rakamlar herhalde 20 milyon euro bandında olacak Brahim Diaz için. Ama ikisi profil olarak da çok farklı oyuncular. Yani Bruno Fernandes'in son yıllarda acı çeken Manchester United'daki istatistiklerine bakarsanız bunu sadece gol asist olarak düşünmeyin. Orada da zaten rakamları, ama mesela Premier Lig'de akan oyunda pozisyon yaratma, arkadaşlara şut pası verme gibi istatistiklerde de hep yukarıda Bruno Fernandes. Duran toplarda da çok iyi asistler yapabiliyor. Yani Bruno Fernandes ile Brahim Diaz o yüzden çok çok farklı profiller. Yani ikisi de aynı pozisyon oyuncusu gibi ama çok farklı. O yüzden hani Galatasaray'ın bence aradığı profil de Brahim Diaz'dan ziyade Bruno Fernandes tarzı bir oyuncu. Bruno Fernandes alabilirse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bile farklı

0: şeyler düşünebilir. Zaten şeyi oraya konumlar. Yani şu kadroya bir de Bruno Fernandes ekleyebilirse bence onu çok farklılaştırır. Ama tabii kolay değildir. Yani Bruno Fernandes Suudi Arabistan'dan anormal teklifleri aldıktan sonra gitmemişti. Şimdi geçenlerde de konuşmuştuk Bruno Fernandes herhalde 15-20 gün önce. Bilmiyorum, onun da böyle United'da enteresan bir şeyi var. Neyi ispatlamaya çalışıyorsa o takımda, yani hani adam kendi adına bireysel olarak her şeyi yaptı da o takımdan bir şey olmuyor işte. Yani orada neyi ispatlamaya çalışıyor bilmiyorum.
1: Altyapısından falan çıkmadığına, ne bileyim, Harry Kane gibi olursun toplumda uzun yıllar
0: yani,
1: kalırsın.
0: İnadım da. İnat dedi yani, United'la bir şey kazanacağım, Premier Lig'i kazanacağım inadı var adamda. Enteresan yani. Ama olmayacak yani, Bruno Fernandes'e söyleyebiliriz. Yani çok zor o takımla istediği başarılar, istediği istikrarı yakalaması ama o da öyle bir inat yaptı yani. İllaki başarılı olacağım diyor. Hayırlısı olsun. Allah yardımcısı olsun yani, yani kalırsa. Ama Galatasaray'a gelirse yani Galatasaray çok büyük iş yapar.
1: Ronaldo ile de pek anlaşamadığı için senin de sempati beslediğin isimlerden biri diye düşünüyorum. Bugün şey konuştuk ya, işte gruplaşma, rekabet. Hmm. Sonuçta Ronaldo'nun karşısındaki grupta gözüküyor Bruno, evet, Fernandes.
0: Yok bir, ya Bruno Fernandes'i ben hep severdim yani, Ronaldo'dan bağımsız. Önce de. Ama ister yani, senin dediğin gibi şey parası ister.
1: Osimhen parası yani. O da tabii Galatasaray'ın problemi diyelim. 9.55 saatlerimiz, programın sonuna geldik. Yaklaşık bir saat sonra Amelie Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile oynayacak. Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebileceksiniz. Başarılar diliyoruz. Akşam saat 21'de de Beşiktaş Mitchell'in önünde olacak. Yine Radyo Spor'dan dinleyebiliyorsunuz. İki takımıza da başarılar diliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyospor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraberiz ama bugün 11.30 olmuyor galiba. 11'e kadar sizlerle beraberiz. Çünkü bugün günlerden Beşiktaş. Çünkü bugün günlerden Filenin Sultanları. Tabii detayına birazdan gireceğim. 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuz şu an itibariyle açılmış vaziyettedir. Sorularınız, görüşleriniz için telefonumuz açık. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyospor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşı okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Evet, Başakşehir turu rövanşe bıraktı. Maalesef UEFA Konferans Ligi ikinci tur ilk maçına Başakşehir dün akşam Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Bu eşleşmenin rövanşı gelecek hafta Finlandiya'da oynanacak. Evet, bugün Filenin Sultanları saat 11'de Filenin Sultanları. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek. Bugün saat 11'de başlayacak olan karşılaşmayı Radyospor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Esport ve Esport Plus'tan da canlı olarak takip edebilirsiniz. Tabii ki bir dene var. Bu akşam Beşiktaş'ımızın maçı var. Beşiktaş maçını da Avrupa Kupa yolculuğunda Beşiktaş'ımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Esport Plus'tan da Beşiktaş maçımızı da rahatlıkla takip edebilirsiniz. Detaylara birazdan gireceğiz. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın.
3: Kimle görüşüyoruz?
4: İzmir'den Gürkan ben.
3: Buyurun Gürkan Bey. O kadar heyecandan ben... sonra Gürkan Bey'in böyle bir sakin girişi benim bir yanda indirdi aşağıya.
4: Sakin mi girdim?
3: Sakin gel. O kadar heyecanlı girdim. Bugün Filenin Sultanları diyorum. Beşiktaş'ımızın maçı var diyorum. Yanıyoruz diyorum. Zaferler diyorum.
4: Bizdeki tecrübe bizde yok. Öyle
3: tecrübeyle yani. Alakalı. Estağfurullah. Olur böyle şey.
4: Heyecanımızı yansıtamıyoruz.
3: Buyurun Gürkan Bey.
4: Şimdi biliyorsunuz bir 10+4 diye bir kural var.
3: Evet.
4: Ve bu kural yüzünden Galatasaray tırmalıyor.
3: Evet.
4: Yani işte bir tane yabancı hakkı var. Alabileceği artı 4 haricinde ve onun için uğraşıyor. Hani
3: doğru.
4: On numaraya mı alsa, forvete mi alsa, Kanada mı alsa düşürüp duruyor. Hı-hı. Bu noktada böyleyken durum, İsmail Kartal diyor ki, ne biliyorsunuz belki 12+2 olabilir diyor. Yani İsmail Kartal bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu hani
3: ben değişir ihtimal vermiyorum ya. Açık söyleyeyim
4: yani
3: sana.
4: Eğer bu gerçekten 12+2'ye evrilecekse yıllardan beri söylenen yapının Fenerbahçe'ye hizmeti olmuş olmayacak mı bu? Yani en çok şu anda 12+2 ya da 14 yabancı en çok Fenerbahçe'ye yarayacak.
3: 12+2 de Fenerbahçe'ye yaramaz. 14+6 da Fenerbahçe'ye yaramaz. 15+8 de Fenerbahçe'ye yaramaz.
4: Yaramaz evet. Hı. Ama yani en azından bir faydası olur gene de yani yabancılar hakkında. Şimdi eğer böyle olacaksa bunun şimdiden söylenmesi gerekiyor ki eğer bir şey biliniyorsa böyle bir ihtimal varsa yani deklare edilmeli ki takımlar ona göre programını yapsın. Yani
3: siz değişeceğine inanıyor musunuz Gürkan Bey?
4: Ben değişebilir diyorum. Ben
3: sezonun açılmasına ne kadar kaldı sevgili Gürkan Bey?
4: Valla ne kadar kaldı bilmiyorum. Bir ay mı kaldı?
3: Bir aydan daha az kaldı.
4: Yani bir aydan daha az kaldı ama şu anda mevcut yabancılarla devam edebilmeleri neye bağlı Aygün Bey? Ben onu çok bilmiyorum.
3: Mevcut şu yabancıları kadrodan çıkartmak için şu an Fenerbahçe Spor Kulübü uğraşıyor bütün takımlarda olduğu gibi. Uğraşılıyor şu anda. Kolay değil ki. Adamlara şimdi bakın.
4: Ama en azından kadrolar verilmedi değil mi?
3: Neler verilmedi?
4: Kadrolar verilmedi.

0: Daha
1: bitmedi.
0: ama
1: Şey
0: tam işte şu
1: senin.
0: anda eldekini boşaltmaya çalışıyorsun.
1: Ne
0: Takaslara
1: kadar
0: gitmeye
1: zamanları
0: çalışıyorsun.
1: var bunun için? Ne kadar zamanları var bunun için? İlk başlayan benim.
0: Transfer dönemin bitinceye kadar zamanın var.
1: Bitinceye kadar
0: Tabii ki.
1: zamanları var.
0: Tabii ki.
1: Yani ben bunun değişebileceğine inanıyorum. Burası Türkiye, neler değişmiyor. Her şey değişebilir yani. Her şey olabilir. 15 kulüp istiyor denir. İşte hepimiz istiyoruz denir. İşte herkes buna hemfikir denir. İşte arada birkaç tanesi istemiyoruz der. Biz kendimizi ona, mesela Trabzon, Galatasaray der ki biz kendimizi bugüne kadar ona göre ayarladık. Haydi istemiyoruz diyebilir.
0: Evet.
1: Yani bilmiyorum yani bir şeyler Türkiye'de. Ama hani olursa da keşke bunlar böyle önceden bilinse de biz de o bir tane hakkımız için bu kadar
0: Ya
1: uğraşmadan.
0: sonuna kadar hak veriyorum. Aynı dediğin doğru ama bu kural geçen. Bak şimdi ben burada da söylüyorum Gürkan Bey. Ben burada dedim ki bu kural değişmesin diyenlerden biriyim. Belki dinlemişsinizdir. Ya bu kural
1: Evet.
0: geçen sene çıktı. Ona göre ayağına yorganını ona göre uzatacaksın diyenlerden biriyim ben. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bunu ben söyledim. Bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Bak Fenerbahçe yaramamasına rağmen söylüyorum. Doğru mu? Ben değişmemesi
1: Doğru.
0: gerekiyor. Bu kural geçen sene. Önümüzdeki sene 8 artı 6 diyorlar galiba. Abi ona göre ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız.
1: Yani evet, ben sadece İsmail Kartal'ın çıkışına takıldım. Zaten herkes onun röportaj şeklinde takıldı ya.
0: Ondan dolayı
1: Böyle bir
0: diyorsun.
1: hani.
0: Anladım, anladım. Peki.
1: Onu ona söyledim
0: Peki.
1: yani. O yüzden hani
0: Ne
1: Galatasaray'ın
0: demek
1: bir
0: istediğini
1: anda
0: anladım, anladım.
1: anladınız mı?
0: Çok iyi
1: Tamam,
0: anladım. Çok
1: teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederim.
0: Kendinize
1: Sağ
0: çok iyi
1: olun
0: bakın.
1: Aygün Bey.
0: Görüşmek üzere. Saygılar. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Malum transfer dönemi. Gazeteler ve sosyal medya her gün yeni bir isim yazıyor. Bir haberde geliyor deniyor. Birkaç saat sonra transfer iptal. Ya dün Leo ile ilgili ortaya bir şey atıldı arkadaşlar. İşte ya bu ara menajerler maalesef bizim bazı medya mensup arkadaşları da yanlış bilgilendiriyorlar. İşte birbirlerine çarpıştırıp bir şekilde aynı şeyde de olduğu gibi ya. Mesela yazıyoruz ya işte Salah transferi. Menajer bir anda %35 zam falan isterim muhabbetine getirdi. Öyle bir noktaya getirdik. Beşiktaş kulübü almak zorunda. O noktaya geldi. Menajer de tabii o takım istiyor, bu takım istiyor falan filan. Geleceğiz, gelmeyeceğiz ayaklarıyla. Bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Ya Leo ile ilgili Fenerbahçe'nin alakası bile yok. Ama dünden itibaren bakıyorum Galatasaray muhabir arkadaşlara yanlış bilgi verilmiş. Fenerbahçe de istiyor. Fenerbahçe devreye girdi falan filan. Yok öyle bir şey ya. Leo ile ilgili Fenerbahçe devreye girmedi arkadaşlar. Yapmayın. Bak bu tip haberler yapıyorsunuz. Kulübünüz de zor duruma sokuyorsunuz. Menajer sanki varmış gibi Fener istiyor, Beşiktaş istiyor, Galatasaray istiyor, Trabzon istiyor, şu istiyor, bu istiyor. Hemen tweetler atıyorsunuz. Galatasaray da devreye girmiş, Fener de devreye girmiş falan filan. Adamın fiyatı bir anda birden 3'e çıkıyor. Menajerin fiyatı 5'ten 10'a çıkıyor. Yapmayın bunları ya. Yapmayın. Fenerbahçe'nin isteği yok. Ben dün sosyal medyada şeyde de söyledim. YouTube'da da söyledim. Öyle bir düşüncesi yok Fenerbahçe'nin. Menajer oyununa gelmeyin diyorum ama hala birkaç tane Galatasaray muhabir arkadaş ısrarla bunu yazıyorlar. Yazık günah ya. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İzmir'den Uğur.
0: Uğur
1: Kolay
0: Bey hoş
1: gelsin.
0: geldiniz. Sağ olun.
1: Nasılsınız?
0: İyiyim Uğur Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu mevcut konuyla alakalı birkaç şeyler kelam da ben edeceğim müsaadenizle.
0: Estağfurullah Uğur Bey.
1: Şimdi bu az önceki arkadaş yani cevap veriyor gibi olacak ama yani her konuyu Fenerbahçe'ye getirmekten lütfen vazgeçsinler. 14 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe. Galatasaray değil bir kere. 14 yılda 8 şampiyonluk alan Galatasaray, Fenerbahçe değil. Bunu bir kere bir kenara koyalım. İkincisi de kesinlikle kesinlikle size katılıyorum. Şimdi bu her sezon temsil pilavı gibi bu yabancı kuralıyla uğraşmaktan lütfen federasyonumuz vazgeçsin.
0: Doğru.
1: Çok rica ediyorum. Tek işiniz bu olmasın artık. Bakın bütün kulüpler, bütün Anadolu kulüpleri kepenk kapatıyor. Lütfen bunlara kafa yorsunlar.
0: Doğru.
1: Yani amatöre düşen kulüpler, onlarca kulüp var. Malatyaspor'un ikinci takımı da yeni Malatyaspor'da düştü.
0: Maalesef. Maalesef.
1: Denizlispor düştü.
0: Maalesef.
1: Lütfen konularımız bunlar olsun.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Doğru.
1: Fenerbahçe'mle ilgili de bir şey söylemek
0: Buyurun
1: istiyorum.
0: efendim.
1: Lütfen bu santrafor işi lütfen bir an evvel çözülsün. En acil konumuz santraforken hala santraforumuz yok. Ve hala Talisca ile çıkıyoruz. Maalesef 3-0, 4-0 bitecek maç. 1-0 bitti. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok
1: Teşekkür ederim.
0: teşekkürler, kendinize çok iyi
1: Kolay
0: bakın.
1: gelsin.
0: Teşekkürler. Sinan'ı okuduk zaten Sinan Bey'e. Sevgili Sinan Bey'in uzun zaten. Belli bir kısmını okumuş olduk. Diğerlerine geçelim. Aygün abicim günü iyi yayınlar. Bugün programında her dakikanın iyi değerlendirmen lazım. Program finalinin Sultanları maçı nedir? Bir saat olacak. Mustafa Demirkaya bak benden iyi biri ya. Ben bile burada öğrendim. Mustafa sen ne zaman öğrendin ya? Yayında mı söylediler? Şeyler Ali Erimler mi söyledi? Ha. Bak ben kaçırmışım. Mustafa sen benden önce vallahi davranmışsın. Yemin ediyorum 9.59 ben 10.10'da öğrendim Mustafa ya. Yayına girmeden önce öğrendim sevgili kardeşim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi X'teki Galatasaray sayfalarını Leo Fenerbahçe transferi pompalamayalım. Haberleri doğru mu diyor? Değil kardeşim. Demin onu söyledim kardeşim benim. Bu menajerlere inanmayın arkadaşlar.

0: Ay ay Aygün abi günaydın. Acun ben Artvin'den iyi yayınlar diyorum. İsmail hocamın söylediği yabancı kuralı değişir konseye ilgili bir gelişiniz bir bilginiz var mı? Ben değişen ihtimal vermiyorum. Ama bana da öyle bir şey var ki yapıştı ki ben değişmez diyorum değişiyor. O gelecek diyorum gelmiyor. Gelmeyecek diyorum geliyor. Hayatım da ters köşeye döndü ya. İddiayı bundan sonra öyle oynamak lazım. Hakikaten kazanamaz diyeyim. Sen kazanır oyna. Ekmeği gördün mü ya? Şahane de bir ekmek yapmış. Afiyet şeker olsun kardeşim benim. Aygün abi günaydın, kolay gelsin. Seni çok seviyorum ama bizi üzüyorsun. Sadece 1,5 saat seni dinliyoruz. İyi ki varsın. Almanya Oberhausen. Oberhausen'den Güngör Gülmez'e sevgilerimizi iletelim. Vallahi Almanya'yı özledim ya. Epeydir de gitmedim. O kadar çok Türk var ki vallahi, yemin ediyorum. Sesini duymak ne güzel bir duygu demiş. Teşekkürler ya. Sen ne güzel bir insansın. Ölümüne Fenerbahçeli kardeşimiz. Teşekkür ederiz sevgili kardeşim benim. Allah razı olsun abi. Abi günaydın, mutlu günler. İstanbul'dan Erdi, seni Ceren'imle birlikte dinliyorum. Sabah sabah sesini duymak ne kadar enerjik. Bugün Beşiktaş'a bir Fenerbahçe olarak başarılar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ımız bugün günlerden hem Filenin Sultanları hem de Beşiktaş'ımızın günü. İnşallah iki tane zaferle bugün ayrılacağız. Yarın tabii benim programa yetişmez Filenin Sultanları. Yarın o konuyu konuşacağız. Beşiktaş'ımızı da bu akşam keyifle izleyeceğiz. Tribünler dolu, şahane bir atmosfer. Çarşı maça hazır, Beşiktaş maça hazır. Galibiyete hazırız, turu getirecek gollere hazırız. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Günaydın Frank Urtan, selamlar, ben Mehmet. TFF ve veteran futbolculara karşı 10 artı 4 uygulaması yapıldı. Ben katılıyorum. Bence de çok mantıklı ama yöntem yanlış. Bence 10 futbolcu 30 yaşa kadar olmalı ve artı 4 30 üstü olmalı demiş dinleyicimiz. Şu an hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Günaydın sevgili Fatih.
2: Günaydın. Ne kadar enerjik ve güzel bir günaydın da öyle.
0: Bugün ayrı bir keyfim yerinde çünkü bugün Filenin Sultanları'nın saat 11'de maçı var sevgili Fatih.
2: Evet.
0: 11'den sonra Radyo Spor canlı yayına girecek. Esport, Esport Plus canlı yayında olacak. Akşamda Beşiktaş'ımızın maçı var. Yani güzel iki tane maç izleyeceğiz. İnşallah yarın programımızı zaferlerle elde ettiğimiz bir şekilde açarız diye düşünüyorum. Ne diyorsun sevgili
2: İnşallah,
0: Fatih?
2: İnşallah. Yani temennimiz bu şekilde, kalbimiz çocuklarımızla birlikte. İnşallah çok başarılı olacaklar.
0: Direkt istersen yabancı kuralından başlayalım. Demin bir dinleyicimiz de bağlandı. İşte İsmail Hoca 12 artı 2 olabilir, neden olmasın gibi bir şey söyledi dedi. Büyük ihtimalle 12 artı 2'ye dönecek işte falan filan dedi. Ben artık döneceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü ligin başlamasına çok az bir zaman kaldı. 10 artı 4 devam edecek gibi gözüküyor. Sana gelen bu konuda bir bilgi var mı sevgili Fatih Demirkol? Neler söylersin?
2: Federasyon kanadıyla, yönetimle görüştüğümüzde kesinlikle geri adım atmayacaklarını söylüyorlar. Hatta ancak şöyle olur ifadesini kendileri kullanıyor. 18 kulüpte toplanıp imzayı toplarsa bir tane bile fire olmadan.
0: Doğru.
2: Eğer bir tane bile fire olursa bunu masaya getirmeyiz. Ama hepsi birden derlerse ki bizim buna ihtiyacımız var ve ne olursa olsun değiştirmemiz lazım, o zaman değiştiririz. Onun dışında değişmez diyorlar. Ve bunu söylerken de şöyle ifade ediyorlar. Bu bugün aldığımız bir karar değil. 2 yıl önce biz bunu duyurduk kulüplere. 2 yıldır diyoruz ki 2026-27 sezonunda 10 artı 4'ü uygulayacağız diyoruz. Ama bugün sanki yeniymiş gibi kulüplerin tepki vermesini anlamak mümkün değil diyorlar.
0: Doğru. Bana gelen bilgi de o yönde. Sanki değişmeyecek yönünde. Onu da tekrar söyleyelim. Hayır. Bir şey sana söyleyeceğim. İsmail, oradan direkt başlayayım istersen ya Fatih. Direkt bir iletişim sıkıntısı yaşıyor olabilir mi İsmail kardeşim? Bakıyorsun, açıklamalara bakıyorsun. Biraz gergin görüyorum İsmail Hoca'yı. İletişim anlamında aslında Mustafa Sapmaz da geldi. Sevgili Mustafa da aslında iyi bir iletişimcidir. Çok iyidir. Çok da severim. Orada senin gibi bir isme de ihtiyaç olduğu bir kez daha ortaya çıktı sevgili Fatih Demirkol. Onu da sana söyleyeyim. İletişim anlamında yani şimdi ne durup dururken bir Asensio olayı ortaya patladı. Sonra ertesi gün onu kurtarmaya çalıştı. Sorulan sorudan sonra dedi ki işte %100 hazırım dedi Asensio ama bence %70 dedi. %70 falan dedi. Yani bir iletişimsizlik yaşanıyor. Devamı 99 puanda kaldığını görürüz İsmail Kartal'ın. Oradan başlayalım istersen sevgili Fatih Demirkol. Neler söylersin?
2: Şimdi İsmail Hoca'nın bir kere bu iletişimle ilgili sıkıntıları bugünün sıkıntısı değil. İsmail Hoca içinde ne varsa hemen söyleyen, içi dışı bir, fikirlerini olduğu gibi anlatmayı seven, samimi bir şekilde fikirlerini paylaşan bir isim. hep de öyleydi. Yani bu İsmail Hoca'nın bugünkü bir konusu değil. Hı hı. Fakat iletişim işte ne kadar önemli ortaya çıkıyor. Camianın çok iyi tanıdığı bir isim olmasına rağmen ve özellikle yaşanan süreçlerde çok ciddi bir camia desteği almış olmasına rağmen neyi ne zaman nasıl söyleyeceğiniz ne kadar önemliymiş bunu İsmail Hoca yaşayarak görüyor. Neden bunu söylüyorum? Şimdi İsmail Hoca'nın aslında ne demek istediğini, aslında takımın içindeki o diyalogları şeffaf bir şekilde camiayla paylaşmak istediğini anlıyoruz. Ama camianın psikolojisi buna uygun değil. Yeni tartışmaların, yeni kavgaların, takım içinde bunca yıldır yaşanan çekişmelerin acısını camia çok çekti. Yeni bir Asensio İsmail Kartal krizine falan hiç hazır değil insanlar.
0: Evet.
2: Aman problem çıkmasın, sessiz sedasız şu lige başlayalım, şampiyon olalım, mutlu olalım, bunu da istiyor insanlar. Bir şey daha çözmekle uğraşmak istemiyorlar. Dolayısıyla buralarda İsmail Hoca'nın biraz daha dikkatli olması lazım. Ve iletişim stratejisi anlamında da mutlaka Mustafa Sapmaz'dan destek alması lazım. İletişim meselesi biraz şöyledir. Siz diyelim ki doktorsunuz ve dünyanın en önemli ilacını buldunuz. Hayat kurtaracaksınız ama hasta kabul etmediği sürece olmuyor işte. Hastanın önce ona ihtiyaç duyması, hastanın kendini teslim etmesi, onay vermesi, tamam ben tedavi olacağım ve bunu sizinle yapacağım demesi lazım. Yani Mustafa Sapmaz dünyanın en iyi iletişimcisidir ama onun ilacını, onun söylediği şeyleri hastanın bir kabul etmesi lazım. Bunu bir benzetme olarak söylüyorum. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın buna ikna olması lazım. Eğer buna ikna olmazsa sezon biraz zor geçecek, onu görüyoruz.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Yani gereksiz bir şekilde çok farklı bir polemik ortaya çıktı. Peki Fenerbahçe'yi ilk izledin mi? Avrupa maçını izlemişsindir %100. Nasıl buldun? Neler yanlış yapıldı? Kadro tercihlerinde bir sıkıntı var mı? Neler söylersin sevgili Fatih Demirkol? Gornik Zagreb maçıyla ilgili.
2: Şöyle şu an elde olan kadroyla alakalı zaten çok fazla bir tartışma yapacağımız bir durum yok.
0: Aynı kadro. Bir tek Netanyahu değişikliği vardı sadece ilk 11'de baktığımız zaman. Geçen seneki aynı kadro.
2: Evet. Yani Ake için de acele edilmeyebilirdi. Ama ne bileyim oynamak istemiştir futbolcu. İyiyim demiştir. Denenmiştir. Ağrı hissedince risk edilmeyerek çıkarılmıştır. Zaten problem olmadığı da açıklandı. Bu sevindirici bir gelişme. Ama şu anda zaten hazırlık aşaması devam ediyor. Hala Fenerbahçe sezona hazır diyemeyiz. Bu ön eleme maçlarını genellikle neden öyle oluyor bilmiyorum ama hep böyle olur. Ön eleme maçlarını genellikle biz pek resmi maçtan saymayız. Genellikle hem taraftarların hem kulüplerin hem çoğu zaman teknik direktörlerin bakış açısı ilk lig maçına göredir. Oraya kadar idare ederiz. Nasıl olsa geçeriz. Oraya takımın hazır olması lazım anlamındadır bakış. Ve çoğu zaman ilk haftaları da yani ilk haftaların günah olmaz şeklinde değerlendirirler. Yani işte 4. 5. maç itibarıyla biz kendimizi göstereceğiz derler. Halbuki ilk maç da ligde, lig için söylüyorum, ilk maç da 3 puandır. Hı hı. Halbuki ilk ön eleme maçı da bir eleme maçıdır. Eğer burada küçücük de olsa bir yol kazasına gelirseniz koskoca Şampiyonlar Ligi'ni kaybedersiniz.
0: Doğru.
2: O yüzden bunlar çok ciddidir. Buna göre hazırlanmak gereklidir. Buna göre transfer yapmak gereklidir. Ama genellikle Türkiye'de bu işler yıllardır. Ben kendimi bildim bileli. Böyle olmuyor. Yani kervan yolda diziliyor. Yavaş yavaş işte takımlar hazırlanıyor. Futbolcuların hala sezon öncesi hazırlık dolgunluklarını görüyoruz. Fenerbahçe'de de onu gördük. Organizasyonla ilgili sıkıntılar vardı. Futbolcuların birbirine uyumu, İsmail Hoca'nın istediği futbolun sahaya yansıması ile ilgili sıkıntılar vardı. Bunlarla ilgili sürece ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ama genel olarak oyunun hakimiydi, topa sahipti, iştahlı bir takım gördük. Tempoyu yükseltmeye çalıştılar, bu çok güzeldi. Oyunu kanatlara yaymaya çalıştılar. Özellikle oyunu enlemesini genişletme çabası güzeldi. Dar bir alanda oynamaya çalışıyor Fenerbahçe. Aşağı yukarı 20-30 metrelik bir mesafede takımın boyu tutulmaya çalışılıyor. Bunun için ciddi bir çaba var. Onları gördük. Sızma koşullara önem veriyor İsmail Hoca. Sürpriz isimleri işin içine katmaya çalışıyor. Bunlar güzeldi. Ama onların asıl nereye doğru evrildiğini ve Fenerbahçe'nin ne oynadığını biz Şimdi değil de önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Sadece ipuçları gördük. Ne yapmaya çalıştıkları ile ilgili ipuçları gördük.
0: Ama şunu sana söyleyeyim. Yani 1-0'lık bir skor çok tehlikeli bir skor. Yani 3-4 olacak bir maç 1-0'la bitti. Ben rakip çok hızlı. Özellikle Fenerbahçe'nin arkaya atılan toplarda Şikringer'in çok büyük sıkıntılar yaşadığını gördük Fatih. Zor durdurdu. Çok geri kaçırdı. Devamlı follerle durdurmaya çalıştı. Yani orada Fenerbahçe'yi sıkıntılı bir süreç bekliyor.
2: Şimdi zaten burada stoper tandeminde benim de kafamı kurcalayan konu biraz bu. Şimdi günümüz futbolunda özellikle stoper tandeminde tercih edilen şudur. Bir tane stoper daha sabit kalır, arkayı toplar, diğeri rakibe çıkar. Rakibe çıkan daha atletik seçilir. Ve eğer ikisi de bunu yapıyorsa bunu dönüşümlü olarak yaparlar. İşte tek forvetle oynayan rakip karşısında bir tanesi onu alır, adam adama gibi oynar, ona yapışır. Bir tanesi de alanı toplar, alanı temizler. Burada Skriniar çok hareketli ve geçen sezon özellikle rakibe çıkma konusunda Osterwolde'yi ileri iteriyordu. Öne çıkan, rakibi kovalayan, orta sahaya kadar takip eden, hamleyi yapan oydu. Daha önce BK'ydu bu işi doğru yapan. Bu kez Ake, Skriniar. İkisi de çıkmıyor rakibe. Bekliyorlar. Bu biraz kafamı karıştırdı. Yani orada özellikle top rakibe geçtikten sonra Skriniar'ın geri geri kaçıyor olması rakibin topla hamlelerine fırsat da veriyor. Orada ilk hamleyi yapması gerekirken o ısrarla kaleyi korumak için bu onun alışkanlığı futbolunda var bu. Fakat birinin rakibe çıkması lazım. Buralarda bir dengesizlik gördüm ama ilk maç, şimdi bunun günahı olmaz, mutlaka oturacaktır. Sadece bu devam ederse sıkıntı var ve senin söylediğin şey çok çok önemli. Bugün İspanya'yı dünyanın en iyi futbol takımı yapan şey özellikle geçiş oyunlarında yakalandıklarında, topu kaptırdıklarında, finalize edemedikleri ataklardan sonra çok iyi alanı parselliyorlar ve kontrada yakalanmıyorlar, az adamla yakalanmıyorlar bir şekilde. Arkadaki o diziliş o kadar ustaca yapılıyor ki rakip topu alsa bile doğrudan kaleye gidemiyor. Mutlaka kanatlara açılmak zorunda kalıyor. Oraya doğru yönlendiriyorlar. Bunu da işte beklerden birisi 6'ya yaklaşıyor. Arkayı 2 stoper önde 2 1 6 1 bekle yapıyorlar. Bazen zaten beklerden birisi öne çıkıyor. Biraz detay ama neyse. Burada yapılması gereken şey şu. Topu kaptırdıktan sonra Fenerbahçe arkadaki bu derin boşlukları nasıl kapatacak? Nasıl oraya önlem alacak? Bunu zamanla İsmail Hoca gösterecek.
0: Şu an görüntü kapanmadığı yönünde.
2: Yok, kapanmadığı yönde. Bir de bazı sekanslar var. Özellikle topu yere indirdikten sonra Gornik Zarpse takımı çok teknik, çok işte...
0: Çok genç, çok hızlılar.
2: Çok gençler, tecrübesizler ve öyle bir yetenekleri de yok ama topu yere indirdiklerinde çok net paslaştılar ve Fenerbahçe bir süre topa dokunamadı. Evet, şimdi doğru. Bu çok tehlikeli. Demek ki alan preslerini, şok preslerini doğru yapamıyor Fenerbahçe. Orada da yine ilk maç olduğu için çok eleştiremeyiz ama ortada bir sorun var. Bunu konuşmamız lazım. Yani ön alanda Taliska'nın olması, İrfan Can'ın olması presin kuvvetini çok azalttı. Onlar ön alan presine destek vermiyorlar, adam kovalamıyorlar. Arkadakiler 2'ye 1'de yakalanıyor. Az adamla yakalanıyorsunuz ve büyük boşluklar o yüzden oluşuyor. Pres zinciriniz kırılıyor. Şimdi Greenwood gelecek. Vedat Muriç gelecek. Öyle bekliyoruz. Onlar geldikten
0: Vedat
2: sonra...
0: Vedat yetişir mi sence ikinci maça?
2: Yani yok. Vedat yetişir.
0: Ben genel anlamda söylüyorsun.
2: Evet, ikinci maçı ya bir şekilde Fenerbahçe tecrübesiyle kazanır. 1-0 korur. Efendim bir tane daha atarsa zaten maç kopar. Ben problem yaşayacağını zannetmiyorum Fenerbahçe'nin ama benim...
0: Ama bir sonraki turlarda büyük sıkıntı yaşar Fenerbahçe.
2: Evet, yani onu çözmesi lazım. Yani bir pres yapılacaksa ki İsmail Hoca istiyor bunu. Özellikle ikinci, üçüncü bölge çizgisinde çok sert bir pres istiyor, şok pres istiyor. Orada eğer birbirlerine destek olmazlarsa, Taliska'nın, İrfan Can'ın yaptığı gibi el belde dolaşırlarsa oradan rakip çok rahat gelir. O yüzden bir sıkıntı olduğunu gördüm. Hep de oradan geldiler zaten. Dolayısıyla Semedo da İrfan Can takım presine katılmayınca yalnız kaldı. Arkaya çok adam kaçırdı. Bir yerden sonra çok yoruldu. Dolayısıyla oraları bir toparlaması lazım futbol takımının, Fenerbahçe'nin. Bu konuyla ilgili de mutlaka çalışma yapılacaktır.
0: İzlediğin kadarıyla sana söyleyeyim. Tribünler zaten hakikaten efsaneydi, onu da söyleyelim. Tek bir ses vardı. Orada işte

0: ya da ne bileyim işte Juventus, Kenan'ı mı değiştiriyorlar? Mutlaka ek takviye bir iki isim giriyor bu takım, bu takımların kadrolarına. Yani Real Madrid'i saymıyorum, o çünkü başka bir hikaye. O yüzden hani onu şey almayalım, baz almayalım da biz biraz ona benziyoruz. Hani hemen yıkalım, hepsini gönderelim, bir daha bir takım yapalımdan ziyade eldeki kadroyla ne yapabiliriz? Çünkü şöyle bir şey var. Fenerbahçe 12 yıldır sürekli takım değiştiriyor. Her yıl yenileri geliyor. Yetmiyor, devre arasında yeni bir takım daha kuruyoruz. Ama sonra şampiyon olamıyoruz. Demek ki değiştirmekle ilgili değil bu konu. O yüzden ben taraftarı da anlıyorum. Fenerbahçe taraftarı artık bunaldı, sıkıldı ve bir an önce başarı istiyor. Sabrı kalmadı. Tamam, anlıyorum. Bu tepkileri de normal karşılıyorum. Ama yani bu yüzler eskidi, bunları değiştirelimden ziyade ben oyuna odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu futbolcular ne oynayacak? Yani elde kim var? İrfan Can Kahveci var, Fred var. Tamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yani ona sahip çıkmak ve o oyun nasıl gelişecek ona bakmak lazım. Gelişmezse, olmazsa, Fenerbahçe yine aynı hataları yapıyorsa, az önce bahsettiğim şey, futbolcu reaksiyonları olması gerektiği gibi değilse o zaman tepki verirsin. Ama ya bu futbolcunun yüzü eskidi, ya yeter, ben sıkıldım onu görmekten, ben başka bir yüz görmek istiyorum. Biraz şey oluyor, futbolun gerçeklerinin dışında bir bakış oluyor. Bunu ben çok gerçekçi bulmuyorum. Ama bir başka nokta daha var. Benim işte çalıştığım dönemlerde de futbolcu arkadaşlarıyla ya da teknik ekiple konuştuğumuz bir konu var. Hep şunu söylerim onlara, söylerdim. Bugün taraftar reaksiyon verebilir, olumsuz bir şeyler söyleyebilir, sizi eleştirebilir, yuhalayabilir. Bu siz ilk başarılı olduğunuz güne kadardır. İrfan Can Kahveci önce yuhalanıyordu.
1: Evet.
0: Sonra harika bir performans gösterdi, omuzları alındı, takımın kahramanı oldu. Küçseydi, bıraksaydı bunu yaşayamayacaktı. Demek ki başarılı olduğunuzda size eleştiriler yapan, çok kızan o taraftar bağrına basabiliyor. Bir ailenin çocuğu gibi görün kendinizi diyordum sürekli. Yani yaramazlık yapınca anne baba kızar. Bu sizi sevmedikleri anlamına gelmez ki. Bırakın bağırsınlar. Ama yarın güzel bir şey yaptığınızda sarılacaklar, öpecekler. Sonuç olarak camia böyledir. Taraftar böyledir. Duygusaldır. Bir şeyler kötü gidince sinirlenir. Bir şeyler güzel gidince de bağrına basar. Şampiyonluk kutlamasını hep beraber büyük bir coşkuyla yaparsınız. Siz bunlara takılmayın. Siz işinizi öncelleyin. İşinize odaklanın diyordum. Aynı şeyleri şu anda Fenerbahçe futbol takımında birileri beni duyuyor olsa aynı şeyleri tekrarlarım. Yani işte tribün öyle demiş, böyle yapmış, işte reaksiyon göster. Bunlar önemli değil. Taraftar duygusaldır. O an güzel bir şey görür. Alkışlar. İstediği bir futbolu ya da istediği reaksiyonları göremezse orada da tepki verir. Ama bu kalıcı duygular değildir. Bunlara çok odaklanmamak lazım. Başarıya, işe odaklanmak lazım. Futbol. Ne oynayacağız? Ne oynuyoruz? Neyimiz eksik? Dur şunu halledelim. Transfer sadece yüzü değiştirmek için yapılmaz. Transfer gerçekten o bölgede istediğiniz oyunun önemli bir parçası olacaksa birini transfer edersiniz. Yoksa bizim şu an yaşadığımız gibi bütün takımlarda aynı şey var. Yeter ki transfer gelsin. Ne olursa olsun gelsin halinden kurtulmamız lazım.
1: Doğru. Kısa bir ara. Aradan sonra Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 10.37'yi gösteriyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Sorular, çok fazla sorular geliyor sevgili Fatih Demirkol. Nedim Küçük demiş ki yayınlar, sevgili Demirkol'a sormak isterim. Fenerbahçe'de Ake ile üçlü savunma oynası daha iyi olmaz mı? Eldeki beklerle bu oyun olabilir mi? Sizce 3-5-2 mi yoksa 3-4-3 mü daha faydalı olur demiş Nedim Küçük. Ne diyorsun sevgili Fatih Demirkol?
0: Türkiye'de üçlü oynamak büyük bir risk.
1: Evet.
0: Bu konuyla ilgili biliyorsun.
1: Ağzımız yandı.
0: Yani bunu dillendirmek bile büyük sıkıntı. Hiç tavsiye etmiyorum. Eğer ön yargılarımız olmasa 3-5-2, 5-4-1 neyse ne. Yani bunlar oynanır. Dünyanın her yerinde oynanıyor. Oynanmayacak diye bir kural yok FIFA kitapçığında. Ama burada sıkıntı şu. Biz üçlü savunmayı gördüğümüz anda ülke olarak, ülke futbol camiası olarak diyelim.
1: Mantığı olarak diyelim, eyvah mı diyoruz ha?
0: Tüylerimiz diken diken oluyor ve hemen üçlü olmaz, üçlü olmaz diye yorumlar başlıyor. Ve bu enteresan bir durum var. Sosyal medya gerçekten çok çok acayip. Bir algı hemen oturuyor ve insanlar bunun doğru olduğunu hemen kanaat getiriyor. Son olarak